0: New York Limanı, Amerika'nın doğu kıyısında yer alıyor. Ülkenin en büyük nakliye limanlarından biri. Her yıl dünyanın dört bir yanından yaklaşık 7 milyon konteyneri taşıyor.
1: Woody, bugün seni biraz yoracağız.
0: Ama kargoların hepsi yasal değil. Memurlar her hafta 8 bin ithal ve ihraç aracı denetliyor.
2: Can, kaputu açar mısın?
1: Açtım.
0: Görevleri çalıntı araçları tespit etmek.
2: 2-3-E-H.
0: Ülke çapındaki organize suç örgütleri arabaları çalıyor. Kara borsada satmak üzere yurt dışına gönderiyorlar.
1: Çalıntı araba vakaları arttı. Lüks arabaları hedefliyorlar. Eğlencesine ya da para için çalmıyorlar. Terörizmi ve pek çok farklı şeyi finanse ediyorlar. Çocuk kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, kolay yoldan para kazanıyorlar.
0: Memur Noel, ev soygunu sırasında çalınan lüks bir aracı arıyor.
1: Dave, baksana, araç sahibinde takip ve giriş zamanı verileri var. Aramayı daraltmak için kullanamaz mısın?
0: Aracın sahibi 70 bin dolarlık yeni arabasının New York limanında olduğunu düşünüyor.
1: New Jersey eyalet polisi beni aradı. Bir kadın evinden çalınan aracın GPS sinyali için onlarla iletişime geçmiş.
0: Araç sahibi sinyali izliyor ve Noel'ı bilgilendiriyor.
1: Konteynerin limana giriş saatini, yani buraya ne zaman geldiğini tespit edebilirler.
0: Hırsızlık, kolluk kuvvetlerinin iyi bildiği uluslararası bir organize suç örgütünün izlerini taşıyor.
1: Burada faaliyet gösteren Nijerya merkezli çeteler var. Yerel eyalet ve federal yetkililerine göre özellikle araç çalmak için geliyorlar. Belirli araçlar için sipariş alıyorlar. Onları bir konteynere koyup Nijerya'ya gönderiyorlar.
0: Noel'ın ekibi sinyalin kaynağını 60 konteynere indirdi. Hepsi 24 saat içinde limandan ayrılacak.
2: Yasal kargo gibi görünen konteynerleri bekletmek veya açmak istemiyoruz. Bu gereksiz.
0: Memur Richie, 60 konteynerin varış yerlerini içeren bir liste kullanıyor ve aramayı daraltacak şüpheli örüntüler arıyor.
2: Bu durum hakkında bildiğimiz şeylerden biri ev soygunu olması. Değerli eşyaların yanı sıra anahtarları da alıp araçları çalıyorlar. Bu tür soygunlarda araçların %99'u Batı Afrika'ya gidiyor.
0: Şu ana kadar incelediği konteynerlerin hiçbiri şüphe uyandırmıyor.
2: Listede alıcı ülkeler kategorisi yer alıyor. Ama normalde çalıntı araçların bu limandan gönderilmediği ülkeler var. Büyük Britanya, Hollanda gibi. Bu liste hiç hoşuma gitmedi.
0: Liste kapsamlı ve zaman daralıyor. Memur Richie, doğru konteyneri Amerikan topraklarından ayrılmadan önce bulmak zorunda.
3: Teknenin güncellenmiş konumu 2532'ye 24 kuzey.
0: Burası Kuzey Atlantik'in 1000 mil güneyi. İnsan ticareti yaptığından şüphelenilen bir Bahama teknesine müdahale edilecek.
4: Hedefi görüyoruz, yaklaşıyor. Hava desteği de görüyor. Bizi yönlendirmeye devam edecekler. Strateji belirliyoruz. Kulağımız telsizde. Hedef 12 deniz mili sınırına gelene kadar bekleyeceğiz. Ardından müdahale edeceğiz.
0: Hedef artık görüş alanında.
4: O karşıdaki hedef mi? Hedef provamızın önünde. Hazır mısınız? Hedef yaklaşıyor, görebiliyoruz. Yaklaşık 2-3 mil ötede. Birazdan operasyona başlayacağız. İşte orada, ilerliyor. Hedef tam orada.
5: İşte, tam karşıda. Mavi tekneyi görüyor musunuz? Tam karşımızda.
0: Öncü gemi dur uyarısında bulunuyor ama hedef ihtara uymuyor.
6: İki el uyarı atışı.
0: Ajanların başka seçeneği kalmıyor.
6: Anlaşıldı. Hazır olun. Uyarı atışı.
0: Uyarı ateşi açacaklar.
6: İkinci atış. Çok iyi.
0: Porto Rico, Güney Amerika ve Birleşik Devletleri yakınlığı nedeniyle yasa dışı uyuşturucu ticaretine karşı savunmasız. Gümrük ve sınır koruma, limana giren tüm yatlar için sıkı protokoller uyguluyor. Ajan Justin, Puerto del Rey Marina'ya doğru yola çıkıyor. Yetkililere haber vermeden limana yaklaşan bir yat haberini aldı.
7: St. Thomas'tan gelen bir yatın haberini aldık. Şu anda oraya doğru gidiyoruz. Yat gümrüğe tabi. Belgelerini kontrol edip seyahat nedenini öğreneceğiz.
0: Ticari olmayan bir teknenin akşam 22.30'da limana girmesi normal değil.
7: Şüpheli bir durum söz konusuysa ne yaptığımı anlamalarını istemem. Yatta kaçak mal varsa kolluk kuvvetlerine karşı dikkatli olacaklardır.
0: Özel yatlar uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılabiliyor. Yasa dışı faaliyetler için ideal bir kamuflaj.
7: En önemlisi gerilimi azaltmak. Bazen durumu konuşarak çözebiliyoruz. Her şeyin kötüye gitmesi gerekmiyor. Ama yine de her türlü olasılığa karşı hazırlıklıyım. Bu tür durumlarla sık sık karşılaştım. Deneyimliyim.
0: Marina'daki liman yetkilileri yatı takip ediyor.
7: Şimdi iskelede yürüyeceğim.
0: Ajan Mari, rıhtımın yakınında Justin'e katılıyor.
7: Büyük bir yat. Arkasında mavi ışık var. Bakalım yaklaştı mı? Bu binanın karşısında durup gözleyelim mi?
0: Mari, yatın limana yanaştığını görüyor.
8: Geri gidiyor. Işığı yanıyor.
7: Epey büyükmüş.
8: Soldaki uzun iskelenin sonunda durdu.
7: İçeride mi dışarıda mı? Yoksa sağ tarafta mı?
8: Solda.
7: Solda mı? Tamam.
0: Ajanlar yata dikkatli yaklaşıyor. İçinde kaçakçılar varsa tehlikeli olabilir.
8: İçindekileri görüyor musun?
7: Sessiz ol.
0: Miami kıyılarının 1000 mil kuzey batısında.
4: Hedef tam karşımızda.
6: Hazır olun.
4: İki el uyarı atışı.
6: Uyarı atışı. İkinci el. Çok iyi.
0: Ajanlar insan kaçakçılığı şüphesiyle bir tekneye uyarı ateşi açıyor.
5: Tekne yaklaşıyor. Durum kontrol altında, sorun yok.
0: Ajanlar şüphelerinde haklı çıkıyor. Güvertenin altında Amerika'ya yasa dışı giriş yapmak isteyen göçmenler bulunuyor. Tekneyi Bahamalı iki kaçakçı kullanıyor.
4: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kişi var.
9: Teknede kadınlar ve çocuklar var. Tüm göçmenleri çıkarıp kaçakçıları gözaltına alana kadar rahat etmeyeceğim.
0: Ajanlar kaçakçıları derhal tutukluyor. Birbirleriyle konuşmamaları için ayrı yerlere götürülüyorlar.
10: Artık yardım edelim hadi. Şüphelileri siz alın.
0: Adamlardan biri geçen yıl aynı tekneyle kaçakçılık yaparken yakalanmış.
11: Ben hallederim. Üstünü aradın mı?
5: Evet.
0: Ajanlar şimdi de göçmenlerin sağlık durumlarını kontrol ediyor.
10: Hiç suyunuz var mı? İyi misiniz?
9: Bazıları su içiyor. İsim, doğum tarihi ve geldikleri yer gibi şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. Ama her şeyden önce sağlık durumlarıyla ilgilenmeliyiz. Önemli olan bu.
11: Dominik Cumhuriyeti'nden iki erkek.
0: Göçmenlerin çoğu daha iyi ekonomik koşullar umuduyla Amerika'ya gidiyor.
11: Nerelisin? Bahamalı mı? Bahamalı bir erkek.
10: İyi misiniz? Acil tıbbi yardım gerekli mi? O mu?
11: Fil hastalığı varmış.
10: Anladım.
0: Bir göçmene acil tıbbi yardım gerekiyor. Ender görülen bir tropik hastalığı var. Tedavi edilmezse ömür boyu ağrıya ve uzuvlarda şekil bozukluğuna neden oluyor.
11: Çok ağrısı varmış. Derhal tahliye edelim. Öne geç.
0: Ajanlar vakit kaybetmeden göçmenleri gemilerine taşıyor.
5: Lütfen şuraya oturur musun? Teşekkür ederim. Evet, işte oraya.
9: Teşekkür ederim.
5: Evet, oraya.
9: Durumu hiç iyi değil. Her halinden belli.
10: Tamam, oturmasına yardım et.
0: Fil hastalığı olan adamın...
10: Evet, bu tarafa dön, bu tarafa.
11: Sana yardım ediyoruz dostum. Tekniğe binelim.
0: Durumu hızla kötüleşiyor.
11: Evet, hasta olan
10: tamam,
11: bu.
10: Yavaş. Seni bu gemiye alacağız. Hadi.
0: Göçmenlerin sağlığından sorumlu olan ajanlar endişeli. Gemideki tıbbi olanaklar sınırlı. Durumu daha kötüye gitmeden önce...
10: Kendini yatınca mı daha iyi hissediyorsun, oturarak mı? Kendini nasıl iyi hissediyorsun işte.
0: Onu güvenli bir yere götürmeleri gerek.
10: Şunu da çıkaralım.
0: Porto Rico'nun doğu yakasında Marina del Rey'de.
8: Geri gidiyor.
2: Çok büyükmüş.
0: Özel bir yat yetkililerden gerekli izni almadan gece geç saatlerde limana yanaşıyor.
2: Merhaba. Kaptanınız nerede?
12: Kaptan arka tarafta.
2: Gümrükten geliyoruz.
0: Ajan Justin ve Mari geminin neden izin almadığını öğrenmek istiyor.
8: Roma giriş yaptınız mı?
9: Hayır, yapmadım.
8: Yapmanız gerekirdi.
9: Gireceğimi telefonla bildirdim.
0: Kaptan Roam uygulaması üzerinden girişini bildirmeli ve izin istemeliydi.
9: Limana geldiğimde Roam'a giriş yapmak için sözleşmiştik ama siz geldiniz.
8: Tamam.
0: Kaptan izin için başvurduğunu söylüyor. Justin bunu doğrulamak için liman yetkilileriyle iletişime geçiyor.
2: Uygulamayı kullanmayı denediğini, birini arayıp konuştuğunu söyledi. Teknenin adının fotoğrafını göndereceğim. Evet, kocaman bir yat.
0: Ajan Mari kaptana baskı yapıyor.
8: Kaptan sizsiniz değil mi?
9: Evet.
8: Belgeleriniz tam mı?
9: Evet.
8: Tamam. Kaptan, teknede ateşli silah bulunuyor mu?
9: Hepimiz İsa'nın silahıyız.
0: Kaptanın kaçamak cevabı Mari'nin şüphelerini daha da artırıyor.
8: Yatta kaç kişi var söyleyebilir misiniz?
9: 13.
8: 13 mü?
9: 13. Mürettebatı saymazsak 13.
8: Mürettebatla beraber 3 kişi daha, yani 16 kişi. Bu yat kimin?
0: Kaptan yatın sahibinin dünyaca ünlü Porto Rikolu bir müzisyen olduğunu söylüyor.
8: Tamam.
0: Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte bütün günü Virgin Adaları'nda geçirmiş.
9: Her zaman sakin yerler bulmaya çalışıyoruz çünkü hayranları rahat vermiyor. Hepsi üzerine atlıyor.
8: Anladım. Ünlülerin hayatı nasıldır hep merak etmişimdir.
9: Hayatları yok ki. Ailesiyle sakince vakit geçirmek istiyor sadece.
8: Limanda çok hayranı oluyor mu?
9: Burada mı? Hayır, hayatta izin vermem.
0: Kaptanın anlattıkları inandırıcı. Ünlü patronun gözlerden uzak tatil yapabilmesi için geceleri yelken açıyor.
9: İyi akşamlar. Sizi 20 dakika önce aramıştım. Gümrük koruma görevlileri burada. Onlar işlemlerimizi bitirdikten sonra uygulamayı dolduracağım. Ama bu biraz zaman alacak gibi duruyor. Bu konuda sizi bilgilendirmek istedim.
0: Kaptan Justin ve Mari geldiğinde yanaşmak için izin almaya çalışıyormuş.
9: Başka bir şey lazım mı?
8: Bunlar yeterli. Çok teşekkür ederiz.
0: Ünlü müzisyen ve ailesi işlemler tamamlandıktan sonra yattan inebilecek.
2: Çok teşekkürler. İyi geceler.
7: Verdikleri belgeler teknenin sahibini ve kaptanın anlattıklarını doğruluyor. Ve şüpheli hiçbir şey yok. Kaptan uygulamaya girerken sorun yaşamış. Ona yardım etmiş olduk.
0: Kıta Amerikası'nın 1600 mil kuzeybatısındaki New York limanı. Memurlar Batı Afrika'ya gittiği düşünülen çalıntı bir arabayı arıyorlar.
1: Samanlıkta iğne aramak gibi.
0: GPS takip cihazı arabanın 60 konteynerden birinde olduğunu gösteriyor. Konteynerler yakında limandan ayrılacak.
12: Bu liste hiç hoşuma gitmedi.
0: 60 konteynerin hepsini arayamayacakları için memur Ricci gümrük manifestolarını inceliyor ve önemli bir şey buluyor.
2: Limandaki konteynerlerin çoğu buradan ayrıldıktan sonra bir aktarma limanına gidecek.
0: Bir konteynerin son varış limanına doğrudan rotası yoksa aktarma noktasına gönderiliyor. Orada başka bir gemiye yükleniyor. Memur Ricci, Batı Afrika'ya gidecek kargoların büyük olasılıkla İspanya'dan geçeceğini biliyor.
2: Bu iki konteyner İspanya'daki Algeciras aktarma limanında duracak. Çalıntı araçların çoğu burada aktarma yapıyor. Aradığımız bağlantı işte bu. Araç büyük ihtimalle listedeki bu iki konteynerden birinde.
1: Şuradaki kırmızı konteyner. Aradığımız bu olabilir.
0: Noel yakında İspanya'ya gidecek iki konteyner için arama emri çıkarıyor. Araç sahibi aracının hala limanda olduğunu söylüyor.
5: GPS aslında 2-3 kilometre uzaktaki bir alanı izliyor. Ama orada çok sayıda konteyner var. Aramayı buradaki konteynere kadar daraltabildik. Bakalım o mu bilmiyorum. Göreceğiz. Yaklaştığında emin olacağız. Bu tip durumlarla karşılaşıyoruz.
4: Konteyneri açın.
13: Bunlar araba lastiği.
0: İlk konteyner temiz.
1: Merhaba Bill. Bu değil. İçinde araba parçaları var.
0: Sonuç hayal kırıklığı.
1: Bu konteyner artık gitmesi gereken yere doğru yola çıkacak.
0: Geriye tek konteyner kaldı. Noel onu alıkoyup inceleme alanına götürülmesini sağlıyor. Aracın limandan ayrılmadan bulunması için birkaç saat var. Umutlar bu konteynere bağlı.
11: Hasta olan bu.
12: Evet, bu tarafa.
11: Sana yardım edeceğiz dostum. Tekneye binelim hadi.
12: Tamam.
11: Bin hadi.
12: Dikkat.
0: Ajanlar Miami sahilinin 12 mil açıklarında Bahamalardan getirilen göçmenleri yakalıyor.
12: Hadi şunu da çıkaralım.
0: Bahamalı bir göçmenin ciddi bir rahatsızlığı var. Ağrıya ve uzuvlarda şişmeye neden olan fil hastalığı.
12: Neden tekneye bindin?
8: Bahamalarda beni tedavi edemediler de ondan. Bak, hastaneden yeni çıktım ben. Gördün mü işte?
0: Amerika'da iyi bir tedavi görmek umuduyla hastane kayıtlarını da yanında getirmiş.
5: Tamam, seni tuttum. Tamamdır. Başka bir şey var mı? Bitti mi?
0: Ajanlar tekneye aldıkları göçmenleri ve insan kaçakçılarını sahil güvenlik gemisine götürüyor.
5: Teker teker gidelim. Hanımefendi, önce siz gideceksiniz. Ama sakin olun. Bekleyin, tamam mı?
0: Hepsi bindikten sonra gemideki görevliler işlemlerini yapacaklar.
9: Göçmenler karaya mı çıkacak yoksa ülkelerine geri mi gönderilecek diye karar verecekler. O esnada gemide kalıyorlar. Karaya çıkamazlar. Karar bize ait değil.
0: Gemiye en son hasta olan adam biniyor.
5: Hadi gemiye binmen gerekiyor. Bindiğin zaman seninle ilgilenecekler ama önce binmen gerekiyor, tamam mı?
0: O kadar güçsüz ki zor ayakta duruyor.
5: Hadi
14: biraz çabala. Gemiye binersen seninle ilgilenecekler. Bu son yolculuğun ama önce binmen gerekiyor. Şu adamı görüyor musun?
0: Adamı güverteye 4 kişi ancak çıkarabiliyor.
14: Hadi, bir adım daha. İşte oldu. Aferin, güzel. Harika, bir adım daha. İyi gidiyorsun, bekle. Biraz ayağını kaldır. Burayı tutun. Tamam, oluyor işte böyle. Tamamdır, hadi. Bunlar tıbbi kayıtları. Birazdan eşyasını da vereceğiz.
0: Başvurusu işleme alınmadan önce karada tıbbi bakım görecek.
9: Bu insanların Amerika'ya girmelerini engellememiz çok üzücü. Ama bunu güvenli bir şekilde yaptık.
0: İnsan kaçakçıları Florida'ya götürülüp yargılanacaklar.
14: Başka bir şey var mı? Tamam mı? Komutanım, gidebiliriz. Evet, bu kadar.

0: Porto Rico'nun batı sahilinin 1000 mil güneydoğusunda. Radarda Dominik teknesinin Amerikan federal sularına ilerlediği tespit ediliyor.
1: X-ray 2100. Telsiz kontrol.
2: Hazırız.
0: Bölgede bir de Porto Rico teknesi var. Ajanlar iki teknenin kaçak mal teslimatı için buluşacağından şüpheleniyor.
2: Hedefin yaklaşık 5 mil güneyindeyiz.
3: Hedef göründü. Kancayı getirin.
4: Yaklaşıyoruz.
0: Ajanlar Mayagüez karargahının 3 mil açıklarında Porto Rico teknesine ulaşıyor. Kaçakçılık yapıyorsa mürettebatı silahlı ve tehlikeli olabilir.
4: Günaydın kaptan. Gümrükten geliyoruz.
0: Hedef ilk bakışta balıkçı teknesi gibi görünüyor. Karteller balıkçıları kurye olarak kullanabiliyor.
1: Tekneye çıkmaya hazır olun. Bekliyoruz.
4: Evet, biraz daha yaklaş. Teknedeki her şeyi kontrol edeceğiz. Arkamdan gelin. Tekneye çıkıyoruz şu anda.
0: İki ajan tekneyi aramaya başlıyor.
1: Arka tarafa geçer misiniz lütfen?
0: Ajan Castro balıkçıya sorular
1: Nasıl
0: soruyor.
1: Nasıl geçti? Bir şeyler yakalayabildiniz mi bari?
5: Güzel geçti.
1: Güzel, harika. Peki siz ticari tekne misiniz acaba? Yoksa sadece
5: evet,
1: gezmeye mi
5: ticari
1: çıktınız?
5: Ticari ruhsat işte orada. Evet o. Orada.
1: Saat kaçtan beri denizdesiniz?
5: Sabah 5:30'dan beri.
1: Belgeleri kontrol edin. Teşekkürler.
6: Kimliklerin ve tekne ruhsatının fotoğraflarını ofise göndereceğiz. Onlar da kontrol edecek.
0: Balıkçının belgeleri doğru çıkıyor. Teknesinde kaçak mal yok.
1: Bu sizin. Teşekkür ederiz.
4: Evet, teşekkür ederiz. İyi yolculuklar. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Evet, pekala, gidiyoruz. Tamamdır.
0: Belki de kaçak mallar bu Porto Rico teknesine verilmedi. Dominik teknesinden hala haber alınamıyor.
1: Açık gövdeli, ağır giden, fazla dalga yapan bir tekne görürseniz durdurup kontrol edeceğiz.
0: Ajanlar bölgede şüpheli Dominik teknesini aramaya başlıyor.
2: Tekneyi gördük. Müdahaleye hazır olun.
0: Amerikan sularına kaçak mal soktuğundan şüphelenilen Dominik teknesi 1 mil batıda radara yakalanıyor.
1: Prova tarafında bir tekne görüyorum.
6: Anlaşıldı. Hemen arkanızda birkaç mil gerideyim.
1: Anlaşıldı. Tekne bize doğru geliyor. Durdurmaya gidiyoruz.
6: Evet, anlaşıldı. Devam edin. Hemen geliyoruz.
1: Hazır mısınız?
2: Hazırız.

0: Fort Lauderdale'in iç su yolları 300 mil uzunluğunda. Burası dünyanın yatçılık merkezi.
1: Günaydın arkadaşlar. Dalga yüksekliği 30 santimden az. Hava sıcak ve çok nemli. Bir an önce işimize bakalım.
0: Dünyanın her yerinden yatçıları cezbediyor.

0: Fort Lauderdale'in iç su yolları 300 mil uzunluğunda. Burası dünyanın yatçılık merkezi.
1: Günaydın arkadaşlar.

0: Merhaba, denizde hava gerçekten de çok sakin. Bahamalara doğru yoğun tekne trafiği bekliyoruz. Pek çok insan hafta sonunu yurt dışında geçirecek.
1: Hey Todd. Todd baksana, Dan koordinat gönderdi. 4-02-80-02.
0: Tam şuradaki koydan geliyor. Evet.
2: Ajan Mike, giriş talebinde bulunan bir teknenin koordinatlarını alıyor. Tekne beyan edecek bir şeyi olmadığını bildirmiş.
1: Hedef bize yaklaşıyor. Sanırım bir miniden geliyor. Hemen kontrol edeceğiz. Yaklaşık 1 mil uzaklıkta. Birazdan göreceğiz.
2: Gelenlerin çoğu Bimini'den yelken açan sıradan turistler. Bimini yoğun bir kaçakçılık noktası olduğu için ajanlar teknelere karşı her zaman tetikte.
1: 05'e 03.
0: Tam karşımızda.
1: İşte burada. Birazdan görünecek.
0: Tekne çoktan Şamandıra'ya geldi. Birazdan göreceğiz. Geldiği an durduralım.
2: Komutan Todd tekneyi görüyor.
0: Eğer hazırsanız etrafında döneceğim.
1: Tamam, ben hazırım.
2: Durması için işaret veriyor.
0: 3-4 kişi görüyorum.
1: 5 kişi. Gördün mü?
2: Tekne duruyor.
1: İyi günler, nasılsınız?
3: Teşekkürler, siz nasılsınız?
1: Nereden geliyorsunuz?
3: Bimini.
4: Tatil.
1: Bimini'de ne yapıyordunuz?
3: Tatil.
1: Bimini'den getirdiğiniz herhangi bir şey var mı? 10 bin doların üzerinde para veya beyan edeceğiniz bir mal?
3: Evet. Yok tabii ki.
2: Ajanlar büyük miktarda nakit paranın yanı sıra reçeteli ilaçlar, izin verilen sınırın üzerinde alkol ve tütün de arıyor.
1: Kaptan, tekneye çıkacağız. Hanımlar, şöyle geçer misiniz? Sadece hanımlar. Beyler, olduğunuz yerde kalın.
5: Mike, teknede silah var mı?
1: Teknede silah veya bıçak var mı?
3: Evet, tabancam var.
1: Tabanca mı nerede?
4: Şuradaki çantanın içinde. Evet.
1: Tamam.
0: Teknede silah olup olmadığını varsa yerini sorarız ama göstermelerini talep etmeyiz. Aramada silah bulursak hemen emniyete alıyoruz. Seri numarasını ve çalıntı olup olmadığını kontrol ediyoruz. O da yolcunun cüzdanı veya çantası gibi özel eşyası. Kullanmaya yeltenmedikleri sürece sorun yok. Silahlar değil, silahlı insanlar zarar verir, bunu biliyoruz.
2: Mike ve Alex gemide kaçak mal olup olmadığını kontrol edecekler.
1: Daha önce gümrük koruma sizi durdurdu mu?
3: Hayır.
1: Uluslararası sulardan geliyorsunuz. Bu sıradan bir denetim, tıpkı havaalanındaki gibi.
3: Sorun değil.
1: Rica etsem pasaportlarınızı hazırlar mısınız?
4: Tabii ki.
1: Sanırım herkes Amerikan vatandaşı.
4: Evet.
1: Pasaportlarınızı alabilir miyim? Teşekkürler.
2: Alex tekneyi ararken Todd bir tehlikeyi fark ediyor.
6: Bıçaklara dikkat edin. Bıçaklara dikkat edin. Bıçaklara dikkat edin.
5: Alabilir miyim? Buraya koyacağım. Tamam.
0: Silah var mı diye sorduğumuzda ateşli silahları kastettiğimizi sanıyorlar. Ama böyle teknelerde bir sürü yem bıçağı, fileto bıçağı oluyor. Gördüğümüz bıçak, çakı veya penseler olası bir tehdit ve gerçekten hepsi tehlikeli aletler. Bunlara dikkat etmek zorundayız.
1: Çok balık var. Burası tamam Alex.
2: Tekne temiz. Turistlerin Fort Lauderdale'de karaya çıkmasına izin veriliyor.
0: Eğlence amaçlı bir tekne. Tatil yapmışlar, biraz balık tutmuşlar. Biz de belgelerin doğruluğunu kontrol ettik. Pasaportları yanlarında mı diye baktık ve ülkeye ne getirdiklerini sözlü olarak beyan ettiler. Her şey yasalara uygun.
1: Harbour Town'a gidecekseniz doğruca gidin. Arkanızdan gelecekler. Size iyi günler, iyi tatiller. Hepinize iyi günler. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
0: Teknede bir sürü bıçak vardı.
1: Evet, çok bıçak vardı.
0: İki tanesi bacağının hemen yanındaydı. Sırt çantalarını çıkardıklarında gördüm. Yan cebinde bıçak
1: kahverengi
0: vardı.
1: Kahverengi çantada bıçak evet. Vardı. Kesinlikle evet. Haklısın.
0: Gelecek sefer bıçaklara dikkat etmelisiniz.
1: Tamam.

0: teknesini durdurmak üzere.
1: Hemen arkanızda birkaç mil gerideyim.
0: Bu tekne Porto Rico teknesinin yakınında görülmüş. Kaçak mal teslimatı yapmış olabilirler.
2: Anlaşıldı. Bize doğru geliyor. Onu durduracağız. Hazır olun. Tamam mı? Sancaktan yanaşıyorum.
3: Ne?
2: Sancak tarafından.
3: Sancak mı?
2: Evet, ona dört.
3: Anlaşıldı.
2: Ona dört. Bekleyin.
3: Kolay gelsin kaptan. Gümrükten geliyoruz. İyi günler.
4: Nasıl yardımcı olabilirim?
3: İskele tarafına geçer misiniz? Yoksa çarpışacağız. Teknede ateşli silah var mı?
4: Hayır.
3: Baksana Brian.
5: Evet.
3: Tüfeği bırakacağım.
5: Tamamdır.
3: Ön tarafa geç, ön tarafa.
0: Ajanlar erken saatlerde bu teknenin karşılaştığı Porto Rico teknesini kontrol etti ama yasa dışı bir şeye rastlamadı.
2: Okyanusun bu kadar açıklarında pek tekne görülmez. Özellikle de Dominik Cumhuriyeti'nden. Ayrıca Porto Rico'dan gelen tekneyle buluştular. Bu pek iyiye işaret değil açıkçası.
0: Ajanlar Dominikli iki adamı sorguluyor.
2: Normalde de balıkçı mısınız?
4: Evet, yıllardır buralarda balık tutarım. Daha önce hiç gümrük kontrolüne denk gelmemiştim. Ama arkadaşlardan denk gelenler olmuş. Böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç düşünmemiştim.
0: Balıkçılar değerli mavi marlin balığını aradıklarını iddia ediyor.
4: Sabah balığa çıktığımda biz de o tekneye rastladık. Önceki gün marlin yakalamışlar. Bize burayı tavsiye ettiler.
0: Atlantik'in Porto Rico çukuru olarak bilinen bu bölgesinde dünyanın en iyi marlin balıkları bulunuyor. Hevesli balıkçılar bu balık için yüzlerce mil yol kat ediyor.
3: O zaman rastgele kaptan, kolay gelsin.
4: Tamam. Teşekkür ederiz.
3: Teşekkür
4: kolay
3: ederim.
4: Gelsin, iyi günler.
0: Adamlar balığı bulabilecekleri yerleri sormak için Porto Rico teknisinin yanında durduklarını anlatıyor.
2: Meğer dün veya iki gün önce birkaç kişi buraya marlin balığı avlamaya gelmiş. Bu balıkçılar da aynı balığı arıyormuş. O yüzden özellikle buraya gelmişler. Yemlerini, eşyalarını, belgelerini kontrol ettik. Anlattıkları tutarlıydı. Müdahale başarılıydı. Adamlarım gerçekten çok iyi çalıştılar. Bugün güzel geçti.

0: Doğu sahili. Memurlar bir kadının 70 bin dolarlık lüks aracını bulmaya çalışıyor.
1: Bunlar araba lastiği.
0: Araç bir çalıntı araba çetesi tarafından Batı Afrika'ya gönderilmek üzere.
2: Bu iki konteyner İspanya'daki Algeciras aktarma limanında duracak. Çalıntı araçların çoğu burada aktarma yapıyor işte. Bunu biliyoruz.
0: Çalıntı aracın sahibinin tek umudu henüz aranmamış bu konteyner. Bir yatağın arkasında memurlar şüpheli bir şey görüyor.
3: Buraya gel Paul, şunu alalım.
0: Konteynerin içinde lüks araçlar var.
3: Önde bir spor araba, bir arazi aracı ve hemen arkasında dikey şekilde zincirlerle bağlanmış lüks bir araba var.
0: Araçların toplam değeri 200 bin doların üzerinde.
3: Araçların birbirine çarpmaması için aralarına yatak koymuşlar. Bir tane de konteynerin tavanına yakın koymuşlar. Alanı iyi kullanmışlar anlayacağınız.
0: İki araç dikkatlice çıkarıldıktan sonra geriye tek araç kalıyor.
4: Bu kesinlikle çalınan aracın tanımına uyuyor. Sahibi GPS bilgisini vermişti. Önce şu yatakları çıkaracağız.
0: Çalınan araç nihayet bulunuyor.
4: Şurada görebilirsiniz. Tamponu çıkmış. Altından kablolar sarkıyor. Kesinlikle aceleyle yüklenmiş. Bu çalıntı olduğunun göstergesi. Evet, evet öyle olmuş. Pek de özen göstermiyorlar. Onlara göre bu 70 bin dolarlık bir araba. 2 bin dolara tamir edilince sorun kalmıyor.
0: İlk bulgulara göre hırsızlar kimliklerine dair ipucu bırakmış.
5: Burada birkaç parmak izi bulduk. Umarım bir şüpheliye ulaşırız. Ev soygunlarında şüphelilerin %70'ini tespit edebiliyoruz. Şu sıralar New Jersey'deki en önemli sorunumuz bu.
0: Noel, araç sahibine arabasına kavuşacağını bildiriyor.
3: Çok mutlu oldu. Arabada kişisel eşyaları da var. Kaybettiği bir yakınının fotoğrafları da olabilir. Belki onlar da arabadadır. Böyle eşyaları vermek çok güzel bir his.
0: Geçen yıl yalnızca New Jersey'de yaklaşık 17 bin araba hırsızlığı bildirildi. Araba hırsızlıkları artıyor. Baskın sayesinde suç örgütlerinden biri tespit edilebilir.
3: Ta Kaliforniya'dan buraya gelen arabalar gördük. Wisconsin, Minneapolis. Bir süre önce doğruca Detroit montaj hattından bir araç çalınıp gönderildi. Buradan deniz aşırı ülkelere gidiyorlar.
0: Noel, vakayı iç güvenlik soruşturma birimine devredecek.
3: Ekipteki herkes makine gibi çalışıyor. Hedefi belirleyenler, yağmurda konteyneri arayanlar, telefon görüşmeleri yapanlar, hırsızlığı bildiren yerel polisler. Bu bir kedi fare oyunu. Onlar arabaları bulduğumuzu anlayana kadar işimizi yapacağız. Sonra başka işlerle uğraşacağız.
0: ...2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyondan fazla araba çalındı. Bu hırsızlık türü organize suç örgütlerinin gelirlerinin önemli bir yüzdesini oluşturuyor. Fil hastalığı olan adam tedaviye alındı ve Bahamalar'da iyileşiyor. İnsan tacirleri yargılanacak. Çalınan araç sahibine iade edildi. Yetkililer daha sonra Batı Afrika'ya gidecek 30 araç daha buldu. Dominikli balıkçılar sonunda bir marlin buldu. Ama tehlike altındaki bir tür olduğu için denize geri bırakıldı.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Oo, oo. Paran kalmayacak Kanır.
1: Yıkmak kolay değil.
0: Meyin de bir fabrikada çalışıyor.
2: Oo, fabrikada mı?
3: Oo, kaçırdım. Bakmıyordum. Cam işçiliği yapan biri var. Harika bir şey.
4: Güzel oldu.
3: Oo, çok güzel
5: olmuş. Vacation Land de denen bu yerde...
0: İşte burası.
5: Onlarca yıldır bekleyen binlerce kulübe var.
3: Oo, bayıldım.
5: Hepsi Maine eyaletinde. Maine'li Chase Morrell ve ailesi onları yenileyip onarıyor ve bu tarihi yapıları kurtarıyor.
6: Bunu çok iyi yaptın.
0: Afiyet olsun.
2: İşe başlamak için güzel bir gün ha.
3: Aa, bebeğimizi masa atıyorsun, dur.
2: Nereye gidiyoruz, neler oluyor, ah, ne hadi. Yapacağız?
0: Sola dön, sola dön.
2: Neredeyiz, burası neresi?
0: İşte burası Wales.
2: Wales, Maine.
0: Wales'te kulübeleri olması komik çünkü kulübe sahipleri İngiliz.
2: Çok ilginç.
0: Evet.
2: Tesadüf
3: Pekala,
2: mi?
3: Pekala, bana onlardan söz et.
0: Sahipleri Seamus ve Naomi bu kulübeyi bir süre önce satın almışlar. Yapılması gereken işler olduğu için aradılar.
2: Seamus İrlandalı gibi duruyor. Nerelilermiş?
0: Naomi aslen Britanyalıymış. Seamus da Maine'li galiba.
2: Britanya teması falan mı yapacağız?
0: Güzel tarafı Naomi'nin Maine'de bir fabrikada çalışması.
2: Oo, fabrikada mı?
0: Evet. Belki bizi fabrikada gezdirir. Oradan biraz ilham alabiliriz. Ne dersiniz?
3: Hey.
7: Merhaba.
0: Günaydın.
2: Nasıl gidiyor?
8: Merhaba.
3: Merhaba.
7: Bizler Seamus ve Naomi, arkamızda gördüğünüz de kabinimiz.
3: Çok dik bir yamacın üzerindeymiş. Öyle değil mi?
7: Evet. İnanılmaz derecede dik. En yukarıdan aşağı kadar böyle.
2: Ama güzel görünüyor. Kesinlikle boya gerekli.
7: Evet.
2: Bir de içine bakalım.
7: En kötü tarafı yukarı çıktığınızda göreceksiniz. Böyle yürümek zorunda kalıyorsunuz. Tam bir yaşam alanı değil. Sadece uyumak için kullanılabilir. Hepsi o kadar. Aynı zamanda üst kat aşırı derecede karanlık oluyor. Gördüğünüz gibi iki tarafta sadece birer tane pencere var.
0: Pekala, dış cephe işleri yapılacak ve çatı yükseltilecek. Evet. Ne kadarlık bütçeniz var?
8: 20 ila 30 bin kadar.
0: Tamam.
8: Evet. Belki birazcık esnetebiliriz.
7: Evet.
0: Tamam.
7: İşlerin 8 haftada bitmesi iyi olur. New York'tan bazı gelecek olan arkadaşlarımız var. Onlara yeni ve tamir edilmiş kabinimizi göstermek istiyoruz.
2: Sürekli konuklar olduğunu
3: Dikkat
2: söylüyorlar.
3: Et.
6: Evet, bu işe yaramaz bir şey.
0: Bunun sonu iyi olmayacak.
2: Hayır, şunlara bakar mısınız?
3: Hepsi bu mu?
2: Ne dedin? Evet, bunlar çöp.
0: Etrafta yürürken erişimin sorun olduğunu hemen fark ettik. Ayrıca erozyon da var. Kulübe kısmına gelince görünüşe göre yeni sayılabilecek pencereleri var. Boyanması gerekecek. Ne yazık ki şimdiki çatının malzemeleri yeni görünüyor. Ama çatıyı yükseltmek için onları sökmek zorunda kalacağız. Büyükmüş.
3: Gerçekten Acana. Açık bir alan.
0: Arka köşede bir mutfak var. Ebeveyn yatak odası küçük. Ve arka kısmında bir banyo var. Bu banyo ile birlikte neredeyse iç içe bulunuyor. Burası da ebeveyn yatak odası. Gerçekten çok küçük. Duşun da harika bir manzarası
2: Duşun
0: var.
2: Duşun yarısı görünüyor.
3: Ne?
2: Çok ilginç.
3: Bu çok garip. Banyosu gerçekten çok garip. Duşa baktığınız zaman bir kısmının yatak odasına girdiğini görüyorsunuz. Biri duş alırken onu görmeniz mümkün. Buhar yatak odasına da doluyordur. Bu da ne böyle? Ay, şuna bakın çocuklar. Oo.
2: Güzel.
3: Aa, bu gerçekten güzel. İki tane var. Bu kapılar da aynı camlardan var.
2: Galiba dört pencereymiş.
0: Evet, dört pencereymiş.
3: Cam işçiliği yapan birini tanıyorum. Hiç yapmış mıydınız?
2: Üniversitede istemiştim.
3: Güzel küreler ya da lambalar yapabiliriz bence.
2: Tam benim düşündüğüm şey.
3: Ha. Camlar, özellikle de renkli camlar, bu kabinlere renk katmak için harika bir yöntemdir. Böyle evlerin her yeri tahtalarla yapılır. Bu yüzden renk eklemek iyi olur.
2: Bence banyoyu şuraya taşıyıp iyice açalım. Konukları geldiği için bir bara ihtiyaçları var.
0: Yukarıya da bakmalıyız. Burası ebeveyn yatak odası olmayabilir. Pencereleri değiştirmek gerekebilir.
3: O zaman hemen yukarı bakalım mı?
0: Kesinlikle.
3: Tamam. Hadi gidelim.
2: Hadi çıkalım.
0: Evet.
2: Gerçekten.
0: Başımıza eğmemiz gerekiyor.
2: Başına dikkat et.
3: Vay canına. Burası ne kastettiğini anlıyorum.
2: Vay canına.
3: Hey.
2: Çatı kısmı gerçekten çok garipti. İçeri girdiğimiz zaman şaşırdım. Çatının planı aslında çok büyüktü ama yaparken her şeyi bozmuşlar. Çatının eğimi çok
3: Burada
2: düşüktü.
3: Burada çok fazla yer var. Galiba yükseltecek olursak buraya iki
0: Çatıyı
3: tane yatak odası bile
0: buraya
3: yapılır.
0: Buraya iki tane yatak odası bile koyabiliriz. Değil mi?
3: Evet. Oh. Burada çok fazla yer var. Aşağıdaki yatak odasına ihtiyaç bile
2: Doğru.
3: kalmaz.
2: Evet.
3: Böylece aşağıdaki alan genişlemiş olur. Asırtım ağrıdı, aşağı inelim.
2: En kısa sensin ama hemen gitmek istiyorsun.
3: Aşağı inip dik durmak istiyorum.
2: Bu güzelmiş. Ne yapıyorsun orada?
3: Umarım gidip yeni lambalar buluruz.
0: Yenilerini yapalım.
3: Evet. Evet.
2: Evet, sen yapabilirsin. Hepsi bütünleşir.
3: Umarım olur.
0: Tamam, gidelim o zaman. Hadi, ne taraftan çıkıyoruz? Kilidi aç.
3: Sahi mi Ryan? Oh tanrım.
2: Galiba kısa sürede çıkamayacağız.
3: İşte bu kadar.
2: İstesen denk getiremezsin.
0: Bugün adamlarımızı Seamus ve Naomi'nin evine getirdik. Amacımız çatıyı mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde sökmek ve yapmak.
2: Saat tutalım. Bu çatının
6: burada
2: hiç şansı yok.
6: Burada bir sürü tehlike var.
0: Oo, paran kalmayacak Connor.
3: Adamlar yukarıda çatıyı söküyor. Ben de buradaki eşyalara bakacağım ve hangilerinin kalıp hangilerinin gideceğine karar vereceğim. Onlar içeri girdiklerinde gerekenleri dışarı atabiliriz. Bunlar kullanılır. Bu kanepeyi kullanmak istemiyorum. Yeni lambalar lazım. Ah, bunun da atılması gerek. Şuna bir bakalım, aa neler varmış. Aa, bu gerçekten güzel bir şey.
0: Ne buldun canım?
3: Ben içeride bu tabelayı buldum. Komik öyle değil mi?
2: İronik bir şey. Ilımlılık. İçki içmeyin. Yasaklar.
6: Yasaklar Maine'de başlamıştı.
3: Öyle mi?
6: Portland'da da başladı.
2: Bu çok ironik bir şey.
3: Komik değil mi?
2: Bunun barda kullanılması gerek.
3: Aa, evet kesinlikle. Bar yapacağız değil mi?
2: Evet.
1: Yıkmak kolay değil. Yıkım işlerini sadece hafta sonu yaparım ama bugün bir istisna tabii.
3: Evet, Ryan bugün bir grup erkekle çalışacağımı söylemişti.
2: Yoksa farklı bir şey mi bekliyordun?
3: Ne yazık ki tam beklediğim şey buydu.
0: Bu da ne? Eve girdiğimizde bir odun sobası gördük. Ama Seamus ve Naomi kullanmayı cesaret edememiş. Biri gelip bakmış ve güvenli olmadığını söylemiş. Biz de çatıya çıktık. Bacanın etrafında alüminyum bir kaplama vardı. İnanılmaz. Oh. Ah.
8: Vay canına. Kapkara şeyler var.
0: İnanılmaz.
8: Vay canına, kapkara şeyler var.
0: Bacayı çıkarmaya çalışıyoruz. Her şeyi alüminyumla kaplamışlar. İçinde de seramik bir parça var. Ama ne kadar derine indiğini bilmiyorum. Ne, bu da ne? Çatıya çıktığımızda bacanın etrafında alüminyum bir kaplama olduğunu gördük. Çıkardığımızda geriye betondan bir boru
8: hoşuma
0: kaldı.
8: Gitti.
0: Bu beton bir baca. Daha önce hiç böyle bir baca sistemi görmemiştim. Muhtemelen büyük bir ağırlık biniyor. Evet, çatıyı yükselteceğimiz için sökeceğiz. Bunun yerine çift katmanlı yalıtılmış bir boru takarsak daha iyi olur. Ev sahipleri için daha temiz ve güvenli bir şey olur. Yıkım böyle olur işte.
2: Ucuz ve kolay.
0: Evet. Bundan sonraki adım çatının geri kalan parçalarını sökmek ve değişiklikleri yaptıktan sonra çatıyı yeniden kaplamak.
2: Evet beyler, aferin.
0: Elinize sağlık.
6: Sağ olun baylar.
3: Bugün tandem cam ürünlerindeki arkadaşlarım Terrell ve Charlie'nin yanına gidiyorum. İkisi de cam ustası. Burada kabin için güzel parçalar ortaya çıkarmayı umuyorum. Merhaba.
1: Hey Ashley.
4: Stüdyomuzda çok farklı türlerde şeyler yapıyoruz. Heykel tarzı şeyleri seviyoruz. İşlevsel şeyleri seviyoruz. İçecek sınıfında şeyler yapmayı da seviyoruz. Lambalar yapmayı. Çünkü bunlar yaptığımız gündelik işlerde evimizin bir parçası.
1: Çok kolay lamba yapabiliriz.
3: Lamba istiyorum çünkü gittiğim evde asılı çirkin bir lamba vardı. Dikkat çeken ilk şey bu oldu benim için.
1: Git buradan.
3: Evet.
1: Öncelikle bunu ilk başta kase olarak düşündük. Ama buna benzer şekilde bir şeyi kolaylıkla yapabiliriz.
9: ters çevirip bir delik açarsak olur. Benziyor.
4: Çok kasede güzel gölgeler yaratıyor.
9: Evet, balıkların
3: bence
9: gölgesi.
3: Bence harika olurdu. Yapmaya karar verdiğimiz şey mutfaktaki o çirkin lambanın yerine asmak için güzel ve renkli bir lamba başlığı.
4: Bir miktar şerit hazırlayarak başlayacağız.
3: Burada tam olarak ne yapıyorsunuz? Cama şekil mi veriyorsunuz?
9: Şekillendirme ve soğutma. Ortalama şu anda gördüğün şey mavi takmanın içinde renksiz bir cam ve onun içinde de beyaz bir cam katmanı. Tamam. Bütün bunlar
3: vay
9: en sonunda canına. Sana mantıklı gelecek.
3: Vay canına. Bu harika bir şey. Buraya ilk geldiğimde çok sıcak turuncu bir camı iyice uzatmıştık. Şekerlemeye benziyordu. Ah bu çok güzel. Vay canına harika bir şey bu.
4: Evet bu çok, çok güzel bir bakır mavisi.
3: Evet bu çok güzel.
4: Bence de öyle.
3: Cam parçaların içine renkler bu şekilde aktarılıyormuş. Camı hangi noktada üfleyeceksiniz?
9: Kabaracak şimdi.
4: Oh. Hava kabarcığını içeri hapsetti.
9: Evet, şimdi bir katman daha yapacağım. Önce bunu ısıtacağım. Sonra şuraya gideceğim ve bu parçayı optik kalıp dediğimiz şeyin içine üfleyeceğim.
3: Vay canına. Harika, çok güzel. Cama bir daha ısıttığında genişleyecek
9: evet,
3: mi?
9: Evet, şimdi bunun üzerine renksiz bir katman daha koyacağız ve renklerle süsleyeceğiz.
3: Değil. Galiba şimdi neler olduğunu
9: bu
3: anlamaya başladım.
9: Bu çıkıntılardan her biri hava kabarcığı olacak.
4: Evet, şimdi turkuaz rengi parçadan bir tane alıyorum.
3: Bütün o güzel tasarımları böyle mi yapıyorsunuz?
4: Evet, camlar şu anda diğerinden soğuk. Sadece 1000 derece. Az önceki turkuaz burada.
3: Aa evet anlıyorum.
4: Onu bir şerit yapacağım. Bunları kullanarak her şeyi çizebilirsin.
3: Şu anda yaptığın şey ne?
4: Ben sadece düzeltip şekil veriyorum. Hepsini birazdan senin yapacağın üfleme aşamasını
3: tamam.
4: Hazırlamaya
3: baskı
4: çalışıyorum.
3: Yapmayın.
4: Hepsi bu.
9: Evet.
4: Tamam, artık sıra tamam. Sende.
3: Ne zaman söyle.
9: Şimdi üfle. Hadi hemen üfle. Yeterli dur.
3: Heyecanlandım. Burayı takip etmek zordu.
9: Sonra... Yaptığımız bütün parçayı çelik borudan bu çelik sopaya aktaracağız. Buna elleş diyoruz. Birkaç damla su ve biraz titreşim.
3: Oh.
9: Kolayca kırılıyor.
3: Ne yapıyorum? Hiçbir
9: sen
3: şey.
9: Sen kıpırdamadan
3: İyisin.
9: Dur.
3: Tamam.
9: Ellerini ve kollarını rahatlat. Rahatla rahatla rahatla. İşte oldu. Basit. Kubbe şeklinde yuvarlak bir avize yaptık.
3: Oh. Şimdi ne oluyor?
4: Şimdi onu buradaki kutuya koyacağız. Böylece parçayı sonraki 12 saat içinde oda sıcaklığına düşüreceğiz.
3: Hoşça kal. Seamus ve Naomi bu parçaya bayılacak. Seamus ve Naomi'nin çocukları yok. Bu yüzden cam eşyaları olabilir. Getirin camları. Başka neler yapabiliriz acaba? Camdan başka ne yapılır? Camdan küvet, camdan klozet. Hayır, camdan tuvalet olmaz.
10: Ne oldu burada?
3: Arabamda ne yapıyorsun? Arabamdan saldırıyorlar.
1: Kabak rengi değil mi o?
3: Aa git hadi. Hepsinin bir fikri var.
0: Seamus ve Naomi'nin evinde ikinci hafta. Bugün çatıyı sökme günümüz. Planımız çatının eğimini şu anda olduğundan daha dik bir hale getirmek. Mümkün olduğu kadar yüksek yapacağız. Bu şekilde yatak odalarını yukarı taşıyacağız. Çatıya pencereler için çıkıntı yapacağız. Çatı eğimi yüzünden yükseklik kaybedersiniz. Ama bu çıkıntı sayesinde dış duvara kadar yüksek bir oda olur. Bu şekilde kullanım alanını da artırıyoruz. Böylece yukarıda iki tane yüksek tavanlı oda olacak.
10: Gerçekten de burada dik durarak yürüyebiliyorum. İki yeni yatak odası. Ana yatak odası bir. Büyük bir çift kişilik yatak sığar. Ana yatak odası iki. Bir yatak da buraya. Şu köşeye de bir başka uyku bölümü yapacağız. Bence ev sahipleri sevinecek. Eve gelince bunları gördüm. Bu iyi değil. Şuna bakarsanız bu daha önce kapılardaki boyanmış camlardan biri ama artık kırılmış renkli bir cam. Ne oldu burada?
3: Olamaz. Arabamda ne yapıyorsun? Tasarım için yardım eden arkadaşlarımdan biriyle gelmiştim. Tepeden inerken ayağım kaydı ve dirseğim renkli camlardan bir tanesine çarptı. Bu yüzden de camın bir bölümü kırıldı. Umarım tamir ettirebilirim çünkü evin en sevdiğim parçalarından biriydi. Bunu düzelteceğim.
10: Kim camın hemen yanına bu lastikleri koyar?
3: Tamam yeter.
10: İnanamıyorum
3: gitmeliyiz.
10: Buna.
3: Sen ne zaman döndün işten?
10: 2 saniye önce
3: hoşça
10: başım dertliydi.
0: Pekala, bu evdeki işimizin yarısı bitti. Eşi için boyanmış camı ve varilleri getirdim. Buraya gelip onlarla çalışacak. Biz de diğer işlerle ilgilenerek evi bitireceğiz. Havada iyileşmeye başladı. Çatıyı bitirdik, su geçirmez oldu. Kaplamalar takıldı, yağmur olukları yapıldı. Şimdi pencereleri bekliyoruz. Andy ve Nate bu kapı üzerinde çalışıyor. Dış kaplamalar değişti. Bu dış kapıyı yamacın karşısından kaldıracağız. Çünkü su her zaman kapının önünde toplanıyor. Nate içeriden kalıbını hazırlıyor. Bu yeni kapımız tam buraya gelecek. Böylece eve giriş daha kolay olacak. Veranda tarafından da giriş olacak. Jedi ve Dixie buradaki veranda kapısının bulunduğu yerdeki işleri mümkün olduğu kadar çabuk bitirmeye çalışıyorlar. Daha büyük olacak ve ışık alacak. Ondan sonra içeride de bir sürü değişiklik var tabii. Şuradaki kapıyı iptal edip buraya taşıyacağız. Mutfağın boyutlarını büyüteceğiz. Yine buradaki alanı büyüteceğiz. Burada yatak odasına gerek yok. Bunu çıkararak banyoyu buraya taşıyoruz. Bütün bu duvarı açıyoruz. Eşli bugün gelince varilleri kullanarak barı nereye yapacağımıza karar verecek.
3: Chase, Naomi'nin çalıştığı fabrikayı gezmeye gittiğinde oradan çok güzel variller getirdi. Bu varil benim için.
0: Evet.
3: Şimdi onları parçalayacağız ve merdiven için korkuluk haline getireceğiz.
0: Bu şekilde yukarı vurup çıkarabilirsin.
3: Bana çok inanıyorsun. Chase varilleri getirdi. Elinde bir çekiç ve levye vardı. Çok kolay dedi.
0: İlki zordur.
3: Diğerleri kolay mı olur?
0: Pek sayılmaz.
3: Özellikle de buradakiler tahtanın içine geçmiş gibi görünüyor. Hiç kolay değildi. Bunlardan birini kesemez miyiz?
0: Sanmıyorum, hayır. Hadi yuvarla.
3: Böyle giderse işler bir hafta gecikecek. İşte oldu. Kıpırdadı.
8: Tekmele şunu.
10: Tekmele.
8: Tekmeleyince daha eğlenceli oluyor.
10: Arka kapının yerini değiştirmek iki nedenden ötürü mantıklı. Birincisi mutfak. Artık daha güzel ve L şeklinde bir mutfağımız var. Alanda genişledi. İnsanlar bu kapı sayesinde doğruca mutfağa girecek. İkincisi eski yeri hiç iyi değildi. Tepeden aşağı inerken doğruca kapının önüne geliyordunuz. Bu haline bayılacaklar.
3: Hala Chase'in varili parçalamasını bekliyorum. Hadi Chase.
0: Hepiniz bunun boşa zaman harcadığım bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz?
3: Chase kimseyi dinlemiyor. Şu anda Gus bile çok sıkıldı.
10: Tahtanın birini kesseydin olmaz mıydı?
3: Ben de söyledim.
0: Ne diyorsunuz? Başladı yarım saat
10: evet,
0: bile olmadı.
10: Evet, 5 tane daha var değil mi?
0: Sadece bir tane yapacağız. Derdiniz ne anlamıyorum. Sizi sıkıyor muyum?
3: Hayır, sadece beni...
0: Varili söktüğüm sırada herkes bir tavsiyede bulundu. Bu sadece el işçiliği gerektiren bir şey.
1: Bugün Jared'la birlikte verandanın Fransız kapıları için çalışma yapıyoruz. Daha önce burada sadece 90 santimetrelik tek bir kapı vardı. İçeri çok fazla ışık girmiyordu. Bu yüzden karanlıktı. Dışarıdaki manzarayı da oldukça kapatıyordu. Chase eski kapının yerine takmak için yeni bir Fransız kapısı almamızı istemiş.
6: Chase bugün takacağımız kapıyı nereden buldu bilmiyorum. Bir yerdeki teşhir ürünü olduğunu söylemişti. Bu yüzden yeni bir kapıdan daha ucuza vermişler. Zaten bu şekilde tasarruf ediyoruz.
3: Kaçırdım, yukarı baktım. Heyecan vericiydi.
0: Kokuya bak.
3: Gerçekten çok güzel kokuyordu. Yıllanmış bir tahta gibi. Çok güçlü bir kokuydu.
0: Bence çok güzel kokuyor. Meşede dinlenmiş bir içecek gibi. Belki de bu tahtaların bir kısmını ayırıp çekmecelere koyulan kokular türünde bir şeyler hazırlayabilirim.
3: Önce bunların kenarlarını düzleştirdik. Çünkü bu şekilde eğriydi. Şimdi bunları batırma istasyonunda poliüretanla kaplamak üzereyiz. Bunları sıvıya yatırıp bekleyeceğiz. Poliüretan kömürleşmiş kısımları hapsedecek. Çünkü şu anda elinizi sürerseniz izi kalıyor ve her yere bulaşıyor. Hepsini mühürleyecek ve gerçekten güzel bir görünüm katacak. Ayrıca içeceğin kokusunu da maskeleyecek.
6: Varillerin tahtaları harikaydı. Kalın ve sert bir meşe. İç kısmı da kömürleşene kadar yakılmış. Bütün gün bu malzemeden gelen güzel kokuyu duyduk. Evet, çok güzeldi. Hatta ben de kendi projelerim için birkaç tane varil bulup istediklerimi yapabilirim.
0: Pencereler geldi. Kapılar da geldi. Umuyorum ki bugünün sonuna kadar evin bütün açıklarını kapatmış oluruz.
3: Chase!
0: Ne?
3: Biraz gelir misin lütfen? Naomi koltuklar gönderdi. Üzerlerindeki minderlerin sevdiği renklerde olduğunu söyledi. Bize kullanmamız için bu koltukları ve minderleri gönderdi. Bu yüzden turuncu kullanmaya karar verdim. Hangi tonun iyi olduğunu görmek için birkaç tane örnek getirdim.
0: Duvara uyguladın mı peki?
3: Hayır, yapmak üzereyim.
0: Tamam.
3: Bir kabini hiç turuncuya boyamadım. Ama bu evi turuncuya boyayacağım.
0: Mavi nerede?
3: Mavi mi? Maviyi ne yapacaksın sen?
0: Bana gösterdiğin minderlerde beyaz ve mavi de vardı.
3: Maviyi içeride destekleyici renk olarak kullanacağım.
0: Ashley bugün boya örneklerini getirdi. Naomi ile kullanılacak renkler hakkında konuştuğunu söyledi. Benim seçeceğim renkler değil. Bazı yerlerde süslemek için turuncu kullandık ama bütünüyle kullanmadık.
3: Yargılamayı bırak ve yukarı doğru yürü. İhtiyacım olduğunda sizi çağırırım.
0: Bence maviye ihtiyacım var.
3: İhtiyacım olduğunda sizi çağırırım.
10: Buradan sarı gibi görünüyor.
3: Hepsinin bir fikri var. Ne zaman boya örnekleri getirsem hepsi ortaya çıkar. Onların olmadığı günlerde gelmeliyim.
10: Solgun bir sarıya benziyor.
3: Farklı bir yerde olsalar da geliyorlar. Buna alıştım artık. Ah Tanrım. Her yerden çıkıyorlar.
1: Bu kabak rengi değil mi?
3: Git şuradan.
6: Evet, Ashley seçtiği renkler konusunda kızdırmak her zaman eğlenceli. Ona sataşmak çok hoş oluyor. Çünkü çok güzel karşılıyor.
3: Üstteki renk diyorum çünkü ortadaki kadar eskimiş görünmüyor. Bu minderdeki gibi.
0: Cesurca.
3: Sence cesurca mı? Bence öyle değil.
1: Bence kabağa benziyor.
3: Kabağı herkes sever.
1: Fıstık ezmesi?
0: Bu... Hayır, bir şey demeyeceğim.
1: Bal kabağı rengi mi? Ne bu şimdi?
3: Üsttekini kullanalım. Cesur olsun.
0: Tamam.
3: En alttaki biraz fazla sarı. Ortadaki sarı da çok solgun görünüyor. Üstteki rengi daha çok beğendim. Hem parlak hem de minderdeki renge daha iyi uyum sağlıyor. Çok güzel, evet. Bu renge boyayacağım.
10: Bu varil boş değil mi? Ya bir de dolu olsaydı?
0: Böyle taşıyamazdık. İç tasarım neredeyse bitmek üzere olduğu için varilleri içeri sokup nereye koyacağımıza karar vereceğiz. Çünkü mutfağı buna göre kuracağız.
10: Buraya koyup duvarda bir delik açamaz mıyız? 20 yıl boyunca barda çalıştım. Ashley'nin içecekleri nereye koyacağına karar vermeye çalıştığını gördüm. Aşağıda olması mantıklı değil. Yukarıda kontrol etmek daha kolay. Göğüs yüksekliğinde olması gerekir. Yan taraftaki dolaba bakınca oraya bir düzenek yapmanın iyi olacağını düşündüm. Masayı ona göre yerleştireceğim. Uzanıp istediğim içeceği alabilirim.
3: O zaman variller burada olacak. Tezgahı üzerine koyacağız.
0: Evet. Ön kısmını kaplayacağız.
3: Ön tarafı bunlarla kaplayacağız. Arka tarafta da içecekleri duvardan çıkacak şekilde koyacağız. Soğutucu ve fıçı dolabın içinde olacak. Size uyar mı, ne diyorsunuz?
0: Ve bunlarla merdiven korkuluklarını yapacağız.
3: Evet, korkuluklarda da kullanacağız.
10: Harika.
3: Bana ilişkilendireceği için harika bir şey olacak.
10: Evet, burayı kiralamak isterdim. Ziyarete de gelebilirdim. Bizden kurtulamayacaklar. Evimizden uzak değiller ve bedava içecek var. Bakın, Naomi ve Seamus yeni arkadaşlarınız oldu.
0: Wales'te 7. haftadayız. Evde yaptıklarımızı göstermek için bir haftamız kaldı. Şu sırada evin dış boyasını ve iç kısmındaki temizlikleri bitirmeye çalışıyoruz. Ondan sonra Ashley'nin yapacaklarına hazır olacak. Francis de çevre düzeniyle ilgilenecek.
3: Harika. Düşünsene. Bum bum bum bum bum. Bum. Gördün mü?
0: Şu andaki en büyük sorunumuz mayıs sineklerinin yumurtadan çıkma dönemi olması. Her yer sineklerle kaplı durumda. Sürekli süpürmek zorunda kalıyoruz. Boyaları bozuyorlar.
3: Bu dönemde bazı böcekler yumurtadan çıkıyor. Ne olduklarını bilmiyorum. Ama burada çalışmayı zorlaştırıyorlar çünkü hepsini süpürmek gerekiyor. Ne olduklarını bilmiyorum. Mayıs sinekleri galiba. Tanrım, her yerime girdi bunlar. Au! Au!
0: Mayıs sinekleri çok saldırgan kara sineklerdir gerçekten. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Bir anda gelip her yeri işgal ettiler. Her sabah gelip onları süpürmek gerekiyor. Bütün gün etrafta oluyorlar. Boyalara ve fırçalara yapışıyorlar. Muhtemelen bir kısmı duvar boyası oldu. İşleri yavaşlatıyorlar. Sineklerle uğraşmak ve arada iş yapmak bize fazladan 2-3 güne mal olacak gibi görünüyor.
3: Umarım daha fazla gecikmeyiz. Bugün geri döndük ve dış cepheyi boyuyoruz. Sineklerle ilgili yaşadığımız sorunda biraz azalma var. Artık gittiler. Biz de boya işlerini bitirmeye hazırız. Bence evin rengi harika oldu. Bayıldım. Öncelikle Naomi'nin sevdiği renklerden biri. İkinci olarak da suya yakın olan evin üzerinde çok güzel durdu. Bayıldım.
0: İyi görünüyor.
1: Evet, harika oldu.
6: Çok büyük bir değişim.
0: Renk çok farklı oldu ama bence işe yaradı. Beyaz parçaların bulunmasıyla ve diğer taraflarda kullanılan sedirin rengiyle bence gerçekten de çok uyumlu oldu. Bu şekilde değil mi? Bar için iki varil kullanmak istedik. Bunun için eski bir tezgahın bir bölümünü kullanmaya karar verdim. Bunu hazırlarken de uçlarını varillerin şekline uygun bir biçimde kestim. Varillerin arasına oturacak. Böylece varillerin üstlerini görebileceksiniz. Varilin üstüne bindirmekten daha güzel görünüyor.
1: Evet, harika oldu.
0: İyi görünüyor.
1: Takıldı, değil mi? Bu barı kullanmayı çok isterdim. Ama bazen zaten barları çok kullanıyorum. elindeki ne dostum, elektrik kutusu mu yoksa?
0: Evet, gizli bölmeli bir kutu.
1: Benden ve kardeşinden mi saklıyorsun?
0: Evet, bunu buraya takacağız. Eğer yabancı biri gelirse bunu eski bir kutu sanacak.
1: Yasaklar.
0: Ama bilmiyorlar ki gizli bölme bir bölme var. Açtığı zaman muslukla karşılaşırsınız.
6: Elektrik kutusuna saklanmış bir musluk olacak. Harika bir şey. Özellikle böyle eski bir eve uygun olarak getirdiği kutu da eskiydi. Uzun yıllar önce Maine eyaletinde kullanılan bir şeydi. Üzerinde kilit var. Kesinlikle dahici. Harika bir şey. Elektrik kutusundaki bir musluk.
0: Daha bitirmedik.
6: Şaka yaptım gerçekten, elektrik kutusu. Hayır, yine şaka yaptım. Bir musluk var.
0: Daha önce yukarıdan gelen beton borudan ve metal kaplamalardan kurtulmuştuk. Eve ilk geldiğimizde bir odun sobası vardı. Çatıyı sökmeye başlayınca bacanın etrafında garip bir metal kutu olduğunu gördük. İçinde de betondan yapılma bir baca vardı. Hiç böyle bir şey görmemiştim.
1: Bu hayatım boyunca gördüğüm en küçük soba galiba. Küçük bir soba. Onlara soğuk havalarda kesinlikle yardımcı olabilecek tabii ki. Takıldı.
2: Güzel oldu mu?
0: Beğendim.
2: Dalgalı gibi
0: kesinlikle
2: oldu.
0: Kesinlikle beğendim.
2: Aldığımız variller burada çok işe yaradı. Bütün özel projeler bu varillerle şekillendirildi. Bardan korkuluklara kadar. Özellikle korkuluklar basit bir tasarım ama Ashley hepsini zımparayla elden geçirdikten sonra harika oldu. Niye böyle garip davranıyorsun? Ne yapıyorsun?
3: Bu benim aptal insan numaram.
2: Neymiş o?
3: Aslında saçlarım kirli, burnumun ucuna dolayabiliyorum.
2: Senin derdin ne? Söylesene.
3: Hepimizde var. Aptalca numaralar yani. Seninki ne?
2: Seninle evlendim.
3: Bugün daha önce kırdığım renkli camı geri getirdim. Daha önce kapılardan birindeydi. Kırılan parçayı cam eşyalar yapan arkadaşıma götürdüm ve o da tamir etti. Oradan alıp buraya getirdim. Ryan'la beraber bir çerçeve yapıyoruz.
2: Tamam, sakin ol.
3: Biliyorum. Onu kıran benim.
2: Eş, sakin ol.
3: Yardım ediyorum. Ben...
2: Şunu keser misin? Bam diye birleştiremezsin, zaman ayırmalısın. Herkes cam eşya kullanamaz.
3: Ryan, renkli camı tekrar kırmamdan endişeleniyordu. Çerçevenin cama uyması için çalışıyordu ama ben zorlamaya başlamıştım. Camı zaten bir kere kırdığım için daha sabırlı olmam gerekiyordu. Bir şey duydum. Oh,

0: Bir şey duydum. Çerçevenin son parçasını takıyorduk. Küçük bir ses duydum. Camı tekrar kırmış olduğumuzu düşündüğüm için çok endişelenmiştim. Ama Ryan vidaları sıkıyordu. Daha fazla sıkarsa kıracağımızı düşündüm. Bu yüzden gerilimi azalttık. Böylece harika olacak.
1: İşte bitti.
0: Sağ ol. Bakalım nasıl olacak ha? Tamam.
1: Tamam. Çok güzel.
0: Beğendin mi?
1: Evet, çok güzel.
0: İyi görünüyor bence.
2: Evet, eve ve göl kenarına güvenli bir şekilde ulaşmak Naomi ile Seamus'un en büyük önceliklerindendi. Planlarımızı yaptık, gerekli izinlerimizi aldık. Francis de ayak altından çekilmemizi, buraya gelip kesintiye uğramadan çalışmayı bekliyordu. Hava da güzel, bir süre böyle devam edecekmiş. İşini bitirmesi için güzel bir fırsat var. Çevre düzenini yapmak için ihtiyacı olan her şey burada. Temizleyecek, tamir edecek, güvenli hale getirecek. Sonra biz gelip evi temizleyeceğiz. Mobilyaları temizleyip yerleştireceğiz. Çok iyi durumdayız.
0: Bugün dekorasyon yapma günümüz. Şu anda evdeki gerekli düzenlemeleri yapıyorum. Arkamda bir sürü insan var ve bana yardım ediyorlar. Dekorasyon parçaları da gelmeye başladı. Barımız bitti. Bulduğumuz tabelayı astık. Yapılan bir sürü iş var. Dekorasyonu eğlenceli bir şekilde yapmaya çalıştım. Mavi ve turuncu renklerine ağırlık verdim. Renkli bir yer oldu. Renkli camlarımız da var. Barın dekorasyonu da rahat ve eğlenceli oldu. Bugün daha önce yaptığım özel üretim cam avizeyi takacağız. Nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Jess ve Ryan'ın yaptığı bar üzerinde harika duracak. Şuna bak ne kadar güzel.
2: Vay canına. Çok güzel olmuş. Evet. Avize çok güzel görünüyor.
0: Buraya uydu değil mi?
2: Uydu, evet uydu.
0: Burada yaptığımız renkli cam temasına kesinlikle uyum sağladı. Ta-da!
2: İşte oldu.
0: Güzel görünüyor.
2: Güzel oldu.
0: Biliyor musun onun yapımına yardım ettim.
2: Sıcak havayla dolu olduğunu biliyordum.
0: Geliyorlar. Onlar değil mi? Bugün anahtarları Seamus ve Naomi'ye teslim edeceğiz. Hazırız.
2: Hey. Hoş geldiniz.
1: Neler yapıyorsunuz? He?
2: Ha, bilirsiniz işte inşaat işleri.
0: Merhaba, teşekkür halde görünüyorsun.
2: Evet. Hazır mısınız?
3: Kesinlikle hazırız.
0: Evet.
2: O zaman yola koyulalım.
0: Biz de çok hazırız. Hadi gidelim. Evet. Hadi bakalım.
3: Aman tanrım. çok güzel olmuş.
0: Evet.
3: Aman tanrım.
1: Köşeyi dönüp de turuncuyu görünce Naomi'nin beğeneceğini düşündüm.
3: Evet, turuncu en sevdiğim renklerden biri. Muhtemelen
1: hayallerim
3: anlaşılıyordur.
1: Gerçekleşti.
3: Hayallerim kesinlikle gerçekleşti. Vay canına, burası harika olmuş.
1: Aman tanrım.
3: Aman tanrım, çevre düzenine bak.
1: Ateş kuyusu da var. Çevre düzeni ve ateş kuyusu çok güzel olmuş. Evi hangi renge boyadığınız umurumda değil.
3: Gerçekten
2: arkadaşımız
3: harika.
2: Arkadaşımız Francis geldi. Bu granit basamakları yaptı. Daha sonra aşağıdaki basamakların tabanını sıkıştırdı ve oraya tahtalardan yeni basamaklar inşa etti.
0: Biri eskisine takılıp düşmüş olabilir.
2: Sanırım gelen geçen herkes bir kere tekmeledi. Aptal basamaklar.
3: Çok güzel. Yağmur suları tepeden akarken erozyona karşı direnecek bir şey yaptırmak istiyorduk. Bu şekilde kesinlikle çok güzel olmuş. Artık gerçek basamak var. Bu basamaklar eskisinden daha güvenli ve çok daha güzel.
2: Evin giriş kapısını yan taraftaki verandaya taşıdık.
1: Bu daha mantıklı.
2: Arka tarafta olursa eskiden yağmur ve kar doğrudan evin içine giriyordu. Yan tarafta küçük bir açıklık olduğu için giriş kapısının orada olması daha mantıklıydı. Gördüğünüz gibi yeni bir çatınız var. Eski çatıyı tamamen söktük.
3: Vay canına.
2: Bu şekilde başınızın üstünde mümkün olduğu kadar fazla yükseklik olmasını sağladık. Evet, bütün pencerelerinizi yeniledik.
0: Artık rahat bir şekilde yukarı çıkabilirsiniz.
3: Evet, evet bu harika.
0: Pekala. O zaman sıra evin içine bakmaya geldi.
1: Kesinlikle.
0: Tamam.
2: Önden buyurun.
3: Teşekkür ederim.
0: Bir şey değil.
3: Vay canına. Aman tanrım çok güzel olmuş.
2: Evet, verdiğim variller de burada.
3: Evet, harika görünüyor.
2: Bir tanesini sökerek önünü kapladık ve korkuluklarla kullandık.
0: Bak, merdivenin korkuluğunda kullandık.
3: Korkuluklara bayıldım.
1: Aman tanrım.
3: Barı gerçekten çok güzel yapmışlar. Varil parçalarının merdiven korkulu olarak kullanılması fikrini gerçekten çok beğendim. Bana kalırsa her şeyde otantik bir dokunuş yakalamışlar.
1: Varillerden birini ortaya koyup üstüne bir tezgah yapmamışlar. Her şey bir senaryo dahil.
0: Bu arada Tam Dem Cam Stüdyosu'na gittim ve sizin için camdan bir avize yaptık. Burada kullandığımız cam temasıyla uyumlu bir şey olmasına uğraştık.
3: İçeri girdiğimizde daha aydınlık bulduk. Yerleri boyamışlar, güzel bir Fransız kapı koymuşlar. Bu sayede evin içine daha fazla gün ışığı giriyor. Gerçekten ferah bir yer haline gelmiş. Banyonun ve yatak odasının yerini değiştirmek ve alanı yeniden düzenlemek çok davetkar bir hale getirmiş. Arkadaşlarımızın keyif almasını sağlamak bizim için daha kolay olacak. Aa, bu pencere yeni. Ah, aman tanrım.
1: Vay canına.
0: İki tarafı da görebiliyorsunuz.
3: Vay canına.
0: Evet, üstelik öyle.
3: Kesinlikle harika olmuş. Oraya çıktığımızda iki büklüm oluyorduk. Orada kalacaklara yer hazırlarken şiltelerin üzerinde emekleyerek ilerliyorduk.
1: Oraya pek çıkmıyorduk.
3: Gerçekten pek kullanmıyorduk.
1: Oh.
3: Vay canına.
1: Ne kadar aydınlık. Manzaraya bak.
3: Aman tanrım.
1: Harika.
3: Yatak odalarından görülen göl manzarası harikaydı. Burası harika bir yer oldu. Merdivenler bile başlı başına güzel, daha güvenli. Hiçbir yere oynamıyor.
1: Düzler.
3: Hepsi doğru yükseklikte.
1: İnanamıyorum.
3: Evet.
2: Elektrik panelinin yerini değiştirdik. Aa, umarım rahatsız etmez.
3: Evet.
2: Merak etmeyin, eski sigortaları falan da burada kullandık. Bir şey gerektiğinde ulaşılabilir oldu. Rahatça kullanabilirsiniz.
0: Evet.
2: Değil mi?
3: Tamam.
0: Evet öyle.
3: Evet.
2: Ya da buna şifreli vurunca kapağın altında bir musluk göreceksiniz.
3: Elektrik kutusunu açtığında bizimki olmadığını biliyordum. Dur biraz, bizim panelimiz bundan daha moderndi dedim. Sonra musluğu görünce bu mükemmel dedim.
2: Sadece içecek bir şey lazım.
3: Sana içecek getirdim, hiç merak etme.
1: Evet, çok fazla var.
2: Kazan.
3: Evet. Aslına bakarsan fabrikadayken usta başımızla bir çalışma yaptık ve kabin ustaları için özel bir içecek ürettik. Evet, arabamda bir fıçı var. Eğer isterseniz fıçıyı hemen bu düzeneye bağlayabiliriz. Ben kendi pompamı getirmiştim ama bu çok daha
1: harika.
3: İyi. Ne dersiniz?
0: Harika. Kabin çok ustalarının mutluyuz. Özel
1: harika
0: içeceği.
1: Harika olmuş.
3: İnanılmaz derecede mutluyuz. Kesinlikle hayal ettiğimizden çok
1: kesinlikle
3: fazlası.
1: Kesinlikle öyle. Evet. Kabin ustalarına çok teşekkür ediyoruz. Her şeyi zaman içinde ufak ufak kendimiz yapmayı düşünüyorduk. Ama bütün bunları yapmak hayatımızın sonuna kadar sürebilirdi. Düşündüğümüz her şeyi yapmak bir ömür sürerdi. 16 haftada yaptılar.
3: Evet, hayal güçleri de gelişmiş, bu alanı çok güzel geliştirmişler. Bu şekilde yapmak asla aklımıza gelmezdi. Bu yüzden onlar profesyonel ve bizden çok daha iyisini düşünebiliyorlar. Her şey harika görünüyor. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlarla birlikte çalışmak harikaydı. Harika insanlar.

0: Ben.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Remorkum nasıl?
6: Çok güzel.
5: Ben beğendim.
6: Evet.
7: Büyük bir şeye benziyor değil mi?
5: Burada çok ucuz bir remork bulduk. Eski ama ahır için yeterince büyük. Sığacak mı?
7: Ucu ucuna.
5: Üstüne yapılacak ahır için hazır bir temel sayılır. Seyyar bir şey ve şu anda keçiler için ona ihtiyacımız var.
6: Ben kapıyı sökeyim.
5: Evet, sök. Elimizdeki romork epey büyük, uzun ve geniş. Ama çit kapımızın yanında belki birer santim mesafe var. Çok dar.
6: Evet, söktük. Tamamdır. Düz gel.
8: Kabiliyet lazım.
7: Oh, ucu ucuna.
8: Ucu ucuna.
5: Zor geçecek. O ses ne?
6: Bu taraf sıkıştı.
5: Hayır, kapıya sıkıştım. Kapı çok dar. Bilemiyorum, çok dar. Girmiyor. Çok dar.
6: Evet.
7: Çok dar.
5: İki taraftan 5 santim lazım. Çok kötü.
4: Kuzey Kaliforniya'daki çiftlikte Metin seyyar keçi ahırı hayali kapıya sıkıştı.
5: Şöyle yapalım. Giriş 2,5 metre geniş ama bu kapı 3 metre. Bu kapı 360 santim. Girişi 360 santime çıkaralım.
6: Evet.
5: Ben testereyi getiriyorum. Direkleri hemen keseceğim. Tamam mı? Bazen başım sıkıştığında baba ne yapacağım şimdi diye soruyorum. Şu anda bir kavşaktayım ve düşünmem lazım. Babam olsa ne yapardı? Benim kovboy şapkam yok, bıyığım yok, o havalı kaşlarım yok. Ama babamla birlikte sorun çözdüğüm çok zamanlar var. Ve aynını yapacağım. O ne yapıyorsa onu yapacağım. Tamam, parmaklarına dikkat et, elini kesme. 360 santim çok daha geniş. Bir romorkla girip çıkmak çok daha rahat olur.
6: Daha iyi oldu.
5: Evet, güzel işaret veriyorsun. Güzel işaret veriyorsun. Acil bir durumda müdahale etmek çok kolay olacak. Çitleri hallettik, kapıyı hallettik.
7: Kaldır.
5: Şimdi ahırı yapmalıyız.
8: Hazırız.
6: Evet.
5: Devam edelim. Hadi.
7: Tamam.
9: Tamam, gidelim. Sen önden yürü.
4: Martin'in geri dönemeyecek olmasıyla birlikte Misty iki görev üstleniyor. Yangın kırıcı bahçeyi bitirmek için acele ediyor ama önce çiftliğin kritik su sorununu çözmesi gerekiyor.
9: Set güzel ilerliyor. Sadece asıl olayı ıskalama ihtimalimiz var ve o da kesinlikle su. Ne kadar suyunuz var?
10: Şu anda çok az var çünkü yine bitirdik.
9: Yine mi bitirdiniz?
10: Evet.
9: Ne zaman?
10: 2 gün önce.
11: İnşaat ev sahibinin yapmasının iyi tarafı bu işte. Anında dağılıveriyor.
12: İdare sende değil.
13: O zaman niye buradayım? Yaşasın. Bak kim gelmiş Lens bu. Bugün çok özel bir şey yapacağım.
11: Hemen yapacağız.
12: Gözünü devirme öyle.
13: Devirmedim.
12: Devirdin işte. Eşti biraz moralimi bozdu. Böyle olsun istemezdim.
9: Çok güzel olmuş.
12: Ve hepsi senin.
0: Tatil bölgesi diye anılan bir yerde.
5: İşte orada.
0: 10 yıllardır öylece duran binlerce baraka bulunuyor.
13: Aa, bayıldım.
0: Koca Maine eyaletinin dört bir yanında. Chase Morrell, Maine'li arkadaşlarıyla birlikte tadilat ve yenileme ile bu tarihi yapıları kurtarıyor.
13: Güzel iş çıkarmışsınız.
7: Chase, bu da ne böyle? Şu an niye bir kanodayız?
12: Bugün göreceğimiz yapıya kanoyla gidiyoruz. Batı Gardiner, Kobosi deresindeyiz. Ryan ve Eşli'nin arka bahçesi sayılır. Ahşap yapının sahipleriyle tanışacağız. Christie ve Dave burayı kısa süre önce almış. Güney Massachusetts'te oturuyorlar. Burayı bu kış almışlar. Hem de görmeden.
7: Görmeden mi?
13: Ne?
7: Yürek yemişler.
13: Sen gördün
12: Görür
13: mü?
12: Görür görmez hemen bizi aramaya karar vermişler. Christie ve Dave köpeklere koruyucu ailelik yapıyorlar.
13: Köpek mi?
7: Köpekler
12: evet.
13: Aa, bu seferki işi çok seveceğim kesin.
12: Ama
7: şuraya baksana.
12: Aynen.
7: Bahçe ezelden beri temizlenmemiş. Öyle görünüyor.
12: Eyvah, işimiz var.
7: Görmemeleri iyi olmuş.
12: Görmeden almışlar.
7: Görseler almazlarmış.
13: Karaya oturduk.
7: Merhaba dostum.
13: Merhaba.
12: Harika.
7: Bu çok iyiydi.
12: Günaydın.
13: Merhaba.
12: Günaydın.
13: Tanıştığımıza sevindim.
14: Merhaba, nasılsınız?
13: Merhaba, bu da kim? Merhaba.
14: Merhaba.
9: Köpek sevdiğinizi duyduk. Gel bakayım Bonnie, buraya gel Bonnie, buraya gel tatlım.
13: Barınaktan alıyormuşsunuz ha?
9: Son zamanlarda kedi alıyoruz.
13: Kediler.
12: Kediler.
9: Ama evet, barınaklarla çalışmayı seviyoruz.
14: Hayvanları kurtarıyoruz.
12: Bu evi yakın zamanda almışsınız. Çok heyecanlısınızdır.
9: Evet, kesinlikle biz harabi gibi görünse de potansiyeli
12: var. Bana da öyle geldi. Bayağı sade ve hizalı. Önde yeni pencereler.
9: Barakanın bu tarafı aydınlık. Arka tarafı ise bayağı karanlık.
13: Ahşap yapınız için başka bir isteğiniz, arzunuz var mı?
9: Kasalar, yataklar, tırmık ağaçları ve bunun gibi gereçler için yerimiz olsun istiyoruz. Çünkü bir araya gelince çok yer tutuyorlar. Yer olmalı.
13: Burası
14: doğru.
13: Tam bana göre.
14: Bence de.
12: Burayı ne zaman kullanmayı umuyorsunuz bakalım?
9: Hiç fark etmez. Ne zaman hazır olursa o zaman. Bizim acelemiz yok.
13: Ama biraz kullanmak istiyorsunuzdur değil mi?
9: Evet, bu çok iyi olur.
12: En kısa zamanda teslim
9: Harika.
12: Ederiz. Peki ne kadar bütçe ayırdınız?
9: 25 bin dolar diyoruz.
12: Tamam.
9: Artık bu parayla ne yapabilirsiniz?
12: Tabii.
9: Ne yapılabilir bir bakın bakalım.
12: Kesinlikle. Sanırım ne yapacağımızı hepimiz biliyoruz. Hadi girelim. Ne olduğuna bakalım.
9: Teşekkür ederiz.
12: Ne demek?
7: Şu şeye bak.
13: Bundan ancak çocuklara oyun kalesi olur. İşlevsel durmuyor.
12: Evet. Güvenli de görünmüyor.
7: Elde ne varsa onunla yapmışlar.
13: Çatı böyle mi kalacak?
7: Bence takviye istiyor.
12: Önce bunu
7: i̇şte
12: sökmek
7: bir metal
12: lazım.
7: Çatı yerleştirebiliriz.
12: Bize yeni pencereler gerekiyor. Yatak odasına,
13: neydi?
12: Arka odaya, yanlara.
13: Neydi? Soyadları Red miydi? Neydi?
12: All Red.
13: All Red. Yapıyı kırmızı yapalım mı?
7: Her şeyi mi?
12: Kıpkırmızı ha?
7: Şuna bakın.
12: Yumruların yumrusu buradaymış.
13: Devasa bir şey. Pekala, içeri girelim. Yumrulara sonra bakarız. Ama onlardan güzel bir şeyler yapalım ha.
12: Yapının dışına yeni kaplama döşeyeceğiz. Yeni çatı, verandayı baştan düzenleyeceğiz. Yeni kafes ve çevre düzenlemesi yapacağız. Verandanın ek bölümünü sökeceğiz. Arkaya yeni veranda. Arka tarafın biraz daha açık almasını sağlayacağız.
13: Birileri bazı işlere girişmiş gibi.
12: Birileri güzel bir tadilata başlamış.
13: Evet, veranda
12: çok
13: güzel
12: hoş.
13: Olmuş. İçeri baktık, çok işi var. Bir kısmını elden geçirmişler ve iyi olmuş. Ama buranın daha bir sürü işi var. Yatak odalarından biri çok küçük. Banyo korkunç durumda. Hayatta gördüğüm en felaket banyo
12: diyebilirim.
13: Ama zemine
12: bakın, bu iyi bir fikir.
13: Yerlerde balıklar yüzüyor, duvarlarda da yüzüyor.
12: Zemine şablon desen çalışabiliriz.
7: Bence süper olur.
12: Pati izleri mesela, değişik bir şeyler.
7: Ev sahibi hayvan dostu olur.
12: Farklı pati izleri.
7: Hayvanını takip et.
13: Aa, olmaz.
7: Buradan oyun çıkar.
12: İnanmıyorum.
7: Hangi
13: Peki,
7: fikrini beğendin ki?
13: Haklısın. Zemini hayvanlı yapacaksan hayvan odasında ya. Bir sürü işi var. Yatak odalarından biri çok küçük. Banyo korkunç durumda. Hayatta gördüğüm en felaket banyo
12: diyebilirim.
13: Ama zemine
12: bakın, bu iyi bir fikir.
13: Yerlerde balıklar yüzüyor, duvarlarda da yüzüyor.
12: Zemine şablon desen çalışabiliriz.
7: Bence süper olur.
12: Pati izleri mesela, değişik bir şeyler.
7: Ev sahibi hayvan dostu olur.
12: Farklı pati izleri.
7: Hayvanını takip et.

0: Ha, indirir. Hadi
1: hadi bakalım. Geliyor. Yakalım.
0: İşte harika.
1: Hadi bakalım.
2: Abi, bir anda hafifledi.
1: Güzel.
2: Oh. Günden bittiyse gidip bir şeye bakalım mı?
3: Tabii.
2: Hoşça kalın çocuklar.
1: Nereye böyle?
3: Biraz baş başa kalacağız.
2: Bir yumru vardı ya
3: bunu
2: hani.
3: Bunu kaldırmamı beklemiyorsun değil mi?
2: Güçlü adamsın. Brad'i çağırtma bana.
3: Parçaları ayırsan da zeminde kullansan.
2: Bunlardan bir sürü var.
4: Ne için?
2: Aa, parça parça kesip zemine döşemek için.
4: Zemine başka bir şey yapacağım. Eşli zemine hayvan patisi izleri yapma fikrini hiç beğenmedi. Bence harika bir fikir bu. Benim çocuklara bahsettim. Odalarının zeminini, duvarlarını hep ondan istediler. Hindi?
2: Aa, tabii, herkes barakasında hindi ister.
4: Ama kuşları seviyor. Ayı?
2: Ayı hindiyi yer. Çok sevimsizsin.
4: Biliyorum, şunları bana ver, gidip deneyeyim.
2: Ben sana dedim ki hayvanların odasında veya banyoda olur. O zaman çok
4: ekip
2: daha...
4: Ekip lideri değilsin sen.
2: O zaman burada ne işim var benim?
4: Kaplama zemin üstüne güzel bir dokunuş olur. Bir sürü para harcamamış oluruz.
2: O zaman
4: oluruz.
2: Niye mutfağı yapmıyoruz? Kimse pati izi istemez. Pati izlerini temizlemek için zemini paspaslarız. Tamam, peki, patron sensin. Kendi ağzınla dedin, hadi yapalım. Gidip bir öğle yemeği yiyelim.
4: Dün gece bu fikri ailemle
2: çalışalım.
4: Paylaştım. Hadi, bayıldılar.
2: Hadi yapalım. Bence de o senin ailen.
4: Fletcher bana yalvardı.
1: Bir daha vur. Vur hadi. Tamamdır.
0: Hadi bakalım.
1: Harika.
3: Hemen de sökülüyor. Hay bin kunduz.
4: İçeri sadece kalas çakıp duvar dikip üstünü ahşap panelle kaplamışlar. Yani bildiğim bir duvar yapmak için en ucuz yöntemlerden biri. Biz de hepsini söküp attık. Sadece iskeleti bıraktık. Baştan yapacağız.
2: Köpek kapısı için en uygun oda hangisi?
4: Şu duvar. Oraya pencere gelecek. Orada yer açılacak. Biz de oraya...
3: Biz de oraya dışarıya bir kulübe yapacağız. İstedikleri gibi girip çıkarlar.
4: Sen de öyle istemedin mi?
3: Evet, tabii isterim.
2: Köpekler için bir kulübe yapacağız. Şimdiden sabırsızlanıyorum. Köpekleri çok seviyorum ve sokaktan hayvan kurtaran bu insanlar için harika bir şey yapmış olacağız. Süpürgen var mı?
0: Ne istemiştin Ash? Ne istemiştin?
2: Süpürge istemeye göreyim. Her istediğimde Dixie bana takılır. Cadı olduğumu düşünüyor. Uçuyorum sanıyor. Bunu dünyanın en komik şeyi sanıyor. Diğerleri de onunla aynı fikirde.
0: Neredeyse istediğin boyda Ashley. Bir de süpürgesi olsaydı.
2: Aslında bence de komik. Ona böyle düşündüğümü söyleme.
0: Şeyi kaybedecek olsan da şuradan 15
3: Dixie.
0: Kadar. Söyle dostum.
3: Ashley'nin denge tekeri geldi.
0: Denge tekeri mi? Bak, güzelmiş. Şuna bak.
2: Ay, inanmıyorum.
1: 50 cc altını ehliyetsiz kullanabilirsin.
2: Aman, ne komiksin sen. Bugün
1: küçük bir
2: hepiniz
1: muhabbet
2: bir hoşsunuz.
0: En sevdiğim diziyi buldum. Umutsuz Ev Kadınları. Ha, bu bütün sezon.
1: Saç kestirmek isteyen sökülecekleri söküp barakanın içini boşaltıyordu. Biri banyoda çalışıyordu. Orada bir saç tıraş makinesi buldu.
3: Hadi bir yarışma yapalım. Başaran sakalımı kestirmem.
2: Ben seni tıraş edeyim. Sen de istediğin gibi hayvan patisi izi yap. Ne dersin?
4: Hadi o zaman.
1: Şunu fişe tak bakalım. Bize uzatma kablosu gerekiyor.
4: Biraz erken oldu. Barda tıraş olacaktım zaten. Zaten kesecektim. Eşi teklif edince o anda kabul ettim.
2: Kesiliyor mu bari?
4: Evet.
2: Acıyor mu?
3: Öyle yapma. İçine sadece kaldım. Biraz.
0: Tarıyor gibi yap. Evet. Tarıyor gibi yap.
2: İşte,
0: Chase çok cesur çıktı. Ryan, Ashley ve Jedi'ya izin verdi. İlk olarak o tıraş makinesini binada bir yerde buldular. En son kim kullanmış belli değil. Temiz mi belli değil. Kesinlikle hiçbir şey belli değil. Chase bayağı cesurmuş. Bana o tıraş makinesiyle yaklaşmalarına bile izin vermezdim doğrusu.
4: Bayağı iyisin. Bahşişi kapacaksın. Bahşiş
2: evet,
4: hak ettin yani.
2: Evet, bence de kapar. Sanki seni kendisine benzetmeye çalışıyor.
3: Çok yakışıklısın.
2: Kesinlikle öyle.
3: Bence de. Aynı Ryan oldu.
4: Çocuklar, Ryan'a benzedin dedi. Fena olmadı.
3: Yakışıklı oldun.
4: Bilemiyorum Chase. Başlayıp bitirelim.
2: El işi dersi başlıyor. Evet, fikir Chase'den çıkmıştı. Yere pati izi yapacağız.
4: Şuraya uygulayalım, gri bölgeye.
2: Bugüne kadar duyduğum en saçma fikir. Ama daha önce de kötü fikirler üretmişti. Sonuçları gayet iyi olmuştu. Evet. Kaldırırken dikkat et.

0: şirin oldu bu.
1: Biraz bulaştırdım.
0: Görebiliyorum. Çok şirinimsin.
1: Oldu mu?
0: Evet, şu ana kadar gibi gibi.
1: Bence güzel durdu. Zeminde farklı bir şeyler yapmak için güzel bir yol. Bir sürü ahşap evde zeminde ahşap kaplama vardır. İnsanlar bunlarla başka ne yapılabilir diye sorar. Boyayabilirsiniz, pati izleri yapabilirsiniz. Sıkılırsanız üstten tekrar boyarsınız.
0: Aa, bunlar gerçekten çok şeker. Aklı çıkmasana sinir oluyorum.
1: Hoşuma gitti.
0: Tamam canım. Chase haklı çıktı. Duymayan kalmasın.
2: Hep haklıdır zaten patron o.
0: Aa, bugün Chase'in atölyesine gidiyorum. Ahşap evin yakınında bulduğumuz yumrudan bir masa yapacağız. Merhaba.
1: Günaydın. Bu sabah uyandım ve bir tıraş olayım dedim. Bayağı gelişi güzel kesmişler. Uzun yerleri düzelttim. Sonuçta bahar geldi. Bakın işte bahar geldi. Karlar eriyor.
0: Ne yapıyorsun?
1: Testereye benzin koyuyorum.
0: Yumruyu kesmek için testereni mi hazırlıyorsun?
1: Evet. Bir, iki.
0: At çok ağır.
1: Tamamdır. Oh. Yumruğu ağaç üstünde kanserimsi büyümüş bir bölgedir. Tuhaf şekiller alabilir. Ağacın gövdesinden bir çeşit ampul gibi dışarı fırlar.
0: Boydan mı keseceğiz?
1: Umarım içine kadar girebiliriz. Bakalım.
0: Çürümüş mü?
1: Evet. Bunu anlamanın tek yolu var.
0: Aa, kesip bir bakalım.
1: Bu yumruğu ne zamandır burada bilemiyoruz. Üstünde bir sürü kurçuk deliği de var. Bunun için en iyisi açıp bir bakalım dedik. İçi tamamen çürümüş olabilir. Emin olamadık. Biz de kesip bakalım dedik. Bundan ne yapılabilir anlamak için.
0: Görelim bakalım. Sence nasıl?
1: Bak, bu beni düşündürdü. Ortaya gelene kadar tam olarak anlaşılmaz. Bundan masa tablası olmaz bence.
0: Olmaz mı diyorsun? Ağaç çürümüş. Chase'le birlikte yumruğu kestiğimizde içinin yer yer çürümüş olduğunu gördük. Ve evet, bu iyi olmadı.
1: Hem de hiç olmadı.
0: Çürümeyi fark edince yumruğu kullanamayacağımızı düşündüm. Ha, inanmıyorum, şuna bak, olamaz. Ah Tanrım.
1: Bugün Ashley geliyor. Kamyonetin arkasına attığımız büyük yumruğuyla bir şeyler yapacağız. Ne yapacağımızı tam olarak bilemiyorum aslında. Bize bu konuda yumruğu yol gösterecek.
0: Benim fikrim ondan bir kesit alıp masa tablasına dönüştürmek. Görelim bakalım. Evet, hadi. Oh. Ne diyorsun?
1: Ortaya gelene kadar tam olarak anlaşılmaz bundan. Bu var ya, ne zamandır oradaydı bilmiyoruz. İçten içe çürümüş. Kötü. İlk kesimi yaptık. Çürümenin içine kadar yürüdüğü belli oluyordu. Bunu bu halde bırakıp masa altı yapmayı düşünür müsün? Ayak takarsın ve üstüne de bir cam koyarsın.
0: Dışını temizleyebilir misin? Aa, bilmiyorum ama bu şekilde görünmesin bence.
1: Al bakalım. Şunu da alıştırma yapalım. Başka bir fikir uygularsak sonuç nasıl olur anlayabilmek istedik. Yani çok güzel, sapasağlam yerde öylece duruyordu ve yumruğunun dışı gösterişliydi ki bu en özel tarafı.
0: Şimdiden bir sürü doku ve renk görebiliyorum.
1: Harika.
0: Şu dokuya bak. Şu renklere bak. Çok dikkat çekici.
1: Dikkat çekiyor.
0: Bu çok nefis bir masa olacak.
1: Ağaç yağ emecek, çürümeyi büyük ölçüde durduracak, kuruyacak. Üstüne de parlaklığı korumak için bir kat poliüretan vurmak gerek tabii.
0: Gerçekten harikaymış. Benzersiz bir parça. Harika bir masa altı olacak. Üstüne de oval bir cam kestiririz. Yukarıdan bakınca aşağıdaki güzel yumruyu, ilginç dokusunu, pütürlerini, her şeyini görebileceğiz. Yumruhane olacak. Başka ne olabilir? Yumruksu. Aa, saçmalıyorum. Oldu mu bilmiyorum.
3: Ordet yapısında işler ilerliyor. Mike'ın getireceği tekno metal direk için hazırlık yapıyorlar. Eli kulağında. Dört direk yerleştireceğiz ve nefis bir veranda yapacağız.
1: Şık bir hazırlık yaptık. Mike sondaj aracıyla geldi. Kararı o verecek. Yani nereye koyacağımızı söyleyecek. Nereye kazacağımızı söyleyecek. Direkleri üstüne koyacak, yerine çakacak ve hepsi bitecek.
0: Ya
1: Yoksa bunu bileğe kuvvet yapmamız gerekecekti. Traktörü getirecektik, bir kazıcı getirecek, kazacaktık. Beton kalıbı çakacaktık, çimento dökecektik, hizalayacaktık, çimentonun donmasını bekleyecektik. Yani tam olarak yerleşmiş olmadı. Mike'ın bir saatte yerleştirdiği direkler tüm günümüzü alacaktı. Bir gün geri düşecektik çünkü çimento bir günde oturur. Bu halde her şey hazır. Direkler oturunca hemen inşaata başlarız.
3: 4 saatte oldu bitti. Muhteşem bir şey. Bugün biraz basamak girişi keseceğim. Bugünkü işimiz bu. Zemin platformu gelecek. Yeni verandadan mevcut verandaya inen basamaklar yapacağız. Başta zor oldu. En kötüsü sürekli yağmur yağdı. Her yer balçık çamur oldu. Biz de sağa sola dağıldık. Bayağı zorlandık.
2: Bence olmamış.
3: Bizden akıllı değil ya.
2: Hadi. Özür dilerim.
3: Çocuklar bir el atar mısınız? Batı Gardiner'daki Old Red ahşap yapısında 2. haftada bitti. Çarşamba yangın uyarısıyla yola koyulmuştuk. Rüzgarlı ve sıcak bir hava vardı ama dün akşam sel uyarısı geldi. Yani hala pek iyi durumda değil. Yeni verandadan eskisine inen basamaklar yapıyoruz. Bayağı zorluyor. En beteri de tüm gün yağmur yağmış olması. Her yer balçık çamura bulandı. Biz de her yere dağıldık.
2: Özür dilerim.
3: Maalesef sular bizim yapının altından akıyor. Çalıştığımız yerden geçiyor. Bu nedenle zorlanıyoruz. Biraz destek gerekiyordu. Sonunda hallettik.
0: Christy ve Dave'in ahşap evinin renk skalası için ilk başta şöyle düşünmüştüm. Şey dedim, bütün binayı kırmızıya boyasak. Hani soyadları Old Red ya. Çam dış cepheyi görünce az kırmızı yapalım dedim. Öyle karar verdim yani.
3: Buraya çok uydu aslında. İlk geldiğimizde burası karanlık ve izbe duruyordu. Her şey kontrolsüz büyümüş ve kötüydü. Ama şimdi iyi durumda. Çok cesur bir karar verdi ve bence iyi yaptı.
0: Köpek kapısı nereye gelecek? Sevdin mi? Gir bakalım. Sana ödül koydum. Hadi bakalım. Bak, söylememe bile gerek kalmadı. Çocuklar, arka verandanın çerçevesini tamamladı. Kedi ve köpekler için güzel giriş noktaları belirlemem gerekiyor. Christy ve Dave sokakta kalmış hayvanlara bakıyor. Peki şuraya kadar ne gelecek?
2: Bir köpek kulübesi ve çatısı.
1: Bu bir köpek küneli.
0: Ama
1: yani köpek burada olursa hava yağışlıysa orada kalır.
2: Oturacakları bir yer yani, ne dersin?
0: Ama kedi randayı hareketle hayal ettim.
1: Yok, olmaz. Ancak şurada yukarı aşağı gidip gelebilir.
0: Tamam.
1: Şuradan yaparız, sonra kavuştururuz.
0: Sağ ol söylediğin için.
2: Çok iyi.
0: Bu iyi olmadı. Evet. Baştan yapalım dirsekler.
2: Dirseğime
0: bak. Dirseğime bir bak.
1: Yukarıdan sarkıtırsak harika olur.
0: Bugün özel bir projem var. Bunun için çok özel birinden yardım alacağım. Lens.
4: Merhaba çocuklar.
0: Kimler gelmiş? Lens gelmiş.
2: Beni nasıl, iyi mi dostum?
4: Hamile.
0: Çok mu hamile?
4: Hala hamile.
0: Hazır mı?
4: Hem de nasıl.
0: Ne iyi ettin de geldin.
4: Evet, artık kas kaldı. Biraz eğleneyim dedim.
0: Biz kedi verandası yapacağız.
4: Öyle mi?
0: Bu bir köpek tüneli.
2: Hemen halledeceğiz dostum.
0: Bugün bir kedi randa yapacağım. Bugün biter mi bilmiyorum ama hava güzel olduğunda kedilerin dışarıda takılabilecekleri bir
4: güzelmiş
0: alan yaratacağız.
5: Bence kedalet bir fikir.
0: Kedi randa, yarı veranda, yarı kedi kapanı mı? Yani parmaklık mıydı?
4: Kafesi.
0: Kafes, tamam. Yani bunlar kurtarılmış kediler. Muhtemelen dışarıda iyileşmek, toparlamak falan isteyeceklerdir.
2: Ortamı kedili yiyecekler yani.
4: Uydur bitmiyor.
0: Hayır, bitmiyor, evet.
6: Peki siz ne vaziyettesiniz? Yardımcı olabilir miyim? Evet, bunun yüzeyini tırmalıyoruz.
0: Senin Amos ne durumda?
4: Hayatta.
0: Hayatta. Kedi kafesi yapmak için Lens en doğru isim diye düşündüm. Çünkü tavuk, kaz kümesleri ve emu kafesi yapmışlığı var. Kedi kafesi de yapabilir. İyi ki bu iş için Lens'i çağırmışım. Çünkü hayvan barınağı konusunda bir
4: hayvanlar,
0: uzman.
4: Hayvanlar. Kedi başka bir kategori. Hayır, daha önce kedi kafesi yapmadım.
0: Kedileri sevmiyor musun? Hadi buyurun bakalım.
4: Kediler evi birbirine katıyor.
3: Bu metal çatı malzemesini çok kullanıyoruz. Çünkü maliyeti düşük ve kaplaması kolay. Yani hali hazırda bir metal veya padavra çatınız varsa bununla 3 günde kaplayabilirsiniz. Bizim takvime çok uygun. Ölçüyü veriyorsunuz, ona göre kesiyorlar ve 3 günde teslim ediyorlar. Geleni mevcut çatının üstüne monte ediyorsun, bitiyor. Farklı parçaları birleştirebiliyorsunuz. Alt bağlama yerine vidalıyorsunuz. Bu şeyin fiyatı 3 metresi $2.40. Ucuz değil ama hesaplı malzeme. Arada fark var. Sonra bağlantı parçalarını ve köşe su kanallarını sipariş ediyorsun. Bu muhtemelen toplamda 2500 ila 3000 dolar arası. Gıcır gıcır.
0: Çok iyi.
4: Bak ne diyeceğim.
0: Söyle.
4: Aynı bunun gibi bir tane daha yapmalıyız. Ölçüleri hatırlıyor musun?
0: Baştan da ölçebiliriz ama hatırlıyorum. 28, 22 ve 20,5. Güzel, seni bayağı açtı.
4: Sağ ol.
0: 26, 22 ve 20,5.
4: Ne uzunlukta olacak Eşli?
0: 24. 20 demiştin.
4: 20 kestik.
0: Sen bana bunları kes dedin.
4: Hazırlıkları 20 santim kesecektik.
0: Bana 20'lik kes dedin.
4: Sana enden kes dedim.
3: Şu ikisi hesap yapıyor. Bunlar ya Augusta'dan ya da Connie'den. Biz buna Connie matematiği diyoruz. Onlar da Gardener'la biri. Yardım etmeli.
4: 20 olacak.
0: Son kararımız öyle değil mi? Yani 20.
4: 20 olacak.
0: Ama daha içeri girme payı var.
4: 20 olacak.
0: Emin misin?
4: 20 diyorum.
3: Biz ulusal çapta aynı şehirden iki rakip liseydik. Liseden mezun olalı 25 sene oldu ama rekabet devam ediyor.
4: Sen biraz daha düşün, ben beklerim.
0: Tamam, fikrim değişmedi. Sen orada otur, bana emirler yağdır. Gediranda yapımında biz önce tasarladık. Tüm kalasları ölçüye göre kesip birleştireceğiz sonra. Yani sonra etrafına kümes teli gereceğiz. Küçük raflar keseceğiz. Kedilerin üstüne çıkıp tüneyecekleri şeyler. Güzel oldu. Bence bütün kediler güzel havada buraya çıkıp rahat rahat güneşlenebilir.
2: Aa, bu çok miyav.
0: Ay, ama bu çok ağır.
4: Kafes kedilerin kaçmalarını engelleyecek. Başka hayvanlara karşı da koruyacak. Yani kırsalda böyle şeyleri dikkate almak gerekiyor.
0: Peki kediler buraya nasıl girecek?
1: Nasıl yani?
0: Güzel oldu.
1: Bir yol yapacağız.
4: Kedi podyumu.
1: Kedi podyumu.
4: Eşli.
0: Kedi podyumu tabii.
4: Kedilerin miyavladığı yer.
0: Aynen. Sağ ol Len, sağ ol Chase, sağ ol Dixie.
1: Tabii, ne demek.
0: Muhteşem oldu.
4: Biraz oyuncak getireyim.
0: Oyuncak mı?
4: Döneceğim.
0: Tamamdır,
2: bebek
0: harika.
2: Oyuncakları mı?
4: Hayır, koca oğlan oyuncakları. Sonrasında binayı bir araç yardımıyla yıkmaya karar verdiler. Bunlardan biriyle göz açıp kapayana kadar yıkarsınız. Faydalı aletlerdir.
0: Buradayım hayatım.
4: Geliyorum tatlım.
0: Aa.
4: Bunlarla oynamaya bayılıyorum. Neden oynamayayım? Üçüncü bir kol gibi.
0: Aman kabloya dikkat hayatım.
4: İnsan büyüdükçe oyuncakları da büyüyor. Ama hepimiz hala çocuğuz. Kitaplık ister misin?
0: İstemem.
4: Evet mi?
1: Evet istiyor.
0: Evet isterim.
4: Aslında hayatım boyunca gidip birinin evini ekskavatörle yıkmak istemişimdir. İnsan buna adım adım yaklaşıyor. Bu kulübede ev gibi bir şey.
0: Ağaçların başına bir şey gelir mi? Lens doğru üstlerine gidiyor. Aslında biraz gergindim. İş makinesine atlamış doğruca kulübeye daldı. Arkaya baktım. Arkada bir ağaç vardı. Ölü bir ağaç. Ağaçların elektrik hattına devrilmesi sorun yaratır.
1: O ölmüş ama. O ağaç ölmüş.
6: Bir an için o ağaçlardan biri de kulübeyle birlikte yeri boylayacak sandım. O arkadaki ölü ağaç da bizimki çekiştirmeye başladığında bayağı hareketlendi. Vay canına. Lens'i mini ekskavatörle yaklaşırken görmek hoşuma gitti. O kulübeyi elle yıkmak istemiyordum. Bir sürü iş.
0: Ağaçların başına bir iş gelir mi? Aa, dur biraz. Dur. Lens iş makinesiyle yaklaşırken bayağı bir gerildim. Doğruca kulübeye doğru ilerledi. Arka tarafa bakınca bir ağaç gördüm. Ölü bir ağaç. Wow! Lens işte bazen çok dikkatsiz davranır. Ama çalışırken izledim. Oradaki kitaplığı ustaca aldı ve şuraya koydu. Lens bu makineleri çok iyi kullanıyor.
6: Vay canına. Oo, harika.
4: Buyurun
0: hepsi
4: bakalım.
0: Bu
6: İstediğimiz buydu.
1: Lens kulübenin metal çatısını çekip aldı. Anında kırıverdi. Gerçekten çok çürükmüş. İyi ki yukarı çıkıp elle parçalamam gerekmedi. Yani ağaçlar arasına uzanmış, onları bu şekilde hızlıca ve güvenli bir şekilde yerinden söküp aldı. Öncesinden daha iyi görünüyor. Şimdi daha iyi.
4: Metali ağaçlardan çekip aldım. 15 santimlikti.
0: Bebekle gelirsiniz artık, değil mi?
4: Daha çok beklersin.
0: Eli'yi de getir.
4: Onu da çok beklersin.
1: Hayal bile edemiyorum. Kış boyu evde kısıldı kaldı. Karısının karnı burnunda. Gelip tam gün burada niye çalışmak istediğini çok iyi anlıyorum aslında.
4: Birkaç saatliğine de olsa burada takılmak, herkesi görmek harikaydı. Şimdi de eve dönmek harika.
0: Hadi gel Gussie. Şu köpek kapısı çalışıyor mu bir bakalım. Gus da Said'i de çok sevdi. Kusursuz çalışıyor. Onların köpekleri de çok sevecek. Ay, inanmıyorum. Gus ve Said'i öyle beğendi ki dönüşte bana bunlar yaptıracaklar. Gussie'nin onayından geçti.
1: İşte şimdi de sen kedi dairesini kontrol et.
6: Evet, kedi dairesine çık.
3: Seni içeride bırakmayacağız.
0: Gussie, annecik nerede? Ben yeni yavru kedinizim.
1: İyi hafta sonları millet.
2: Evet, görüşmek üzere.
0: Çıkarın
2: beni
0: buradan. Bakalım.
2: Hadi.
0: Çıkarın.
2: Kafeste çırpınan kuş.
0: Çocuklar, Gussie.
2: Hadi gidiyoruz oğlum. Hadi gel. Hadi.
0: Gus.
2: Hadi gidiyoruz. Hadi yürü.
0: Hadi
3: gidelim yavrum.
2: Biraz peynir
0: yiyelim. Hadi oğlum. Aferin benim oğluma. Biliyordum.
1: West Gardenier Kobose Deresi'nde Christy ve Dave'in ahşap evinde son haftamız. Köpek kapısını monte ediyoruz. Köpek kapısı üstündeki çatıyı hallediyoruz. Kedi kafesine giden bir podyum yapıyoruz. Yumru masayı bir araya getiriyoruz. Mutfağı monte ediyoruz ve veranda inşaatına devam ediyoruz.
6: Hadi pisitif yaklaşımla devam edelim. Şu işi bitirelim.
0: Tamamdır.
1: İskelenin sorun yaratacağını biliyordum. Su seviyesi biraz daha iner diye ummuştum. Altta ne var görebilmek için. Ama su seviyesi hiç düşmedi veya bizim zemin aşağı çöktü. Biz de yepyeni bir sistem uygulamaya karar verdik. Doğrudan saplanıyor. Yeni bir veranda için para ayırmamıştık. Ama gidip bir tane almak zorundaydık. Bu da fazladan $1000 demek. Ama bazı materyalleri tekrar kullanarak epey para artırmıştık. Kedi dairesi için kullandığımız gömme çapraz girişler vardı. Şimdilik bu kadar. Başka bir aksilik çıkmazsa yine de bütçeye sadık kalabiliyoruz. Gözlerini devirme bana.
0: Devirmedim.
1: Devirdin işte. Eşli çok moralimi bozdu. Yapmak istemiyordum.
0: Sen niye bana kızıyorsun?
1: Çünkü sen...
0: Nedir neyi
1: yapmadın? Yardım etmiyoruz.
0: Yapıyorum her
5: şeyi. Olamaz, inanamıyorum. Şu işe bak.
3: İnanamıyorum.
5: Ne kadar güzel olmuş.
1: Hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederiz.
1: Christy ve Dave'in evlerinde artık son haftadayız. Francis çevre düzenlemesiyle ilgileniyor. Ashley yumruya çalışıyor. Ryan ince işçilikle uğraşıyor. Jedi köpek kapısını yapıyor. Dixie ile ben de içeride mutfak dolabı takıyoruz.
2: İşin aslı, mutfak daha önce neye benziyordu unuttum bile. Mutfak demeye 1000 şahit isterdi. Eski bir mutfaktı. Bu yeni mutfak, öncekinin binlerce ışık yılı ötesinde bir yerdi. Bu niye böyle?
6: Aa, senin köpek kapın o. Çok nefismiş.
1: Köpek kapısı. Eski yan kapılarını aldım. Bir güzel kestim, çerçeve yaptım, kapı kolu taktım.
0: Üstü boyalı kapı değil miydi bu?
1: Üstüne 3 kat poliüretan attım. Bu nedenle kapı kilidi yapışmış. Yani gidip bir köpek kapısına $300-400 da verebilirsiniz ama eski kapıyı kullandık. Üstüne birkaç kat poliüretan attık ve tamam oldu. Eldeki kapılardan biri de kullanmış olmamız Christy ve Dave'in de hoşuna gidecek. İşte budur, kapı tamamdır, çalışıyor.
0: Bugün Chase'le yumru masayı bitireceğiz. Bir yumrumuz var ve çok güzel. Üstüne 5 kat poliüretan attık. Şimdi de üstüne gelecek camı nasıl yerleştireceğimize karar vereceğiz.
1: Yumrunun yanında ağaç vardı. Ondan 2 küçük parça kestim. Onu yumruya ağaç vidasıyla sabitledim. Deliklere ortalama uzaklık belirledim. Böylece üstüne camı yerleştirdiğimiz zaman içinden 2 delik geçmiş olacak. Oralara vida takacağız. O zaman üstünde düz duracak.
0: Güzel olmuş.
1: Çok iyi, harika olmuş.
0: Çok güzel,
1: olmuş.
0: Sen ne diyorsun Ryan, beğendin mi?
3: Şahane.
0: Şuna baksana, buna ne diyorsun Ryan?
3: Yumrusu olmuş, çok güzel.
0: Bize kutlama dansı yap bari.
3: Chase gibi yamru yumru. Bu ahşap evin bize bazı sürprizleri de oldu. İlk gün etrafa bakınıyoruz, tüm bu yumruları gördük. Doğal halleriyle bile öyle güzeller ki böyle büyük yumru görmemiştim.
0: Kedi podyumu yapalım mı?
1: Yapacağız artık, el mecbur.
0: Aslında kedi verandasını pencerenin tam dışında hayal etmiştim. Al işte, pencerenin hemen dışında oldu. İşte böyle hop camı da açabiliyorsun. Sonra hop kedi buradan giriyor. Bu kadar basit.
1: Eşli ne yapıyorsun?
0: Ben mi?
1: Evet. Kedi kapısını çerçeveleyecek metali kesmeni istiyorum. Tamam mı? Gözlerini devirme.
0: Devirmedim.
1: Öyle bir devirdin ki.
0: Hayır, devirmedim. Ah, o anda kedi podyumu yapmak için gönüllü oldum.
1: Şu iki parçayı kullanacağız. Şu şekilde. Bir de oradan oraya. Bir çeşit tele ihtiyaç var. Bunu nasıl yaparım bilmiyorum.
0: Öyle yapmak isteyen sendin.
1: Hayır.
0: Evet öyle.
1: Bu senin projen. Sen...
0: Ama ben başka şekilde yaparız diyordum. Sen yok böyle yapacağız dedin. Sende aletin var, ne yaptığımı biliyorum dedin.
1: İyi. Onu ikiye kes. Boydan yap, hepsini aşağı kadar kes.
0: Sen niye bana sinirleniyorsun?
1: Çünkü yapmıyorsun.
0: Ne yapmıyorum?
1: Yardım etmiyorsun.
0: Her şeyi yapıyorum işte. Gün boyu yardım ettim ya. Başta benim istediğim gibi yapabilirdin. Bu fikir ayrılığına düşmemiş olurduk.
1: Eşli çok moralimi bozdu. Bunu yapmak istemiyordum. Bu benim işim değil ki. Ben de eşinin elini tutuşturdum. Ne yapıyorsan yap, kimi buluyorsan bul dedim.
0: Aman ne eğlenceli. Aa, kurtulmak mı istiyorsun? Evet, hadi gel dışarı. Başardım.
3: Kedi podyumu nasıl gidiyor? Miau.
0: Harika. Teşekkür ederim.
3: Güzel. Yardım ister misin? Ya şansıma kedi podyumu için karımla çalışma fırsatı buldum. Hiç de hoş bir iş değildi, hem de hiç.
0: Oh. Özür dilerim, yüzünü atmak istemedim gerçekten. Hemen özür diledim. Bak, bu üzgünüm demektir, biliyorsun.
3: Istırabını çektik ve başardık. Aklından neler geçeceğini tahmin edemiyorum. Aslında hayalimde canlandırmakta zorlanmıştım ama sonuçta bayağı güzel oldu. Kediler sevecek, ev sahipleri bayılacak.
0: Bu iş bu kadar.
3: Pisi pisi pisi pisi.
0: Kedi podyumunu bitirdik, harika oldu. Güzel bir kıvrım da verdik. Kıvrımı bir garip söyledim ama kediler çok sevecek. Kedileri burada görmek için sabırsızlanıyorum. Bugün dekorasyonla uğraşıyorum ve kedimi de getirdim. Ben yolun aşağısında oturuyorum. Yani bana hiç derdi olmadı. Bu kedi verandasını ona göstermek istedim. Bakalım beğenecek mi?
5: Kitty.
0: Hadi bakalım. Ne yapacağını bilemedi. Biraz gergin. Kediler. Nereye gidiyorsun? Kedi dairesine mi? Aa.

0: Süpürge nereye kayboldu? Süpürgem nerede? Aracım nerede? Bu dönüşüm çok acayip. Bir harika oldu. Büyük fark var.
1: Kocaman.
0: Kocaman.
1: Yok yani. Bugün hava çok güzel.
0: Sakalını mı kestin? Bu kadar lafın üstüne pati izleri güzel olmuş. Bence gerçekten çok şeker olmuşlar.
1: Nazik
0: bunu gördünüz
1: oldu
0: mü?
1: Onlara karşı. Onlara karşı nazik oldu.
0: Sen iyisi mi köpek tıraş aleti kullan.
1: Bunu buzdolabına kim yaptı?
0: Ben söylemem. Yok canım, söylerim. Ryan yaptı.
1: Sen yapmadın yani.
0: Ben hiç öyle bir şey yapar mıyım?
1: Sen yapmışsındır diyordum.
0: Beğendin mi?
1: Beğendim, hem de çok beğendim.
0: Beğenirsin tabii.
1: Peki de kendi kendine söyler diyordum.
0: Burada gülüyorduk, ne diyeceğini merak ediyorduk. Ama şöyle olmuş. Bir ayı gelmiş ve doğruca buzdolabına yönelmiş. Sonra da kapıdan çıkıp gitmiş.
1: Aç ayı.
0: Öyleymiş, izini takip
1: Ettim.
0: Ettin mi?
1: Hindi nereye kayboldu anlayamadım.
0: Pencereden çıktı, uçtu gitti.
1: Tamamdır, şimdi daha iyi anladım.
0: Sence burayı beğenecekler mi?
1: Evet, bence bayılacaklar.
2: Ay şuna bak. Şimdiden görebiliyorum. Bir şeyler görüyorum. İnanamıyorum.
3: İnanmıyorum.
2: Yok artık. Şuraya baksana. Köşeyi döndüğümüzde bir tek basamakları görebildik.
3: Basamaklar.
2: Verandaya çıkan basamaklar ve muhteşem görünüyorlardı. İnanamıyorum. Şuraya bakın.
4: Benim adım Sera. Dave ve Kristin'in büyük kızlarıyım. Pittsburgh'da yaşıyorum. Bu hem Maine hem de ahşap evimize ilk gelişim.
3: Vay, renk çok güzel olmuş. Şu renge baksana.
2: Muhteşem olmuş. Bayıldım.
1: Merhaba.
0: Biraz değişmiş değil mi?
2: Gözlerime inanamıyorum.
0: Güzel, sağlam bir iskele. Aynen.
2: Şuraya bak. Çok güzel olmuş. Orada nefis bir ateş çukuru yapmışsınız. Etrafında da sandalyeler var. Oraya oturup suya bakabilirsin. Doğanın tadını çıkarır, güzellikleri içine çekersin. Gerçekten çok güzel. Çok beğendim.
1: Yani tüm verandayı yıktık. Sabitleyici yeni direkler taktık. Ön tarafı biraz aşağı indirdik. Oraya bir dizi basamak indirdik tabii. Şu halde eski verandayla bunu birbirine bağlamış olduk. Yeni ateş çukuruna giden basamaklar yaptık. Yeni cephe kaplaması, yeni çam çerçeveler, yeni metal çatı.
2: Harika olmuş. Önceden verandada yürümeye cesaret edemezdim. Beni geriyordu ama şimdi güvende hissediyorum. Çok güzel bir açıklığı var. Üstünde rahatça yürümelik ve manzaranın tadını çıkarmalık bir şey olmuş burası. İnanamıyorum. Şuraya bak. Burası muhteşem.
4: Anne şu zemine bak.
2: Çok güzel.
3: Vay canına.
2: Şu zemine baksana.
3: Harika değil. Olmuş.
2: Hayvanların ayak izleri var.
3: Buraya bir ayı girmiş.
2: Bayıldım.
0: Görür görmez anladın.
2: Gözlerime inanamadım. İlk bakışta yerdeki hayvan pati izlerini hemen fark ettim. Hayvanları evin içine alan bu dokunuşa, bu özel dokunuşa bayıldım. Harikaydı.
0: Bu da dışarıdaki o eski yumru. Ev yolunun hemen arkasındaki ormanlık alanda bulduk. Bunu zımparaladık, yağladık ve bundan şöyle küçük güzel
2: Harika
0: bir sehpa
2: olmuş.
0: Yaptık. Dışarıda ormanlık alanda bulduk.
2: Öyle şık ki anlatamam.
0: Çok
2: Harika
0: güzel
2: olmuş.
3: İnanamıyorum.
2: Bununla bir şey yapılabilir mi bilmiyordum. Bundan masa yapmak çok yaratıcı olmuş ve sonucu bir harika. Dokusu ve ağacın kıvrımları gerçekten de nefis görünüyor. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Harika.
1: Tavanı kapattık.
3: Aha.
1: Görünür kirişler açıktaydı.
3: Evet.
1: Tüm kaplamaları söktük. Şu duvarı suya yaklaştırdık. Bu şekilde yeterli ebatta iki yatak odası yapmış olduk. Kapıyı biraz uzağa taşıdık. Bu da mutfağa katılacak alan kazandırdı. Burada köşe dolaplar var. Burada genişçe bir kiler var yiyecek saklamak için.
3: Mutfağa bayıldım. Bu tam teşekküllü bir mutfak.
2: Hem hoş hem de eksiksiz. Oldukça güzel. Oradaki depolama alanı eski oranla bu kadar geniş bir depolama alanına sahip olmak gerçekten harika bir şey.
0: Bu odayı da sahiplendiğiniz hayvanlara ayırdık.
4: Aa harika.
2: İnanmıyorum. Şuraya bak ne kadar güzel.
0: Bu da minik kedi dairesi. Şuna bakın.
2: Şuraya bak.
4: Süper olmuş.
2: Bu eski bir televizyon.
0: Benim kedi geldi ve bir denedi. Doğrudan içine girdi.
2: Gerçekten.
0: Uykuya daldı.
2: Buna bayıldım.
0: Yemin ederim. Ne şeker
1: Köpek
0: değil mi?
1: Köpek kapısı da var.
2: Harika olmuş.
1: Bu sizin yandaki eski dış kapınızdı biliyor musunuz? Şuradaydı.
3: O kapının Gerçekten parçası.
1: Evet öyleydi. Onu kesip böyle yaptım işte.
2: Bu da kedi kapısı mı yoksa?
1: Evet.
2: O gerçekten harika olmuş. İnanamıyorum. Bir kedi evi. Şuraya bak. Öyle bir şey yapmışlar ki güvende olacaklar.
0: Aa, o kapı, diğer odadaki şey. Kapı. O kapıdan çıkıyorsunuz ve kedi podyumundan kedi verandasına geçiyorsunuz.
2: Çok güzel olmuş. O kedi platformlarından istiyordum zaten. Sitelere yer işaretleri atmıştım. Onlara bakmayı bile seviyorum. Günün birinde ben de alacağım diyordum. Ve işte şimdi karşımda.
1: Ve hepsi sizin.
2: Harika. Yaşasın.
0: İşte vakit geldi. Anahtarları verme vakti.
1: Anahtarları geri verelim.
2: Dave'le hemen buraya taşınmak istiyoruz. Hatta eve dönmek bile istemiyoruz. Burada kalıp doğrudan burada yaşamaya başlamak istiyoruz. Koruyuculuğunu üstlendiğimiz hayvanlara bakmak, onları iyileştirmek istiyoruz. Yeni evler bulmalarını sağlamak istiyoruz.
3: Yaptıkları iş çok özel. Bize büyük bir iyilik
2: yaptılar. Bir yere
3: yaptılar.
2: Gidiyorlar. Herkesin bunu yıkıp baştan yapacaksın dedikleri bir yer alıp yeniden güzel ve kullanışlı hale getiriyorlar. İnsanlara büyük katkı sağlıyorlar. Bunun bir parçası olmak çok hoşuma gitti. Bizim için yaptıklarına müteşekkiriz.
5: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
8: Fancy'den vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
9: Kalsın mı? Kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
12: Başıma ne gelecek acaba?
13: Bakmaya cesaret edemiyorum.
14: Ta-ta.
5: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. Key Bistro'da Chef Duck'la birlikteyim.
3: Programa davet ettim bir kerelik ve sen evet. Programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
4: Orta az pişmiş ilik hazır. Dördüncü masa lütfen alın.
5: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
4: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyoruz.
3: Kemik iliği yedin mi?
2: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
3: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapar bir ezme. Tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler: bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir. Değil mi?
4: Doğru.
3: Senin bununla yaptığınsa...
4: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçaba kesinlikle karşı bir işletmeyim.
2: Vay canına. Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
4: Ketçaptan nefret
2: neler
4: ederim.
2: Neler olduğunu gerek bile yok. Anlamıyorum. Ketçabı ne kadar sevdiğimi
3: biliyorum,
2: biliyorsun dostum.
3: Olayım. Merak
2: ketçap
3: etme.
2: Benim olayım.
3: Sonra ketçap yemeği götürürüm. Tamam.
4: Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
3: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
2: Çok güzel.
4: Biraz batır.
3: Lezzetli.
2: Evet, çok iyi.
4: Bizim çeşnimiz bu.
3: Kendime not. Anladım.
4: Evet, ketçap yerine.
3: Biraz sıkıştır. Soğutucu yağ, bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
4: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
3: Seninle bir konuşmalıyız.
2: Şef kavgası.
4: Taze patatesleri kesiyoruz.
3: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
2: Tamam.
3: Panayırlarla çanı çalmada da iyidir kesin. Suya bir saat güzel, 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl olduğunu
2: evet,
3: görebilirsin değil
2: inanılmaz.
3: Mi?
2: Evet, bu inanılmaz.
3: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
4: Evet.
3: Otla beslenmiş burger.
4: Göğüs ve kol karışımı.
3: Olağanüstü.
4: Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
2: Skopski patatesler.
4: Evet, biraz Skopski ilik.
2: Bu şakacıların olayı anlamazsın.
3: Lezzet bombası diyorsun ya. Burada başka bir seviyeye çıkıyor. İnan bana.
4: Yaklaşık 225 gram.
3: Şimdi Smashmatic 9000'e giriyor.
4: Aa, sen de onlardan mı var? Harika.
3: Bu çok acayip olacak.
4: Evet dostum.
3: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir?
4: Raclette peyniri.
3: Şuna bakın.
2: Ah dostum.
3: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek yağ patatesleri.
2: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
3: Sadece bir şeye ihtiyacı var.
2: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
3: İçeri gizlice ketçap soktum. Dalga söyleme.
2: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
3: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
2: Alabilir miyim?
3: Evet.
2: Hmm dostum. Böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
3: İçindeki etin zenginliği.
2: Aa evet.
3: Bu arada ekmek de bomba
2: harika.
3: Gibi.
2: Harika.
4: Glutensiz ekmek.
3: Hayır değil.
4: Öyle.
3: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
6: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
7: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
6: Çok sulu.
8: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor.
9: Ekmek harika.
3: Glutensiz.
9: Vay.
3: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
9: Kesinlikle.
7: Yer burası.
3: Yo, harikaydın.
2: Beni ağırladığın için sağ ol.
3: Ne zaman istersen gelebilirsin. Şey, ha, üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
4: Teşekkür ederim.
2: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
3: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedin.
10: Nasıl yapılıyorun bu bölümünde? Dünyadaki en gelişmiş ağır yük uçağını nasıl yapıyorlar? Klasik main avcı botunu nasıl üretiyor ve test ediyorlar? Peki milyarlarca muzun rafa dizildiğinde tam olgun olduğundan nasıl emin oluyorlar? Nasıl yapılıyor da size nasıl yapıldığını göstermek için dünyayı gezdiriyoruz.

0: A400M Atlas, 45 metre uzunluğunda bir ağır yük uçağıdır. Her tür pistte kalkış ve iniş yapabilen bu uçak, saatte 760 km hızla gider ve 100 tabur ya da 37 ton kargo taşıyabilir. Ve onları aksiyonun kalbine taşır. Ve her bir uçağın yapılışı ve test edilişi 10 milyon saatten fazla sürer. Peki nasıl yapılıyorlar? Burası İspanya, Sevil yakınlarındaki Airbus'un dev üretim tesisi. 11 futbol sahası büyüklüğündeki fabrikada her bir A400M Atlas uçağının yapımı için 600 kişi çalışır. Bu büyük parçaları partnerler üretir ve Türkiye ve Kuzey Almanya'daki tedarikçilerden sağlanır. Onları buraya getirmek bile çok özel bir nakliyattır. Bu bir Beluga süper taşıcısı. Dünyadaki Atlas'ın malzemelerini taşıyabilecek büyüklükteki birkaç uçaktan biri. Bu sabah Bremen, Almanya'dan gelen Beluga yeni bir uçak gövdesi getiriyor. İlk görev uçak gövdesini Beluga'dan fabrikanın zeminine indirmek. Uçağın burnunda açılan dev bir kapı, 32 metrelik gövde bölümünü doğrudan taşınabilir platforma yükler. Sonra da bir vinç onu ilk montaj istasyonuna taşır. Şimdiki görev onu Fransız yapımı burun kısmına bağlamaktır. Çözüm bu otomatik sondaj ve perçinleme robotudur. İlk olarak perçin pozisyonunu çıkarmak için lazerleri kullanır. Sonra da robot alüminyum alaşımı çerçevede delikler açar. Her bir delik arasında birkaç yüz milimetre vardır. Sonra da perçinler takılır. Bir ekip işlemi izler ve 3216 perçinin de güvenliğinden emin olunur. Bitmiş bir uçağın ağırlığı 140 tondur. Bu yükü taşımak uçağın iniş takımlarının görevidir. Bu gövdenin karnında altına yerleştirilmiş 12 temel tekerlekten oluşur. Böylece iniş gücü gövdenin en güçlü parçası tarafından emilmiş olur. Bu dev şok emiciler ve kevlarla güçlendirilmiş lastik tekerlekler sayesinde A400M çoğu hava aracının inmesi imkansız olan yerlere inebilir. Gabriel González açıklıyor.
1: İniş takımları çoğu hava aracı için önemli parçadır. Özellikle de 400M'de. Çünkü iniş takımları çöl, orman, su ve kar üzerine inebilmesi için tasarlanmıştır.
0: Hangar kapılarında başka bir Beluga, İngiliz yapımı kanatları getiriyor. Bilinen alüminyum kanatların aksine bunlar %50 karbon elyafı. Daha fazla karbon elyafı daha hafif olması demek. Ve aracın uçuş menzilinin 8700 kilometreye kadar artmasını sağlıyor. Uçuş sırasında kanatlar 200 ton basınca maruz kalır. Ama bu kanat kutusu denilen merkez bölüm sayesinde emilecektir. Bunun için her bir kanada 1550 tane titanyum civata takılır. Jose Manuel Daza açıklıyor.
1: Bu delikler açılırken hata yapma payınız yoktur. Çok ama çok dikkatli olmanız gerekiyor. Hata yapmamak için her şeyi çok ama çok yavaş yapmalısınız.
0: Sonuç 9,5 ton ağırlığında ve 42 metre genişliğinde bir yapı. Şimdi Francisco Fartan bu yükü kaldırıp uçak gövdesine katılmasını sağlamalı. Karbon elyafı yüzeyine vinci yapıştırıyor.
1: Yukarı çıkıyoruz Fabi.
0: Sonra bekleyen gövdeye ulaşmaları için kanatları zeminden 80 metre yukarı kaldırıyor. Şimdi görevi gövdenin kilit noktasına göre kusursuz bir biçimde indirmek zorunda.
1: Bu tarafa daha fazla gelmiyor. Tamam. Bu harika. Evet, stres yapmaya gerek yok. Bu ağırlığı alıyor.
0: Francisco'nun rahat bir nefes alması birkaç saat alıyor.
1: İlk seferinde biraz gergindik. 18 kanattan sonra alıştık.
0: Kanatlar takıldıktan sonra takım 8 metre uzunluğundaki kuyruğa geçiyor. Bu tamamen karbon elyafından yapılma bir alaşım ve 4 tondan ağır. Buradan kazanılan ağırlık sayesinde görevler sırasında daha fazla yakıt ya da yük taşınabilir. Uçağın iskeleti bittiğine göre şimdi sırada kas eklemek var. Bu motorlar ve pervaneler demek. Atlas'ın 4 tane 5.2 metre çaplı, 8 kanatçıklı ve kevlar kaplama pervanesi var. Bunları dünyadaki en güçlü turboprop motorları çalıştırıyor. Birlikte 44 bin mil beygir gücü üretiyorlar. Bu uçaktan yani en büyük rakibi olan C-130 Hercules'den 2,5 kat daha gürültülü. Ve başka bir büyük farklılık daha var. Hercules'de 4 pervanede aynı yönde döner. Bu en basit düzenlemedir. Ama bu havayı savurarak uçağın dönmesine neden olabilir. Bunu dengelemek için güçlü ve ağır bir kuyruğa ihtiyacı var. Ama A400 M'nin pervaneleri o kadar güçlü ki havayı yönetmesi zor olurdu. Hava akışını dengelemek için bulunan çözüm, her kanattaki pervanelerin zıt yönlerde dönmesi. Motor teknisyeni Javier Martinez, 24 kişilik montaj ekibinin bir parçası.
1: Bu uçağın muazzam gücü ona büyük bir beceri katıyor.
0: Motorlar ve pervaneler kurulduktan sonra uçak son aşama olan boyama bölümüne geçiyor. Ama bu sıradan bir boyama işi değil. Gri pigmentlerle karıştırılan mikroskobik parçacıklar radar sinyallerini emmeyi ve kızılötesi radyasyonu yansıtmayı sağlıyor. Böylece uçağın dizi sürülmesi zorlaşıyor ve ısı güdümlü füzelerin hedefi olmuyor. Giysisi tamamlandıktan sonra uçak onu uçuracak şanslı kişi için hazır. Tony Flynn bu işi dağıttıklarında en ön sırada duruyormuş.
1: Kendimi bildim bileli pilot olmak istedim. 5-6 yaşımdan beri. Bu iş muhteşem. Küçük bir uçaktaymışsınız gibi hissetmeniz için tasarlanmış. Manevra yapması ve uçurması kolaydır.
0: Tony motorları ateşliyor ve yepyeni uçak kalkış yapıyor. Şirket şimdiye kadar bu kuşlardan 200 tane sipariş almış. Her bir yeni uçağın 2 haftada bir yapıldığını düşünürsek, yeni bir tane istediğinizde önünüzde uzun bir bekleme listesi var. Birazdan her tür koşulda giyebileceğiniz avcı botlarını nasıl yapıyorlar? Peki bitmek bilmeyen muz iştahımızı nasıl doyuruyorlar? Aradan sonra programımız devam edecek ve nasıl yapıldıklarını öğreneceksiniz. Amerika'daki doğal alanların toplamı 440 bin kilometre kareyi aşar. Bu doğayla pazarlık yapmak efor, dayanıklılık ve inatçı bir ayakkabı gerektirir. Bir yüzyıl önce meşhur bean botu ayağınızı sert doğa koşullarından korurken her bir adımınızı yumuşatmak için icat edildi. Yarı lastik, yarı deri bu bot elle birleştiriliyor ve her koşul için test ediliyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Eyaletinde Freeport şehrinin yakınlarında bir orman. 1911'de bir gün av gezisinden ıslanmış ve üşümüş ayaklarla dönen bölge sakini Liam Linwood Bean yeni bir tür ayakkabı için eşsiz bir tasarım bulmuştur. 6 sene sonra ilk mağazasını açar. Bugün aynı yerde Mac McIver bize kurucusunun icadını anlatıyor.
1: Lastik tabanı deri üst kısma dikerek açık havada giyilen ayakkabı endüstrisinde bir devrim yarattı. Eğer ilk tasarıma ve ilk bota bakarsanız çok çok az değiştiğini görürsünüz. Burada Maine'de yüzyıldan fazladır aynı şekilde yapılıyorlar. Bu
0: bu şehrin kendini çok önemsediği kesin. Neyse ki bu fabrika onlardan fazlaca yapıyor. İlk aşama lastik tabanı üretmek. Kalıp makinesi her gün onlardan 1400 tane yapıyor. Koyu kahverengi kauçuklar üst kısım, taba rengi olanlarsa taban için kullanılıyor. Pete Farley bu işten sorumlu kişi.
1: Günde yaklaşık 500 kiloyu görüyoruz. Silolar ocağa giren tüpü besler. Ocağın içine girdiklerinde 200 derece Celsius'a kadar ısıtılırlar ve enjeksiyon haznesinden çıkartılmaya hazır olurlar.
0: Erimiş kauçuk ayakkabınıza yapışan bir sakız gibi kalıba yapışabilir. Bunu önlemek için her ayak şeklindeki kalıp bir polyester çorapla kaplanır. Bu erimiş kauçukla kalıp arasında bir bariyer oluşturur. Sonra makine kapanır ve boşluklara kauçuk enjekte eder. 2 dakika sonra açıldığında ayakkabının altı hazırdır. Üzerinde 1936'da icat edilen botların buzda kaymasını önleyen zincir kabartması da bulunur. Sonraki görev onları makineden koparmak. Çorap sayesinde bu robot onları saatte 200 tane hızında kolayca çıkarabilir. Tutulabilecek kadar soğuduklarında enjeksiyon işleminden kalma fazla kauçuk ve çorap parçaları kesilir ve atılır. Bot tabanları fabrikanın zemin katındaki bölümde bitirilmek için hazırdır. Bunun için çok fazla deriye ihtiyaçları vardır. Her sene 30 bin hayvan derisi alırlar. Bu, Boston Red Sox'ın Fenway Park'ındaki beyzbol sahasını 6 kez kaplamaya yetecek miktardadır. İlk görev, her bir deriden çıkabilecek bot sayısını maksimize etmek. Bu iş, Sarah Davis ve bilgisayarlı kesme makinesinin. Sarah bir fare ile bot yapmak için gereken değişik parçaların lazer hatlarını çıkarıyor.
2: Bilgisayarda parçaları görürsünüz, buraya yerleştirirsiniz. Deride eksiklikler olmamasına dikkat edersiniz. Bu dev bir yapboz gibidir.
0: Bir kesme kafası tüm parçaları dakikada 50 metre hızda keser. Bittiğinde çıkarılır, birleştirilmeye hazırdır. Deri parçaları Serafina Weaver gibi terziler tarafından birbirine dikilir.
2: Tamam, artık bir bota benziyor.
0: Evet, sayılır. Henüz bağcık delikleri eksik. Bu yüzden Nicole Freitas üst kısımları delik açma makinesine götürüyor. Deriye delik açıp aynı anda metal kopçaları takmak yalnızca 3 saniyesini alıyor. Bağcık delikleri açıldıktan sonra deri üst kısımlar lastik tabanlara eklenmek için hazırdır. Bu lastik solüsyon kullanılarak yapılır. Yukarı kısmın içine ve her bir bot tabanının üzerine uygulanır. Ama bu yapıştırıcı birleştirmek için henüz çok ıslaktır. Bu yüzden yapıştırıcının hazır olması için kurutucuya girerler. Diğer taraftan çıktıklarında Adil Sally, iki bileşeni dikkatlice birbirine takar ve iki bileşen arasında güçlü ve su geçirmez bir bağ oluşturur. Ama burada bitmiyor. Sonra Cindy Obey bağa üçlü bir dikiş atıyor. İplikler parafinli bir yağla kaplanmış. Bu sayede çekilmesi kolaylaşıyor. Delikler kapanıyor ve su geçirmez olmasını sağlıyor. Son aşama bağcıkları geçirmek. Botlar artık kuzey kışına hazır gibi görünüyor. Ama bundan emin olmanın tek bir yolu var. Test şefi Tom Bagley onları zorlu bir testten geçiriyor.
1: Hiçbir müşteri bizim yaptığımız gibi kullanmayacaktır. Biz aşırı testlerden geçirerek müşterilerimizin memnun olacağından emin olmak istiyoruz.
0: Tabanlar önce ıslak ve kuru zeminlerde sürüklenerek tutuş için test ediliyorlar. Sonra tohum lastik büküldüğü zaman çatlar mı görmek için 500,000 adımı taklit eden bir makinede test ediyor. Sonra da suya dayanıklılığı test etmek için 5 saat boyunca su kaplarında bekletiliyorlar. Son olarak Tom, sıfırın altındaki derecelerdeki uzun yürüyüşleri taklit etmek için bot örneklerini -28 derecedeki buz küpleri içerisinde 24 saat bekletiyor. Sonraki görev onları oradan çıkarmak.
1: Bu benim işimin zevkli kısmı.
0: Eğer bir gün buzda donarsanız botlarınızın sizden daha esnek olacağını düşünüp rahatlayabilirsiniz.
1: Bu botun esnekliği kusursuz. Hiçbir hasar yok. Testi sorun çıkarmadan geçti.
0: Üretim bandında her gün 1400 tanesi kutulanıyor. Artık bütün dünyadaki kuş gözlemcilerinden gezginlere, balıkçılardan çiftçilere gönderilmeye hazırlar. Ve avcı Chris Hansen gibi akşam yemeği için avını arayanlar.
1: Onları avlanırken, postayı alırken, yolu temizlerken, kuşları beslemeye gittiğimde giyiyorum. Onları yalnızca duşta giymiyorum diyebilirim.
0: Dünya muzlara deli oluyor. Her sene 250 milyar muz yetiştiriyoruz. İngiltere'de ortalama bir kişi yılda 100 muz yiyor. Ama onları binlerce kilometre öteden taşımak ve raflara dizildiğinde olgunlaşmış ve yemeye hazır olduklarından emin olmak zorlu bir görevdir. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Güneş doğmak üzere. İngiltere'nin güney kısmındaki Portsmouth'ta yağmurlu bir çarşamba. Star Prima 2 haftalık bir yolculuğun ardından Kolombiya'dan geliyor. Geminin kontrol dairesinde Romeo Mendes'e göre fırtınalı bir yolculuk olmuş.
1: Deniz çok zorludur. Dalgalar gemiden büyüktü. Bazen binalardan bile büyük olurlar.
0: Gemi ambarında 8500 ton yeşil olgunlaşmamış muz bulunuyor. Çoğu malın aksine mühürlü konteynerlerde taşımıyorlar. Çünkü Romeo 13.2 derece Celsius hava akımı ile zamanından önce olgunlaşmalarını engelliyor. Şimdiki görev 20 kiloluk mukavva kutuları yağmur onları peltiye dönüştürmeden önce boşaltmak. Operasyon şefi Kevin Saunders dalga geçmeye zaman olmadığını biliyor.
1: Bu dev bir operasyondur. İngiltere'ye gelen muzların %65'ini Portsmouth limanından ithal ederiz.
0: Bu Ken'in King Kong boyutundaki çözümü. 50 metre uzunluğundaki gezer winch. Heybetli ayakları alçaltıldığında dev winch kolu harekete geçiyor. Aynı anda 400 kutuyu havaya kaldırabiliyor. Her palet alınıyor ve teftiş için götürülüyor. Her muzun kusursuz olduğunu garantilemek için bir örnek seçmek Richard Hilton'ın görevi.
1: Meyveleri rastgele seçiyoruz. Gemide değişik paketler ve değişik bölgelerden gelen muzlar var. Bu yüzden hepsini gözden geçirmemiz gerekiyor. Çok fazla değişik çiftlik var. Özellikle de Kolombiya'da 300 tane çiftlik var.
0: Tek bir muza parmak denir. Bir demetse eldir. Richard parmakların 14-24 santimetre arasında olup olmadığını kontrol ediyor. Hasar ya da hastalık izi var mı görmek için elleri kontrol ediyor ve son olarak da tazelik için içini kontrol ediyor.
1: Muzu soyduğumuzda taze ve temiz olmasını kontrol ederiz. Bitki sütü akıyorsa bu meyvenin taze olduğunu gösterir.
0: Muzların bir sonraki durağı Avrupa'nın en büyük muz olgunlaşma noktası olan 200 kilometre kuzeydeki Coventry. Burada çalışan 280 kişi hayatlarını kusursuz sarılaşmış muzu izlemeye adamışlar. İşin başında olgunlaşma müdürü David Maris bulunuyor.
1: Muzlar ısıyla olgunlaşırlar. Bu yüzden ısıyı artırdıkça daha hızlı, düşürdükçe de daha yavaş olgunlaşabilirler.
0: Firma çeyrek milyon muzu saklamak için 3 katlı ısı kontrol odaları kullanıyor. En zorlu görevleri hepsinin aynı zamanda sarılaştığından emin olmak. Bu yüzden özel bir gaz kullanılıyor. Bu bir etilen dağıtıcı alet. Olgunlaşma sürecini başlatıyor.
1: Etilen bir katalizördür. Muzlar doğal bir biçimde olgunlaştıklarında etilen gazı salgılarlar. Ama etilen gazı verdiğimizde muzları tetikliyor. Böylece hepsi aynı zamanda sarılaşıyor.
0: Etilen harika bir kimyasaldır. Muz ve başka bitkiler tarafından doğal olarak salgılanır. Ama aynı kimyasal plastik torbaların ham maddesi olan politen üretmek için yapılır. Bu küçük makine sıvıyı ısıtır ve renksiz, hafif, tatlı kokulu bir buhar elde eder. Muzlar odaya kapandığında etilen gazı meyveleri sarar ve sararma süreci başlar. Dev operasyon odasından işi gözlemliyor.
1: Bu ekran bize ısıyı gösterir. Her odadaki ısıyı görürüz.
0: Tarafından doğal olarak salgılanır. Ama aynı kimyasal plastik torbaların ham maddesi olan politen üretmek için yapılır. Bu küçük makine sıvıyı ısıtır ve renksiz, hafif, tatlı kokulu bir buhar elde eder. Muzlar odaya kapandığında etilen gazı meyveleri sarar ve sararma süreci

0: Anna Delerta gibi mevsimlik işçiler günde 1000 muz kontrol edebilir.
1: Önce renk kontrol edilir. Eğer çok yeşilse geri gönderilir. Eğer uygunsa paketlenir.
0: 1-2 saat süren sarma işleminin ardından paketlenip yola koyulurlar. 24 saat içinde ülkenin her yerindeki mağazalarda, raflardadırlar. Kusursuz bir biçimde sarı bir muz haline gelmişlerdir.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Boğa'nın atölyesi Nevada.
1: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
2: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
1: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
2: Evet ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
1: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
2: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
1: Biz anlayışımız bile aynı.
2: Evet, iki çatlı az işte.
1: Üstelik sen ve ben bir duruma, soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
2: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
2: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da...
1: Planımız aynı oluyor.
2: Evet.
1: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
2: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
1: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca
2: tabii.
1: Diyorlar.
2: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
1: Daha iyi bir isim seçemezdim. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
2: Yine de pes etmedik.
1: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile vardı.
2: Evet.
1: Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
3: Altın var.
1: İşte böyle.
3: Bakın altın buldum.
4: Vay, evet.
1: İşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
0: Home Sweet Çiftliği.
5: Merhaba.
1: Merhaba.
5: Nasılsınız?
1: İyi, siz nasılsınız?
5: Ben Roger.
1: Roger, memnun oldum.
5: Ben de.
4: Ben Matt.
6: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
7: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
4: Artık çoğumuzun bir işi yok ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
2: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
1: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
7: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
1: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
2: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
1: Hem de hiçbiri.
2: Evet.
1: Bu beni ölümüne korkuturdu.
2: Evet.
1: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
6: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
7: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
1: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
8: Başlayalım.
1: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
2: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
1: Evet.
2: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.

0: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
1: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu! Kapat!

Nasıl Yapılıyor'un bu bölümünde dünyadaki en kötü trafiğin ortasında nasıl bir monoroy yapıyorlar? Nasıl krallara layık bir çömlek yapıyorlar? Ve cupcake'lere olan bitmek bilmez iştahımızı nasıl doyuruyorlar? Nasıl Yapılıyor'da size nasıl yapıldığını göstermek için dünyayı gezdiriyoruz.

0: Şehir monorayları modern ulaşımın mucizesidir. İnşası daha iyice planlanmış mühendislik ve dev inşaat gerektirir. Onu kullanmaksa titiz bir planlama ve ileri teknoloji ister. Bütün bu gürültüyü dünyadaki en kalabalık şehrin ortasında yapmak oldukça zorlu bir iştir. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Mumbai, Hindistan. Dünyadaki en yoğun nüfuslu şehir. Şehrin 20 milyon sakini 30 bin kilometre karelik bir şehre sıkışmış durumda. Ve yoğun saatlerde trafik sorunu yaşanıyor. Sıkışıklık gezegenine hoş geldiniz. Ortalama trafikte bekleme süresi yılda 8 gün. Burada trenler dünyada görebileceğiniz en fazla doluluk oranına sahiptir. Trafik saatte 4 kilometre hızla akar. Bu sırada tripodör arı gibi çalışır. Ama 2014'ten beri bazıları bu kaosun üzerinde yükseliyor. Ve gökyüzünde bir kiriş üzerinden gidiyorlar. Mumbai'nin monorayı şehrin caddelerinin 15 metre üzerinde gökyüzünü keser. Bir tramvayın aksine monoray yolu kullanmaz. Ve yeni bir tane rayı inşa etmek için yeni bir metro hattı kazmaya gerek yoktur. Maharashtra hükümeti tarafından planlanan ve Mumbai Metropolitan Bölgesi Gelişme İdaresi tarafından uygulamaya konulan şehrin yeni monorayının 7 istasyonu var ve ondan fazlası da yapılmaya devam ediyor. Trenlerin üzerinde gittiği kirişler betondan yapılır ve 88 ton ağırlığındadır. Şantiyede yapılamazlar ve tek tek taşınmaları gerekir. Diğer bir adı sıkışıklık olan bir şehirde söylemesi yapmasından daha kolay. Çözümse Shivshank, Emima ve takımının gece vardiyasında çalışmasıdır.
1: Bu güzel bir kılavuz yatak kirişidir. 24 metre uzunluğunda. Yaklaşık 88 tondur. Onu buraya getirmemiz 2,5 saat sürdü. Çünkü güvenlik açısından hiçbir şeyden ödün vermek ve kirişe zarar vermek istemiyoruz.
0: Doğu otobanının 8 kilometre ilerisindeki aşağı paralel gidecekler. Kiriş vinç ile depodan çıkarılıyor. Ona eşlik eden 12 görevli, başkanın limuzinine eşlik edercesine onu korumakla görevli. Gece 1'de bile Mumbai trafiği çoğu şehirdeki yoğun saatlerdeki trafikle aynı.
1: Saat 1'deki trafiği böyleyken gündüz nasıl olduğunu siz düşünün.
0: Tek sorun trafik değil. Mumbai yolları eşit olmayan kaldırımları ve süspansiyon bozan çukurlarıyla ünlüdür. Sarsıntılı bir yolculuk kirişe zarar verebilir. Bunu önlemek için yola ayrı bir süspansiyon sistemi döşenir. Vincin her tekerleği diğerlerinin pozisyonunu etkilemeden yükseltilebilir ya da alçaltılabilir. Yoldaki engellere rağmen bu değerli paket tek bir parça halinde getiriliyor.
1: Uzun bir yolculuk oldu ama gördüğünüz gibi kiriş sağlam durumda ve yerine takılmaya hazır.
2: Hey Amit!
0: Ve bu görev Sudhir Srivastava'ya adamları ve ciddi bir ekipman sayesinde gerçekleştiriliyor.
2: Bir payanda, iki vinç, iki kepçe, dört mini kamyonet ve iki büyük römorkumuz var. İki tane 200 tonluk vinç yerine yerleştirildi. Şimdi kirişi kaldırıp hizalayacağız. Bu kadar. Bu da yaklaşık 1,5 saat sürecek.
0: Parçalar 24 metre uzunluğunda ve bittiğinde onlardan 1500 tane takılmış olacak. 200 tonluk vinçler için kirişleri kaldırmak kolay. Ama hizalamak tam tersi. Kirişten çıkan çelik barların Üstünden çıkan barlarla kenetlenmesi gerekiyor.
2: Yukarı kaldırmak kolaydır ama aşağı indirmek biraz zordur.
0: Yerden yapılan önemli bir yönlendirme ve havadaki becerikli vinç kontrolüyle 88 tonluk yapbozu tamamlıyorlar.
2: İşimiz bitti. Bir saat içerisinde her şey temizlenecek ve trafiğe çıkmış olacağız.
0: Ama bu trafik monorail kadar hızlı ya da onun kadar temiz değil. Trenler her gece yola çıkmadan önce fırçalanıyor ve parlatılıyor. Ve cilalanacak çok şey var. 4 arabalı bir monorail 45 metre uzunluğunda ve 66 ton ağırlığındadır. Temizlenmiş vagonlar saat tam 5'te çalışmaya başlamaya hazırlar. Her 4 arabalı tren 560 kişi taşır. Her kiriş üzerinde bulunan metal raylarla iletilen 750 voltluk direkt akımla çalışır. Sürücü düğmeye bastığında kirişler üzerindeki dev tekerlekler treni saatte 65 kilometreye çıkarır. İki tarafındaki küçük tekerleklerse trenin hizada durmasını sağlar. Bu hızda köşeleri dönmek size kendinizi bir panayır alanında hissettirebilir. Çözümse merkez kaç kuvvetinin dengesini bozma riskine karşı köşelerde içe doğru eğilmektir. Kahvaltıdan hemen sonra böylesi daha uygundur. Saatte 65 km hızla giden trenler otobüslerin 5 katı hızında gitmektedir. Ve 15 metre üzerlerinde bulunan kiriş ortalama bir kapı aralığından daha geniş değildir. Perde arkasında Jagannish Savan gibi operatörler güvenlik için trenlerin arkasında bulunması gereken mesafeyi kontrol ederler.
1: Tren operasyonlarının kalbi burasıdır. Biz operatörüz, operasyon operatörleri.
0: Her trenin pozisyonu dev ekranlardan eş zamanlı takip edilir. Ve diğer sorunları kontrol etmek için sürekli çalışan 200 CCTV kamerası bulunur.
1: 1937.
0: Dünyanın en kalabalık monorayı Chongqing, Çin'dedir. Bir tren güvenli bir şekilde hattın sonuna ulaştığında zıt yöndeki platforma dönmesi gerekir. Bunun için ray değiştirmeleri gerekir. Kiriş makası denilen noktalar sayesinde bunu gerçekleştirirler. Bu işlemde biraz kıpırdanma yaratır. Eklemli parçalar yakındaki kirişe bağlanmak için pozisyonlarını değiştirir. Ve tren diğer yöne doğru yola çıkmak için istasyona çekilir. Tren günde 14 saat çalışıyor ve 19 saate uzatılması planlanıyor. Ve şimdiden günde 15 bin kişi Mumbai üzerinden monorail'e geçiyor. Dünyanın en kötü trafiğinin içindeki dünyanın en şanssız sürücülerine yukarıdan bakıyorlar.
3: Monorail'i seviyoruz!
0: Aradan sonra dünyanın en pahalı çömleklerini nasıl yapıyorlar? Dünyayı kaplayan yemek modasını doyurmak için cupcake'leri nasıl yapıyorlar? Aradan sonra programımız devam edecek. Bunu bulaşık makinenizde riske atmayın. Çünkü bu bir Flora Danica tabağı. Neredeyse 3000 dolar değerinde. Her birinin 200 yıllık bir tasarımı var. 30 yetenekli elden geçiyor ve tamamlanması birkaç hafta sürüyor. Tarih, sanat ve endüstri bu mükemmel tabakta. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Kopenhag, Danimarka. Başkent, kültürel merkez ve Royal Kopenhag'ın doğum yeri. 1775'te kurulan bu marka ilk olarak krallar, kraliçeler ve çarlar için çömlekler yapıyordu. Bugün herkes kullanabilir. Tek bir parça için $1000 ayırabilen herkes. Flora Danica bölümünde 30'dan fazla parça var. Küçük ve basit parçalar makineyle yapılabilir ama daha büyükleri elle yapılmak zorundadır. İlk olarak Bo Jorgensen, orijinal 18. yüzyıl tasarımlarından iki alçı Paris kalıbı yapıyor. Biri çömleğin içi, biri de dışı için. Yarım saat sonra alçı kalıpları kurumuş olur. Sorun onları çıkarmakta. Bo'nun bulduğu çözüm onları sıkıştırılmış hava yardımıyla çıkarmak. Alt ve üstünden memnun. Şimdi sırada dökme işlemi var. Burada Susan Peterson kalıpları dikkatlice likit porselenle doldurur. Royal Copenhagen porselenleri feldspar, kaolin ve quartz içerir. Ama tam tarif sıkı bir sır olarak tutulur. Alçı kalıpta likit porselendeki suyu emebilmesi için gözenekler bulunur. Kurudukça iki kalıbın içinde de katı bir porselen tabakası oluşur. Bu aşamada lekeleri kazımak ve temizlemek için yeterince yumuşaktır. Sonra da tabağa çıkarmak için sıkıştırılmış hava uygulanır. Kusursuz bir döküm gibi durmaktadır. Ama bunun gibi bir çömleğe $3000 vermezsiniz. Tabağın üzerine harika süslemeler yapılmalıdır. Yumiko Jason işe başlıyor. Cam bir spatula kullanarak ince detaylı porselen bir çiçek yapıyor. Her bir taç yaprağı ayrı ayrı. Bu aşamada tabak hala hassastır ve kullanılabilir halde değildir. Bu şekilde kraliyet ailesine sunulsaydı Hamlet'ten beri görülmüş en büyük trajediye şahit olurduk. Porselen sertleştirmek için 950 derece Celsius'ta ısıtılmış bir fırında pişirilir. Çıktığında camsı pürüzsüzlüğünü kaybeder. Sonra Susan tabakları likit vernikle spreyler. Sonuç sıkıcı ve pudramsıdır. Görsel olarak etkileyici değildir. Şimdi sıra büyük fırını ateşlemeye geldi. İkinci fırın parlatma olarak bilinir. Çünkü 1400 derecede 12 saatten sonra donuk tabak yarı saydam bir harikaya dönüşür. IKEA'dan alacağınız bir tabağa benzemez. Bu renksiz tabağı canlı bir sanat eserine dönüştürme işi Gita ve Meiken gibi ressamlarındır.
4: Yaratıcı bir işim var. Her gün güzel çiçekler boyamak çok hoş ve çok rahatlatıcı. Harika bir şey bu.
0: Bu seriye adını veren çiçek tasarımcıları 1761'den çıkmış. Danimarka Çiçek Ansiklopedisi olarak Flora Danica'dan gelir. Verniğin üzerine boyandığı için basit, verniksiz tasarımlardan daha detaylıdırlar. Tek bir kurulama bezi dokunuşuyla ince işçilikleri silinebilir. Boyanın porselenin üzerine sabitlenmesi için 860 derecedeki üçüncü bir fırına konur. Burada boya ve vernik kaynaşır ve 2 saat sonra ilk kat verniğin üzerinde yer alır. Bir tabağı tamamlaması birkaç hafta sürer ve zahmetli bir boyama ve fırınlama maratonunun sonucudur. Her bir parçanın tamamlanması için 5 kere fırına girmesi ve 13.000 fırça darbesi gereklidir. Milyon dolarlık bir görünüşü olabilir ama henüz 3.000 değerinde değil. Renkler ve 24 karat altın süslemeler, gelinci kuyruğu ve ren geyiği karnından yapılma ince fırçalarla uygulanır. Bunların hepsi tabağın gerçekliğini gösteren imzaları atan Gita ve Macon tarafından itinayla uygulanır. Hızlı bir cilanın ardından tabak Royal Copenhagen şehir merkezindeki en iyi mağazasında sunulmaya hazırdır. Cupcake, küçük, tatlı ve dünyayı ele geçiriyor. Amerika cupcake endüstrisi çeyrek milyar doları aşıyor. İngiltere geçen sene 44 milyon yedi. J.Lo onları pişirdi. Kraliyet ailesi yedi. Kendi televizyon programları bile var. Bu doymak bilmeyen modayı beslemeye gelince bunu nasıl yapıyorlar? New York cupcake'lere deli oluyor. Manhattan'da modayı takip eden West Village Blacker Caddesi'ndeki bu küçük dükkanın cupcake modasını başlattığı söyleniyor. Manolio fırınında mağaza müdürü Byron Sensier yoğun bir gün için hazırlık yapıyor.
1: Her gün binlerce kek yapıyoruz. Her şeyi evde ve buradaki 3 fırında yapıyoruz.
0: Cupcake'in çekiciliği kişisel olmasında. Bu dilimlere ayrılabilen ya da paylaşılabilen bir kek değil.
1: Ne istiyorsanız seçebilirsiniz. Kekin tadı ya da kaplaması değişebilir. Bu mağazada 60'tan farklı kombinasyona sahibiz.
0: Cupcake tatlarının tek sınırı fırıncının hayal gücü. Şirketin süslü hayalleri onların büyümesini sağladı ve Columbus Bulvarı'nda mağaza açtılar. Fırın şefi Bobby Lloyd anlatıyor.
4: Pastacılık bir sanattır. Her bir küçük adımın bir nedeni vardır. Eğer bir tanesini atlarsanız ürününüz aynı olmaz.
0: Yeni tatlar bulmak Bobby'nin işi.
4: Genelde evde başlarım. Dev bir yemek kitabı koleksiyonuna ve kafamda çılgın fikirlere sahibim.
0: Ve her biri aynı baza katılır.
4: Bildiğimiz eski usul Amerikan merengi. Burada gördüğünüz gibi tereyağı ve pudra şekeri, vanilya. Vanilya iyi olmalıdır ve sütle yapılır. Çok basittir.
0: Bobby'nin tarifi bittikten 24 saat içerisinde New York'tan Tokyo'ya mağazalarda satışa başlayabilir. Manhattan'ın başka bir köşesindeki Park Avenue tesislerinde ise Amerika'nın her yerindeki müşterilerine ulaştırmak için haftada binlerce cupcake pişirirler. Günlerini borçlu oldukları el yapımı lezzetten ödün vermeden bu büyük talebe karşılık vermelidirler. Bunun için binlerce el yapımı cupcake'i küçük ölçülerde hazırlarlar. Önce tereyağı ve şekeri birlikte karıştırırlar. Bu aceleye getirilmemesi gereken bir süreçtir. Çünkü her iyi pastacının size söyleyeceği gibi iyi bir cupcake'in sırrı zamanlamasıdır. En az 5 dakika süren karıştırma süresinde şeker kristalleri yağın içine karışırken hava yaratarak kekin hafif dokusunun oluşmasını sağlar. Sonra da un ve yumurta eklerler. Yumurtayla protein bakımından zengin bir çimento oluşur ve her şeyi bir arada tutar. O olmadan yağ ve şeker molekülleri kekin çökmesine neden olurdu. Karışım hazır olduğunda pastacı tam miktardaki hamuru kalıplara yerleştirir. Sonra da karışımı 135 derecedeki fırına yerleştirir. Burada tatlı bilim, yaratıcı mutfak sanatına dönüşmeye başlar. Karışım piştikçe kabartma tozundaki sodyum hidrojen karbonat adındaki bir kimyasal karbondioksit açığa çıkararak parçalanır. Ve bu artan karbondioksit kekin kabarmasını sağlar. 25 dakika sonra soğumaya bırakılır. Artık kaplama takımının süsleme yapmasına hazırdır. Mükemmel bir örneğini evdeki mutfağınızda da yapabilirsiniz. 10 dakikada bile dikkatlice işleyebilirsiniz. Bu adamlar 12 keki 12 dakikada kaplıyorlar. Bir tepsi cupcake'i kaplamak birini yemek için geçen sürede tamamlanıyor. Bunları isteyen herkes yiyebilir. Bu tesis sadece posta siparişi ve internet müşterilerine hizmet vermek içindir. Abby Jones, Amerika'nın her yerinden siparişler alıyor.
4: İnsanlar her yerden arıyor, Texas'tan Kaliforniya'ya kadar. Ülkenin her yerinden aranıyoruz.
0: Son olarak bu tadın yolculukta başına bir şey gelmemesi sağlanmalıdır. Seri üretilen süpermarket kekleri katkı malzemeleriyle dolu olduğu için haftalarca bekleyebilir. Ama bunlar taze olduğu sürece yenilebilirler. Bozulmalarını önlemek için onları buzda bekletirler. 48 saat endüstriyel dondurucuda kaldıktan sonra tamamen katılaşmış olurlar. Buz torbalarıyla paketlenen hava geçirmez torbalara konulmaya hazırlar. Burada kutular kapatılır ve bütün Amerika'ya dağıtılır. Ama bu krem dağının yalnızca görünen kısmı. Şirketin Amerika dışında Japonya ve Orta Doğu'da da mağazaları bulunuyor. Madrid, Moskova, Stockholm ve Londra'da açmayı da planlıyorlar. Durdurulamayan minik cupcake yuvarlanmaya devam ediyor.
4: Dünyaya hakimiyeti her seferde bir kek.
5: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
6: Hansi'den vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
6: Kalsın mı? Kalsın mı? Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
6: Ta-ta.
5: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
9: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Eğitim robotları. Bu ürünle umuyoruz ki bir şeyler öğrenebiliriz. Boks kemerleri. İkinci rounda geçmeden önce işlemi ilerleteceğiz. Gemi radar ayakları. Size doğru yönü göstermek için her şeyi yaparlar. Avrupa stili radyatörler. Çok ısıtırlar ancak istediğinizde kapatabilirsiniz. Ama önce... İnsanlar tarihin başlangıcından beri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Orta Çağ'da, Asya'da, Orta Doğu'da ve Avrupa'daki kanıtlar mekanik kuşlardan ve hatta insanlardan bahseder. Robot terimi 1920'de ortaya çıktı. Çekçe'deki robota kelimesinden geliyor. Bu da zorla çalıştırılan demektir. Bu fabrika eğitim robotları üretiyor. Pek çok parçası bir servo motoruna bağlı. Böylece becerikli biçimde hareket edebiliyor. İşlem bu motorlar için küçük yataklar yapılmasıyla başlıyor. Önce bu yüksek teknolojili cihaza çelik bir çubuk yerleştiriliyor. Sonra pek çok kesme makinesi kullanılarak bu parçalar kısaltılıyor. İşlem sürekli kontrol ediliyor. Makinenin parçaları tasarıma göre kesmesi gerek. 8 saatlik vardiyalar sırasında bu makineler 1300 parça üretebilirler. Parçalar üretimin bir sonraki aşamasına geçmek için titreşimle ilerletildikleri bir makineye taşınıyorlar. Fabrikanın başka bir bölümünde, dişli makinesi denilen bir cihazda küçük çarklar yapılması için disk biçimli parçalar kesiliyor. Bunların çapı sadece 2.3 milimetre. Profilin ölçülmesi için son teknoloji ürünü aletler kullanılıyor. Dişçilikte kullanılan malzemelerle numuneler üretiliyor. Japon endüstrisi standartlarına uygun olmaları gerek. Bunlara da JES deniliyor. Bunlar üreticinin kontrol planında bulunuyor. Burada bir cihazın üzerine bir dişli yerleştiriliyor. Ayna dişlisi denilen parçalarla sabitleniyor. Gereken tüm parçalar yapıldı, test edildi ve hazırlandı. Motorun montaj işlemine artık geçilebilir. Robotlar özelleşmiş ürünlerdir ve az sayıda üretilirler. Bu yüzden her bir motor elle monte ediliyor. Motorlarda kullanılan dişliler farklı metallerden yapılmıştır. Mekanizmanın farklı tork güçlerine ve zorlanma gücüne göre tepki üretirler. Her bir motorun montajı sadece 10 dakika sürüyor. Burada, kullanıcının robotu hareket ettirmesini sağlayan küçük bir kontrol birimi takılıyor. Bu birimin alt kısmı motora takılıyor. Bunun için küçük matkaplar kullanılıyor. Yerleştirildikten sonra kablolar yerleştiriliyor. Ve sonraki aşama için hepsi hazırlanıyor. Kablolar şimdi yerlerine lehimleniyor. Montajın son aşaması kapağın eklenmesi. Sonra vidalarla buraya sabitleniyor. Şimdi bu motorların robot gövdesine takılma zamanı geldi. Motorların biri robotun başını oluşturuyor. Diğeri ise eklem yerlerine takılıyorlar. Böylece robotun kol ve bacakları meydana geliyor. Daha sonra kablolar motora takılıyorlar. Böylece tüm motorlar bir araya geliyor ve aynı anda çalışabiliyorlar. Bu aşamayla
robot neredeyse tamamlanıyor. Robotun zırhı için 3 boyutlu yazıcı kullanılıyor. Son olarak robot bir bilgisayara bağlanıyor ve farklı hareketleri programlanıyor. Robot kontrol paneliyle iletişim halinde. Bu eğitim robotları canlı gibi görünüyor. Gerçi bir şey öğretiyor gibi görünmüyorlar, daha çok tartışıyor gibiler. Böylece bir sonraki ürünümüze geçebiliriz. Nasıl yapılmış? Profesyonel bir boksör, bir unvan kazandığında beline takılan bir kemerle şampiyonluğunu kutlar. Her bir uluslararası yarışmanın özel tasarım bir şampiyonluk kemeri vardır ve kemerin merkez bölümünde yarışmanın bir arması yer alır. Ancak bunları az önceki robotlar takamazlar. Bu boks şampiyonası kemerleri el yapımı. Yan kısımlar, yani oymalı orta armayı taşıyan bölümün yanındaki kanatlar bazen dövüşçünün portresini ya da müsabakanın ayrıntılarını taşırlar. Boks birliğinin yeni bir tasarımı olduğunda şirket önce her bir parça için bir çizim hazırlar. Bu çizimin ardından kil bir model oyulur. Bu noktada alçı model kalıplanır, sonra metal bir model yapılır. Her bir aşamada parça düzeltilir. En son metal model, daha sonra kauçuk bir kalıp yapılmasında kullanılır. Bu metal de son aşamada beyaz metal kalıplanmasında kullanılıyor. Bu son dökümler çok sert. Bu yüzden uzun saatler boyunca zımparalanırlar. Bunun için zımpara kağıdı, aletler ve otomatik cihazlar kullanılıyor. Bazı ekipmanlar ve teknikler mücevherciler tarafından kullanılıyor. Diğerleri ise şirketin kurucusu tarafından bu iş için üretilmiştir. Bugün onun torunu bu işi yönetiyor. Tüm incelikli ayrıntılar tamamlandığında kenarlardaki pürüzler eğeleniyor. İşlem bu şekilde titiz ve estetik bir gayretle devam ediyor. Bu kemerin ortasında 3 boyutlu bir kartal figürü olacak. Kartalın kanatları ısıtılıyor. Böylece sonraki aşamaya hazırlanıyorlar. Biraz bükülüyorlar. Böylece kartal daha gerçekçi görünüyor. Daha sonra her bir parçanın her kısmı bir perdahlama çarkında parlatılıyor. Böylece metalin altınla ya da rodyumla kaplanmasına hazırlanılmış oluyor. Bu işlem önce parçaların elektrot yapımıyla bakırla kaplanmasıyla başlıyor. Sonra nikel ve son olarak da 18 karat altınla kaplanıyorlar. Nikel yüzeyin parlaması için kullanılıyor. Daha sonra plakanın boşluklarına Avusturya kristalleri yerleştirilerek daha görkemli hale getiriliyorlar. Bu aşamada kristaller yerine pırlanta ya da yakut gibi kıymetli taşlar kullanılabilirler. Daha sonra mücevherlerde kullanıma uygun bir emaye ile boyama yapılıyor. Boyandıktan sonra parçalar bir fırına sürülüyorlar ve emaye pişiriliyor. Kemerin şeridi birinci kalite deriden üretiliyor. Şablonun çevresi çiziliyor. Sonra kemer deriden kesiliyor ve yüksek kalitede vinille ya da yine deriyle güçlendiriliyor. Başak bir yerde derinin üzerine siyah bir astar dikiliyor. Altına da keçe kumaş dikiliyor. Aynı zamanda orijinallik etiketi ekleniyor. Burada kemerin seri numarası yer alıyor. Daha sonra deri ya da güçlendirilmiş vinil kenarlar boyunca sarılıyor ve diğer tarafa ise bir marka etiketi yapıştırılıyor. Aynı zamanda şirket kurucusuna bir ithaf yazılıyor. Modern boks kemerlerini icat eden kişi olarak
modern boks dünyasına adını yazdırdı. Sonra üst kısmı hasar seriliyor. Ve sonra da yerine dikiliyor. Bazı kemerler tokalı, diğerlerinin ise delikleri olabilir. Bunlar da hasarla birlikte kemere yerleştiriliyorlar. Kemer tamamlandığında merkezi arma ve yan armalar yerlerine takılıyorlar. Bu işlem sırasında eldiven takılıyor. Böylece kusursuz yüzey korunuyor. Son aşama her bir armanın içine pirinç bir plaka yerleştirmek. Ve şampiyonluk kemeri el yapımı bir koruma kabıyla birlikte veriliyor. Muhteşem bir sunumu olur. Birazdan. Radarımıza girmemeleri imkansızdı. Onları inceleyeceğiz. Sonra da ateşi hazırlıyoruz. Bu ürün kalbinizi ısıtacak. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Bu otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bu var ya,
12: blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Bu otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
17: Ama sahipleri onları çok seviyor.
19: İlk arabamdı.
18: Tansiden vazgeçemem.
17: Geriye tek bir soru kalıyor.
20: Kalsın mı? Kalsın mı?
18: Yoksa atsın.
21: Esas heyecan şimdi başlıyor.
17: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
18: Başıma ne gelecek acaba?
19: Bakmaya cesaret edemiyorum.
18: Ta-ta.
17: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
22: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Tekrar hoş geldiniz. Radarlar, denizcilerin sisli havalarda, karanlıkta, fırtınada yollarını bulmalarına ve hedefledikleri yere gitmelerine yardım eder. Özel bir radar ayağı, radarı yükselterek menzil alanını artırır. Aynı zamanda bu ekipmanın sabit kalmasını da sağlar. Böylece tam yol ileri gidebiliriz. Radar ayaklarına ayrıntılı bilgisayar çizimleriyle başlanıyor. Parçalar denizcilikte kullanıma uygun alüminyumdan üretiliyorlar. Burada ilk üst tabaka bir tezgaha sabitleniyor, sonra da üzerine bir başka parça geçiriliyor. Ve işlem bu şekilde devam edecek. Tezgah bu parçaları yerlerinde tutuyor. Önce kısmi kaynak, sonra da tam kaynak yapılarak parçalar birleştiriliyor. Yanlardaki köşe bentlerin kaynaklanmasından sonra üst kısım ters çevriliyor. Alt kısmı üste geliyor. Sonra burası bir taban plakasına yerleştiriliyor. Doğru açıda olması için bir gönye kullanılıyor. Daha sonra üst kısım tabana kaynaklanıyor. Ve kaynak yapılması için destek ayağının üzeri işaretleniyor. Kaynaktan sonra bu uzun dikiş kaynakları, köşe bentleri ayağa sabitliyorlar. Sonra bir köşe bent ya da montaj kolu parçası tabana kaynaklanıyor. Aynı parçanın bir diğeri de ayağa kaynaklanıyor. Sonra bir metal parça ölçek olarak kullanılıyor. Bu montaj kolunun üzerine bir başka plaka daha yerleştiriliyor. Doğru biçimde ortalandığı kontrol ediliyor. Sonra sıkıştırılıyor ve kaynaklanıyor. Ölçek plakası çıkarılınca kıskaçla tutturulan bölüm de kaynaklanıyor. Burada bilgisayar destekli bir matkap bir plakaya vida delikleri açıyor. Farklı vidalama sistemleri var. Bu yüzden kullanılacak radar sistemine uygun delikler açılmalı. Tüm vida delikleri açıldığında gereken çapa göre kesimler başlıyor. Böylece gemiye yerleştirilecek olan uydu radar sistemi alt kısmıyla uyumlu. Ve vida delikleri düzeltiliyor. Böylece montajı yapılacak platform ve radar sistemi daha iyi birleşiyor. Sonra düzeltme işleminin keskinleştirdiği kenarlar bir tür zımpara aletiyle yumuşatılıyor. Montaj plakasının yüzeyi bir taşlama makinesiyle pürüzsüzleştiriliyor. Daha sonra bu plaka suyla titreşen seramik taşların arasına yerleştiriliyor. Böylece pürüzler ve keskin kısımlar giderilmiş oluyor. Burada uzatma kolları kesiliyor. Buralara telsiz, güverte ışıkları ya da GPS anteni gelebilir. Bu parçaların içi kabloların geçmesi için boş. Bu kanatlar ortadaki parçaya monte edilecek. Ama önce her bir kanadın dışı açık kısmı kapatılıyor. Kablolar bu parçanın yan kısımlarından çıkarılacak. Daha sonra ana gövdenin yanlarına kanatlar kaynaklanıyor. Böylece ek parçalarla birlikte tüm yapı tamamlanıyor. Sırada navigasyon ışığı için gereken kol var. Bu hidrolik pres, bu kolu istenen biçimde eğer. Bir ölçüm aleti bükülen parçanın açısını hesaplar. Sonra ışığın monte edilmesi için bir delik açılır. Ve tüm parçalara bir astar boyası uygulanıyor. Her şey biçimleniyor ve gemiye monte edilmek için hazır hale geliyor. Kritik navigasyon ekipmanlarını destekleyen bu gemi radarı ayakları, görüş mesafesi düştüğünde gemicinin hedefe ulaşmasını garantiye alıyor. Nasıl yapılmış?
Radyatörler ısı yayarlar. Bunu da şık bir biçimde yaparlar. Isıtma tüpü teknolojisi elektriğe de, sıcak su ısıtma sistemlerine de uygulanabilir. Çok farklı biçimlerde tasarlanabilirler. Bu radyatörler arka plan içinde kaybolabilirler ya da duvarınızda çarpıcı bir parça olarak yer alabilirler. Radyatör panellerinin yapımı içi boş bir çelik tüple başlıyor. Bunların içinden sıcak su akacaktır. Bir dizi tüp boydan kesiliyor. Bir destek ya da ana dikme bu boruları bir arada tutuyor. Otomatik bir delme makinesi bu parçaların uç kısmına rakor delikleri açıyor. Sonraki bölümde bir makine bu deliklere birer rakor yerleştiriyor ve onları kaynaklıyor. Bir başka kaynak makinesi ısıtma tüplerinin ucunu kapatıyor. Bu tüpler daha sonra montaj için üst üste getiriliyor. Bu sırada kolektör boruları hazırlanıyor. Bunlar kare biçimli çelik tüplerden yapılmış. Otomatik bir makine bunlara delikler açıyor. Bu deliklerden çıkan sıcak su radyatöre doğru akacaktır. Kolektör boruları sonra uzunlukları boyunca kesiliyorlar. Radyatörler farklı boyutlarda olurlar. Odanın sıcaklık ihtiyacına göre ayarlanırlar. Sonra kolektörlerin bir ucuna tapalar kapatılır. Diğer ucundaysa su ve hava desteği sağlanacak. Bunlar kolektörlerin ucuna takılırlar. Sonra da çekiçle yerlerine oturtulurlar. Sonra birden fazla kolektör bir sabitleme tezgahına alınıyor. Bu tezgah onları yerlerinde tutuyor. Bu sırada otomatik bir kaynak makinesi uçlarındaki tapaları kaynaklıyor. Delikler açılmadan önce ve sonra kolektörün görünümü böyle. Tapa kaynaklanınca da buna dönüşüyor. Sonra kolektörler bir başka tezgaha sabitleniyorlar. Bir matkap yan kısımlarına delikler açıyor. Bu delik radyatörü sıcak su sistemine bağlayacak. Parçalar artık ısıtma tüplerinin ızgarasını oluşturmaya hazır. Kolektör yerine yerleştiriliyor. Otomatik bir kol, yassı biçimli ısıtma tüplerini kolektörlere bağlıyor. Robotik bir kaynak makinesi de birleştiriyor. Otomatik kaynak makinesi yassı tüpleri kolektör borusuna bağlarken şirketin logosunu da uyguluyor. Çelik şeritlerden, radyatörden gelen ısıyı yönlendirecek olan fitiller serbest bırakılıyor. İlk olarak bir makine bu çelik şeritte delikler açıyor. Burası radyatörün arka kısmına monte edilecek. Hidrolik pres delinen çeliği büküyor. Böylece akordeon benzeri bir profil meydana getiriyor. Tüm bu oluklar sıcak havayı tutacak ve yönlendirecek kanallar oluşturuyor. Bu işlemin sonunda üretilen parça sarılıyor. Böylece sonraki istasyona kolayca taşınabiliyor. Artık tüm yassı tüpler kolektöre monte edildi. Radyatöre taşınıyorlar ve sıradaki makinede ters çevriliyorlar. Fitiller radyatörün arkasındaki panele oturabilecek biçimde kesiliyorlar. Sonra bir robot bunları katlanma noktalarından ısıtma tüplerine kaynaklıyor. Artık bu ısıtma paneli ısıyı hem doğrusal hem de yukarı yönde yönlendirecek. Sonra radyatörün üzerine metal bir ray yerleştiriliyor. Arka köşeleri düzgünce oturtuluyor ve arka panele kaynaklanıyor. Böylece radyatörü duvara sabitlemek mümkün olacak. Bu radyatör artık tamamen monte edildi. Denenmesi için içine hava basılıyor ve suyla dolduruluyor. Eğer kabarcık çıkarsa sızıntı var demek. Son olarak bu püskürtücüler elektrostatik yükle yüklü epoksi parçaları püskürtüyor. Pişirildiklerinde istenilen renkte koruyucu bir yüzey oluşturuyorlar. Ve bu Avrupa stili radyatör artık herkesi ısıtmak için hazır.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Pamuk. İplik eğirmek için bilmeniz gereken bazı şeyler var. Rodeo kabini. Size bu konuda bazı detaylar vereceğiz. Asya eriştesi. Hem bir göz ziyafeti çekecek hem de onunla ilgili pek çok şey öğreneceksiniz. Ve dönel motorlar. Bu işlem sizi kesinlikle harekete geçirecek. Ama önce... Hiç kimse pamuk bitkisinin kökenini bilmiyor. Arkeologlar 7000 yıl önce bile kullanılan pamuk kumaşları gün yüzüne çıkardılar. Pamuk lifleri yüzyıllar boyunca elle işlendi. Ta ki 1730 yılında İngiltere'de otomatik bir makine icat edilene kadar. Pamuk işlenip dokunması için fabrikaya getirilmeden önce tarlalardan toplanıyor ve balyalar haline getiriliyor. Pamuk bitkisinin olgunlaşması yaklaşık 5 ay sürüyor. Pamuk hasat makinesi olgunlaşınca bitkilerdeki pamuk kozlarını topluyor. Makine daha sonra pamuk kozalarını bu kasaya boşaltıyor. Oradan da bu makineye aktarılıyorlar. Pamuk kozaları burada devasa dikdörtgen bloklar haline getiriliyor. Bu bloklar daha sonra ise bir pamuk işleme tesisine taşınıyor. Bu pamuk kozaları önce dikenlerinden, fazlalıklarından ve tohumlarından arındırılıyor. Pamuk kozalar işleme tesisinde bulunan bir besleyicinin içine dökülüyor. Pamuk kozaları daha sonra sır. Pamuk kozaları burada devasa dikdörtgen bloklar haline getiriliyor. Bu bloklar daha sonra ise bir pamuk işleme tesisine taşınıyor. Bu pamuk kozaları önce dikenlerinden, fazlalıklarından ve tohumlarından arındırılıyor.

parçalayıcı adı verilen bir sonraki makineyle pamuk kozaları ayıklanıyor. Bu makine, fazlalıkların da dar bir kanaldan dışarı atılmasını sağlıyor. Pamuk kozaları daha sonra sürekli akış sağlayan bir makineye alınıyor. Bu makine benzer iki işleme hattı için pamuk kozalarını eşit oranda bölüyor. Pamuk kozaları daha sonra ise çapak makinesine alınıyor. Bu makinede uygulanan merkez kaç kuvveti, kalan son pisliklerin de temizlenmesini sağlıyor. Temizlenen pamuk kozaları bir borudan, fazlalıklarsa diğer borudan ilerliyor. Pamuktan ayrılan fazlalıklar bir atık haznesine toplanıyor ve sonra da tesisten uzaklaştırılıyor. Pamuk kozaları son işlem için hazırlar. İşlem devam ediyor. Pamuk kozaları bu borularla başka bir makineye aktarılıyor. Bu işlemde pamuk tiftiği ile tohumlar birbirlerinden ayrılıyorlar. Her makinenin içinde 116 daire testere ve bu testerelerin arasında çelik iskeletler bulunuyor. Testerenin dişleri pamuk kozasını kavruyor ve pamuk tiftiği ile tohumların ayrılmasını sağlıyor. Ayrılan tohumlar başka bir hareketli banda alınıyorlar. Geriye kalan pamuk tiftikleri de daha sonra paketlenme alanına alınıyor. Pamuk tohumları büyükbaş hayvan yemi olarak kullanılıyor. Bir pamuk tohumunun %23'ü protein, %20'si yağ ve %25'i de liftir. Pamuk tohumundan yağ da elde edilir. Bu yağ özellikle salata soslarında ve mayonezlerde sıkça kullanılır. Pamuk tiftikleri artık balya haline getirilebilir. Pamuk tiftikleri presleme alanına aktarılıyor. Burada devasa presler pamuk tiftiklerini sıkıştırıyor ve bir kasanın içine alıyor. Kutunun içindeki miktar 227 kilogramı bulduğunda tiftikler bir kez daha presleniyor. Balya daha sonra sıkıca bağlanıyor.

Balya daha sonra paketleme bölümüne taşınıyor. Bu aşamada balyanın her iki yanından birer örnek alınıyor. Balya plastik bir ambalaja sarılırken, alınan örnek de bir kutunun içine aktarılıyor. Daha sonra balyaya bir seri numarası veriliyor. Ardından da sıra balyadan alınan örneğe geliyor. Daha sonra bu örneğe de balyayla aynı seri numarası verilir ve analiz edilmesi için Birleşik Devletler Tarım Bakanlığı'na gönderilir. Ve bakanlık da pamuğun lif uzunluğunu, temizliğini ve rengini analiz eder. Nasıl yapılmış? Rodeo kabini yaylı bir kapıya sahip geçici bir ahırdır. Kapağın açılmasıyla birlikte bir kement atma yarışması başlar. At üstündeki yarışmacılar kabinden çıkan hayvanı kementle yakalamaya çalışırken, kabine bir sonraki yarışma için başka bir hayvan girer. İşlem çelikten bir makarayla başlar. Açılan makara silindirlerin arasından geçirilir. Böylece kabinin iskeletinde kullanılan parçaların yapımına başlanır. Soğutucu bir sıvı çeliğin aşırı ısınmasını önler ve fazlalıkları uzaklaştırır. Çelik levha kenarları birleşene kadar silindirlerden geçirilir. Daha sonra da birleşen kenarlar kaynaklanır. Borular daha sonra soğutucu bir kanala alınır. Boru belirli bir ölçüde kesildikten sonra dönel büküm makinesine alınır. Böylece boru köşeli bir hale gelir. Diğer uç da büküldükten sonra kapının iskeleti meydana gelir. Onlardan iki tane yapılacak. Burada da çelik levhalardan kapı panelleri kesiliyor.

0: İstasyonda bilgisayarlı bir lazer kesici, metal plakalardan kontrol kutusunun parçalarını kesiyor. Burada sadece parçalar kesilmez, katlanacak yerler de belirlenir. Perforaj işlemiyle hem katlanacak yerler belli olur, hem de çeliğin katlanması kolaylaştırılır. Daha sonra sıra perçinlerin kaynaklanmasına gelir. Bu parçalar kapıyı iskelete bağlar ve kapının kaydırılarak açılmasını sağlar. Kapı iskeleti şimdi de tezgaha sabitleniyor ve bağlantı parçalarından biri ona kaynaklanıyor. Diğer uca da bir perçin yerleştiriliyor. Bu perçin kapının kaydırılarak açılmasını sağlayacak hareketin elde edilmesi için kullanılıyor. Çelik paneller kapıya kaynaklanıyor. Bu paneller içerideki hayvanın bacaklarının kabine sıkışmasını önlemek için. Kapının alt kısmına bir panel daha kaynaklanıyor. Şimdi de çelik boruların birbirlerine kaynaklanmasıyla kabinin ana kapıları yapılıyor. Kapının kanadına çelik bir levha kaynaklanıyor. Bunun amacı da hayvanı korumak. Kapı kanatlarının üst kısımlarına, kabindeki hayvanın başını dışarıya çıkmasını önlemek için çelik paneller kaynaklanıyor. Ana kapı tamamlandı. Kapı tıpkı bir bar kapısını andırıyor. Hayvan bu kapıdan arenaya çıkacak. Şimdi de sıra kabinde. Ana parçalar kaynak tezgahına alınıyor. Önce kapı mekanizması yerine sabitleniyor. Bu sırada kapının açılmasını sağlayan mekanizma da yerine takılıyor. Kapının açılmasını sağlayan mekanizmanın önüne yerleştirilen parça, gerektiğinde kapının açık kalmasını sağlıyor. Yan paneller de yerlerini alıyor ve iskelete kaynaklanıyor. Böylece rodeo kabinin ana yapısı tamamlanmış oluyor. Sırada kapının hızlı açılıp kapanmasını sağlayacak olan yaylar var. Önce yayların gerilimi kontrol ediliyor. Tamamlanan kabin boyaya daldırılıyor ve sonra da kurumaya bırakılıyor. İşlem bu şekilde devam ediyor. Hareket kolları ayrı olarak boyanıyor ve daha sonra civatalarla mekanizmaya sabitleniyor. Operatör bir kement atma yarışmasında bu mekanizmayı kullanarak istenilen zamanda hayvanı serbest bırakır. Ve daha sonra da yarışmacı kovboy boğayı boynuzlarından yakalamaya çalışır. İyi şanslar kovboy. Kendine dikkat et. Birazdan erişte hakkındaki gerçekleri öğrenmek için bir fabrikayı, ardından da bir makine dairesini ziyaret edeceğiz. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor. En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
7: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
20: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
21: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
20: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Erişte, tarihi yaklaşık 4000 yıl öncesine dayanan ve Antik Çin'de keşfedilmiş bir besin kaynağı. Çin'den dünyaya yayılan erişteyi farklı ülkelerde, farklı şekillerde ve boyutlarda bulabilirsiniz. Eriştenin hamura belli bir formun verilmesiyle yapıldığını ve sonra da pişirildiğini hepimiz biliyoruz. Ama erişte üretimi göründüğü kadar kolay değil. Eriştenin yapımına önce unla başlanıyor. Buğday unu büyük bir mikserin içine alınıyor. Sonra içine su ekleniyor. Bu tarife göre yapılan eriştenin %80.4'ü undan, %17'si sudan, kalan %2.6'sı da tuzdan meydana geliyor. Hamur yapıldıktan sonra bir kalıp makinesine alınıyor ve büyük rulolar haline getiriliyor. Hamur bir süre dinlendiriliyor. Dinlendirilen hamur, kalandır silindir adı verilen bu makineye alınıyor. Bu makinedeki silindirlerle hamura istenilen kalınlık veriliyor ve hamur kağıt kadar incelene kadar 6 kez pres ve silindir işleminden geçiriliyor. Ve süreç bu şekilde devam ediyor. Hamur bu makinede çok ince şeritler halinde kesiliyor. Şeritlerin uzunluğu ise 120 santimetre. Şeritler daha sonra ise askılara alınıyor. Hamurun güçlü ve elastik olabilmesi için mutlaka dinlendirilmesi gerek. Hamur, askılarla bir sonraki işleme taşınıyor. Burada 7 askıda bulunan şeritler tek bir askıya alınıyor. Bu, süreçteki son dinlendirme işlemi için gerekli olan yoğunluğun elde edilmesini sağlıyor. Askılar daha sonra bir buharlı kaynatıcının içine alınıyor. Erişte şeritler burada 3 saat boyunca 100 santigrat derecelik buhara maruz kalacak. Bu işlemle hamur biraz daha olgunlaştırılıyor. Erişteler buhar işleminden sonra kenara alınıyor ve paketleme işleminden önce 24 saat dinlendiriliyor. Paketleme bölümünde çalışan işçiler eğitimlerine tartı kullanarak başlıyorlar ve bir demette kaç şerit olması gerektiğini öğreniyorlar. Eğitim sona erdikten sonra bir paketleme işçisi tartı kullanmadan göz kararıyla doğru miktarı tam olarak ayarlayabiliyor. Üretim hattında otomatik makineler kullanılsa da paketleme sırasında geleneksel yöntemler kullanılıyor. Çünkü bu aşama aynı zamanda kalite kontrol anlamına da geliyor. Bu fabrikada kurutulmuş erişte de üretiliyor. Süreç hemen hemen aynı olsa da kurutulmuş erişteler olgunlaştırılma işlemi yerine termostatik bir odada kurutulma işlemine tabi tutuluyor. Şeritler önce 115 cm uzunluğunda kesiliyor ve daha sonra haznelere alınarak 18 santim uzunluğunda olacak şekilde bir kez daha kesiliyor. Erişteler genellikle çubuklarla yendiğinden onların fazla uzun olmalarını istemezsiniz. 18 santimetre kusursuz bir uzunluktur. Daha sonra ise sıra eriştelere renk ve aroma veren zerdeçal ekleme işlemine geliyor. Bu fabrikada bazı erişte türleri elle paketlenirken bazı erişteler otomatik makinelerle paketleniyor. Farklı müşteri taleplerine uygun olacak şekilde farklı çeşitlerde üretilen erişteler paketleniyor ve istifleniyor. Bu işlemle hazırlanan paketlerin ağırlığı 60 ila 80 gram arasında değişiyor.
Bu erişteler hem başlangıç hem de ana yemek olarak tüketilmeye uygunlar. Erişte harika değil mi? Nasıl yapılmış? 20. yüzyılda farklı dönel motor çeşitleri üretilmişti. Hepsi de küçük, hafif ve hızlıydı. Fakat yakıt tasarrufu yapmamaları ve yüksek emisyon gibi sorunlar onlardan uzaklaşmasına neden oldu. Ancak elden geçirilen ve baştan tasarlanan dönel motorlar geri dönmeye hazırlanıyorlar. Bu go-kart arabasına takılan dönel motor, yerini aldığı pistonlu motordan 5 kat daha hafif ve küçük. Ağırlığı azalan araç da böylece daha hızlı gidiyor. Yeni dönel motorlarda hedef, yakıt tasarrufu sağlamak ve emisyonu azaltmak. Kusursuz olması için tasarlanan bu prototip, bir sırt çantasının içine sığabilecek kadar küçük. İşlem bir alüminyum blokla başlıyor. Blok, bilgisayar kontrollü bir kesiciyle kesiliyor. Geleneksel dönel motorlarda uzun bir yuva ve onun içinde dönen üçgen biçimli bir rotor yer alıyor. Yeni tasarımda ise bunun tam tersi. Üçgen biçimindeki yuvanın içinde ateşleme odası, dış kısmında ise soğutucu ızgaralar yer alıyor. Krank kolu, sertleştirilmiş çelikten yapılmış bir silindirden imal ediliyor. Silindir bir tornaya yerleştiriliyor ve daha sonra bir bilgisayar yardımıyla ona son şekli veriliyor. İçi boş olduğundan yakıt ve hava bu boşluktan geçerek motora ulaşıyor. Ve işte bu da motorun kalbi olan rotor. O da bilgisayar yardımıyla çelik bir parçadan üretiliyor. Rotor daha sonra iyondan arındırılmış suya daldırılıyor. Elektrikli bir bakır kablodan çıkan kıvılcımlarla tam ortaya bir delik açılıyor. Bu delik daha sonra vitesle eşleşecek. Bu da rotorun ortasındaki delikle eşleşecek olan vites. Bu pinyon dişlisinin önce sıvı hidrojenle doldurulması gerek. Sıcaklığı -190 dereceye düşünce boyutu da küçülüyor. Donmuş pinyon dişlisi daha sonra rotorun ortasına yerleştiriliyor ve sonra bir presle uygun derinliğe getiriliyor. Pinyon dişlisi oda sıcaklığına ulaşırken tekrar genleşiyor ve böylece yerine sıkıca oturmuş oluyor. Burada da motor contası imal ediliyor. Demir dökümden bir parçayla istenilen form elde ediliyor. Kalınlığı sadece 1 mm olan bu conta son derece ince. O, motorun ateşleme odalarının hava geçirmez olması için kullanılan önemli bir parça. Conta, rotorla krom kaplama yan paneller arasında yerleştiriliyor. Burada da otomatik taşlama makinesiyle plaka düzeltiliyor ve parlatılıyor. Ardından ortadaki deliğin geçici olarak genleşmesi için yan plaka ısıtılıyor. Daha sonra deliğin içine bir rulman yerleştiriliyor. Delik plakanın soğumasıyla daralıyor ve rulmanı sıkıca kavruyor. Bu dönel motorda pistonlu motordakinden 10 kat daha az parça var. Parçaları toplama zamanı geldi. Önce krank kolu yerine takılıyor. Daha sonra da bir halka dişli yerine takılıyor. Ve şimdi ise krank kolunun sorunsuz bir şekilde dönüp dönmediği test ediliyor. Sırada rotor var. Contası takılan rotor krank koluna yerleştiriliyor. Ve ardından sıra motor yuvasına geliyor. Daha sonra ise rotor test ediliyor. Bu testte motorun içinden nasıl döndüğünü görebilirsiniz. Krank koluna bir rulman ve bir de denge ağırlığı takılıyor. Egzoz kapağında gazların dışarı çıkmasını sağlayan 3 delik bulunuyor. Denge ağırlığı ise tam ortada kalıyor. Buraya da bir motor hava girişi adaptörü takılıyor. Ve bunlar da tamamlandıktan sonra
bir dinamometre ile motorun performansı ölçülüyor. Farklı yakıt türleriyle çalışan bir yeni dönel motor araçlarına güç sağlamaya hazır vaziyette. Aman dikkatli olun.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Hala etkisindeyim.
16: İnanılmaz bir goldü.
15: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
17: Ama ne otel?
0: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
18: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
17: Favori sitendekini bile.
18: Aynı otel. Yarı fiyatına.
17: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Westerwald'daki Morlock Motors. Avrupa'nın en büyük ABD malları tüccarı. Patronun istediği olursa ekip baskı altında hemen çalışmaya başlayacak.
1: Saatte 1600 kilometre su çıkış hızı.
0: Hayatı kolaylaştıran makineler. Teoride.
2: Bu sadece bir oyuncak. Burası anaokulu.
0: İster evde, ister açık denizlerde olsun, uygun ekipman her zaman gerekli.
3: Yolculuk hırdavatçıda başlıyor. Yanımızda bir bidon var mı? Hayır. Mazot var mı? O da yok. Harika. Neyse ki patronumuz geldi.
4: Sular çekildiğinde kimin mayosuz suya girdiğini görebilirsiniz. Hiçbiri.
3: Ne var ne yok. Evet. Hop.

0: şirket merkezine bir sabah ziyareti. Bu kez ödemeye hazır müşteriler değil, tedarikçiler var. Patron Morlock Motor'un teknolojisini yükseltmeye yardımcı olmaları için onları bizzat davet etti.
1: İyi günler.
2: İşte geldik.
1: İşte buradasınız. Evet, basınçlı yıkama makinesi olan sizsiniz.
2: Ben Heinz Renders. Yüksek basınç teknolojisi tedarikçisiyim. Ve burada Morlock sahasında boya ve korozyonu gidermek için yüksek basınçlı kumlama işi yapıyoruz.
0: Günter yine zaman alıcı işlerle uğraşmaya devam ediyor.
1: Bir şeyi buharlı temizleyiciyle basınç kullanarak temizleyerek tasarruf edip edemeyeceğimizi görmeye karar verdik. Şimdi geldiler ve bana nasıl yapıldığını gösterecekler.
2: Doğru. Ayarlayacağız ve size önceden haber vereceğiz. Bir kez daha bakmamız gerekecek. Bu köşeye zaten hızlıca bir göz attım. Biraz kordon altına almamız gerekiyor.
1: Tamam. Şimdi sen Ingo'nun yanına git. O sana nerede ne yapacağını gösterecek.
2: Tamam.
1: Tamam mı? Ben de 5 dakika içinde geleceğim.
2: 10 dakika.
1: 10 dakika. Daha evet. İyi.
2: Tamam. Tamam. Teşekkür ederim.
0: Şimdiye kadar ekibin elinde sadece bir adet buharlı temizleyici vardı. Ancak boyayı soymak için değil, daha ziyade kaportayı temizlemek için.
3: Şuna bak. Ha?
4: Bence çok iyi.
3: Yenisinden daha iyi.
1: Normal bir buharlı temizleyici gibi 150 barlık değil, belki çok daha fazla olan bir buharlı temizleyicimiz olsaydı, pas, alt gövdeden, boyadan ve dolgudan hiçbir şey yapmaya gerek kalmadan doğruca uçup gidecekti. Ama öyle bir aletimiz o an için yoktu.
2: Dizel, 50 beygir gücü ve 2000 bar.
3: Bunun yardımı olur mu bilmiyorum.
0: Onun işini yapması gereken makineler mi? Günter'in şüphesi anlaşılabilir görünüyor.
1: Buharlı temizleyici asla Günter'in yerini alamaz. Sadece buradaki herkesin işini çok daha kolaylaştırır.
3: Pek bir şey yapmıyor mu? Evet. Hayır, bunu istemiyorum. Hayır, kes şunu. Kes, kes dedim.
1: Çünkü Günter yeni olan her şeyin berbat olduğunu düşünüyor.
3: Bu seçenek bile değil.
1: Çünkü daha önce nasıl yapıldıysa aynı şekilde yapılmalı diye düşünüyor. O zaman sorun yok. Eğer biri yeni bir fikirle gelirse o zaman her şey kötü.
0: Teknoloji hala vaat ettiklerini yerine getirip getirmediğini kanıtlamak zorunda. Bu da sıkı güvenlik önlemleri altında olacak. Muazzam bir baskı altında çalışırken bu çok önemli.
2: Şapka, kulak koruması, sıçrama korumaları, hortum koruması ve ayak tozlukları.
4: Bence çok iyi.
2: Yüksek hız içeren her şey her zaman tehlikelidir. Bu sistemden korkmayın. Çünkü güvenlik düşünülerek tasarlanmıştır ama saygı göstermeniz gerekiyor. Anlaşıldı mı? Bu bir vida bağlantısının gevşemesi durumunda vücudunuzu koruyan, suyun akmasını veya dışarı fırlamasını önleyen koruyucu hortum. Üstelik çelik bir parça var ucunda. Bu vücudunuzda birkaç delik açabilir.
5: Birkaç delik açılabilir.
2: Direkt içinden, evet, dikkat
5: evet,
2: etmek
5: içinden.
2: Lazım. Tam içinden, evet. Eğer bir yüzeyin üzerinde onlarca yıldır duran boyayı suyla yıkayabiliyorsam bir özelliği olmalı. Bunu sadece güç kullanarak yapabilirim. 2800 bara kadar çıkıyor. Neresi nervürlüyse orası koruyucu bölge. Çelikten daha sağlam olan özel bir sentetik malzeme bu.
6: Daha önce de söyledim. Eğer güvenlik ekipmanı giymek zorundaysak hiçbirimiz giymeyiz. Bu yüzden hiçbir şey yıkamıyorum. Çünkü bu çok aptalca olur.
2: Bu X-Large. Dar bedeni de var tabii ki.
6: Buna ihtiyacımız
2: hayır.
6: Büyük beden ve üstüne daha ihtiyacımız var.
5: Kesinlikle. Orada ne tür bir motor var?
6: Bu bir Japon
2: evet,
6: malı sanırım.
2: Evet, 4 silindirli bir araba.
0: Oyuncak değil. Ama gelecekte sadece zamandan değil, patronun istediği gibi olursa her şeyden önce paradan tasarruf sağlayacak yüksek performanslı bir ekipman.
7: Ya
1: Evet, açıkçası bundan sonra ne olacağını görmek için çok heyecanlıyım. Bir şekilde arabayı ikiye mi bölecek, yoksa temizlemek için iki gün boyunca birine buharlatmak zorunda mı kalacağız? Artık bilmiyoruz.
0: Test, Günter'in gelecekte ona yardım edecek bir meslektaşının olup olmayacağını da gösterecek.
3: Bekleyelim de görelim. Bu konuda bir şey söylemiyorum.
0: Sadece bir adım ötede bir Chevy K30 teslim edilmeyi bekliyor. Alex ve Walker arabayı neredeyse tamamen restore ettiler bile.
7: Mesele şu ki ısıtıcı burada çalışmıyor. Burayı kontrol edelim. İşte ısıtıcının kontrol paneli. Kablo ile bağlı. Kablonun bağlı olup olmadığını kontrol edelim. Kopmuş mu, yırtılmış
8: tamam,
7: mı? Hareket eden evet. Bir şey var mı?
8: Tam gaz.
7: Görüyor musun?
8: Çalışıyor. Kontağı çevirsene.
0: Motor ısındıktan sonra sıcak su silindir kapağından ısı eşanjörüne pompalanıyor ve sonra motor soğutma sistemine geri akıyor. Normalde böyle olur.
7: Evet. Isınıyor ve öyle kalıyor. Bu temel olarak kalorifer peteğine giden ve aracın içini ısıtan besleme hattı. O da sıcak. Bu iyiye işaret. Pompanın düzgün pompalama yaptığı anlamına geliyor. Kalorifer peteğinden çıkan hava soğuk. Sadece soğuk hava geliyor. Belki de kalorifer peteği tıkanmıştır. Açabilir miyiz bilmiyorum. Henüz denemedim. Deneyip bakacağız.
0: Bunu öğrenmenin tek yolu sistemin giriş ve çıkış hortumları üzerinde pratik bir test yapmak.
7: Hazır mısın? Bu korkunç.
8: Vay canına.
7: Çorba gibi kokuyor.
0: Soğutma sıvısının güçlü, küflü bir kokusu var. Bu normal değil. Geleneksel teknikler hala dolaşımda olup olmadığını belirleyecek.
8: Mümkün değil.
7: Normalde ağzınla üfleyebilirsin.
8: Evet, ama öyle olmuyor. Çünkü bak, belki hala bir şey vardır. Deneyelim. İmkansız.
7: Evet.
0: İlk farkındalık, dolaşımda sorun var. Ama nerede?
7: Bu giriş su pompasından gelen sıcak su ısıtıcı göbeğine akıyor. Ve normalde dönüş hattından hava veya su çıkması gerekiyor. Şimdi üfledi, hiçbir şey olmuyor. Bu kalorifer peteğinin tıkandığının işareti. Kalorifer peteği torpido gözünün arkasındaki gösterge panelinin altında nispeten büyük bir kutu. Çıkarmamız gerekiyor.
0: Bu şeye ulaşmak hiç de kolay değil. En azından iri yapılı insanlar için.
7: Bence bu tam Alex'e göre bir iş. Küçük parmakları ve küçük vücuduyla kolayca girebilecektir. Ancak o yapabilir.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Abi ne yapıyoruz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
17: Bu da hala peşimde.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
20: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
21: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
22: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
23: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
22: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
24: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
25: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
26: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
27: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
28: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
29: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
30: Bu ne böyle?
29: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
31: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
29: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
32: Gelecekte Peters'la boya sıyırma için zımpara kağıdı yerine yüksek basınç kullanabilir. Ve gerçekten etkili olabilir.
2: Nozulun arkasında saatte 1600 su çıkış hızı var.
32: İlk ısınmadan sonra bir Chevy'nin standart boyasına gözle görülür şekilde zarar veren ve görünüşe göre sadece bununla kalmayan etkileyici bir yıkıcı güç.
33: Evet evet, zamanında olmayacak.
34: İmkansız değil mi?
5: Düz nokta sorun değil, değil mi?
33: Bence düz nokta gibi.
34: Ama o değil.
33: Ama o gibi görünüyor.
32: Mihail'in makine için optimize edilmiş iş akışları fikri işe yarıyor gibi görünüyor.
1: Nereye yaptığını göster. Oldukça iyi değil mi?
4: Evet.
32: Standart boyalar zordur. Bazı askeri araçların son derece dayanıklı kaplamaları daha zordur. Ve özellikle çok amaçlı araçlar Morlock'un ana işinin bir parçası.
1: Amerikan ordusu tarafından kullanılan boyaya kimyasal ajanlara dayanıklı kaplama deniyor. Bu o kadar sert bir kaplama ki hiçbir zımpara kağıdı 10 santimetreden daha fazla nüfuz edemiyor ve sadece matlaşıyor. Hepsi bu.
32: Sadece çıplak alüminyum göründüğünde iş gerçekten bitmiş oluyor.
4: Evet, boya hala üzerinde değil mi?
5: Henüz tam olarak ikna olmadık.
33: Hayır hayır, henüz olmadık değil mi?
0: Neye bakmam gerekiyor? Bu sadece bir oyuncak. Burası anaokulu.
1: Sana bir şey sormam lazım. Bu da dayanıklı kaplama değil mi?
33: Ne?
1: Bu poliüretan normal bir boya değil. Normalde üzerine boya sökücü dökebilir, tatile gidebilir, geri dönebilir ve hortumla yıkayabilirsin. Hiçbir şey olmaz. Bu boya aslında savaş durumlarında bu araçlara hidroklorik asit püskürtülebilecek şekilde tasarlandı.
4: Neden hidrolik asitle yapıyorlar?
1: Eğer herhangi bir yüzeyde herhangi bir biyolojik savaş maddesi varsa, bunun en kolay yolu o yüzeyi sıcak hidroklorik asitle yıkamaktır. Böylece biyolojik savaş maddesi rahatlıkla yok edilebilir. Bunu hiç yaptın mı?
3: Hayır, kıyafet giymek zorundasın.
1: Evet, sen de aynı boydasın. Hadi giy şunu.
32: Günter sadece çıplak alüminyum görünene kadar bir araçla 2 ila 3 gün harcıyor. Mihail sadece yüksek basınçlı işlem daha hızlı ve etkili olursa yatırım yapacak.
1: Bak işte böyle. Bu gibi şeyler pahalı değil mi? Eğer harika çalışırsa düşünebilirsin. Çalışmazsa para harcamak zorunda değilsin. Bakalım buradaki boyayı çıkarmak ne kadar sürecek? Saati al bakalım. Saat kaç? Evet, kaç?
34: 57.
1: Güzel.
32: Patronun teknik yükseltme için 5 rakamlı bir meblağı gözden çıkarması gerekecek. Özellikle aşırı dirençli boyaların daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde çıkarılmasını sağlıyorsa iyi bir yatırım. Ama sağlıyorsa...
1: Evet, sorun şu ki tekrar zımparalayabilirsin değil mi? O zaman bu gitmeli. Tabii ki bunun boyayı buharlı temizleyici gibi uçuracağını umuyordum. Bu Amerikan ordusunun kullandığı poliüretan boya da işe yaramıyor ama. Zaten oldukça temiz ve iyi durumda ama 20 dakika sürdü. 20 dakika sürdüyse bir 20 dakika daha sürer. Yani 1,5 saatimiz var. Tüm araba içinde, yani burası için bu kadar bir zamana ihtiyaç varsa, arabanın tamamı içinde muhtemelen 2 güne ihtiyacımız olacak. Ve işte bu bahsettiğim gibi bir zamanın giderini açıkçası kimse ödeyemez.
0: Para boşa gidiyor. Eğer patronun çok parası varsa yapsın. Ben olsam yapmazdım.
32: Burada gösterilen versiyon özel kaplamalara standart boyalardan daha az dayanıklı. Ayrıca bunların kullanımı karmaşık koruyucu önlemler gerektirir ki bu da zordur.
1: Bu püskürtme boya değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, gerçekten de çok sağlam.
4: Bunu beklemiyordun değil mi?
2: Hayır, bunu itiraf etmem gerekiyor. Ama neler olup bittiğini görmenin zor olduğu bazı alanlar vardır. Ve aslında bunu başardık. Vazgeçmek zorunda değiliz elbette. Yine yapabiliriz. Ve 160 beygirlik bir motorla bu olabilir.
1: Bak bir gün bunu 200 beygir gücünde bir makineyle yapacaksınız. Hayır. Evet, ama o zaman imkansız bir finansal durumda olacağız.
2: Giderek daha pahalı hale geliyor.
1: Evet. Artık başka seçenek yok. Günter arabaya zarar gelmesini önlemek için perçinlerin etrafında düzgün daireler çizerek zımparalamaya devam etmeli.
32: İnsan ve makine arasındaki rekabette Günter'in skoru 1-0.
0: Sen bunu bitirdiğinde 3. Dünya Savaşı bitmiş olacak, biliyorsun değil mi?
32: Gösterge panelinin arkasında arızalı bir ısı eşanjörü var. Alex ve Walker ona ulaşmak için derinlere dalmak zorundalar.
33: İki kırmızı kablonun arasına gömülü siyah vidayı görüyor musun? İşte o.
32: Isı eşanjörü içeride, sabitleme dışarıda.
33: Tanrım, büyük ellerle olmuyor değil mi?
32: Bazı durumlarda daha narin bir görünüm kesinlikle bir avantaj.
6: Of.
33: Kahretsin, bu bana göre değil.
6: Sen tutun.
33: Evet. Ben tutayım.
32: Pozisyon ve taktik değişikliği de gerekli. Aşırı güçlü ellerin erişimi zorlaştırdığı durumlarda bazı araçlar bazen yardımcı destek sağlayabilir. Walker'ın hakkını yemeyelim. Ama uzatma da hızlı bir çözüm sunmuyor.
33: Dönüyor mu?
6: Hayır, henüz değil. Ama
33: biraz ileri geri mi? Aa, bu iyi değil.
6: Bu son parça.
33: Evet.
6: Sonuncu parça bu.
33: Evet. Bu vidaların üzerinde alt gövde koruma macunu var. Ve şimdi onları sökmek istersen kirle kaplı diş üzerinde hareket eden somun daha da sık hale gelecek. Ve sonra kırılmaya, dönmeye ya da her neyse ona eğimli olacak. Bundan kaçınmak için ileri geri sprey sıkıyorum. Böylece neredeyse tekrar serbest bırakıyorum. Ama Alex'in bu konuda ustalığı var. Değil mi?
6: Dostum, sakin ol. Yoksa dönmek zorunda kalacaksın ve ben de seni çekmek zorunda kalacağım. Sığmıyorsun.
32: Böylece pense değiştiriliyor ve bu işbirliği başarıyla sonuçlanıyor.
6: Ah Tanrım.
32: Isı eşanjörü sonunda serbest.
33: O kadar da kötü görünmüyor değil mi?
6: Fena değil.
33: Yağ mı o?
6: Hiçbir fikrim yok. Baksana.
33: Çok kötü kokuyor. Evet.
6: Normal değil mi?
33: Evet. Orada bir çeşit çöp var. Ne çıkacağını asla bilemezsin. Yani normalde orada soğutma sıvısı olur. Yağ ya da başka bir şey değil.
6: Baksana ne kadar ağır.
33: Bu dolu. Düşebilirim.
32: Çeşitli sıvıların hoş olmayan bir karışımı. Tam bir karmaşa.
33: Kahretsin.
32: Gerekli yedek parçaları stoklayan bir patrona sahip olmak iyidir. Tabii onları hemen bulabilirseniz.
33: Yeni parçalar her zaman iyidir. Değil mi?
32: Bu sayede ısıtma sistemi tekrar çalışır hale gelecek.
33: Evet, evet, evet. Şimdi oldu. Geçti bile. Evet, sen de geç. Sen de geç, hadi. Her şey yolunda.
6: Pekala, bir tane sana, bir tane bana.
32: Hortumları bağlamadan önce şişeden bir miktar sıvı alıyorlar.
6: Temiz olması lazım. Su soğutucusu temiz olmalı, değil mi? Bütün bu pisliği yiyorlar. Yumuşatıyorlar ve sonra boşaltıyorlar.
33: Temiz. Her şeyi tekrar emniyete aldın değil mi? Evet. Hortumları falan.
6: Her şeyi sıkın.
33: Evet.
32: Alex ve Walker 2 saattir bunun üzerinde çalışıyorlar. Şimdilik.
33: Sıcaklığı bekliyorum. Ya çıkacağız ya da baştan başlayacağız.
6: Evet.
32: 5 dakikalık ısınmadan sonra kurtuluş zamanı.
33: Isınıyor. Isınıyor.
6: Gerçekten mi?
33: Evet.
6: İyi iş çıkardın.
33: Sen de. Ama bugünlük bu kadar, evet, yeter kesinlikle. Değil mi? Alex'e her zaman oluyor. Ne yaparsam yapayım işe yarıyor. O iyi bir tamirci. Görüyorsunuz.
6: Evet.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim ya.
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Kristal ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
3: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
4: Fansi'den vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
6: Kalsın mı? Kalsın mı?
7: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
9: Bakmaya cesaret edemiyorum.
7: Ta-ta.
3: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
10: Aylar önce Mihail ve Andy, Kuzey Denizi'nin dibindeki bir batağa ilk kez dalmayı ve değerli kargosunu aramayı planladılar. Bir motoru tamamen değiştirdikten sonra keşif tekneleri nihayet olması gereken yerde.
11: Şu ana kadar her şey çok kolaydı. Olaf ve Marvin Hinder'i geçen hafta Den Helder'den buraya getirdiler. Şimdi güvenli bir şekilde Bisum'a ulaştı ve...
12: Buradaki ironden ben sorumlu değilim. Bu kesinlikle hayatımın en uzun transfer yolculuğuydu. 380 deniz mili için 14 ay. Normalde 4 adamla bu mesafeyi 12 kez kürek çekerek gidip gelirdik.
11: Dostum, mutlu muydun? Bir Hüzum'u arayıp nihayet geldiklerini söyleyene kadar. Tüm zaman boyunca göğsünün etrafında bununla oturuyorsun. Ve sonraki sorunun ne olacağını bilmiyorsun.
12: Bir yıl önce bugün Dunkirk'te durduk ve şöyle dedik. Ah, işte bu. Hadi yapalım şu işi. Sadece biraz kurcalayalım. Bir yıl.
11: Çok komik. Çok komik.
12: Hayır, evet. Gerçekten.
11: Her şeyi kendim biliyorum. Hepsini kendim ödedim. Yani bir fikrin oluyor. 6 ya da 7 kişiyle seyahat etmeye başladığınız anda günlük 1500 euro gibi bir maliyeti oluyor. Herkes bir otelde uyumak istiyor. Artık kimse arabasında uyumuyor. Herkes 19'undan büyük. Herkes akşam yemek yemek istiyor ve gaz ocağında mantı yapmak istemiyor. Oraya bir şekilde ulaşmak zorundasınız. Artık kimse otostop çekmiyor. Bisiklet de çok uzak. Yani her şey bir şekilde paraya mal oluyor.
10: Önümüzdeki 2 gün içinde Hinder bir dalgıç gemiye dönüştürülecek.
11: Yanımıza bir ton ıvır zıvır getirdik ve şimdi tüplü teçhizatla başa çıkıp çıkamayacağımızı görmek için bir deneme dalışı yapmak istiyoruz. Dahili telefonun su altında çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz ve çamur çıkarma sistemimizin Peterslar'da olduğu gibi su altında da çalışıp çalışmadığına bakacağız.
10: Bu da yüksek basınç uzmanı Heinz sayesinde. Mihail'i boya sıyırma konusunda ikna edemediyse şimdi su altı vakumuyla ikna edebilir.
11: Heinz ne planladığımızı fark etti. Nasıl yapılacağını bildiğini söyledi ve tabii ki bizden çok daha iyiydi. İşte bu yüzden bugün burada. Ondan birkaç şey ödünç alıyoruz ve bugün deneyeceğiz. Eğer olursa sorunu ortadan kaldırmak için onları kullanabiliriz. Bu da bizim için oldukça önemli bir gelişme olur.
10: Heinz ve malzemelerine ek olarak 4 yardımcı daha hazine dalgıçlarına destek veriyor. Bunlara kameraman ve yardımcısı da dahil.
11: Bu Sven, su altı kameramanı. Ve bu da Marvin, profesyonel bir dalgıç. Tanrı'ya şükür Marvin 2 hafta önce işini kaybetti ve sonra kahve içmeye gelme talihsizliğini yaşadı. Biz de onu burada işe aldık. Sven, Andy'nin bir arkadaşı ve bu yüzden bugün bize katılmak zorunda.
10: Ekip tamamlandı. Ve makine ilk testi için hazır.
13: Motorun biraz ısınmasına izin vereceğiz. Zaten limandaki suyu yemiyor. Sonra hortumla dalgıca yüksek basınç sağlayacağız. Ve böylece su altında aradığı nesnelerdeki çamur ve kiri rahatlıkla temizleyebilecek.
10: Hedeflenen enkaz 1950'lerden beri Kuzey Denizi'nin dibinde. muhtemelen kalın bir kum tabakasının altında yatıyor.
11: Harika, bu harika.
12: Ne düşünüyorsun?
11: Evet.
12: Bunu hayır, düşünmezdim.
11: Evet.
10: Makine önümüzdeki iki günün hazine getireceğine dair umut veriyor. Ekipmanın geri kalanı da düzgün çalışırsa hazine dalışı görevi yakında başlayabilir.
11: Yanımızda bir dalış kompresörü var ama mazotu yok. Özellikle uzun süre çalışıyor. Bu yüzden. Evet. Nereye gittiğimizi söyleyelim şimdi. Burada bahçeye gidiyoruz. Yanımızda bir bidon var mı? Hayır. Peki mazotumuz var mı? O da yok. Harika. Neyse ki patron geldi.
10: Dalış kompresörü sayesinde ekip açık denizde bile basınçlı hava tüplerinirse hazine dalışı görevi yakında başlayabilir.
11: Yanımızda bir dalış kompresörü var ama mazotu yok. Özellikle uzun süre çalışıyor. Bu yüzden. Evet. Nereye gittiğimizi söyleyelim şimdi. Burada bahçeye gidiyoruz. Yanımızda bir bidon var mı? Hayır. Peki mazotumuz var mı? O da yok.

0: kompresör ABD ordusundan bir teslimatla geliyor.
1: 1-2-3
0: Ve 20 yaşında olmasına rağmen sadece birkaç çalışma saati var.
2: Normalde kompresörlere bakım yapılır ve iyi filtrelere sahip olduklarından emin olmak için kontrol edilirler. Ve eğer filtre artık iyi değilse silindirlerdeki hava çok kötü olabilir. İşte bu yüzden şu anda içeride hava olup olmadığını kontrol ediyoruz. Dostum Anousakis, ciddiyim. Şaka yapmıyorum.
3: Evet.
2: Bu filtre 19 yaşında.
3: Evet ve en güzeli. O yüzden buraya koy. Harika.
2: Üstü kaplanmış. Evet. Doldurulmamış olsa bile hizmet ömrü zaten 19 yaşında. Kızın kaç yaşında?
3: 13.
4: 3 ay geçerse değiştirmek zorundasın. Kullansan da kullanmasan da.
2: 3 ay sonra eğer kullanılmıyorlarsa değiştirmen gerekir. Bu filtreler kendi kendilerine ayrışırlar. Sonunda sadece toza dönüşen karbon, aktif karbon içerirler. Bu da artık hiçbir şeyin filtrelenmediği anlamına gelir. Bir dahaki sefere yeni filtre kartuşları alacağım. Çünkü bunlar standart aksesuar kitimizin bir parçası. Ama onları şimdi doldurmak şişelerimi mahvedecek. Ne çıkacağı hakkında hiçbir fikrin yok. Dürüst olmak gerekirse birkaç kez yeter artık demenin eşiğine geldim. Çünkü bu işi gerçekten uzun zamandır yapıyorum ve sonra hey bu iş böyle yapılmalı dendiğinde bu gerçekten yapılacak doğru şey mi diye düşünüyorsunuz. Bunu yapmalı mıyım? İşte o zaman kendinizden şüphe etmeye başlıyorsunuz.
0: Genellikle Mihail'in alışılmadık çözümler konusunda belli bir eğilimi olduğunu yavaş yavaş öğreniyorsunuzdur.
3: Çift setli bir dalgıç o merdiveni asla tırmanamaz. Bu yüzden kendimiz için bir şey inşa etmemiz gerekli. Yani ona takabileceğimiz bir şey. Böylece ağır bir dalış takımıyla sudan rahatça çıkabiliriz.
2: Merhaba ve hobi kütüphanesine hoş geldiniz. Bugün bir dalış merdiveni inşa ediyoruz.
3: Hayır hayır, biz aslında kuş evleri yapıyoruz. Hadi bakalım.
2: Bir şeyler hazırladık.
3: Olaf, matkap nerede?
0: Hızlı ve uygun fiyatlı. Tam da patronun istediği gibi. Merdiven sadece 8 dakika içinde kuruluma hazır.
5: Sonra iniyorum, değil mi?
3: Nereye? Dikkatli ol. Suyun içinde her santim derinleştiğinde yukarı tırmanmak daha rahat olur.
5: Evet.
3: Anladın, değil mi?
5: Telefon. Evet, evet, evet.
3: Bu sadece kömür.
5: Evet. Başka bir şeyin var mı?
3: Hayır, yok. Telefonu.
2: Hiç yok.
3: Ne yok, ne yok? Ne yok?
5: O kadar da kötü görünmüyor.
3: Yani sorun nerede?
5: Açık denizdeyiz, değil mi? Hala çalışıyor.
3: Hala çalışıyor, yani merdiven... İşe yaradı, evet. Çok paraya mal olmuyor. Güzel olması gerekmiyor ve bu tek kelimeyle mükemmel.
0: Şimdiye kadar işler oldukça sorunsuz gidiyor. Yeni sonarın kurulumu da sorunsuz giderse günün işi tamamlanmış olacak.
2: Gemiyi güvenli bir şekilde getirmek için çok uğraşıyoruz.
3: Korkuluk önemli değil. Önemli olan Klotsky'nin yaptığı cihazın takılabilmesi.
0: Cihaz aracılığıyla bir sonar kafası suya indiriliyor. Ses darbeleri daha sonra deniz tabanındaki enkazın yerini belirlemeye yönelik olacak.
5: Pekala. Evet. Getirirken işte bu şekilde
3: açık
5: bırakacağız.
3: Açık denizde deneyeceğiz. Burada bir periskop inşa etmiyoruz dostum. Onunla iki dalış yaparız. Bizden başka iki dalış için bir gün boyunca kaynak yapan insan gördünüz mü hiç? Yok. Değil mi? Evet, görmediniz çünkü yok. Evet.
2: Sular çekildiğinde kimin mayosuz girdiğini görebilirsiniz.
3: Burada eksik olan ne?
0: Ekip sistemin monitörünü doğrudan dümenin üzerine monte ediyor. Sudaki sonar kafası ona sinyal gönderir göndermez en azından teoride deniz tabanının haritasını çıkarıyor olacak.
2: Dostum bu nedir? Nasıl bir önemi var?
3: Sinirlerimi bozma. Çalışmayacak çünkü lanet kablolar dahil değil. Elektrik var.
2: Ne demek istediğini anlamıyorum. Tek bir kablo bile yok. Evet, lanet.
3: Bunu şimdi nereden alacağız? Kusabiliyorum.

0: Almayacağım.
1: Burada satıcı olmaz.
2: Saçmalık. Petersler'deki bir kablo büyük olasılıkla ait olduğu kutudadır. Şu anda ihtiyacımız olan kutuda değil.
3: Sonar, yarın için planlanan test dalışı için gerekli olmayacak. Gerçek batık dalışına kadar çalışır durumda olmasına gerek yok. Yani diğer küçük aksilikler gibi idare edilebilir.
2: Bu bir şaka olmalı. Bir yaramandı.
1: Emin olmak için soruyorum, tamam mı? Yarın sabah saat 7'de buradan ayrılıyoruz. 7'ye kadar gemide olmayan var mı? Ne
2: hiçbir
1: oluyor?
2: Hiçbir şey. Hepsi kahkahalarla gülüyor. İnanılmaz bir beceriyle parmağımın yarısını fıstık konservesi kapağıyla kestim çünkü. Görüntü hiç hoş değil. İyi ki
1: çok
2: mantı.
1: Şey. Üzerinde balık var.
2: Evet. Gerçekten sinirlerini bozuyorsun dostum.
3: Ya da belki daha doğrusu tam fıstıkların üzerinde.
2: Vay canına.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
13: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
14: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
17: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
18: Boy boy boy boy boy boy, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
18: Boy boy boy, Domino's'um hoş geldin.
7: Ben Chris.
1: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Morlok'ta para ödemeye hazır ziyaretçiler her zaman hoş karşılanır. Bu üçü de onların arasında. Günaydın.
10: İşte geldik. Şükürler olsun. Ben Alexander Thieme. Hilden'den bir yemek şirketiyiz. Bu eşim Bettina. Ve yakın arkadaşımız bugün aracı teslim alacak olan otobüs şoförümüz Thomas.
3: Günaydın.
15: Merhaba, merhaba.
3: Biz geldik.
2: Günaydın.
7: Evet, otobüsü almak için buradasınız değil mi?
10: Doğru.
7: Muhtemelen zaten bir göz atmışsınızdır bile.
10: Her şey yolunda, plakası yerinde.
7: Güzel, çok güzel.
10: Evet, bugün Bluebird otobüsünü almak için buradayız. Bu bir ordu otobüsü. Onu bir lokantaya dönüştürmek istiyoruz. Ve bu otobüs bunun için mükemmel çünkü geniş bir tavan boşluğu var. Teknik olarak mükemmel, içi harika, hurda değil.
3: Bluebird ilk izlenimlere göre daha iyi durumda.
7: Marş motorunu değiştirmek zorunda kaldık ve direksiyon çubuğu üzerinde biraz çalışma yaptık. Işıklar, hava, su ve yağ. Sağlam olduklarından emin olmak için her şeyi iyice kontrol ettik. Bir gün sürdü. Bu yüzden getirmek ve hızlı bir kontrol yapmak sorun olmadı. Ayrıca kasıtlı olarak temizlemedik çünkü böyle isteyeceğinizi düşündük. Kesinlikle.
10: Doğru.
7: Değil mi? Çocuklar yapmak istedi.
0: Doğru. Evet, evet. Bir lokanta evet. Olacak.
7: Evet, evet.
0: İnsanların orada yemek yemesi gerekiyor.
7: İçi temiz,
0: bu yüzden
7: içi çok temiz.
0: Bakımlı, evet. Temiz görünümlü olduğunu söyleyebilirim.
7: Aynen öyle.
0: Ama bunu kendi içinde istemedim. Bir tarzı evet. Var. Kesinlikle bunu korumalı.
3: Alexander ve Bettina tadilat için 6 ay planladılar.
10: Lokanta mobilyaları oraya girecek. Güzel ve renkli olacak. Her şey o tarzda olacak. Sonra insanlar orada yemek yiyebilecek. İçeride yemek pişirilmeyecek. Sadece oturulacak bir restoran olacak. Bu otobüsü kendi tarzımıza göre özelleştirmek istiyoruz. Elbette ekibin bunu yapacağına güveniyoruz. Ancak kendimiz yapmak istiyoruz. Çünkü aynı zamanda bunu belgelemek ve konuklarımıza bir hikaye olarak sunmak istiyoruz. Böylece okuyacak bir şeyleri olur.
9: Herkes bindi mi?
3: Deneme sürüşü için otobüs şoförü Thomas 11 metreden uzun bu klasiğin direksiyonuna geçiyor. Gücünü 200 beygirlik 5.9 litrelik dizel motordan alıyor.
10: Her şey güzel.
7: Dediğim gibi bu bir yarış pisti değil, değil mi?
10: Hayır, hayır.
9: Ama gerçekten iyi. Gerçekten çok iyi. Evet, çalışıyor. Dinle bak, harika. Rüya gibi. Ben de bir tane istiyorum ama kornası yok.
7: Yok maalesef.
9: İşte geliyoruz. Viraja bak. Ha, göründüğü kadar kötü değilmiş.
7: Evet evet, dediğim gibi. Büyüklüğüne rağmen manevrası gayet
9: evet,
7: iyi.
9: Gerçekten öyle.
7: Direksiyon tur sayısı bayağı iyi.
9: Ordu'da geçirdiğim zaten... zamanlardan alışkınım. Bu
7: evet,
9: tarz
7: evet.
9: Sürmeyi seviyorum ama burada harika gidiyor. Güzel, çok güzel, harika. Direksiyonda da sarsıntı yok. Mükemmel doğrusu. Çok iyi çalışıyor.
3: TC200 1987'den 2003'e kadar üretildi. Ve çoğunlukla okul otobüsü olarak kullanıldı.
10: Dinle, harika. Sürüyor, fren yapıyor, titriyor. Havası var, mükemmel.
0: Evet, harika. Ben de gelebilirim, evet. Değil mi?
10: Sen de gelebilirsin.
0: Test sürüşü yaptım.
10: Duramıyorum.
0: Artık gözümün önünden gitmiyor. Harika.
9: Evet, daha önce de hiç böyle Amerikan otobüsü kullanmamıştım. Küçük bir çocukken tatillerde konvoyları görürdüm. Büyüyünce bunlardan birini kullanmalıyım derdim sürekli. Hayalimdi bu benim.
10: Evet, harika değil mi? Bitene kadar bekle. Kimse de yok. Kimse de yok. Bizde var. Evet, sarı bir okul otobüsü. Bugünlerde Almanya'da sıkça görüyorsunuz. Tırnak içinde özel bir şey değil. Ve Bluebird sadece ordu tarzı. Dışını orijinal bırakıyoruz. Özellikle buralarda daha önce olmayan bir şey olacak.
7: Pekala, o zaman iyi eğlenceler.
10: İyi günler, yakında görüşürüz.
9: Görüşürüz.
3: Az çaba, memnun müşteriler. Her iki taraf için de gerçek bir rüya. Erken kalkan yol alır. Hem de sadece Büsum'da değil. Tüm dalış ekibi saat 7'de limana vardı.
2: Bugün ilk kez denize çıkıyoruz ve denizde her şeyi deniyoruz. Dalışa gideceğiz, makineyi deneyeceğiz. Ve umarım çok kısa bir sorun listesiyle geri döneceğiz. Yani tek duam uzun bir liste olmaması.
3: Hedeflenen yer açık deniz ve resmi nakliye rotalarının dışında. Kıyıdan sadece birkaç deniz mili uzakta.
2: Bu
1: Meal'in tüm ekipmanlarını gerçekçi koşullar altında test etmesi gerekiyor ki bu kesinlikle çok önemli. Bunu hafife alamazsınız. Pek çok insan sadece bir dalış diye düşünüyor. Ancak orada dalış yapmak oldukça zor. Aksi takdirde Kızıldeniz'deki gibi gürültülü dalış tekneleri etrafta dolaşırdı. Küçük bir düzeltme.
3: Profesyonel dalgıç Andy, ancak teknolojik testler ikna edici olduğunda gerçek hazine avı için yeşil ışık yakacak.
1: Günaydın.
2: Evet.
3: 45 dakika sonra ekip sahada ve test dalışı sırasında bile dünyanın en tehlikeli dalış bölgelerinden birinde güvenlik her şeyden önce geliyor.
7: Hazır mısın? Güle güle.
3: Mihail ve arkadaşları sadece su altı vakumunu değil, aynı zamanda iletişim sistemini de test edecekler. Suyun üstünde ve altında herkes için bir ses bağlantısı olacak.
1: Şimdi umudum aşağıda gerçekten tam gaz gitmeleri, malzemelerini test etmeleri, pompayı test etmeleri, her şeyin çalışması ve acele etmemeleri. Böylece inşa ettiğimiz malzemenin içine güvenliği ekleyebilmeleri.
3: Akıntılar ve zayıf görüş. Kaybolmaktan kaçınmak için ekip çapa hattı boyunca dalıyor. Dibe 30 metre var. Oksijen kaynakları 60 dakika için yeterli.
1: Mihail, Marvin.
3: Hinder kıyıdan yaklaşık 8 deniz mili açıkta. Acil bir durumda Andy'nin hızlı tepki vermesi gerekiyor. Ama henüz derinliklerden bir haber alamadı.
1: Marvin, cevap ver. Marvin, cevap ver.
3: İletişim çalışmıyor. Deniz dibindeki dalgıçların makineyi çoktan test etmiş olduğu gerçeği yüzeye ulaşmıyor. Sadece 10 dakika sonra sualtı ekibi kostümlü provayı iptal ediyor.
2: Dostum, ağlamak üzereyim.
1: Neden?
2: Güzelim dalış bilgisayarımı kaybettim.
1: Aa, ne?
2: Güzelim dalış bilgisayarımı kaybettim.
1: Dostum, ciddi misin?
2: Evet. Dalış bilgisayarı için uzun süre para biriktirdim. Ve Noel'de kendime hediye diye aldım. Bu harika yüz maskesine sığdığından emin olmak için Fabian titizlikle benim için bir yuva frezeledi ve bu yuva tam gözümün önünde bu şeyin köşesine monte edildi ve sonra da gitti. Suyun altında gözden kayboldu. Orada ve açmadan deniz kabukları, deniz yıldızları ve her türlü ıvır zıvırla tıkanmış oldu. Orada ve çalışmıyor.
3: Bugünkü kötü koşullar ikinci bir dalışa izin vermiyor.
2: Aşağıda görüş mesafesi kesinlikle sıfır. İstediğiniz kadar dalabilirsiniz. Çapanın yaklaşık 2 metre altındaki tüm deniz yıldızlarını selamlayabilme şansım oldu. Ve ne yazık ki aşağıda başka hiçbir şey yoktu. Sadece deniz yıldızları.
1: Bir keresinde ben de yaşamıştım.
2: Evet, ama burada görüş sıfır.
1: Evet, ben de yaşadım.
2: Yani lambaya ihtiyacın yok.
1: Hissedebiliyorsun.
2: Beni duymadın değil mi? Hangi kanalı kullandın?
1: Bizi duydun.
2: Hiçbir şey duymadım.
3: Dış dünya ile temas yok. Kum vakumu tıkalı ve görüş mesafesi sıfır. Üzücü bir test sonucu.
2: Evet, bu harika bir durum. 5 ya da 6 kişiyle bir ton aletle, bir tekneyle, bir kompresörle geliyorsunuz ve işe yarayan tek şey suya girip çıkabilmeniz için kuş evi yapımından arttırılmış iki tahtayı merdivene bağlamak.
3: Kusurlar tespit edildi. Şimdi onları düzeltip sonra da gemiye ulaşma zamanı. Kelimenin tam anlamıyla.
2: Harika bir kostümlü prova. Durum şu, yarın sabah enkaz dalgıçları için sprey, yapıştırıcı ve ilaç yok. Bunun yerine küçük vanaları ve kabloları olan büyük, dev bir teknik oyuncak var. Ve bunların hiçbiri çalışmazsa tüm sistem asla ve kat'a çalışmayacak demektir. Ve tekrar dur. Dostum. Felaket. Ay. Neden ben lüks bir araba bir de golf arabası alıp yeşil bir çayırda aptal bir topa vurmuyorum ki? Neden ki? Hayır. Günün sonunda tabii ki geminin kurtarılması ve onunla birlikte çok da para var. Devam edelim ve çek. Evet. Şimdi. Oraya varmak için bu teknedeki her küçük kusuru düzeltmeli ve organize etmeliyiz. Ekibi bir araya getirmeliyiz. Zamanımız olmalı. Tam hava güzelken gitmeliyiz ve tek yapmamız gereken şey enkazı bulmak olmalı. Şurada bak. Bir çapa görüyorum. Tam ortasında da dalış bilgisayarım. Hayır, saçmalık, şaka yapıyorum. Ve çek. Ve çek. Evet, bekle. Neden bilmiyorsun? Muhtemelen son 5 yılın futbol sonuçlarını biliyorsundur, değil mi? Bunu anlayabilirim. Bu çok daha önemli. O zaman gemiyi yeniden inşa edelim.
20: Tersane değil mi?
2: Yani kimse bakmıyorken sahilde bir yerde. Tersane diyor adam ya.
1: Bazen her şeyi yapıyormuş gibi hissediyorum.
2: Beni kızdırma. Devam et. 1, 2, 3. Sonuna kadar yapacağız.
1: Hepsi bir şekilde deli. Hepsi. Tek bir normal
2: Hadi,
1: insan yok.
2: Hadi işine bak.
21: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
22: Kazancım Net, sigortam Net.
23: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
24: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
25: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
26: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
25: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
26: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
27: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
28: Baloncuklu Lipton mu?
29: Çok lezzetli.
28: Ve ferah. İçim küpür küpür.
27: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
30: Bakın.
31: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
30: Tam da leslik.
31: Sevince.
30: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
32: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
33: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
34: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
35: Atıştırmalık?
34: Yok, ben doymalık takılıyorum.
35: Bir şey diyeyim mi?
36: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
34: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
37: Tombank, hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız iki kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt kat istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma
0: din. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Klaus Bormann bunu tekrar yapmak istiyor. Amerika'da geçen 10 yılın ardından Hamburg'a geri döndü. Tutkusu büyük Amerikan arabaları. Yeni bir ekiple eski memleketinde yeniden başlamaya cesaret ediyor. Sorunuysa Klaus'un her zamankinden daha fazla şeye ihtiyacı olması. Krom karşılığı nakit. Kısa bir süre önce Klaus'un garajına güzel bir 68 model Mustang girdi. Yeni sahibinin isteği ise küçük bir bakımdı. Ama...
1: Burada yapılacak çok ama çok iş var.
2: Çok mu para tutacak?
1: Onu tekrar yürür hale getirmek için neredeyse 8000 euro harcaman lazım.
2: O zaman B planına geçelim. Arabayı satmanı istiyorum.
1: Bunu düşünmem lazım.
2: Düşün tabii.
1: Peki ne kadar istiyorsun?
2: Bunun için 15.000 istiyorum.
1: Ya 15 mi? Tamire zaten 8 gidecek. Benim onu tekrar sürülebilir hale getirmem bile 8.000 tutacak.
2: Ne diyebilirim ki? O bir tüccar. Kazanması lazım.
1: Ben de aynı şekilde 8.000 harcıyorum. Burası benim atölyem olsa bile hesaplamak zorundayım. Mekanikçinin ücreti aynı. Parçaların fiyatı aynı. Belki parçalarda biraz avantajım olabilir ama geri kalan her şey benim tarafımdan ödenmek zorunda. Yani 10.000 civarında bir şey olur diye düşünüyorum. 10.000 iyi olabilir.
2: Ben 15 diyorum, evet, sen öyle. 10 diyorsun.
1: Bu araba uzun süre bekleyecek bir araba değil. Bence bu önümüzdeki haftalarda gider.
2: 13.500 euroya anlaşalım.
1: Bak, ben 12'ye kadar çıktım. Sen de biraz düşürdün. Hemen bu aracı elinden alırım ama tamam. En fazla 12.000 verebilirim.
2: Peki tamam, öyle yapalım.
1: 12'ye mi?
2: Evet. Anlaştık.
1: 12.
2: Tamam.
1: Anlaştık.
2: Sonuçta onun da ciddi bir yatırım yapması gerekiyor. Ben memnunum. İstersen evraklar yanında.
1: O zaman hemen resmiyete dökelim ha.
0: Birkaç saat sonra yeni bir sorun garaja giriyor. 1956 model nadir bir Petration model araba.
3: Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bu arabayı ilk gördüğümde bayılmıştım. Tasarımı harikaydı. V8 motoru 310 beygir gücüne sahip ve bence bu gayet iyi. 1956'da sadece bir kez üretildi. 1957'de başka bir motor geldi. 1955 modeli de farklı bir motor kullanıyordu. Bu yüzden eşsiz bir arabaydı.
1: Günaydın Bay Schwabel.
3: Günaydın Bay Bormann.
1: Yarın geri döneceğim. Teşekkürler. Hoşça kal. Tamam, hoşça kalın.
3: Packard'la ilgili bazı sorunlarımız var.
1: Öyle mi?
3: Tıkırtı ve darbe sesleri oluyor.
1: Bu kötü olmuş.
3: Öyle olmaması gerekiyor. Leipzig'e gittim ve hafif vuruntu sesleri duydum. Dönüş yolunda tekrar duyunca Road 66'ya gitmeliyim. Çocuklar buna bir baksın diye düşündüm. Bu yüzden alıp arabayı size getirdim.
4: Bu sesler gerçekten hoş değildi. Tamam, kapatabilirsin.
3: Tamam. Tıkırdıyor, vuruyor. Yani muhtemelen motor sorunu var.
1: Evet, ben de öyle düşünüyorum. Büyük ihtimalle yatak hasarı. Neyse ki Bay Strobel tıkırdayan motoruyla direkt bize geldi. Çünkü bu ciddi sonuçlar doğurabilir.
4: Eğer iş kötü giderse bir piston parçalanır ve ona bağlı bir el kolu motorun yanından dışarı çıkar. Bu durumda da komple motor çöp olur. Sonra kolaysa 56 model bir motor bulmakla uğraşırız ve bu hiç kolay değil.
1: Zaten bu motor için parça bulmak başlı başına büyük bir iş olacak. Şu anda motoru tamir edebileceğimizi bile garanti edemiyoruz.
3: Tam bir kabus. Önceden zaten büyük bir yatırım yapılmıştı. Eğer şimdi bir motor revizyonu gerekiyorsa bu iş 10-15 bin euroya kadar gider. Şimdilik hesap ettiğim bu kadar.
1: Benim önerim arabayı burada bırak.
3: Tamam, o zaman öyle yapalım.
1: Eğer motor bloğu giderse elimizde yeniden inşa edebileceğimiz bir şey kalmaz.
3: Bir kontrol
1: et. Belki başka bir markanın motorundan koymak zorunda kalabiliriz. O zaman
3: şu an
1: aracın
3: fazla
1: değeri
3: zarar olmadığını düşünüyoruz.
1: Şu anda bu motor hala orijinal. Bu iyi bir şey.
3: Sen de bir elden geçir bakalım ne olacak. Acaba bize kaça mal olacak?
1: Ben hemen üzerine başlatmayın, sürmeyin. Bakalım. Sadece etsin diye bir not yapıştırıyorum. Sana başlatmayın, bir taksi sürmeyin. Çağırayım.
3: Tamam. Ben içeri geçiyorum. Tamam. Görüşürüz. Güzel arabam burada kalıyor.
0: Akşam Klaus ve Kati'yi sevdirici bir iş bekliyor. Catalina model araba sahibine teslim edilecek.
5: Tam olarak ne oluyor anlamadım. Arabayı ona teslim ediyoruz ama aslında başka bir araba mı istiyor?
1: Şimdi bu arabayı teslim ediyoruz çünkü artık her şey tamam. O arabasından tam olarak memnun değil.
0: Boşa yapılan harcamalar oldu. Performans, boya, deri, her şey tartışmaya açık bir halde.
1: Bu arabayı boyamak hiç mantıklı değil dostum. Oraya yatırdığın parayı bir daha asla geri alamazsın.
6: O zaman yeni bir araba yapalım.
1: Yeni bir araba mı?
6: Evet.
0: Ama önce yeni tamir edilen Catalina sahibine geri gidiyor. Sahibinin bir barı var.
5: Peki neden en şık tipler gibi dolaşıyoruz?
1: Çünkü bana oranın biraz elit bir yer olduğunu söyledi. Ben de dedim ki takım elbiseyi çıkaralım da şık görünelim. Bence iyi oldu. Ama şehir de güzel, öyle değil mi? Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum.
5: Senin tekrar burada olman da güzel.
1: Evet. Ağzından bal damlıyor.
0: Kalan son birkaç metrede bal dök yala bir halde.
6: Vay canına Klaus, ne güzel bir şey getirmişsin.
1: Merhaba.
6: Merhaba.
5: Merhaba, memnun oldum.
1: Nasılsın dostum?
6: İyiyim, çok güzel bir araba getirmişsin.
1: Benim buraya gelmemin mümkün olacağını hiç düşünmezdin, öyle değil mi?
6: Nasıl harika bir...
1: Nasılsın dostum?
6: İyiyim, seni sorma.
1: Ben de iyiyim, her şey tamam. İş bitti, işte her şey hazır. Tamam. Diğer her şeyi yukarıda konuşuruz.
6: Her şey sağlam mı?
1: Her şey iyi çalışıyor ve sağlam.
5: Cap San Diego'yu bilirim. Daha önce birkaç kez orada festival. Evet tamam, festivale gitmiştim.
1: Burası bayağı boşmuş.
6: Burası benim salonum sayılır.
1: Sevdim.
6: Dostum bana karışık bir şeyler yapabilir misin? Küçük yap. Klaus o kadar almıyor. Bugün zaten araba kullanması gerek.
1: Hayır. Araba kullanmam gerekmiyor.
6: Klaus, açık konuşacağım. Karım sana selam söyledi. Kelimesi kelimesine dedi ki o arabayı tam bir kadın gibi yapsın.
1: O zaman arabayı olduğu gibi bırakıyoruz. Kahverengi ve siyah olacak, öyle değil mi?
6: Ben aslında kötü bulmamıştım, yoksa hiç yapmazdık. Eve geldim, o beğenmedi. Doğrudan 0 puan.
1: O gece küs yatmışsınızdır.
6: Ne demek istediğini anladım.
5: Şimdi büyük Amerika turunu planlıyoruz ve biraz araştırma yaptık bu konuda.
6: Gerçekten havalı olmalı. Gittiğimiz her yerde dikkat çekmeli. Motorun sesi gürlemeli ve harika görünmeli. Biraz da sportif olmalı diye düşünüyorum.
1: V8 sesini seviyor. Karısı da bayılıyor. Tamamen ona takmış durumda.
6: Ama kesinlikle üstü açık olmalı. Başka hiçbir şey ilgimizi çekmiyor çünkü.
1: Fakat iç kısmı açık renk,
6: evet,
1: istiyorsun.
6: Evet, açık
1: öyle,
6: renk şart.
1: Son kararın bu
6: siyahtan
1: mu peki?
6: Siyahtan nefret ederim. İnsanların yanından geçerken içeri bakıp vay be bu ne harika bir şey desin istiyorum.
5: Aslında aradığı şey gösterişli ve havalı bir araba. Herkesin dikkatini çekecek durumda.
1: En büyük keyfi etrafında 20 tane lüks araba varken kendi arabasıyla aralarından geçmek ve herkesin ona hayran hayran bakması. Tek istediği bu.
5: Şu an için ona fazla sade geliyor. Şık bir araba ama o kadar da sanırım çılgın değil.
6: O zaman ne varsa yapıyoruz değil mi?
5: Her şeyden kastın ne?
6: Şöyle marşa bas, heyecan hisset, gözler üstünde olsun. Böyle bir şey istiyorum.
1: Bunu ben de isterdim.
6: Evet.
5: Arabayı mı kastettin?
1: Başka bir şey, sen anlamazsın.
6: Doğru.
5: Ama yani, hayır, aramızda konuşmamız gereken başka şeyler
1: peki,
5: var.
1: Aa, söyle bakalım,
5: yapmayın.
1: Bütçemiz ne kadar?
6: Size şöyle söyleyeyim, 50 bin euroya kadar çıksak bile benim için sorun olmaz. Çünkü karımı da mutlu etmem gerekiyor.
5: Benim aklımda bir şey var.
0: Bu fiyat aralığında potansiyel arabalar şu şekilde.
5: Ayrıca benim mottom, mutlu eş, mutlu hayat. Her şeyi doğru yapmalısın.
6: Sağlığınızı.
1: Tamam.
6: Sağlığınızı.
1: Başka bir seçenek
5: düşünün. Eşlerinizin sağlığına.
1: Sağlığına.
0: Yine bir anlaşma cebimizde. İşler de bu sıralar yolunda gidiyor.
1: Pekala, sağlığına.
0: Ertesi sabah Biraz akşamdan kalmaları ama keyifler yerinde.
5: Son haftalarda gerçekten çok fazla araba sattık.
1: Bu aralar amacımız yeni ticari araçlar almak. Çünkü elimizdeki stok oldukça azaldı.
5: Klaus nasıl biri mi? Para varsa gidip harcar. Yeni araba lazım. Bu yüzden Amerika'ya gitmeliyiz işte.
0: Ama önce bu araba çalışmalı. Yoksa onun yedek parçaları da alışveriş listesine eklenmek zorunda kalacak.
1: Bu arabanın motoru için ciddi bir araştırma gerekiyor. Pistonları, yatakları, eksantrik bileği, yağ pompası gibi şeyleri nereden bulacağımızı çözmeliyiz. Hepsi için detaylı araştırma şart.
0: Kati, Amerika'da nadir bulunan pistonları bulmaya çalışıyor.
5: Tamam. Evet, teşekkür ederim. Hoşça kal. Hoşça kal. Klaus.
1: Efendim?
5: Teksas'ta pistonları bulmak imkansız. Telefonda resmen benimle dalga geçtiler. Ellerinde yokmuş.
1: Evet, motor sadece bir yıl boyunca üretildi. Muhtemelen bu yüzden.
5: Beni zor bir yolculuğa çıkardın.
1: Evet, sana zor bir görev verdim.
5: Çok boş vaktim varmış gibi. Neyse.
1: Piyasada bulamazsak bunları bizim için üretebilecek birini bulmamız gerekecek.
5: Sizde yok mu? Sizde yok. Tamam, peki. Lanet olsun, hoşça kalın.
1: Bu motor sadece bir yıl üretildi. Bazen saatlerce araştırma yapman gerekiyor. Bir şeyleri ortaya çıkarmak için forumlara giriyorsun. 8-10 saatini harcıyorsun ama sonunda bir şekilde sonuca ulaşıyorsun. Önemli olan hedefe varmak. Önemli olan bu.
5: Tamam. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Klaus.
1: Efendim?
5: Birini buldum.
1: Yapar mıymış?
5: Evet. Döküm yaparmış.
1: Döküm mü yapacakmış?
5: Evet. Ama tanesi 800.
1: Yani toplamda 6400. Strobel'lara ve onunla konuş bakalım.
5: Zaten başka seçeneği
1: başka
5: yok.
1: Şey
5: çünkü
1: yok. Bu tek yol olacak. Başka yolu yok.
5: Arabaya hurda olacak ya da tamiri pahalı ama çalışır durumda olacak.
1: Bu zaten nadir bulunan bir araba. Pistonları öyle herhangi bir raftan alıp takamazsın. 3,5'luk standart pistonlar gibi değil. Bunun motoru için özel üretim yaptırmam gerekiyor. Yani sipariş verip hemen alabileceğim bir şey değil. Normal bir motor revizyonu 5 ise bu kesinlikle 10 ila 15 arası bir şey olacak.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
8: Net, sigortam Net. Abi, motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
17: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
18: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank kartıma
19: gir. Ben Chris.
20: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
20: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
20: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
21: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
22: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
21: Ama sahipleri onları çok seviyor.
23: İlk arabamdı.
22: Fansiden vazgeçemem.
21: Geriye tek bir soru kalıyor.
24: Kalsın mı? Kalsın mı?
22: Yoksa atsın.
25: Esas heyecan şimdi başlıyor.
21: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
22: Başıma ne gelecek acaba?
26: Bakmaya cesaret edemiyorum.
22: Ta-ta.
21: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
0: Bu arabanın pistonları artık Amerika yolculuğunun bir parçası değil. Ama yerine çok özel bir müşteri ekleniyor.
27: Günaydın.
5: Merhaba baba.
27: Merhaba.
5: Nasılsın?
27: İyiyim. Sen nasılsın?
5: Dur, ruj oldu.
27: Bir şey olmaz.
5: Bugün güzel bir araba seçelim mi?
27: Evet, ama benim için.
5: Tamam, bakalım.
27: Öyle mi?
5: Klaus.
28: Merhaba, çok memnun oldum.
5: Bir göz atalım mı?
28: Bakalım.
5: Neyi sevdiğimi biliyorsun.
27: Gerçi bu araba benim için olacak.
28: Evet, sen öyle san.
5: Benim için.
28: Hemen üstüne kondu.
5: Evet. Bu araba aslında babam için. Babamın bir demir atölyesi var ve şu an firmanın önünde çitleri yerleştirdiği bir römork duruyor. Bu açıkçası pek hoş durmuyor.
27: Öncelikle araba günlük olarak kullanılacak. Hem şirketim için bir reklam aracı, hem de bazı şeyleri taşımak ya da müşterilere gitmek için kullanacağım. Bu gerçekten güzel olacak.
5: Gri modelini tam olarak böyle hayal ediyorum.
28: Bilgisayarımda o modelin kaydı yok. Şöyle bir şey var. Bu marka en iyilerden biri.
27: Üretim yılı kaç?
5: 1987.
28: O zaman tam oluyor. Öyle değil mi?
27: Evet, çok uyumlu.
5: Benim doğum yılım.
27: Teknik açıdan iyi durumda olması önemli. Böylece yedek parça bulma konusunda sıkıntı yaşamayacağız demektir. Gerçekten çok iyi.
28: Alım fiyatı 6.500. Bütçeye uygun. Buna nakliye, yükleme, %7 gümrük vergisi, muayene filan derken bu fiyata 5-6 bin euro daha eklemen gerekiyor. Toplam maliyetin olarak hesaplarsak sanıyorum 10-12 bin civarı olacaktır.
27: Güzel.
28: Eğer beğendiysen evet. Ne aramamız gerektiğini biliyoruz.
27: Klaus'un bulduğu model benim çok hoşuma gitti. O zaman beni arayıp haber verecek misin?
28: Evet, belki oradan güzel bir şey bulursak birkaç fotoğraf göndeririz sana.
27: Tamam, süper.
28: Harika.
5: Güzel.
27: Tamam. Görüşürüz.
5: Harika.
28: Görüşürüz.
5: Görüşürüz.
27: Hoşça kal. Öpeyim.
0: Beklenen an geldi. Klaus ve Kati elbeden büyük okyanusu aşarak Amerika'ya uçacak. Önlerinde Los Angeles'a kadar 11 saatlik bir yolculuk var.
28: Kati daha önce uçağa bindi ama genellikle kısa mesafe gitti. Hamburg, Barcelona, Mallorca gibi Avrupa içi seyahatler yaptı. Böyle uzun bir uçuş daha önce yapmamıştı. Neyse ki yolculuk epey keyifli geçti.
5: Sanırım uçakta bu şey farklı etki ediyor.
28: Kati içeceğinin miktarını belirlerken uçaktaki kabin basıncını pek hesaba katmamış galiba. Kötü etkilendi. İçecek tadım asistanı.
5: Resmen her yerime bulaştı. Hale bak. Çenemi
28: evet,
5: bulaştı.
28: Var gibi. Sonunda içtiği şey normalden iki kat daha fazla çarptı ve Kati'nin kafası iyice güzel oldu.

0: Taksiyle ya da başka bir şeyle uğraşmayı hiç sevmem. En iyisi kendim sürmek. Galaksimi uzun zamandır birlikte çalıştığım bir arkadaşıma havaalanına getirmesini söyledim. Tabii dostum, hallederim dedi. Her şey yolunda. Bu iyi oldu. Kate, burayı nasıl buldun? Benim eski memleketim sayılır. Burada çok zaman geçirdim.
1: Burada 10 yıl yaşamış olman inanılmaz.
0: Evet.
1: En güzeli de caddelerde her yerde palmiye ağacı var. Tatil hissi veriyor. Gerçi burada palmiye görenler tatil havasına girmiyordur ama ben giriyorum.
0: Ben 302'deyim. Sen kaçtasın?
1: 304.
0: Aslında yakınmış.
1: Yine de ayakkabı giymen lazım.
0: 11 saatlik uçuşun ardından artık yeter dedim. Zaten akşam 7 oldu. Yarın araba aramaya tam gaz devam edeceğiz.
1: Kamyoneti merak ediyorum.
0: Victor'un otomobilleri. Sanırım bu kulübü tanıyorum. Galiba depom çok yakındaydı.
1: Çok
0: bakalım ne bulacağız. Şimdiye kadar hep çöp arabalar vardı.
1: Bu arada deposunu görmek isterim. Oraya gidebilir miyiz? Görmek istiyorum.
0: Evet, uğrarız tabii. Neden olmasın?
2: Ama önce onları 1977 model bir Sierra model araba bekliyor.
0: Bakalım ne bulacağız. Burası biraz harap görünüyor.
1: Rengi sana hitap ediyor mu?
0: Ama rengi güzel.
1: Ama
0: evet, gri mavi
1: bence
0: tonları.
1: Sadece renk yeterli
0: bakalım,
1: değil.
0: Bakalım fiyatı uygun mu? Göreceğiz.
2: Önemli olan teknik olarak düzgün olması. Çünkü bu kamyonet Kati'nin babasına gidecek.
0: Merhaba, nasılsın?
3: Seni görmek güzel.
0: Kamyoneti görmeye geldik.
3: Şuradaki mavi oğlan.
0: Etrafında dolaşabilir
3: tabii
0: miyim?
3: Tabii.
0: Teşekkürler. Zaten yarısı eksik.
1: Ne gibi?
0: Kapı döşemesi. Onun dışında fena değil.
1: Ama bu çok zahmetli bir şey değil,
0: hayır,
1: değil mi?
0: Hayır, değil ama satış için biraz kötü görünüyor.
3: Evet. Dediğim gibi bu 1977 model. 1500-350 motoru var. Biraz daha iş istiyor ama komple duruyor. Bir müşteri satmam için bana verdi.
0: Evet.
3: Ama satamazsam kendime saklarım. Güzel bir kamyonet.
0: Evet. Kati, rengini beğendin değil mi?
1: Evet, hoşuma gitti.
0: Haliyle araba ararken Kati teknik yönlerden çok görselliğe önem veriyor.
1: Klaus hep rengin önemi yok der. Ama benim için var. Bence uygun.
3: Fazla pas yok. Sadece arka sol çamurlukta biraz pas var. Ama sadece o kadar.
0: Şu köşede biraz çürüme başlamış bile. Hani pas yoktu? Burada bir pas deliği var ya da yakında olacak. Bunun için ne kadar istiyordu?
1: Sanırım 7000.
0: 7 mi? O zaman pazarlığa başla bakalım. Nereye kadar düşecek? Çünkü bu haliyle pek iyi görünmüyor.
1: Fiyatı konuşabilir miyiz?
3: Eğer size de uyarsa 7000'lik bir fiyat olabilir.
1: Ama biraz paslı olduğunu görüyoruz.
3: Evet ama çok az. Mükemmel değil. Güzel çalışan bir kamyonet. Her şey yerinde.
1: Sana 5000 veririm. Ne dersin?
3: Bu biraz düşük oldu. Verebileceğim en alt fiyat 6000. Bundan aşağısı
0: burada
3: olmaz.
0: Burada depoda küçük bir delik var. Ön tarafta sanki daha önce darbe almış gibi. Bence bu aracın şasisinde daha önce kaynak yapılmış gibi görünüyor. Bu berbat. Babana bunu yapamayız. Kati, bu araba çok kötü halde. Bu da arabanın başına bir şey geldiği anlamına geliyor. Ya biri yandan çarptı ya da ön tarafta bir şey oldu. Kim bilir. Biz böyle bir araba istemiyoruz. Bence 6000 fazla. Ön tarafta şasiye darbe almış gibi görünüyor. Sanki kazaya karışmış gibi.
1: Ama ben güzel buldum. Zaten sen de hep bozuk arabaları alıyorsun.
0: Evet ama şasi hasarı olan bir şey almam. Eğer şasi kaynaklanmışsa bu iş olmaz. Bunu unut.
1: Ah, bu iş çok canımı sıktı.
0: Öyle mi?
1: Bilmiyorum.
0: Ama önemli olan bu kamyonetin güzel görünmesi değil. Çünkü her şeyi güzelleştirebilirsin. Ama önce teknik bir sürü sorunu çözmen gerekiyorsa, aracı yolda düzgün kullanmak için uğraşıyorsan, işte o zaman berbat bir durum olur. Bu araç hasarlı. Şasi eğri. Almanya'da bu şasi hasarıyla belki muayeneden bile geçemez.
1: Tabii ki haklı ama bunu onun yanında söylemek istemedim. Eğer tamamen mahvolmuşsa bize hiçbir faydası olmaz. Sonra 2 yıl içinde yine yenisini bulmak zorunda kalırız.
0: Veda zamanı geldi. Victor, 6000 evet. Senin en düşük fiyatın, öyle değil mi?
3: Evet, bu araba için...
0: Daha aşağı inmez misin?
3: Daha fazla pazarlık yapacaksan...
0: Zaman ayırdığın için teşekkürler. Gerekir.
1: Teşekkür ederiz. Tamam. Görüşürüz.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
3: Görüşürüz.
0: Hoşça kal.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdor'dan bir dünya tatlılık.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
14: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
13: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
15: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay.
17: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle?
19: Böyle olmaması gerekiyor.
17: Ama sahipleri onları çok seviyor.
20: İlk arabamdı.
21: Hansi'den vazgeçemem.
17: Geriye tek bir soru kalıyor.
22: Kalsın mı? Kalsın mı?
23: Yoksa atsın.
24: Esas heyecan şimdi başlıyor.
17: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
25: Başıma ne gelecek acaba?
26: Bakmaya cesaret edemiyorum.
19: Ta-ta.
17: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
2: Neyse ki memlekette işler yolunda gidiyor. Packard Petration'ın pistonları geldi. Değeri yaklaşık 6000 euro.
27: Pistonları yurt dışında özel olarak yaptırdık. Bunlar piyasada yok. Motor için özel döküldü ve normal bir setin 10 katına mal oldu. Çok pahalı bir işti.
2: Ama sorun şu ki nadir bulunan arabalarda yedek parçalar da nadir bulunur. Nadir demek pahalı demektir.
27: Evet, yeni pistonlar geldi. Sekmanları taktım ve uymadıklarını fark edince çok korktum. Lanet olsun. Çok sıkılardı. Ah, bu hiç olmaz. Bu sekmanlar standart. Birçok arabada bulunuyor ama sanırım ufak bir üretim farkı vardı ve bunlar biraz kalındı. Eğer bunları takmış olsaydık hemen bir hasar daha yaşardık. Şimdi bu saçmalık için yeni bir sekman sipariş etmem gerekecek.
2: Los Angeles'a dönelim. Gündemin ikinci maddesi Klaus'un eski dükkanını ziyaret etmek.
0: Evet, şimdi Mirko'yla benim eski depomu göreceksin. Bakalım beğenecek misin? Baban için bir kamyonet önerdi.
1: Modeli?
0: C10 model. Tam da onun istediği gibi.
1: Hangi renk?
0: Beyaz ve sarı renkler.
1: Sarı mı?
0: Evet.
1: İşte geldik.
0: Evet. Eski bölgemizdeyiz. Evet, merhaba.
1: Merhaba.
3: Klaus.
0: Günaydın
3: hoş
0: dostum.
3: Hoş geldiniz.
0: Tanıştırayım Kati.
1: Merhaba.
0: Mirko,
3: Kati,
0: Mirko,
3: memnun
0: Kati.
3: Oldum. Dostum.
0: Merhaba dostum.
3: Görüşmeyeli uzun zaman oldu.
0: Evet, uzun zaman oldu. Özellikle Mirko ile aramızda çok şey var. Son 10 yılda birlikte çok ama çok şey yaptık. O benim dostum, tamircim, yardımcım ve daha fazlasıydı. Birlikte çok şey yaşadık. Sadece arkadaşlık hatırına bile bu bağı koparmazdım. Bunu yapmayı hiç istemem.
1: Vay canına, burada mı çalıştın?
0: Evet, burası bir zamanlar tamamen benimdi.
1: Güzelmiş.
0: Ama hala iyi görünüyor. Hayabusa da burada, çok iyi. Yine burayı epey doldurmuşsun.
3: Hayır, o kadar da değil. Son zamanlarda epey bir şey gitti.
0: Anladım. Hadi gel, sana nerede yaşadığımı göstereyim. Yaklaşık 2 yıl boyunca burası benim evim.
1: 2 yıl mı?
0: Evet.
1: Karavanda mı yaşadın?
0: Evet, bu karavanda yaşadım. Bak, yan panelleri açabiliyorsun. Zamanımın çoğunu zaten şu köşemde geçiriyordum. Gerçekten çok keyifli.
1: Burası senin bahçen, burası
0: aynen
1: da
0: öyle
1: oturma odan.
3: Burada çok güzel anılarımız var.
1: Çok özel.
0: Peki,
1: bir yer.
0: Peki, bu kadar yeter. Asıl konumuza dönelim. Kamyonet hakkında konuşmuştuk. Telefonda bana belki birkaç araba önerebilirim demişti. Bir arkadaşının kamyoneti olduğundan bahsetmiştin. Dedesi vefat etmişti, hatırlıyor musun?
3: Evet, tam da şimdi miras olarak ona geçti. Kısa süre önce beni aradı ve dedesinden bir kamyonet miras kaldığını söyledi.
0: Evet.
3: Önce istemedi ama şimdi satmak istiyor. Az önce konuştum, şu an müsait. İstediğimiz zaman görebiliriz.
1: Ama bu kamyonet babam için, benim de söz hakkım eyvah var. Daha önce Klaus'a da söyledim. Bu benim mirasım olacak.
3: Peki.
1: Yani hoşuma gitmesi lazım. Bu olmasın.
0: Eyvah, yandık. Neden olmaz diyorsun ki? Güzel bir araç.
1: Klaus, hardal sarısı bir arabayla ne yapayım ben? 80'lerden kalma tuvalet gibi görünüyor. Hardal sarısı şu an trend renklerden biri. Bir yıl içinde kimse yadırgamaz.
0: Hardal sarısı şu an moda mı?
1: Kıyafetlerde moda öyle ama. Mi? Evet.
0: Ama biz araba alıyoruz.
1: Zaten güzel değil.
0: Tamam, önce bir bakalım. Mesele renk değil. Esas önemli olan teknik özellikler.
2: İlk kamyonette olduğu gibi Kati aynı fikirde değil.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
3: Bu mu?
18: Evet.
0: Ben Klaus.
18: Merhaba.
0: Memnun oldum.
1: Merhaba, ben Katie.
18: Memnun oldum.
0: Bu dedenin kamyoneti mi?
18: Evet, dedeme aitti. Bu aslında dedemin kamyonetiydi. 1984'te satın aldı ve o zamandan beri ona aitti. Kendi tamir atölyesi vardı. Bu da onun yedek parça taşıma aracıydı. Hayatı boyunca hep bunu kullandı. Kısa süre önce vefat etti ve kamyoneti bana bıraktı. Tutmak istedim ama zaten bir kamyonetim var. 2 tanesini idare etmek zor. Hadi bakalım. İç kısmı gayet iyi. Evet, dedeme aitti. Bu aslında dedemin kamyonetiydi. 1984'te satın aldı ve o zamandan beri ona aitti. Kendi tamir atölyesi vardı. Bu da onun yedek parça taşıma aracıydı. Hayatı boyunca hep bunu kullandı. Kısa süre önce vefat etti ve

0: Sterge panelini de yapmışlar ama iyi yapılmış. Adam arabayı harap etmemiş. İç kısmı temiz görünüyor. Birkaç küçük pas lekesi var ama çok da önemli değil. Hepsini halledebiliriz.
1: Nerede?
0: Burada ama tamamen delinmiş değil.
2: Görüyorsunuz, içerisi epey temiz.
0: Evet. Büyük baban arabayı ne zamana kadar sürdü?
2: Büyük babam epey yakın bir zamana kadar sürdü. Aslında daha yeni aldım.
0: Evet.
2: Ondan miras kaldı. Güzel bir kamyonet.
0: Bu tabii güzel bir hikaye. İç kısmı genel olarak iyi durumda. Mavi olan da böyle değildi. Onun içi darmadağınıktı. Kapı paneli kasanın arkasında duruyordu vesaire vesaire. Yani sarı kamyonet bana mavi kamyonetten çok daha bakımlı göründü.
3: Hiç kaza yapmadı değil mi?
2: Hayır, hayır, hiç kaza yapmadı. Şurada ufak bir şey var. Garajdan çıkarken olmuş.
0: Bu şeyler...
2: Evet, uzun kasalar hep böyledir.
0: Şuraya bir bakayım.
2: Dolgu malzemesi yok.
0: Bunlar sadece ufak tefek kozmetik kusurlar.
1: Ama arkadaki eğikliği gördün mü?
0: Tamponu
1: evet.
0: Mu? Evet, ama o da çok büyük bir mesele değil. Önemli olan teknik olarak sağlam olması, kaynak işi çıkmaması. Diğer her şey halledilir. Böyle bir aracı tekrar boyamak çok kolay bir iş. Ama onu düzgün bir şekilde yolda tutmak, işte bu çok zor.
1: Bir dakika, fiyatı dilimizi bilmiyor değil mi? Tamam. Fiyatı iyice aşağı çekmeliyiz. Sonra da ben babama almasını söylerim ama bir söz ver.
0: Evet.
1: Onu arabayı boyatmaya ikna edeceksin.
0: Kati ve pazarlıklar.
1: Sonuçta para biriktirdi.
0: Evet.
1: Yani bunu boya için kullanabiliriz. Bu konuda anlaştık mı?
0: Tabii ki ama sonuçta o senin baban ve...
1: Bunu yapması gerektiğini sen söyle. Ben söylersem yapmaz.
0: Sana yardım
1: yapmaz.
0: Ederim tamam. Evet.
1: O zaman altına bir kez daha bak.
0: Tabii ki bakacağım. Beni yine yerlere yatırmak istiyorsun öyle değil mi? Zaten bakacaktım.
1: Güzel.
3: Biraz da şurada var. Şurası.
0: Aşağısı iyi görünüyor. Paslanma falan yok. Sanki hep iyi bakılmış gibi. Mirko bu araç için ne kadar istiyordu?
3: Evet, 5000 diyordu ama 4000'e razı olur gibi.
0: Tamam. Test sürüşü yapalım mı? Eğer hala rengi yüzünden karşı çıkacaksan hiç zahmet etmeyelim. Yoksa ben sürmek isterim.
1: Ama zaten anlaşmıştık.
0: Öyle mi? Anlaştık mı?
1: Evet ama modifiye edeceğine söz verirsen.
0: Hiç sorun değil, tamam.
1: O zaman sürelim.
4: İlk görünüm önemlidir. Bu araba test sürüşünde Kati'yi ikna edebilecek mi?
0: Hemen çalıştı, güzel.
1: Aklıma bir şey geldi.
0: Nedir?
1: Sonuçta bu araba bizim için, öyle değil mi?
0: Siz değil,
1: öyleyse
0: sadece
1: ben
0: baba.
1: De kullanmalıyım. Ne dersin?
0: Ama aracın teknik olarak iyi olup olmadığını anlamam lazım. O yüzden benim sürmem gerekiyor.
1: Tamam ama ben de nasıl sürdüğünü bilmek istiyorum.
0: Sana birazdan anlatırım.
1: Klaus,
0: olmaz mı?
1: O zaman almalıyım. Babama almamasını ne? Söylerim. Ben süreceğim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Sen ciddi misin? Baban
1: evet,
0: almaz mı?
1: Evet, ona istemediğimi söylersem beni mutlaka dinleyecektir.
0: Peki o zaman.
1: Neden en başta izin vermedin?
0: Eğer cennet kapısı bundan geçiyorsa... Tamam, şimdi sen sür.
1: Ah, evet, pekala.
0: İçimde büyük bir coşku oluşmadı. Çünkü yolcu koltuğunda gerçekten korkuyorum.
1: Aslında iyi bir şoförüm. Her arabayı kullanabilirim.
0: Sağ.
1: Burada nerede durmam gerekiyor? Trafik ışığını göremiyorum.
0: Orada.
1: Aa, evet, bunlar hep karşıda oluyor.
0: Biraz da ben süreyim mi?
1: Hey, bu ses de ne?
0: Önemli bir şey değil. Direksiyonu sonuna kadar çevirdiğinde pompa çok fazla çalışıyor ve genellikle kayışlar ötüyor. Direksiyonu hafifçe geri çevirsem bile ses kesilir aslında. Ama Kati direksiyonu tam çevirmiş ve sonuna kadar sıkı tutmuş. Ne olursa olsun bırakmamış. Ses bu yüzden. Eğleniyor musun? İyi.
1: Bana nasıl iyi araba kullandığımı söyle.
0: Çok iyi sürüyor.
1: Bu arabayı sürmek gerçekten eğlenceli.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Gördün mü? Oluyormuş.
1: Rahat bir sürüşü vardı. Frenleri iyi. Genel olarak harika diyebilirim. Çok keyif aldım.

0: Ben başta hardal sarısı diye dalga geçiyordum.
1: Evet, yine de çirkin.
0: Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Evet, şükür ki ölmedik.
2: Nasıl geçti?
1: Keyifliydi.
2: Güzel.
0: Gerçi bu kadar etmez ama neyse. Evet, arabayı sürdük. İkimiz de kullandık. Bence Kati artık ikna oldu ama tabii renk hariç.
1: Evet, sürmesi eğlenceli.
0: O zaman fiyat pazarlığına geçelim. Ne dersin?
3: Evet.
1: Bir dakika, bu senin arkadaşın değil mi?
0: Hı-hı. Evet.
1: Onunla konuşabilir misin? Büyük babasının hatırına babama iyi bir fiyat verebilir.
3: Tamam, biraz daha konuşuruz.
1: Tamam.
3: Evet.
1: Teşekkür ederim.
3: Ne demek? Beğendiler gibi.
2: Tamam.
3: Evet. Fiyatta biraz daha yardımcı olabilir misin? Ne kadarına razısın? Biraz arkadaş indirimi olmaz mı?
2: 5000'e koymuştum. Peki siz ne düşünüyorsunuz?
3: Başka bir babaya gidecek.
2: Tamam.
3: Aha.
2: Peki 4500 nasıl olur?
3: 4500 diyor.
1: Aa, hayır, çok fazla. Bir de rengini değiştirmem gerekecek. 3500 olur mu?
2: Bu çok düşük olur. 3800 diyerek ortada buluşsak olur mu?
3: 3800 diyor. Hiç fena değil, kabul edilebilir.
1: Daha da inersek büyük babasına haksızlık,
3: evet,
1: olur.
3: Ayrıca adam benim arkadaşım. O yüzden çok sert olmak istemem.
1: Nazik mi olayım?
3: Lütfen.
1: Tamam, peki. Teşekkür tamam ederiz. 3800 iyi bir fiyattı.
3: O zaman bitirelim.
2: Tamam.
0: Tamam Chris. Teşekkürler.
2: Pekala. Tamamdır. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Böylece babanın bir kamyoneti oldu. Anahtarlar mı? Kati'nin de bir kamyoneti oldu.
1: Yine harika bir iş çıkardım. Tam da istediğim gibi oldu.
2: Şu anda mutluyum. Önemli olan anıların devam etmesi. Yeni sahibinin bunu süreceğini hissedebiliyorum ve çok mutluyum.
3: Direksiyonu fazla kırma. Aman tanrım. Hayır.
0: Böyle anlarda şoförün henüz tam sürüş hissiyatı yoksa kulaklarımıza zarar veriyor.
3: O kadar sert kırma. Ehliyetini nereden aldın sen?
1: Sonra da bana direksiyonu fazla kırmamam gerektiğini söylüyorlar. Ama dönmem gerekiyorsa direksiyonu kırmalıyım değil mi? Ne yapmamı bekliyorsun?
3: 1 milimetre daha az.
0: Bir milimetre daha az çevirmen lazım.
1: Tamam, sürekli söyleniyorsunuz, tamam.
3: Bunun cinsiyetle alakası yok.
1: Klasik erkekler işte. Kadın araba kullanınca sadece söyleniyorlar.
0: Klasik kadın dostum.
3: Evet, bu biraz fazla oldu. Hadi gidelim buradan. Kimseye elveda bile demedik.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
1: Kalgon'la. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bir sonraki planlanan inceleme, Krishan için kadın gibi bir araba.
1: Başlangıçta Krishan için marka önemli değildi. Sadece kadın gibi bir araba olmalıydı. Tercihen kırmızı beyaz. Başka bir şey istemiyordu.
2: Ben bu kavramı açıkçası pek anlayamadım.
0: İlk aday 1965 model beyaz bir Galaxy.
1: Merhaba. Ben Klaus.
3: Klaus mu? Ben de Michael.
1: Michael.
2: Merhaba, ben Katie.
3: Merhaba.
1: Telefonda konuşmuştuk, öyle
3: evet,
1: değil mi?
3: Evet, konuştuk. Nakit getirdin mi?
1: Evet, tabii ki nakit getirdim. Ama önce arabayı görelim, sonra parayı
3: tabii,
1: konuşuruz.
3: Tabii, bakabilirsin.
0: Beyaz Galaxy'nin fiyatı 18 bin dolar. Bu, Krishan'ın belirlediği 50 bin dolarlık bütçenin çok altında.
3: İlana koyduğumuz araba
1: evet,
3: bu.
1: Evet, evet. Fiyatı neydi? Ikiniz. Evet.
3: İyice bakabilirsin.
1: Evet.
3: Döşemeleri de temiz.
1: Ne kadar demiştin?
3: 18 bin dolar.
1: Ne zamandır sende?
3: Neredeyse 25 yıldır bende. İlk oğlum doğduğunda 6 yaşındayken almıştım bunu.
1: Evet. Galaxy genel hatlarıyla uygundu. Renk kombinasyonu da tam aradığımız gibiydi.
2: Ne diyorsun? Uzman görüşün nedir?
1: Alttan epey paslı. Genel olarak her şey yerinde ama bayağı çürümüş gibi görünüyor. Sanki bir süre suyun içinde kalmış gibi.
2: Ne yapıyorsun?
1: Burası biraz çürük gibi duruyor. Bu pek iyi değil. Elimde araba parçaları var. Şuraya baksana. Burada daha fazlası da var.
2: Yoksa araba dağılacak
1: Hayır,
2: mı?
1: Hayır, o kadar da değil ama buradan macun Nedir? Dökülüyor.
3: O şey
1: macun
3: ya.
1: Macun ve alt kaplama.
3: Kiro, yıllar içinde birikti. Önemsiz bir şey.
2: Bu önemsiz bir şeymiş.
1: Evet, herkes öyle söylüyor.

0: Aslında o kadar da kötü görünmüyor. Çalıştırabilir miyim Mike?
1: Tabii.
0: Motoru fena değil. Bence bu aleti bir test sürüşüne çıkarmalıyız. Araba genel olarak iyi ama bana göre biraz pahalı.
2: Mike, üstü açabilir miyiz?
1: Tabii ki.
2: Çalışıyor.
0: Sorunsuz.
3: Şimdi Galaxy şehir trafiğinde kendini kanıtlamak zorunda.
0: Evet, bu araba fena değil. Sadece biraz çürük. Kati, sence Krishan için uygun olur mu?
2: Güzel, beğendim. Ama çok da özel bir şey değil bence.
0: Gerçekten bir kadın gibi diyebileceğim bir araba değil ama bence hiç fena sayılmaz. Üstelik bütçenin de çok altında. Bu araba mükemmel bir kadın gibi desem yalan olur. Çünkü değil. Özellikle jant kapakları ama onları değiştirebiliriz. O zaman çok daha iyi olur. Mesela ben de aynı modelden kullanıyorum ve Kati seninki çok daha havalı görünüyor demişti.
2: Sence bu doğru mu? Adam sana sipariş veriyor, sonra böyle mi oluyor? Sence bu yarım yamalak bir iş değil mi?
0: Ne bileyim. Sence bu yarım yamalak mı?
2: Öylece bir araba alıp onun için bu tabiri kullanamaz.
0: Evet.
2: Bu hiç iyi olmaz.
0: Bu araba sportif değil.
2: Ama dediğiniz gibi de değil canım.
0: Evet, sanırım haklısın. Görüşürüz Mike.
1: Ha, zaman
0: ayırdığın için teşekkürler.
1: Uğradığınız için teşekkürler.
2: Hoşça kal.
0: Bu araba Krishan için uygun değildi. Sanırım Vegas'ta biraz daha araştırma yapmamız gerekecek. Ama Hamburg'daki galerimize çok yakışacak, uygun fiyatlı bir polis arabası buldum. Bu iyi oldu.
3: Yani Krishan için bir araba yok ama belki Klaus için bir tane olabilir.
0: Merhaba, telefonda konuşmuştuk.
4: Evet, ben Almontana.
0: Memnun oldum.
4: Şirketimi duymuşsundur.
0: Evet, duymuştum.
4: İşte araç burada, 2009 model Victoria.
3: Bu orijinal polis arabası Almanya'da gerçekten dikkat çekerdi. Ayrıca tamamen yasal olan trafiğe çıkabilirdi. Tek şartı siren ve mavi ışıkların devre dışı bırakılması.
2: Bu araba gerçekten bir polis karakolunda mı görev yaptı? Bence bu çok havalı. Almanya'da böyle bir şey görmemiştim. Işıkları gösterir misin?
4: Tabii.
3: Klaus arabanın içindeki şeylerle ilgilenirken Kati daha çok tarz faktörüne dikkat çekiyor.
4: Şu düğme ışıklar için.
0: Evet. Harika. Memur Kati.
2: Memur
0: Kati. Memur Kati. Üçüncü aracı lütfen.
2: Bak, kazasız mı?
4: Evet, kazasız.
2: Motoru peki nasıl? İyi durumda
0: mı? Evet, her şey iyi görünüyor. Sorun yok.
5: Klaus?
0: Evet. Tamam.
3: Kati kontrolü ele alıyor.
2: Lütfen kemerinizi takın.
0: Takıyorum zaten.
2: Bu konuda çok ciddiyim canım. Hadi.
0: Sonuçta artık polisiz. Genel olarak iyi bir izlenim bırakıyor. Direksiyon nasıl? Biraz bakabilir miyim? Evet, güzelmiş.
2: Güçlü çekişi var.
0: Sevdin mi?
2: Evet.
0: Yol tutuşu güzel.
4: Evet, iyidir tabii.
0: Bu araba hangi prodüksiyonlarda kullanıldı?
4: Bazı polis dizilerine yer aldı. Çok ünlü insanlar da bu aracı kullandı ama gizlilik sözleşmesinden ötürü şu an kimin kullandığını açıklayamıyoruz tabii.
0: Eğer bu arabanın bazı dizilerde yer aldığını söyleyebilirsem tabii ki bu biraz heyecan yaratır.
2: Eğer George Clooney ya da Bradley Cooper içinde oturduysa kesinlikle alırım. Ama sonuçta El Bandi'de oturmuş olabilir değil mi? Yani bu durumda değeri düşer mi bilmiyorum.
0: Evet, genel olarak her şey düzgün görünüyor. Tekrar bir göz atacağım. Lastikler de kötü olabilir. Bunu eleştirebiliriz. Yanları çatlamış, yenilenmeleri gerekiyor. Biraz pazarlık
2: kesinlikle
0: yapacak bir durum oluşturabiliriz aslında. Umarım arkadaki bizi anlamıyordur. Yoksa yandık.
2: Fiyat hakkında konuşalım mı?
4: 4000 dolar istiyorum ben buna.
2: 4000 pahalı bence. Arabanı beğendim ama sana 2300 nakit kabul edersen şu an elinden alabilirim. Klaus'un pazarlık yaparkenki haliyle kıyaslayamam ama adam epey nazikti.
4: Peki 3200'e ne dersin?
2: 2500.
4: Gerçekten olmaz. 2500'e inemem. Nakit mi ödeyeceksin?
2: Evet, kesinlikle.
4: Bugün mü?
2: Yanımda.
4: Şöyle yapalım bak. Bugün nakit verirsen senin için 2800 yaparım, olur mu?
2: 2800 mü? Klaus 2800 diyor.
0: Bize uygun. Tamam.
2: Tamam.
0: Tabii tabii.
4: Anlaştık mı?
2: Tamam anlaştık. 2800.
0: Çok iyiydin. Harika bir iş çıkardın.
2: Çok mu fazla verdik? Aslında 2500 vermek istiyorduk.
0: Hayır. 2800 müthiş oldu. 3000. Hatta 3500 tamam, bile olabilirdi. Gerçekten iyi bir iş çıkardın. Böylelikle sushi yemeye paramız kaldı.
3: Klaus'un yeni bir oyuncağı var. Ama müşterisi Krishan hala boşta.
0: Los Angeles'ta aradığımızı bulamadık. Şimdi Vegas'a gitmemiz lazım. Orada bir şeyler bulmaya çalışacağız. Yoksa bizim için işler çok zorlaşacak. Elimiz boş dönmek istemiyoruz.
3: O zaman istikamet doğrudan Vegas.
2: Vegas harika bir yer. Kesinlikle oraya gitmeliyiz. Vegas dediğimde aklıma harika arabalar geliyor. Harika şehir, harika arabalar ve harika insanlar var.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
2: Takoma. Değerinde Trinksak. Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde Trinksak.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Bosch Flex Store buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhong.com.tr'de.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: 8-14 Ağustos arasında Bip'te Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Süper aşka.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
4: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: San Luis Obispo'dayım, üniversiteye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma, Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar, baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
1: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
2: Buradaki yemek inanılmaz.
3: İkinci masaya Giro Pizza.
4: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
3: Köfte kebap.
0: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
2: Evet.
0: Todd Abraşet, restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş. Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalanının yardımıyla o ithal lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
1: Doğru. Suyu koy.
0: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
1: Çok amaçlı un.
0: Tamam.
1: Şeker, tuz ve yağ.
0: Ve biraz su.
1: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz. Porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.
0: Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
3: Yaklaşık 1000.
0: Kaç dedin?
3: 1000 kişi.
5: Yunan feta pizzanız.
6: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
1: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
7: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.
8: Zaman ve mekanda yolculuk yapıp, Uniket'in ezber bozan arazi aracından başlayarak sıra dışı karavanların dünyasında gezintiye çıkıyoruz.
9: En büyük zorluk şase ile karoser arasındaki bağlantıyı kurmak. Şasenin bükülerek karosere basınç yapmadığı bir sistemimiz var.
8: Timeless Travel Trailers burada bir Airstream'e yeniden hayat veriyor.
10: Hız, konfor ve tarz birinci kalite olmalı.
8: Best of Coach şirketi, Sprinter minibüslerini yolcu için modern lüksün zirvesi olan karavanlara dönüştürerek aradaki büyük farkı kapatıyor.
11: Bu otobüsle gurur duyuyoruz. İnşa ettiğimiz hiçbir şeye benzemiyor.
8: Sıra dışı karavanların bu bölümünde zaman ve mekanda yolculuğa çıkıp lüksün dünyasını keşfediyoruz. Yolculuk başlasın. Daha önce üretilen karavanlar genellikle dinlenme amaçlı tasarlanan araçlardı. Yolculara evlerinden uzaktayken rahat etmelerini sağlayacak şekilde temel gereksinimlerle donatılmıştı. Şimdi bu değişmek üzere. Karşınızda sıra dışı karavanlar. Bu birinci sınıf karavanlar sürekli değişen lüks arabaların dünyasında yeni bir aşamayı temsil ediyor. Almanya'nın güneyinde, Münih'in yaklaşık 145 kilometre dışında Dettenheim kasabası yer alıyor. Burada Uniket adlı şirket, dünyanın her yerinde kullanıma uygun çok dayanıklı arazi araçları üretiyor.
9: Profesyonel araçlar, SUV'ler ve keşif araçları yapıyoruz. Bu araçların ortak özelliği hepsinin 4 çeker olması. Bir gün bu araçları seri üretim yapıp her birini farklı amaçlarla farklı ebatlarda tasarlamaya karar verdik. Sonra bu ürün yelpazesine Terracross ismini verdik. Dünyayı geziyoruz. Bu kadar basit.
8: Uniket dünyanın her yerinde kullanılabilen 6 farklı Terracross aracı imal ediyor. Şirket ilk TC59 model araçlarının üretimine hazırlanıyor. 59 tam 5.9 metre boyundaki kabinin uzunluğunu ifade ediyor. 4 kişilik maceraperest bir aileye göre tasarlanan TC59'un çok sayıda şasi seçeneğinin yanı sıra sürücü bölmesi ayarları, dingil mesafesi uzunluğu ve zemin planı bulunuyor.
9: Hem arazide hem de ana yollarda zorlanmadan kullanabileceğiniz ve keyif alabileceğiniz bir arazi aracı yapmak çok önemli.
8: Uniket, araçlarının dayanıklı dış cephesi, dinamik mekaniği ve lüks iç mekanıyla büyük gurur duyuyor. Bu özel yapım araçta çift yakıtlı fırın, buzdolabı ve bolca saklama alanından oluşan geniş bir mutfak, kanepeye dönüştürülebilen veya geriye yaslanarak kanepeye dönüşen 2 ranza, bunun yanında geniş bir banyo ile çift kişilik yatak ve pek çok dolabın da yer aldığı bir ebeveyn yatak odası bulunuyor. Uniket'in ürün yelpazesi, Unimog U5000 modeli gibi küçük araçları da içeriyor. Bunu Hummer'ın bir versiyonu olarak da düşünebilirsiniz.
9: Unimog modelinde motor aracın ön kısmında yer alırken günümüzde çoğu Avrupa kökenli kamyonlarda motor üstü kabin kullanılıyor. Bu hidrolik konektörlere kar küreyici, ön vinç veya başka aletler takılabilir. Tekerlek kemerinde bulunan devasa bobin yaylar sayesinde Unimog adeta otomobil deneyimi sunuyor. Bu kaplamaların altında seyir halindeyken lastik basıncını ayarlayacak ekipmanlar bulunuyor. Yakıt tankı, hava frenleri, bobin yaylar ve arka tarafta aynı zamanda vinç takılabilen hidrolik konektörler de bulunuyor. Tek veya çift kabinli olarak adlandırdığımız Mercedes şasisini komple alıyoruz ve sonra bunu parçalara ayırıp karoseri oluşturuyoruz. Gördüğünüz üzere fabrikadan aldığımız parça burada bitiyor. Standart bir çift kabinli bölme. Geri kalan diğer tüm parçalarını burada biz yapıyoruz. Uniket'i yapma aşamasındaki en büyük zorluk şasi ile karoser arasındaki bağlantıyı kurmak. Şasinin büküldüğü ve karoserde gerilim yaratmadığı bir sistemimiz var. Buna 3 nokta motor şasisi diyoruz. Merkezde sabit bir tek bağlantı noktası, ön ve arka taraflarda ise döner bağlantı noktaları var. Karoseri sıfırdan inşa ediyoruz. Hepsi el yapımı ve birinin montajı yaklaşık 6 ay sürüyor. Bu gördüğünüz döşeme paneli. Gördüğünüz gibi şu kısım eğilip kalkıyor. Bu sayede şasi ile karoser arasındaki bükülmeyi sağlıyor. Karoser sert bir kutuya benzer. Eğilip bükülmesi işimize gelmez. Buradaki amacımız şasinin karosere herhangi bir baskı yapmasını engellemek.
8: Peki ya lastikler? Piyasada bunların yaptığını yapabilen tekerleklerden pek bulamayacağınızı söyleyelim.
9: Tekerlek, arazi aracının çok önemli bir parçasıdır. Tek tekerlek kullanıyoruz. Oldukça kaba bir profili olan özel bir tekerlek. Tekerleğin özelliği her türlü arazide basıncı azaltması. Yani bu araç insanın girebildiği her yere girebiliyor. Tekerlek basıncını azaltınca daha büyük ayak izi bırakıyorsunuz. Yani temas bölgesi büyüyüp genişledikçe kamyonun ağırlığı da daha geniş bir alana yayılıyor ve her noktadaki basınç giderek daha da düşüyor. Azalan bu basınçla araç yumuşak kum üzerinde bile yol alabilir.
8: İşin en iyi tarafı da tekerleklerdeki basıncı manuel olarak değiştirmenize gerek olmaması. TC59 bunu sizin yerinize yapıyor.
9: Seyir halindeyken lastikleri şişirmenizi ve havasını boşaltmanızı sağlayan bir sistem var. Yani trafikte durmanıza gerek yok. 4 ayarlı bir kontrol sistemi var. Biri karayolu, biri arazi, biri kum, biri de acil durum olarak adlandırılıyor.
12: Bunun gibi bir kamyonla kumda sürüş yapmak harika. Adeta kayak yapmaya benziyor. Müthiş bir his.
8: Yaklaşık 8000 kilometre uzaklıkta Denver'ın hemen dışında da bir o kadar harika dönüşümler gerçekleştiriliyor. Colorado Bitridge'de yer alan Timeless Travel Trailers, 1990 model bu nostaljik Airstream gibi eski karavanlara yepyeni bir soluk getiriyor.
10: Her yere teslimat yapıyoruz. Avustralya'dan Bahamalara, aynı zamanda Avrupa'dan İngiltere'ye ve Kanada'ya da gönderiyoruz.
8: ...1200 metrekarelik bu devasa tesise adımımızı atar atmaz... ...25 üyeden oluşan Timeless ekibinin... ...işlerini aynı tutkuyla yaptığını hemen anlıyoruz.
10: Son projemiz 1991 model 7,5 metrelik bir Airstream karavan. Bu karavanlar çok az üretilmiştir.
8: Timeless ekibi için vakit nakittir. Ekibin önünde bu oldukça zorlu restorasyon planını gerçekleştirmek için 8 hafta var.
10: Ne yapacağız? Kat planını çok fazla değiştirecek miyiz?
13: Evet, şu anda otobüsün tam orta yerinde bir banyo var. L şeklindeki yatağı arka tarafa alıp çek yata dönüştürmemiz gerek. Bunu yapmamız için bazı şeyleri kaldırmamız
10: evet.
13: Gerekecek.
10: Gösterge panelini neyle kaplayacağız Keti?
14: Aynı şekilde siyah deri kullanmamamızı istiyor.
10: Tamam. 502 beygir gücünde de bir motor koyacağız.
13: Evet.
10: takviyeli karavan.
13: Evet.
10: Sıra dışı olacak. Bir yarış otomobili motoru takacağız. Kamyon koltukları kullanacağız.
13: Evet.
10: Hız, konfor ve tarzda birinci kalite
14: evet.
10: Olacak.
14: Evet.
10: Pekala.
8: İlk aşamada Airstream model karavan şehirdeki bir tesise götürülerek elektrikli GM Performance yeni Ramjet 502 model motor takılıyor.
15: Bugün ön ızgarayı, tamponları, radyatörü ve eski motoru sökeceğiz. Yerine yeni motoru takacağız ve kablolama işlemlerini yapıp aracı hazırlayacağız. Bu model motor araca güç sağlayarak dağlık ve benzeri arazilerde çok daha kolay yol almasını sağlayacak.
8: Böyle bir güç pek de ucuza mal olmuyor. Sadece yeni motorun fiyatı tam 26 bin doları bulabiliyor.
10: Bu çok sıra dışı bir karavan olacak.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
13: basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
16: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
17: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
18: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
18: Ama sahipleri onları çok seviyor.
20: İlk arabamdı.
21: Tansiden vazgeçemem.
18: Geriye tek bir soru kalıyor.
22: Kalsın mı? Kalsın mı?
23: Yoksa atsın.
24: Esas heyecan şimdi başlıyor.
18: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
21: Başıma ne gelecek acaba?
20: Bakmaya cesaret edemiyorum.
23: Ta-ta.
18: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
25: Almanya'nın Rhein Vadisi'nde yer alan, tarihi 800 yılına uzanan ve 7000 kişiye ev sahipliği yapan bu sakin Wettenheim kasabası, geniş doğa rezervleri ve pastoral yaşamıyla ünlü. Sıra dışı karavanlar dünyasındaki en ileri görüşlü ve yüksek teknolojili imalatçıları böyle bir mekanda bulmak sık rastlanan bir şey değil. Bu da tam Unicat'e uygun bir şey. Şirket hali hazırda Amiral Arazi Aracı TC59 model Terra Cross inşa ediyor.
26: Unicat kelimesi Almanca'da eşi benzeri olmayan anlamına geliyor.
25: İşte bu çok doğru. Gerçekten de benzersiz.
27: Seyahatlerimde beni en çok zorlayan şeylerden biri taze ekmek bulamamaktı. Bu yüzden biz de bir ekmek yapma makinesi koyduk. Yani her sabah taze ekmek yiyebiliyorum.
25: Unicat bunun gibi yenilikçi tasarımlarla tanınsa da şirket çok daha farklı alanlarda da öne çıkıyor.
26: Müşteriler bize gelip şunu yapar mısınız, bunu yapar mısınız diye soruyorlar. Biz de biraz düşünüyor ve çoğu zaman evet yapabiliriz diye yanıt veriyoruz. Dolaplar ve mekanik parçaların hepsini kendi atölyemizde tasarladık. Cam bardak, kupa koyulan çekmeceler, Unicat'te yapıldı. Burada mutfak çekmecelerinden birini görüyorsunuz. Bu bölmelere kupa koyabilirsiniz. Bir müşterimiz araca evde kullandığı kahve kupalarını, kendine ait fincanları getireceğini söyledi. Biz de iç mekan tasarımını müşterinin kupalarının çekmeceye sığabileceği şekilde değiştirdik. Victor motor ve yedek tekerlek dişlisi üzerinde çalışıyor. Bu aracın tekerlekleri diğer araçlardan daha geniş. Bu yüzden tekerleğin dişliğe tam oturabilmesi için şasileri ayarlaması gerekiyor. Bu parçaların tümü ya lazer kesimle ya da su püskürtmeli kesimle yapıldı. Biz çizimleri yollayıp parçaları yapıyoruz. Bunları birbirine kaynaklayıp sonra monte ediyoruz.
25: Sara çölünün ortasında bir gezintiye çıktığınızı ama aracınızın aniden arıza yaptığını düşünün. Bunun gibi talihsiz durumlarda imdadınıza Unicat koşuyor.
26: Olur da parçalardan biri kırılırsa çizimler zaten elimizde. Kırılan parçayı tekrar üretip yolluyoruz. Hatta bir tamir ustasını da gönderebiliyoruz.
25: Unicat'in sağlam yapısı, dünyanın her yerinde gönül rahatlığıyla ve endişe etmeksizin sürüş keyfi yapabilmenizi sağlıyor.
26: Bu dolapları mutfak ve yatak odasındaki duvarlara asacağız. Hazır şekilde geldiler. Dolaplar önceden üretiliyor. Sonra duvarlara ya da tavana monte ederek sağlamlaştırıyoruz. Delikleri önceden açıldı. Şimdi duvara monte ediyoruz. Duvarlara tutkal kuruyana kadar vidalıyoruz. Günümüzde uçaklarda kullanılan bu tutkalları Unicat'te de kullanmamızın iyi olacağını düşündük. Bu parça karoserin yan duvarı ve 60 milimetrelik köpüklü kompozit panelden oluşuyor. İlk olarak dikdörtgen paneli yapıyoruz. Ardından pencereleri ve kapıyı kesip köpüğü çıkarıyoruz. Ve bu fiberglass parçaları takıyoruz. Bunları duvara yapıştırıyoruz ve ardından karoseri oluşturmak üzere parçaların hepsini birleştiriyoruz.
25: Biraz da serinlikten bahsedelim. Bu aracın içindeki yalıtım çoğu kamyonlarda yer alan yalıtımdan çok daha iyi.
26: Karoserlerimizde derin dondurucudan daha iyi bir yalıtım bulunuyor.
25: Kutupların soğuğundan çöllerin sıcaklığına her bir Unicat aracı dışarıdaki hava sıcaklığı kaç derece olursa olsun rahat bir sürüş keyfi sunacak şekilde tasarlanmış.
26: Dünyanın her yerinde yol alacak Unicat'i üretirken eksi 40 derecelerden 50 dereceye kadar sıcaklıkları göz önünde bulunduruyoruz. Amacımız rahat ve güvenli bir araç yapmak.
25: Rhine Vadisi'nden Denver yakınındaki Colorado Rockies'in kayalık tepelerine kadar adını her yerde duyuran Timeless Travel Trailers, eski karavanların sıra dışı restorasyonlarıyla ünlü. Bu 1991 model Airstream karavan, elektrikli GM Performance Ramjet 502 model motorla güçlendiriliyor. Ekip hiç vakit kaybetmeden iç mekanı sökmeye koyuluyor.
0: Araç geldiğinde duvarlarda, ofislerde kullanılanlara benzer şekilde karo halı vardı. Yerde beyaz bir halı vardı. Oldukça eski görünümlüydü. Biz de kabloları yeniden döşedik ve şimdi iç mekanını düzenleyeceğiz.
25: Öncelikle iç mekana yeni duvarlar monte ediliyor. Ardından özel yapım dolaplar yerleştiriliyor.
0: Araç bugün şanzıman ustasındayken iç mekan ekibinin yaptığı dolapları getirip takmayı planlıyoruz.
25: Yeni gösterge paneli de özel olarak yapıldı. Ancak bu gösterge paneli artık eski değil. Aksine son derece modern.
1: Paslanmaz çelikten yeni bir aerodinamik gösterge paneli yapacağız.
0: Eski gösterge paneli 80'li 90'lı yıllardan kalmaydı ve çok az alet kullanılarak plastik yapay ahşaptan yapılmıştı.
1: Ayrıca mevcut kumaş kaplamayı komple değiştirerek siyah deri kaplayacağız. Bu da araca özel bir biçim verip onu benzerlerinden ayrılmasını sağlayacak. Ve sıra dışı bir karavan haline gelerek ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum.
0: Bizi 90'ların taş devrinden çıkarıp yepyeni bir çağa götürecek.
25: Zaman su gibi akıp geçerken Timeless Travel ekibi için projenin teslim tarihi de giderek yaklaşıyor.
0: 80'lerde ne kadar demode parça varsa hepsi iç mekana monte edilmiş.
25: Almanya Dettenheim'deki Unicat'in çalışkan ekibi, Terracross TC59 arazi aracına konulacak karoser ve çerçevenin inşasını tamamladı.
26: Şimdi mobilyaları ve teknik bileşenleri monte etmeye başlıyoruz.

0: Fiberglass'tan yapacağımız yüksek kaliteli karoserin iyi bir yalıtımı olmasını, yıpranmaya karşı dayanıklı olmasını istiyoruz. Bu yüzden kapılarla pencere pervazlarını da fiberglass'tan yapmayı planladık. Ama bundan piyasada bulunmadığı için kendi kalıbımızı kendimiz çıkarıyoruz. Doğru malzemelerden pürüzsüz, lehimsiz ve dayanıklı fiberglass çerçeveler yapıyoruz.
1: Unicat'in ayrıntılara ve tasarım standartlarına gösterdiği özen ve titiz çalışma, başlangıçta bir müşteri olan ve sonra şirketin ortağı haline gelen Thomas Vass'ın ürünü.
2: Hep dünyayı gezmek istemişimdir. Arazi aracı arayışı içindeydim. Çok sayıda şirketi araştırdım. Unicat'i bulduğumda işte bu dedim. Çalışma tarzlarını, şirketin işleyişini seviyorum. Kendi şirketimi yönetecek olsam tıpkı öyle yönetirdim diye düşündüm.
0: Thomas şirketi çok sevdi. Biz de o sıralar yatırımcı arıyorduk. O da şirkete dahil oldu. Yatırım ortaklığından öte bir ilişkimiz var. Seyahat deneyimlerini aktarıyor. Unicat araçlarıyla ilgili deneyimlerini aktarıyor. Geri bildirimlerde bulunuyor.
1: Thomas yalnızca denediği araçların zorlu koşullarda nasıl performans sergilediğine yönelik geri bildirimlerde bulunmakla kalmıyor. Eşsiz Unicat karavanlarını gerçekten eşsiz kılacak türde sofistike araçlar da geliştiriyor.
2: Seyahatlerimde beni en çok zorlayan şeylerden biri taze ekmek bulamamaktı. Biz de bir ekmek yapma makinesi koyduk. Ben rahatına düşkün biriyim. Saçımı mı yıkamak istedim, bir duşum var. Uzanmak mı istedim, yatağım var. Her yere hızlıca girebiliyorum. İşte bu kadar. Unicat'te seyahat etmek böyle bir şey.
1: İster karavanla hafta sonu yolculuğuna çıkın, ister arazi aracıyla zorlu bir yolda ilerleyin. Şirketi yönlendiren temel prensip işte bu.
2: En önemli özelliği ise bu benim evim.
1: TC59 modelin bir diğer sıra dışı özelliği de standart karavan sınıflandırmasına meydan okuması. Çoğu karavan genelde A, B ve C olarak sınıflandırılsalar da TC59 model arazi aracı olarak değerlendiriliyor. A sınıfı araçlar otobüs veya geniş kamyonlar için tasarlanan şasiden oluşuyor ve genelde geleneksel karavanlarla eşdeğer tutuluyor. Büyük ebatları ve açık zemin planlarıyla A sınıfı karavanlar, sürücü ve yolcu koltuklarından karavandaki ana yaşam alanlarına kolaylıkla erişim sağlanabiliyor. Bu yaşam alanları oturma odası, mutfak, banyo ve çok sayıda yataktan oluşuyor. Mobil evlerin sözlük karşılığı olan bu araçlar genelde epey pahalı. Fiyatları 600 bin dolardan başlıyor. Fazladan seçenek ve güncellemeler aracın fiyatını 2 milyon dolara kadar çıkarabiliyor. Daha ekonomik ve fiziksel açıdan daha pratik seçenekler arayanlarsa mini motor ev olarak adlandırılan C sınıfı karavanları tercih ediyor. Bu araçlar minibüs şasisi üzerine inşa ediliyor ve motor, sürücü bölmesi ve gösterge paneli pick-up kamyonetlerine benzer bir yapıya sahip. Bu küçük karavanlar daha yakıt tasarruflu ve sürmesi daha kolay. Üstelik oturma ve yemek odası, banyo, mutfak ve yatak odası gibi pek çok özelliği de içinde barındırıyor. Bu kategoride yer alan araçların fiyatı 100 bin ila 500 bin arasında değişiyor. Bunu fazla lüks bulacak olursanız, o zaman B sınıfı araçlar tam da aradığınız seçenek olabilir. B sınıfı karavanlar, diğer iki sınıftaki araçlardan daha küçük. Temelde geniş minibüs olan bu araçların ufak ebatları uzun yolu için ideal olmasa da şehir turu gibi kısa mesafe yolculuklarda harika bir alternatif sunuyor. B sınıfı araçlar son dönemlerde oldukça revaçta. Bu mobil ofisler iş mekanlarından ziyade daha çok eğlence alanlarını andırıyor.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Ne?
5: Kazancım net, sigortam net.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Bakın,

0: kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Ton Bank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Ton Bank,
1: kartım hadi. Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: B sınıfı karavanların en iyileri, Los Angeles'taki ünlü yıldızlar için benzersiz karavanlar üreten butik karavan üreticisi Bespoke otobüslerinin büyük ilgiyle karşılandığı California Van Nuys'ta tasarlanıyor.
5: 23 yılı aşkın süredir mobil elektronik ve araba tasarım endüstrisindeyim.
4: Bespoke şirketi Sprinter minibüslerde benzersiz kişileştirmeler gerçekleştiriyor.
5: Araç son derece sağlam, çok güçlü ve yakıt tasarruflu. Eşi benzeri yok. Piyasadaki başka seçeneklere de baktım ama yükseklik, genişlik, uzunluk ve alan açısından beklentilerimizi karşılamadı. Başlangıçta büyük çaplı bir dönüşüm yapabilmek için bu minibüs gerçekten harika.
4: Şirketin son projesi Bespoke ekibinin kendi sıra dışı tarzlarına bile meydan okumasını gerektiriyor. Çünkü müşteri arkaya çift kişilik yatak konulmasını talep etti.
5: Bu bizim için bir ilk ama korkmuyoruz. Her şeyi iyice düşündük.
4: Sprinter minibüsü benzerlerinden ayıran en önemli özellik, yenilikçi ve otomatik kayar kapıyla muhteşem bir iç mekana çıkan giriş basamağının olması. Kaliteli deriyle kaplanan geriye yaslanır 4 kaptan koltuğu, 12 hoparlörlü ses sistemi ve 2 düz ekran televizyonun bulunması ise aldığınız keyfi maksimuma çıkarıyor. Dinlemek istediğinizde ise aracın arkasındaki çift kişilik yatak büyük rahatlık sağlıyor. Yapım aşaması aracın parçalarının sökülmesiyle başlıyor.
5: İlk olarak aracı söküyoruz. Koltukları çıkaracağız, dış panelleri sökeceğiz ve sonra onları boyamaya geçeceğiz.
2: Önce koltukları çıkarıyoruz. Sonra da koltuk tabanlarını. Alt döşemeleri çıkardıktan sonra duvar panellerini ve tavan döşemesini söküyoruz. Bir tek arka koltuğun kumaşını yeniliyoruz. Koltukların geri kalanı ise sıfırdan yapılacak.
4: Bu büyüklükteki bir iş, göz önünde bulundurulması ve planlanması gereken çok sayıda teknik ve lojistik sorunu da beraberinde getiriyor.
2: Bu noktada çok dikkatli olmalıyız. Havalandırma ünitesini çıkardık. Bunun uzunluğunu 2 katına çıkarıp ucucu ekleyeceğiz. Böylece havası minibüsün arka tarafına kadar ulaşan uzun bir klimamız olacak.
6: Bu bölme duvar ön ve arka koltukların arasına gelecek. Önceden kesildi, dolayısıyla monte edilip lehimleme işlemine hazır.
4: Proje meşakkatli olsa da bunca çabaya değeceğini söylemek hiç yanlış olmaz.
5: Bizim araçlarımızı sıra dışı kılan şey iki otobüsün birbirine asla benzememesi. Hepsi birbirinden eşsiz. Müşterilerimizin istediği şekilde sipariş usulü yapılıyor.
4: Bespoke otobüsleri içi boşaltılmış Sprinter minibüsün karoserine yepyeni ve son teknoloji işletim sistemi yerleştirmeye hazırlanıyor. Timeless Travel Trailer şirketi 1991 model Airstream'i geçmişten geleceğe taşıyan turbo şarjlı bir takviyeli araca dönüştürüyor. Unicat ise sürücüsünü evin konforundan ödün vermeden dünyanın dört bir yanına ve ücra bölgelere taşıyacak hem dayanıklı hem de son derece rahat bir arazi aracını yapılandırmakla meşgul.
2: Bu modelin adı MXXL24. 24 toplam ağırlığı olan 24 ton. XXL de tahmin edeceğiniz gibi aracın ebadını simgeliyor.
4: Bu araç gerçekten de çok geniş. Arazi araçları bundan daha büyük olamaz. 2,5 metre boyundaki bu şasi 10 metre uzunluğundaki karavanı destekliyor. Arka açınır bölmeyle 12 metre genişleyen karavanın ağırlığı toplam 24 tonu buluyor. Ve hepsi 1,5 metre yüksekliğindeki 8 tekerlekle destekleniyor.
2: Sürücü bölgesinin arka tarafında bir depomuz var. Ayrıca 400 litrelik bir yakıt tankı daha var. Yani toplamda 1100 litrelik bir depodan bahsediyoruz.
4: Bu havadar ve geniş iç mekan, Unicat'in dış mekan ebadını ve gücünü yansıtıyor. Zeminin meşeyle döşenmiş olması, mekana sıcak ve rahat bir atmosfer kazandırıyor. 5 kişilik ailenin konaklayabileceği karavanda, aracın ortasına konumlandırılmış 3 yatak ve sürgülü şekilde açılır bölmede yer alan odada yenilikçi bir çift kişilik yatak bulunuyor.
2: Burada 101 ekran bir televizyon ve müzik sistemi var. Diğer tarafta ise bilgisayar için küçük bir masa bulunuyor.
4: Hiç kuşkusuz bu gerçek bir sıra dışı karavan. Bu arada Colorado'da yer alan Timeless Travel Trailers şirketi zor bir tasarım projesiyle karşı karşıya.
7: Şu anda otobüsün tam orta yerinde bir banyo var. Şu tuhaf L şeklindeki yatağı arka tarafa alıp çek yatağa dönüştürmemiz gerekecek.
8: İşin en zorlu taraflarından biri de tuvalet ve duş alanının geleceği yeri ayarlamak. Atık su borularını, yeni sıhhi tesisat parçalarını, duvarları ve yeni aydınlatmaları bu tanklara uygun şekilde yerleştirmek zorundayız. Gerçekten kafa karıştırıcı bir yapboz misali.
9: 80'lerde ne kadar demode parça varsa hepsi monte edilmiş.
4: Bu arada Kaliforniya Van Nuys'ta yer alan Bespoke otobüsleri adlarına yaraşır gösterişli bir restorasyon projesi gerçekleştiriyor.
5: Bespoke bir sıfat ve anlamı sipariş usulü demek. Ben de müşterilerime bu eşsiz kişiselleştirilmiş deneyimi sunmak istiyorum.
4: Modern teknoloji sayesinde Bespoke müşterileri kendi Sprinter minibüslerini sanal ortamda tasarlayabiliyorlar. Bu araç ve görüş sayesinde müşteriler şirketle görüşmeden önce doğrudan Bespoke'un internet sitesi üzerinden sipariş oluşturabiliyor. Bu müşteriler 2010 model bir Sprinter minibüs sipariş etti ve Bespoke ekibi yoğun restorasyon programının bitmesine 2 hafta kalmışken iç mekan üzerine yoğunlaşıyor.
10: Bugün duvarları monte ediyoruz. Duvarlar hafif kontraplaktan yapılma. Ayrıca alüminyum çerçevesi de var. Tavan döşemesi ve bölme duvarı da yakında gelecek. Güneşlikleri şimdiden taktık, artık hazır.
4: Bu son derece lüks restorasyonda her şey isteğe göre uyarlanmış. Buna kumaş döşeme de dahil.
5: Dünyaca ünlü otomobil markalarının kullandığı tabakhanelerden aldığımız derileri kullandık. Bu da bizim karavanımızı sıra dışı yapan özelliklerden sadece bir tanesi.
4: Timeless Travel Trailers 8 haftalık yoğun programı zamanında bitirerek 1991 model Airstream'i tepeden tırnağa yeniledi ve onu eski bir araçtan modern bir mucizeye dönüştürdü.
7: Madem bu işe giriştik o zaman sıra dışı olmalıyız diye düşündüm. Ya büyük oynayacaktım ya da eve gidecektim.
4: Görev her bakımdan tamamlandı. Devasa motorlu bu sıra dışı karavan artık yeni evine Avrupa'ya doğru yola çıkacak.
9: Bu sipariş benzersizdi. Daha önce karavanını arazi aracına çevirmek isteyen kimse yoktu.
4: Pekala, hadi yola koyulup bu göz alıcı karavanın özelliklerine bir bakalım. 502 beygir güçlü motordan en iyi şekilde faydalanmak için araca kaliteli koltuklar koyulacak. Karavanın yeni sürücüleri artık her birinin değeri 5000 doları bulan lüks koltuklarda seyahat edecek.
9: Bu kamyon koltuklarına karar verdik. Bu koltuklar 3 farklı sıcaklık derecesi dahil olmak üzere 18 farklı şekilde ayarlanıyor. Koltukların ikisi de doğal deriden yapılma. İkisi arasındaki tek fark yardımcı sürücü koltuğunun 180 derece dönüyor olması. Bu sayede koltuk ana kabindeki eğlenceye dahil olabiliyor.
8: Karşılaştığımız en büyük zorluklardan biri karavan sahiplerinin her şeyi büyük ve gösterişli istemesi. Seyahatteyken evlerinin konforunu da yanlarında götürmek istiyorlar. Gördüğünüz gibi ocağın üstünde tam boyda bir mikrodalga var. Pek çok dolap alanı mevcut. Evyeyi ve fırını özel olarak tasarladık ki bu sayede bolca tezgah alanı bırakabildik. Bu buzdolabı bile 204 litrelik bir buzdolabı. Gördüğünüz gibi içinde bolca saklama alanı var. Arka tarafta yatak odası var. Burası ebeveyn suitimiz. Karşılaştığımız zorluklardan biri otobüsün arkasındaki birleştirici kıvrımları halletmekti. Şilteyi özel olarak yaptırdık. Üst dolaplar da bu birleştirici kıvrımlara göre tasarlandı. Yatağı bile yerleştirdik, yani sürücülerin yatağa garip üçgen şekle nasıl sığdıracaklarını dert etmelerine gerek kalmadı. Bu duşu yapmak bilhassa zordu çünkü otobüsün dış cephesinin orijinal bütünlüğünü mümkün olduğunca korumak istiyorduk. Duvarın olması gereken yerden ayrılan tarafta yatak odası var. Burası ebeveyn suitimiz. Karşılaştığımız zorluklardan biri otobüsün arkasındaki birleştirici kıvrımları halletmekti. Şilteyi özel olarak yaptırdık. Üst dolaplar da bu birleştirici kıvrımlara göre tasarlandı. Yatağı bile yerleştirdik, yani sürücülerin yatağa garip üçgen şekle nasıl sığdıracaklarını dert etmelerine gerek kalmadı.

0: böylece bu sorunu da ortadan kaldırmış olduk. Bu malzeme aslında reçine materyale preslenmiş bir metal şeritten meydana geliyor. Bu sayede muhteşem ve yarı opak, yarı yani bir panel haline gelerek dekoratif bir duş kapısı oluşturuyor.
1: Tepeden tırnağa yenilenmiş bu sıra dışı karavanın çok havalı olduğu kesin. Ancak bu 90 bin dolar değerindeki Airstream'in bir şaşırtıcı özelliği daha var.
2: Bu sıra dışı karavanda en sevdiğim şey toplama parçalardan oluşması. Hurda görünümlü araç yapan takviyeli araç müdavimleri gibi bu müşteri de dış cepheyi orijinal ve kaba bırakmak istedi. Tamam ama bu karavanı benim için özel kılan şey 502 beygir gücündeki motoru. Aracı doğal alana çıkardık ve her şeyiyle test ettik. Şimdi de atölyeye dönüp son dokunuşları yapacağız ve müşteriye teslim etmek için hazırlayacağız.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
6: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
12: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle?
14: Böyle olmaması gerekiyor.
12: Ama sahipleri onları çok seviyor.
15: İlk arabamdı.
16: Fansiden vazgeçemem.
12: Geriye tek bir soru kalıyor.
17: Kalsın mı?
18: Kalsın mı?
19: Yoksa atsın.
20: Esas heyecan şimdi başlıyor.
12: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
16: Başıma ne gelecek acaba?
21: Bakmaya cesaret edemiyorum.
18: Tata!
12: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
22: Bispok otobüsleri son projelerini müşteriyle buluşturmaya hazır. Restorasyonu 1000 saati bulan ve 125 bin dolar tutan 2013 model Sprinter minibüsün 6 haftalık macerası artık bitiş çizgisine ulaştı.
23: Bugün bizim için büyük bir gün. Bu minibüsün Bespok otobüse dönüşümünü sonunda tamamladık.
22: Güvenlik birincil öncelik. Ve bu sıra dışı karavan ufak tefek kazalardan büyük felaketlere yol açabilecek kazalara kadar

0: her türlü darbeye karşı koruma sağlayan son teknolojiyle donatıldı.
1: Ön tampona 4 tane sensör yerleştirildi. Bu sensörler aracı park ederken park alanına yakınlığınız konusunda size bilgi verecek.
0: Aynı zamanda karavanda sürücüleri gidecekleri yere sağ salim götürecek iki farklı özellik de yer alıyor.
1: Bunlardan ilki kör nokta uyarı sistemi. Şerit değiştirmeye çalışırken kör noktalarınızda biri varsa iç mekan göstergelerinin ışığı yanıp sönerek sizi uyaracak. Otobüsteki ikinci sistemse ön çarpışma şerit değiştirme uyarı sistemi. Bu sistem hayat kurtarabilir. Bu sistem lüks araçlarda yer alsa da biz otobüsümüze ekledik. Diyelim ki bir şeye çarpmak üzeresiniz. Şeritte sağa sola yalpalanıyorsunuz. Sistem sizi uyarıp aracı tekrar yola sokacak. Hayat kurtaracak bir sistem.
0: Araca yapılan diğer yenilemeler, işlevsellik ve biçimi sanatsal biçimde birleştiren özellikler içeriyor. Doğrudan fabrika imalatı olan karavanlarda ise bunlar yer almıyor. Bespoke gösterisiz standart tekerlekleri, tek parçalı 45 santimlik krom tekerleklerle değiştirdi. Bu tekerlekler aracın dış cephesine hoş bir görünüm kazandırdı. Aracın içi ve dışı son teknoloji özelliklerle donatıldı.
1: Bunu özel olarak tasarladık. Şimdi kapı kolunu çekelim.
0: Minibüsün içindeki aksam tamamen söküldü ve yerine yüksek kaliteli malzemeler ve ekipmanlar ilave edildi. Sprinter'ın yavan halıları, sıradan bez kaplamaları ve kumaş olan tavan döşemesi çıkarıldı. Zemine ahşap parke döşendi. Koltuklar yüksek kaliteli deri geçirilip tavan döşemesi de gösterişli süetle kaplandı. Yolcular artık aracın içinde lüks içinde seyahat edecek.
1: Bu sistem sayesinde ben veya yanımda oturan kişi ses, video gibi çeşitli özellikleri kullanmak için sadece dokunmatik panel sisteminden yararlanabilecek.
0: Ancak aracın en iyi koltuğu kaptana ayrıldı.
1: Sürücü burada oturacak, yüzü yola dönük. Dokunmatik kontrol panelim yanımda. Çok yakın bir mesafeden ses, video, eğlence, oyun sistemleri, hatta arkadaki klimayı bile rahatça kontrol edebilirim.
0: Bu da yetmezmiş gibi sürücü bir de gerçek bir yatak yerleştirilmesini istemiş.
1: Müşterimiz işi nedeniyle uzun yolculuklara çıktığında zaman zaman dinlenme ihtiyacı duyuyor ve biraz kestirmek istiyor.
0: Bu yatak yoldayken uyumak için rahat bir yer sağlamakla kalmıyor, kaptan koltuğu da oldukça konforlu bir deneyim sunuyor. 60 santim genişliğindeki deri kaplamalı ve geriye yaslanabilir bu koltuklarda tam kapasiteli toplam 12 hoparlörlü ses sisteminin keyfini çıkarmak gibisi yok.
1: İster müzik dinleyin, isterse Blu-ray veya DVD izleyin, ses sistemi muhteşem. Bu otobüsle gurur duyuyoruz. Daha önce yaptıklarımıza kesinlikle benzemiyor. Bu harika bir otobüs.
0: TC-59'un yapılandırması tamamlandı ve gerçekten muhteşem oldu. Bu Terracross en iyilerin en iyisi. Unicat'in gururu.
2: Böyle bir aracı kullanmak çok kolay. Her şey güç destekli. Yani direksiyonda çok çaba göstermenize bile gerek yok.
0: İşte sıra dışı karavan diye buna denir.
2: Unicat sıra dışı bir karavan. Çünkü sıra dışı şartlarla baş edebilecek güçte, sıra dışı yol şartlarına uyumlu, hatta yol dışı şartlara da uyumlu. Sıra dışı hava sıcaklıklarının ve gezegenin her yerindeki çevresel koşulların üstesinden gelebiliyor.
0: Pürüzsüz görünüşü ve dayanıklı yapısı şöyle dursun, TC-59 aynı zamanda ferah ve rahat.
2: Sürücü bölmesi 4 tekerlekli çift sıralı kabinden oluşuyor. Yani sürüş esnasında herkese yetecek kadar yer var.
0: Aracın ön yüzünde hidrolik vinç başta olmak üzere çeşit çeşit çok yönlü araç bulunuyor.
2: Araçta hidrolik bir vinç bulunuyor. Çok güçlü. Öyle ki elektrikli vinçten daha uzun çalışabiliyor. Bu ağırlıkta bir araçta hidrolik vinç kullanmak gerekir. Kumandayla gerek sürücü koltuğundan gerekse istediğiniz yerden kolayca kontrol edeceğiniz türde. Ön tarafta ise hava besleme konektörü var. Hava frenleri de var. Aracın önünde ve arkasındaki hava besleme konektörüyle yolda mahsur kalan araçları rahatça çekebiliyorsunuz.
0: Bu küçük düğme sayesinde kirli farlar artık geçmişte kaldı.
2: Dışarı ufak bir aparat çıkıp farlara su fışkırtıyor.
0: Yılların Alman mühendislik deneyimi sayesinde dünyanın en ücra köşelerinde bile yolda kalmayacaksınız.
2: Dizel motorlu. Burada 300 litrelik bir ana yakıt tankımız var. Ayrıca bir de aynı kapasiteye sahip yedek tank mevcut. Yakıt tankının arkasındaki karosere monte edilmiş ve gövdeye ait bazı parçalar var. Giriş kapısının altında bir giriş merdiveni yer alıyor. Bir de bolca saklama alanı. Bu kompartımanda mutfak ve bu bölgeyi aydınlatan bir far var. Burada ise iyi bir çıkış açısı vermek için katlanan arka tampon bulunuyor.
0: Aracın ön tarafındaki hidrolik vinci hatırladınız mı? Arka tarafta tıpatıp aynı var.
2: Burada bir hidrolik vincimiz daha var. Ön taraftakiyle aynı. Öndeki vinçten çok daha önemli çünkü araçtan tek başına çıkamadığınız durumlarda geri geri gitmeniz gerekir. Araca istediğiniz şekilde bir römork veya tekne de bağlayabilirsiniz. Römork en fazla 24 ton olabilir. Arka tarafta ise yedek lastikle iki benzin bidonunu taşıyan bir motosiklet jantı var. Bu da elektrikli vinç yardımıyla aşağı indiriliyor. İki arka far, iki de yan far, bir de arkada küçük bir kamera var. Bu arka bagaj kompartımanının kapısı. Araçtaki en geniş dış mekan bagaj kompartımanına açılıyor.
0: Unicat'in mühendislik harikaları kesinlikle bunlarla sınırlı kalmıyor. Bu araç kaba saba bir arazi aracına benziyor ve gerçekten öyle. Ama Terracross'un iç mekanı son derece rahat ve modern bir tasarıma sahip.
2: Karoserin merkezinde yani burada bir mutfağımız var. Tezgahlar gerçek tik ağacından yapıldı. Fırın gazla çalışıyor ve aracın arkasında dünyanın her yerinde doldurabilmeniz için adaptörlü iki propan tankı bulunuyor. Bunlar da fincan, bardak gibi mutfak eşyalarını saklayabileceğiniz çekmeceler. Çekmecelerin düzgünce kapatılması gerek. Biz de metalden açılıp sıkıca kapanan bir kilit yaptık.
0: Hiçbir detayın atlanmadığı bu karavanda zorlu yolculuklar için kompresörlü buzdolabı bile var.
2: LPG ile çalışan buzdolabı kullanmıyoruz. Çünkü LPG'li buzdolapları araç tam dengede değilse çalışmaz. Ama kompresörlü buzdolabı her türlü pozisyonda çalışır.
0: İç mekan tasarımı işlevsellik ve kullanım kolaylığını birleştiriyor.
2: Bunlar da merkezin diğer tarafında bulunan ranzalar. Gündüzleri bunu şu şekilde indirip kanepe olarak kullanabilirsiniz. Şu küçük sehpayı da çekince çocukların oyuncaklarını koyabilecekleri bir alan haline geliyor.
0: Çok amaçlı banyo, arazi aracına dönüştürülen karavanın olmazsa olmazı. Aracın arkasındaki geniş çift kişilik yatak rahat bir dinlenme yeri sunuyor. Araç ayrıca fazladan dolap alanı ve ısıtma sistemiyle de öne çıkıyor.
2: Şiltenin altında bulunan bir ısıtma sistemimiz daha var.
0: Karavanda boydan boya bu gibi farklı özellikler bulunuyor. Zekice dokunuşlarla yapılan bu özellikler son derece pratik.
2: Şu masayı kenara çekince karşınıza bir kapı çıkıyor. Böylece buradan sürücü bölmesine geçiş yapabiliyorsunuz. Sürücü bölmesine girmek veya oradan çıkmak istemediğiniz acil durumlarda paneli kaldırıp kolayca buradan dışarı çıkabilirsiniz.
0: Anlaşılan mutfak lavabosu da dahil. Bu sıra dışı karavanda yok yok. Peki asıl şaşırtıcı tarafı ne?
2: Unicat'in ortalama maliyeti 500 bin ile 2 milyon dolar arasında değişiyor. Piyasa ortalaması ise genelde 500 bin ile 800 bin arasında değişiyor diyebilirim.
0: Bu demek oluyor ki pamuk eller cebe.
2: İnsanlarla iletişime geçmek çok kolay. Gelip nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, ne kadar zamandır yoldasın gibi sorular soruyorlar. Araç gerçekten çok dikkat çekiyor.
0: Mükemmel aracınızı bularak direksiyon başına geçmek ve kendinize ait sıra dışı karavanınızla yollara düşmek gibisi yoktur.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Benim bankam iş bankası.
6: İş bankası Elif'le sunar.
7: Ay bana çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
6: Yani.
7: Sunalım.
6: Tabii tabii buyurun.
7: İş cepten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş cepten Maxi'ye soruyorum.
6: Anında yanıt alıyorum. O zaman ne diyoruz?
8: Ben isterim. İş cebim yapar.
6: Harika.
5: İş Bankası.
9: Regl gecelerimi.
10: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
12: kalgonla. Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
13: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
12: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
18: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
19: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
20: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
21: basit, hesap basit. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
22: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerek.
21: Ama sahipleri onları çok seviyor.
23: İlk arabamdı.
22: Hansi'den vazgeçemem.
21: Geriye tek bir soru kalıyor.
24: Kalsın mı? Kalsın mı?
25: Yoksa atsın.
26: Esas heyecan şimdi başlıyor.
21: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
22: Başıma ne gelecek acaba?
27: Bakmaya cesaret edemiyorum.
25: Ta-ta.
21: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
28: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
21: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
29: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
30: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
29: Bak televizyon hazır.
30: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
29: Kahraman!
30: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
29: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
31: Abi! Yaşasın
30: abi! O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Daha önce böyle havuzları hiç görmediniz. Görünce içine atlamak isteyeceğiniz harika havuzları birlikte keşfediyoruz. Hawaii sahilindeki mavi sulardan...
1: Çok güzel.
0: Yunan adalarında gizli kalmış bir havuza doğru yüzeceğiz.
2: Bu gerçek olamaz.
0: Kaliforniya'nın kum tepelerinde ufak bir gezintiye çıkacağız. Ve ormanın içinde inanılmaz bir havuz deneyimi yaşayacağız.
3: İlk kez böyle bir havuz görüyorum.
0: Şimdi mayonuzu yanınıza alıp yola çıkma zamanı. Çünkü bu programda dünyanın en gizli ve en güzel havuzlarından birkaçını tanıyacaksınız.
2: Buraya gelince önce şaşırıp kalıyorsunuz.
0: Yolculuğumuza Hawaii'nin en büyük adasında başlıyoruz. Bu adanın kuzey bölümünde lav kalıntılarının oluşturduğu gizli bir havuzu ziyaret edeceğiz. Bu adanın en çok ziyaret edilen kumsalı olan Kona sahili, yıllık ortalama 27 derecelik hava sıcaklığı ve dalgasız deniziyle Hawaii'nin en turistik sahili olarak öne çıkıyor. Ancak adanın kuzeyinde turist akınından uzak, gizli kalmış bir cennet var. Kiholo Körfezi olarak anılan bu bölgede siyah bir kumsaldan atlayacağınız şahane suların içinde birbirinden farklı deniz canlılarıyla yüzebiliyorsunuz.
4: Hep beraber Kiholo Körfezi'ne gidiyoruz.
0: Uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelen Elizabeth, Emmy ve Alicia bu zamanı Kiholo Körfezi'nde geçirmek istiyor.
1: Beni şimdiden heyecan sardı.
0: Kızlar bu eğlenceli yolculuğa 19 numaralı otoyolun kenarından başlıyor.
4: İşte bu.
1: Evet.
4: Hadi gidelim.
0: Bu toprak yol müthiş bir lav taşı kumsalına çıkıyor.
4: İşte gidiyoruz.
1: Çok az kaldı.
0: Sağa dönün ve sahile kadar yürüyün. Gelgitte sular yükseldiğinde bu kayalıkların hepsi sular altında kalıyor. Ama sular çekildiğinde burası cennete çıkan bir patikaya dönüşüyor.
1: Vay canına, çok güzel değil mi? Şu güzelliğe bakar mısınız?
0: Siyah kum ve lav taşından oluşan 3 kilometreden uzun bir sahil şeridine sahip Kiholo Körfezi, turkuaz renkli eşsiz deniziyle öne çıkıyor.
4: Vay canına.
0: Bu körfezin sonunda lav taşından kıyıların arasında Vainanali'i Lagünü bulunuyor. Güne bu güzel yerde yüzerek başlamak gibisi yok.
1: Deniz bugün çok güzel. Turkuaz renkte sularda yüzmeyeli çok oldu ve burada bizden başka kimsenin olmaması da çok güzel.
0: Eskiden balıkçıların avlanmak için kullandığı bu lagün şimdilerde doğal yaşamı korumak adına devlet himayesi altına alınmış.
1: Çok güzel. Burada kimse yok. Sanki özel havuzumuz gibi rahatça yüzüyoruz.
0: Suyun altına dalınca burada yalnız olmadığınızı görüyorsunuz. Körfez nesli tükenmekte olan yeşil kaplumbağalara ev sahipliği yaptığı için koruma altına alınmış. Bu canlılar deniz yosunuyla beslenir ve lav kayalıklarının üstünde güneşlenmeye bayılır.
1: Şu yavrunun güzelliğine bakar mısınız?
4: Aman tanrım, şuna
1: çok
4: bak,
1: güzel.
4: Bunlar kaç tane var dersin?
0: Ada içinde çıkan tatlı yeraltı suları lagüne akıp deniz suyuyla karışıyor. Bu yüzden denizin tuzluluk oranı çok düşük oluyor ve bu durum kaplumbağalar için uygun yaşam koşulları oluşturuyor. Ayrıca lagün içinde olmaları onları vahşi hayvanlardan koruyor. Ve buradan ayrılmadan önce keşfetmeniz gereken gizli bir yüzme noktası daha var.
4: Şimdi yüzeceğimiz alanın kaynağı yer altında olduğu için buradaki su çok berrak ve çok soğuk. Bence bu şahane suda yüzmek ayrı bir keyif olacak. Evet, sanırım burada olacak.
1: Harika.
0: Lav kayalarından oluşan bu havuz ortalama 20 derecelik bir sıcaklığı olan yeraltı kaynak suyundan besleniyor.
4: Bu sayede üstümüzdeki tuzu da temizlemiş oluruz.
1: Bu harika bir duygu.
4: Umarım burayı bizden başkası bulmaz.
1: Burası eşsiz. Dünya üzerinde lav kayalarının arasında yüzebileceğiniz çok az yer var.
4: Bugün çok eğlendim ve burayı önceden bulduğumuz için bence çok şanslıyız.
1: Bu güzelliğe sahip olduğumuz için şanslıyız.
4: Bence güzel bir gündü.
1: Kesinlikle öyle.
0: Şimdi hiç ara vermeden Yunanistan'ın Kifira Adası'na gidip eşsiz güzellikteki zümrüt yeşili bir havuzda yüzme fırsatı buluyoruz. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yaklaşık 1200 adası bulunur. Santorini ve Mykonos bu adaların en ünlüleridir. Bütün dünyadan her yıl milyonlarca turist buraya tatile gelir. Ama kalabalık olmayan bir yerde yüzmek istiyorsanız, Kithira Adası'nın el değmemiş sahilleri ve berrak suyuyla ünlü denizinde yüzmeyi tercih edebilirsiniz. Burada güzel sahillerden çok daha özel bir şey bulunuyor. Zira adanın batı kıyısında bulunan dik uçurumların kenarında doğal yollardan oluşmuş zümrüt yeşili bir havuz var.
5: Merhaba,
3: merhaba,
5: hoş geldiniz.
3: Tatlım, nasılsınız?
5: Nasılsınız?
2: İyiyim, iyiyim.
3: Hoş geldiniz Stefanos.
0: Kithira Adası'nda yaşayan John, Eleni ve Rigas bugün arkadaşları Galatea ve Stefanos'la Milopotamos adında ufak bir kasabada buluşup havuza kadar uzun bir yolculuğa çıkacak.
3: Yeşil havuzda daha önce hiç gitmedim ve şu an oraya gideceğim için çok heyecanlıyım.
0: Milopotamos'tan Limnionas kumsalına 20 dakikalık keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz ve yolda ada tarihini yansıtan çok değerli kalıntılar görüyoruz.
2: Bunlar Orta Çağ'dan kalma kalıntılar, öyle değil mi?
0: Bunlar 1565 yılında Venediklilerin korsanlardan korunmak için inşa ettiği kalenin kalıntıları.
5: İşte manzara diye buna derim.
0: Ancak Limnionas kumsalına vardıklarında araba yolculuğu sona eriyor. Yolun geri kalan kısmına yürüyerek devam edecekler.
3: Hadi başlayalım gidelim. Artık.
0: Grubumuz yolculuğuna geniş bir açıklıkta devam ediyor. Bu yüzden buraya çevreyi bilen biriyle gelmelisiniz.
5: Evet arkadaşlar, zemin burada bizi çok zorlayacak. Bu yüzden çok daha dikkatli olmak zorundayız. Çok yaklaştık.
6: Evet, geldik sayılır.
0: Eğer sahilden itibaren doğru yönde ilerlerseniz 30 dakika içinde büyülü yeşil havuza varabilirsiniz.
5: Bu gördüğünüze inanamayacaksınız.
0: 25 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde olan bu havuz deniz seviyesinin 2 metre üstünde yer alıyor. Burası dillere destan berrak suyu ve zümrüt yeşili rengiyle öne çıkıyor.
6: Çok güzel.
3: Manzarası da ayrıca çok güzel. Bu havuzu ilk gördüğümde gözlerime inanamadım. Hayal ettiğimden ve fotoğraflarda göründüğünden çok daha güzeldi, harikaydı. Yeşil havuza hoş geldiniz.

0: Havuzun içindeki su, deniz suyu ve yeraltı suyunun karışmasıyla meydana geliyor. Burası yüzyıllar öncesinde devasa bir mağara duvarının çökmesiyle meydana gelmiş ve o zamandan günümüze kadar ulaşmış. Suyun bileşimi sayesinde güneş ışınları dipteki kayalara çarpıyor ve havuz zümrüt yeşili rengini alıyor. Kayaların yapısı havuza canlı bir renk katıyor.
1: Burası gerçekten büyülü bir yer.
2: Bu her anlamda harika bir deneyimdi. Buraya gelip bu havuzda mutlaka yüzmelisiniz. Size Yunanistan'daki en güzel tatil deneyimini yaşatacak olan bu havuz, küçük bir ada olan Kitira'da yer alıyor.
0: Şimdi de Kaliforniya'ya gidip Los Angeles'ın 320 kilometre kuzeyinde ve kalabalıktan uzak bir sahilde adrenalin seviyesi yüksek dakikalar yaşayacağız. Kaliforniya'nın en büyük iki şehri olan Los Angeles ve San Francisco yılda toplam 70 milyon turist ağırlıyor. Bu batı yakası için harika bir sayı. Turistik açıdan önemli olan bu iki şehir arasında bulunan sahil şeridinde dünyaca ünlü şarap mahzenleri, milli parklar ve huzur dolu sahil kasabaları bulunuyor. Ve bir de o kadar huzur dolu olmayan başka bir sahil daha var. San Luis Obispo County yakınlarında bulunan sahil şeridinde farklı büyüklükte yüzlerce kum tepesi var ve adrenalin tutkunları burada otomobil sürüyor. Siz de heyecan dolu bir tatil için Pismo sahilini mutlaka ziyaret etmelisiniz.
3: Burası çok çılgın bir yere benziyor.
4: Kesinlikle öyle. Burayı nereden buldun?
0: Heyecan arayan üç arkadaş, Josue, Lexi ve Michelle buraya ilk kez geldi ve aradıkları heyecanı fazlasıyla bulacaklar.
3: Umarım kullanması çok zor değildir. Çok güzel olacak.
4: Merhaba.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Teşekkür ederim.
5: Buraya daha önce geldiniz mi?
6: Hayır.
5: Tamam.
6: Hayır.
5: Burası Kaliforniya'da araç kullanabileceğiniz tek sahil. Hazırsanız sizi ufak bir gezintiye çıkarıp sonra da sahilin bir bölümüne serbest bırakacağız. Umarım güzel vakit geçirirsiniz.
3: Sağ ol. Bu çok güzel.
0: 600 hektarlık geniş bir alana kurulmuş olan Oceano Kumul Tepeleri, 1900'lü yılların başından beri türlü araç yarışına ev sahipliği yapmakta. Ve bugün bu gelenek hala devam ediyor.
3: Hazır mısınız kızlar?
4: Hadi başlayalım.
5: Harika.
4: Artık.
5: O zaman beni takip edin. Burada 1 metrelik tepede var, 30 metrelik tepede. Bazen tepede olduğunuzu bile düşmeye başladığınız zaman anlıyorsunuz. Aslına bakarsanız bu işin heyecanı da burada yatıyor.
4: Önce kendimizi havada uçarken bulduk ve sonra yere düşünce her tarafımız kum oldu. Michael korkudan çığlık çığlığa bağırıyordu ama eğlence her halinden belliydi. Çok keyifliydi.
0: Ancak Oceano Kumul Tepelerinde otomobil kullanmanın en eğlenceli yanı yolculuğun sonunda beliriyor.
4: Şunu
6: yok
4: gördün
6: artık.
4: Mü?

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Oh Milo Puf!

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
12: Bu var ya bu.
13: Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
17: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
18: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
19: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
20: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
19: Ama sahipleri onları çok seviyor.
21: İlk arabamdı.
20: Fancy'den vazgeçemem.
19: Geriye tek bir soru kalıyor.
22: Kalsın mı? Kalsın mı?
23: Yoksa atsın.
24: Esas heyecan şimdi başlıyor.
19: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
20: Başıma ne gelecek acaba?
21: Bakmaya cesaret edemiyorum.
23: Ta-ta.
19: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
25: Kaliforniya sahil şeridi 600 hektarlık bir alanda gizli kalmış heyecan verici kumul tepelerine ev sahipliği yapıyor ve insanlar burada otomobil sürüyor. Ancak yolun sonunda macera tutkunlarını çok daha büyük bir şey bekliyor.
26: Zek bizi bir tepenin arkasına yönlendirdi ve birden önümüzde mükemmel bir okyanus manzarası belirdi. Sahilde kimse yoktu ve gerçek olamayacak kadar güzeldi.
25: Yolun sonu 7 kilometrelik tenha bir sahil şeridine çıkıyor. Burayı bilen çok az kişi var. Bu yüzden bölge çok kalabalık değil. Ayrıca ortalama deniz suyu sıcaklığı da 19 derece.
27: Hazır mısın? Koşalım.
28: Koşalım hadi.

0: Ben Kaliforniya'da doğup büyüdüm ve hayatım sahillerde geçti. Ancak böyle bir sahilin varlığından haberim yoktu. Sanki sahil bize ayrılmıştı.
1: Bu sahilde deniz genelde çok dalgalı değil ve insanlar burada rahatça tahtasız sörf yapabilir. Bu açıdan baktığınızda burası gezegendeki en eğlenceli ama bir o kadar da huzurlu yerlerden biri olabilir.
0: Bugün Kaliforniya'da yaşadığım için ne kadar şanslı olduğumu bir daha anladım.
2: Bugün gerçekten çok eğlendim ve aslına bakarsanız hayatım boyunca asla unutmayacağım bir heyecan yaşadım.
1: Hiç ara vermeden Avustralya'ya geçiyoruz ve Sydney'nin hemen dışında ormanın içinden geçen ve olağanüstü bir havuza giden gizli bir patikayı kat etmek istiyoruz. 4 milyon kişinin yaşadığı Sydney, dünyanın en iyi şehirleri arasında gösteriliyor. Ancak bu durumda bile şehrin dışına doğru ufak bir kaçamak yapmak gerekebiliyor. Neyse ki şehrin hemen dışında, okyanus kıyısında bulunan 15 bin hektarlık Royal Milli Parkı var. Burası 1879 yılında, yani Yellowstone'dan 2 yıl sonra dünya üstünde milli park ilan edilen ikinci bölge olmuş. Ancak bu milli park içinde Sydney'de yaşayanların bile bilmediği bir yer var. Burada ufak bir şelale ve onun beslediği Kelly's Falls şelale havuzu var. Gözden uzak, huzur verici bir ses ve olağanüstü güzellik.
0: Şu an Kelly's Falls'a doğru hareket etmeye başladık.
1: Sydney'de yaşayan Rachel, Reese ve Dean bu şelalede ilk kez yüzmek için yola koyuluyor.
3: Şu manzaraya bak.
0: Vay canına.
1: Sydney'den 30 dakika süren bu yolculuk sırasında eşsiz manzaralı bir bölgeden geçiyorsunuz. Uçurum viyadüğü olarak adlandırılan bu yol genelde otomobil reklamlarında kullanılıyor. Garavara koruma alanına girince aracımız için bir park yeri buluyor ve yola yürüyerek devam ediyoruz. Yolculuğun bu kısmında belli bir yol olmadığı için şelaleye giderken suyun sesini dinlemeniz gerekiyor.
0: Şelalenin sesi duyuluyor ve bu sayede biz de yaklaştığımızı anlıyoruz.
3: Galiba sola dönmeliyiz. Buradan deyin. Şelaleye giden daha kolay bir yol var ama ne yazık ki şu an onu bulamıyoruz. İşte gidiyoruz.
1: Bu yoldan giderek 15 dakika içinde şelaleye varabilirsiniz. Ama bunun tehlikeli bir yolculuk olduğunu söylememiz gerek.
0: Aa, Tanrım.
3: Hadi gel.
4: Aman Tanrım.
3: Şuraya bak, ne hale geldin.
0: Aa, orada çok korktum. Neyse ki reis var.
1: Neyse ki varacakları yerde çok daha fazla eğlenecekler.
3: Ormanın içinden geçiyorsunuz ve birden karşınızda şahane bir şelale buluyorsunuz.
0: Aman Tanrım.
1: Kelly's Falls çok katmanlı granit taşlardan oluşan bir şelale olup altında 8 metre genişliğinde bir havuz oluşturuyor.
0: Çok
3: güzel. Öyle değil mi?
0: İnanılmaz bir şey.
3: Cennet gibi bir yer.
0: Şelaleyi ilk gördüğüm anda neye uğradığımı şaşırdım.
3: Suya atlayıp ne durumda olduğuna bakacağım. Çok soğuk. Buz gibi.
1: Avustralya'nın yağmurlu mevsiminde su derinliği 4 metreyi bulabiliyor ve sıcaklığı da 18 dereceye kadar düşüyor.
0: Şu an çok rahatladım ve kendimi çok canlı hissediyorum.
1: Ancak şelalenin asıl eğlenceli kısmı ufak bir tırmanıştan sonra başlıyor.
3: Şelalenin üst kısımlarına çıkmak için zorlu bir tırmanış gerçekleştirdik. Zemin çok kaygandı ama sonunda bir şekilde yolunuzu buluyorsunuz.
0: Evet, işte bu. Burası çok güzel, öyle değil mi?
1: Şelale boyunca 8 metre tırmandıktan sonra sizi farklı ve biraz da sert bir şekilde ıslanacağınız bir platform karşılıyor.
3: Platforma çıkarak şelalenin altında durabiliyorsunuz ve bence bu harika bir his. Bu güzellikten şu ana kadar haberimin olmaması benim hatam olmalı.
0: Bu çevrede olan herkesin Kelly's Falls'u mutlaka görmesi gerekiyor. Emin olun yolculuğa değer.
1: Ancak Avustralya'da gizli bir yüzme yeri daha var. Burası Sydney'nin 160 kilometre güneyinde yer alan ve beyaz renkli kumsalına rağmen epeyce tenha olan bir yer. Beyaz kumsal, şahane bir deniz ve kafa dinleyebileceğiniz bir sessizlik. Mutluluğun tanımı bu olsa gerek. Avustralya'nın bu bölümü Shoalhaven olarak biliniyor. Burası 115 kilometrelik uzun bir sahil şeridi ve içinde 109 şahane kumsal var. Bu kumsalların en ünlüsü olan Jervis Körfezi her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Ama bu turistlerin neredeyse hiçbiri Greenfield kumsalında kendi cennetlerini yeryüzünde yaşayabileceklerini bilmiyor. Bunun için sadece Jervis Körfezi'nden ufak bir yolculuğa çıkmaları gerek.
5: Tanrım, bugün hava çok güzel.
1: Bu çevrede yaşayan Jasmine ve Emma bugün Greenfield kumsalında ilk kez sörf yapacak olan arkadaşları Christy ile buluşuyor.
5: Ben de aslında bu bölgede yaşıyorum ama daha önce Greenfield'a hiç gitmedim. Bu yüzden herkesin övgüyle bahsettiği bu dillere destan kumsalı keşfetmek istiyorum.
1: Kumsal turistlerin sıkça ziyaret ettiği 500 kilometre kare büyüklüğündeki Jervis Körfezi Milli Parkı'nda yer alıyor. Doğru yolu seçtiğinizde 5 dakikalık bir yürüme mesafesinden sonra turistlerden uzak, sessiz, sakin ve tertemiz bir kumsala çıkıyorsunuz.
6: Ah işte bu! Çok güzel!
1: 400 metre uzunluğunda bembeyaz bir kumsalı olan Greenfield'ın bir tarafında yemyeşil ormanlar yer alırken diğer tarafında turkuaz rengi bir deniz var.
6: Deniz tam istediğimiz durumda. Hava çok güzel ve bence bugün harika bir gün geçireceğiz.
5: Evet.
1: Su sıcaklığı yıl boyunca 25 derece ortalamasında seyrediyor ve kumsalın içeri kıvrılması dalgaların gücünü ciddi oranda kırıyor.
6: Deniz harikaydı. Tabii ki eğlenceliydi.
1: Ancak Greenfield kumsalında doğru zamanı yakalayınca harika bir sörf deneyimi yaşayabilirsiniz. Birazdan iki kıta arasında gizemli bir dalış yapacağız. Ve sonra dünyanın en çılgın havuzlarından birini ziyaret edeceğiz.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Bu salıbinde Oitox Plus haşereye etkili böcek ilacı 259 lira. Queen Bamboo tuvalet kağıdı 179 lira.
11: Bosch Flexstore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Hong.com.tr'de.
12: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
19: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
8: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
20: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
21: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
20: Ama sahipleri onları çok seviyor.
22: İlk arabamdı.
23: Fansiden vazgeçemem.
20: Geriye tek bir soru kalıyor.
24: Kalsın mı? Kalsın mı?
25: Yoksa atsın.
26: Esas heyecan şimdi başlıyor.
20: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
23: Başıma ne gelecek acaba?
22: Bakmaya cesaret edemiyorum.
24: Tata!
20: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
1: Jervis Körfezi pek çok güzel kumsala ev sahipliği yapıyor. Greenfield sahili ise bu güzide kumsallardan sadece biri. Ama turistlerin bu güzelim mekandan haberi bile yok. Ancak sessiz olması burada eğlence olmadığı anlamına gelmiyor.
6: Christy deneyimli bir sörfçü. Hatta tipik bir Avustralyalı gibi neredeyse kundaktan beri sörf yapıyor ama ben değilim.
1: Ancak bu sahilde sörf dışında yapılacak pek çok şey var. Örneğin kayalıkların arasındaki gelgit çukurlarında vakit geçirebilirsiniz. Tabii ki kadınların gözdesi beklendiği üzere bembeyaz sahilde güneşlenmek olacaktır.
6: Bu sahil dünyanın en beyaz kumsalı olabilir. Çünkü toprak yapısı çok yumuşak ve yıl boyunca buralar tertemiz duruyor.
1: Ayrıca toprağın rengi ve yapısı sayesinde diğer kumsalların aksine burada güneş ışınları toprağa işlemiyor ve kum gün boyunca hiç ısınmıyor.
5: Koca kumsalda tek başına olma düşüncesi keyifli bir şeymiş. Kendimizi tropik bir adadaymış gibi hissettik. Çünkü yanı başımızda vahşi hayvanlar vardı ve ormanla denizin buluştuğu bir yerdeydik. Tipik bir Avustralya'ya yaz günüydü. Her şey çok güzeldi.
1: Şimdi Avustralya'dan doğuya doğru gidip Fiji Adalar ülkesinde dünyanın en izole kumsallarından birine varıyoruz. Fiji 300'den çok adadan oluşuyor. Ancak bunların sadece 110 tanesinde yaşam var. Turistler en çok ikinci büyük ada olan Viti Levu ve beşinci büyük ada olan Taveuni adalarını tercih ediyor. Ancak ülkenin asıl güzellikleri çok daha ufak bir adada bulunuyor. İşte karşınızda küçük ama özel bir ada olan Matangi. Buraya geldikten sonra Horseshoe Bay kumsalında ve olağanüstü güzellikteki denizde kendinizi kişisel adanızdaymışsınız gibi hissedebilirsiniz.
27: Merhaba.
28: Sonunda gelebildim.
27: Evet, buna sevindim. Çok heyecanlı mısın bakalım?
28: Evet.
1: Bugün Amerikalı değişim öğrencisi Erika, Avustralyalı arkadaşı Sarah ile Taveuni Adası'nda bir araya geliyor. İkili Horseshoe Bay'e gitmek için bütün hazırlıkları yapıyor.
27: Bu kumsaldaki suyun rengini çok merak ediyorum. Ayrıca aynı bölgede mercan resifleri de çok güzel duruyormuş.
1: Matangi özel bir işletmenin olduğu için buraya sadece 20 dakikada bir özel deniz taksisiyle ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bu adaya varınca burada yaşayan yerel halk sizi büyük bir coşkuyla karşılıyor.
27: Biz Matangi Adası'na yaklaştıkça buradaki karşılamanın coşkusunu daha derinden hissedebiliyorum. Bu olay gerçek olamayacak kadar
28: yok,
27: iyi.
28: Yok böyle bir şey.
1: Matangi 1986 yılına kadar Hindistan cevizi üretimi için kullanılıyordu. Ancak şu an zenginler için bir kaçamak tatil fırsatına dönüştü.
27: Cennet gibi bir yer burası.
1: Bunların hepsinden uzaklaşmak 5 dakikalık bir tekne yolculuğuna bakıyor. Adanın diğer tarafında bulunan Horseshoe Bay kumsalına sadece özel rezervasyonla adım atabilirsiniz.
28: Aman tanrım!
27: Suyun masmavi bir rengi ve ormanın da yemyeşil bir rengi var.
28: Kumsal da bugün yine bembeyaz.
1: Bu kumsal adını Atnalı'na ciddi olarak benzemesinden almış. Burası çok eskiden volkanik bir kratermiş. Ancak bir bölümü çökmüş ve sonunda bu şekil oluşmuş. Buradaki su sizi adeta içeri davet ediyor.
28: Evet, Bir, iki, üç. Aman
0: bu harika
28: tanrım.
0: Bir duygu.
1: Adanın çevresinde çokça mercan kayalığı var ve gözlükle dalarsanız eşsiz deniz canlılarını görebilirsiniz. Örneğin mavi deniz yıldızını.
28: Deniz çok sıcak ve saatlerce içinde kalsam bile üşümem diye düşünüyorum. Bu sırada mercan kayalıklarını gezip bu eşsiz güzelliğe tanık oluyorum.
1: Ve sonra tek başınıza tadını çıkarabileceğiniz kumsala adımınızı atabilirsiniz.
28: Şu an burada sadece biz varız. Bu hiçliğin ortasında garip bir huzur veriyor. Burada olduğumuz için çok şanslıyız.
1: Dilerseniz işletme size yemek ve özel bir plaj kulübesi bile ayarlayabiliyor.
28: Çok
0: şuna bakar
28: güzel
0: mısın?
28: Olmuş. Harika.
1: Ve belli su sporlarını da yapabiliyorsunuz.
27: Şimdi şu kanolardan birine atlayıp sonra da kendimizi masmavi sulara bırakacağız.
28: Şu an yaşadıklarım karşısında ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Burası gerçekten çok güzel ve bu körfezde şu an bizden başka kimse yok. Hiçliğin ortasında olduğumuzu düşünmek bile heyecanlanmama sebep oluyor. Gerçekten çılgınca bir şey.
27: Burası haritada ufacık bir nokta gibi duruyor ama hissettirdikleri gerçekten çok büyük.
1: İster inanın ister inanmayın ama şimdi Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bulunan İzlanda'ya gidip iki kıtanın birbirinden ayrıldığı noktaya dalacağız. Sadece 300 binlik nüfusu olan İzlanda, Avrupa'nın nüfus yoğunluğu en düşük ülkesi. Ancak burası aynı zamanda Amerika ve Avrupa tektonik plakalarını birbirinden ayıran noktada bulunuyor. Bu açıdan burasının önemli bir yeri var. Buraları helikopterle gezmek kadar heyecan verici bir şey varsa o da iki tektonik plakanın ayrıldığı yere dalmaktır. İşte karşınızda Silfra Yarığı Sualtı Kanyonu. Bugün dalgıç Matias, Lydia ve onun erkek arkadaşı Emil'e Silfra Yarığı'ndaki ilk dalış deneyimlerini yaşatacak.
3: Kar olmadığı için çok şanslıyız.
4: Evet, bu çok iyi oldu. Sizin için güzel bir deneyim olacak.
1: Reykjavik'ten 40 kilometre uzaklıktaki Thingvellir Ulusal Parkı'na varıyoruz. Ve önce bu eşsiz dalış alanına yukarıdan bakıyoruz. Bu güzellik karşısında büyülenmemek elde değil.
4: Bu gördüğünüz dünyaca ünlü dalış alanımız. Ve karşıdaki bölüm Amerika plakasına bağlıyken, bu tarafta yer alan topraklarsa Avrasya tektonik plakasına bağlı. Bu iki taraf her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 milimetrelik bir ayrılma yaşıyor. Ve bu sayede toprak yapısı zemine biraz daha oturmuş olacak.
3: Hep böyle bir şey yapmak istemiştik. Şimdi de böyle bir şansımız varken değerlendirmek istedik.
1: Tahmin edeceğiniz üzere burada su çok soğuk. Bu yüzden vücut sıcaklığını korumak için ekip tarafından özel dalgıç ekipmanları kullanılacak.
4: Bu özel bir dalış ekipmanı ve soğuktan daha iyi korunmak için kıyafetin içine hava sıkıyoruz. Bu ciddi bir ısı izolasyonu sağlıyor ve bunun yanında daha kaslı görünmemi sağlıyor.
1: Dalış kıyafetlerini giyen ekip merdivenlerden aşağı iniyor ve eşsiz bir deneyim için serin sulara dalıyor. Dünyanın en temiz sularından birine sahip Silfra Yarığı'nda isterseniz suyu içebilirsiniz. Görüş mesafesi ise 100 metrenin üstünde. Plakalar arası çatlaklardan geçerken uçuyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz.
3: Bu harika bir deneyimdi. Suyun altında olmamıza rağmen çok uzun bir görüş mesafemiz vardı.
2: Eşsiz bir deneyimdi.
1: İlk olarak Deep Crack'ten geçiyorlar. Burası kanyonun en derin ve en dar bölümü. Derinliği 23 metreye kadar çıkabiliyor. Burada kollarınızı iki yana açıp aynı anda iki kıtaya birden dokunabilirsiniz.
3: Dalış sırasında kollarımı uzatıp aynı anda iki kıtaya birden dokunabiliyordum. Bu harika deneyimi herkesin mutlaka yaşamasını isterim.
1: Bir sonraki bölüm olan Silfra Hall'da derinlik 10 metreye kadar çıkıyor ve burası çok daha geniş olan Katedral adlı bölüme açılıyor.
3: Oraya girince çatlağın genişliği karşısında büyülenip kalıyorsunuz. Nefes kesici bir andı ve her saniyesinde keyfini çıkardım.
1: Buradan sonra kumul bir zeminden geçip Silfra Lagünü olarak adlandırılan son bölüme varıyorsunuz. Burası çok sığ ama geniş bir görüş alanı var.
3: Çevrenize bakınca suyun içinde öylece süzüldüğünüzü hissediyorsunuz.
1: Buraya yılın her zamanı gelebilirsiniz. Ancak kışın sadece 4 saatlik gün ışığı olduğunu unutmamanız gerek. Günün erken saatlerinde gelirseniz tek başınıza eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz.
3: İzlanda'nın dalgıçlar için bir numaralı durak olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi Orta Amerika'nın küçük bir ülkesi olan Belize'ye gidiyoruz. Burada ülkenin tam ortasında bulunan yağmur ormanlarının içinde bir şelale oluşmuş. Meksika'nın Tucatan Yarımadası'nın güneyinde bulunan Belize'nin Karayip Denizi'nde 550 kilometrelik bir sahil şeridi var. Turistler genelde bu bölgelerde tatil yapıyor. Ancak ülkenin iç kesimleri de çok güzel ve bir o kadar bakir. Burada henüz keşfedilmemiş bir sürü doğal güzellik var. 400 kilometre karelik bir alana yayılmış olan Cox Comb Doğal Yaşamı Koruma Alanı da bunlardan sadece biri. Bu bölge dünya üstünde jaguarların koruma altına alındığı ilk alan. Bunun yanı sıra bizlere eşsiz bir dağ manzarası, doğal patikalar ve olağanüstü şelaleler sunmakta. Bunlardan biri olan Tiger Fern Şelalesi'ni ziyaret etmek üzere bu bölgeye doğru hareket edeceğiz.
0: Sabahları buna benziyor.
1: Bu bölgede yaşayan Javier ve Kristin bugün şelaleyi gezmek için rehberleriyle buluşacak. Rehber gelene kadar ufak bir hediyelik eşya mağazasında bekliyorlar.
0: Gezeceğimiz yerler beni heyecanlandırıyor ama önemli olan Javier'le beraber bir şeyler yapmak.
7: Merhaba.
0: Merhaba.
7: Benim adım Ames.
0: Teşekkür ederim.
7: Javier.
0: Merhaba.
7: Kristin, memnun
0: Kristin.
7: Oldum.
0: Kristin, evet.
9: Ben Javier. Bize rehberlik edeceksin değil mi?
1: Bu bölgede 32 kilometrelik çizili yol var. Ama şelaleye ulaşmak için 305 metrelik bir yüksekliğe tırmanacağız ve bu bütün günümüzü alan yorucu bir macera olacak.
7: Bu yaklaşık 6 saatimizi alacak.
0: Güçsüz düşersen beni bırak ve yola devam et.
9: Seni seviyorum.
1: Şelaleye giden 7 kilometrelik yol sık bir ormandan geçiyor. Burada gezinirken yolunuzu kaybetmeniz işten bile değil. Ayrıca yolda pek çok farklı şeyle karşılaşıyorsunuz.
0: Aman
9: yok
0: tanrım!
9: Artık. Bu
7: bakın
9: da ne
7: burada
9: böyle?
7: Ne var?
1: Yol üstünde karşılarına 1984 yılında düşen ufak bir yolcu uçağının enkazı çıkıyor. Bu uçağın içindeki 3 kişi de hayatta kalmayı başarmış.
7: Ormanda kaybolan bir şey bazen yıllarca gizli kalabiliyor çünkü buraya pek kimse uğramıyor. Bu yüzden bu uçak yıllardır burada kalmış durumda. Safe, so to speak.
1: Yolculuğun tırmanış kısmına geldik ve çiftimiz hafiften yorulmaya başladı. Ama yaklaşık 15 dakika sonra şelalenin sesi duyulmaya başlayacak ve yorgunluklarının karşılığını fazlasıyla alacaklar.
7: Sanırım hedefe vardık.
0: Şu güzelliğe bakar mısın?
1: Birazdan Bali'ye gidip eşsiz güzellikte bir havuzun keyfini çıkaracağız.
0: Aman tanrım, harika bir yer.
10: Otomobil piyasası durgun.
11: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
12: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır.

0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
1: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Belize'de bulunan Coxcomb Doğal Yaşamı Koruma Alanı'nda yağmur ormanlarından geçen onlarca kilometrelik patika Tiger Fern Şelalesi'ne çıkıyor. Buraya ulaşmak her ne kadar zor olsa da vardığınız zaman buna değdiğini görüyorsunuz.
1: Sanırım hedefe vardık. Sonunda
2: şu
1: geldik.
2: Şu bakar mısın?
0: Tiger Fern Şelalesi'nin alt kısmı 7 metre yüksekliğinde ve derinliği 15 metreyi bulan bir havuzun içine dökülüyor. Çiftimiz uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra hemen üstünü çıkarıp kendilerini şelalenin serin sularına bırakıyor.
2: Bu çok rahatlatıcı.
3: Bu beklediğimden çok daha güzel. Harika.
2: Çevremizin ağaçla kaplı olması burayı özel havuzum gibi hissetmemi sağlıyor. Harika bir duygu bu.
0: Şelalenin alt kısmı bu şekildeydi. Ama çiftimiz yukarıya doğru çıktıkça kendilerini başka bir sürprizin beklediğinden habersiz.
2: İşte bu. Burası ilk gördüğümüz şelaleden çok daha büyük.
0: Tiger Fern Şelalesi'nin üst kısmı 15 metre yüksekliğinde. Genişliği yaklaşık 20 metreyi ve derinliği de 15 metreyi bulan bir havuzun içine dökülüyor. Doğrudan içine atlamak için harika bir havuz.
3: Ayağımın yanında ufak balıklar var ve şu anda ayaklarıma spa tedavisi uyguluyorlar. Rahatlatıcı bir etkisi var.
0: Ayrıca şelalenin altında durup kendinize güzel bir masaj yaptırabilir, sonra da şelale havuzunun serin sularına kendinizi bırakabilirsiniz.
3: Burada yüzerken kendi özel havuzunuzda olduğunuz hissine kapılıyorsunuz. Çünkü çevrede hiç kimse yok ve çift olarak yalnız kalabileceğimiz bir yerin olması çok güzel. Buraya bayıldım.
2: Ben burada doğdum ve burada büyüdüm. Ama buna rağmen bu şelaleye ilk kez gelmiş olmam
3: bence
2: benim hatam.
3: Bence önemli olan nereye gittiğin değil. Önemli olan o yolculuktan keyif almandır. Ancak buraya geldikten sonra her şeyi unuttum ve keyif almaya baktım.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Okyanusu'ndaki bir adasına gidiyoruz. Guam Adası'nda bulunan Yona Kasabası, ada sakinlerinin en sık ziyaret ettiği kumsallar arasında yer alıyor. Mariana Ada Topluluğu'ndaki en büyük ada olan Guam, uzun yıllar süren volkanik aktiviteler sonucunda oluşmuş. Hatta 57 bin hektarlık bir alana yayılmış olan bu garip ada, yerin 12 kilometre altında bulunan volkanik bir dağın zirvesini oluşturuyor. Buraya gelen turistler genelde Tumon Körfezi'ndeki ultra lüks tatil işletmelerini tercih ediyor. Ancak birkaç kilometre güneydoğu yönünde zemin yapısı değişiyor ve karşınıza dağlık bir bölge çıkıyor. Bu dağların hemen ardında bulunan Taga Cheng sahili, tatilcilere uçurumların hemen yanında eşsiz bir dalış bölgesi sunuyor.
4: Şu an sahile gitmek için en uygun zaman çünkü sular yükseldi. Şnorkel yaparız diye düşünmüştüm.
2: Bak beni şimdiden heyecan sardı.
0: Alfredo, Sara, Vanessa ve Jaren Guam Adası'nın kuzeyinde yaşıyor. Ama Taga Cheng sahilini henüz görme fırsatları olmamış.
5: Evet arkadaşlar, hazır mısınız?
2: Evet, hadi gidelim. Evet, ben hazırım.
5: Şnorkelle yüzmeyi çok istiyorum ama bu göründüğü kadar kolay bir şey değil.
0: Ekibimizin Dededo'dan Yona'ya olan yolculuğu yarım saat sürüyor. Sonra kıyıya doğru gidiyorlar. Bu sırada Taga Cheng Sahil Parkı'na araçlarını bırakıyorlar.
2: Aman Tanrım,
5: çok güzel.
2: Çok...

0: Değil mi?
1: Güzel.
2: Vardıkları yerin harika bir okyanus manzarası var. Ama ekibimiz gördüğü ilk kumsalda durmaya niyetli değil. Çünkü kıyı boyunca biraz yürüyüp çok daha güzel ve saklı bir bölgede yüzecekler.
1: Bu nasıl bir
0: i̇şte
1: güzel
0: yer. Burayı çok sevdim.
1: Bayıldım.
0: Evet.
2: Tagacheng kumsalının çevresi kireç taşı kayalarıyla çevrili. Ayrıca mercan kayalıkları denizin içinde yaklaşık 100 metre boyunca devam etmekte. Bu da geniş bir alanda sığ suların oluşmasına neden oluyor. Denizin tertemiz olması sualtı araştırmaları için büyük bir fırsat. Burada su gayet sıcak ve temiz olduğu için görüş mesafesi çok yüksek.
1: Uzun bir yürüyüşten sonra burada serinledik. Bu kendimize gelmemizi sağladı.
2: Gelgitte deniz seviyesi belli bir yere ulaştığı zaman denizin içinde 6 metrelik bir havuz beliriyor.
3: Suyun içinde birkaç farklı tür balık var. Bir tane deniz sıyarı gördüm ve işte bu bölge bana yeter.
2: Okyanusun derinliklerine dalan ve eğlenen ekibimiz 60 metrelik bu gizli kumsalda önce güzelce dinlenip sonra da kimseyi rahatsız etmeden eğlenmeye devam ediyor.
4: Güzel bir günü geride bıraktık. Buraya arkadaş grubuyla gelip gerçek bir ada sakini gibi eğlendik ve Guam Adası'nın dillere destan kumsalında keyifli vakit geçirdik.
1: Evet öyle.
2: Yeterince gezdik, öyle değil mi? Şimdi dinlenme zamanı ve bunun için sizleri lüks bir otele götüreceğiz. Bu otel belki gizli bir yerde değil ama bizlere dünyanın en iyi havuz deneyimlerinden birini yaşatıyor. Şimdi Endonezya'nın Bali Adası'na gidip Ubud şehrindeki lüks bir otele misafir olacağız. Buranın havuzunu görünce diğer havuzlar size çok sıradan gelecek. Tanrı'nın adası olarak bilinen Bali, şahane kumsalları ve iç kısımdaki yağmur ormanlarıyla yılda 8 milyon turisti ağırlıyor. Buradaki oteller genelde misafirlerine harika aktiviteler ve inanılmaz bir gece hayatı sunarken, birinin odak noktası sadece huzur ve sükunet. Dağın tepesinde öylece duran ve toplamda 44 odası olan bu işletme, dünyanın en güzel havuzlarından birini bünyesinde barındırıyor. İşte karşınızda Hanging Gardens. Nick ve Shay işlemleri bittikten sonra odalarına geçecek. Tabii bu özel otelde asansör bile özel olmalıydı. Buyurun izleyin.
5: Bu otelde farklı bir asansör var. Aşağı inip ya da yukarı çıkarken asansörü çağırıyorsunuz ve biri teleferiğe benzeyen bu şeyle gelip işinizi görüyor. Farklı ve güzel bir yöntem.
2: Otel Ayung Nehri'ni gören 45 derecelik bir yamaçta duruyor. Bu yüzden otelin her yerinde nefes kesici bir manzara var.
6: İşte geldim.
5: Harika.
2: Ve odaya varınca bile şahane sürprizler devam ediyor.
6: Vay canına.
5: Aman tanrım, burası çok güzel.
2: Her suite'in kendine özel havuzu olan enfes manzaralı bir balkonu var. Burada farklı bir otelde olduğunuzu her an hissediyorsunuz.
6: Şu olaya bakar mısın? Bu alan tamamen bizim ve içinde bir de minibar var. Odamızın kendi havuzu olması ayrıca güzel.
5: İlk kez böyle bir şey görüyorum.
2: Bu özel havuzlar belli bir sıcaklıkta tutuluyor ve eşsiz bir manzaraya bakıyor. Size özel olması da başka bir avantaj.
6: Bu odayı tasarlarken her şeyle özel hissetmeniz için özen göstermişler. Buraya girince sanki kendi evindeymiş gibi hissediyorsunuz. Harika bir şey.
2: Ancak otelin eşsiz havuzunu görünce kendi havuzunuzu bir anda unutuyorsunuz.
6: Buranın manzarası da çok güzelmiş.
5: Aman tanrım.
2: Otelin havuzu her anlamda eşsiz bir yapıya sahip. İki katlı tasarlanan bu olağanüstü havuz, sonsuzluk hissi vermesiyle insanın aklını başından alıyor.
6: Gerçek olamayacak kadar güzel.
5: Merdivenleri inince önünde havuzda iki basamağa ayrılıyor ve bir de sonsuzluk hissi vermesi olağanüstü olmuş. Arkada bir de güzel bir tapınak var. Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Aman tanrım, bu çok güzel.
2: Üst taraftaki havuz 12 metre uzunluğunda ve derinliği de 2 metre.
5: Ağzınızı açınca nefesinizden oluşan baloncukları görüyorsunuz. Su o kadar temiz, önünüz tamamen açık duruyor. Ayrıca su yüzeyine çıkınca sanki dünyanın sonundaymış hissi yaşıyorsunuz.
2: Ve bir de alt taraftaki şahane havuz var.
5: Üst taraftaki havuz buradan aşağı akıyor ve bu bir tür şelale hissi veriyor.
2: Alt taraftaki havuzun ortasında ufak bir ada var. Burada suyun içinde istediğiniz gibi güneşlenebiliyorsunuz.
6: Havuzun sonuna doğru yüzünce çevrenizdeki ormanın üstünüze kapandığını hissediyorsunuz. Bu harika bir his. Ve sanırım buradan başka bir yerde böyle bir şey yaşayamam. Havuzun birden kesilmesinin verdiği sonsuzluk hissi ve doğa içinde olması harika özellikler. Bu yüzden havuzun içinde kendimi kaptırıyorum ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum.
5: Nick de uzun zamandır böylesi harika bir gün geçirmemiştik. Bu bizim için de çok güzel oldu.
6: Burayı tarif edecek kelimeleri seçemiyorum. Evet, tek kelimeyle şahane.
0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
8: Bellona. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
11: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
12: Arnold koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
16: basit, hesap basit. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
17: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
16: Ama sahipleri onları çok seviyor.
18: İlk arabamdı.
17: Hansi'den vazgeçemem.
16: Geriye tek bir soru kalıyor.
17: Kalsın mı? Kalsın mı? Yoksa atsın.
19: Esas heyecan şimdi başlıyor.
16: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
17: Başıma ne gelecek acaba?
18: Bakmaya cesaret edemiyorum.
17: Tata!
16: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
20: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
16: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: son Arizona'daki Pinnacle Peak Steakhouse restoranına kaburga müsabakasına katılmaya geldim.
1: Kaç kişi katıldı?
2: Kimse. Sen ilksin.
0: Bir saat diye iki sıra kaburga gömersem ödülüm kovboy kıyafetleri ve bedava yemek.
3: Başarabilirsin Casey.
0: Kaburga! Bu şehir ikimiz için çok küçük.
1: Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
4: Gelsin!
1: Maceralara atılıyorum.
0: Biftiği getirin!
1: Yemekler, buralar benden sorulur.
0: Çok çılgın bir yolculuk olacak.
1: Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim.
0: İyice kabaran işlem beni Tucson, Arizona'ya getirdi. Burada Hollandiz'in büyüsüne kapılıp, gelenekleri yıkan bir takoya şahit olup kaburgaya kafa tutacağım. Tucson, savaş başlasın. Tucson'da yılın 350 günü güneşli geçer. Neredeyse bütün Amerika şehirlerinden daha fazla. Bu da her gün Texas, Meksika ve Kaliforniya mutfağının karışımı olan meşhur Güneybatı kaynaşmasını tatmak için uygun demektir. Karşınızda salsa kraliçesi, Amerika'nın komşu ülkelerinin hayal bile edemeyeceği tatları müşterilerine sunuyor. Bayanlar ve baylar karşınızda Boca Tacos. Hadi. Boca Tacos, Tucson'a, Sonora ve Meksika usulü az sulandırıcı, yaratıcı takolarla efsaneleşmiş salsa kraliçesinin elleriyle yaptığı taze salsaları sunuyor.
5: Ne geleceğini tahmin etmek zor. Meyve mi, çilek mi, ananas mı, habanerolar mı?
6: Fıstık ezmesi, hayalet biber, muz, yaban mersini.
1: İşte bu çılgınlık.
6: Evet.
0: Şok edici salsalarına ek olarak Şef Maria, Sonora Spesiyali'nin Tucson ürünleriyle değiştirilmiş şekli olan Sonoran sosisli sandviçini yapıyor. Tucson, Sonora, Meksika'ya yakın olduğu için bu sosisler her yerde bulunur. Ama kimse Maria kadar güzel yapamaz.
7: Genelde Sonora sosisli sandviçi dendiğinde bir taco içinde iki tortilla düşünmezsiniz. Sandviç içinde Sonora sosisi düşünürsünüz.
1: Tamamen farklı.
7: Evet.
0: Geleneksel Sonora sosisli sandviçi gibi Boca'nın sandviçinde pastırmalı sosis, barbunya fasulyesi, soğan, domates ve muazzam bir lezzet ekleyen salsa oluyor. Fakat sandviç ekmeği yerine Tucson usulü bir sürpriz var. Boca da tortilla ile mi geliyor?
5: İki tortilla ile.
1: Ne?
5: Hem un hem mısır var.
1: İkisi birden demek.
5: Geleneksel Sonora sosisli sandviçinden çok
1: eskisine
5: daha iyi.
1: Eskisine dönemeyiz.
8: Dönemeyiz.
0: Taco sosislisini yemeye hazır olduğumu hissediyorum. Ama önce salsa kraliçesinden bizzat ders almam gerekecek.
8: Mütevazı evime hoş geldin.
0: Şu anda salsa yapıyorum.
8: Aslında sana özel bir salsa yapıyorum.
1: Boca tacosunu anlatır mısın?
8: Asıl amacım gerçek takoyu herkese tanıtmaktı. Ekşi krema ya da kaşar peyniri kullanmam. Çocukluğumdan beri takoları hep marul, guacamole, soğan turşusu ve salsa ile yemişimdir.
1: Sonora sosisli sandviçi yapıyorsun, doğru mu?
8: Doğru. Ben Sonoralıyım ve Sonora'da her mahallede bir sosisli sandviç tezgahı vardır.
1: Dogero mu deniyor?
8: Evet, taco içinde olan bir Sonora sosisli sandviçi. Sonora'ya koyacağımız şeyleri göstereceğim şimdi.
1: Salsa mı?
8: Salsayı.
1: Çünkü salsa kraliçesi sensin.
8: Öyle derler.
0: Güneybatı lezzetleriyle salsaya doyma vakti geldi.
8: Sana nopale getirdim.
0: Nopale.
8: Nopale.
0: Bunlar nopale mi?
8: Nopale toilet.
0: Hint inciri kaktüsünün dalları,
8: evet.
0: Değil mi?
8: Evet.
0: Tadı kuşkonmaz ve taze fasulyeye benziyor. Ama acı bir turunçgil tadı da var, öyle
8: evet
0: mi?
8: Evet. Ama salsanın ana malzemesini hazırlayacağım.
1: Tamam.
8: Sana epazot getirdim.
1: Epazot mu?
8: Bir de kişniş.
1: Kişniş.
8: Bunlar salsanın ana malzemesi.
0: Islak malzemelerle başlayıp ilk olarak yağ, elma sirkesi ve su ekliyoruz. Sonra muazzam biçimde kızarmış taze soğan ve serrano biberleri katıyoruz.
8: Kökleri koymaktan asla çekinme. Tadın çoğu kökte.
1: Öyle mi? Çeşni olarak Meksika tuzu.
8: Memleketim Sonora'dan geliyor. Tuzdan daha tuzludur.
1: Gerçekten öyle. Sarımsak tozu ve Meksika mutfağında sık kullanılan özel bir sos koyuyoruz.
8: Ve maggi suyu.
0: yemeğe közlenmiş bir tat katacak. Soya sosuna çok benziyor diyebilirim. Bunun adı nedir?
8: Hugo Maggi.
0: Hugo Maggi. Farklı bir kase kızarmış taze ananas ve orta acılı biber ekliyoruz. Guero, Anaheim ve Pablo biberleri. Nopale de ekleyip karıştırarak salsa kraliçesinin muazzam sosunu hazırlıyoruz.
8: İşte
0: taze,
8: böyle.
0: Kızarmış, acı, tatlı, ekşi. Sosis pişene kadar biraz salsa tadacağım. İçine pastırma sarılmış sosisimizi koyacağımız taze tortiyaları hazırlamaya geçiyoruz.
8: Mayonez.
0: Mayonez, mayonez.
8: İşte böyle.
0: Ve un.
8: Sosisi getireceğim.
0: Tamam, geliyorum.
8: Dans ediyorum, kusura bakma.
0: Tamam, tamam, dansı severim. Salsa kraliçesi için salsa yapacağım. Özel salsalarımızı eklemeden önce barbunya fasulyelerini, kızarmış soğanları, pico de gallo'yu ve mayonezi ekliyoruz.
8: İşte Sonora taco sandviçi.
0: Vay canına. Pastırmanın ve sosisin tütsülü tadına bayıldım. Ayrıca birlikte yaptığımız taze salsamız da var. Acısı ve ananasla gelen meyvemsi tadı ızgarada kızarmış hissiyatı veriyor. Çift tortiyalı takolara bayıldım. Çift tortiyalı taco mükemmel. Tucson, Arizona'ya 2 kiloluk kaburga yemeği yarışmasına katılmaya geldim.
4: Hadi Casey, hadi!
0: Ama önce Baja Cafe'de Tucson'daki en büyük kahvaltı yemeklerini görmeliyim. Adından da anlaşılacağı üzere Baja Cafe'de Meksika usulü yemekler pişiriliyor. Oo, çok acıymış.
9: Yeşil biber.
0: Yeşil biberli tamale turtası. Ama mega boy seçenekleriyle Tucson usulü yapılıyor. Genelde Baja Cafe porsiyonları bu kadar büyük mü oluyor?
9: Evet.
10: Evet.
0: Bunlar muhteşem. Güneybatı usulü yumurta yapılmasından tutun, vanilya tohumu, krem peynir ve tarçınla süslenmiş devasa şekerli kurabiyelere kadar Baja Cafe'deki her şey hem daha büyük hem de daha güzel. Bu krep bir tane
11: evet,
0: mi şimdi?
11: Evet, bir tane ve bütün tabağı kaplıyor.
12: Hayatımda yediğim en güzel krep budur. Sırf tarçınlı kurabiyeli krep yemek için Tucson'a gelmek istiyor insan.
0: Tucson'da kilo almaya başlayacağız.
12: Evet.
0: Eve götüresim geldi. Baha'nın kahvaltı menüsünde yumurtanın yaratıcı bir biçimde değiştirilmiş şekilleri var. Yumurta mı bu?
9: Evet.
0: Geleneksel bir yumurta şu kadarcık olur. Bu da yetmezmiş gibi tütsülenmiş gouda peyniriyle yeşil biber eklenmiş peynir soslu makarnalı waffle yapılıyor.
9: Üstüne de tütsülenmiş dana göğüs eti koyuyorlar. Mükemmel.
0: Bunu yedikten sonra çölde kaybolsak bile açlıktan ölmeyiz. Haksız
9: evet.
0: mıyım? Tadına bakmak için sabırsızlandığım yumurtanın adı White Earp. Artık yumurta bile sayılmaz. Bambaşka bir şey ki bu da mükemmel. Tucson'a özgü şekilde tütsülenmiş et, kızarmış soğan, domates, yeşil biber, cheddar peyniri, jalapeno biberli et. Ooo! Poşe yumurta ve taze peynirle yapılan mısırlı tamale turtası. Ooo! Afiyet olsun
9: afiyet
0: hanımlar.
9: Afiyet olsun.
0: O zaman...
9: Sınırların adaletine.
0: Sınırların adaletine.
9: Çok güzel.
0: Evet.
9: Çok güzel.
0: Sınırların adaletini sağlamak üzere mutfağa yürüyorum. Yo! Merhaba Destin.
13: Merhaba Casey.
0: Nasılsın dostum?
13: İyiyim, sen nasılsın?
0: İyiyim. White Earp yapıyoruz. Şimdi bakalım nedir bu yemek? Anlat bize.
13: Bildiğimiz çılbır ve kızarmış İngiliz kekinden oluşan tamale turtasıyla başlıyoruz. Gelenekselden kopup farklı şeyler ekliyoruz.
0: Geleneksel tarifte poşe yumurta, Hollanda sosu ve Kanada pastırmalı İngiliz keki olur. Ama değiştirip tamale turtasının içine koyuyorsunuz.
13: Kesinlikle.
0: Muhteşem. Ev yapımı mısır sapından oluşan tatlı mısırlarımızı ısıtarak tamale turtamıza başlıyoruz.
13: Sonra da içine masa ekliyoruz.
0: Masa genelde mısır unuyla karıştırılır çünkü ikisi de öğütülmüş mısırdan yapılır ama daha incedir ve tortilla ile tamaleye daha iyi gider. Masayı karıştırdıktan sonra bal, katı yağ, cheddar peyniri, son olarak da en önemli malzememizi ekliyoruz. Bunlar biber mi?
13: New Mexico yeşil biberi.
0: Poblano biberine çok benziyor. Bunları ancak burada bulabilirsiniz. Az önce dışarıda gözledik. Vay canına! Tütsülü acı bir tadı var.
13: Tadı belli.
0: Hem de nasıl? Tamale hamurumuzu son kez karıştırıp tavaya atıyoruz. Tamale turtası kadar kolaymış gibi yapıyorsun.
13: Şimdi fırına koyacağız. 200 derecede 2 ila 2,5 saat kalacak.
0: Güzel. Fırında birkaç saat kaldıktan sonra tamale turtası dilimlenip kahvaltı ziyafetlerimizin ana maddesi haline geliyor. Ethan bize White Earp nasıl yapılır onu gösterecek. Malzemesi çok ama hızlı bitebilecek bir yemek.
4: Evet, jalapeno biberli pastırmayla başlıyoruz.
0: Tamale turtalarının kenarlarının çıtırlaşması ve içine kadar pişmesi için sıcak ızgarada birkaç dakika durması yeterli.
4: Bu katı yağlar turtaları iyice pişirip kabartacak.
0: Evet, kabartacak. Ardından evde tütsülenmiş et, karamelize soğan, küp şeklinde dilimlenmiş yeşil biber ve domates. Tencereye birkaç yumurta koyduktan sonra bu muazzam yemeği tabağa koymaya hazırız.
4: İşte ev yapımı Kudüs kirazı sosumuz.
0: Bu sosla yemeğimizi süsleyip tamale turtası ve diğer malzemelerimizle Tucson usulü haline getiriyoruz. Tamale da.
4: Yumurtadan sonra da salsa hollandaise sosumuzu ekliyoruz. Bu da Kudüs kirazı, avokado ve sarımsakla yapılıyor. Tanrım.
0: Vahşi batı usulü yemeklerimiz taze pico de gallo ve cotija peynirleri eklenerek tamamlanıyor.
4: İşte White.
0: Bu kadar mı? Mideme ineceksin White. Oo. Güzellik abidesi. Hollandes sosunun kremsi yapısı var. Tamale turtası her şeyi yerinde tutuyor. Acısı, tatlısı ve tütsü tadı var. 3 defa biber kullandık. Çok farklı yerlerden acı katmış olduk. White Earp ağız yakıyor.
4: Evet.
0: Tucson'daki Pinnacle Peak restoranına kaburga yarışmasına katılmaya geldim. Bir saatte 2 sıra kaburgayı bitirebilirsem ödül olarak bir kovboy şapkası ve bedava yemek kazanacağım. Kendine dikkat et kaburga, çünkü ben hırslı biriyimdir. Thrill Dustown 1961'de kurulduğundan beri Tucson halkına eski batı usullerini tattırıyor. Buranın asıl gözdeleri Pinnacle Peak Steakhouse ve Saloon restoranları.
7: Tucson ve Arizona dendiğinde akla Pinnacle Peak gelir.
0: Buraya girince bambaşka bir yere ışınlanmış gibi hissettim.
7: Evet.
0: Herkes kostüm giymiş.
7: Evet.
0: Izgara et, patates püresi ve barbekü eti, renkli burgeri gibi çok çeşitli yemeklerle ilgiliyseniz Pinnacle'ın tek kuralına uymayı ihmal etmeyin. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Kravatla girilmez. Usule uygun giyindiğime göre Pinnacle'ın kaburga yarışmasına hazırlanabilirim. Meski tütsülü kaburgadan 2 devasa sıra. Kaburgalar nasıl peki?
11: Şehrin en iyisi. Şu ana kadar yediğim en güzel kaburga bu.
12: Evet, ama 2 sıra pirzola. Buranın pirzolasını gördün mü?
7: Çok fazla.
0: Çok fazla değil mi?
7: Evet, çok fazla.
0: Neden gülüyorsun? Peki ne önerirsiniz?
12: Dostum, şu an vahşi batıdasın. Kısacası iyi nişan al.
0: İyi nişan al mı? Kaburgasından vursam güzel olurmuş. Ateş etmeden önce hedefimi görmem gerekiyor. Bu yüzden düşmanımı iyice tanımak adına mutfağa giriyorum. Merhaba Chris, nasılsın?
10: Merhaba.
0: Adamım?
10: İyiyim.
0: Burada olmak güzel. Bana işletmenden bahset.
10: Biz 1962'den beri buradayız.
0: Restoran 60 senelik olmasına rağmen kaburga yarışı henüz yeni çıkmış bir şey. Peki kaç kişi denedi bunu?
10: Kimse. Sen ilksin.
0: Daha önce kimse yapmadı mı?
10: Hayır.
0: Eyvah, şimdi gerildim. Hoşuma gitmedi. İlk kaburga yarışına girme vakti geldi. 2 kiloluk kaburgayı sarımsak tozuna... Toza baksana. Evde bu kadar çıkar mıydı? Soğan tozuna, iri taneli tuza, karabibere ve kırmızı bibere buluyoruz. Sıradan bir çeşitleme değil mi bu? Gerçekten evet. Bütün tatlar bu kadar mı?
10: Evet, pirzolayı bunlara evet. Buluyoruz ama asıl iş odunlarda.
0: Et meskite koyulmadan önce fırında 8 saat yavaş ateşte pişiyor. Bu sırada Pinnacle'ın kendine ait 4 adet barbekü ocağına bakma fırsatı buluyorum. Ateş yanıp duruyor mu? Ne kadar süredir yanıyor?
10: 50 senedir. Açıldığımızdan beri hiç söndürmüyoruz.
0: 50 yılı aşkın süredir yanan bu ateşte yalnızca bir tür odun kullanılıyor. Mesquit. Odunlar farklı olunca yemeğin tadı da farklı oluyor değil mi? Elma ya da kirazlı, yani meyveli yemeklerde tat hafif ve tatlı olacaktır. Ama mesquite güçlü ve topraksı olduğu için kaburgaya güçlü ve topraksı bir tat verecek.
10: Evet.
0: 2 sıralık kaburgalar fırından çıktı ve mesquite ateşinde pişirilmeye hazır. Isıracak halleri yok ama suyun altındaki timsahlar gibi bakıyorlar. İki tarafında birkaç dakika pişmesi, topraksı tadın verilmesi ve Pinnacle'ın kendi barbekü sosundaki şekerlerin yanmadan durabilmesi için yeterli.
10: Asıl olay sosun karamelize olması.
0: Chris 28 adet kaburgayı yemeğe hazır hale getirmek için onları kule gibi üst üste diziyor. Ben de öylece izliyorum. Üst üste dizip beni korkutmaya mı çalışıyorsun?
10: Evet.
0: Teşekkürler millet. Bunu ilk ben yapacağım. Chris bak ne diyeceğim. Bu kaburgaların hepsini yiyeceğim.
10: Umarım öyle olur.
0: Tanrım düşecek şimdi. Hey! Hey!
14: Hey! Casey bunu bir saatte bitirmen gerekiyor. Ayrıca tabakta bir kaburga bile kalmayacak, tamam mı? 3, 2, 1 başla!
0: Kaburgalar muhteşem. Dışı tütsülü tatlı ve çıtır çıtır. Fırında uzun süre kızartıldığı için de içi yumuşacık. Harikalar ama bunları yemek şimdiden işkence oldu.
15: Hadi Casey hadi. Hadi Casey hadi.
0: Oho tanrım. Topraksı meski tadı iştahımı biraz açsa da çok çabuk doymaya başlıyorum. Utanç duvarında yer almak istemem.
16: Yapabilirsin hadi.
11: Doymuş görünüyor ama sonuçta yarışıyor.
0: 28 kaburganın 12'sini yedim. Ama kesinlikle tokluk sınırıma ulaştım. Bu şehir çocuğu iyice yavaş yemeye başladı. Umarım Tucson halkı yanlış adamı seçmiş olmaz. Elimden gelen her şeyi yaptım fakat yalnızca 30 dakika kaldı ve daha bitirmem gereken bir sıra kaburga var.
15: Casey,
16: Tucson'ı gururlandır hadi.
0: Buralara ait meşhur bir atasözü vardır. Atından düştüğü zaman hemen kalk ve 23 dakika içinde yiyebildiği kadar kaburga ye.
14: Bunu başarmak çok zor. Bence en zor kısmı kemikte hiç kaburga kalmadığından emin olmak.
15: Yapabilirsin! Yapabilirsin!
0: Neredeyse 2 kilo kaburga yedim ve Tucson sıcağıyla meskit eti beni terletmeye başladı. Tanrım! Zaman iyice daraldığında bunun kıyasıya bir mücadele olacağını fark ettim.
14: Başarabilirsin kesin!
0: Evet! Doymak üzere olmama rağmen kaburgalar hala leziz geliyor. Ayrıca barbeküdeki 50 yıldır yanan meskit ateşinin tadını da hala alabiliyorum.
15: Hadi Casey hadi! Hadi Casey hadi!
0: Eğer bu kovboylar 50 senedir ateşi söndürmeden tutabiliyorsa ben de kocaman bir kaburga kulesini bitirebilirim. Hadi bakalım.
11: Son sıra Casey hadi canını oku.
17: Başarabilirsin Casey hadi.
15: Hadi Casey hadi.
0: Son kaburga.
15: Casey.
14: Al bakalım. Yarışı kazandın.
0: Al bakalım.
14: Tebrik ederim. Hadi tak şunu. Bu çok güzel.
0: Teşekkür ederim Sayın Şerif ve Tucson halkı. İnsanın yemeğe karşı savaşında insan kazandı. İyi akşamlar Tucson.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurdum. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
9: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
14: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
15: Sevince. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
17: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
3: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
10: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: New Mexico'da Santa Fe'nin kuzeyindeki Old Timers Cafe'deyim. Amacım 2 kiloluk pankeki mideye indirmek. Ne kadar büyük bir şeyden bahsediyoruz.
1: Çapı 30 ile 40 santim.
0: Yani 3 orta boy pizzaya eşdeğer pankekler yiyeceğim. Bu 3 devasa pankeki 1 saat içinde bitiremezsem bulaşıklarımı kendim yıkayacağım.
2: 30 dakika sonra vücudum daha fazlasını kaldıramayacak durumdaydı.
0: Tanrım, şu pankekleri bitirmeme yardım et. Bu iş çantada pankeklik. Bitirelim şu işi New Mexico. Heyo. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle... Maceralara atılıyorum. Biftiği getirin. Yemekler buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. En iyi ve en büyük yemekleri ararken yolum Santa Fe, New Mexico'ya düştü. Hem yeşil ve kırmızı şili biberiyle hem de pankeklerle tehlikeli bir düello için buradayım. Santa Fe yanmaya hazırım. Şakaydı şaka. Gidelim. Santa Fe'nin her yeri geçmişten izler taşıyor. Kerpiç ve Pueblo tarzı mimariye sıkça rastlayabilirsiniz. Ama şehrin ruhunu yansıtan başlıca mekan, merkezdeki 400 yıllık Santa Fe Plaza ve bu yapının orta yerindeki efsanevi Plaza Cafe. Santa Fe halkı 100 yılı aşkın bir süredir New Mexico'ya özgü yemekleri tatmak ve memleket havası almak için Plaza Cafe'ye geliyor. New Mexico'lu musun?
3: Evet, doğuma büyüme. Çocuklarım ve ailemle buraya kahvaltı için geliyoruz.
0: Buraya kaç yıldır geliyorsun?
3: 20 senedir.
0: Peki hiç değişti mi?
3: Pek sayılmaz. Yemekleri her zamanki gibi güzel. Yemeklerini çok seviyorum. Tam bir Santa Fe klasiği.
0: Hem yüzyıllık konumu hem de geleneksel mutfak yemekleriyle gerçek bir klasik. Plaza Cafe kaç yıldır burada?
4: 1905'te açıldı.
0: Ve çok seviliyor.
4: Evet.
0: Çok kalabalık.
4: Öyledir.
0: Yüzyıllık bir gelenek. Yemeklerinizi nasıl anlatırsınız?
4: New Mexico'dan esintiler taşıyan geleneksel yemekler.
0: New Mexico mutfağı aslında İspanyol, Kızılderili ve Meksika mutfağının bir karışımı. Öyle değil mi?
4: New Mexico yemeklerinin diğerlerinden farklı olmasının nedeni kullanılan malzemeler. Bu yüzden kendine has lezzetleri var.
0: Ve bu lezzetler epey iddialı. Yeşil şili biberli hamburger, dop dolu kızarmış hamur taco çok enfes olsa da en meşhur yemekleri klasik sopa pilla. Puf puf görünen kızartılmış hamurdan yapılan bir tatlı. Devasa bir hamur işi, ortasında bir cebi var.
5: Ve içine bal döküyorsun, biraz tereyağı da koyabilirsin.
0: Öyle mi?
5: New Mexico çok acı olabilen şili biberleriyle meşhur. Sopa pilla'nın içindeki bal da bu acıyı kesiyor.
0: Tadabilir miyim?
5: Elbette. Sağlığımıza.
0: Sağlığımıza. Çok sıcak.
5: Evet.
0: Ve bal ağzınızda eriyor.
5: Ağızda dağılıyor.
0: Ayrıca tabağı sıyırmayı da kolaylaştırıyor.
5: Kesinlikle. Yemeğin bitince...
0: Sopa pilla'yla sıyırabilirsin. Santa Fe'lilerin çoğu tatlı olarak sevse de burada kırmızı şili sosuna bulanmış carne asada'lı sopa pilla'yı denemelisiniz.
5: En özel tarafı da tatlı olmasının dışında şimdi senin yediğin gibi etli olarak da yenebilmesi.
0: İçi dolu bir cep.
5: Doğru.
0: Gibi değil mi?
5: Ve acılı.
0: Kase gibi.
5: Mükemmel. Santa Fe'ye geldiğimde içinde şili olan her yemeği deniyorum. Evet.
0: Yeterince dinledim. Şimdi mutfağa girme zamanı. Bugün carne asada'lı sopa pilla yapacağız.
6: Üstünde de kırmızı şili biberiyle.
0: Kırmızı şili biberiyle. Kırmızı şili biberleri yeşillerden daha acı oluyor. Ve ayrıca tatlı bir aroması var. Bir ısırık alacağım. Yiyebilir miyim?
6: Hayır hayır. Küçük
0: yemeyeyim
6: bir ısırık al.
0: Evet, acıymış. İşte başlıyoruz. Uyan Casey, uyan. Kuru biberleri çok seviyorum çünkü acıyı içlerinde saklıyorlar. Pekala, nereden başlıyoruz? Şili biberlerini suya bastıktan sonra kimyon, taze sarımsak, dağ keki, tuz ve sadece New Mexico'daki yerel çiftçilerin sattığı özel bir şili biberi olan Chimayo biberi tozunu ekliyoruz. Harika değil mi? Şuna bakın. Kum gibi. New Mexico'nun kumları gibi ama değil mi? Tüsülenmiş bir biber. Ve şimdi karıştırma zamanı. Bununla kendimi savaşçı gibi hissediyorum.
6: Rambo gibi.
0: Tıpkı Rambo gibi. Karışımı blenderdan geçirip posaya elle ayırıyoruz. Bu biber ezmesi başka şeylerde de kullanılıyor.
6: Evet.
0: Bir kavanoza koyup eve götürebilirim.
6: Evet.
0: Sos hazırlandıktan sonra kaynamaya bırakıyoruz ve o esnada basit bir et suyu karışımı hazırlıyoruz. Son olarak hepsini birleştiriyoruz. Artık sopapiye yapmaya hazırız. Orijinal büyüklükte bir sopapiye yapacağız değil mi?
6: Evet.
0: Güzel. Tüm hamurlarını elle açıp kesiyorlar. Eşit değiller değil mi?
6: Hayır, hayır.
0: Kar taneleri gibi.
6: El
0: hepsi el yapımı. Ardından puf puf olana kadar kızartılıyor. İşte bu kadar. 60 saniyede hazır.
6: Evet, çok basit.
0: Sopapiyalar hazır olduğuna göre marine edilmiş etleri pişirebiliriz. Ardından pinto fasulyesi, carne asada, rendelenmiş beyaz ve sarı çedar peynir ve muhteşem şili sosuyla dolduruyoruz. Üstüne biraz daha sos ve peynir döküp biraz da garnitür koyuyoruz. Ve işte yemeğimiz hazır. Büyük bir dilim alarak başlıyorum. Aa evet. Sopapiyanın bu kadar yumuşak olmasına bayıldım. İçine her şeyi koyabilirsiniz.
6: Evet, daha ister misin?
0: Kırmızı şili biberleri harika dostum. Peynirin kremayı andıran lezzeti şilinin acısını hafifletiyor. Evet. Bunu her gün yiyebilirim. Santa Fe, New Mexico'da 2 kiloluk pankeki mideme indireceğim. Ama önce Santa Fe'nin pek bilmediğimiz meşhur yemeklerini tadarak final için ısınıyorum. New Mexico'nun sıcağıyla başa çıkabilmenin tek yolu dondurma yemek. La Licharia'da güneybatı aromalarıyla dondurmalara farklı bir lezzet katıyorlar. Her yerden dondurma alabilirsiniz. Sizce burayı farklı kılan şey nedir?
1: Çok lezzetli ve taze. Doğal malzemeler kullanıyorlar. Hatta burada görebilirsiniz.
7: Yiyince daha sağlıklı oluyorsun.
0: 2017'de açılan La Licharia şehrin en lezzetli ve ilginç dondurmalarını yaparak kısa zamanda büyük ilgi gördü. 4 çeşit dondurma aldığını görüyorum.
8: 4 kat daha lezzetli.
0: Bu bademli ve bu da maçalı. Kırmızı şili denedin mi?
8: Hayır.
0: Pekala, ben de denemedim. Aynı gemideyiz. Normalde nasıl dondurmalar yiyorsun?
8: Daha farklı aromaları olanları seviyorum. Alışılmadık olanları.
0: Buradakilerin hepsi alışılmadık.
8: Ama bütün dondurmalar güzeldi.
0: Evet. Yerel halk safranlı dondurmadan kırmızı şili soslu misoya kadar farklı çeşitleri olan bu dondurmacıda daima yeni ve heyecan verici bir şey bulacaklarını biliyorlar. Buraya ilk kez gelenlerin ve müdavimlerin en sık tercih ettiği lezzetse Santa Fe mutfağını yansıtıyor.
9: Bu yeşil şili biberli dondurma.
0: Yeşil şili biberi mi? Öyleyse New Mexico'ya
9: evet,
0: özel.
9: Evet, New Mexico'nun yeşil şili biberinden.
0: Yeşil şili biberi. New York bagel'larıyla meşhur, Texas'ta barbeküsüyle. Yeşil şili de New Mexico ve Santa Fe için meşhur, öyle mi?
9: Evet.
0: Yeşil şili biberleri her yerde, her yemeğin içinde.
9: Genellikle çok acı ve keskin bir tadı var. Bu yüzden dondurma gibi sütlü bir tatlıda aromasını kaybetmeden keskinliği azalıyor.
0: Bunu sevdim. Birçok çeşidin arkasındaki adamsa şef Joel Coleman. Tüm dondurmaları burada hazırlıyor. Demek çılgın laboratuvarın burası.
10: Buraya zindan diyorum. Sihirli bölge.
0: Dondurma zindanında hapsolmak istiyorum. Üst kattaki dondurmaları burada mı hazırlıyorsun?
10: Evet. New Mexico'da Meunier yeşil şiliyi dahil etmem gerekiyordu. Ve bu da harika bir şili biberi. Yerel bir çiftlikte özel olarak yetiştiriliyor. Tadı fazla keskin değil ama yoğun bir aroması var.
0: Demek çok acı değiller. Pekala. Deneyebilir miyim?
10: Bence deneyebilirsin.
0: Bu harika. Ben de sana katılabilir miyim?
10: Elbette.
0: Peki hala yer değiştirelim.
10: Onu her gün yapıyorum. İşi başkasına devretmenin vakti geldi.
0: İşe süt, krema ve bolca şili biberini kısık ateşte 30 dakika pişirerek başlıyoruz. Biberin hepsini koymanı sevdim. Biberleri közledik, evet. Çekirdeklerini çıkardık ve kabuklarını soyduk ve şimdi onları sütle bir araya getiriyoruz. Bu biberler közlenince aroması daha da yoğunlaşıyor. Ayrı bir yerde yumurta sarısı, şeker, tuz ve süt tozunu zantan sakızıyla karıştırarak dondurmaya kıvam veriyoruz. Zantan sakızı fermente edilmiş şekerden yapılan kıvam verici bir toz ve salata sosundan meyve sosuna kadar birçok yerde kullanılabiliyor.
10: Evet.
0: Şimdi ise dondurmamızda kıvam artırıcı olarak kullanacağız. Bunu suya dökersem yapışkan bir bulamaç olur.
10: Cıvık bir jöle gibi olur.
0: Jöle gibi olur. Gerçekten öyle. Kurbağa yalamak gibi. Normal bir sakızdan çok daha farklı. Hiç kaktüs yedin mi?
10: Evet.
0: Aynı kesinlikle. Öyle bir his. Hala tadını alıyorum. Bundan kurtulamayacağım.
10: Evet.
0: İki karışım da hazır olunca yavaş yavaş bir araya getirip karıştırıyoruz. Ve bir geceliğine soğumaya bırakıyoruz. Ardından makineye koyuyoruz.
10: Çıkıyor.
0: Oo.
10: Şu anda yumuşak kıvamda.
0: Bana bir kaşık lazım. Evet. Ama tanrım, şaka mı
10: al
0: bu?
10: Bakalım.
0: Çok yumuşak ve lezzetli. Sıcak olsaydı bir çeşit krema ya da kremalı bir sos sanabilirdim ama bu bir dondurma. Biber çok keskin. Közlenmiş olması lezzet katmış. Harika.
10: Tüm şilinin tadını almalısın.
0: Tüm şili biberinin tadını aldım. Çok yoğundu.
10: Evet.
0: Tadı her yere eşit dağılmış mı diye bakıyorum.
10: Evet. Kontrol etmelisin. Bazen üst kısmın tadı farklı oluyor. İyi yakaladın.
0: Teşekkür ederim. Dondurucuda bir gece bekledikten sonra kaşıklanmaya hazır. Fazla bir şeye gerek yok değil mi? Sadece tadına bakacağız.
10: Kaşığı daldır.
0: Çok beğendim. Tıpkı bir şok dalgası gibi. Şili çok aromalı. Hafif bir acılık var. İpeksi bir kıvamı var. Sütün ve şili biberini tadını alabiliyorsunuz. Aklımı başımdan aldı. Bu kadarını beklemiyordum. Şili biberini çok sevdiğim için beni çok heyecanlandırdı.
10: Evet.
0: Hayalimdeki dondurma gerçek oldu.
11: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira. Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
17: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
18: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
21: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
20: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
21: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
22: Servis geldi. Çantam hazır mı?
23: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
24: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
25: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
24: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
26: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
27: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
26: Ama sahipleri onları çok seviyor.
28: İlk arabamdı.
27: Tansiden vazgeçemem.
26: Geriye tek bir soru kalıyor.
27: Kalsın mı? Kalsın mı?
28: Yoksa atsın.
29: Esas heyecan şimdi başlıyor.
26: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
27: Başıma ne gelecek acaba?
28: Bakmaya cesaret edemiyorum.
27: Ta-ta.
26: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
30: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
26: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bugün New Mexico'da Santa Fe'nin kuzeyindeki Red River'dayım ve Old Timers Cafe'de 2 kiloluk pankekleri mideye indireceğim. Bir saatte bitirebilirsem bir tişörtüm olacak, fotoğrafım şöhret duvarına asılacak ve bedava kahvaltı hakkı kazanacağım. Kazanamazsam bulaşıkları yıkayacağım. Old Timers Cafe 40 yılı aşkın süredir kahvaltısıyla bölgenin en iyi noktalarından biri. Enfes mascarpone peynirli Fransız tostundan yeşil şili biberi ve Hollandaise soslu New Mexico usulü yumurta gibi güneyin Amerikan klasiklerine kadar farklı seçenekler bulunuyor. Ama ilk kez geliyorsanız meşhur pankeklerini denemek isteyebilirsiniz. Bu şaka mı? Alabilir miyim? Şuna bakın. Bu gerçek mi? Bu sadece bir pankek.
1: Bir pankek. Sadece bir tane.
0: Çok büyük.
1: Birazcık.
0: Biraz büyük. Buradaki meydan okumadan haberiniz var mı?
2: Aa, evet.
1: Şurupsuz yemeni tavsiye ederim.
0: Şurupsuz mu? Sen seviyor
2: evet.
0: musun?
2: Şurup seviyorum.
0: Şurupsuz olmaz diyorsun. Ben de şurupçuyum. Tamı tamına 2 kilo ağırlığındaki 3 pankeki bitirmek için 60 dakikam var. Ve üstü için seçtiğim soslarla daha da ağır olacaktır. 12 yılda bu meydan okumayı sadece 50 kişi denemiş ve başarılı olanların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Pekala, büyük olduğunu biliyorum.
3: Evet.
0: Devasa büyüklükteler.
3: Çapı yaklaşık 30 santimetre.
0: Vay canına. Daha önce 3 tanesini yemeyi denemişsin.
3: Evet, 3'ünü yemeyi denedim ama çok zordu. Çok umutluydum.
0: Ne kadarını yedin?
3: Yarısı kadarını.
0: Tekrar denesen neyi değiştirirdin?
3: Damla çikolatayı seviyorum. Pankeke yakışıyor. Ama o da ağzımda yapışkan bir his bıraktı.
0: Yani şurup ve damla çikolata ağza yapışıyor. Bu da çiğneme süresini evet. uzatmış olmalı değil mi?
3: Evet, öyle düşünüyorum. 30 dakika sonra vücudum daha fazlasını kaldıramayacak durumdaydı.
0: Sana dur
3: Kesinlikle.
0: Dedi. Sana dur
3: evet,
0: dedi demek.
3: Dur dedi.
0: Tecrübeli kişilerden yardım aldım ama burada itibarım söz konusu. Old Timers'ın ayrıca bir utanç duvarı var. Bu meydan okumayı kaybedersem bulaşık yıkarken fotoğrafımı çekip diğer kurbanların yanına asacaklar. Bu acımasız canavarın arkasındaki kadınsa Abby Kay. Annesi bu devasa pankekleri ilk kez yanlışlıkla yapmıştı.
4: Normal pankekte tavaya 1-2 kaşık yani bir fincanın 1/4 kadar harç dökersiniz.
0: Tabii ki.
4: Biz kepçe kullanıyoruz. Annem bir pankek için 2 kepçe harç dökmüş ve her şey böyle başladı.
0: Bunlardan 3 tane olacak.
4: Eklemek istediğim malzemeler de olacak.
0: Neler var?
4: Hepsi yayık altı suyundan ve sonra
0: evet.
4: taze yaban mersini koyuyorum.
0: Meyveleri severim.
4: Ya da damla çikolata.
0: Damla çikolatalar keyiflidir. Pekala, hadi yapalım şu pankekleri.
4: Evet.
0: Devasa pankek için 9 bardak unu, kabartma tozu, şeker ve tuzla karıştırıyoruz. Sıvı malzemeler olarak yumurta, tereyağı ve yarım yağlı sütü döküyoruz.
4: Yayık altı suyunu da ekleyelim.
0: Yayık altı suyu zengin bir lezzete sahip ve asit oranı kabarma tozunu aktif hale getirip pankeklerin daha kabarık olmasını sağlıyor. Peki mikser nerede?
4: Mikser kullanmıyoruz.
0: Aa, öyle mi?
4: Burada hiç mikserimiz yok çünkü bunu hissederek yapmak çok önemli.
0: Harcı elimizle karıştırıyoruz.
4: Henüz pürüzsüz değil.
0: Evet.
4: Taneli olması gerekiyor.
0: Öyle mi?
4: Taneli olmalı.
0: Tabii ki.
4: Taneli olması daha kabarık olmasını
0: Doğru,
4: sağlıyor.
0: Doğru, çünkü fazla çırparsak gluten katılaşır ve pankekimiz daha sert olur. Pankekimiz yumuşak olsun isteriz. Ardından 3 devasa pankek harcı ızgaraya dökülüyor. Herkes baloncukları gördükten sonra pankekleri çevirir ama işin sırrı baloncukların patlamasını beklemek.
4: Doğru.
0: İşin sırrı bu. İşi daha ilginç hale getirmek için sırasıyla yaban mersinli, çikolatalı ve sade pankek yiyeceğim. Pankekler hazır olduktan sonra pizza tabağına diziliyorlar. Bunlar çok ağır değil mi?
4: Evet, çok ağırlar.
0: Şimdi 2 kiloluk pankekleri mideye indirmenin zamanı geldi.
4: Meydan okumaya hazır mısın?
0: Biraz hazırım. Yani evet, hazırım.
4: Yemekleri alabilir miyiz?
0: Yemekleri getirin!
4: Bir saatin var. Bitiremezsen bulaşığını yıkarsın.
0: Vay
4: Ama
0: canına.
4: Kazanırsan yemeğini ben ödeyeceğim ve bir de tişört kazanacaksın. Hazır ol. 5, 4,
5: 3, 2,
4: 1.
5: Hadi başla! Hadi yapabilirsin!
0: İşe biraz renk katmak için 3 pankeki aynı anda başlıyorum.
5: Devam et, devam et, devam et.
0: Ama şimdiden süngersi dokusunun sorun yaratacağını söyleyebilirim. Ve çikolata kötü bir fikir olabilir.
6: Bence çikolatayı en son yemeliydi. 3 tane pankek var. Tatlı çok ağır gelecektir.
0: Çikolatanın etkisinden kurtulmak için süt ve su içiyorum. Ama şeker oranı beni yavaşlatıyor. ve midemin iflas etmesi an meselesi. Tanrım, bu pankekleri bitirmeme yardım et. Pankekler mideme oturmadan bitirmek istiyorsam acele etmeliyim.
5: Casey.
0: Yöntem değiştirerek damla çikolatalıya geçiyorum.
5: Hadi Casey.
0: Çok yorucu değil mi millet? Hamurdan disklerden biri bitti ve nihayet hızlanıyorum. Tüm bu nişasta ve yayık altı suyu midemde alça hissi yarattı. Her an utanç duvarını boylayabilirim.
5: Hepsini ye.
0: 1,5 pankek kaldı ve 25 dakikam var. Ama bu süre yanıltıcı olabilir. Çünkü midem iflas ederse her şey biter.
2: Yarısına geldi. Zorlandığı yüzünden anlaşılıyor. Bence 5 gün daha yemek yiyemez. Süt içip duruyor.
6: Hadi Casey, sadece 3 pankek.
5: Ben bunu yerim.
4: Evet, 1 pankek kaldı. Yapabilirsin.
7: Son pankek Casey, yapabilirsin.
0: Sadece 1 pankek ve 20 dakikam kaldı. Ama midemde yer kalmadı.
5: Casey. Fazla
0: yerim kalmadı millet. İlk 2 pankeki bitirmek bir duvara kafa atmak gibiydi ve sersemlemeye başladım.
5: Hadi yapabilirsin Casey.
8: Devam et.
0: Farkında olmadan kapasitemin sonuna geldim. Yerim kalmadı.
5: Devam et.
0: Üzgünüm millet. Havlu atıyorum. Çok yaklaşmıştım.
4: Yaklaşmıştın.
0: Yaklaştım.
4: Görünüşe göre bu tabağı yıkaman gerekecek.
0: Evet. Maalesef ben bunu yerimin bu bölümünde yemek kazandı. Ama seni seviyorum New Mexico. Pekala, bulaşık yıkama zamanı. Kalmadı.
5: Devam et.
0: Üzgünüm millet. Havlu atıyorum. Çok yaklaşmıştım.
4: Yaklaşmıştın.
0: Yaklaştım.
4: Görünüşe göre bu tabağı yıkaman gerekecek.
0: Evet. Maalesef ben bunu yerimin bu bölümünde yemek kazandı. Ama seni seviyorum diyeyim.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
5: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Hong.com.tr'de.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
18: hesap basit. Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
17: Bu sefer ne yapıp edip kesin kazanacağım.
6: Yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlayan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 55 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen şahıslara yönelik 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanunun 5. maddesinin D bendine istinaden idari para cezası verildi. Uzmanlar bu tür faaliyetlerin hem mali hem de hukuki sonuçlarına dikkat çekiyor.
17: Ya beni de yakalarlarsa? Değer mi gerçekten?

0: Bebeğim, eğlenceye bir tabak dolusu Fransız tostlu taco tabağıyla başlayacağım. Taco formuna dönüştürülmüş harika bir kahvaltı. Ardından da kızarmış yeşil domates ve pimiento peyniriyle tamamlanmış gerçek bir güneyli ızgara peynirini alıp bu cidden şimdiye kadar yediğim en iyi sandviçlerden biri. King of Pops'ın hararetini söndüreceğim. Bu çok güzel olacak adamım. Ve günümü Hint sokak yemeği Sloppy Jai ile bitireceğim. Ucuz yemek arayanlar için harika bir yemek. Geleceğin Hint yemeği.
1: Çok güzel.
0: Hepsini mideme indirip bütçeye bağlı kalabilir miyim? Öğrenmenin tek yolu var. Atlanta bebeğim. Karşınızda ucuza lezzet avı. Tempoyu arttır Atlanta. Atlanta'dayım. Atlanta sıcak olur. Aslında bugün biraz serin ama duyumlarıma göre burası güneyin yeni lezzet başkenti olabilirmiş. Peki ucuz yemekleri var mı? Birazdan öğreneceğiz. Bu canlı şehrin neresine bakarsanız bakın kahvaltı konusunda en az benim kadar tutkulu insanlar göreceksiniz. Hepsi de sabahları Atlanta Kahvaltı Kulübü'nde toplanıyorlar. Hem de hiçbir zorlama olmadan. Atlanta Kahvaltı Kulübü güne güzel, büyük ve lezzetli yiyeceklerle başlamayı seven insanları bir araya getiren bir yer. Şef Anthony Sanders, aristokrat yemek düzenini çok iyi bilen biri. Püre haline getirilmiş avokado, yerel yeşillikler ve tatlı mısır havyarı içeren kızarmış yeşil domatesli sandviçten üzerine kırıntılar serpiştirip vanilya kremasıyla süslediği şeftalili Fransız tostuna, hatta kremalı irmik ve ev yapımı salata sosuyla servis edilen somon kroketlere kadar her şeye ciddi bir teknik getiriyor. Ne yiyorsun?
2: Fransız tostlu taco.
0: Taco mu?
2: Evet.
0: Aklım karıştı. Harika görünüyor. Ne yiyeceğimi buldum.
3: Sipariş hazır.
0: Anthony, gözüme bir şey çarptı ama Fransız tostu mu yoksa taco mu anlayamadım. O yemeğin adı ne?
4: Fransız tostu hamuruna, alakok yumurtaya, pastırmaya ve akçağı çurubuna batırılmış tortayı.
0: Nereden aklına geldi?
4: Taco'yu hep sevmişimdir. Artık kahvaltı işindeyim ve sevdiğim iki şeyi aynı tabakta birleştirmeyi denedim.
0: Fiyatı ne kadar?
4: $9.95.
0: Oo, biraz pahalı. Bak ne diyeceğim, sanırım halledebilirim. Neyle başlayacağız?
4: İşe hamuru hazırlamakla başlayacağız. Önce yumurta sarılarını ekliyoruz. Ardından biraz yoğun krema, biraz
0: tamam.
4: Da şeker.
0: Ölçü kaşıklarına inanıyor musun?
4: Pek değil. Göz kararı daha iyi. Biraz vanilya özü, yeni bahar ve biraz da tarçın. İçine her şeyi koyduğunuzdan emin olun. Tarçın üste çıkacaktır. Nappe kıvamına gelmesi gerek. Yani yoğun ama akışkan olmalı. Sıra pastırmalı yumurtayı yapmaya geldi. Tavayı iyice yağlamak gerekiyor.
0: Tamam.
4: Yumurtayı tam kıvamında pişirmelisiniz. Ne çok yumuşak ne çok sert olmalı.
0: Yani yumurtaları tam olarak çırpmıyoruz. Omlet sayılmaz. Arada bir şey.
4: Arada.
0: Pekala. Ne tür bir pastırma tercih ediyorsun?
4: Füme pastırma. Bunlar pişerken biz de tortillalarımızı hafifçe una bulayacağız.
0: Biliyor musun? Hiç anlam veremiyorum. Bu bir tortilla. O hamur buna nasıl yapışacak ki?
4: Mısırlı tortilla değil, unlu tortilla kullanıyoruz.
0: Şimdi oldu.
4: Fransız tostunu böyle yapıyoruz. Bunları burada biraz pişireceğiz. İki tarafını da birkaç saniye.
0: Peki. Vay canına, işte bu. Kızardıktan sonra ekmeği ya da tortillayı Fransız tostuna dönüştüren şey bu.
4: Bildin dostum. İşi çözdün. Tortillalar hazır.
0: Tamam.
4: Biraz taco yapalım.
0: Bu şey ağzına kadar dolu. Bir sürü yumurta ve pastırma var ve mis gibi kokuyor.
4: Son iki adım. Tatlı bir dokunuş. Ve iştah açıcı bir dokunuş.
0: Vay canına, bu taco formuna dönüştürülmüş harika bir kahvaltı. İşte oldu. Ne düşünüyorsun?
4: Başlayalım.
0: Fransız tostu gibi. Tortilla ile yapıldı ama tadı gerçekten Fransız tostuna benziyor. Şuna bakın. Dış kısmında tarçın ve yeni bahar tadı var.
4: Evet.
0: Kaliteli bir yemekten söz ediyorsak bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Yani malzemeleri dönüştürebilmeliyiz. Daha önce hiç görmediğim bir şey ama tadı çok tanıdık. Gerçek bir Amerikan kahvaltı tabağı yaratmayı başarmışsın. Bunun için her gün $9.95 ödeyebilirim. Güne böyle başladık ama bir durum var. Bütçemin yaklaşık 1/3'ünü harcadım. Biraz yavaşlamam gerekiyor dostlarım. Herkesin hayatında biraz neşeye ihtiyaç vardır. İnternetteki yorumlara dayanarak söylüyorum bunu. Atlanta'daki herkesin mutluluk dansı yaptığı yer hemen arkamdaki Joy Cafe. Her şeyin el yapımı olduğu bir evde büyüyen Joy Bieber çok önemli mutfak becerileri geliştirmiş. Bugün ıspanak, beyaz peynir, İtalyan peyniri, pastırma ve kurutulmuş acı biber soslu tavuk burgerden, kıymayla yaptığı ve eritilmiş kaşar, roka, acılı domates sosuyla doldurup Texas kızarmış ekmeğiyle servis ettiği ünlü köfte sandviçine veya turşu, kırmızı lahana, Brüksel lahanası ve lahana salatası ile kaplı çıtır tavuklu sandviçine kadar her şeyi hazırlayan bir şef. Pekala Joy, küçük bir kuş bana ızgara peynirinin sana bir ödül kazandırdığını söyledi.
1: Ülkenin en iyi 5 ızgara peynirinden biri seçildi. Güney usulü bir ızgara peyniri.
0: Tamam.
1: Alışkın olduğunuzdan farklı bir lezzeti var. Büyükannemin peyniri kızarmış yeşil domates, kalın kesilmiş pastırmayla başlıyoruz.
0: Peki fiyatı nedir?
1: 10.50.
0: Biliyordum.
1: Yanında fesleğenli domates çorbası var.
0: Sahi mi?
1: Evet.
0: Hadi yapalım.
1: Büyükannemin tarifi olan, biraz daha geliştirdiğim pimiento peynirini yapalım.
0: Çedarla mı?
1: Çedarla başlıyoruz.
0: Pekala. Bu pimiento peyniri için bir klasik değil mi?
1: Kesinlikle. Adı Monterey Jack.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Umarım.
0: Peynirle dolup taşmış
1: Tanrım
0: zaten.
1: Tanrım bana yardım et. Krem peynir, biraz mayonez.
0: Tamam. Güneyde bol malzemeli seviyorlar.
1: Kırmızı ve yeşil jalapeno, taze kırmızı soğan,
0: tamam.
1: Pimiento, ev tuzu ve karabiber. Artık
0: Pekala,
1: karıştırabiliriz.
0: Tamam.
1: En eğlenceli kısmı.
0: Peki. Daha ısıtmadık bile ama çok güzel kokular yükseliyor.
1: Yiyince bayılacaksın, kendime güveniyorum. Pekala, pimiento peynirimiz hazır. Şimdi de yeşil domatesleri kızartacağız.
0: İşte şimdi güneyde olduğumu anladım.
1: Önce kesiyoruz. Çok ince olmamalı. Şimdi de domatesleri una buluyorum. Sonra karışıma batırıyorum. Pane harcına buluyorum.
0: Pane harcı çok moda.
1: Bana da güzel göründü. Hadi kızartalım.
0: Evet. Yeşil domatesler kızarırken Joy ızgara peynirinin gelmiş geçmiş en iyi arkadaş olan domates çorbasını hazırlıyor. İçine kereviz, soğan, havuç, domates salçası, sarımsak, közlenmiş Roma domatesleri, doğranmış Roma domatesleri, San Marzano domatesleri, öğütülmüş kekik, yoğun krema ve taze fesleğen koyuyor. Hepsi el blenderıyla çırpılıyor ve ardından da neredeyse bir saat kaynamaya bırakılıyor. Bu şey bir araya getirme zamanı değil mi?
1: Evet. Ekmeğin her iki tarafını yağlıyoruz. İki tarafını da ızgarada kızartacağız. Pastırma
0: Pekala,
1: ekliyoruz.
0: Pastırma.
1: Evet koyuyoruz. Sırada pimiento
0: var. Evet, pimiento ekleme zamanı. Neredeyse pimiento peynirinden yapılmış bir mücvere benziyor. Pekala.
1: Aslında ondan küçük bir köfte Aha. yapıyoruz. Bu işleri çok Oo, daha kolay
0: ama
1: yapıyor.
0: Ama peynir henüz tam olarak erimedi.
1: Öyle ama bu ekmeğin her iki tarafını da kızartır. Salamanderin içine girerek peynirin eriyip akışkan hal almasını sağlar.
0: Tanrım, peynirden sosa dönüşmüş durumda. Jalapeno'nun ve pimiento'nun kokusunu alabiliyorum.
1: Harika. Kızarmış yeşil domatesleri
0: evet.
1: de koyuyoruz. Gördüğün gibi çok büyük bir porsiyon. Pastırmayı da
0: Bugünkü
1: ekliyoruz.
0: Bugünkü ikinci pastırmalı yemeğim.
1: Şimdi ev yapımı fesleğenli domates çorbasını ekleyeceğiz. Izgara peynirli sandviçe domates çorbasına
0: evet,
1: batır.
0: Evet, kesinlikle. Bir çizgi film açacağım. Televizyonun karşısına geçip güneyli tarzı ızgara peynirli sandviç yiyeceğim. Yani bu daha önce gördüğünüz ızgara peynirli sandviçlere benziyor mu hiç? Vay canına, çok lezzetli. Bu cidden şimdiye kadar yediğim en iyi sandviçlerden biri. Pimiento peynirinin bu zengin aromasını gerçekten çok seviyorum. Çok lezzetli. Böylesini beklemiyordum.
1: Evet.
0: Ama domates her şeyi canlandırmış.
1: Her şeye denge kazandırmış.
0: Evet. Ekşi, asitli ve çıtır çıtır.
1: Şimdi çorbaya batırıp deneyebilirsin.
0: Muhteşem bir şey. Çünkü içinde taze domates ve San Marzano'dan oluşan bir karışım var.
1: Evet.
0: Evet, çok güzel. $10.50 ama buna değer.
1: Teşekkür ederim.
0: Laf olsun diye söylemiyorum. Normalde panik yapma diyeceğim bir zaman. Ama $35'lık bütçemin $20'ından fazlasını harcadım ve şu anda biraz panik halindeyim. Ama o iki yemek harikaydı. Hashtag üzgün değilim. Boom bebeğim. Atlanta genellikle sıcaktır ama bugün o kadar değil. Ama sıcak bir günde buzlu şekerden daha iyi bir şey var mıdır? Ve buzlu şekerler el yapımı olduğunda dışarısı 30 derecede olsa fark etmiyor. O zaman hadi King of Pops'a doğru ay yürüyüşü yapalım. Birazdan. Çubukta turta bu gerçekten çok iyi olacak.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net. Kazancım Net,
0: sigortam Net.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümesi,
9: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
10: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
14: Bellona. Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
0: Atlanta bana çok iyi davrandı. Toplamda 20 dolara 2 lezzetli yemek yedim. Şimdi de atıştırmalık bir şeyler bulma zamanı. Açıldığı 2011 yılından itibaren Atlanta sahnesinde çok popüler olan The King of Pops, Atlantalıları lezzetli dondurulmuş ikramları için 20 arabasından birine ya da açılır pencerelerinin önüne çekiyor. Nick ve Steven Kars kardeşler buzlu şeker imparatorluklarını genişletti ve yılda yaklaşık 2 milyon adet buzlu şeker üretiyorlar. En sevilen lezzetler arasında gerçek ahududu, su, biraz şeker ve misket limonu suyu karışımından oluşan ahududulu misket limonu, yumuşacık bitter çikolatadan yapılan süt bazlı bir gazoz olan çikolatalı deniz tozu ve hatta su, şeker ve baharatlı habanero biberiyle ananaslı habanero yer alıyor. Naber Nick?
19: Naber Ali, nasılsın?
0: Müthiş bir yer. Çok farklı lezzetleriniz var. Bana ne yapacaksın?
19: Yaban mersinli harika bir dondurmamız var. Georgia'nın taze yaban mersinlerinden ve baharatlarından yapılıyor. Çubukta turta
0: gibi. Çubukta turta?
19: Evet.
0: Ne kadar?
19: 3 dolar.
0: Aldım gitti. Nasıl yapıldığını gösterir misin?
19: Kardeşim Steven içeride, sana göstermekten mutluluk duyuyor.
0: Pekala, anlaştık. Steven!
20: Ne haber?
0: Nick buzlu şekerlerin arkasındaki adamın sen olduğunu söyledi. Yaban mersinisi için hazırım.
20: Yaban mersini buzlu şeker harika bir tatlıdır ve güneyde çok popülerdir.
0: Hadi yapalım.
20: Pekala, başlıyoruz o zaman. En önemli bileşen olan yaban mersiniyle başlayacağız. Sonra da organik şeker kamışı şekeri koyuyoruz. Bu meyveleri yumuşatmaya yarayacak ve lezzetlerini ortaya çıkaracak. Biraz da su ekliyoruz. Sos yapmak için gerekli. Ateşe koyuyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz.
0: Ne kadar pişecek?
20: Yaklaşık 30-40 dakika kadar.
0: Pekala, sanırım tamamen pişti.
20: Pişmiş. Şimdi de süt karışımımızı ekleyeceğiz.
0: Muhteşem görünüyor. Tam anlamıyla psikodelik. Bu gerçekten çok çok güzel olacak.
20: Şekerin geri kalanını ekliyoruz. Sonra da sırasıyla limon suyunu, Hindistan cevizini ve tarçını koyuyoruz.
0: Bu baharatlar buzlu şekere dönüşmek için can atıyor.
20: Kesinlikle.
0: Değil mi?
20: Onları buzlu şeker formuna dönüştürüyoruz. Ne zaman isterseniz tadını çıkarın diye.
0: Sadece 3 dolar. Çok
20: evet,
0: güzel.
20: Şimdi de karıştıracağız.
0: Ortalığı dağıtma zamanı.
20: Umarım dağıtmayız.
0: Vay canına. Şu anda smoothie gibi görünüyor ama turta gibi kokuyor.
20: Kalıplara girmeye hazır.
0: Kalıplar. Pekala.
20: Her şeyi kalıplara döküyoruz.
0: Bu çok havalı bir alet. Bir ucuna döküyorsun ve her yere eşit şekilde dağıtıyor.
20: Evet.
0: Bunlardan bir kere de kaç tane yapabilirsin?
20: Bunların her biri 28 parçadan oluşuyor. Artık hazırlar. Şimdi çubukları koyacağız. Böyle yerleştiriyoruz. Bir de ayırıcılarımız var. Çubukları bir arada tutuyorlar. Bunları koyup delikleri hizalıyoruz ve içine koymaya hazır hale getiriyoruz.
0: İşte bu şekilde gidiyor.
20: Artık hazırlar. Şimdi donduracağız.
0: Çubuklar ne kadar hızlı donarsa tatları o kadar iyi oluyor. Bu nedenle -20 dereceye kadar soğutulmuş etanolle dolu bir makineye yerleştiriliyorlar. 20 ila 30 dakika boyunca orada kalıyorlar. Artık dondular değil
20: evet,
0: mi?
20: Evet, dondular.
0: Peki nasıl çıkaracaksın?
20: Sıcak su kullanarak. Bu metali sıcak suya koyduğunuzda genleşir. Bu bir, bu da iki.
0: Ve hazırlar.
20: İşte.
0: Çubuklar dışarı çıkıyor.
20: Sonra da buraya koyuyoruz. Bunları paketliyoruz.
0: Onları etiketleyip paketleyin doktor. Buzlu şekerleri paketlemek için şekerler elle bir taşıma bandına yükleniyor ve saatte 300 şekeri otomatik olarak sarabilen bir makine yardımıyla paketleniyorlar. Kader anı geldi. Çubukta yaban mersini turta yapabilir misin?
2: Çok güzel. Çok iyi.
20: Evet. Dostum.
0: Yaban mersini çok güzel. İçinde olduğunu biliyorum ama insanı ilk etkileyen şey baharatlar
20: evet.
0: Oluyor. Evet. Ayrıca kreması da harika. Daha önce hiç tarçınlı dondurma yememiştim. Hafiften bir chai latte tadı alıyorum.
20: Evet.
0: Dediğimi anladın mı? 3 dolara değer. Hem de çok. Önünüzde saygıyla eğiliyorum efendim. Sen bu işin kralısın.
20: Teşekkür ederim.
0: Artık resmileşti. Atlanta'nın buzlu şeker kralı onlar. Akşam yemeği için tam olarak 11 dolar 55 santim kaldı. Atlanta, bana sihrini göstermenin zamanı geldi. Burası farklı yemekleri ve kültürüyle tanınan kozmopolit bir şehir. Ama yine de burada Hint sokak yemeklerini görünce şaşırmadım ve heyecanlanmadım desem yalan olur. 2013 yılında açılan Chai Pani'nin anlamı çay ve su demek. Ama merak etmeyin, menüde daha fazlası var. Burası James Beard ödüllerine aday gösterilen bir şefin Yeni Delhi'den gelen gerçek lezzetleri sunduğu harika bir yer. Ve ben bunun için sabırsızlanıyorum. Hindistan'da büyüyen şef Mehervan Irani yemek yapmayı annesini izleyerek öğrenmiş ve şimdi de geleneksel Hint yemeklerini tuzlu ve baharatlı kimyonlu patatesle doldurulmuş çıtır çıtır hamur işleriyle yani samosa çaatla, havuç, bezelye, soğan ve kişnişle yapılıp üstüne acı biber eklenen tuzlu bir krep olan karışık sebzeli ultapamla ya da kemiksiz tavuk etinin soğan, dolmalık biber ve köri yapraklarıyla hazırlanıp zencefil ve acı biber sosuna yatırıldığı acılı tavukla bir üst seviyeye taşıyor. Mehervan.
21: Ali, nasılsın dostum?
0: Başka anneden doğan kardeşim.
21: Memnun oldum.
0: Atlanta'da Hint sokak
21: evet.
0: Yemekleri. Bu fikir nereden aklına geldi acaba?
21: Burada inanılmaz ve çok çeşitli bir yemek kültürü var. Hint sokak yemeklerinin de mükemmel bir uyum sağlayacağını biliyordum.
0: Gözüme bir şey çarptı. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Sloppy Jai'den söz ediyorum.
21: Herkes Sloppy Jai'ye bayılıyor. Hawaii tarzı tatlı çörekle servis edilen baharatlı bir kuzu yemeği. Ayrıca üzerini tatlı yoğurt ve Hint turşusuyla süslüyoruz. Hindistan'da bu yemeğe Kima Pao deniyor.
0: Körülü kıyma.
21: Çok doğru. Amerika'da bir Sloppy Joe gördüğümde bu aynı yemek dedim. Eğer Kima Pao'yu alıp buna
0: evet.
21: Benzetirsem Amerikalıların beğenebileceği bir şey olur diye düşündüm.
0: Peki fiyatı nedir?
21: 10.99.
0: Çok yakın biliyor musun? Gerçekten
21: ne
0: çok
21: kadar?
0: Yakın. 50 cent kadar.
21: Hadi
0: tamam.
21: Başlayalım.
0: Tamam.
21: Sıcak bir tencere alıyoruz. Biraz yağ koyuyorum. Ardından da ilk olarak baharatlarımızı ekliyoruz. Tarçın, karabiber ve bir de siyah kakule.
0: Kokmaya başladı bile.
21: Şimdi de kimyon tohumu, zencefil ve sarımsak ezmesi koyacağım. Bu yemeğin yumuşamasını sağlayacak. Yeşil biberle kırmızı soğanlarsa harika bir kıvam kazandıracak.
0: Tadı çok güzel olacak. Çünkü taze baharatlar kullanılıyor. Keskinliğini tahmin bile edemezsiniz. Vay canına, sanırım terliyorum. Heyecanlandım biraz.
21: Şimdi de öğütülmüş baharatlara geçiyoruz. Bu keşmir pul biberi.
0: Evet, tamam.
21: Bundan da biraz ekleyeceğiz. Zerdeçalı öğütülmüş kimyon tozunu ve kişniş ağacının
0: kişniş
21: kabuğundan
0: tozu.
21: Elde edilen
0: tamam.
21: Kişniş tozunu da koyacağız. Bir de su var. Bir avuç dolusu taze kişniş. Artık kuzu etini içine atıp kızartmanın zamanı geldi. Güzel kahverengi bir renk elde ettik. Artık yoğurt için hazırız. Eti gerçekten yumuşacık yapıyor. Ve son adımlara geldik. Domates ezmesi.
0: Hı hı.
21: Bir de şeker kamışı suyu. Artık bizim kima Sloppy Jai'ye dönüştü.
0: Bu şeyi mideye indirmeye hazır mıyız?
21: Son bir şey pao tamam. Yapmam lazım. Tabii ki sıfırdan yapmayacağım.
0: Bunu açığım.
21: Hayır, çok acıktık.
0: Bunun için tereyağı kullanıyorsun.
21: Kesinlikle, çok basit bir şey. Sadece biraz pao alacağız.
0: Tereyağının kokusu çok keskin.
21: Bu şeyin ağzında bir lezzet bombasına dönüşeceğinden emin olmak istiyorum. Hazır mısın?
0: Zamanı geldi mi?
21: Hadi başlayalım. Hadi. Doğrudan yaptığımız şeyi alıyoruz.
0: Dostum, harika olan ne biliyor musun? Özür dilerim. Domates ve dolma biberden çok daha fazlası var burada.
21: Biraz garnitür, biraz da Hint turşusu.
0: Tamam,
21: bir
0: devam
21: de şekerli
0: et.
21: Yoğurt. Tabii ki her zaman taze kişniş de ekliyoruz. Üstüne de çöreklerimizi,
0: evet,
21: koyacağız. Bir de el yapımı şahane bir lahana salatamız,
0: tamam,
21: var. Pirinç sirkesi, tarka ve lahana. Artık hazır.
0: Dostum, bu nostalji, özgünlük ve Hint yemeklerinin yenilenmiş halini barındırıyor. Mükemmel bir fotoğraf çekmeli.
21: Devam et. Aman
0: bunu tanrım. Gördün mü? Bunu açık büfeden
21: harika
0: alamazsın.
21: Görünüyor.
0: Evet. Bunu ısırdığınızda kuzu eti yiyormuş hissine kapılmıyorsunuz hiç. Çok yoğun ve zengin bir tadı var. Baharatlı ama
21: evet,
0: acı değil.
21: Evet.
0: Biber ve zerdeçal daha tencereye,
21: evet,
0: düşer düşmez kokusunu alabiliyorsunuz.
21: Şimdi de tadını alıyoruz.
0: Öyle.
21: Kesinlikle.
0: Çörek harika çünkü bir miktar tatlılık kazandırmış. İyice kızartman hoşuma gitti. Ucuz yemek arıyorsanız burada geleceğin Hint yemekleri var. Lezzet açısından hiçbir şüpheniz olmasın. Çok da ucuz. Sadece $10.99. Harikasın. İşte ben buna güney misafirperverliği derim. $9.95'lik Fransız tostlu takolarla başladık. Sonra da ağzımda güneyin o şahane tadını hissettim. Kızarmış yeşil domatesle pimiento ızgara peynirli sandviç ve bir kase ev yapımı domates çorbası sadece $10.50 tuttu. Atıştırmalık olarak bir nevi çubukta yaban mersini turta yedim. Ve son olarak da Hint sokak yemeğinin o inanılmaz sloppy jay'in tadına baktık. Atlanta en iyi performansını gösterdi ve beni bütçenin altında tuttu. İşte ben buna ucuza lezzet avı derim.

Ben Ali Kaan. Ben bir blog yazarıyım. Şimdi gelin gerçekçi olalım. Yiyeceklere bayılırım. Özellikle de bütçeye uygun popüler yiyeceklere. Misyonum şehre gidip toplam 35 dolara kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ve atıştırmalık bulmak. Bu hafta Atlanta, Georgia'dayım. Atlanta sıcak.

0: Tam anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
2: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Lumos'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Lumos çamaşır parfümünü ekle, sonra Lumos yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
9: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Ben Ali Kaan. Ben bir blog yazarıyım. Şimdi gelin gerçekçi olalım. Yiyeceklere bayılırım. Özellikle de bütçeye uygun popüler yiyeceklere. Misyonum şehre gidip toplam 35 dolara kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ve atıştırmalık bulmak. Bu hafta büyülü şehir Birmingham, Alabama'dayım. İşe enduil sosisi, yumurta ve cheddar peynirinden oluşan dağ gibi patates mücveriyle başlayacağım. Buna kesinlikle hayır demem. Ev yemekleriyle devam edeceğim. Sevgi dolu pastırma kaplı köfte de işin cabası.
1: Sevginizi katmadan olmaz.
0: Tatlı krizimi ise kırmızı kadife cheesecake brownie ile gideriyorum. Çok güzel görünüyor. Son olarak da habanero biberli, peynir kaplı, acılı kajun baharatlı tavuklarla programa son noktayı koyacağım. Sandviç dediğim böyle olur. Bakalım bütçeyi aşmadan hepsini yiyebilecek miyim? Ucuza lezzet avı Birmingham'da. Ucuza lezzet avı başlıyor. Birmingham, Birmingham, büyülü şehir. Buraya ne derseniz deyin, bu şehrin mutfağında bir sürü değişik numara var. Gıda sektörü yükselişte olduğu için rekabet mükemmelliyeti de beraberinde getiriyor ama bunun sebebi bir tek şaşalı mekanlar değil. Yo, tüm lokantalar rekabet halinde. Bu da benim işime gelir çünkü duyduk duymadık demeyin, kısıtlı bir bütçem var. Burada ülkenin güneyinde kahvaltı büyük bir öneme sahiptir ancak kaynaklarımın söylediğine göre Over Easy de hem cebinizi üzmeyecek hem de gözlerinizi doyuracak yaratıcı menüler varmış. Over Easy muhteşem kahvaltı seçkisiyle ta 2010'dan beri müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Dükkan sahibi Steven Jackson emlakçılığı bırakıp kendini bir restoran işletmecisine dönüştürmüş. Şu ana kadar da gayet başarılıymış. Geçtiğimiz günlerde yerel bir dergi tarafından en iyi kahvaltı mekanı seçilmişler. Menüde İtalyan jambonu, mısır unundan pesto soslu polenta kekine sahip Benedik usulü poşe yumurtadan, yanında çeşitli soslarla servis edilen İspanyol sucuğu ve biberli peynirli Huevos Rancheros da var. Hatta tatlı krema ve yaban mersini reçeliyle servis edilen ekşi mayalı yumurtalı ekmek olan pepelle tost bile var. Pekala Steven, kendimi senin ellerine bırakıyorum. Sence ne yemeliyim?
2: Kesinlikle patatesli mücver yemelisin.
0: Patatesli mücveri anlatsana biraz.
2: Öncelikle patateslerimizi dilimleyerek başlıyoruz. Bunları da muffin kalıbına koyarak bu güzel şekilleri elde ediyoruz. Üstüne ise ızgara enduil sosisi koyup az pişmiş yumurta ve çedarla tamamlıyoruz. Sonra da fırına atıyoruz. Fırından çıktığında krema kıvamında oluyor. Dilimlenmiş domateslere maydanoz ekleyip servis ediyoruz. Bomba gibi. Harika.
0: Bayılırım, harika. Tamam. Ama söylemeden edemeyeceğim. Biraz tuzlu görünüyor. Bu bana kaça patlayacak?
2: Yalnızca 10 dolara patlayacak.
0: 10 papel. Çok da değilmiş aslında ama bugün için yalnızca 35 dolarım var.
2: Dilersen bir kase gevrek de sunabilirim ya da bana güvenebilirsin, buna değecek.
0: Biliyor musun, mücver alacağım. Bir yolunu buluruz. Hadi bakalım. Nereden başlıyoruz?
2: İşe öncelikle patatesleri muffin kalıplarına atarak başlıyoruz.
0: Peki tamam. Bu fikir nereden aklına geldi acaba?
2: Baştan beri planımız bir sepet oluşturmaktı.
0: Demek mücveri dik şekilde sunmak istedin.
2: Evet.
0: Tamam, şimdi de fırına atıyoruz.
2: Evet.
0: Kaç derece ve ne kadar?
2: 180 derecede 15 dakika. Yarı
0: tamam.
2: Derecede pişmiş olacaklar. Ardından çıkarıp şekil vereceğim ve tekrar fırına vereceğiz.
0: Tamam.
2: Şu bardağı alalım.
0: Bir saniye, bu ne için?
2: Onunla ezeceğiz.
0: Boyutları muhteşem.
2: Evet.
0: O zaman bunları eziyorum.
2: Ez bakalım.
0: Tamam, şimdi anladım. Yumuşaması için pişiriyorsun.
2: Evet, pişirmediğimiz takdirde ezmek pek kolay olmuyor. Hepsinin üstüne bir tutam tereyağı sürüp tekrar fırına veriyoruz.
0: İşte şimdi altın sarısı olacaklar.
2: Aynen öyle.
0: Patatesler kıtır kıtır olduklarında üstlerine doğranmış domates koyarak güzelce kızarmaları için birkaç dakika daha fırına veriyoruz.
2: Üstüne sosu ekleyeceğiz. Buna da sosları güzelce yararak başlıyoruz. Böylece üstüne koyduğumuzda düşmeyecek.
0: İki sana, iki bana. Pekala, altına da bakalım. Demek bu yüzden bastırıyordun.
2: Mücverlerin üstüne getiriyoruz.
0: Harika şekilde kapladı.
2: Yumurta içinde iyi bir zemin oluşturuyor.
0: Konusu açılmışken başlayalım mı?
2: Hadi bakalım.
0: İşte böyle.
2: Tüm mesele bileklerde dostum.
0: Vay
2: İkisinin
0: canına.
2: De üstüne.
0: Bundan biraz koyalım mı?
2: Elini korkak alıştırma. İşte o.
0: Peyniri de koyduk.
2: 300 derecede pişecek ama yalnızca bir dakika.
0: O kadar bekleyemem.
2: İşte hazır.
0: Pekala, bakalım hadi.
2: Duman üstünde.
0: Çok güzel.
2: Şimdi de biraz krema sıkıyoruz. Sunumu güzelleştirmek için de biraz taze domates ve maydanoz serpiştiriyoruz.
0: İşte tamam. Daha fazla dayanamayacağım. Hemen sosyal medyada paylaşıyorum. İşte budur. Kahvaltıda buna 10 dolar verilir işte. Hazır mısın?
2: Hadi bakalım.
0: Çok güzel. Pekala, başlıyoruz. Hazır mıyız?
3: İşte bu. Yüce Tanrım. Bir insan bunu nasıl sevmez ki?
0: Patatesler yumuşak oldukları için daha fazla evet. lezzeti içine çekiyorlar. Ama ne diyeceğim? En iyi yanıysa enduil sosisi. Kahvaltıda ne kadar yesen de tadı damağında kalır. Çatalı dudağıma yaklaştırır yaklaştırmaz o tütsü tadını alıyordum. Az pişmiş yumurta. Ona da bayılırım. İçindeki müthiş sos tadını da alıyorsun ve krema ile domatesle mücveri yumurtayı ve sosisi biraz hafifletiyor. Yaparken basitmiş gibi gösterdin, ellerine sağlık.
2: Saçmalıyorsun.
0: Her bir kuruşuna değdi ve güne gurme bir lezzetle başladık. Söylentiler doğruymuş. Birmingham mutfağıyla aşık atmamak lazımmış. Bu da size gelsin. Bir anne o kadar iyi yemek yapıyormuş ki gidip bir lokanta açmış ve 2 sene üst üste şehrin en iyi lokantası ödülüne layık görülmüş. En iyi anne esprisi olmayabilir ama dediklerim gerçekten doğru. Cebimde 25 dolar kaldı ve güneyli usulü öğle yemeği yemek üzereyim. Hadi bakalım güney, göster hünerini. Afrika mutfağı sunan Yo Mama açıldığından beri şehrin uğrak noktası olmuş. Tüm bunların arkasındaki anne ise dükkanın sahibi ve baş şefi Dennis Patterson. Bir telefon şirketinde 35 sene çalışarak çocuklarını büyütmüş, ardından emekli olup kendini asıl tutkusuna adamış. Yani güneye has ev yemeklerine. Acı sosla servis edilen karides ve peynirli çorba, kızarmış tavuk ve waffle, bir de pastırma ve Gouda peynir dolgulu pirzola yerel müşterilerin favorileriymiş. Deniz.
1: Evet.
0: Sana anne diyebilir miyim?
1: Elbette. Herkes öyle diyor.
0: Dışarıda gözüme çarpan bir şey oldu. Pastırma kaplı köfte. Anlatsana biraz.
1: Köfteyi farklı bir şekilde sunmak istedim. Biftek sosu, reyhan, dolmalık biber ekledim. Glutensiz beslenenler için de ekmek kırıntısı kullanmaya
0: köftelerin
1: başladım.
0: Köftelerin glutensiz mi?
1: Evet.
0: Tamam. Üstüne evet. başka ne geliyor?
1: Üstüne mantarlı gravy sos döküyoruz.
0: Glutensiz olduğunu söylemiştin. Peki bu sosu un kullanmadan nasıl yapıyorsun?
1: Krema kullanıyorum.
0: Ne yaptığını ondan. Anladım. Gravy diyorsun ama aslında mantarlı kremalı bir sos.
1: Evet ama güneyde buna kremalı sos
0: biliyorum,
1: diyemezsiniz.
0: Biliyorum. Birmingham'dayız. Sos aynen diyemezsin. Öyle. Gravy dersin çünkü.
1: Aynen öyle. Evet.
0: Peki fiyatı ne kadar?
1: 9.95.
0: Öğle yemeğinde adeta akşam yemeği yemek gibi bir şey. Bazen evet. büyük oynamak gerekir. Hadi bakalım.
1: Öncelikle bana dolmalık biberleri uzat. Hem yeşil hem kırmızı biber tamam. kullanıyorum. Ardından soğan ekliyoruz. Şimdi ekmek kırıntılarını ekleyelim. Diğer malzemeleri yumurtanın içine ekleyeceğim.
0: Aa, yani bir nevi çırpılmış yumurtayı baharatla çeşnilendiriyorsun evet. köfteye eklemeden önce.
1: Kesinlikle.
0: Size basit bir köfte tarifiymiş gibi gelebilir ama yo.
1: Evet, biraz farklıdır.
0: İşte budur.
1: Worcestershire sosu ilave ediyorum. Ardından karabiber, reyhan, tuz katıyoruz ve güzelce
0: tamam.
1: çırpıyoruz.
0: Yumurtaya neden bu toz baharatları katıyorsun peki? Söyler misin bana?
1: Ete eşit derecede işlemesini istiyorum da
0: lezzet
1: ondan.
0: Lezzet eşit derecede dağılsın diye yani.
1: Kesinlikle. Tamam. Üstüne döküver.
0: Üstüne döküyorum.
1: Güzelce gezdir. Şimdi de ben bunu karıştırırken
0: tamam,
1: biftek
0: üstüne.
1: Sosunu dökmeni isteyeceğim.
0: Tamam, bağış üstüne.
1: Pekala, biftek sosu için hazırım.
0: Vay
1: yeterli,
0: canına.
1: Tamam. Şimdi pastırmaya geçelim.
0: Vay canına.
1: Pastırmaları uçlarından tutup çekiyoruz.
0: Kızarması için
1: ve...
0: kaplıyoruz.
1: Aynen
0: tamam
1: öyle.
0: Tamam anne, bence fırınlamaya hazır duruyor. Kaç derecede kaç dakika pişecek?
1: 200 derecede 40 dakika civarı.
0: Sıra geldi mantarlı
1: gravy.
0: Nasıl yapacağız?
1: Pekala, tereyağı kullanacağız. Yarım paketi tavaya atıyoruz. Tereyağı
0: evet.
1: her şeyi güzelleştirir.
0: Tamam.
1: Mantarları ekliyoruz. Worcestershire sosu, krema, parmesan peyniri.
0: Pekala,
1: sosu
0: nasıl gidiyor anneciğim?
1: Evet, işte hazır. Yemeğe hazır mısın? Çok güzel.
0: Bol kepçe evet, köfte diye ben
1: pişmiş.
0: Buna derim işte anne.
1: Pastırmanın ucundan kesiyoruz. Aha. Koca bir dilim.
0: Ardından annemiz kestiği parçayı biraz zeytinyağı ve özel sosla ızgarada mühürlüyor.
1: Bu ızgarada ısınırken patatesi alıyoruz.
0: Bu da peynirli patates değil mi?
1: Evet.
0: Peynirli patates, tereyağı, cheddar peyniri ve ranch sosun bomba bir kombinasyonu.
1: İşte hazır.
0: İşte az solistimiz.
1: Kesinlikle. Ardından üstüne gravy ekliyoruz. Taze fasulye, soğan ve tereyağıyla servis yapıyoruz.
0: Henüz bundan tek bir ısırık bile almadım. Değerinin çok altına satıyorsun. Tabakta o kadar çok teknik görüyorum ki bak ne diyeceğim, anne sevgisi de
1: evet,
0: katılmış.
1: Sevginizi evet sevginizi katmadan olmaz.
0: 1, 2, 3 anne köfteleri. İşte budur. Çifte bela.
1: Pekala. Nasıl olmuş?
0: Yediğim en iyi ev yemeklerinden. Köftenin baharatı müthiş. Hatta baharatını o kadar akıllıca yaptın ki, yani yumurtaya ekledin ya, içinde reyhan, yeşil biber ve kırmızı biber de var. Ve sosu harika. Pastırmaysa
3: İşi bitiriyor.
0: Ben evde böyle köftelerle büyümedim. Ama şunu söylemeliyim ki çocukken böyle mantarlı kremalı soslar yemiştim. Beni maziye götürdü. Gerçekten öyle. Seni de anneler günü listeme eklemem gerekecek. Kusura bakma anne.
1: Teşekkür
0: ederim.
1: Eline
0: sağlık. Birmingham güneyli misafirperverliğini öyle bir sunuyorsun ki hatta artık kendimi aileden biri gibi görüyorum. Fakat öğle yemeğini de 9.95 ödedikten sonra günün geri kalanında yalnızca 15 dolarım kalıyor. Büyülü şehirde sihrimizi konuşma vakti geldi. Araştırmalarım beni nadiren hayal kırıklığına uğratır ve okuduğum yorumlara bakacak olursak sıradaki mekanı ziyaret etmeden Beeham'den ayrılamam. 5 yıldızlı yorumların hepsi öğle arası tatlı krizlerinizde gitmeniz gereken bir yer olduğunu söylüyor. Hadi Magic City Sweet Ice'a bir bakalım. Birazdan. Biliyor musunuz kurabiyeler işte böyle çıtır çıtır olur.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net!
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kız. Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle. Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Sana alkış yok, önce finger snap.

yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
1: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Birmingham'da 2'de 2 gidiyorum ama cebimde yalnızca 15 dolarım kaldı. Bu da ucuzluk avına çıktığım anlamına geliyor. İşe aslen arabalı tezgahta başlayan bu işletme o kadar yoğun bir ilgi görmüş ki gidip kendilerine bir dükkan açmışlar. Dükkanın ortaklarından One Show aslında dükkanı klasik İtalyan dondurması satmak için açmış ama mekan sonradan başka bir şeye evrilmiş. Bambaşka bir şeye. Günümüzde hemen hemen her çeşit mevcut. Karamelli kahveli çıtır dondurmadan çilekli vanilyalı dondurmaya kadar. Hatta kamp ateşlerinin vazgeçilmez tatlısı S'mores'tan esinlenilmiş kurabiye bile mevcut. Pekala Vonnie, en meşhur ürününüzün İtalyan dondurması olduğunu biliyorum ama şunu söylemeliyim ki asıl dikkatimi çeken şey kırmızı kadife cheesecake brownie oldu. Anlatsana biraz.
1: Kırmızı kadife cheesecake brownie, kırmızı kadife brownie katmanıyla cheesecake ve kurabiye kırıntıları katmanının birleşiminden
0: oluşuyor. Yani 4 farklı tatlı bir araya geldi. Peki fiyatı ne kadar?
1: Dilimi 2,5 dolar.
0: Sahi mi?
1: Evet.
0: Bu yediğim en ucuz tatlılardan biri olabilir. Tarifini gösterebilir misin?
1: Elbette.
0: Tamam. İşe kırmızı kadife brownie'nin hamuruyla başlıyoruz.
1: İşe çok amaçlı unla başlıyoruz.
0: Çok amaçlı.
1: Kakao.
0: Ne tür bir kakao kullanıyorsun?
1: Belçika kakaosu.
0: Kaliteliymiş.
1: Kalitelidir.
0: Tamam.
1: Bizde her şey kaliteli. Tuz, şimdi de kuru malzemeleri karıştırıyoruz.
0: Hı hı. Kuru malzemeler hazır. Sıra ıslak malzemelerde, öyle değil mi?
1: Evet. Eritilmiş tereyağı, 4 yumurta, yağ, süt ve kaymak karışımı, şeker, gıda boyası. Güzelce karıştırıyoruz.
0: Oo, şuna bakın.
1: Ve karıştıktan sonra vanilyayı da unutmuyoruz. Bunu da karıştıralım. Evet, tekrar.
0: Sıra geldi kuru malzemeleri karıştırmaya.
1: Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi de erittiğimiz çikolatayı ekliyorum. Gördüğünüz üzere kıvamı yoğunlaşıyor.
0: Evet.
1: Brownie'yi tepsiye döküyoruz.
0: Yoğun ve katı bir brownie olacakmış gibi duruyor.
1: Evet, muhteşem görünüyor değil mi? Şimdi de cheesecake karışımımızı brownie'ye ekleyeceğiz. Krem peynirin oda sıcaklığında iyice yumuşaması gerekiyor. Krem peyniri çırpmak gerek.
0: İçine hava doldurup hafifletiyorsun.
1: Kesinlikle. Şekerimizi ekliyoruz, yumurta, ekşi krema, bir de bir çay kaşığı vanilya. Ve son kez çırpıyoruz.
0: Oo, çok iyi çırpmışsın. İpek gibi olmuş. Kırmızı kadife harcımız hazır değil mi?
1: Hı hı.
0: Cheesecake karışımımız da tamam.
1: Hı hı.
0: Sıra birleştirmeye mi geldi?
1: Evet.
0: Tamam, nasıl yapıyoruz?
1: Bir tutam kurabiye kırıntısı serpiştiriyoruz. Şimdi de en az 6 kaşık cheesecake döküyorum. 6 kaşık.
0: Demek alıp olduğu gibi evet, yapıştırıyorsun.
1: Evet. Şimdi de bıçağı alıp keserek dağıtıyorum.
0: Aa,
1: İşte bu şekilde
0: demek
1: girdap
0: böyle
1: şeklini
0: yapıyorsun.
1: Alıyor. Kesinlikle.
0: Vay canına, müthiş görünüyor.
1: Birazcık daha.
0: Yine kurabiye. Bam!
1: Hı hı.
0: Kurabiyelerde çıtırlık verecek. Pekala, fırına veriyoruz.
1: Evet. 180 derecede 30 ila 35 dakika pişecek. İşte fırından çıktı. Birazcık soğudu ve...
0: Artık yiyebilir miyim?
1: Hayır. Hayır,
0: olmaz mı?
1: Daha üstüne birazcık Hollanda çikolatası dökeceğim.
0: Yine kaliteli çikolatalardan. Artık yiyebilir miyiz?
1: Evet, artık yiyebiliriz.
0: Tamam, yiyelim hadi. Üf, bunu yemeye hazır mısın?
1: Hem de nasıl.
0: Hadi gidip yiyelim şunu.
1: Evet.
0: Bam! Öncelikle kim pasta kreması sevmez ki? Hafif brownie tadı geliyor ve ağzınızda en son cheesecake tadı kalıyor ama kekte kullanılan şekersiz kakao damağa çok vurmuyor.
1: Evet.
0: Hatta kırmızı kadifenin tadını alıyorsun.
1: Olması gerektiği gibi.
0: Evet. Hmm, bir saniye. Hmm. Kimi ısırıkta cheesecake tadı geliyor. Kimi ısırıktaysa birazcık kırmızı kadife tadı. Ardından çok ama çok yoğun bir çikolata tadı alıyorsun. Tek bir dilimde 3 farklı tat profili alıyorsun. Çok lezzetli.
1: Tek seferde üçünün de hazzını yaşamak
0: dalga
1: gibi.
0: Dalga mı geçiyorsun? Hem de 2 dolar 50 sente.
1: Evet, daha ucuz yok.
0: Bütçemizi tekrardan yoluna koyduk. İşte budur. Kırmızı kadife cheesecake brownie adeta damağıma yapılmış bir büyü gibiydi. Üstelik 2 dolar 50 centlik etiketi sayesinde tekrardan bütçemi yitirme şansı doğdu. Bütçemin çoğunu harcadım. Geriye yalnızca 12 dolar 55 centim kaldı. Ama o öğle yemeğiyle o kadar tıka basa doydum ki aklıma başka bir fikir geldi. Şimdi de şehrin en iyi sandviçlerini yapan bir mekana gözlerimi diktim. Melt mutlu kalabalığa insanın aklını başından alan sandviçler sunarak isminin hakkını veriyor. Şef Joe Dickerson restorandaki bir sürü şaheserin fikir babası. Bunların arasında makarna, peynir ve pastırmalı McMelt ve İspanyol sucuğu, sahanda yumurta, habanero biberli peynir ve jambonlu Three Amigos da var. Texas tostu arasına peynirli 2 Angus bifteğiyle yapılan Melt Cheeseburger'i de es geçmeyelim tabii. Şef, ne yiyeyim sence?
2: Ben olsam acılı kaju yerdim. İçinde ızgara piliç fileto, Monterey biberli peynir, habanero peyniri, kremalı lahana salatası, bir de ev yapımı renk sosumuz var. Ekmekte ekşi mayalı.
0: Pekala, şöyle yapalım. Öğle yemeğinde tıka basa doydum. Bir de haberin olsun, yalnızca $12.55 var. Dediğin yemeğin fiyatı ne kadar?
2: Wow. Yalnızca $11 ve mezesi de var.
0: $11'a yiyebilir
2: evet,
0: miyim
2: yani? Evet, $11'a halledebilirsin.
0: Peki nasıl yapıyoruz?
2: Öncelikle tavuğu okşayacağız, yani sevgimizi katacağız.
0: Zaten güneyin de olayı bu. Şey kattığınız için yemekler çok lezzetli.
2: Sevgimizi katıyoruz.
0: Doğru, tavuğa sevgimizi nasıl katacağız?
2: Öncelikle tavuk filetolarımızı hazırlayacağız. Hı-hı. Bir güzel kaju sosundan süreceğim. Evet, işte birazcık tamam. Sarımsak tozu atarak başlıyorum. Soğan tozu, tamam. Tuz, karabiber, sonradan meslek sırrı baharat karışımım. Ve biraz da zeytinyağı.
0: Tamam, tavuğa sevgini de kattın.
2: Sevgimi kattım, evet, pişmeye hazır.
0: Pişirme vakti geldi değil mi?
2: Evet. Tavukları 4 ile 5 dakika kömürlü ızgaraya atıyoruz. Bir porsiyonda 4-5
0: bütün
2: parça tavuk
0: olacak. Bütün göğüs
2: yerine
0: neden fileto kullanıyorsun?
2: Filetoyu daha sulu buluyorum çünkü. Tavuklarımız pişti artık. Evet, işte bu
0: ne
2: kadar.
0: Ne tabak ama. Sıra geldi habanero ve Monterey biberli peynirlerimizi eritmeye. Neden peyniri de ızgaraya attın?
2: Sıcak olmasını seviyorum. Çoğu kişi peyniri daha yumuşak seviyor. Burada da devreye biberli peynirlerimiz giriyor.
0: Ağzım sulandı.
2: İşe ızgara tavuklarla başlıyorum. Tavukları habanero'nun üstüne koyarak acıları bir araya
0: şuna
2: getiriyoruz.
0: Şuna bakın, muhteşem oldu.
2: Evet, sırada lahana salatası var.
0: Joey rendelenmiş havuç ve lahanaları alıp üstüne meslek sırrı ranch sosundan dökerek kremalı bir lahana salatası yapıyor.
2: Üstüne koyuyoruz. Evet, işte hazır. Şu mevzuyu kapatalım artık.
0: İşte bu kadar. Hadi canım, şahane oldu.
2: Artık geriye bir tek kesip yemek kalıyor.
0: Dur bakalım, çok havalı görünecek. Izgara peynirli gurme bir sandviç oldu bu. Harika.
2: Patatesleri unutmayalım.
0: Peki, tamam.
2: Evet.
0: Akşam yemeğinde sandviç yiyemezsin diyen biri varsa öncelikle bu doğru değil. $11 böyle bir şey inanılmaz. Yiyelim mi?
2: Hadi gömelim.
0: Oo, bu fotoğrafı yayınlıyorum.
2: Evet, çok güzel çıkmış.
0: Yaşasın. Yani hadi ama. Yani. Of.
2: Ben de katılayım sana.
0: Sandviç dediğim budur dostum.
2: Öyle sıradan ızgara peynirlere benzemez.
0: Yok yok yok, bunun eşi benzeri yok. Izgara tavuk, malzemesi bol, hem de sulu sulu. Eğer güzel bir sandviçten bahsediyorsak ekmeğin de A kalite olması gerekir.
2: Özellikle de ortada ızgara peynir varsa ekmek çok,
0: çok
2: önemli.
0: Çok deli yemek yerim. Bu da ortalığı batırabilecek bir sandviç ama o kadar iyi yapışmış ki sanırım bunun sebebi çifte katman peynir.
2: Ekmekleri yapıştırıyor. Kesinlikle. Izgara peynirin en güzel yanı bu. Eriyerek her şeyi birleştirip birbirine kenetliyor. Aman tanrım.
0: Lezzet dengesi muazzam. Birazcık ortalamanın üstünde acı olması gerek bence, ne dersin?
2: Yüzünün kızarması gerek. Boşuna acı yazmadık ya.
0: Ama ekmeklerin arasındaki hem habanero biberli peynir hem de lahana salatasına koyduğun ranch sosu inanılmaz lezzetli ve bu üçü müthiş uyumlu.
2: Teşekkürler dostum.
0: Çok ama çok iyi bir sandviç. Bir hemden karnım tok, ayrılıyorum.
2: Memnun kaldıysan ne mutlu. Üf. Evet.
0: Vay canına Birmingham. Güneyin kalbinde karnınızı işte böyle doyurursunuz. Güne $10'luk patatesli mücver tabağıyla başlamıştık. Üstünde az pişmiş yumurta, andouille sosisi ve Fransız kreması vardı. Öğle yemeğinde ise anneli değmiş pastırmalı köftelerle lezzetin doruğuna ulaştık. Öğle arası tatlı krizini ise yalnızca $2.50 satılan kırmızı kadife cheesecake brownie ile savuşturmuştuk. Son olarak tavuklu acılı sandviç sayesinde ise bütçemizi aşmamış olduk. Büyülü şehir, hem açlığımı giderdin hem de cüzdanımı zorlamadın.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Ama ne otel.
5: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma... ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Anadolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Bu salı binde Oitox Plus haşereye etkili böcek ilacı 259 lira. Queen Bamboo tuvalet kağıdı 179 lira.
2: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
4: tak. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Çocuklar, size acayip bir haberim var. Neymiş? Kayı beni havalimanına götürüyor. Şuramdaki bir şeyi göstermek için Alaska'ya geri dönmek zorunda kaldım. Dün sabah gözümde bir bulanma oldu. Arkasından da baş ağrısı başladı. Gözlerimin arkasına doğru ilerliyor. O yüzden lütfen aileden özür dileyin.
1: Olamaz.
0: Evet.
1: Merhaba.
2: Merhaba, günaydın.
3: Zor bir kurtarma görevinin ikinci günü, sabah erken saatler. Bu görev daha da zorlaşacak.
1: Sizinle paylaşmamız gereken bir haber var.
2: A-a.
1: Babamın acil bir sağlık sorunu çıktı.
4: Olamaz.
1: Ve bugün burada olamayacak ve muhtemelen hafta boyunca da gelemeyecek.
4: Hayır, bu çok kötü.
3: Marty endişe verici belirtileri günlerce görmezden geldikten sonra o zor kararı verip tıbbi yardım almaya gidiyor ve hafta bitmeden dönmeyi umuyor.
1: Bu en kötü durum senaryosu. Bir çiftlikteyiz, babam burada değil, herkes sorumluluk almak zorunda. Ama babamın yerini doldurmak hiç kolay değil ve önümüzde çok yoğun bir hafta var. Çünkü ne olursa olsun bu çiftlik sahipleri hala yardımımıza ihtiyaç duyuyor.
2: Bence doktora giderek doğrusunu yapmış ve iyi ki de gitmiş. Bize yapabileceğiniz her yardım için teşekkür ederiz.
1: Tamam, tam gaz, evet. Başlıyoruz.
2: Kesinlikle.
1: Evet. Tamam, o zaman son bir şey daha söylemek zorundayız.
5: Sanırım biraz tuhaf olacak ama babamın adına...
1: Clint! Sana ve bana babamdan daha çabuk cevap veriyor, değil mi?
2: Esas yükü Marty'nin çektiğini biliyoruz. Ancak ekibin geri kalanı Misty ve Matt de çiftlikler konusunda çok uzmanlar.
1: Ve bu da Clint. Clint, bunlar da çiftlik sahipleri.
2: Memnun olduk.
6: Ben de.
2: Bize yardım etmek için burada olmalarına gerçekten minnettarız. Eğer geri dönmezse Marty'nin eksikliğini hissedeceğiz. Ama herkesin burada olmasından çok mutluyuz.
1: Üçümüz halledebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hazır mıyız?
4: Evet.
2: Tamam. Kesinlikle hazırız.
7: Almanya'daki rehin dükkanları sürprizlerle dolu. Çünkü müşterilerin ne getirdiğine
2: minnettarız. Eğer geri dönmezse Marty'nin eksikliğini hissedeceğiz. Ama herkesin burada olmasından çok mutluyuz.
1: Üçümüz halledebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hazır mıyız?
4: Evet.
2: Kesinlikle hazırız.

0: fiyatı yaklaşık 499 euro.
1: Bu orijinal gibi duruyor. Sence?
2: Büyük ikramiyeyi yakalamayı umuyorum.
3: Çünkü herkes nakit paranın peşinde. Başkent'te acil nakit ihtiyacı olanların 40'tan fazla rehinci seçeneği var. Bunlardan biri de Franz Weinberg ve Jan Wolter'in çalıştığı yer.
4: Günaydın.
5: Günaydın yani.
4: Nasıl gidiyor bakalım?
5: Sana bir şey söyleyeyim mi?
4: Ne var?
5: Ciddiyim.
4: Tahmin ediyorum.
5: Schöneberg'e gitmemiz lazım. İki şubemiz var. Biri Tempelhof'ta, diğeri Schöneberg'te. Açıkçası genelde orada oluyorum.
4: Sahi mi? Neden?
5: Hastalar. Hepsi hasta. Ciddiyim. Oradaki müşteriler herkesi hasta etti. Schöneberg bambaşka bir dünya.
4: Daha pis.
5: Ama daha güzel, adından da belli.
4: Daha asi bir havası var. Benim tarzım değil. Peki ben ne yapayım?
5: Sen de gel. Beni orada yalnız mı bırakacaksın?
4: Tabii gelirim. Ne olacak ki canım?
5: Bakıyorum pek heveslisin.
4: Lanet Schöneberg. Neyse tamam.
5: Abartma. Neyse. Güzel olacak. Sana orayı sevdireceğim.
4: Tamam, hallederiz. Franzi ile beraber her yere gidilir.
3: Çünkü Franzi'nin dobralığına Schöneberg'te de güvenilir. Arabayla yaklaşık 6 kilometrelik mesafe var.
5: Sen mi süreceksin yani?
4: Bugün ben sürerim. Sonuçta benim arabam.
5: Evet, belli oluyor.
4: Teşekkür ederim.
5: Lanet olsun, kapıyı açamıyorum. Bir saniye.
3: Sadece birkaç dakikalık bir yolculuk ama bambaşka bir dünya. En azından Rostocklu Jan için öyle.
5: Müşteriler için heyecanlı mısın?
4: Oradaki müşteri kitlesi gerçekten çok farklı.
5: İnsanlar talepkar, gürültülü ve bazen gerçekten saygısız olabiliyor ama çok iyi müşteriler de var.
3: Offenburg'da Axel Zor ve Daniel Lieser için iş sadece mücevher, altın ya da pahalı saatlerden ibaret değil. İlginç ve tuhaf parçalar burada çok değerli. Eğlenceli olmaları yeterli.
1: Sadece eğlenmek istiyoruz. Tuhaf hikayelerle, garip ve ilginç şeyler arıyoruz. Biraz çılgınlık ve farklılık peşindeyiz.
6: Ne kadar uçuk ve çılgınsa o kadar eğlenceli. Keşfederken küçük çocuklara dönüyoruz.
1: Rutinden nefret ederim.
3: Müşterilerin çoğu da bunun farkında.
7: Günaydın.
1: Hoş geldiniz.
7: Abi, bir şey soracaktım. Burada babamdan kalan iki taş var. Yemek alacak param yok maalesef. Bunlar için bana 100 euro verir misiniz?
1: Taşları görebilir miyim? Taş mı? Merak ettim.
7: Evet ama çok eskiler.
1: Taş karşılığı para ha?
6: Umarım altındandır.
3: Umut fakirin ekmeğidir.
1: Aslında başta güzel bir kutuda ya da pamuklar içinde korunduğunu falan düşünmüştüm.
6: En azından inşaatlardaki granit taşlardan değil.
1: Sonra dümdüz bir taşla karşılaştım. Oh.
6: Bu ne? Bu fosil olabilir mi? Ne dersin?
1: Evet, bu bir fosil.
7: Değerli olduğunu söylemiştim.
6: Hiç fena değil.
1: Benim bir an gözlerim parladı ama hemen arkamdaki aksıl mızmızlanmaya başladı.
6: Taş mı?
7: Eski taşlar.
6: Eski taşlar. Hem de bayağı eski.
1: Bence gayet havalı. Sence?
6: Hayır.
1: Kış bahçene koyarsın. Tabii varsa.
6: Bunu alırsam uzun süre kış bahçem olmaz dostum.
3: Bir rehin dükkanı, iki farklı görüş. Müşteri için nasıl sonuçlanacak henüz belli değil.
6: Tadı kalmamış ölü hayvanlara duyulan tutku pek anlayabildiğim bir şey değil. Hiç ilgi alanıma girmiyor.
1: Axel'a göre bunlar sadece birkaç taş. Yani bahçeye atarsın, hepsi bu. Bence bu orijinal gibi. Gerçekten doğal.
6: Bunu nasıl anlayabilirsin ki?
1: Alçı olsaydı kokusundan ya da görüntüsünden anlayabilirdin. Ama bu ya beton ya da daha orijinal bir şey. Beton değil, bakınca da anlaşılıyor zaten.
6: Ver bir bakayım. Ver şunu.
1: Sakın ayağıma düşürme.
6: Aldığına bakılırsa beton da olabilir. Ne dersin?
1: Bu konuda az çok bilgiliyim. Gençliğimde 10-15 yaşlarındayken fosil ve mineral toplardım.
6: 6 yaşımdan bu yana, yani yaklaşık 15 yıldır bit pazarlarına giderim ama daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Böyle şeyleri sadece müzelerde gördüm. Başka bir yerde rastlamadım. Peki bunu kaça satmak istiyorsun?
7: Evet, yemek almak için 100 euro diyorum.
1: 100 euro mu?
7: 15'in

0: Ne kadar param yok.
1: Büyük parçalar müzelerde sergileniyor ve çok pahalılar. Seninki Romanya'daki amcanın mı geldi?
0: Bunları bana babam verdi. Aslında dayımındı. Yani annemin erkek kardeşinin.
2: Rehinciler bir konuda şüphelenince tam da böyle görünür.
3: Müşteri ikna edici değildi. Getirdiği parçayla alakası yoktu. Anlattığı hikayeyle de bir türlü bağ kuramadım. Alarm zili 3 kez çaldı ama Daniel çok hevesliydi.
1: Peki bunu kendi mi bulmuş yoksa bir yerden mi almış?
0: Ha, doğrusu nereden buldu bilmiyorum ama evde daha büyükleri de var.
3: Ne? Bir tür dinozor mu?
0: Peki. Daha büyükler.
1: Ciddi olsana, bence bunlar çok ilginç. Mürekkep balığına benzer bir tür olabilir. Evet, ön tarafında uzantılar var. Diğeri de trilobit. Özetle bir yengeç türü diyebiliriz. Evet, o tür bir canlının fosili. Yengeç.
3: Hayvanat bahçesinde miyiz? Bana kalırsa Offenburg'da zooloji üzerine yeni bir iş kolu açmamız gerekecek. Bilmiyorum nasıl olacak. Peki onu susturmak için ne kadar istiyorsun? Ne kadar istiyorsun?
0: Aslında fiyat vermiştim ama siz ne verirsiniz?
1: Ben 50 euro verebilirim.
0: Tamam.
1: Öyleyse anlaştık.
2: Müşteri istediği parayı alamasa da satış yine de gerçekleşiyor. Fakat konu tamamen kapanmış da değil.
3: Sonunda Daniel onu aldı. Neden aldığını hala bilmiyorum ama içime bir kurt düştü. Sanırım bu dükkana gelen son hayvan ölüsü olmayacak.
2: Axel'in endişelerine karşı Daniel biraz eğitimle durumu açıklığa kavuşturmaya çalışıyor.
3: Ucuz bir taş parçası gibi duruyor.
1: Sanmıyorum.
3: Dostum.
1: Bunlar genelde Fas'tan geliyor.
3: Yanlış bir şey söylemek istemem ama...
1: Öyleyse şimdi hemen internete gir ve trilobiti bir araştır bence.
3: Evet, adı bak, güzel. Kulağa film adı gibi trilobit geliyor.
1: Evet, amonit ve trilobit.
3: Amonyak. Trilit, dinozorit, mokait. A-M-M-O-N-İ-T.
1: Evet, lütfen gülmeyin.
3: Bakınca bile midem bulanıyor.
2: Peki değerli olabilir mi?
3: 17 euro 48
1: cent. Ama bunlar çok küçük, öyle değil mi?
3: Ne?
1: Bence bu küçüklerin fiyatı.
3: Hayır, onlar öyle değil. Şurası şöyle, burası böyle.
1: Evet. Kaç santimetre olduğuna bir bak. 15 mi? Yani bu epey büyük değil mi? Ölçeklendirecek olsan fiyatı 70 ila 80 euro olur. Sahte çıksa bile 50 euro vererek zarar etmiş
3: yani
1: oluyorum, tamam mı?
3: Yani artık ölü hayvan evet. Ticaretine mi başlıyoruz,
1: evet,
3: dostum?
1: Evet, ölü bir hayvan.
3: Bilemiyorum. 50 euro etse bile almak istemem doğrusu.
1: Zaten sana vermiyorum. Bu artık
3: uzak
1: benim.
3: Bir yere koy. Hatta buzdolabına taze kalsın.
1: Buzdolabı iyi fikir.
2: Ama sakin bir köşeye kaldırmakta fayda var. Çünkü fosillerde altın gibi fiyat dalgalanmaları görülmez. Schöneberg'e giden yol kısa ama trafik kuralları dersi vermek için yeterince uzun.
4: Dur, sağdan gelene yol ver.
5: Biliyorum.
4: 30 yan 30. Burada radar var. İlerideki ışıklardan sağa dön lütfen. Biraz düzgün sürer misin? Schöneberg gerçekten bambaşka bir dünyadır.
5: Temple of'ta biraz şımardık.
4: Ama Schöneberg benim bebeğim gibi ya. En başından beri oradaydım. Orayı bir nevi ben büyüttüm, ayağa kaldırdım. Bence bu bir ev almak ya da inşa etmek gibi bir şey. Siz inşa ettiyseniz ve her şeyi kendiniz yaptıysanız orası sizindir. Yani yuvanızdır ama hazır bir ev alınca her şey batı verir. Her şey kötü olur. Bence orası daha renkli. Sadece gelip gidiyorlar. Bizde öyle değil, biliyorsun. Müşterilerle gülebiliyorsun, ağlayabiliyorsun, sessiz kalıyorsun. Her zaman eğlenceli bir yer. Güzel bir döngü var. Yani çok eğlenceli bir yer.
5: Schöneberg daha kaotik. Hem orası Schöneberg'in en iyi bölgesi de sayılmaz.
2: Kimine göre öyle, kimine göre böyle. Önemli olan Jan ve Franzi'nin rehin dükkanında iyi bir ekip olması. Ama bugünkü başlangıca bakarsak pek öyle durmuyor.
4: Pekala.
5: Bu da ne böyle?
4: Hemen başlama, ciddiyim, evet. Daha yeni girdin içeri. Şimdiden söyleneceksen gidebilirsin, tek başıma çalışayım.
5: Tavsiyen için sağ ol, tamam.
2: Chris'in ilk roundu erteleniyor. Günün ilk müşterisi geldi.
6: Merhaba, nasılsın?
5: Eşyanızı almaya mı geldiniz?
6: Evet, almaya geldim.
5: Gitarını almaya geldi. O gitar buranın abonesi gibi. 110,5 euro ediyor.
6: Bekle. Şurada bir yerde 50 sent olacaktı. Ama yokmuş.
5: Yine hafta sonu gitarla bir şey mi yapacaksın yoksa?
6: Evet, birkaç gitarım var ama...
5: Yine sahneye mi çıkacaksın?
6: Neyse ki hayır.
5: Ha, demek keyfi, peki.
6: Ağır bir gitar değil mi?
4: Evet, çok ağır. Hem de üst rafta tırmanmamız lazım.
6: Evet, o yüzden diyorum, elinden düşmesin.
2: Çünkü bu gitar sadece ağır bir rehin eşyasından fazlası. En azından müşteri için.
6: O gitar benim bebeğim gibi. Alalı 30 yıl oldu. Amerika'da özel olarak yaptırdım. Elvis Presley'nin gitarlarını aldığı yerden aldım.
2: Elvis'ten Karlsruhe'deki Yabez Frisch'in rehin dükkanına. Burada müzik aletleri neredeyse her gün rehin bırakılıyor.
7: Gitar rehin bırakmak istiyorsunuz. Peki ne kadar düşünüyorsunuz efendim?
8: 120 euro.
2: Çırak Yabez hemen dikkat kesiliyor. Çünkü gümüş ve antikaların yanı sıra müzik de onun için bir tutku. Sebebi ise...
7: Müzik aletlerinden biraz anlarım. Akordeon da çalabiliyorum.
2: Romantik bir vals havasından sert rehin dünyasına dönüş. Yabez önce elektro gitarı iyice inceliyor.
7: Sıfır fiyatı ne kadardı?
8: Ben ikinci el aldım. Sıfırı 700 civarındaydı. Peki, tamam. 380 almıştım.
7: Tamam.
8: Gayet iyi bir fiyata aldım bence. Evet.
7: Anladım. Bir gitar gördüğümde önce hasar var mı? Sağlam mı? Görüntüsü nasıl? Yeni mi? Ve genel durumu nasıl diye bakarım. En önemlisi tabii ki işlevi. Bu her şeyden önemlidir. Müşteriye gitar çaldırmak beni biraz olsun eğlendirdi. Çok güzel. Harika. Sesi gerçekten güzel. Gitar gayet iyi durumdaydı. Kulaklar bayram etti. Hobi olarak mı çalıyorsun yoksa grubun mu var?
8: Aslında grubum yok. Bu felç sonrası tedavi sürecimde bana çok yardımcı oldu.
7: Gerçekten rahatlatıcı bir şey. Ben de bazen akordeon çalıyorum. O da çok huzur veriyor. Gitarı kılıfıyla alalım. Böylece daha güvende olur.
2: Kasa bölümüne geri dönüyoruz. Burada bambaşka bir müzik çalıyor ve başrolde Laika var.
9: Şunu şuradan alır mısın? İşim gücüm var. Söylediğim şeyi yaptın değil mi?
7: Evet.
10: Otomobil piyasası durgun.
11: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
12: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
13: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
14: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
15: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jet Jelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
9: Schöneberg'deki gitar tam bir ağır sıklet.
10: Ağırlığına yenik düştük.
11: Hoppa!
9: Bu sesler halter kaldırma antrenmanından değil, müşteri diline çevrilmiş hali.
12: Bence bunu burada bırak. Biz de biraz kazanalım değil mi ama?
13: Evet, o 3,5.
12: 1,5 bile olsa yeter aslında.
13: Evet, gerçekten ağır.
12: Evet, evet.
13: Taşıması biraz zor.
12: Her şey tamam mı diye işine bir bakar
13: Haklısın,
12: mısın?
13: Haklısın, tabii ki bakalım. Bakmakta fayda var.
9: Bu müşteri yanın Schöneberg'deki görevinden beklediği hiçbir olumsuzluğu yansıtmıyor.
13: Bu tarafa hala kapalı. İşte. Burada.
12: Havalı bir parça. Bu özel yapım mı yoksa hazır mı?
13: Bu el yapımı. Siyah piyano cilası. Geri kalan her şey altın kaplama.
12: Böyle bir şey ne kadara yaptırılıyor peki?
13: Zamanında 2300 mark ödemiştim. Şimdi çok daha iyi bir fiyata gider.
12: O zamanlar bir grupta çalıyordun öyle değil mi?
13: Maalesef artık çalmıyorum.
12: Peki grubun adı neydi?
13: Silverspoon'du.
12: Öyle mi?
13: Evet.
12: Ama
13: rock
12: hiç duymadım.
13: Hepsi vardı.
12: Rock mi yapıyordunuz yoksa başka şeyler
13: 70'ler, 80'ler tarzı
12: güzel
13: müzikler işte bilirsin.
12: Bu gitar ne zamandır burada peki?
13: 3 aydır buradaydı. Ara sıra uğruyorum ama burada emin ellerde. Tamam.
12: Tabii.
13: Bir dahaki sefere görüşürüz.
12: Sana
13: ha.
12: Sana da iyi hafta sonları. Acil tamam. Nakde ihtiyaç olursa her zaman gelebilirsin tamam mı?
13: Görüşürüz
12: Kendine
13: o zaman.
12: Kendine iyi bak. İyi hafta sonları.
13: Tamam.
12: Görüşürüz.
13: Görüşürüz. Hoşçakal.
12: Kendine iyi bak.
9: Yan için Schöneberg'de işler güzel ilerliyor. Müşteri de gayet memnun.
13: Bebeğim eve geri dönecek. Bugün onunla ilgilenmeye başlayacağım.
12: Evet, yine paraya ihtiyacı olursa o zaman görüşürüz.
10: Bana bir şeyler çalarsın sanmıştım.
12: Gitar çalamam ama davul çalabilirim.
10: Ben sana çalarım ama.
12: Evet, bateri çalabiliyorum.
10: İyi de o davul değil ki. Bateri tamam, beynini bak, yerinden oynatır
12: zamanında,
10: zaten.
12: Zamanında bando takımında trompet çalmıştım.
10: O ne öyle?
12: Değil mi?
10: Kostüm giyip.
12: Evet, üniformamız vardı. Genelde öyle olur.
10: Kostüm giyip böyle arka arkaya mı yürüyorsunuz
12: evet,
10: bak, yani?
12: Evet, önümde büyük bir davulum oluyordu. Okuldayken yıllarca çaldım.
10: Enstrümanlar önünüzde asılı duruyordu.
12: Evet, her zaman trompet çaldım ve trompet çalmayı çok severdim. Gerçekten, üniformayla hem de.
10: Çocukken edekanın önünde flüt çalardım. Sadece üflüyorsun. Ve içinden saçma sapan sesler çıkıyor. Önümüze bardak koyardık. Evsiz değildik. Çocuktuk ve bir şeyler yapmak istemiştik. Birkaç euro topladık. Büfeye gittim ve renkli şeker aldım. Harika bir şeydi.
9: Katruhe'de böyle çılgın deneyimler yok. En azından flütle ilgili yok. Ya bez bir müşterinin gitarını rehin alıyor.
13: Müşteri gitarı yaklaşık 380 euroya almış. Şu an ikinci elde 200 euro civarında ederi var. O da 120 euro istiyordu. Fiyat gayet makul. Biraz büyük olduğu için aylık faizi ek olarak 3 euro saklama ücreti eklememiz gerekecek. Yani toplamda aylık 3 de ekledik mi 7 euro edecek.
11: Aylık
13: evet.
11: mı?
13: Öyle. Toplamda evet. Sık sık gitar rehin alıyoruz ama diğer enstrümanlara pek rastlamıyoruz. Geçenlerde müzayedede 2 tane flüt vardı. Kimse de gelip almadı. Onlar elimizde kaldı. Kimse yüzüne bile bakmadı. Kimsenin umurunda olmuyor.
9: Neredeyse kimsenin.
13: 120. Rica ederim.
9: Almanya'daki rehin dükkanlarında büyük küçük milyarlarca euro değerinde eşya sürekli olarak bekletiliyor. Ama büyük parçalar ek masraf demek.
13: Elimizde 3 adet gitar vardı. Bu da eklenince 4 tane oldu. Gitar yer kaplayan bir şey. Bayağı büyük ve hantal. O yüzden her ay depo ücreti alıyoruz. Mesela yüzük gibi küçük takılarda bunu yapmayız. Çünkü onlar küçük ve kasaya sığan eşyalar. Ama büyük bir arabaysa orada park ayı ücreti aylık 100 euroyu geçiyor. Bu da normal çünkü Karlsruhe'de bir otopark ve sigortası ciddi bir maliyet demek. Bu da normal ücretlere ekleniyor tabii ki.
9: Çünkü depo alanı hem sınırlı hem de pahalı. Rehinciler için bile. Zikbuk'taki rehinci Niklas Bode 4 aydır peşinde koştuğu yeni iş fikrinde sona yaklaşmak üzere.
14: Artık fırıncılar bile arabayla ekmek dağıtıyor. Aynını neden yapmayalım? Neden gezgin bir rehin dükkanı olmasın?
9: Geze geze para dağıtmak.
14: Bir bakalım.
15: Şu arkadaki mi? O mu?
14: Evet, sarı olan.
9: Kızı Angelina'yı bu fikre ısındırması gerekiyor.
14: Baksana.
15: Evet.
14: Kapıları çıkaracağız.
15: Evet.
14: Hayalim.
15: Sana kolay tabii. Yapıyoruz deyip geçiyorsun.
14: Bir fikrim oldu ve bunu hayata geçirebildiğim için mutluyum ama daha yolun başındayım.
9: Ama damadı Fabian sayesinde doğru yolda. En azından işçilik kısmında.
14: Şunu değiştirmemiz gerekiyor. O kesin. Bu kapılar gidecek. Şurayı içeriden ulaşılamayacak şekilde kapatacağız. Sadece dışarıdan erişilecek. Şuraya bir tuvalet yapmayı planlıyorum. Hemen yanına da kasa.
9: Tabii, sonuçta vakit nakittir.
16: Eskiden sarıydı.
14: Harika olmuş. Bunu 5 günde mi yaptın?
9: Araç alımı, folyo kaplama, iç düzenleme. Kamyon şu ana kadar takvimine uygun ilerliyor. Fakat sonra ufak bir sorun beliriyor.
14: Kamyonun iç düzenlemesinde oldukça ilerledik. Artık neredeyse son rötuşlardayız. En son klimayı taktık. Çok sevinmiştik çünkü harika çalışıyordu. Çok güzel çalışıyordu. Yağmur yağdığında birden altımızda şelale belirdi. Su nereden geliyor?
9: Baba Bode'nin çözmesi gerekiyor çünkü kamyon bir an önce nakit getirmeli. Bu yüzden kızı Angelina da sızıntının kaynağını bulmasına yardım ediyor.
14: Kamyonda Niagara şelalesi var.
15: Hiç iyi değil.
14: Klimayı taktıktan sonra yağmur yağınca içeri su akıyor. Delikten damlıyor.
15: Altına kova koy.
14: Koydum ama çözüm değil ki. Sızıntıyı bulmam lazım. Şöyle yapalım. Ben yukarı çıkayım, su dökeyim. Sen de akmaya başladığında bana haber ver. İki ihtimal var. Ya klima ya da monte ettiğimiz internet anteni. Suyun girmesi sadece bu ikisinden olabilir.
9: Araştırma başlayabilir.
14: Şunu tut da düşmeyeyim. Tamam, yukarı çıkıyorum. Ver şimdi, ver. Tamam. Evet,
15: şimdi
14: ver
15: mi?
14: Ver.
15: Seni yalnız bırakabilir miyim?
14: Umarım çatı beni taşır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ciddi şüphelerim var. Sonunda deliği bulabiliriz.
15: Bozan
14: İçine
15: öder.
14: Düşebiliriz. İçeri gir de bak nasıl görünüyor. İçeride misin?
15: Hayır. Önce etrafa bakmam lazım.
14: Güneşin altında koruyucu krem olmadan
15: biraz
14: dikiliyorum.
15: Biraz bronzlaşırsın.
14: Çatının beni taşıyamamasından korkuyorum.
15: Evet,
14: kilo
15: o kötü
14: almıştım.
15: Olur.
14: Sallanmaya başladı.
9: Plana göre Niklas yukarıdan su dökecek. Angelina da aşağıda durup suyun nereden sızdığını tespit edecek.
15: İletişim konusunda ilk başta hiç düşünmedik. O yukarıda, ben de aşağıdayım. Bir bakalım dedik. Burada kovamız
14: oraya
15: var.
14: Oraya dikkat et. Orası klimaya ait.
15: Neresi?
14: Önünde, güzel soru. Sağ ön taraf. Biraz yanına geç. Kamyonun diğer tarafına sırtını vererek dur. Sırtını kasaya ver, anladın mı? Sağ taraf. Anladın mı? Sağ taraf. Orada kaplamayı biraz söktüm. Görüyor musun?
15: Sağ
14: Gördün
15: taraf neresi?
14: Mü? Anlatıyorum işte. Gayet güzel anlatıyorum.
15: Ne?
14: Anladın mı?
15: Nerede? Çok kötü anlatıyorsun.
14: Harika anlatıyorum. Sırtını kasaya vererek dur. Anladın
15: mı? Tamam.
9: Pozisyon 1 tamam.
14: Önünde klima var. Onun bir sol, bir de sağ tarafı var. Gördün mü ha? Gördün
15: ne?
14: Mü? Gördün mü? Burada sorun kızımın sesi biraz kısık. Benimse doğuştan daha yüksek bir ses tonum var. Neticede böyle oluyor.
15: Bağırıp duruyorsun.
14: Sonra aşağıdan duysun diye bağırınca tüm köye duyuruyormuş gibi oluyorum. Bu da çok hoş değil.
9: Hem de rehin kamyonu gizli görevdeyken. Daniela dükkanı 8 yıldır sabit bir ekiple işletiyor ama ekip dağılmak üzere. Marion emekli oluyor. Yerine kimse yok.
10: Maalesef yeni birini arıyoruz. Ama bu çok zor bir süreç.
9: Tüm şüphelere rağmen bir internet ilanı çözüm olabilir.
10: Bence kimse sabah uyanıp bugün bir rehin dükkanına başvurayım diye düşünmüyordur. Günaydın, nasıl yardımcı olabilirim?
11: İnternette iş ilanınızı gördüm. Personel aradığınızı yazmışsınız.
9: Bu hızlı oldu ve mülakat da en az o kadar hızlı şekilde sona erdi.
10: Pozitif bir havası vardı. Neşeliydi, sempatikti. Bu cuma için deneme gününe davet ettik çünkü cumalar her zaman yoğundur. Hafta sonu öncesi oluyor. Daha çok müşteri geliyor. Bakalım nasıl olacak?
9: O zamana kadar Daniela dükkanı tek başına idare edecek.
10: Harika, geldiğine sevindim. Bir müşteri beni önceden arayıp kapıyı aç yoksa kırarım çünkü bebek arabasıyla merdiveni çıkamıyorum diyor. Dükkanı yapan mühendis bunu düşünmemiş. Önce prensesimi görebilir miyim?
16: Tabii.
10: Merhaba canım. O bizim sadık müşterilerimizden. Annesi de bizim müşterimiz. Genelde değerli eşyalarını bir ya da iki aylığına rehin bırakır ama çoğu zaman hepsini tek seferde geri alır.
9: Bu müşteriler ya da potansiyel müşteriler için Daniela her zaman hazırda tatlı bir şeyler bulundurur. Ama şimdi işimize dönelim.
10: Tüm rehin makbuzlarını getirdin
16: mi? Elbette.
10: İşte benim
16: beni biliyorsun.
10: 1505 euro 10 cent.
16: Nasıl yani, bu kadar mı? Ben 1200
10: ama
16: civarı düşünmüştüm.
10: Ama üzerinden birkaç hafta geçti. 3 hafta olmuştur.
16: Demek öyle, 1300 yapsak olmaz mı?
10: O zaman telefonu çıkartıyorum. 1271 olur.
16: Haklısın.
10: Evet, geçen sefer de telefonsuz yaptık.
16: 1250 yapamaz mıyız?
10: Hayır, fiyatla bir şey yapamam. Hı-hı.
9: Faiz ve ücretler söz konusu olduğunda arkadaşlık bir yere kadar. Bunlar sabit. Alınan her euro için ayda toplam 4 cent.
16: Harikasın. Yine 5 parasız kaldım.
10: Ama artık bana bir şey vermene gerek yok. Yeterince verdin. 1, 2... Bu kadar parayı niye veriyorsun?
16: Sanırım biraz fazla verdim.
10: Çıkarmana yardım edeyim
16: tamam.
10: Mi?
16: Tamam.
9: Tüm rehin dükkanlarında olduğu gibi Bochum'da da düzen her şeyin başında gelir. Takılar için depoda birden fazla kasa bulunur. Emanet eşyaları hızlıca bulmak Daniela için de en önemli kuraldır.
10: Evet. Mazi'nin takısı. Hı-hı. Kolye. Bir parça daha var. Hı-hı. Bir de kraliyet mücevherleri.
16: Evet.
10: Her şey tamam. Hepsini poşete koyayım mı?
16: Kolyeyi takmak istiyorum.
10: Peki, Mazi'nin eşyalarını küçük bir poşete koyalım
16: evet.
10: mı?
16: Evet.
9: Tüm nakdini takılarını geri almaya harcadı. Ama kızının telefonunu rehinciden çıkarmak için bir B planına ihtiyacı var.
16: Daniela, şuna bir bakar mısın? Telefon işini halletmek istiyorum. Böyle bir şeye ihtiyacın var mı?
10: Almak için gelmeyecek misin?
16: Hayır, geri almak istemiyorum. Telefonu almam gerek. Çünkü kızımın uzun zamandır telefonu yok.
9: Daniela bu tür bir takasa hazır. Gerçi saatin açık artırmaya girme ihtimali telefonunkinden çok daha yüksek.
10: Tamam, saat için sana 120 euro
16: tamam.
10: veririm. Telefon için de 14 euro 10 cent gerekiyor.
16: Tamam, öyle
10: öyleyse
16: yapalım.
10: Bu şekilde ilerliyoruz.
16: Telefon çıksın yeter. Benim için daha önemli.
10: Bu saatin makbuzu.
16: Tamam.
10: Şimdi de telefonu getiriyorum.
16: Tamam.
10: Malzeme değeri açısından en pahalı saat değil ama bilindik bir marka. Bu saatin sıfır fiyatı yaklaşık 499 euro civarında. İyi durumda olduğu için 120 euro kredi verebildik.
9: Daniela zahmetsiz bir şekilde eski bir krediyi yenisiyle değiştirebiliyor.
16: Teşekkür ederim.
10: Rica ederim. Pekala, her şey tamam.
16: Evet evet, her şey tamam.
10: Teşekkürler tatlım.
16: Şu anda saatime ihtiyacım yok ama telefona daha çok ihtiyacım vardı. O yüzden onu verdim. Evet, böyle işte.
9: Karlsruhe'deki rehin dükkanına sadece komşu ülkelerden değil, tüm bölgeden insanlar cazip altın fiyatları nedeniyle geliyor. Ama dükkanın hemen yakınında oturan müdavimler de var. Bazı müşterilerse özel ilgi görüyor.
17: Merhaba tatlım, gelsene.
9: Muhteşem parçaları olanlara özel sesleniliyor.
17: O benim en sevdiğim müşterim.
9: Laika da ona göre davranıyor.
18: Onlara hazineler getirdiğim için beni seviyorlar.
13: Arada bir uğruyor ve her defasında çok çılgın eşyalar getiriyor.
17: Her şeyi test ettirmek ister. Altın mı, gümüş mü, her şeyi inceletir. Bunu düzenli olarak yapar. Bugün ne getirdin canım?
18: Bir yüzük.
17: Ne?
18: Ama damgası yok.
17: Oo.
18: Hep damgasız çıkıyor.
17: Çok yazık.
18: Umarım altındır. Emin değilim. Çöpte buldum.
17: Bir bakalım.
18: Ne olduğunu heyecanla bekliyorum.
17: Her zaman bit pazarlarını ve atık eşyayı kurcalar. Oralarda sık sık altın bulur ve bize getirir.
18: Umarım değerli bir şey çıkar.
17: Acaba şanslı gününde misin?
18: Belki de şansımız yaver gider.
17: Bu çelik.
18: Altın değil mi?
17: Çelik.
18: Ben altın olduğunu düşünmüştüm.
17: Üzgünüm.
18: Tamam o zaman.
17: Çelik.
9: Şimdilik eli boş dönüyor.
18: Bir şeyler bulmak uzun sürebiliyor.
9: Ama hemen pes etmeye niyeti yok.
18: Şu zincire bakar mısın?
17: Bu altınsa çok iyi olur.
18: Acaba hangi malzemeden? Bak bakalım.
17: Bir bakalım.
18: Al bak.
17: Bu da çelik. Baksana mıknatıs çekiyor.
18: Evet, mıknatısa yapışıyor. Ama ne metali bilmiyor.
9: Laika hemen anlıyor.
17: Bu da çelik. Bak evet. Aynı şekilde çekiyor.
9: Yine değerli bir metal değil ama müşteri pes etmiyor.
18: Bir şekilde büyük ikramiyeyi bulmayı umuyorum.
17: Daha önce çok değerli takılar buldu. Mesela iki yüzük vardı. 500 euronun üstündeydi. Çok mutlu olmuştu. Tanrım, onun için çok özeldi.
18: Üstünde damga yok.
17: Aman Tanrım, bu altınsa...
18: Umarım öyledir.
17: Aman Tanrım. Vay canına. 4320 euro.
18: Vay canına.
9: Ama ufak bir detay var.
18: Bak bakalım altın mı? 4000 euro. Oho. Altın çıkarsa bir düşünsene. Bunu da bit pazarından almıştım. Altın olduğunu düşünsene. 4000 euro. Çok güzel.
17: Eğer altınsa bana da biraz bahşiş düşer değil mi?
18: Ne?
17: Diyorum ki altın çıkarsa bana da bahşiş verirsin
18: değil
17: mi?
18: Tabii ki. Altınsa veririm. Bir düşünsene 4000 euro.
17: Bahşişi kaçırdım.
18: O da mı altın değil yoksa?
17: Üzgünüm tatlım.
18: Yine altın çıkmadı. Ama bir düşünsene 4000 euro tanrım, harika olurdu. Çok iyi olurdu doğrusu.
17: Evet, 108 gram.
18: 108 gram. Şu zinciri nasıl takacağım? 4000 euroluk zincir. Takamıyorum ki.
17: Beni'ye git, o halleder. Beni tak şu zinciri de ona.
18: Nerede ki?
17: Yoksa tokatlarsın.
18: Tamam.
9: Ama müşterisi sempatikliğiyle işini hallediyor. Tavan ve zemin ekibi arasında iletişim biraz sorunlu.
14: Bu böyle olmayacak. Telsizleri getir. Burada kendimi yırtıyorum.
19: Neredeler?
14: İçeri girince holde yan sehpanın üstünde.
19: Tamam.
14: Hadi ama burası çok sıcak.
19: Neredeler?
14: Konsolun içinde.
19: Bu iletişim sorunu aslında kamyonun yalıtımının ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Bu yüzden de telsize geçmemiz gerekiyor.
9: Sonuçta iç tasarımı Angelina'nın eşi Fabian yaptı.
19: Bunlarla ne işin var?
14: Ben daima hazırlıklıyımdır.
19: Evet ama bu kadar mı?
14: Evet bu kadar. Zamanında çocuklar oynasın diye almıştım.
19: İyi de bunu sana nasıl vereceğim?
14: Merdivenden biraz yukarı çıkacaksın.
19: Yok artık.
14: Ne sandın? Ona da ben mi ineyim? Buraya zor çıktım zaten.
19: Babam merdivenlerle aramın olmadığını çok iyi bilir. Yüksekten hiç hoşlanmam.
14: Maalesef. Hiç cesur değil.
19: Hiç olmadım. Olacağımı da sanmıyorum.
9: Ama dürüstlüğüyle öne çıkıyor.
14: Ay, kızım burada gerçekten başıma bela alıyor. Bir metreden sonra ilerleyemiyoruz. Lanet olsun. Haberin olsun, birazdan hepimiz belimizi kıracağız. Ondan sonra cenazeye gelirsiniz. Çelengim için kredi başvurusu falan yaparsınız. Hadi üstteki düğmeyi çevir.
9: Tavanla yer arasındaki iletişim krizi devam ediyor.
14: Aldın mı?
20: Evet.
14: Duyuyor musun? Evet, duyuyorsun. Hadi içeri geç. Hadi içeri geç.
19: Bu nasıl çalışıyor?
14: Hanım, kadınlar ve teknoloji çok zor, çok.
19: Efendim?
14: Hayır.
19: Hiçbir fikrim yok.
14: Hiçbir şey yapmana gerek yok. Yan tarafa bak. Şu kalın düğmeyi görüyor musun? Ha?
9: Bu ses seviyesinde telsize gerek bile yok.
19: Alo, alo.
14: Mikrofonu ağzına götürmen lazım. Daha yakın.
19: Alo.
14: Daha yakın.
19: Alo.
14: Evet, şimdi oldu. Aman tanrım.
9: Kısa bir eğitim ardından şimdi iş ciddileşiyor.
14: Duyuyor musun?
20: Evet, gayet net.
14: Harika, gördün mü? Şimdi yine sağ köşeye geç.
19: Tamam, bekle. Tamam, bekle.
14: Konuşurken düğmeye basmayı unutma.
9: Angelina alarm verdiğinde Niklas yağmur yağdıracak.
14: Dikkat et, dökmeye başlıyorum. Dikkat, dikkat et, biraz sürecek.
19: Yaşlandım ben burada.
9: Atölye etkisi. Kamyon şimdilik gayet kuru.
14: Görüyor musun? Su geliyor mu?
9: Boğumdaysa gelen başka bir şey var. Müşteriler. Hem de günde yaklaşık 30 kez.
21: Merhaba.
17: İyi günler.
21: Telefonumu getirdim de.
17: Rehin olarak mı?
21: Evet. Rehin olarak 11 moda 0.
17: Aa, vay canına. Demek 11 ne kadar lazımdı?
21: Bilmiyorum. Bu bir şantiye telefonu.
17: Tam da bir savaştan sağlam çıktığını söyleyecektim.
21: 2 hafta içinde geri alacağım. Kalıcı değil.
17: Ne kadar lazım peki?
21: Bilmem ne kadar verilir ki. Maaşımı bekliyorum. Birkaç gün daha var.
17: Sana fiyat verirsem düşüp bayılabilirsin.
21: Hayır, zaten 100 euroyu geçmez diye düşünüyorum. Sadece ufak tefek ihtiyaçlarımı karşılamak için. Kendimi iyi hissetmek için.
17: 11 model peki kaç GB?
21: 64.
17: Ah, aman tanrım.
9: Müşterinin istediği parayı alıp alamayacağı sadece ürünün piyasa değerine değil, güvenilirliğine de bağlı.
17: En fazla 60 euro verebilirim.
21: Tamam, sorun değil.
17: Buraya daha önce geldin mi?
21: Elbette.
17: Gerçekten evet, mi? Kimliğini ver ya da doğum tarihini söyle.
21: Tamam, 26.
17: Bakalım seni bulabilecek miyiz? Yeni bir çalışan bile sistemde veya klasörde karşısındakinin kim olduğunu hemen görebilir. Sürekli mallarını açık arttırmaya bırakan biri mi, yoksa güvenilir ve düzenli gelip alan biri mi? İyi müşteri, hiçbir şey açık arttırmaya bırakmamış, harika. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki müşteri 1400 euro değerinde bir kolye getirmiş ama bana 1600 lazım diyor. Bu durumda bu parayı verip veremeyeceğime istatistiklere bakarak karar veririm.
21: Bunu nereden biliyorsun?
17: Ah, doğum gününle her şeyi bulabiliriz. Raporun, sabıka kaydın.
21: Ona ulaşamazsın.
17: Ulaşırız, inan bana. Aktif olarak rehin işi yapmak istiyoruz. Sadece bir şeyi rehin alıp açık arttırmaya çıkarmak değil. Elbette bu normal bir süreçtir ama bizim amacımız iyi rehinciler kazanmak. Rehinlerin süresi uzatılmalı ya da geri alınmalı.
9: Çünkü bir rehin ürününün açık artırmaya gitmesi rehinciye kazanç sağlamaz.
17: Umarım hafif kullanıcı hataları yazmama bozulmazsın.
21: Ağırda yazabilirsin, sorun değil.
17: Peki. Tamam.
9: Müşteri işin hemen hallolmasını istiyor ancak yasal bilgilendirme zorunlu.
21: Zaten her şeyi biliyorum.
17: Öyle mi?
21: Tabii ki.
17: Öyleyse şimdi ne yapacağımızı söyle.
21: Süre ne kadardı? 2 hafta mı?
17: Hani her şeyi biliyordun ama güzel başladın.
21: 2 ay.
17: 3.
21: Tamam.
17: Tamam.
21: Onu bilmiyorum.
17: Tamam. 3 euro 10 cent. Bunu getirmeyi unutma. En geç 22 Kasım. O zaman gider.
21: Peki unutursam?
0: Bir sonraki şantiyeye gider. Gider. Tamam canım, dikkatli ol.
9: Açık artırma riski zaten hesaba katılmış durumda.
0: Müşteriye 60 euro borç verdik. Açık artırmada başlangıç fiyatı yaklaşık 75 euro olur. O fiyata bu telefonu kesin satarız. Ekranı ya da kamerası için yedek parça olarak bile alınabilir. Çünkü hiç sorun yok. Oldukça iyi durumda.
21: Evet. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Hoşça kal. Görüşürüz.
9: Yeniden görüşmek güzel bir şeydir. Müşterinin ne kadar güvenilir olduğunu da kanıtlar.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Budur.

0: Fıstı. Yeni fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Gün boyu çamaşırını koru.
5: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol Ped'den kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Ton Bank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Ton Bank hemen indir, kat kat kazan.
19: Bankam Ton Bank kartıma din.
20: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
21: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
22: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
23: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
24: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
25: Berlin'de rehin dükkanlarına dünyanın dört bir yanından insanlar geliyor. Bu yüzden iletişim bazen zor olabiliyor. Örneğin Schöneberg'deki Franzi ve Jan için.
26: Merhaba. Evet abi.
27: Almanca mı? Pekala, Rusça mı yoksa Almanca mı bu?
26: Evet yok.
27: Ben sadece kendi dilimi
26: bilirim. Ben Almanca
27: bilirim.
26: Bilmiyorum.
27: Patrick şu an burada değil. Neyse ki çalışanlarımız arasında lehçe, Rusça ve İspanyolca bilenler var. Bir şekilde hallediyoruz. Ama kimse yoksa zor oluyor tabii. Pasaportunu verir misin lütfen?
25: Böylece Franzi müşteriyi en azından sistemde bulabiliyor.
27: Telefonunu kontrol etmek zordu çünkü dili benim dilim değildi. Açtığında Rus harfleriyle karşılaşınca neye uğradığını şaşırıyorsun. Ama rehini kabul edeceğim belliydi. Çünkü dosyasında daha yeni teslim aldığını gördüm. Hep aynı telefonu getiriyor olmaz diyemedim.
25: Şimdilik sorun yok ama müşteri dosyasında bir not olmasaydı iyi olurdu.
27: Burada bir tabletin görünüyor. Adını aratınca kırmızı simge çıktı. Ürün açık arttırmaya gidecekmiş ve süreyi uzatması gerekiyordu.
26: Evet.
27: Abi. Uzatman gerek. Anlamıyorsun değil mi?
26: A serisi. Hayır,
27: ondan değil. Hayır. A yazıyor. Bak 9. Müşteriden tek kelime anlamadım. O da beni anlamadı.
26: Telefon A model.
27: Evet ama ben tabletten söz ediyorum. Bak burada tabletin var. Süresini uzatmam için para vermen lazım. İşim çok zordu. Bir şekilde anlaştık ama. Anlamıyorsun değil mi? Ah tanrım.
26: Polonyalı mı?
27: Lehçen var mı?
26: Evet, biraz bilirim.
27: Biraz konuşur musun?
28: Tamam, lehçe peki. Bilmiyorum. Ben Patrick değilim ki. Eskiden İngilizcem ve Rusçam iyiydi ama zamanla unuttum. Rusçayı hala iyi anlarım ama yazılı olarak gerçekten hiç bilemiyorum. Lehçe konusunda da hiçbir fikrim yok.
25: Belki işaret dili yardımcı olur.
27: 50 dedim. Hayır, 50.
25: Franzi'nin çaresi kalmadı. Artık iş uygulamaya kaldı.
28: Baksana şuna.
26: Hala rehin bıraktığım bir tabletin var. Benim bir tabletim yok ki. Hayır yok.
28: Tabletim yok diyor bana.
26: Benim tabletim yok. Hayır yok.
27: Ne demek yok?
26: Tablet yok. Hayır yok.
27: Bu senin adın değil mi?
26: Evet, evet.
27: İşte.
28: Tamam. Ver bir
26: tablet
28: bakayım.
26: Yok. Telefon var.
27: Belki Luciano ya da Jonathan.
28: Bak,
27: bilmiyorum.
28: Bak bu senin. Sana ait bu. Bu sana ait, tamam mı? Bu senin.
27: Her dili deniyor musun yani?
25: Ama bunların hiçbiri işe yaramıyor.
26: Tablet yok.
27: Ama senin adına kayıtlı tablet var burada. Jonathan ya da Luciano.
26: Jonathan, kardeşimin var.
27: İyi de senin adına bu.
28: Gözlüğe ihtiyacın var mı?
26: Tamam. Tamam.
28: Çeviri yardımı bana fayda sağladı aslında ama onda işe yaramadı çünkü okuyamıyordu. Gözlüğe ihtiyacı vardı. Bunu bile okuyamadı.
27: Gözlüğe ihtiyacın var mı?
28: Bence var yani.
26: Hayır hayır yok. Hayır. Sadece İyi. Biraz
28: peki.
26: Göreyim.
28: Peki tamam.
27: Peki. İyi bari.
26: Tamam. Tableti yarın alacağız.
28: Tamam.
26: Tamam yarın alacağız.
28: Tamam. Unutma yoksa seni döveriz bak.
25: Müşterinin anlamadığı bir uyarı. Neyse ki iletişim sorununa rağmen Franzi yaklaşık 25 dakika sonra telefon için kredi tutarını ödeyebiliyor.
27: Teşekkür ederim. 50 euro.
26: 50 euro.
27: Tablet yarın.
26: Evet.
27: Tamamdır.
26: Evet tamam.
27: Hadi güle güle. Tamam.
26: Tamam.
27: Görüşürüz. Çok acayipti.
25: Rain kamyonu su sızdırıyor ama Niklas ve Angelina Bode henüz sızıntının yerini bulamadı. En azından iletişim artık daha kolay.
0: Görüyor musun, su geliyor mu?
1: Bir şey yaptın mı?
0: Döktüğümde aşağıda hiçbir şey olmuyorsa bu beni çok sinirlendirir çünkü hatanın yerini bulmak istiyorum. Bak bakalım ıslaklık var mı?
1: Alt tarafında mı?
0: Evet, yan tarafta hissetmen lazım. Benim çıkardığım yerin nemli olup olmadığını kontrol et. Tamam, diğer
1: hayır.
0: Noktaya geçiyorum. Bir saniye bekle. Şimdi de buraya su döküyorum.
1: Şu ana kadar dökmedin mi?
0: Parça parça yapmak zorundayım. Yoksa sonra fark edilmez. Nasıl görünüyor? Bir şey var mı?
1: Hayır.
0: Lanet olsun. Bekle. En kötüsü de iş uzadıkça sorunu bulma konusundaki umudumun azalması.
25: Niklas en ağır silahını çıkarıyor. Ağır ekipmanı devreye sokuyor.
1: İçeriği tamamen suyla dolduracak çünkü suyun nereden sızdığını bulmak istiyor.
0: Tamam, dikkat et. Şimdi akıyor.
1: Burası hala kuru.
0: Bir dakika bekle.
1: Hala kuru.
0: İnanılır gibi değil.
1: Aslında pes etmeyi düşünüyorduk.
0: Şimdi klimaya geldim. Bir daha yapıyorum.
1: Şu anda gerçekten damlıyor.
0: Şimdi damlıyor ha?
1: Bir anda su sel gibi aşağıya aktı ve neye uğradığımı şaşırdım. Çok saçma.
0: Öyleyse klimadan kaynaklanıyor. Sonunda suyun damlamasıyla rahatladım. İçim ferahladı.
25: Artık Niklas hedefe yönelik önlemler alabilir.
0: Hay aksi, pantolonum ıslanmış. Evet, sen devam et.
1: Su tamamen yukarıdan gelmiyor. Tavan arasından sızıyor gibi.
0: Evet evet, kesinlikle oradan akıyor. Lanet olsun. Sorunun klimadan kaynaklandığı ortaya çıktı ve tüm kaplamayı çıkarmam gerekiyor. Ne yazık ki güneş paneli de orada. Paneli sökemem. Burayı açmak için çatıyı sökmem lazım. Bunun için Fabian'ın yardımı lazım. Tek başıma yapamam. Çok zahmetli. Sonraki yağmurda tekrar su sızmasın diye geçici olarak kapattım. Fabian müsait olunca birlikte halledeceğiz.
25: Damat Fabian, Niklas'ın her durumda imdadına yetişen adamı.
1: Böyle karmaşık işlerde babam hemen Angelina, Fabian'a ihtiyacımız var der. Anlaşılan sevgilim arabayı tekrar bataktan kurtaracak.
0: Yapalım şu işi. Bunu da al.
1: Yardım edeyim.
0: Ben de pantolonumu değiştireyim. Çok ıslandım.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
14: basit, hesap basit. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerek.
14: Ama sahipleri onları çok seviyor.
16: İlk arabamdı.
15: Fansiden vazgeçemem.
14: Geriye tek bir soru kalıyor.
15: Kalsın mı? Kalsın mı? Yoksa atsın.
17: Esas heyecan şimdi başlıyor.
14: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
15: Başıma ne gelecek acaba?
16: Bakmaya cesaret edemiyorum.
15: Tata.
14: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
18: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: ...17 gram
18: altının değeri 1100 dolar.
20: Bu iyi bir çalışmaydı.
19: Evet, fena evet. Değil.
18: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
19: Birbirimize bakıp
15: "Oh, eyvah" dedik.
19: Eyvah.
15: Eyvah. Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. Bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
18: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
19: Wells ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
15: başımızın belada olduğunu anlamıştık.
19: Evet.
18: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Wells ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
19: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet. Öğrettik.
18: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wells ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
19: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
18: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
19: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı madencisiniz.
15: Bir sürü tamirat yaptık.
19: Sonra ikinci testi yaptık.
15: İçimden işte bu. Bu sefer olacak diyordum.
20: Tamam. İşte sonuç

0: Merhaba ufaklık. Hadi ama. Şimdi endişelenmeye bak. Oo, diğeri de geldi.
1: Tot.
0: Evet. Toti, bak ben...
1: Çifte bela.
0: Baksanıza ne oluyor? Roy ne oldu açık?
1: Çifte bela.
0: İkisini de kendine çektin. Yüzüme bile bakmıyorlar.
1: Bunlar fena beladır.
0: Oysa ikisinin parasını da ben verdim. Her zaman şuna inanırım. Bir köpek koşup birine gidiyorsa o kişi gerçekten iyi bir insandır.
2: Ya da merhaba sadece ufaklık. Soygun alanından
1: evet,
2: kaçıyor.
1: Umalım da öyle
0: evet,
1: olsun.
0: Evet öyle de denilebilir. İngiltere'nin depolarını altüst etmek için yine yollardayız.
2: Bu gerçekten
0: inanılmaz bir şey. En merak uyandırıcı. Öylesini daha önce hiç görmemiştim. En heyecan verici.
2: Ohoho, bak bu araba fena can yakar.
0: Ve en şaşırtıcı klasik arabaları arıyoruz.
2: Tam senlik bir araba.
0: Bayıldım. Onları satın alıp adam edeceğiz. Ve güzel bir karla da satacağız. Güzel bir kar oldu. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar başlıyor. Son klasik araba avımız için Wiltshire'a doğru yola çıktık.
2: Danny adında bir adamla buluşacağız. Bu Danny... İngiliz klasiklerine pek bir meraklı.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: O zaman bizi çok sevecek.
2: Evet. Çoğunlukla 50'ler ve 60'ların İngiliz klasikleri var. Biraz 70'ler. Bir iki tane de daha eski modellerden serpiştirilmiş.
0: İngiliz klasiği markası gibi mi?
2: Daha çok İngiliz üreticilerin işleri. Klasik İngiliz markaları.
0: Anladım. Yani gerçek İngilizler için mi Wiltshire'a gidiyoruz?
2: Fotoğraflara baktım.
0: Evet.
2: Ama depoların derinliklerini tam göremedim. Adında bir adamla buluşacağız. Bu Danny... İngiliz klasiklerine pek bir meraklı.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: O zaman bizi çok sevecek.
2: Evet. Çoğunlukla 50'ler ve 60'ların İngiliz klasikleri var. Biraz 70'ler. Bir iki tane de daha eski modellerden serpiştirilmiş.
0: İngiliz klasiği markası gibi mi?
2: Daha çok İngiliz...

0: Ali'nin Wilshire'deki mekanına varıyoruz. Deni, gerçekten çok heyecanlıyım. Senin zaafın ne bakalım?
1: Her şey yaklaşık 40 yıl önce üstü açık klasik İngiliz modellerine, o dönemin sedanlarına ve o serideki arabalara merak sarmamla
2: başladı. Yani İngiliz. Peki o İngiliz üreticinin arabalarında seni cezbeden şey neydi?
1: Aklıma gelen tek kelime şirinlik. Birçok marka var. Hepsi de çok şirin arabalar.
2: Hepsi satılık mı peki?
1: Yani çoğu satılık ama hepsi değil. Bazılarının manevi değeri çok yüksek.
0: Tamam.
1: Benden koparmak zor olur.
0: Evet.
2: Tamam.
1: Ama diğerlerini seve seve satabilirim.
0: Biz şöyle bir etrafı kurcalayalım. Sonra da her zamanki gibi sonunda sıkı bir pazarla otururuz.
1: Elbette.
0: Anlaştık mı?
2: Harika.
0: Süper. Hadi biz içeri dalalım.
2: Tamam, o zaman gidelim. Hadi gidelim.
1: Bir şeye ihtiyacınız olursa
0: seslenirsiniz.
1: Tamamdır.
0: İşte başlıyoruz. İngiliz arabalarıyla dolu yeni bir hazine dairesi.
2: Oo.
0: Ama bu sefer ortalıkta hiç ucuz İngiliz halk arabası yok.
2: Resmen gıcır gıcır.
0: Onun yerine muhteşem bir İngiliz klasiğiyle başlıyoruz.
2: Bu bizi aşabilir, biliyor musunuz?
0: Ne demek istiyorsun?
2: Harika araçlar ama döşemeleri yenilenmiş, yani bilmiyorum.
0: Böyle bir şey kaça gider peki?
2: Bence 8, belki 9, hatta 10 bin civarı.
0: Tamam, anladım. Tamam.
2: Bu arabalara bayılıyorum. Hem içindeyken insan kendini harika hissediyor.
0: Lüks akıyor.
2: İçeride bolca deri, ahşap ve krom var. Uzun ve keyifli bir sürüş için biçilmiş kaftanlar.
0: İlgi çekici ilk parçayı bulduk. Sırada Danny'nin söz verdiği gibi...
2: Bu gerçek bir klasik.
0: O eski İngiliz serinin ilki var.
2: Sene gidi ufaklık.
0: Düşündüğün marka mı?
2: Ta kendisi. Erken dönem bir model.
0: Bu model İngiliz otomobil tarihinin en uzun ömürlü modellerinden biridir. 1931'de uygun fiyatlı bir aile sedanı olarak piyasaya sürüldü ve 40 yıllık ömrü boyunca birçok farklı versiyondan geçti. Bu model 1930'lardan kalma gibi duruyor.
2: Düşünsene, yönetim kurulunda arabanıza ne isim koyalım sorusu soruldu ve bu isim kabul edildi. Bu inanılmaz.
0: Evet, harika bir araba. Ama artık tescilli bir tarih.
2: Evet öyle, hakikaten.
0: Oy canına, iç mekan muazzam.
2: Bence...
0: Buna bir baksana.
2: Bence bunun döşemeleri yenilenmiş, yani orijinal değil. Bir de insanların artık unuttuğu o ara dönemden kalma. İnsanlar genelde 1934 öncesi antika şeylere prim verir ama bu arada kalan onlarca modeli pek sevmezler. Arada kalanlar kimsenin umrunda olmaz.
0: Havanını basıp devasa jantlar taksak mı? İçine bir de V8 takarız.
2: Seni biraz eğitmem gerekecek. Şöyle bir arkanı dönsen nasıl olur? Tamamen değil. İşte böyle. Şimdi bak bakalım.
0: Tamam, o ne öyle?
2: Normal halinden süper haline geçiş.
0: Tamam da bu savaş sonrası.
2: Evet öyle, yani 1960'larda. Şimdi bu firmanın Amerikan tarzına hafiften göz kırptığı dönemdeyiz. Bak, arkadaki şu rüzgarlık kanatları olsun. Görüyor musun?
0: İşte bir dakika dur bakalım. Yani bu marka sonradan büyük bir otomotiv grubuna mı bağlandı?
2: Öyle değil. Bu firma bünyesinde birden fazla araba markası barındırıyordu. Yani düşündüğün o markalar... Bir
0: Anladım.
2: Başka marka daha. Bir sürü marka vardı. Yani bunların hepsi bu firmanın çatısı altında.
0: Üzerindeki yazıdan okuduğum kadarıyla bu araba onun süper modeli.
2: Aynen öyle, evet.
0: Tamam.
2: Bak, bunlar harika araçlar. Tentesi pek iyi durumda değil. Şunu bir saniye tutar mısın?
0: Tutarım tabii.
2: Şöyle hızlıca bir bakayım.
0: Var mı bir şey? Ne?
2: Evet, alt tarafı hiç de fena durumda değil. Şunu söyleyeyim ki altındaki ana iskeletin büyük kısmı gayet sağlam duruyor Henry. Sadece ufak bir iş çıkabilir.
0: Bu modeller pas yapmalarıyla meşhurdur, değil mi?
2: Evet, bayağı da yol yapmış.
0: Şu kaputla biraz uğraşmamız gerekecek.
2: Muhtemelen, ama biliyor musun? Olayı zaten bu cazibesinde.
0: Doğru.
2: Bir şeyler biraz eskiyince üzerinde izler çıkar, kırışır, çizilir ve eskisi kadar alımlı görünmezler.
0: Bana laf mı çarptırıyorsun sen?
2: Hayır tabii.
0: Bana laf dokunduruyorsun gibi. Peki şu araba daha mı yeni? Danny'nin garajındaki nispeten daha yeni oyuncular arasında klasik bir spor model.
2: Bak, bu gerçekten harika bir araba. Ama
0: ne oldu?
2: Marş bir yerlerinde biraz çürüme baş göstermiş.
0: Ve o klasiğin alefi olan daha üst bir model var.
2: Bugün üzerinde bir diplomat havası var mı?
0: Hiç diplomat havası olmadı ki.
2: Tahmin edebiliyorum ama 70'lerin diplomat makam aracı tam olarak bu.
0: Aman tanrım, üzeri ıvır zıvır dolu bir sürü araba var.
2: Evet, iki tane efsane İsveç klasiği.

0: Roger Moore'un The Sand dizisiyle efsaneleşen bu model, 60'ların başında İskandinavların en başarılı arabalarından biriydi. İki kapılı modelinin yanı sıra station tarzı bir hatchback modeli de mevcuttu.
1: Bu bir station ve otobanda yağ gibi akar. Muazzam bir uzun yol arabası. Zamanında bunlardan birini düzenli olarak kullanırdım. Hem de tam bu renkte, biliyor musun?
0: Hadi canım.
1: Aynen öyle.
0: Bir de neye çok iyi yarıyorlar biliyor musun? Eşya toplamaya.
1: Evet öyle. Tavanı daha uzun olduğu için üzerinde bayağı bir bagaj alanı
0: var. Danny, buraya gel. Bak, Buzz bu 1800'leri öve öve bitiremiyor.
1: Bunun osüstü özel tasarım tarzı, evet.
2: Boğa boynuzu tamponları
1: boğa
2: mı?
1: Boğa boynuzu tamponu.
2: Onlar deponun arka tarafında
1: büyük
2: duruyor.
1: Büyük ihtimalle lüks imalat olanlar.
2: Olabilir, yüksek
1: özel
2: olasılık.
1: Özel bir İngiliz el işçiliği. Aslında bugüne kadar iyi dayanmış.
0: Peki Danny, bunlara olan bu aşkın nereden geliyor?
2: Biz çocukken babamın klasik bir İsveç station'ı vardı. Bu arabalara merakım oradan geliyor. Kırmızı iç döşemeli, krem rengi harika bir şeydi. Sonraları 1800'lere falan göz dikmeye başladım.
0: Gerisi geldi zaten.
2: Evet öyle. Ben de bir station, bir de sedan olsun istedim.
0: Bu en son ne zaman çalıştı?
2: Bir 15 yılı vardı.
0: Hadi canım. İyiymiş, daha dün gibi.
2: Önceki küçük depodan çıkarıp buraya getirdiğim zamandı.
0: Yani buraya sürerek getirdiğine göre çalışıyordu.
2: Çalışıyordu,
0: harika.
2: Evet.
0: Harika. Danny, teşekkürler. Şimdi bakılacak bir depo daha olduğunu biliyorum. Hadi gidelim Fazcığım.
1: Tamamdır.
0: Gidip bakalım. Danny'nin son deposu klasik İngiliz sedan arabaları dönemine yapılan bir başka zaman yolculuğu.
1: Bunlar göreve hazır gibi duruyor.
0: Bak şimdi bu markayı biliyorsun. Değil mi?
1: Evet, tam da sana göre. Senin fiziğine uygun bir ismi var. Ceylan gibi araba. Harika bir araba.
0: 1956'da piyasaya sürülen bu model, zengin iç donanımı ve seri performansıyla firma serisinin lüks modeli olarak pazarlamıştı.
1: Bunlar dökülmez, sağlam motorları vardır. İş görür, derli toplu aile sedanları.
0: Evet.
1: Bence göründüğünden daha iyi durumda. Dönemini harika yansıtan bir araba Henry.
0: Burada birkaç tane daha P serisi var ama bence bu kadarı kafi. Evet, ben artık el sıkışmak istiyorum. Çok heyecanlandım.
1: Evet.
0: Şöyle bir bakalım.
1: Bak, burada bir üst
0: evet.
1: model var.
0: Diğer depoda da...
1: Evet, savaş öncesinden kalma eski
0: bizim
1: model.
0: Bizim emektar araba, evet.
1: Bir de kırmızı fıstık gibi
0: evet,
1: süper
0: model.
1: Model
0: evet,
1: var.
0: O benim çok hoşuma gitti.
1: Evet, hem de üstü açık.
0: Başka neyimiz var?
1: Klasik spor araba vardı. Altı biraz çürümeye başlamış.
0: Alt tarafı ufaktan çürümüş. Hmm. Gidip konuşalım mı?
1: Hadi.
0: Hadi. Nereden başlasak dersin?
1: Şey vardı. Arkası detaylı olan klasik araba. Ama onun biraz daha işi var gibi.
2: O benim için çok özeldir.
0: Harbine dokunuyor.
1: Ha, öyle mi?
0: Anlat bakalım şu senin küçük üst model olan nasıl bir araba?
1: Ceylan dediğin.
0: Evet, Ceylan dediğin.
2: Açıkçası ondan ayrılmak beni pek
0: gerçekten
2: üzmez.
0: Gerçekten mi? Anlaştık.
2: Neden bilmiyorum ama onunla aramızda
0: tamam.
2: pek öyle duygusal bir bağ yok. Dördün altına bırakırım. 3600'lük bir teklif yaparsanız sizindir.
1: Öyle mi?
2: Sadece 41.000 kilometrede.
0: Sen aldığından beri
1: vay
0: mi?
1: Canına.
0: Vay be, evet. iyiymiş. Kırmızı yeni nesil model olan ne kadar?
2: O mu? 4200 derim herhalde.
0: Tamam, 4200. Tamamdır.
1: Peki.
0: Bir de İsveç marka var.
1: İkisinden biri satılık mı?
0: Sanki cevabı hayır olacak gibi.
2: Aracın niteliğinden dolayı onlu rakamlar.
0: Evet öyle, kesinlikle. Zaten sorarken tamam, içi cız etti adamın. Baksana.
1: Evet.
2: Neyse.
1: Evet.
0: Biliyorum, biliyorum. Pazarlık payı yok. Bir adamın içi cız ediyorsa ondan
1: doğru.
0: iyi fiyat koparamazsın.
2: Evet.
0: Evet, şey desem, direkt dalsam olur mu?
1: Dal bakalım, evet hadi.
0: Üst model için 3200'e ne dersin?
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım net,
4: sigortam net. Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
9: Break. İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Gün boyu çamaşırını koru.
11: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
12: Mol Ped'den kız sözü.
13: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
14: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
15: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
16: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
17: Orijinal Çamlıca gazoz.
18: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu salı binde Oitox Plus haşereye etkili böcek ilacı 259 lira. Queen Bamboo tuvalet kağıdı 179 lira.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
9: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
9: Ama sahipleri onları çok seviyor.
11: İlk arabamdı.
12: Hansi'den vazgeçemem.
9: Geriye tek bir soru kalıyor.
13: Kalsın mı? Kalsın mı?
14: Yoksa atsın.
15: Esas heyecan şimdi başlıyor.
9: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
12: Başıma ne gelecek acaba?
11: Bakmaya cesaret edemiyorum.
14: Ta-ta.
9: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
16: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
9: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Wilshire'dayız. Deni'nin İngiliz ve İsveç klasi arabalardan oluşan zengin koleksiyonunun yanındayız. Üst model arabalardan biri için 3200 teklif ettik ama o 3600 istiyor.
1: Ortada buluşalım. 3,5'a ne dersiniz?
2: Olur tabii. O kadarcık miktar için birbirimizi kırmayalım.
0: 3,5 mu? Tamam.
1: Tamamdır o zaman. Ben önce kasa olanı alırsınız sanmıştım. Evet, şaşırdım harika. Doğrusu.
0: İki gün sonra depoya geri döndüğümüzde peşinen o kadar da muazzam olmadığını gösteriyoruz. Antilopu beğendiniz mi bakalım?
2: Ceylan değil miydi o?
0: He?
2: Arabaya Ceylan demiş.
3: Bu marka dikiş makinesi de yapıyor.
0: İkisi aynı şey mi?
2: Hayır.
0: Saçmaladın iyice.
2: Hayır değil. Dikiş makinesi şirketi Amerika menşelidir. Buysa Coventry çıkışlı.
0: Ben bu arabayı iki sebepten dolayı aldım, tamam mı?
2: Biri ucuz olmasıydı. İkincisi neydi peki?
0: Kapıya en yakın olan oydu.
2: Aynen öyle.
0: Şaka bir yana bu araba 41 bin kilometrede miydi?
2: Sözde öyle ama ben şuraya bakıyorum da...
0: Yanlış duyduk da 141 bin mi yoksa?
2: Bunun ihtimali yüksek çünkü sürücü koltuğu haşat olmuş durumda.
4: Ben de tam onu söyleyecektim evet. Faz. İç çamaşırı evet. Gibi yıpranmış. 41 bin kilometrede böyle bir şey olmaz.
2: Peki genelde ön taraftaki olmaz. O 50 ton mavi boyaya ne demeli? Muhtemelen bir ara önden ufak bir darbe almış bu araba. Çünkü ön çamurluklar da pek hiçbiri yerinde oturmuyor. Durmuyor gibi. Yerine
4: kaputa baksanıza. Kaput bildiğin kemer
2: kaput
4: yapmış.
2: Kaput sanki bak. Rothul ve kukla deve kuşu vardı. Yani deve evet. Kuşu gagasını şöyle yukarı doğru kaldırıp şey yapardı. Tıpkı onun
0: ben
2: gibi
0: hiç durdu. Göçük göremiyorum. Şunlar hariç tabii. Bence bunu şöyle bir güzelce bir cilaladık mı tamamdır. Öyle
4: boyayı
0: değil mi?
4: Parlatır.
0: Kesinlikle.
4: Evet.
0: Sonra da okuduğum
3: elinizden ne gelecek? Cila çekilirse evet. Kendine gelir.
0: Tabii ki
3: daha
0: öyle
3: iyi
0: olacak.
3: Görünür.
0: Evet. Gayla sen güzel bir cilaladınız mı mis gibi olur. Dışı biraz yıpranmış durumda ama motor ne alemde dersiniz?
2: Ne dersiniz şunu bir çalıştırmayı deneyelim
4: bakalım
2: mi?
4: İçinde motor var mıymış?
0: Yapmayın ya. Sırf gıcıklığına bana cephe alıyorsunuz.
4: Bayağı temiz
0: çok
4: görünüyor.
0: Çok teşekkür ederim. Gayet derli toplu duruyor işte.
4: Hem de çok
2: yakıt
4: temiz.
2: Yakıt borusu sökük.
4: Yakıt borusu
2: evet,
4: yok. Hava
2: yani
4: filtresi de yok.
2: Yani burada bir sıkıntı var öyle değil mi? Şöyle bir marş basalım da yakıt geliyor mu
0: evet,
2: gelmiyor mu?
0: Evet bir marş basalım bakalım.
4: Hazır mısınız?
2: Bas bakalım. Bir daha bas. Tamam.
0: Görünen o ki tek marşta çalışmayacak. Çalıştırma spreyi sıksak bile pek niyetli durmuyor.
2: Tamam dur.
0: Ne oldu?
2: Bence pompa çalışmıyor. Muhtemelen valflerden birinin altına pislik kaçmış.
3: Muhtemelen evet.
2: Başka bir depodan harici yakıt
3: şu
2: versek
3: seyyar
2: mi
3: depoyu mu bağlı?
2: Evet, yer çekimi yardımıyla evet. Yakıtın akmasını sağlayalım. Belki oradaki pisliği falan söküp atar.
4: Ben de ufak bir katkıda bulunayım.
2: Tamam.
4: Torpido gözünü biraz kurcaladım. Harika bir kullanım kılavuzu buldum.
2: Pek de güzelmiş.
4: Çok tatlı. Bir de bir atölye tamir kılavuzu var. Ama ne hikmetse koparılıp en üste konmuş olan sayfalar evet. Yakıt sistemiyle ilgili.
2: Bak sen! Ayvayı yedik desene!
0: Umalım da piyango bize vurmuş olmasın.
2: İşte geliyor.
4: Onu şuraya asıver.
0: Faz seyyar depoyu bağlıyor. Ama hemen öyle pes etmeye niyeti de yok.
3: Tık yok.
2: Hiç yok. Hem de yani
3: dinlemiş
2: elimizde...
3: bir pompa var.
2: Sorunlu bir pompa var. Evet. O yüzden bunu söküp hayata döndürmemiz
3: hayata
2: gerekiyor.
3: Hayata döndürmek lazım, evet.
0: Faz yakıt pompasını söküyor ama gözle görülür bir arıza yok.
2: Sesi kulağa gayet düzgün geliyor.
0: Evet bana da öyle geldi.
2: Burası giriş kısmı. Parmağımı şuraya koyup çalıştırırsam öyle bir yere geliyor ki. Ha.
4: Belki de o küçük kol motora tam oturmamıştır Faz.
2: Evet bence de sorun o olabilir. Şuradan yakıtı tamam. Verelim bakalım. Çekecek mi görelim ne dersin?
4: Tamam. Evet.
2: Bak çekiyor evet.
0: Çalışıyor. Vay canına
2: yakıt
0: çalışıyor.
2: Gelmeye başladı.
0: Süper. Tıkır tıkır çalışıyor.
2: Muhtemelen sadece yanlış monte edilmişti.
0: Seyyar depo tekrar bağlanıyor ve açılışı faz yapıyor.
2: İşte bu kadar. Oldu bu iş.
4: Sesi yağ gibi geliyor.
2: Harika öyle değil mi?
4: Hiç tıkırtı yok.
0: Saat gibi olacak demiştim size. Söylemiştim. Hadi test sürüşüne çıkalım.
2: Tamam ama önce kendi yakıt sistemini bağlayalım da depodan benzin çekiyor mu bundan emin olalım.
0: Baz pompanın borularını tekrar takıp geçici depoyu söküyor.
2: Sanki biraz zorlanıyor.
0: Ama harici depo olmadan yakıt bir türlü akmıyor.
2: Devam et.
4: Nasıl, iyi mi?
2: Ah, hay aksi.
4: Ne oldu ki?
2: Pompa bir anda doldu. Sonra da tak diye durdu.
4: Yetmiyor ama değil mi?
2: Hayır, bence buna biraz basınçlı hava basmamız gerekiyor. Evet, deneyelim.
0: Bir diğer ihtimal de yakıt borusunun tıkalı olması. Hava kompresörü ve el yapımı bir tıpaya başvuruluyor.
2: Şurada biraz üst tüpü vardı. Şuraya bastırıp içeri biraz hava basacağım. Evet, bakalım olacak mı?
4: Henüz bir şey yok. Tamam, geldi. Biraz zaman aldı ama oldu.
2: Tamamdır. Bence borunun çapı biraz dar ama tekrar bağlayıp bir hareket var mı görmek istiyorum.
4: Tamamdır.
0: Faz boruları tekrar bağlıyor. Ve marşa bir kez daha basıyor. Bu sefer motorun keyfi yerinde gibi.
2: Galiba hallettik. Ucuz yırtık sayılır.
4: Öyle mi dersin?
2: Evet. Ama yine arıza çıkarsa yakıt pompasını değiştirmemiz ya da en azından içini yenilememiz gerekebilir.
4: Evet, doğru.
2: Ona duruma göre bakarız. Bu arada filtreyi geri takalım da bir test sürüşü yapalım. Ne dersin?
4: Yapalım tabii ki.
0: Hava filtresi takılıyor ve kaput güm diye kapanıyor.
2: Vay canına. Bana 60'ların çocuk dizisini hatırlattı, biliyor musun?
0: Hangi dizi?
2: Ses çıkaranları. Bir şey diyeceğim. Ne? Ön koltuğu ben kaptım.
0: Sen sür. O zaman ben sürüyorum. Evet.
3: Gitme, ben tamam, arkaya gidiyoruz.
4: Hadi bakalım.
0: Yola çıkıyoruz. Şunu söylemeliyim ki sesi pamuk gibi geliyor.
2: Gerçekten öyle.
0: Yolculuk başlasın. Bak, faz 2'ye takıyorum.
3: Tamam. Gayet güzel.
0: Sürüş harika dostum.
4: Hey dostum.
0: Kusura bakmayın beyler.
4: Ne oldu
0: bu
4: ki?
0: Bu tam bir sürücü arabası.
3: İyi yıkanması lazım.
2: Evet, tam bir sürücü arabası. Ama pek seyirlik bir araba değil. Bunu kabul etmelisin.
0: Ceylan lakaplı arabamız orta sınıf klasik bir arabaydı. Yeni nesilden daha lükstü ama üstü açık model kadar da ulaşılmaz değildi.
4: Bu bayağı atak bir araba değil mi Fatih?
2: Gerçekten öyle. Evet.
4: Evet, bence orijinal olabilir. Çünkü ne ses yapıyor ne de duman atıyor.
2: Bence ses yapacak olan parçaların çoğu yolda dökülmüş zaten. İlk tur için gayet başarılı bir
0: memnun
2: sürüş oldu.
0: Mı?
4: Bence gerçekten iyi bir araba.
0: Adam olacak bu araba.
4: İçinde olduğum ve dışını göremediğim için şanslıyım. Sen ne dersin Faz?
2: Bu arabanın en güzel yanı da bu zaten.
4: İçine kurulunca bayağı sevimli geliyor.
2: Evet, kesinlikle.
0: Şöyle yapalım mı?
4: Hadi bahçede pati çekelim.
0: Dışını da insanlara sevdirelim ha. Ne dersiniz?
2: Tamam.
0: Ha?
2: Tamam.
0: Temizleyip mis gibi yaparak.
2: Olur.
0: Vahşi doğada ceylanlar birbirlerini yalayarak ya da toz banyosu yaparak temizlenir. Bizimkiler bu araba için ikincisini tercih etmiş gibi duruyor. Birazdan tazyikle yıkamaya hazır oluruz herhalde.
2: Evet, bana da öyle geliyor.
0: Ne dersin?
2: Biraz gaz vermek ister misin?
0: Biz gelmeden önce bu araç Deni'nin çiftliğinde tanrı bilir kaç yıl geçirmişti. O yüzden sökülüp atılması gereken bayağı bir kir birikmiş. Evet, harika bir fikir. Gir oralara dostum.
2: Evet.
0: Dikkat et, kopabilir.
2: Fırlayıp yukarıdan tavanı delmesin sakın. Evet.
0: Şaka bir yana, yıkamak sadece ilk aşama. Sırada cila var. Biraz cila istiyor değil mi? Cilalama işini Gaya yaptıralım. O bu işte çok iyidir.
2: Bayağı iyidir.
0: Değil mi ama?
2: Böyle işlerde eline kimse su dökemez.
0: Tamam.
2: Bu araçla ilgili bir durum var.
0: Ne var?
2: İsminin hakkını veriyor. Ceylan eti kadar pahalı bir araba.
0: Aracı çalıştırdık. İtiraf etmeliyim ki biraz daha iyi görünüyor. Biraz daha elden geçip cilalanırsa harika olacak ama verdiğimiz 3500 kağıdı geri çıkartmaya yetip yetmeyeceğini zaman gösterecek.

0: place, it stays with me.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
8: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Vay, baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
15: Budur.

0: Fıstığı, yeni fıstığı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank,
6: kartıma din. Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Aracı çalıştırıp yürüttük ama satmaya kalkışmadan önce hala biraz elden geçmesi lazım. Derken ben ve asistanım Rob, aracın yakın bir akrabasıyla karşılaşıyoruz.
10: Bu nereden çıktı şimdi?
9: Sevinirsin sanmıştım.
11: Niye sevinelim ki? Özetle bir kere hata yaptın, sonra sırf bilerek yapmış gibi görünmek için aynı hatayı bir daha yapmaya karar verdin.
9: Tamam pekala, bir dakika durun. Yine söylenmeye başlayacağınızı biliyorum.
12: Bu tam bir delilik.
9: Hiç de değil.
12: Çünkü bir hata yapıp ondan ders çıkarmazsan akıl sağlığını yitirmişsin demektir. Gidip aşağı yukarı aynı görünen, belki biraz daha eski bir şey satın almışsın. 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı. Ama sen farklı bir sonuç bekliyorsun.
9: Birincisi, ilk model konusunda hata yaptığımı düşünmüyorum. Yaptıysam bile bunda sizin de payınız var. Barda çalışan arkadaşım James, Rob'la beni çağırdı. Bu araba 15 yıldır bende duruyor. İster misiniz diye bize sordu.
11: Bir pub'a gidip araba satın aldın.
12: Araba almak için ideal bir yer değil sanki. Ne dersin Faz? Yanlış kararını dalgın olmana mı yedireceksin?
9: Kafam gayet yerinde.
10: İçi bayağı güzelmiş.
11: Gerçekten öyle. Bu benim diğerlerinden daha çok hoşuma gitti.
10: Kaportası daha iyi durumda.
9: Tamam, kabul. Araba çalışmıyor, tamam mı? 15 yıldır adamın bahçesinde ya da garajındaymış. Fotoğrafı dışında ben de görmemiştim ama sana bunun için 500 kağıt veririm dedim. O da tamam dostum dedi. Anlayacağınız 500 sterlini çıkardım verdim. Sonra da Rob'la gidip arabayı aldık tabii. O yüzden deminden beri diğer arabayla uğraşamadım.
11: Şunun bir kaputunu açabilir miyim?
9: Tabii ki açabilirsin.
12: 500 sterline göre gayet iyi duruyor. Ben de 1800 bayıldım diyeceksin sandım.
10: Öyle aşırı bir pası falan
9: yok, da tabii. Bence 500 kağıt sonuçta 500 kağıttır. Bayağı iyi bence.
11: Evet.
9: 60'ların ortasında bu yeni model eskisinin biraz daha gariban akrabası sayılıyordu. Temelde aynı araba. Sadece donanımı daha düşük, amblemi ve ızgarası farklı. Garajda geçen 15 yıl bu araca pek iyi gelmemiş.
12: Frenler tutuyor mu?
9: Frenler tutuyor mu Rob?
13: Hiç tutmuyor.
10: Debriyaj çalışıyor mu?
13: Debriyaj mı? Yok.
10: Gaz pedalı?
13: Gaz mı? Hiçbirini denemedim ki. İkimiz de denemedim.
11: Anlaşıldı. Biri bu arabayı biraz kurcalamış gibi. Bence biz de...
10: Kurcalamaya devam edelim.
11: Devam edelim.
9: Edelim bakalım.
11: Tamamdır, bir de çalıştırma spreyiyle deneyelim. Kontağı aç.
9: Tıpkı klasik model gibi bu motor da sprey yardımıyla çalışıyor.
11: İşte bu, işte bu.
9: Sese bakın. 15 yıldan sonra şıp diye çalıştı. Ama yine yakıt sisteminde bir tıkanıklık var.
12: Pompa bir damla bile çekmemiş.
9: Hava kompresörünü getirip basıyoruz havayı.
12: Hazır mısın?
11: Tamamdır, bas geliyor.
10: Takalı değil.
11: Evet.
12: Buradan hiçbir şey gelmiyor.
11: Maalesef.
9: Bunun üzerine Faz arabanın altına giriyor. Depodan çıkan boruyu kesiyor ve bir telle tıkanıklığı açmaya çalışıyor.
11: İyice derine girdim, lanet olsun. Cerrah olabilirmişim. Tam ameliyatlık bir iş, biliyor musun?
9: Ve bingo, tıkanıklık açılıyor.
11: Şimdi çıkardığım yakıt borusunun yerine ek yapmam gerekecek. Sonra da tekrar deneyeceğim. Bakalım bu sefer hakiki benzinle çalıştırabilecek miyiz? Bunu denemek istiyorum.
9: 10 dakika sonra ikinci denemeye hazırız.
11: Kontağı ve bas marşı.
9: Bastım.
11: Yapıştır.
9: İnanılmaz. İşte budur.
11: Yağ gibi akıyor, evet.
9: Öyle mi?
11: Evet.
9: Bayağı benzinle mi çalışıyor?
11: Evet. Aynen öyle.
9: Vay canına. İşlerimiz rast gidiyor. Skid pürmüzle debriyaj silindirini ısıtıp gevşetince...
10: Debriyajımız artık hareket ediyor.
11: İşte bu kadar. Şahane.
10: Evet, çalışıyor.
11: Harika.
10: Test sürüşüne çıkabiliriz.
9: Arka koltuktaki Tom için biraz sıkışık bir yolculuk olsa da yola koyuluyoruz. Yağ gibi akıyor.
10: Gayet pürüzsüz.
9: Vitesi geçirmeye biraz korkuyorum.
11: Bence denemelisin.
9: Kaçıncı vitesteyim? Bire mi taktım?
11: Bir.
10: Ne kadar da yumuşak geçti öyle.
9: Nasıl da yumuşak geçti? Muazzamdı. Ayak freni tutmuyor ama el freni idare eder gibi.
11: Frenleri dene bakalım.
12: Pedal hiçbir tepki vermiyor. Yani boşa mı düşüyor?
11: Direkt dibe çöküyor.
9: Şanzıman kendini topladı. Şanzıman lokum gibi oldu dostum. Bak, görüyor musun?
12: Bu araba çok hoşuma gitti. Ayrıca
9: hadi.
12: Bayıldım.
9: Benim de. Sürüşü çok keyifli.
12: İç tasarımı da güzel.
11: Hadi üçe takmayı dene.
12: Şu birleşik koltuk hoşuma gitti.
9: İşte üç.
11: Evet, gayet güçlü.
9: Nefis oldu.
12: Güzel oldu.
11: Dördüncü vites mi?
9: Bak.
11: Bak, bu hiç fena araba değil.
12: Gerçekten güzel.
9: Altı üstü 500 sterlin.
12: Dostum, resmen kelepir bu.
9: İnanılmaz. İşte bu kadar. Kurcalamaya bile gerek kalmadı. Şöyle güzelce bir... Bir dakika, bir de freni tutsa zımba gibi olacak.
11: Pekala, anlaşıldı. O zaman sıradaki işim belli oldu.
9: Depoya dönünce pürmüzü yine çıkarıp fren ana merkezini ısıtmaya başlıyoruz. Şu an pedal bomboş duruyor.
11: Henüz gelmez,
10: aşağı
11: evet.
10: Aşağı yukarı hareket ediyor. Yani en
9: dahi adam,
10: bir
9: sen
10: var.
9: Bir sus bakayım. İlk başta tık yok ama biraz anahtar salladıktan sonra hissetmeye başladım. Şu an var.
10: Evet, frenler tutuyor. Ben öne çekiyorum, sen de arabayı tutuyorsun. Frenler çalışıyor işte.
9: İşte bu.
12: Bence her şey halloldu. Şarj ediyor, rölantisi düzgün. Ayrıca frenleri de tamam.
9: Sadece birkaç yeni lastiğe ihtiyacı var.
10: Bu araba tam bir kelepir çıktı. Bence iyi iş çıkardın.
9: Biliyorum. Çok teşekkürler. Ertesi gün büyük çalışma devam ediyor. İki arabayı da pırıl pırıl yapmaya kararlıyız. Alan sedan modele odaklanıyor.
10: Şuna bir bak.
9: Skidse Ceylan lakaplı arabamızı hem parlatıyor hem de söyleniyor.
12: Bu arabaya pasta cila çekmeye çalışıyorum ama sorun şu. Daha önce pasta cila yaptığım her arabada en azından boya vardı. Çıplak saçın neyine cila yapabilirim, söyler misiniz?
9: Fassa birazdan gelecek yeni lastikler için jantları hazırlıyor.
11: Şuna bakın, bayağıdır yollardan uzak kalmış.
9: Bense bu arada sprey boya görevimin başına geçip sedanın jantlarına rötuş yapıyorum. Bu işin raconu böyledir. Uzaktan şöyle usulca gezdireceksin. Jantın etrafından dolaşacaksın. Tamamdır. Duggle geldiğinde yeni lastikler takılacak ve fıstık gibi görünecek. Yarım saat sonra Duggle asistanı sedanımız için özel lastiklerle geliyor.
14: Bu markanın bu modeline domates kabuğu da diyorlar.
11: Aa, bu modeli severim. Sırt desenleri çok özgün.
14: 1952 tasarımı. Bu kaç model?
11: 1957 ya da 58.
14: Tam oturur o. Mükemmel.
11: Belki de 1959.
14: O dönem paran yetse, evet. Araban için yapabileceğim en havalı modifiye işte buydu.
9: Radyal lastik oldukları için.
14: Hem o hem de bu markanın bir kalitesi var.
9: 1950'lerin başında geliştirilen bu model firmanın reklamlarına göre gözünüz kapalı araba kullanabileceğiniz kadar güvenliydi. Alan eski lastikleri sökmek için portatif aparatla işe koyuluyor.
14: Bak, lastiğin oturduğu jant damağı şurada. Diğer tarafta da var. Şurası lastiğin topuk kısmı, bak. Gördün mü? Burası da jantın taban kanalı. Alan levyeyi takıp lastiği jantın dışına çekerken diğer taraftaki topuğu bu kanala oturuyor ki lastik janttan rahatça kayıp çıkabilsin.
9: Ardından yepyeni bir lastik ve ona uygun şambreli takıyor.
14: Modern arabalarda şambrel kullanılmaz. Yeni lastiklerin taban profili daha düşüktür. Yanak esnemesi lastiğin daha dar bir alanında gerçekleştiği için şambrele uygun değildir. Ama yüksek profilli bir lastik kullanıyorsanız ve jantınız dubleks kullanıma uygun değilse içine şambrel koymak zorundasınız.
9: Zamanında bu lastikler iki İtalyan devinin gözdesiydi. Dünyaca ünlü iki performans arabasını düşünmek aklıma bir fikir getiriyor. Neredeyse birebir aynı iki arabaya bakarken insan ister istemez soruyor. Hangisi daha hızlı acaba?
10: Direksiyonda kimin olduğuna bağlı.
9: İşte mesele bu olabilir değil
11: mi? Çok doğru yanın, çok doğru.
9: Ben diyorum ki Stand Lake'deki o şirin pistimize geri dönelim.
10: Ufak bir zamana karşı yarış.
9: Bence de...
12: Buradaların kapıştığı yarışları çağrıştırıyor.
9: Ama öyle yapmayacağız. Sadece aramızda kapışıp hangimizin daha hızlı olduğunu göreceğiz. Ha? Kimin hangi arabaya bineceğine de karar verebiliriz.
14: Bu arabaların motor gücüne bakılırsa sürücünün ağırlığı her şeyi belirler.
12: Onunla aynı arabaya binmem.
9: Ben de. Son aşamada Alan jant balansı yapıyor. Faz, lastikleri yerine takıp, Skid de yeni jant kapaklarını parlatınca araba yere indiriliyor ve her şey yerine yerleşiyor. Dougal, lastiklerin muazzam görünüyor. Gerçekten muhteşem oldu, öyle değil mi?
10: Resmen evrim geçirdi.
9: Değil mi ama?
14: Doğrudur.
9: 15 yıldır çalıların arasında yatan bir araba için bence hiç fena olmadı. Sizce? Bunda kâra geçtik sayılır.
12: Bence şahane oldu.
9: Diğeri ise sürekli değer kaybeden bir yatırım.
12: Evet, kesinlikle.
9: Evet, bence de.
12: Cepten yiyen cinsten.
9: Aynen öyle. Peki, hangisi hızlı? İşte öğrenmemiz gereken şey bu. Böylece iki araba da daha iyi görünüyor. Özellikle de yeni pabuçlarıyla sedan bayağı fiyakalı oldu. Peki hangisi daha hızlı çıkacak? Bir de tabii ki en az bunun kadar önemli bir soru. İkisi de pistteki 16 kilometrelik mesafeyi kazasız belasız devirebilecek mi?
15: Otomobil piyasası durgun.
16: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
17: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
18: Ama ne otel?
19: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
20: Gerçekten mi? Kanıtla.
19: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
18: Favori sitendekini bile.
19: Aynı otel. Yarı fiyatına.
18: Trivago'ya bakmamış.
20: Trivago'ya bakmadın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
22: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
23: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
24: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
25: Gün boyu çamaşırını koru.
26: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
27: Mol Ped'den kız sözü.
28: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
29: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
30: Ben Chris.
7: Ben Max.
30: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
30: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
30: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: İki hafta önce Wilshire'da bir depoda Ceylan lakabını verdiğimiz bir araba bulmuştuk. Onu tamir ettik. Temizledik. Yanına bir de arkadaş bulduk. Ve bugün ikisini de piste çıkarma vakti geldi. Pekala. Sizce piste kadar dayanabilecekler mi?
0: Zaten asıl sınav bu olacak, öyle değil mi?
9: yavaş yavaş gideriz.
1: En kötü ne olabilir ki?
9: Tamam, depoları dolu.
1: Evet.
9: Lastikler yeni.
0: Frenler de tutuyor.
9: Tutuyor mu?
0: Evet.
9: Aa, büyük başarı. İkisinin de mi?
0: Sanırım öyle.
9: Harika. Evet. Peki siz ikiniz Antilop'a mı biniyorsunuz?
1: Olur, bineriz.
2: Evet, evet. Alan'la biz halimizden memnunuz.
1: Gözümüz gibi bakarız.
9: Tamam, nazikçe olsun. Ben de şunu sürerim. Yo, gözlerinden okuyorum. Biraz daha insaflı davranmak lazım.
0: Doğru,
9: diyorum.
0: Biraz nazik davranmak gerekiyor.
1: Vites geçişlerinde mi?
0: Evet, debriyajda ufak bir
9: önden
0: problem var.
9: Önden biz mi gidelim? Hadi bakalım, geçelim.
0: Yürü bakalım.
9: Önden mi gidiyoruz?
0: Yolu biliyor musun?
9: Hayır.
0: Tamam, düş
9: harika,
0: önüme.
9: Harika, hadi gidelim. Ve yola çıkıyoruz.
0: Bunun ne kadar tarihi bir an olduğunun farkında
9: nedenmiş
0: mısın Henry? Çünkü bu araba tam şeyden beri ilk defa trafiğe çıkıyor. Ne zamandı?
9: 15 yıldan beri.
0: Evet, en az 15 yıl.
9: Evet.
0: Evet, kesinlikle öyle.
9: Atölyeden Stone Lake Arena'ya uzaklık 15 kilometreden biraz fazla. Tahtaya vuralım da kazasız belasız varalım. Arkadan gelen Alan ve Skid, Ceylan'ın içinde hallerinden hayli memnun görünüyor.
2: Bayağı keyifliymiş değil mi?
1: Bence de lokum gibi.
9: Ta ki bu olana kadar.
2: Bence kenara çekip kaputu açalım.
9: Hepimiz sağa çekmek zorunda kalıyoruz. Ne yapıyorsunuz siz? Ne oldu?
0: Sanırım yine yakıt hattı tıkandı.
9: Tamam.
0: Benzini bu taraftan geri üfledik ama şimdi bu tarafa biraz basınç uygulayacağım.
9: Tamam.
0: Alan da marşa basarsa umarım pompa çekmeye başlar da biraz hareket
9: tamam, görüyoruz. Tamam, anladım.
0: Evet.
9: Gözümüz üstünüzde.
2: Biz de şurada dikilip podyum pozu verelim.
9: Hadi bakalım.
0: Hazır mısınız? Ben...
9: Ne oldu? Yola devam edebiliyor muyuz?
1: Hazırız, gidebiliriz.
9: Bu adam evet, harika değil mi?
1: Aynen öyle, harika adam.
9: Baz bir kez daha tıkanıklığı üfleyerek açmayı başarıyor ve yolun geri kalanı şükür ki olaysız geçiyor. 10 dakika ve yaklaşık 8 kilometre sonra hedefimiz olan Stone Lake Arena'ya varıyoruz. Ama Ceylan'ımız tam o sırada bir kez daha stop ediyor.
1: Durana kadar pek çok şey güzel gidiyordu.
9: Baz seyyar kompresörü önce ön tarafa. Ardından depoya bağlıyor.
2: Tıpkı sen, yaşlılık ve tıkanıklık.
9: Ve nihayet.
1: İşte bu.
9: Baz, sen gerçekten inanılmaz bir adamsın.
0: Diğer uçtan çıktı mı?
9: Çıktı evet, tabii. Alının her yeri benzin
0: harika
9: oldu. Ceylan'ımız üçüncü kez yolda kalmadan önce yarış öncesi bilgilendirme toplantımıza geçiyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Birkaç tane zamana karşı deneme yapacağız, tamam mı? İki sürücü de traktörün oradan yarışa başlayacaksınız.
0: Tamam.
9: Arabaya bineceksiniz diyelim.
0: Tamam.
9: İki tur atacaksınız. Sağa çekip ineceksiniz ve sürücü değiştireceksiniz.
1: Tamamdır.
9: İki tur daha, sonra bitiş. Kim kazanırsa en hızlı o demektir. Kulağa basit geliyor ama yıldızlarımız yarışa pek de hazır sayılmaz. Önce siz ikiniz başlıyorsunuz. Unutmayın, iki tur sonra sürücü değişimi var. Matt de sağ olsun
0: tamam,
9: çıkış işaretini verecek. Hazır mıyız beyler?
2: Hazırız.
9: Pekala. Yerlerinize hazır. Başla. Alan'ın kuşusuna baksana.
2: Kapıyı kilitlemiş. Yapıştır. Başlıyoruz.
9: Patinaja bak sen.
0: Patinaja bak sen.
9: Baktın mı gidiyor?
0: Evet.
9: Stanley 1972'den beri yarış pisti olarak kullanılan eski bir çakıl ocağı. Bunun sesi tek silindirle çalışıyormuş gibi geliyor.
1: Dip gaz gidiyorum. Sona kadar bastım.
9: Arabaya bir şey mi yaptın? Kesin
0: hayır,
9: yapmışsındır.
0: Hayır, hiçbir şey yapmadım.
9: Yaptın,
0: bir şey
9: hayır yapmadım. Yaptın. Oval pist topu topu yaklaşık 500 metre. Ama yine de sürücü değişimine kadar sanki asırlar geçiyor. Geliyorlar, geliyorlar. İşte bu. Geldiler. Değişim, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk. Hadi, çabuk.
0: Geldiler.
9: Hadi. Ne yapıyorsunuz? Acele
1: araba
9: edin.
1: Araba tek silindirle gidiyor.
9: Hadi.
0: Birinci tur tek silindirle gidiyor.
9: Biliyorum, biliyorum. Hadi fırlayın.
0: Hadi bakalım.
9: Her neyse, i̇şte bahane uyduruyorsun.
0: Dur bakalım, dur.
9: Yapıştın. Hadi. İşte bu kadar.
0: Şuna bak. Oh.
9: Modifiye edilmiş ceylanımız zamanında Avustralya ve Yeni Zelanda'da rally için kullanılırdı.
2: İlk kez bindiğim bir arabayla piste çıkmak tek akıl kârı değil.
9: Bizimki ise onun yanından bile geçemez. Geliyoruz. Matt, bayrağı hazret dostum. İki dakika.
2: Yeniden yarışmak istiyoruz. İlk turda tek silindirle gittik.
0: Kusura bakmayın da arabanızı adam gibi hazırlamadıysanız o sizin derdiniz dostum.
2: Benim turum mükemmeldi bir kere.
0: Alan'ın kusura bakma ama
9: her şey hazırlıkta
0: aynen öyle.
2: Evet. O zaman ben de sizin arabayı bir 10 dakika kurcalayabilir miyim?
9: Olmaz
2: lütfen?
9: Olmaz. Süre 2 dakika 32 saniyeydi.
2: Bu resmen komedi. Gerçekten komedi.
9: Sıra bizde. İşte evet. Bu. Geçmemiz gereken süre 2 dakika 32 saniye.
2: Hazır?
9: Evet.
2: Başla.
9: Koş.
0: Hadi bakalım.
9: Hadi çabuk. Hadi faz.
2: Umarım çalışmaz.
9: Ben bu arabayı daha önce hiç sürmedim ki.
0: Bas bas. Debriyaja sonuna kadar basma sakın.
9: Basmıyorum.
1: Zayıf bir kalkış oldu.
9: Nasıl gidiyoruz? İkinci vites.
0: Fena değiliz.
9: Kaputun altına bakarsak iki araba da aslında aynı özelliklere sahip. Ama bizim hayata döndürdüğümüz sedan tıkır tıkır işliyor. İşte budur. Aslında bunu sürmek çok eğlenceli.
0: Evet.
1: Ucu ucuna bir yarış olacak.
2: Öyle mi dersin?
1: Evet.
0: Şahane bir fikrim var.
9: Ne?
0: Sen hemen yana kay, ben dışarıdan dolanıp bineyim, tamam mı?
9: Tamam, anlaştık.
0: Sürücü değişimini kastediyorum.
9: İlk tur 96 saniye. Hadi. Tam duramıyorum.
2: Umarım frenleri kilitlenir.
9: Güzel. Direksiyona faz geçince sonraki iki tur daha da hızlı geçiyor. Dehşet sürüyorsun. Hey dostum.
0: Master.
9: Geliyoruz. Ama ikinci turun sonunda frenler tamamen pes ediyor. Açılın yoldan. Evet. Pek duramıyoruz sanki. Öyle değil mi?
0: Evet öyle.
9: Durmak için bir
0: şöyle
9: tur daha atmamız
0: gerekecek.
9: Şöyle
0: bir zafer turu atalım o zaman. Ne dersin?
1: Bir tur daha atıyorlar.
2: Bunlar ne yapıyor böyle?
0: El sallayalım da zafer turumuz şenlensin Henry.
9: Süreyi bilmiyoruz ama kazandığımızdan
0: bizde,
9: adımız gibi eminiz.
0: Çantada kektik yani. Evet.
9: Aynen öyle.
0: İşte böyle.
9: Harika sürüş faz. Gidip zaferimizin tadını çıkaralım.
2: Ufak bir sorunumuz var beyler.
9: Ne oldu?
2: Kronometreyi erken durdurdum da. İkinci sürüşte daha tek tur bitince durdurmuşum. Gaza geldim biraz. O yüzden süre kaç inan hiç bilmiyorum.
0: O zaman şimdi...
2: Yani ya bir daha yarışacağız ya da berabere bitecek.
9: Beraberliğe razı.
2: Yüzüme gözüme bulaştırdım. Kusura bakmayın, tamam mı?
9: Sırf bize ufak bir torpil geçsin diye kronometreyi sana vermiştim zaten. Torpilin alasını
0: aynen
9: geçti.
0: Aynen öyle.
9: Aslında biz daha avantajlıydık.
0: Tam olarak öyle oldu.
9: Aslında bizim kazandığımıza inanmak istiyorum. Şahane oldu. Neyse. Dükkana dönüp arabaların kaç para edeceğini öğrenelim. Ertesi gün yerel klasik araba tüccarımız Chopper Roy arabalara göz atmaya gelince tam olarak bunu yapıyoruz. İkisi de çalışıyor.
30: Evet.
9: Sıkı bir testten de geçirdik,
30: evet,
9: değil mi? Nerelerde sürdüğümüzü söyleme. Özel seri kaça gider?
30: 500-600 sterlin civarı eder. O da sırf üzerindeki krom parçaları başka bir araba için istediğimden. Kusura bakmayın.
2: Arabayı parçalamaya çıkaracağım diyor. O kadar kötü durumda ki yedek parça için alacak.
9: Bizim emektar sedanı konuşsak olur mu?
30: Evet. Çok aranan bir model. Durumu gayet iyi. Yaşanmışlığı da harika duruyor.
0: Lastikleri de yeni. Gıcır gıcır, gıcır, gıcır lastik lastikler.
30: 3000 ila 3500 arası bir şey eder.
9: Biri 600, diğeri 3500.
2: Evet. Evet.
9: 100 sterlin kâra mı geçtim?
2: Ben sana en başta söylemiştim. Verdiğin parayı kurtarırsan öp de başına koy diye. Kendini açtın.
9: Doğru,
2: 100
9: evet,
2: kağıt kâr ettin.
9: Yani,
30: ben de kromlarımı almış oldum.
9: Kromlarına kavuştun. Herkes, herkes mutlu ama şunu yani belirtmeden geçemeyeceğim. Buna 3500, diğerine de 500 verdim.
30: Vay canına. Zarardan dönmek budur işte.
0: Bence neyse, bir dahakine yanımıza bir el feneri de alalım.
9: 100 kağıt kar. Tanrım, tam bir hayal kırıklığı. O kadar emek verdik.
2: Sağlık olsun.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalı?
9: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
4: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük
6: pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
9: Bankam Sonbank kartım Hadi.
10: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle?
10: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
10: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Merhaba, ben Guy Fieri. Gördüğünüz gibi yeni yollardayım. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde ağzımın suları akıyor. Yine muhteşem yemekler var. Gerçek lezzetler. Ülkenin dört bir yanından. Şu an ayak basılmamış topraklardayız. New Jersey'de deniz kenarı harikaları. Vay, enfes görünüyor. Ohio'da ise harika bir Ege menüsü. Yemeğe sihir mi katıyor?
1: Evet.
0: Indianapolis'teki bu adamsa işi bir üst seviyeye taşıyor. Taco ve tamale'ye müthiş bir yorum. Nefis. Mısırın kabuğunu bile yiyebilirim. Onları zirveye taşıyor. 10 numara. Bunu sık söylemem ama 10 numara. Evet, bütün bunlar ve çok daha fazlası birazdan sadece sizler için.

0: Indianapolis Inglewood mahallesindeyim ve size harika bir hikayem var. Meksikalı genç bir kadın şef şu binada yaşıyormuş. Inglewood Topluluk Geliştirme Derneği'ne gidip şurada terk edilmiş bir yapı var. Babamla orada küçük bir tamale dükkanı açmayı çok isteriz demiş. Kısa sürede büyük bir hayran kütlesi edinmişler. Tamale, taco ne isterseniz yapıyorlar. Herkes de bayılıyor. Ve işte Traole.
1: Kesediye hazır.
2: Meksika yemeğini deneyimlemenin farklı bir yolu.
3: Asadonuz.
4: Aklınız gidiyor. Bu ne diyorsunuz?
5: Bir AC/DC torta.
0: Nasıl söylüyorsunuz?
3: Evet. Herkes farklı söylüyor.
0: Ben Carlos Hutchinson'un kurduğu yuva diyorum. Tabii yerel halkın ve şu an Los Angeles'ta aşçılık eğitmeni olan kızı Carla'nın yardımıyla.
6: Meksika'da çelik şirketlerinde çalıştım ama en büyük hobim yemek pişirmekti. Carla aşçılık okudu ve burayı açmam için beni o eğitti.
0: Amerikan rüyası.
3: Hindi tamaleleriniz.
7: Hindi tamale olağanüstü.
4: Hindi tamalesinin üzerinde kızılcık sosu var. İnsan önce bu ne alaka diyor.
0: Pekala, hindi kıyması.
6: Soğan tozu, kekik, sarımsak tozu, beyaz biber, mercan köşk. Su, karıştıracağız. Tereyağı, ada çayı ekleyeceğiz.
0: Fırına mı gidecek şimdi?
6: 190 derecede 20 dakika.
0: Tamam, hindi pişti, göğüs eti didiklendi. Sırada ne var?
6: Hindi tamale sosu. Kırmızı biber, domates tozu, ekşi krema ve taze kırmızı domateslerle başlayacağız. Hindi kıymasıyla didiklenmiş hindiyi karıştırıyoruz. Hindi sosu ve son olarak zeytinyağıyla noktayı koyuyoruz.
0: Bu kızılcık sosu olmalı.
6: Evet.
0: Zeytinyağı ve su kombinasyonunu pek sık görmeyiz.
6: Kızılcığı ekliyoruz. Biraz fokurdayıp canlanmasını bekleyeceğiz. Manzano biberi, habanero, Roma domatesi, ada çayı, jalapeno biberi, kırmızı soğan. Mandalina çok farklı. Ham şeker, mandalina suyu, portakal suyu, kereviz tohumu, tuz, karabiber.
0: Pişme süresi ne kadar?
6: 20 dakika. Elma sirkesi, taze kızılcık, kişniş. Sonra hepsini blenderdan geçiriyoruz. Şimdi de tamale hamurunu yapalım. Zeytinyağı, kereviz tohumu, kereviz tuzu, kekik, kabartma tozu, fesleğen, ada çayı, sarımsak tozu. Tuz, soğan tozu, karıştır, makine için hazırız.
0: Makineyi getirin. Şu an ayak basılmamış topraklardayız. Çünkü hamuru kalıbın kenarlarına doğru yayacak. Sanırım eti de tam ortaya yerleştireceğiz.
6: Doğru bildin.
0: İşte hindi.
6: Elma sirkesi, taze kızılcık, kişniş. Sonra hepsini blenderdan geçiriyoruz. Şimdi de tamale hamurunu yapalım. Zeytinyağı, kereviz tohumu, kereviz tuzu, kekik, kabartma tozu, fesleğen, ada çayı, sarımsak tozu. Tuz, soğan tozu, karıştır, makine için hazırız.
0: Makineyi getirin. Şu an ayak basın.

0: de bir tane özel çeşit oluyor. İki de vegan çeşidimiz var ve ayrıca...
1: İki de vegan tamale mi var?
0: Evet, kırmızı etli var, yeşil soslu tavuklu var, fasulyeli var. Bir diğeri de siyah fasulye ve patatesle servis edilen chorizolu olanı.
1: Böyle iki kısa tamale mi yapıyorsun peki?
0: Evet.
1: İkişer tane yarım kabuk kullanıyorsun yani, öyle mi?
0: Evet, yapabiliyoruz.
1: Tamam, şimdi bunları buharda mı pişiriyoruz?
0: Evet. Hindi tamaleleri tabağa alıyoruz. Biraz kızılcık sosu, çok az kişniş ve işte bu kadar.
1: Hiç hindi tamale yememiştim. Bu nefis olmuş. Mısır ununun kıvamı çok güzel. Salaş, otantik bir tarzı var. Sosa bayıldım zaten. Kızılcıktan hafif bir acılık geliyor. Çok güzel. Seninle konuşurken koca bir taneyi mideye indirdim bile. Nefis. Bunun kabuğunu bile yerim ben. Enfesim.
2: Hindi tamale hazır. Hamurun dokusu olağanüstü.
3: Kızılcık sosu Carlos'un yaptığı en sevdiğim şeylerden biri.
4: Asağı dolu takolar.
5: Burası keşfedilmemiş mükemmel bir yer.
1: İşte kahraman da bu. Englewood Topluluk Geliştirme Derneği'nden. Onlara ilk kıvılcımı siz vermişsiniz.
6: Yaklaşık 10 yıldır ortağız. Topluluk oluşturmak ve harika yemekler yemek için çok güzel bir yer.
7: Vegan Bria takoları.
8: En iyi vegan takolar burada.
5: Et yemediğinizi fark etmiyorsunuz bile.
1: Bria oğlak etiyle yapılır değil mi?
0: Biz ekmek ağacı meyvesi kullanıyoruz.
1: Jackfruit yani. Tamam, neyle başlıyoruz şimdi?
0: Biber salçası sosu, Roma domatesleri ve yağ.
1: Soğan, sarımsak.
0: Fesleğen, kimyon, defne yaprağı, kekik, mercan köşk, su. Her şeyi pişirip biberleri ekliyoruz.
1: Ayrıca
0: anço,
1: guajillo. Pürüzsüz hale gelene kadar çekiliyor.
0: Bu sirke.
1: Tamam.
0: Ekmek meyvesi, paprika.
1: Çok iyi. Kayen biberi olsaydı korkardım.
0: Soğan tozu, mercan köşk, tuz, fesleğen, sarımsak tozu, defne yaprağı ve biberiye.
1: Kokusu buraya kadar geldi.
0: Kimyon, kekik.
1: Mekanın özel salçası mı bu?
0: Evet.
1: Nefismiş.
0: Karıştıralım.
1: Yağda mı koyuyoruz?
0: Evet, toplamda 30 dakika pişecek.
1: Fırınlanmış muzlar.
0: Evet. Soğan tozu, tuz, beyaz biber, guajillo tozu.
1: Bu da meyveyle karıştırılıyor mu?
0: Evet, biraz biber salçası. Fırına veriyoruz, 15 dakika.
1: Parti devam ediyor.
0: Sıra mantarlarımızda.
1: İstiridye mantarı ve beyaz kültür mantarımız var.
0: Soğan ve sarımsaklı yağ.
1: Sarımsak. Bu adam işi üst seviyeye taşıyor. Fırına veriyoruz.
0: 50 dakika. Mantarı ekmek meyvesiyle birleştiriyoruz. Biber salçası ve brie hazır.
1: Tamam, son yapacağımız şey ne?
0: Et suyu. Bütün domatesler, soğan, sarımsak ve jalapeno, önceden hazırlanan biber salçası, domates salçası, tarçın ve karanfil,
1: tamam.
0: Tuz, sebze bulyon, kimyon,
1: kesede ne var?
0: Mango kabuğu, defne yaprağı ve kekik.
1: Güzelce kaynatıp keseyi çıkaracağız ve püre mi yapacağız?
0: Evet. Bria takoları için tortillalar, zeytinyağı ve guajillo biberi tozu.
1: En ince ayrıntıya kadar her şeyi düşünüyorum. Vegan peyniri. Şuna bakın.
0: Biraz pico de gallo sosu. Bu şekilde katlayıp sunuyor ve üstüne biraz limon sıkıyoruz.
1: Nutkum tutuldu. Bu yediğim brie takolarının %80'inden daha iyi. O kadar çok lezzet, o kadar harika doku bir arada ki. Mantar bu işin yıldızı. Konsomye sosuysa... 10 numara. Bak bunu çok sık söylemem ama 10 numara.
0: Teşekkür ederim. Vegan brie.
1: Daha önce brie taco yemiş miydin?
9: En sevdiklerimdendir.
1: Etli olanı mı, evet. Yoksa şu vegan olanı mı?
9: Bunları tercih ederim.
2: Kabuğundaki çıtırlık ve içinin yumuşaklığı harika.
1: 1 ile 10 arası puan versin.
9: 10'un üzerinde.
1: Carlos işi biliyor
9: değil mi? %100.
0: Tortalar.
10: Haftada en az bir kez geliyorum, gelmeden olmuyor.
1: Normal bir insan bunu böyle göremez. Şef olmak için doğmuşsun. Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Bradley Beach, New Jersey'deyiz. Asbury Park'ın bir alt sokağı. Tam benim programa uyan bir mekan varmış. Özgünlük, harika bir hikaye, bomba gibi yemekler. Duyduğuma göre şef haftanın 6 günü mutfaktaymış. Kendi menüsünü yazıyor. İşleri kendi bildiği gibi yapıyor ve her şeyi sıfırdan üretiyor. Mekanın ismi de güzel. Scratch Kitchen.
11: Fasulye ve mantar hazır.
12: Kesinlikle gelmeniz gereken bir yer. Yemekler taze.
13: Her şey sevgi ve tutkuyla yapılıyor.
11: Domatesler sihrini göstersin.
14: JT olağanüstü bir şef.
1: O JT, JT Dunn. Sektöre yıllarca girip çıktıktan sonra burayı açmış. Deniz biyolojisini bitirmişsin.
11: Dereceyle.
1: Gemiden atlayıp restorana mı daldın?
11: 37 yıl boyunca 14 yıl önce ara verdim, sonra yine dayanamadım.

0: Ve geri döndün.
1: Evet.
0: Bugün ne yapıyoruz söyle.
1: Kajun usulü deniz tarağı.
0: Hem de New Jersey'de.
1: Evet. Kajun usulü deniz tarağı.
2: İçinde çeri domates, sosis ve cannellini fasulyesi var.
3: Aperitiften daha fazlası. Harika bir ana yemek.
1: Deniz tarağı suyu hazırlayacağız.
0: Bunlar bayağı iri.
1: Evet. İri olunca lezzet de büyüyor. Kereviz, havuç, taze limon, soğan, biraz defne yaprağı ve biraz su. Deniz tarakları ısınıp açılana kadar pişirmeye bırakacağız ve süzeceğiz.
0: Sonra?
1: Geceden pişen domatesler, sarımsak, taze biberiye ve çeri domates. Son dokunuş sızma zeytinyağıyla. Fırına giriyor ve pilot ateşi domatesleri pişiriyor. Yavaş bir yağda pişirme işlemi.
0: Anladım.
1: Şimdi fırınlanmış sarımsaklı ve biberiyeli ekmek yapacağız.
0: Hadi görelim.
1: Un, maya, tuz, şeker, biberiye. Geceden pişen domateslerimizde hazırlanan fırınlanmış sarımsakları kullanacağız. Su ve
0: su
1: yağ.
0: Su ve yağ birlikte mi?
1: Evet, iş yükünü azaltmak için.
0: İş yükünü azaltma yöntemin mi bu?
1: Evet.
0: Vay canına.
1: 1,5 saat mayalanınca merdaneyle açıp kızartıyoruz.
0: Nefis görünüyorlar.
1: Sıra çeşneli galeta.
0: Gerçek gala başlıyor desene.
1: Taze maydanoz, granül sarımsak, fesleğen, parmesan peyniri, tuz, biraz biber. Sızma zeytinyağı ve tuzsuz tereyağı. Galeta ununu eklemeyi unutmayalım. Ve tamam, onları deniz taraklarıyla buluşturalım.
0: Pekala.
1: Biraz zeytinyağı ve andouille sosisle başlıyoruz. Sarımsak.
0: Deniz tarakları bedava ama nane şekerleri 80 dolar.
1: Deniz taraklarını, geceden pişen domatesleri, fesleğeni, tereyağını ve yeşil soğanları ekliyoruz. Cannellini. Biraz tuz ve karabiber, sirke ve deniz tarağı suyuyla tavayı ıslatıyoruz.
0: Parti böyle başlıyor.
1: Kabuklar açılsın diye.
0: Bunun içinde kaybolmak istiyorum.
1: Taze maydanoz, çeşneli galeta unumuz.
0: Ağzımın suyu akıyor şu an.
1: Ve ekmeğimiz.
0: Bu şimdi aperatif mi yani?
1: Bu şimdi aperatif.
0: 18 kişi için herhalde. Şu lokmaya bak. Oh. Saygıyla eğiliyorum. Jersey sahilindeki bir mekanda menüye niçin bu tarz bir şey koyduğunu anlayamamıştım doğrusu. Ama manyaklık seviyesinde iyi olmuş. Dürüst olmak gerekirse ben burada yaşadım. Sırf bunu yemek için haftada en az 1 ya da 2 kere buraya gelirdim. Olağanüstü.
1: Teşekkür ederim.
4: Kajun usulü deniz tarağı.
0: Deniz tarağı sever misin?
5: Severim.
0: Şef nasıl hazırlıyor peki?
5: Harika.
6: İçindekilere inanamıyorum. Öyle çok malzeme var ki.
4: Deniz tarakları mükemmel pişmiş.
2: Güzel ve hafif, taze. Ekmeği de...
0: Sosun içine iyice daldırdı bu arada. Buradaysanız nereye gideceğinizi biliyorsunuz herhalde.
3: Burası gizli bir mücevher.
1: Ahtapot hazır.
0: Sektörü bıraktığında yani o zaman neden çekilmiştin?
1: Bir ara kötü durumdaydım. Kafamı toplamam gerekiyordu. Artık 12 yıldır içkiden uzağım. Farklı bir yaklaşımla dönmek istedim.
0: Dönmek istedin çünkü bu senin ilk aşkın değil mi?
1: Doğru.
0: Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Hiç kolay bir yolculuk değil.
7: Jay harika biri gerçekten.
1: Nudie tabağı alınıyor.
0: Biraz ekmek ve makarna versene bana.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
14: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
15: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
16: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
17: Siparişiniz
18: ve Pepsi'niz.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük hediye. Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
17: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
18: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
20: Abi motor komple gitmiş.
21: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Kartaların.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Devam ediyoruz. Bradley Beach'teyiz ve burası Şef JT'nin mekanı. Adı da Scratch Kitchen.
1: Patlıcanı mühürlüyorum.
2: En taze malzemeleri, makarnaları, deniz ürünlerini ve etleri buluyor.
0: Tabağa kalbini koyuyorum.
2: Evet.
3: Bu yemeğe bayılıyorum. Harika.
1: Savoy usulü tavuk hazır.
2: Savoy usulü tavuk en sevdiklerimden. Parmesanlı ve sarımsaklı kıtır tabaka harika.
4: Tatlı biberler, acı biberler. Çok güzel tabağa alınmış.
0: Başla şef.
1: Tamam, önce sarımsaklı sosu yapalım. Zeytinyağı, taze doğranmış sarımsak, Sicilya kekiği, karabiber, tuz ve biraz parmesan. Karıştıralım. Ve tavuk butları.
0: Derisi kalıyor çünkü bu işin asıl anahtarı o, değil mi?
1: Evet, kızgın tavaya koy, derisi üste gelsin.
0: İyi, alırken deri altta olsun.
1: Doğru.
0: İyice çıtır çıtır olsun. 3 but. Restoranın saygı dostum, 10. köyünde değilsin şu an.
1: Yediğim gibi pişiririm.
0: Şu renge bakın.
1: Yağını süzüp fırına verelim. Tavuk için balzamik sirke çektirmesi yapacağız. Pekala. Balzamik sirkemize esmer şeker ve defne yaprağı ekliyoruz. Birkaç saat pişiriyoruz. Fırından çıktı. Biraz daha pişmeye devam etsin. Azıcık tereyağı, taze sarımsak karışımı ve biraz esmer şeker. Sonra sirkeli biberimizi ve acı çeri biberlerimizi alıyoruz. Ve sirkeyle seyreltiyoruz. Üzerine biraz da su ekliyorum.
0: Burada yaptığın lezzet fukarası yemeklerden biri daha yani.
1: Parmesan peyniri. Üstten ısıtmalı fırına verip çıtırdatıyoruz. Sonra da üstüne döküyorum. Ev yapımı balzamik çektirmeyle bitiriyoruz.
0: Cehennem gibi bu. İçinde sirke var. Neyse ki biraz esmer şeker koyduk ve balzamik çektirmesini verdim. Çünkü sirkeyi de sarımsak derken güçlü baskın lezzetler var içinde. Bol sarımsak var. İtalyan biberleri asiditeyle eşlik ediyor. Biraz acılık var, biraz tatlılık. Bu yemeğin lezzet patlaması bambaşka bir seviyede diyebilirim dostum, gerçekten.
1: Teşekkür ederim.
0: Büyük lezzetler, benzersiz, yaratıcı bir şeyler arıyorsanız aradığınız burası.
1: Savoy usulü tavuk 22 numara.
4: Tavuk budu çok sulu.
2: Balsamik biraz tatlı, biraz ekşi.
5: Çok iyiydi.
6: Bir kere gelmişsiniz, kesin yine gelirsiniz.
7: Kesinlikle gelmeniz gereken bir yer. Yemekler taze.
0: Yemek yapmayı severim, en sevdiğim şey. Bu işi benden daha çok seven, bu kadar keyif alan birini görmek harika. Scratch Kitchen'ı dünyaya duyuran kişi olduğum için çok mutluyum doğrusu.
1: Ben de.
0: Ağırladığım için sağ ol.
1: Ben teşekkür
0: harikasın.
1: Ederim.
0: Konuğumuz olan şefleri sevmeniz lazım. Bulabildikleri hemen her binayı alıp restorana falan dönüştürüyorlar sonuçta. Eski bir cep telefonu mağazasını, akaryakıt istasyonunu restorana çevirenleri gördüm. Hemen her yeri restorana dönüştürebiliyorlar. Şimdi de Columbus'un 15 dakika dışındaki Whitehall, Ohio'dayım. Tam da böyle bir restoranı ziyarete geldim. Eski bir taco dükkanını alıp Yunan lokantasına dönüştürmüşler. Evet, işte King Eros'u.
8: Somon Yunan salatası, masa 5.
7: King Eros, Columbus'taki en iyi Yunan lokantası.
9: Ailem Yunanistanlı. Kendimi köklerime en yakın hissedebildiğim yer burası.
8: Biftekli ve beyaz peynirli tabak.
10: Genelde arabaya servis alırım. Yemekler mükemmel.
0: Ve mekanın başındaki isim Yanni Çarkiyas. Amerika'ya çocukken taşınmış ve 30 yılı aşkın zamandır Ege mutfağını Ohio halkının ayağına getiriyorum.
8: 91'de hızlı salaş konseptinin gerçekten tuttuğunu gördüm. Yunan mutfağını Columbus'a getirmek ve...
0: ulaşılabilir kılmak istedim. Hızlı ve kolay hizmet sunan bir mekanda otantik Ege lezzetleri.
8: Evet, lezzet, lezzet, lezzet. Bana bir kuzu pirzola.
7: Benim favorim kuzu pirzola.
11: Neredeyse çöp şişte biftek gibi.
12: Limon sosuyla harika oluyor, bayılıyorum.
0: Kuzu etiyle aranı iyi.
8: Yeni Zelanda'dan geliyor.
0: Süreci anlat.
8: Nane ile marine edeceğiz. Bu arada bu otlar bizim bahçemizden.
0: Hemen buradan.
8: Evet evet, biberiye, fesleğen, kekik, tuz, beyaz biber, paprika, granül sarımsak, esmer şeker, kayen biberi.
0: İtalyan zeytinyağı.
8: Bilmem mi, belki de Yunan'dır. Sonra bunu çırpacağız ve ardından kuzu pirzolaları keseceğiz.
0: Tek tek parçalara ayrılacak mı?
8: Evet.
0: Ve marine olacak. Ne kadar süreyle?
8: 48 saat.
0: Ciddi mi?
8: Lezzeti tamamen hapsesin.
0: Neyle servis edeceksin?
8: Közlenmiş sebze ve Yunan pilavıyla.
0: Tamam, pilavı görelim.
8: Tavuk suyu, biraz tuz, karabiber, renk vermesi için gıda boyası.
0: Yarı haşlanmış pirinç, havuç, kereviz ve
8: önceden pişirilmiş.
0: Tam kararında sıvı. Hepsi karıştırılıyor, fırına verip pişirilmeye bırakılıyor. Doğru mu? Sence insanların çekincesi ne? Yani neden böyle yerlere gelip Ege yemeklerini tatmayı denemiyorlar?
8: Bilmiyorlar ki. Lezzetinden, tazeliğinden, aromatik olmasından haberleri yok. Biraz da kalıplaşmış düşünüyorlar.
0: Tek seçeneğin bu olduğunu düşünüyorlar ya da kuzu eti sevmem diyorlar.
8: Ha, doğru. En büyük mesele bu kuzu eti sevmem.
0: Başlıca sebebi genellikle bayat kuzu eti yemiş olmaları.
8: Doğru dürüst yapılmamışını yemişlerdir. Doğru pişirilmemiştir.
0: Evet, fazla pişmiş olabiliyor. Evet, anladım. Başka neyimiz var?
8: Evet, limonlu ve dereotlu sos.
0: Adı neden böyle?
8: İçinde limon ve dereotu var. Ana malzemeler bunlar.
0: O zaman adı da bu olmadı değil mi?
8: Evet.
0: Bilin bakalım içinde ne var?
8: Ha, bu bir sır. Sıcak su, limonu ekleyin.
0: Limon olduğunu tahmin ettim.
8: Dereotlu tavuk suyu da ekleniyor. Biraz da meyan kökü. Kıvam alsın diye.
0: Sos hazır. Hemen birkaç sebze soteleyip pirzolaları atalım.
8: Tabii. Yunan pilavı, havuç, tatlı patates, brokoli. Pirzolaları da üstüne koyalım, biraz biberiye, biraz da limonlu dereotu sosu.
0: İşte bu kadar. İçi az pişmiş.
8: Hı-hı.
0: Şef, nefis. Yani gerçekten lezzetli. Bayıldım. Sos neydi? İçinde sarımsak mı vardı, neydi?
8: Hı. Limonlu dereotu.
0: Limonlu dereotu sosu, tamam. Doğru, kuzu mükemmel pişmiş. Marinasyon fazla baskın değil. Pilav da çok iyi uyum sağlıyor. Sıfırdan el yapımı kesinlikle büyük bir sevgiyle yapılmış. Nefisim.
8: Kuzu pirzola menüsü. 12 numara.
7: Kuzu pirzolalar dilinizde eriyor resmen.
11: Tam bir lezzet patlaması.
0: İçine sihir mi katıyorlar?
12: Evet.
0: Bu mekanı nereden buldun?
3: Arabayla giderken kokusunu aldım.
0: Kokusunu aldın.
3: Evet.
0: Yapamayacağım bir şey var mı?
12: Sormaya korkuyorum.
8: Acılı beyaz peynir, masa 12.
0: Yani şuna bir bak.
8: Her şey sıfırdan yapılıyor. Menüde 100 çeşit var.
0: Kaç farklı tatlı yapıyorsunuz ki?
8: 26 çeşit.
12: Baklavadan tattırdı. Çünkü satın almadan önce tatmamızı istiyor.
5: İkramlardan haberim yoktu. İçeride ücretsiz ikramlar olduğunu bilmiyordum.
10: Ne sipariş ederseniz edin, pişman olmazsınız.
8: Sarmalar hazırlanıyor.
9: Sarmalar çok güzel.
10: İçinde pirinç, farklı etler ve baharatlar var.
13: Bağımlılık yapıyor. Daha fazla istiyorum dedirtiyor.
0: Sarma.
8: Büyük annemin tarifi.
0: Tamam.
8: Kuzu ve dana kıyması kullanıyoruz. Kendimiz çekiyoruz.
0: Tamam.
8: Granül sarımsak, tuz.
0: Karabiber.
8: Bir yumurta, limon suyu, bahçeden dereotu ve taze maydanoz.
0: Sotelenmiş yeşil biber.
8: Soğan ve domates. Biraz karıştıralım.
0: Pirinci içine atalım. Demek yapraklar hazır giriyor. Damarlı kısımları içe mi bakacaktı?
8: Evet, bir kaşık dolusu alıp sarıyoruz.
0: Kenarlarını içe katlıyoruz.
8: Evet.
0: Yan yana diziliyor. Bunları hangisi burada pişireceğiz?
8: Sıcak su, granül sarımsak, öğütülmüş kimyon, karabiber, tavuk bulyon ve et bulyon karışımında.
0: Üstünü de kapağı kapat. Ne kadar fırında kalıyor?
8: 175 derecede 2 saat.
0: Sonra lüpletiyoruz.
8: Çok iyi dedin.
0: Şunlara bakın. Soğukta yenilebilir mi?
8: Soğuk olanların içine et konulmaz. Onlar zeytinyağlı, vejeteryandır. Ama bence etli olanlar daha lezzetli.
0: Anladım. Sıcak yan yemeği.
8: Limonlu dereotu sos.
0: Krallara layık. Benim cennetim bu. İç harcını bol koyuyorsun. Ne sosu demiştin? Tamam, doğru. Limonlu dereotlu sos. Evet, sarım, pirinç dengesi, her şey iyi ayarlanmış. Sarmalar nefis. Basit yemekler tamamen sıfırdan yapılıyor. Sade ama gerçek lezzette orada. Malzemeleri değerlendirmen, eti kendin çekmen, hiçbir şey israf etmemen. Bunların üstüne insanlara lüks bir mekanda bulabilecekleri o özel yemekleri, özel lezzetleri burada sunmayı başarıyorsun. Hem de hızlı ve salaş bir deneyimle. Sipariş veriyor, istediğimiz masayı seçip oturuyor ve hatta arabaya servis isteyebiliyoruz. Bir araya getirmen hoş bir kombinasyon.
8: Kesinlikle. Zaten bunu harika bir kombinasyon yapan ve 33 yıl boyunca ayakta kalmasını sağlayan bu. Salon için sarma hazır. Masa 1.
13: Harika bir lezzet.
12: Bolca limon tadı alıyorum. Tam anlamıyla kusursuz.
0: Çok güzel şeyler yapıyor.
12: Her seferinde çok iyi.
4: Siparişiniz geldi.
12: Columbus bölgesindeyseniz buraya mutlaka uğrayın.
0: Amerikan rüyasının temsili gibisin. Harika fikirlere sahip olsan da bunları ancak sıkı çalışmayla gerçekleştirebilirsin. Yani senin yaptığın...
8: Teşekkür ederim.
0: Gerçek bir başarı hikayesi. Yine bomba gibi bir yolculuk olmadı mı itiraf edin. Merak etmeyin, ülkenin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümde yine bizimle birlikte olun. Hangi taze deniz ürünlerini getiriyorsun?
1: Ahtapot var, kalamat var.
0: Kalamat. Ne biliyorsunuz, biliyorsunuz. Biz kalamar diyoruz ona. Senin sahnelerini dublaj yaptırmam gerekecek galiba.
1: Beyaz peynire ne diyelim?
0: Tamam.
1: Evet, biliyorum.
0: Pes ettim ben.
14: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
14: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
16: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Merhaba, ben Guy Fieri. Amerika'nın en iyi kafelerini, restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu yolculukta teşekkür ederim tanrım, teşekkür ederim. Muazzam sandviçler. Bam bam bam. Her ihtimale karşı hazırlıklıyız.
1: Acılı, kremamsı ve kocaman.
0: Dur. Ben de buradayım.
1: Aha, pardon.
0: San Luis Obispo'da denemeniz gereken özel bir lezzet var. Fazla iddialı. Ve şampiyondan Boston usulü devasa barbekü sandviç.
2: Tam bir keyif sandviçi.
0: Enfes. New Jersey'de bunu biraz daha uzatırsam...
3: Kafamız patlayacak.
0: Hamburger ve pastırma. Etsiz. Bana ufak bir şey dedirtti. Ne? Ama lezzeti üst seviyede. Siz öncüsünüz. Lezzet tavan yapmış. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda. Gıda devriminde yaşananlara bayılıyorum. İşin tam merkezindeyim. İnsanların farklı mutfakları, farklı pişirme tarzlarını denediğini görüyorum. Bunu benimsiyorlar. En sevdiğim şeylerden biri insanların vegan ve vejeteryan mutfak hakkındaki düşüncelerini görmek. 70'lerde, 80'lerde çocukken yediklerimden farklı bir yerde. New Jersey'deyiz. İki beslenme uzmanının bir araya gelip kurduğu kasabayı kasıp kavuran bitki bazlı bir kafeyi ziyarete geldik. İşte Say the Sprout.
4: Altın.
2: Damla çikolata.
5: Menüdeki her şey birinci kalite.
6: Gerçekten ruhu besleyen yemekler.
3: Sucuklu patates kasesi hazır. Sihirbaz gibiler.
7: Bitki bazlı beslenmeye dair bildiğim her şeyi onlara öğretti.
0: Alex ve Kara 2012'de bu dükkanı açtıklarından beri kasabanın vegan elçileri konumundalar doğrusu.
3: Müşterilerimizin çoğu vegan değil.
2: Müşterilerimizin belki sadece %10'u vegan.
3: Müşterilerimiz sadece kendilerini çok iyi hissettiren, besin değeri yüksek, lezzetli bir yemek yemek için geliyor.
0: Paket servis?
2: Evet.
0: Harika bir uyum. Akapella grubu gibiler.
3: Hep birbirimizin cümlesini tamamlarız.
0: Evet. Epey eğlenceli olacak deseniz.
3: Evet, harika.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
2: Kaliforniya hamburger en çok satan ürünümüz.
5: Peynirli Kaliforniya hamburger hazır.
8: İçinde pancar köftesi, kaju kreması ve yeşillikler var. Burada ilk yediğimde vay canına bu çok iyi demiştim.
2: Önce pancar köftelerimizi yaparak başlayacağız. Rendelenmiş çiğ pancar.
3: Her şey organik.
2: Pişmiş esmer pirinç, küp doğranmış soğan, çiğ ay çekirdeği ve maya.
0: Besin mayası özütü yani.
2: Sarımsak, İtalyan baharatı, tamari sosu.
0: Tamari mutlaka herkes yemeli.
2: Aynen öyle. Sızma zeytinyağı, agave nektarı, deniz tuzu, biraz karabiber. Birkaç kez çekiyoruz.
0: Gerçekten kıymaya benziyor.
2: Evet, çok benziyor. Şekil veriyoruz.
0: Kendi şekli yok tabii. Biz veriyoruz.
2: Hiç yok.
0: Kaç derecede pişiyor?
2: 190 derecede 20 dakika. Şimdi kaju peynir sosumuzu
0: tamam.
2: Yapacağız. Organik çiğ kaju ve besin mayası.
3: Bol miktarda.
2: Peynir lezzetini veren asıl şey bu.
0: Bir de şakalarımız.
2: Tabii ki. Deniz tuzu. Her şeyde arıtılmış su kullanıyoruz. Sızma zeytinyağı ve elma sirkesi.
0: Yapıştır gitsin bebeğim.
2: Bum. İşte bu kadar. Buzdolabına mı koyalım? Ne diyorsun?
0: Benimkinden daha iyi.
2: Aman tanrım.
0: Elma sirkesi. Lazım. Kendime not. Elma sirkesi. Soğan turşusundan bahsedelim.
2: Soğan turşusu için ilk olarak kırmızı soğanları ince ince dilimliyoruz. Ardından elma sirkesi ve arıtılmış suyla bir salamura hazırlıyoruz.
0: Arıtılmış su kullanmayı düşündünüz mü?
2: Her yerde kullanıyoruz zaten.
3: Her yerde.
0: Benim tavsiyem de buydu zaten.
3: Evet.
0: Teşekkür ederim.
2: Deniz tuzu, karabiber, dereotu, agave nektarı.
0: Önemlidir miktarı.
2: Çok önemli. Güzelce karıştırıp bir gece buzdolabında bekletiyoruz ve özdeşleşmesini sağlıyoruz.
3: Ve sonra hazır oluyor. Bu kadar.
2: Şimdi sandviçimizi hazırlayacağız. Ev yapımı Hindistan cevizi yağı.
0: Ne tür bir ekmek bu?
2: Esmer pirinç unu, mısır unu, keten tohumu. Bir tarafına kaju peynir sosumuzu, diğer tarafına ezilmiş avokado sürüyoruz. Üzerine soğan turşusu, domates, hamburger köftemiz ve filizler. Her şeyin ızgarada ısınıp iyice harmanlanmasını seviyoruz.
0: Öyle yapmak zorunda mısın?
2: Yapmamaya çalışabilirim.
0: Dene bakalım.
3: Hayatta duramaz. Hadi başlayalım. Davul sesi.
0: Nefis olmuş. Peynir böyle krema gibi. Avokado iyi gitmiş. Köftenin muazzam bir tadı var. Ekmeğin dokusuna bayıldım. Bu harika.
2: Harika.
0: Tebrik ederim.
3: Izgara için hazırız.
9: Hamburger'e yepyeni bir yaklaşım. Pancardan gelen hafif topraksı bir tadı var.
0: Bu peynir sosu yasaklanmadı.
3: Kesinlikle.
10: Üstelik hamburgerin üzerinde eriyor.
11: Bu insanlar uzun zamandır bu işin içinde ve ortaya gerçekten harika bir şey çıkmış.
12: New York'ta yaşıyorum. Her hafta sonu buraya geliyorum. Kapıdaki ilk kişi ben oluyorum.
0: Bu harika.
3: Çedarlı pastırmalı.
6: Ben çedarlı pastırmalı yiyorum. Marine edilmiş tempe, karamelize soğan ve kaju peynir sosu var. Bayılıyorum.
0: Sırada ne var mı?
2: Çedarlı pastırmalı. Önce marine edilmiş tempemizi yapacağız. Sandviçteki et görevi gören şey bu.
0: Sandviçteki et gibi.
2: Kaynar suya atıp 20 dakika bekletiyoruz. Böylece sünger gibi oluyor.
0: Hadi marinasyonu hazırlayalım.
2: Sızma zeytinyağı, glutensiz tamari sosu. Bugün bunu yapıyoruz.
0: Teşekkür ederim tanrım, teşekkür ederim.
2: Agave nektarı, besin mayası, çekilmiş hardal ve karabiber. Tempelerimiz iyice şişti.
0: Batırıyoruz.
2: Evet, bütün o lezzeti içine çekecek. Bu da Hindistan cevizi pastırmamız. Koyu akçaağaç şurubu, tütsü aroması, tamari, besin mayası ve deniz tuzu. Üzerine döküyoruz.
0: Kurutulmuş Hindistan cevizini.
3: Evet.
2: Evet.
0: Tütsü aroması çok net gelecek.
2: Evet.
3: Onu öyle
2: görürsün, görürsün.
0: Tadına bakacağım. Bana ufak bir şey dedirtecekler. Ne? Bu resmen pastırma.
3: Bunu internet sitemizde ve tezgahta satıyoruz ve insanlar
2: evet, her yerden
3: sipariş
2: paket,
3: veriyor.
2: Paket alıyorlar.
0: Hem de her yerden. Neden birdenbire geleceğe dönüşteki çılgın doktor Brown'a dönüştüm? Hey Marty! Şimdi bunu fırınlıyoruz.
2: 160 derecede yaklaşık 30 dakika. 5-6 dakikada bir karıştırıyoruz. Şimdi de çedarlı pastırmalıyı yapalım. Marine edilmiş tempemiz var. Üzerine biraz daha marine sosu. Ekmeğimizi hazırlayıp iki tarafını da yağlıyoruz. Yine aynı kaju peyniri sosu, karamelize soğanlarımız ve ardından Hindistan cevizi pastırmamız. Kusursuz şekilde ızgarada pişiriyoruz.
0: İsmin hikayesi nedir?
2: Çocuklardan yetişkinlere kadar herkesi kapsasın istedik. Yaptığımız her şey malum tamamen bitki bazlı olduğu için tohumdan filize ismini seçtik.
0: Çocuklarınız da mı vegan?
2: Benimkiler öyle.
3: Benim eşim çocuklara her türlü şeyi yediriyor ama yapacak bir şey yok.
0: Ne yapacaksın?
3: Ben pişirdiğimde bitki bazlı oluyor. Evet. Çocuklar konusunda bazı sınırlarım var ama anladım. Eşim farklı besleniyor ve onların
0: salam
3: da...
0: Salam yemiyorlar mı?
3: Hiç salam yemediler.
2: Şimdilik.
3: Ama antrikot yediler. O uzun hikaye.
0: Dibini görmemişsin ama kıyısından geçmişsin.
2: Çedarlı pastırmalı hamburgerimiz hazır.
0: Bunu biraz daha uzatırsam...
3: Kafamız patlayacak.
0: Alacaklar. Klasik bir peynirli hamburger gibi. Bana göre işin sırrı karamelize soğanda. Gerçekten harika.
2: Evet.
0: Tente, vay canına, ne harika bir malzeme. Sünger tekniğine bayıldım. Pastırmadan gelen o istihdat, marinasyonla yakaladığınız denge sayesinde tavan yapmış. Nefis, çok yaratıcı.
3: Çedarlı pastırmalı.
13: Üstlü pastırma bu sandviçe mükemmel bir hava katmış.
9: Tempe işinde herkesten iyiler.
2: Kimçili pilav kasesi hazır.
8: Buranın eline kimse su dökemez, hiç kimse.
0: Siz öncüsünüz.
2: Teşekkür ederim.
0: Yine aynı anda cevap verdiler. Boston'dayım. Yanımda biricik şefimiz Michael Slow var. Şef, seni nereye götürdüğümü biliyorum ama tam olarak nerede olduğumuzu çözemedim.
1: Fenway semtindeyiz. Gelişmekte
0: tamam.
1: Olan bir bölge.
0: Her yerde restoranlarım var biliyorum. Burada var mı?
1: Evet, yakınlarda C-Mark'ımız var.
0: Restoranını görmeyi isterdim ama şu anda şampiyon biricik şef Tiffany Faison'u ziyaret etmeye gidiyoruz. İşte Sweet Chicks.
14: 4 parça kızarmış tavuk çıkmış, 3 sipariş var hadi.
3: Burası için 2 saat yol geliyorum çünkü yemekleri iyi.
15: Didiklenmiş tavuk.
16: Texas'tan taşındık ve sonra Sweet Chicks'i bulduk. Memlekette hissettiriyor.
0: Bunun nedeni Tournament of Champions şampiyonu ve market oyunları emektarı Şef Tiffany'nin gerçek güney lezzetlerini kuzeye New England'a taşıması.
1: Tiffany'yi uzun zamandır tanıyorum ve yaptığı her işte çok
0: güney
1: iyidir.
0: Güney mutfağı menüsü mü yoksa barbekü mü?
14: İkisi de. Annem güneyliydi ve bunlar onun yaptığı yemeklerdi. Memlekete özlemi çektiğimde bastığında bana evimi hatırlatan yemekleri yiyebileceğim bir yer yoktu.
0: Ne pişireceğiz?
14: Tavuk.
0: Ah, tavuğa bayılırım.
17: Brokoli 4 parça.
18: Boston'da böyle bir kızarmış tavuk bulamazsınız.
3: Eti çok yumuşak, mükemmel baharatlandırılmış.
0: Ne yapıyoruz şef?
14: Baharat karışımı, tuz, tavuk çeşnisi.
0: Tavuk çeşnisi favorimdir.
14: Şeker, esmer şeker, soğan tozu, sarımsak tozu, hardal tozu, kırmızı biber, isli paprika, anço biberi, karabiber.
0: Harika.
1: Güzel kokuyor.
14: Şimdi kaplamasını yapıyoruz. Un, az önce hazırladığımız baharat karışımı ve biraz ekstra tuz. Tavuğu hafifçe una buluyoruz. Amacımız unu tavuğa yedirip biraz nemini almak.
0: Ne kadar dinleniyorum?
14: 12 saat.
0: Sıradaki adım ne?
14: Bulamaç. Ekşi sütle başlıyoruz. Yumurta, turşu suyu, acı soğan. sos ve hazırladığımız tavuk baharatı. Tavukların hepsi buna bulanıyor.
0: Bu da aynı karışım öyle değil
14: Aynen
0: mi?
14: Aynen öyle.
0: Tamam, hoşuma gitti.
1: Pekala, bu güzel kabın sırrı ne?
14: Üzerindeki sıvıyı korumak. Çok fazla süzmüyoruz. Şu küçük parçaların olması sorun
0: Kuru el ıslak el yöntemini sevdim.
14: Sonra da elimi kızartıp French sosa batırıyorum ve parmaklarımdakileri yiyorum.
0: Pişmesi ne kadar sürüyor?
14: 8 dakika.
0: Peki annenin o meşhur...
14: Brokolili peynir güveci. Peynirli makarnayı solladım.
1: Hadi canım.
14: Bu tamamen kremalı mantar çorbası. İçine yumurta koyuyoruz. Mayonezle karıştırıyoruz. Doğranmış soğan ve brokoli ekliyoruz.
0: Brokoli haşlanmış herhalde.
14: Evet, haşlandı. Bolca çedar peyniri ve biraz karabiber. Bu karışımı tepsiye döküyoruz ve yaklaşık 175 derecede 45 dakika pişiriyoruz. Üzerine panko serpiyoruz ve 5 dakika daha fırınlıyoruz. Büyü gibi çok lezzetli.
0: Ne olduğunu biliyorum. Konserve mantar çorbası.
14: Kremalı mantar çorbası.
0: İşin sırrı konserve mantar evet. çorbasında. Şükran gününde
14: Kesinlikle.
0: Taze fasulye güveci yaparken ben de aynı şeyi yapıyorum. 3-4 farklı çeşit mantar kullanıyorum.
14: Evet.
0: Bütün o zahmete giriyorum.
14: İnsanlar bunu istemiyor.
0: Ve eşim doğrudan yüzüme
1: Neden
0: bakıp
1: Neden hazır çorba kullanmıyorsun?
14: Sadece hazır çorba
0: Kremalı
14: kullan.
0: Kremalı mantar çorbası kullan sonra. Ben hazır çorba kullanmam mı?
14: İşte ben de böyleyim, memnun oldum.
0: Ve bir yıl bana mantar almadı ama evde hazır mantar çorbamız vardı.
1: Üzerine çıtır soğan da koydun
0: onu
1: mu?
0: Onu kesinlikle yapmalısın. Kendin yapmayı bile uğraşma. Evet.
14: Ben de onu diyorum. Biz üzerine tuzlu kraker ufalıyoruz.
0: Hadi
14: o kadar.
0: Hadi birleştirelim.
14: Tavuk sıcak yağdan çıktı. Üzerine baharat karışımımızı serpiyoruz. Normal karışımımız da var, acılı da var.
0: Yani baharatı seçebiliyorum.
14: Seçebilirsin.
0: Tavuğun en sevdiğin yeri neresi?
1: Ben but diyeceğim.
0: Ben kesinlikle kanatçıyım. Şu çıtır çıtır tereyağlı kıvama bakın.
1: Çok lezzetli, inanılmaz sulu. Resmen ağlıyor.
14: Damlayan tavuk.
0: Hadi çocukları götürün de damlayan tavuk yesinler.
1: Harika, öyle değil mi?
14: Sen brokoli sevmezsin.
0: Hayır, çok lezzetli. Lezzetli olmasının nedeni diğer malzemelerin brokoliye oranı bence.
14: 4 parça acısız çıktı.
0: Menüdeki favoriniz ne?
15: Kızarmış tavuk tartışmasız.
19: Kaplaması ve hafif kızartılmış olması muazzam.
3: Brokoli güvecinin harika bir peynir tadı var.
20: Ekşi sütlü bisküviler.
0: Az önce yanımızdan koca bir kova mı geçti?
16: Evet, ballı kremasıyla birlikte.
3: Tatlıya benziyor, muhteşem.
1: Bunlara bayılıyorum.
14: Ekşi sütlü bisküvi.
0: Hafif ve kat kat bir tat.
1: Harika değil mi?
0: Tamam. Boston'da Tiffany'nin mekanında Chef Michael'la birlikteyiz. Tam anlamıyla sudan çıkmış balık gibiyim. New England'da barbekü yiyeceğim.
14: Taze döş tütsüleyiciden çıkıyor.
18: Döş etini alıyorsunuz.
16: Burnt ends ve sos.
0: Bir yere ayrılmayın, devam edeceğiz.
21: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Otur şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aha, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurdum. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdum. Bu salı binde Golf Ülker McVitie's dondurma 249 lira. Aytaç %0,5 yağlı süt 35 lira.
4: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Gün boyu çamaşırını koru.
7: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
8: Mol Ped'den kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
11: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Jel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Budur.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
6: Sweet Chicks'teyiz. Devam ediyoruz. Dostum Şef Michael Schlow ve sevgili şampiyonumuz Şef Tiffany ile birlikteyiz. Kendisi gerçek bir şampiyon. Her şeyi bir üst seviyeye taşıyor. Sonra da üzerine o kendine has kızıl saçlı dokunuşunu ekliyor.
7: Çiftlik salatasıyla.
8: Şef Tiffany'nin güney lezzetlerini buralara kadar getirebilmiş olması harika bir şey.
9: Çok otantik bir barbekü.
7: Big Papi hazır.
9: Bugün Big Papi yedim. Dilimlenmiş dana döş, kızarmış soğan halkaları, jalapeno turşusu var.
10: Çıtır kenar parçalarıyla harmanlanmış. Big Papi Boston'da bir efsanedir. Sandviçte isminin hakkını vermiş.
6: Big Papi adında bir sandviç yapacağız. Bu bölgede bir beyzbol oyuncusu var değil mi?
7: Topla oynanan
6: evet,
7: mı?
6: Şu meşhur adam işte.
7: Sayı falan yapıyor.
6: Evet, sayı falan yapıyor. Neyse. İş dana döşe geldiğinde.
7: Hiç.
6: Kesinlikle en kalitelisini seçmelisin.
7: Maceraya hiç gerek yok. Üzerine boydan boya çizikler atıyoruz. Tuz, karabiber
6: ve bolca. Tamam, hazır karabiber kullanmana şaşırdım doğrusu.
7: Bir kısmı hazır öğütülmüş, bir kısmı da kavrulup öğütülmüş karışım. İstediğim kabuğu elde etmek için gereken kıvamı
6: İçinde
7: başka türlü tutturamam.
6: Küçük bir kızıl saçlı hilesi olacak mutlaka. Bunu çalacağım.
7: Tütsüleyiciye.
6: Odun nedir o?
7: Beyaz meşe yaklaşık 12 saat 80 derecede. Çıkarıp sarıyoruz ve soğutuyoruz. Dilimleyip bir kısmını burnt ends için ayırıyoruz.
6: Mumdan mı yapıyorsun?
7: Evet.
6: Doğruyoruz.
7: Döş etinden kalan bütün artık parçalar doğrudan burnt ends'e gidiyor ve onları... Bizim bütün melek payı üzerine barbekü sosumuzla kaplıyoruz ve 25 dakika fırınlıyoruz.
6: Tamam, barbekü sosu.
7: Worcestershire sosu, beyaz sirke, elma suyu, ketçap, hardal ve biraz pekmez. Esmer şeker, anço çili tozu, paprika, kırmızı biber.
6: Kimyon mu?
7: Evet. Toz hardal, kişniş, soğan tozu, sarımsak tozu, taze çekilmiş karabiber. Yaklaşık 45 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. Hazır olunca ananas suyu ve sitrik asit ekliyoruz.
6: Papi'de başka ne var?
7: Jalapeno kremi.
6: Pardon, nesi dedin?
7: Kremi.
6: Hadi krem yapalım.
7: Tütsülenmiş jalapeno, karamelize sarımsak ve soğan mayonez, tuz, krem peynir.
6: Bence kireçlenme için bunu sürsen kendini daha iyi hissedersin.
7: Aslına bakarsan ben bunu her şeye sürerim.
11: Çok lezzetli.
6: Lezzet diyarı kayropraktik merkezi olarak tavsiyemiz omuz ağrılarınız için kireçlenme için sürün gitsin.
11: Bu çok iyi.
6: Çok güzel.
7: Sevindim. Şimdi Big Papi'mizi yapalım.
11: Şuna bak.
6: Muhteşem.
7: Teşekkür ederim. Dana döş, jalapenolu krem peynirimizi bolca
6: koy,
7: sürüyoruz.
6: Koy biraz da.
7: Size tabii ki döşün en güzel parçasını vereceğim.
6: Şu ize baksana.
11: Aynen.
7: Bu en altı gidiyor. Çıtır burnt ends. İçi sulu, dışı çıtır çıtır soğan halkaları ve jalapeno turşusu. Eğer bir şeye Big Papi adını veriyorsanız bu şehirde onun hakkını kesinlikle
11: şuna
7: vermelisiniz.
11: Bak.
7: Tam bir keyif sandviçi.
11: Tamam, başlayalım. Bu inanılmaz. Acılı, kremamsı ve kocaman.
6: Dur. Ben de buradayım. Ben.
11: Pardon, çok iyi değil mi?
6: Sandviçten bahsediyorum.
11: Hala sandviçten bahsediyorum. Bu harika.
6: Döş, tam kitabına uygun. Texas kitabına uygun.
7: İltifat
6: tabii.
7: Sayarız.
6: Acayip sulu. Şuna bakın. Dışındaki çıtırlığa bayıldım. Karabiberin dokusu, lezzeti net hissediliyor. Tam kıvamında. Karamelize ve çıtır çıtır. Vay canına. Barbekü sosu.
11: Ya o krem.
6: Harika, inanılmaz.
7: Krem.
6: İçindeki bibere bayıldım.
11: Yediğim en iyi sandviçlerden biri. Çok ciddiyim. Gerçekten çok iyi.
7: İki Big Papi daha hazırlıyoruz.
12: Dana döş lokum gibi. Soğanlar ve jalapeno biberleri muhteşem.
13: Tek kelimeyle inanılmaz.
6: Hepsini bitirmek zorundasın
13: o
6: ama.
13: O konuda endişen olmasın.
7: Lütfen makarnayı haşlamaya bırakın.
9: Sweet Chicks'teyken mutsuz olamazsınız. Harika bir yer.
6: Abi yıldız, efsane bir.
7: Sağ ol
6: nefis.
7: Patron.
11: Çok
7: zevkli.
11: Lezzetli.
7: Sizi görmek güzeldi.
6: Kaliforniya'dayız. San Luis Obispo, Broad Caddesi. Havaalanıyla şehir merkezinin arası. Hani güneye giderseniz de Viyet yemeğinin yanında 3 çeşit yan ürün alırsınız ya. İşte bu inceleyeceğim mekanda bir karı koca o et ve üçlü yan ürün işini tamamen kendi tarzlarında yapıyorlar. Brüksel lahanaları, patates kızartmaları, küçük burgerler, peynirli makarnalar 3-4 ürün alabiliyorsun. Müthiş bir kombinasyon. İşte taste.
14: Man me ve cheeseburger in paradise.
15: Ne yemek istediğinize karar veremiyorsanız Taste'e gelin.
9: Menüde canınızın istediği her şey var.
14: İki adet Arjantin usulü hazır.
12: Peynirli makarna, burger veya salata alabilirsiniz. Hepsini karıştırıp tamamen kendi akşam yemeğinizi yaratabilirsiniz.
6: Çünkü mekanın sahipleri Gretchen ve kocası Scott yemek seçen insanlar hakkında çok şey biliyorlar.
14: Ben ne yemek istediğimi asla karar veremem. Bu yüzden burada her şeyden biraz alabiliyorsunuz. Hiçbir tabak aynı değil.
6: Aman tanrım.
10: Burası bizim aile işimiz ve tutkumuz oldu.
14: Dörtlü tadım tabağı hazır.
16: Başka bir yere seyahat ettiğimde hep keşke Taste gibi bir yer olsa da birçok farklı şey yiyebilsem diyorum.
14: Köfte için bazlamayı ısıtın.
17: Kuzu köftesi harika.
12: Çeşitli Akdeniz baharatları var gibi.
17: Yanında zeytin ezmesi ve humus var. İkisi de ev yapımı.
14: Kuzu köftelerimizle başlıyoruz.
8: İlk olarak baharat karışımını hazırlayacağız.
14: Kırmızı soğan, kişniş ve maydanoz, tuz, fırınlanmış kişniş, kimyon, çekilmiş sarımsak ve önceden püre haline getirdiğimiz adobo sosu chipotle.
6: Bunlar kıymaya karıştırılıyor.
14: Izgaraya hazırlamak için porsiyonluyoruz. Humus, zeytin ezmesi ve ev yapımı bayağı bazlama iddialı. Hepsini biz yapıyoruz. Şimdi bazlama hamurumuzu yapacağız. Ilık su, maya, şekeri kendi haline bırakıyoruz. Un, yeni bahar, tuz, maydanoz, tarhun otu. Şöyle bir döndürüyoruz.
6: Tamam.
14: Mayalı suyumuzu ve zeytinyağını ekliyoruz. Kenara alıp mayalanmaya bırakıyoruz.
6: Başka ne yapacağız?
14: Humus.
6: Humus.
14: Nohut, tahin, susam yağı, sarımsak, limon suyu, su, tuz ve kırmızı biber. Hepsi bu.
6: Nefis. Zeytin ezmesinde ne var?
14: Zeytin, sarımsak, tamam. Bir de zeytinin salamura suyundan biraz kullanıyoruz. İşte hazır.
6: Hadi hazırlayalım.
14: Pekala, hazır mısın?
6: Asıl sen hazır mısın?
14: Sıcak bazlamamız ve köftelerimiz var. Şöyle küçük bir sandviç yapmayı seviyorum.
6: Biz kaçın kurasıyız
14: be. İşte şimdi oldu.
6: Normalde kuzu köfte bu kadar lezzetli olmaz. Nefis sulu, harika kızarmış. Bazlama tek başına bile çok lezzetli. Humus tam kıvamında, ekşisi yerinde. Zeytin ezmesi de ne çok zeytinli ne çok sarımsaklı. Yiyeceklerim, beklediğim diğer şeylerin ön gösterimi ise çok şanslıyım.
10: Kuzu köfteniz hazır.
17: Kuzu eti lokum gibi olmuş ve çok güzel baharatlanmış.
9: Kusursuz.
6: Böyle bir restoran görmüş müyüz?
12: Hayır, menüsü geniş, seçenek çok.
6: Form doldurmak lazım sanki.
14: Çıtır tavuklu mini burger hazır.
6: Menüde 76 çeşit ürün bulunuyor. Burada birinin sorunları var bence. Hiç aranızda hesaplayan oldu mu? Kaç farklı kombinasyon oldu?
14: Hayır ama konuşmuştuk.
6: Düz bir hesap yaparsam ki sayılarla aram iyidir. Şöyle kabaca 6.765.201 farklı seçenek derim ben. Bir iki tane yanılıyor olabilirim tabii, mümkün.
15: Tatlı patates, Arjantin usulü antrikot ve kuzu burger.
6: Bu menüde yiyecek bir şey bulamıyorsan
18: sorun
6: zaten...
18: Sorun sizdedir.
14: Arjantin usulü antrikot için 3 dakika.
16: Obispo'ya yolunuz düşerse bu try tipi denemelisiniz.
15: Buranın adeta simge yemeğidir. Etin oldukça yağsız bir kısmıdır.
18: Bu için baharatlama işini o kadar muazzam yapıyor ki buraya her geldiğimde mutlaka o sandviç yiyorum.
6: Şimdi ne yapıyoruz?
14: Try tip için baharat karışımı.
6: En sevdiğim et çeşitlerinden.
14: Kaya tuzu, karabiber... Çeşnili tuz, et baharatı ve şeker.
6: Vay be.
14: Toz sarımsak ve kurutulmuş maydanoz. Bu benim gizli tarifimdi ama artık...
6: Kimseye söylemeyiz canım.
14: Gizli bir tarafı kalmadı.
6: Kimseye söylemeyiz, kimse bilmez.
14: Evet, birkaç saat dinlenmeye bırakıyoruz.
6: Bunu önce ızgaraya mı atacağız?
14: Evet, ızgarada mühürleyip ardından dinlendireceğiz.
6: Bu mini burgerin içine başka ne konuyor?
14: Chimichurri. Kişniş ve maydanoz, beyaz soğan, sarımsak, pul biber, kurutulmuş kekik, üzüm sirkesi, limon suyu, tuz ve karabiber. Biber.
6: Tamam.
14: Zeytinyağı, chimichurri sosu.
6: Sızma zeytinyağı.
14: Evet. Sarımsaklı
6: yanına
14: mayonez.
6: Başka ne hazırlıyoruz?
14: Mayonez, kaya tuzu, beyaz biber, toz sarımsak, taze sarımsak ve limon suyu.
6: Buraya taste adını koymasaydınız lezzet bombası da olabilirmiş.
14: Lezzet.
6: Burada olan tam olarak bu. Evet, mühürlendi. Şimdi liflerin tersine doğru dilimlenip ızgaraya atılıyor.
14: Evet.
6: Harika.
14: Üzerine biraz da ev yapımı baharatımızdan ekleyeceğim.
6: Kızarmış biliyorsun.
14: Sarımsaklı mayonez, chimichurri, et, domates, yeşillikler. Sonra da çıtır Brüksel lahanalarımızla servis edeceğiz.
6: Et kusursuz pişmiş. Chimichurri çok lezzetli. Sarımsaklı mayonez tam kıvamında. Brüksel lahanalı karışıma bayıldım. Sirke, pastırma, keçi peyniri. Bir arada harika. Bam bam bam. İnsan etten şöyle 4-5 büyük lokma alıp başka bir lezzete geçtiği için mutlu oluyor. Şimdi ben bu çılgınlığın arkasındaki mantığı sanki biraz anladım. Ama bence hala çılgınlık.
19: Arjantin esintisi. Bu tritip harika.
15: Kremamsı, sarımsaklı mayonezlerine bayılıyorum ve her şey gerçekten çok güzel.
14: Somonlu salata.
17: Çocuklardan yaşlılara kadar tüm ailenin favori yeri.
6: Aklınıza çılgın bir fikir geldiğinde menüye neler eklenecek hayal bile edemiyorum. Alemsiniz. Ne acayip bir yolculuktu ama değil mi? Merak etmeyin. Ülkenin dört bir yanında bizi bekleyen onlarca mekan var. Sonraki programda benimle olun. Bu ne kadar?
8: 15-16 dolar.
6: 15 dolardı. Bana bakınca 16 dolar mı oldu?
8: Menü yeni değişti. Bir dakika. Kim? 15-50 dolar.
7: Bak tam ortası.
6: Şimdi de 15-50'ye düştü.
7: Bugün
6: İşe
7: indirimde.
6: Bak. Sadece senin için daha iyi.
20: Otomobil piyasası durgun.
21: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
22: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
23: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
23: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
25: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
26: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
27: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
28: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
29: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
30: Gün boyu çamaşırını koru.
31: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
32: Mol Ped'den kız sözü.
33: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
34: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
35: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
3: tak. Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
7: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
8: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
7: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Pekala millet, başlıyoruz. Bugün her köşeye kamerayla mikrofon yerleştireceğiz. Restoran dedektifinde.
1: Ailemin mirası tehlikede.
0: Billy bu kez Las Vegas'a doğru yola çıkıyor. Jeremy nerede? Sharon onu bul. Nereye gitti?
1: Ha, geldin.
0: Buraya gelmesini söyle.
1: Aman tanrım.
0: Bir aile restoranını hayata döndürmeye yardım edecek. Sesli mesajlarınızı bütün restoran dinliyor. Ama isteksiz ve eğitimsiz personeli hangi garson masaya oturur ki? Bu mirasın sonunu getirebilir.
1: Vegas'ta olan Vegas'ta kalır.
0: Çok utanç verici. Willy Las Vegas geleneğini koruyacak mı? Yoksa artık küllerinden doğması için çok mu geç? Kimse artık müşterilerle içmeyecek. Bunu yapamıyorsanız kendinize başka bir iş bulun, tamam mı? Billy Diggle'la tanışın. Yemeğiniz nasıldı? New York'taki başarılı bir steakhouse restoran zincirinin sahibi. Sizi geçireyim. Hizmette dünya birincisiyiz. Peki böyle harika olmayı nasıl başardı? Bunlarla. Personeli 7/24 kayıt altında. Bir sorunu görmeden çözemezsiniz. Ülkenin her yerinden insanlar Willy'e ulaşıp, hadi işe koyulalım, İşletmelerini kurtarması için yardım istiyor. Işınla beni Rabbim. Willy hizmet ve gözetleme alanındaki uzmanlığını kullanarak, kızlar menü bilgilerini test etmelisiniz. Restoran sahiplerine,
2: aman tanrım,
0: onlar restoranda yokken neler olduğunu kanıtlarla açıklıyor. Onlara restoran işletmeyi öğreteceğim. Mazeretlere ve sızlanmaya yer yok. Nokta.

0: Tamam, sonra görüşürüz. Doğum günü mü? Adım Joy. Las Vegas'taki Osaka Japon mutfağının sahibiyim. Bir sushi barım var. Ayrıca hibachi ızgaramız ve geleneksel yemeklerimiz var.
1: Baharat ve krem peynir olmayacak.
0: Sushi barımızda hayal edebileceğiniz her balık var. Spesiyallerimizden biri SOS roll. Yengeç roll üstünde karides sote oluyor. Ton balıklı da var. 3 ayrı sos ve taze soğanlı. Aile mirasımızı da koruduk. En taze balıkları sunuyoruz. Hizmetimiz harikadır.
2: Çok taze, çok güzel.
0: Osaka restoranı ebeveynlerin 1969'da buraya açmışlar. Las Vegas'ın ilk Japon restoranıymış. West Sahara'daki restoranı 25 yıl işletmişler. Çocuklarının hepsi üniversiteye başlayınca emekli olmaya karar vermişler. Kapıları kapatmak yerine satın almaya karar verdim. Erkek kardeşim Jean artık West Sahara'dakinin sahibi. Orayı ona sattım. Birkaç yatırımcı buldum ve sonraki Osaka'yı yeni nesil için açmamı olanak sağladılar. İkinci şubemiz açılalı 16 yıl oldu. Burası geleneksel ve kasvetli değil. Daha fazla renk kattık. Biraz daha modern olmasını istedik. İlk açıldığında burası aşırı kalabalıktı. Kapıda kuyruk olurdu.
3: Fakat bölgede başka sushi restoranları açıldıkça Joy'un müşteri sayısında düşüş oldu. Diğer yandan erkek kardeşinin şubesinde işler yolundaydı.
0: Sorunun kaynağını gerçekten bilmiyorum. Bölgedeki rekabet gerçekten arttı ama müşteriler bana sıklıkla ben yokken burasının aynı olmadığını söylüyorlar.
4: Hayatımda bu kadar kaba bir yer görmedim.
0: Farklı bir şeyler olmalı. Bu çok can sıkıcı.
5: Buraya asla gelmeyeceğim, haberiniz olsun.
3: İnternetteki eleştirilerde Osaka'nın taze balığı ve enfes mutfağı övülüyor. Fakat çalışanların ilgisizliğinden şikayet edilmiş.
0: Çok zorlandığım günlerde kapatıp gitmek istiyorum. Ama Osaka 45 yıldır burada. Ailemin mirası tehlike altında. Adımızı korumak istiyoruz. Yetişmekte olan bir neslimiz daha var. Çocuklarımızdan birinin işi devralıp devam ettirmesini umuyoruz. Bu yüzden bir çözüm yolu bulmalıyız.
3: Fazla vakti kalmayan Joy.
6: Evet Joy, ben Willy. Evet, Vegas'tayım.
3: Willy'e ulaşıyor.
6: Merhaba Joy, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür
6: Osaka'da
0: ederim.
6: Osaka'da işler nasıl gidiyor? Müşteriler ne diyor?
0: Ben oradayken mutlular.
6: Pekala. Haftanın kaç saati çalışıyorsunuz?
0: 60'tan fazla.
6: 60 üstü. Yönetici var mı? İşe alımları kim yapıyor?
0: Ben yapıyorum.
6: Eğitimi kim veriyor?
0: Ben yapıyorum.
6: İnanılmaz. Ne yapacağız biliyor musun? Gizli kameralarla mikrofonlar yerleştirerek onları gözetleyeceğiz. Anahtarların yanında mı?
0: Evet, yanımda.
6: Güzel, onları ver. Kimseye bir şey söyleme. Hemen başlayacağız. Yardım etmeye geldim,
0: teşekkür
6: tamam mı?
0: Teşekkür ederim.
6: Birazdan tamam. Görüşürüz.
3: Zaman ilerlerken burayı kapatıp her yere kamerayla mikrofon yerleştireceğiz.
7: Tamam.
3: Willy'nin ekibi Osaka'ya gizli kamera ve mikrofonları yerleştiriyor. Yakındaki kontrol odasını hazırlıyor. Pekala millet, gösterin bakalım. Her yeri kuşatmışsınız. Sushi barı, yemek salonu ve mutfak kayıt altında. Tamam. Osaka kaydı hazır olduğuna...
0: Yanımda.
3: Güzel, onları ver. Kimseye bir şey söyleme. Hemen başlayacağız. Yardım etmeye geldim.
0: Teşekkür
3: tamam mı?
0: Teşekkür ederim.
3: Birazdan
0: tamam.
3: Görüşürüz. Zaman ilerlerken burayı kapatıp her yere kamerayla mikrofon yerleştireceğiz.
7: Tamam.
3: Willy'nin ekibi Osaka'ya gizli kamera ve mikrofonları yerleştiriyor. Yakındaki kontrol odasını hazırlıyor. Pekala millet.

0: personelini toplayıp hepsini düzelteceğim. Anlat bana, ebeveynlerin nasıl tanıştı, bu işe nasıl girdiler, hikayeleri nedir?
1: Annem Osakalı. Amerikalı bir Japon olan babamla tanışıyor ve ona Japon restoranı açalım, Las Vegas'ta hiç yok diyor. Hem de 1969'da. Evet, kesinlikle.
0: Çok havalı değil mi? Annenle babanın inşa ettiği şeye bak.
1: Evet.
0: O restoran erkek kardeşin işletiyor, sen de buradasın. Kaç kardeşin
1: evet.
0: var?
1: Evet. İki erkek.
0: İki erkek.
1: Biri balık tutarken vefat
0: çok
1: etti.
0: Çok üzüldü.
1: Evet.
0: Kaç yaşındaydı?
1: Daha 36 yaşındaydı.
0: Çok üzücü.
1: Evet.
0: Burayı onlar için iyileştireceğiz değil mi? Erkek kardeşini ve aileni onurlandırmak için.
1: Evet.
0: Şimdi kameraları izleyelim ve restoranında olanlara dışarıdan bakalım Joy.
1: Tamam.
0: D kamerasına bakalım. İçeri iki müşteri giriyor.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
2: Nasılsınız? Birkaç dakika içinde sizinle ilgilenecekler.
3: Tamam, teşekkürler.
0: Restoranın diğer ucundan seslenen adam kim?
1: Luiso.
0: Tamam. Kaç yıldır burada?
1: 11 yıldır.
0: 11 yıl, tamam. Müşterileri neden Luis karşılıyor? Hostesiniz yok mu?
1: Hayır.
0: Yani ön kapıda hiçbir kontrolünüz yok, öyle mi?
4: Merhaba, hoş Doğru. geldiniz. Nasılsınız? Evet. İki kişi misiniz?
3: İyiyiz ya siz? Evet.
0: Kamera H'deki kim?
1: O Jesus.
4: Tamam.
0: Jesus, tamam. Ne iş yapıyor?
1: Garson.
0: Tamam. Ne zamandır burada?
1: 8 ay.
0: 8 ay,
1: evet.
0: Tamam.
3: O daha önce hiç sushi yemedi.
4: Öyleyse uni ile başlayalım.
3: O nedir?
4: Boş verin, uni verirsem kusabilirsiniz.
3: Aa, neden öyle dedin?
0: Tanrım, dediğini duydun mu?
1: Aman tanrım.
4: Ben Virgin Roll'u tercih ediyorum.
3: Tekrar bakmalıyım. Menünüz kitap gibi. Evet, şuna bak.
0: Bu notluklu menüler de nedir?
1: Menü önceden daha kötüydü.
0: Burada var mı? Bakabilir miyim? Şuna bak. Menü notluktan mı çıkıyor? Bu şeyi önüme koysaydın kalkıp giderdim. Burada çıtayı yükseltmelisin.
3: Pekala. Virgin Roll'la başlayacağız.
4: Tamam. Virgin Roll mu olacak?
3: Evet. Ne kadar sürer? Çocukları okuldan almamız lazım da.
4: Evet. Okuldan kaçta çıkıyorlar?
3: 2:30'da.
4: 2:30 mu? Siparişinizi hemen ileteceğim. Peki.
0: Telefonunuz mu çalıyor? Neden restoran sesli mesajınızı dinliyor?
1: Normalde 10 kere çalar. Yine 10 kere çaldı. Bu da ne?
0: Şaka mı bu? Müşteriler yemek yerken sesli mesajınız çalıyor. Mesajınızı dinliyorlar. Bunu ilk kez görüyorum.
3: Çok saçma.
1: Tanrım.
0: Şimdi de Jesus telefonu açmaya gidiyor. Berbat bir durum. Düzenli bir sisteminiz olmalı. Bunları halletmeliyiz. Çok utanç verici.
3: Sushilere ne oldu acaba? 20 dakika oldu.
0: Duydun mu? Uzun zaman oldu değil mi?
1: Evet.
4: Evet, buyurun.
3: Aa.
4: Başka siparişiniz var mı?
3: Hayır, çok sürdüğü için daha fazla bekleyemeyiz. Bence
4: tamam.
3: Hesabı alalım,
1: evet,
3: çocuklar
4: pekala.
3: Bekliyor.
4: Hesabı getireyim.
3: Vaktimiz yok.
4: Tamam.
3: Teşekkürler.
0: Restoran doğru yönetilse ve yemek çabuk çıksaydı bu kadınlar 2-3 porsiyon daha söyleyecekti. Sizi kötü etkiliyor, bunu unutmayın.
1: Evet.
4: Pekala, buyurun hanımlar.
3: Çok teşekkürler. İki onluğunuz var mı?
4: Hayır, yok. Şu anda üstümde
3: barda
4: bozuk yok.
3: Barda dolabınız yok mu?
4: Hayır, barda da yok. Ofisimizde var.
3: Oradan alamaz
4: evet.
3: mısınız?
4: Sadece aşçıbaşı alabilir.
3: Onu mu bekleyeceğiz?
4: Evet.
3: Tamam.
0: Şaka mı? Arkadan para almak için sushi şefini mi yolluyorsunuz?
3: 30 dakika daha bekleyeceğiz.
0: Şuna bak, sonrasında ne diyecekler? Ne yorum yapacaklar?
1: Osaka'ya gelmeyin diyecekler. Bunu 20 kişiye anlatacaklar.
0: Orada yokken düzgün işleyecek bir sistemin olması gerekiyor. Orada değilsin diye her şey bu kadar karışamaz.
1: Evet.
3: Bu ne böyle?
1: Bilmiyorum.
0: Personelin sadece müşterilerin isteklerine odaklanabilmesi için işleri 2 dakika içinde halledebilecek bir yönetici bulundurman gerekiyor. Bu çok önemli. Ayrıca telefonlara bakıp insanları karşılayacak bir hostesin olmalı. Bunlar temel ihtiyaçlar. Bu işletmeyi hayata döndürmek için insanlara yatırım yapmalıyız. İlk sorun restoran girişinde belirli bir personelin bulunmaması. Birkaç pozisyon dahil etmek masraflı olabilir ama düzgün işleyen bir restoran çok daha fazla gelir kazandıracaktır.
3: İçerideki bütün para orada. Bu çok saçma.
0: Burada aile mirasınız söz konusu. 45 yıllık annenle babanın eseri. Onları gururlandırmalıyız. İşleri yoluna koymalıyız.
3: Tanrım.
0: Joy, Osaka'da 45 yıllık bir mirastan bahsediyoruz. 45 yıl önceki açılışından beri neler değişti?
1: Las Vegas'ta 1500'ün üzerinde sushi restoranı var.

0: O zamanlar tek Japon restoranı burasıydı.
1: Öyleyse burayı farklı hale getirmeliyiz, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Kepenk kapatmak istemez.
0: Doğru.
1: Öyleyse işe koyulalım. Osaka'yı başka bir seviyeye taşıyalım, değil mi?
0: Tabii.
1: Sen yokken olanları görüyoruz. Hesus'un servisi berbattı. Bunun tek seferlik olup olmadığına bakmalıyız. Yoksa durumumuz ciddi.
0: Tamam.
1: Onlara test yapacağım. Sharon'ı müşteri olarak göndereceğim. Onları personelini denetlemek için yollayacağız. Neler olduğuna bakacağız.
0: Peki.
1: Tamam. Girebilirsin Sharon. Ön tarafta kimse yok. İnanılmaz. Onu masaya oturtacak biri olmalı.
2: Kaç kişisiniz?
0: Sadece ben.
1: Bu da kim? Oradaki adam da kim?
0: Jeremy.
1: Ne iş yapıyor?
0: O da garson.
1: Kaç aydır burada?
0: 6-7 aydır bizimle çalışıyor.
1: 6-7 ay.
2: Ben Jeremy. Bugün sizinle ben ilgileneceğim.
0: Peki Jeremy.
1: Pekala Sharon, o karmaşık menüden şili levreği ve istediğin herhangi bir şeyi sipariş et.
0: Şili levreği.
2: Aperatif mi?
0: Aperatif. Peki nasıl hazırlanıyor?
2: Fırında pişiyor.
0: Fırında mı?
1: Jeremy yemekleri tanıyor. Cana yakın görünüyor.
0: Garsonlarıma robot gibi davranmamalarını söylüyorum. Çünkü insanlarla ilişki kurmalıyız.
1: Eminim annen de Osaka'dayken bunu yapmıştır, değil mi?
0: Evet.
1: Olması gereken de bu. Geleneksel Japon misafirperverliği.
2: Çayınız.
0: Ah güzel. Daha önce sushi yemedim. Bu kadar çok geleceğini bilmiyordum. Ama tanrım.
1: Sizi tek başına ayakta tutmaya çalışıyor.
0: Evet tanrım.
1: Yemek çok fazla. Jeremy fazla sipariş ettiğini söyleyebilirdi. Özellikle ilk kez yiyeceğini öğrendikten sonra. Deniz devreyi nerede? Sharon, deniz devreyi geldi mi?
0: Sanmıyorum.
1: Çocuğa dönmesini söyle. Jeremy nerede? Nereye gitti? Görüyor musun?
0: Hayır.
1: Kameralara bakıyorum. Hiçbir yerde yok. Sharon kalk git onu bul. Hadi. Nereye gitti? Garsonlar daima ortada olmalı. Orayı
0: evet.
1: Terk etmemeli. Daima müşterinin ne durumda olduğunu takip etmeli. Ortadan kaybolmamalı.
0: Ah demek buradasın. Sana bir sorum var Jeremy.
2: Tabii.
1: Levreyi sor. Aperatifin gelmesi neden bu kadar uzun sürüyor?
0: Deniz levreğinin pişmesi 40 dakika mı sürüyor acaba?
2: Evet, yaklaşık o civarda.
0: Aperatif olması çok tuhaf. Ana yemekten önce gelmesi gerekir. Değil mi?
2: Pek de aperatif diyemeyiz. Porsiyonu aperatif ölçüsünde.
0: Evet.
1: Özür dilemek yerini açıklamaya çalışıyor. İnanılmaz. Bu yemek servisi güzel başlayıp başarısızlıkla sonlandı. Rekabete ayak uydurmayı düşünüyorsan yönetimde daha iyi iş çıkartmalısın. Öyle değil mi? Ha? Ne diyorsun?
0: Evet.
1: Gördüğüm diğer bir sorun da müşterileri umursamayan personel. İletişim kurmuyorlar, yardımcı olmuyorlar, ihtiyaç olduğunda ortada yoklar. Personelin müşterilerine iyi davranmazsa buraya tekrar gelmek için sebepleri kalmaz. Bu yüzden personelini servis konusunda eğitmeliyiz. Böylece müşterilere özel bir deneyim sunarlar.
0: Tamam.
1: Bana göre müşteri veli nimettir. Buradan memnun ayrılan, kendilerini özel hisseden müşterilerden daha iyi bir reklam olamaz.
0: Tabii.
1: Ve personelin bunda etkisi
0: evet,
1: çok
0: fazla. Evet, haklısın.
1: Bakalım restoranın geri kalanında neler oluyor.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
6: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
5: Bambim var benim.
6: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
5: Nazarlar değmesin.
7: Benim bankam iş bankası.
6: İş bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
8: Ben mi?
6: Evet.
8: Ne sunacaktım?
6: Sence?
8: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
6: Ve?
8: Ben isterim, iş cebim yapar.
6: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
7: Bankam iş bankası.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal
11: Çamlıca gazoz. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay, baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
17: Abi motor komple gitmiş.
18: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
19: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartıma din.
20: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
21: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
22: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
23: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
24: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
25: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
26: Bu ne böyle?
27: Böyle olmaması gerekiyor.
25: Ama sahipleri onları çok seviyor.
28: İlk arabamdı.
29: Fansi'den vazgeçemem.
25: Geriye tek bir soru kalıyor.
30: Kalsın mı? Kalsın mı?
31: Yoksa atsın.
32: Esas heyecan şimdi başlıyor.
25: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
33: Başıma ne gelecek acaba?
28: Bakmaya cesaret edemiyorum.
31: Ta-ta.
25: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
1: Kamera evdeki kim?
34: Nasılsınız?
35: İyiyim. Siz nasılsınız?
34: İyiyim.
0: Mayra o.
1: Mayra pekala. Ne zamandır burada?
0: Çok yeni.
1: Öyle mi?
0: Yeni başladı. Evet.
1: Şu ana kadar nasıldı?
0: Şimdilik iyi gidiyor.
28: İnternet sitenizde her siparişte bedava içecek kampanyasını gördük. Hala
34: büyük
28: geçerli mi?
34: Büyük boy içecek alırsanız küçük boyu bedava.
28: Tamam.
1: Kadın internet sitenizde bir kampanya görmüş. Nasıl bir şey?
0: Kuponlarımız var, müşterilere indirim yapan bir sitemiz var. Onlara değer verdiğimizi böyle gösteriyoruz.
1: Tamam.
34: Hazır mısınız?
28: İnternet sitenize girdim, bedava içecek çıktı.
34: Bir bakayım. Aa, gördüm, bedava içecek. Şunu bir göstereyim, bir saniye.
28: Tabii, sorun değil.
1: Pazartesiden çarşambaya kadar aldığınız yemeklerde bedava içeceğin tadını çıkarın diyor.
0: Evet.
1: Ama o bunu bilmiyor değil mi? Bunu nasıl bilmez ha?
34: Bedava içecek dediler.
1: Şuraya bak. Yemek konusunda sorun yaşamanın ardından müşterilerin karşısında
35: müşteri
1: konuşamaz.
35: Müşteri hizmetleri berbat.
1: Ne konuşurlarsa konuşsun. Kendileri hakkında konuşulduğunu düşünecekler. Müşterileri böyle rahatsız edemezsiniz.
35: Bunu hiç görmedim. Böyle oluyor çünkü Joy bir şey yapınca bu konuda hiçbir şey söylemiyor.
1: Personelin kuponlar konusunda anlaşamıyorsa suç kimde? Mayra'da mı ha? Burada iletişim yok değil mi? Kuponlar sadece doğru bir yönetimle işe yarar. Yoksa personelin başarısız olmasına, müşterilerin kötü bir deneyim yaşamasına sebep olursun.
35: Ufak bir içecek ver. O kadar.
1: Louis müşterilere bedava içecek ver, onları mutlu et dedi. Fena değil.
0: Evet, bu basit bir sorun. Onlara içeceği ver, ben de...
34: Size ufak boy bedava içecek vereceğim.
28: İkimiz de alacak mıyız yoksa bir tane mi?
34: Sadece bir tane.
28: O kadar mı? Çünkü sitenizde bedava içecek yazıyordu. Herkes için bedava.
34: Sınırsız içecek de yazmıyor ama, değil mi?
1: Bedava içecek yazıyor. Aperatif aldığımda bir içecek mi alacağım yoksa sınırsız mı olacak?
2: Bunu web tasarımcım
1: ama
2: yaptı.
1: Ama web tasarımcılar böyle düşünmezler.
2: Evet.
1: Bu şekilde düşünmezler. Hep markanı korumaya odaklanmalısın.
28: Buraya indirim saati için geldik. Sitenizde olanlardan haberiniz bile yok. Öyleyse
3: evet,
28: gidelim.
3: Evet, bunun için gelmiştik, yoksa biz gidiyoruz.
1: Şimdi de müşterileri mutlu edemediğin için kaybediyorsun. Pazarlama stratejin ikiliği buraya getirdi ama geri döndüremeyecek. Çünkü bu kuponlar kafa karıştırıyor Joe. Anlıyor musun beni? Sorun çok kupon olması ve çalışanların haberinin olmaması. İndirim ve kuponlar müşterileri çekmek için harikadır. Ama personelinizin haberi yoksa, iletişim sağlanamıyorsa, hem müşteri hem de personel bundan rahatsız olur. Kimse gelmek istemez. Kardeşin diğer şubede aynı kampanyaları yapıyor mu?
2: Hayır.
1: Daha ufak bir yer ama duyduğuma göre daha işlek, başarılı.
2: Daha küçük ve farklı. Menü de farklı. Şehrin farklı bir noktasında.
1: Ama bakınca mekanı daha iyi durumda. Gidip nasıl başarılı olduğuna bir bakayım diyebilirim. Anladın mı?
2: Evet.
1: Oraya gidebilir miyiz? Kardeşinle tanışıp mekanı görmek
2: istiyorum. Evet, gidelim.
1: Tamam, hadi. Joy, şu anda ebeveynlerinin ilk açtığı Osaka restoranındayız. Burası daha geleneksel bir Japon restoranı, öyle değil mi? Bu eski ağacı sevdim. Burada en son ne zaman yemek yedin, söyler misin?
2: 22 yıl
1: 22
2: önce.
1: 22 yıl mı? Hadi bir şeyler içelim. Kapıdan geçtik ve içeri girdik. Güzel, eski usul sushi restoranı. Bu restoran sana eski geleneksel bir deneyim yaşatıyor, değil mi?
2: Doğru.
1: Buraya geldiğinde neler hissediyorsun?
2: Bir sürü hatıra var. Benim için çok duygusal bir yer.
1: Evet, sorun değil, güzel.
2: Evet.
1: Elbette duygusal bir yer. İşe burada başladınız, her şeyi burada öğrendiniz.
2: En büyük kardeşimin burayı çok önemsiyorsun dediğini hatırlıyorum.
1: Evet.
2: Onun resmini ve diktiği ağacı görünce bilemiyorum.
1: Restoranın önünde gördüğümüz dev ağacı kardeşin mi dikmişti? Ne kadar büyüdüğüne bak. Demek kardeşin ölmedi. O ağaçta yaşıyor, işletmesini izliyor.
2: Belki de bu yüzden gelmek zor geldi.
1: Evet.
2: Hatıralar yüzünden.
1: Evet, ama gelebilmen güzel. Çünkü bir tarafın bundan kaçmaya çalışıyordu.
2: Evet, bu yüzden görmek için gelmen çok güzel.
1: Evet, bence buna ihtiyacın vardı.
2: Köklerimize döndüğümü hissediyorum. Evet.
1: Köklerinize dönmenin önemli bir yolu da kardeşinle konuşup avantajlı olduğu kısımları görmek.
2: Doğru.
1: Değil mi? Belki birbirinize yardımcı olursunuz. Hı-hı. Değil mi? Jim, buraya gel, bize katıl.
4: Merhaba, nasılsınız?
1: Otursana. Onu tanıyorsun değil mi?
4: Evet kardeşim.
1: İki restoranın da aynı kökten yetiştiğini anlattı. 45 yıllık miras. Ama senin restoranın daha iyi görünüyor.
4: Evet, elbette.
2: Gördün mü? Kardeş rekabeti.
4: Her yardım istediğinde cebimden para gidiyor. Sorun mu?
1: Seni tanıyıp burada olanları görmek istedim. Kardeşinde nelerin farklı olduğunu düşünüyorsun?
4: Her şeyle kendisi ilgileniyor. Aha. Personeli daha iyi olmalı.
1: Daha iyi birilerini bulmalı değil
4: evet,
1: mi?
4: Evet. Ne ödersen onu alırsın.
1: Yardıma ihtiyacı var. Gerçek bir yönetim ne yazık ki yok.
4: Mekanın görünüşüyle ilgileniyor.
1: Çok doğru. İnsanlar dekoru için restorana gitmez. Harika bir yemek ve hizmet olmalı. Kardeşini anladın mı?
2: Evet, dediklerinde kesinlikle doğruluk payı var. Yemeklerimizin güzel olduğunu biliyorum.
1: Evet, güzel.
2: Ama sorun hizmette ve çalışanlarda.
1: Para harcayıp doğru insanları işe almalısın. Haftanın 90 saatini orada geçiremezsin.
2: Doğru.
1: Tamam mı? Orada yönetim sistemi olmadan işler yürümez. Bir temsilcin olmalı.
2: Evet.
1: Çok işimiz var. Geldiğime çok sevindim. Gitmem gerekiyor, oraya dönmemiz.
4: Tamam,
1: değişiklik
4: olur.
1: Yapmamız gerekiyor.
4: Tamam.
1: Sonra görüşürüz Jin. Teşekkürler.
2: Görüşürüz.
1: Hadi dönelim. Geri döndük millet. Hadi otur bakalım.
2: Tamam.
1: Çok güzel bir yerdi. Biraz daha geleneksel ve daha ufaktı.
2: Evet.
1: Efsanevi mekan.
2: Klasik.
1: Çok geleneksel ve klasik. Çok sevdim. Bence güzel bir zincir. Ama senin restoranında aynı hissi almıyorum. Geçmişi ve Osaka'nın hikayesini yansıtman gerekiyor.
2: Tamam.
1: Tamam mı? İnsanlar hikayelere, geleneklere bayılır. 45 yıllık bir mirasa bayılır. Bu yüzden restoranın geçmişini yansıtmaya odaklanmalıyız. Hadi köklerimize dönelim.
2: Haklısın. Seninle tartışmayacağım. Haklısın. Bu fikri sevdim.
1: Pekala, işe dönelim. Yemek servisinin ortasındayız. Kamera G'deki Jeremy'ye bakalım.
0: Teşekkür ederiz.
5: Neyle başlamak istersiniz?
6: İçecek bombasını ilk kez duydum.
0: Aa, eğlencelidir.
6: Öyle mi? İçecek bombası alabilir miyim ben?
5: İçecek bombası.
0: Aynından.
5: Aynı mı?
0: Evet. Tamam.
6: Teşekkürler.
1: İki kadın da içecek bombası söyledi. İçine içecek mi koyacak?
2: Evet, evet.
1: Tamam. İçecek bombası.
6: Aa, buna hak ettik.
5: Hak ettiniz. Bir salı gününü daha atlattınız. Geleneksel açıdan
6: bize
5: yaparsak...
6: gösterir misin?
5: Göstereyim mi? Tabii. Evet. Masadaki tepsiler için özür
6: Otursana.
5: Dilerim.
6: Otursana.
5: Olur mu?
6: Evet. Sen de otur. Yorucu bir gündü değil mi?
0: Senin için de uzun bir gün.
1: Ne görüyorum ben? Hangi garson masaya oturur ki?
5: Böyle koyup dengeliyoruz. Bu şekilde.
6: Vay canına.
5: Çubuklar böyle duruyor.
0: Tamam.
5: Çok geleneksel olmak isterseniz masaya vurup içecek içecek dersiniz. Masaya vurursunuz, içeceği
6: getirirler.
0: Vay.
1: İnsanlardan bunu mu bekliyorsun?
6: Hayır. Hayır.
1: Onlara anlattı.
0: Masaya vurabilir miyiz?
5: Tabii.
0: Benimkini devirdi.
1: Masada bağırmak mı? Ben olsam içecek bombalarını yemek değil bar bölümüne koyardım. Böyle daha doğru olur.
6: Müşterinin önünde.
1: Değil mi?
6: Evet. Bombayı içiyor muyuz?
0: Evet.
5: Hadi bakalım.
0: Sağlığınıza.
6: Sağlığa.
5: Evet. İşte içecek bombası böyleydi.
6: Harikaydı. Ben bir tane daha istiyorum.
0: Bir tane daha. Yine bizimle içmelisin ama olur
5: Tabii.
0: mu? Hadi.
5: Bir tane daha içebilirim, bardak getireyim.
0: Tamam.
2: Garsonların istediklerini yapacaklarını sanmaları beni şoke etti.
6: Pekala, hazır mısın?
5: Hazırım.
0: Tamam.
1: Şu adama bakın, kendisine içecek koyuyor.
6: Bomba bomba!
1: Şimdi de onlarla içiyor.
2: Korkunç bu.
6: Adamım... Hazır mısın?
5: Hazırım.
6: Hazır mısın? Bir tane daha içeceğim. Bekle.
0: Tamam hadi.
6: Hazır mıyız?
0: Tamam.
6: Evet.
5: Burada başlamak üzere. Pekala hazır
0: Hazırız.
5: Mısın? 3, 2...
6: İçecek!
1: Hadi ama bu saçmalık.
2: Gerçekten gördüklerime inanamıyorum.
6: Sağlığınıza.
0: Bayıldım.
6: Vegas'ta olan Vegas'ta kalır.
1: Umarlara bak, utanmalısın. Bu ailenizin mirası. İşinin neden etkilendiğini merak ediyordun. Hizmette ve yönetimde eksiklikler var. Adam umutsuz vaka. Bombalar, kırılan bardaklar, personelin içiyor.
2: Tamam.
1: Herkesle toplantı yapacağız. Osaka'da gördüğüm temel sorunlar girişteki eleman eksikliği, personelin umursamazlığı ve çalışanların kafasını karıştırıp müşterileri kızdıran birçok kuponun olması. Gece sona erdikten sonra Joy personelini acil bir toplantıya çağırıyor.
7: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Obsesso. Yeah.
1: Silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Schwarzkopf Riz. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Gün boyu çamaşırını koru, günlük
6: günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol Ped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Bu var ya,
14: blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyemiyorum.
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Budur.

0: Müsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
8: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
9: Bu ne böyle?
8: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bugün sizi buraya çağırdım çünkü bazı değişiklikler yapmamız gerekecek. Umarım buna katılırsınız çünkü en zayıf halkamız kadar sağlamız.
1: Merhaba millet, ben William Jack Daigle. Joy'un işletmesini bir üst seviyeye taşımak için yardıma ihtiyacı vardı. Her yere kamerayla mikrofon gizleyerek sizi gözetledik. Myra'ydı değil mi?
2: Evet.
1: İnternet sitesinde farklı kuponlar ve indirimler var. İçlerinden biri bedava içecekti değil mi? Ne demiştin?
0: Her yemek siparişinizde bedava içecek.
1: Bunu bilmiyordun. Ona gittin, sana anlattı. Ama müşterilerin arkasından konuşuyormuş gibi bir izlenim yarattınız.
3: Bu kuponu öncesinde görmedim.
4: Müşteri hizmetleri berbat.
1: Bu şekilde müşterileri rahatsız edersiniz,
2: evet,
1: değil mi? Kupon kafa karıştırabilir, özellikle de bu konuda eğitilmediysen. Seni hazırlıksız yakalayabilir ama hızla başa çıkarak sizinle ilgileneceğim. Bu da bedava içeceğiniz diyebilirdin. Sorgulama, bahaneler bulma, başkalarıyla konuşma, müşteriyi rahatsız etme. Onları kupon sayesinde buldum, sonsuza dek kalmalarını nasıl sağlayabilirim diyeceksin. Çünkü kuponla gelen biri farklı davranıldığını hissederse bir daha gelmez. En zor şey onları bu markaya kazandırmaktır. Onları kazanın ve mekanı sevdirin.
3: Bazen kuponlar çıkarıyor ve haberimiz,
1: evet, bu
3: olmuyor.
1: Bu konuda...
3: Böyle bir şey var diyorlar. Bilmiyorum, 11 yıldır buradayım ben. 11
1: İletişim yıl oldu. Sorununuz var değil mi?
0: İletişim yok.
1: İletişim,
0: evet,
1: yok.
0: İletişim
1: bir
0: yok.
1: Bir sürü bilmediğiniz kampanya var.
3: Evet.
5: Bazı müşteriler bundan faydalanıyor.
1: Sürekli savunma modundalar. Bunun sebebini açıklayayım. İndirimi görüyorlar ve sonrasında onları kazıkladığınızı düşünüyorlar. Farklı bir menü bekliyorlar ve porsiyonlar farklı oluyor. Bambaşka bir durum. Çünkü fiyatı nasıl bu kadar düşürebildiğinize şaşırıyorlar. Kuponlar ve indirimler çoğunlukla değerinden daha fazla sorun yaratırlar. Yemeklerinize ve servisinize odaklanıp iyi iş çıkarttığınız sürece müşteriler gelmeye devam eder ve bu sorunları yaşamazsınız. Tamam?
0: Doğru.
1: Şef, sen iyi iş çıkartıyorsun ama sorunları halledecek kişi şef olmamalı. Müşterinin 20 dolarını bozan kişi de şef,
3: evet,
1: olmamalı, değil mi?
5: Sadece aşçıbaşı girebilir.
2: Onu mu bekleyeceğiz?
5: Evet.
2: Tamam.
0: Tanrım, 30 dakika daha bekleyeceğiz.
1: Joy yokken bu restoranı yöneten yok, değil mi? Bu da müşterileri etkiliyor. Bence buraya yönetici bulmalıyız. Karar verip sorumluluk alabilen biri,
3: kesinlikle,
1: lazım. Ayrıca tam zamanlı bir hostes bulacağız. Böylece girişte daima biri olacak. Şu anda karma karışık. Kimse işini yapmıyor. Profesyonel bir ortam yok. Acele ettiğinizde servis berbat oluyor. Yeterince yemek satmıyorsunuz, öfkeleniyorsunuz, yardıma koşacak yöneticiniz yok.
0: Kimse telefona bakmıyor. Sana katılıyorum, çok haklısın.
1: Telesekreterin sorunu ne? Kimse telefonlara cevap vermiyor ve sonra telesekreterin müşteriler de dinliyor.
5: Müşteriyle ilgilenirken telefona bakmak çok zor. Gerçekten.
1: Olmaz, yapamazsın.
0: Evet, seni anlıyoruz.
1: Restoran böyle yönetilmez. Şu lanet şey nerede? Telesekreter nerede? Orada mı? Ondan kurtulmalıyız.
5: Tanrı'ya,
1: tamam,
5: şükür.
1: Günümüzün 21. yüzyıl şartlarıyla buna çözüm bulacağız, tamam mı? Ve servise odaklanmamız gerekiyor. Jesus, senin performansın berbattı.
2: Daha önce hiç sushi yemedi.
5: Öyleyse uni ile başlayalım.
2: O nedir?
5: Hayır, boş verin. Uni verirsem kusabilirsiniz.
2: Aa, neden böyle söyledin ki?
1: Profesyonel olmalısın. Böyle konuşamazsın. Felsefemiz müşteriler ve hizmet üzerine olmalı. En iyisi olmalıyız. Onlara kral ve kraliçeler gibi davranmalıyız. Öyle değil mi? Müşteriler geldiği için şanslısınız. Bu sizin işiniz. Hizmet etmek size göre değilse yeni insanlar buluruz. Jeremy, sen daha kötüydün. Sessizce oturuyorsun. Seni unuttuğumu mu sandın? Endişeli misin? Ha? Jeremy hakkında ne düşünüyorsun?
0: Şoke oldum, şaşırdım.
1: Jeremy sürekli ortadan kaybolduğunu gördük. Nereye gidiyorsun? Sigara mı içiyorsun?
6: İçiyorum ama...
1: İlgilendiğin masalar varken mola mı veriyorsun? Ha?
6: Pek zamanım olmuyor. Yani...
1: Ama neden çalışırken hep mola veriyorsun? Gecede bir molanız olmalı, hepsi bu. Akıllıca kullanın. Sürekli göz hizasında olmalısınız. Masalarda nelere ihtiyaç olduğunu takip etmelisiniz. Bir masayla ilgilenirken oturup onlarla içemezsiniz. Onlara içecek bombası hazırlayıp masaya vurmalarına izin veriyorsun. Sınırınız olmalı. Disiplinli olmalısınız. Kimse müşteriyle bir şey içemez. Bunu yapamayacaksanız başka sektörde yeni bir iş bulun. Bir sınırınız olmalı, disiplinli olmalısınız. Kimse müşteriyle bir şey içemez. Bunu yapamayacaksanız başka bir sektörde yeni bir iş bulun. Burada büyük bir potansiyel var. Böyle bir yer düzgün çalışırsa haftada en az 40-50 bin kazanabilir. Değil mi? Hedefimiz bu.
0: Evet. Gördüklerim beni çok üzdü ve biraz hayal kırıklığına uğradım ama burada iyi kalpli insanlarla çalıştığımı düşünüyorum. Ve evet, sorumluluk alacağım. Bir hostesimiz olmalı. Danışabileceğiniz bir yönetici bulmalıyız. Bir sürü değişiklik yaşanacak ve umarım buna hazırsınızdır. Birlikte öğreneceğiz ve birlikte büyüyeceğiz.
1: İnsanlara yatırım yapması gerektiğini anladı. Paradan vazgeçip insanlara yatırım yapmalısınız. Bir temel oluşturduktan sonra da müşterileri çekeceksiniz. İşleriniz büyüyecek ve para kazanmaya başlayacaksınız. Ebeveynleri Vegas'taki ilk Japon restoranını açtı. Çılgınca. Bu marka 45 yıldır burada. Sağlam bir kuruluş, bir efsane. Şimdi el ele verip sorunları çözerek restorana 45 yıl daha kazandırmalıyız. Yarın döneceğim. Yeni bir gün olacak. Çalışmaya başlayacağız. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Görüşürüz. Hoşça kalın. Teşekkürler.
0: İyi geceler. Teşekkür ederiz. Osaka'da olup biteni gördüğümde hayal kırıklığına uğradım. Ama bugün öğrenmek için buradayım ve Willy ile çalışacağım için çok heyecanlıyım. Güvenebileceğiniz birinin olması harika. Şimdiden restoranımızı olması gerektiği seviyeye çıkarmakta başarılı oldu. Burada ailemin mirası söz konusu. O yüzden mücadeleme devam edeceğim.
1: Merhaba Joy, nasılsın? Otur bakalım. Uzun bir geceydi, değil mi?
0: Öyleydi.
1: Şimdi nasıl hissediyorsun? Daha iyi misin? Hazır mısın?
0: Evet, çalışmaya hazırım. Minnettarım. Ve çok mutluyum.
1: Güzel. Sorun değil, ağlama. Yine mi ağlayacaksın? Gerçekten büyük bir potansiyelinizin olduğunu düşünüyorum. Burada kocaman gösterişli mekanın var. Konumu da harika. Bu yüzden kardeşinin restoranından daha fazlasını kazanabilirsin. Ama kimliğini kucaklamalısın. Ailenin inşa ettiği şeye sahip çıkmalısın. Tarihine, hikayesine, Osaka'ya. Değil mi?
0: Evet. Yeni müşteriler geldiğinde Osaka'nın ilk Japon restoranı olduğunu ve ilk şubenin West Sahara'da olduğunu bilecekler.
1: İnsanlar 5 yıl önce ne olduğunu hatırlamaz.
0: Evet.
1: Yeni nesiller geliyor. Vegas'tasınız. Buraya sürekli insanlar taşınıyor.
0: Evet.
1: Vegas'ın orijinal tarafını bilmek isteyecekler. Savaşmana
0: doğru.
1: Gerek
0: evet.
1: Yok. Gelenekler işe yarıyor. Onu taşıman
0: evet.
1: Gerek. Eski restoranınızda çeşitli plaketler ve ünlülerin fotoğrafları vardı. Onları çoğalt, duvarına as. Aynı atmosferi yarat. İnsanlar görür. Bu mirası ve geleneği fark eder. İnsanlar her zaman ayrıntıları görür, değil mi?
0: Haklısın, evet.
1: Kardeşin birçok şeye değindi. Yapman gereken şeyleri söyledi. İyi bir dinleyici olmalısın. Personelinle iletişim kurmalısın. Burada yöneticin olmalı. Haftada 50 saat çalışmasını planlıyoruz. Sen satışlara bakacaksın. Alt kadroyu yöneteceksin. Herkes bundan yararlanacak. Sana ufak bir sürprizim var. Ekibim bunun için bütün gece çalıştı. Hazır mısın?
0: Evet.
1: Bu yeni menünün formatı. Çok basit. Hı-hı. Daha büyük güzel olacak.
0: Vay, tek bakışta görebilecekler. Üstünü kaplamayacaksın,
1: İşe
0: değil mi?
1: İşte bunlarla başladık. Ve buna döndük.
0: Çok etkilendim, çok şaşırdım.
1: Bir sürprizimiz daha var.
0: Tamam.
1: Önce dışarı çıkalım. İlk restoranınıza gittiğimizde büyük ve güzel bir ağaçtan bahsetmiştik, değil mi?
0: Hı?
1: Bana zavallı kardeşin
0: evet.
1: Hikayesini anlatmıştın. Adamlarıma haber verdim. Sana bonsai çam ağacı aldık. Bu ağaca baktığında kardeşinin yanında olduğunu anlayacaksın. Tıpkı ilk şubenizdeki gibi. Kendinden şüphe ettiğin zaman buraya geleceksin. Küçük koruyucu meleğin burada büyüyecek. Yani kardeşin neler yaptığını görecek. Zorlukları, deneme yanılmalarını, bu güzel restoranı kurduğunu görecek. Bundan emin olmanı istiyorum, tamam mı?
0: Evet.
1: Başarılı işler yaptığını.
0: Evet.
1: Burada seninle olacak. Hiçbir zaman gitmedi.
0: Teşekkür ederim.
1: Gel bakalım. Tamam mı? Güzel şeyler oluyor, değil mi?
0: Evet.
1: İşleri düzeltiyoruz. 20 yıllık başarının ardından döneceğim ve bu park yerini kapatacak, değil
0: evet.
1: mi? Çak bakalım.
0: Teşekkür
1: Gel.
0: Ederim.
1: Hadi. Hadi işe dönelim, tamam mı?
0: Tamam.
1: Birazdan Willy yeni bir spesyal yapmak için Şef Louis'le buluşuyor. Bu sizin sushi alanınıza benziyor değil mi?
3: Evet.
1: Sushi hakkında konuşmak istiyorum. Sevdiğim malzemeler evet. var. Senin uzmanlığını kullanacağız. Yeni ürün tasarlayacağız. Etli ve balıklı olacak. Adına Willywood koyacağız, tamam mı? Sushi de ete bayılırım. İnsanlar geldiğinde Willywood'dan bahsedersin. Bu da satışları artırır değil mi? Basit bir şey yapacağız. Kuponlar olmayacak. Sadece harika bir yemekle hizmet olacak. Sushi'mize başlayalım. Önce yosunu alıyoruz.
3: Yosunu alıyoruz.
1: Lapa bir pilavın da
3: evet.
1: var. Başka ne var?
3: Bifteğimiz var.
1: Güzel bir file mignon değil mi?
3: Evet.
1: Tamam.
3: İçine biraz kuşkonmaz koyuyorum. Güzel. Çok severim.
1: Güzel ve bitti.
3: Şimdi
1: çok iyi.
3: Saracağım.
1: Evet.
3: Evet.
1: Güzel. İyi görünüyor.
3: Tamam, üstüne ton balığı koyacağız.
1: Güzel.
3: Biraz yer açıyorum. Avokado dilimleri de koyacağım. Biraz renk katıyorum.
1: Tamam.
3: İşte böyle.
1: Görüntüsünü sevdim. Willywood'a benziyor.
3: Evet.
1: Ha?
3: Sonra dilimliyorsunuz.
1: Dilimini çok sevdim.
3: Tabağa koyabiliriz.
1: Harika. Üstüne biraz jalapeno rendelesek mi? Ha. Her birine bir tane değil mi?
3: Ha, evet. Ha?
1: Üstüne ince bir dilim.
3: Evet.
1: Evet.
3: Evet.
1: Hepsine bir tane.
3: Evet, işte böyle. Belki biraz mayonez tamam. koyabiliriz.
1: Bu nedir?
3: Balık yumurtalı mayonez. Tamam.
1: Balık yumurtası.
3: Renk vermesi için.
1: Yılan balığı sosu lazım değil mi? Biraz
3: evet.
1: kullanalım.
3: İstersen olur.
1: Düz bir çizgi yapacağım, tamam mı? Dümdüz gidiyorum. Hepsine eşit oranda geldi. Ne düşünüyorsun? Bence güzel oldu. Willywood. Nasıl ama ha? Etli ve balıklı.
3: Pekala.
1: İyi görünüyor.
3: Bir tane daha alayım.
1: Hmm. Etin tadı geliyor değil mi? Hmm. Sıcaklığı hissediliyor. Güzel. Aferin
3: çok
1: sana
3: sağ
1: Louis.
3: Teşekkür ederim.
1: Sağlam bir ürün olacak. Deli gibi satacaktır.
3: Tamam, İşe çok
1: dönüyorum.
3: Teşekkür ederim.
1: Bunu da menüye koyalım.
3: Evet. Teşekkür ederim.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
9: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
10: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
15: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
17: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
1: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Bir amaç için buradasınız, değil mi? Sizi izledik. Personel olarak kendinizi geliştirmelisiniz. Dünkü sınavdan ne çıkardınız?
9: Eleştirilmek bazen zor gelebiliyor ama...
8: Hepsi yapıcı eleştiriydi.
9: Güzeldi, evet. Geliştirilmesi gereken şeylerdi. Bunu duymak güzel.
8: Şimdi işin temeline inmeliyiz. Her şey müşteriden ibaret, değil mi? Uncle Jack de müşteri veli nimettir. Burada felsefeniz olmalı, değil mi? İçeri müşteri girdiği anda kırmızı alarma geçmelisiniz. Her müşteriyle son derece hızlı ilgilenmelisiniz. Ortadan kaybolamazsınız. Dikkatiniz dağılamaz. Osaka'yı sonraki seviyeye evet. çıkaracaksınız. Tamam mı?
9: Evet.
10: Evet.
8: Hak ettiği şekilde mi? Size sürprizim var. Restoranda yeni yapmaya başladığımız bir şey. Eski Japon restoranları çok misafirperverdir. Kendinizi evinizde hissedersiniz. Sizi selamlarlar, hizmet etmek isterler. İyi vakit geçirmeniz için her şeyi yaparlar. İnsanlar girdiği anda servise başlamalıyız. Sıcak havlularla başlayalım. Herkese sıcak havlu verelim. İnsanlar yemekten önce ellerini, yüzlerini temizlesinler. Şu anda masanızdayım. Bu şekilde hazırlıyorum. Buraya geliyorum. Elinizi yüzünüzü temizlemenize yardımcı oluyorum çünkü yemeğe geldiniz. Harika bir deneyim yaşayacaksınız. Hoş bir detay, değil mi? İnsanları etkilemek için bunları kullanacaksınız. Böyle ufak şeyler büyük etki yaratır. Rekabeti olumlu etkiler. Şu anda sizi buraya çekiyorum.
9: Evet.
8: Bunları yaptım. Şimdi sizi kendime çekiyorum.
9: Anladım.
8: Kapımız açık. Şimdi sıra sizde. Şovu siz yöneteceksiniz. Onlara güzel aperatifler ve başlangıçlar vereceksiniz. En iyi deneyimi onlara sunacaksınız ve güzel olacak. Bu kadar. Bir takım olarak çok uyumlu olursanız bunları yaparsınız. Bu kadar basit. Tamam mı? Bu kadar.
11: Yapabiliriz, değil mi beyler?
9: Evet.
8: Tamam.
9: Evet. Teşekkür
11: ederim. Yapabiliriz.
8: Tamam, hadi bakalım.
9: Teşekkürler.
8: Altı hafta geçti. Summerlin'deki Osaka'ya gidip tavsiyelerime uydular mı diye bakacağım. Osaka'da gördüğüm temel sorunlar girişte kimsenin bulunmaması, personelin özensizliği, kuponların çok fazla olup kafa karıştırması ve en önemlisi müşterileri öfkelendirmesiydi.
12: Konnichiwa, Osaka Restoran'a hoş
8: nasılsın?
12: Geldiniz. İyiyim.
8: Adın ne?
12: Liz.
8: Merhaba Liz, sen hostes misin?
12: Evet.
8: Çok güzel. Burada çalışmak güzel.
12: Evet,
8: mi?
12: Çok memnunum.
8: Çiçeğini çok beğendim.
12: Çok teşekkür ederim.
13: Merhaba Osaka'ya hoş geldiniz. Ben Brian, yöneticiyim.
8: Joy'la nasıl çalışıyorsun?
13: İş alımları yapıyorum. Her şeyin insanların istediği gibi olması için saatlerce uğraşıyorum.
8: Öncesinde.
14: Sizinle birkaç dakika içinde
12: tamam.
14: ilgilenecekler.
8: Restoranın girişi rezaletti. Joy yokken işlerin düzgün gitmesi için gereken elemanlar bulunmuyordu. Şimdi...
13: Bugün nasılsınız?
8: Müşterileri sıcak bir şekilde karşılayan bir hostes ve sorumlu bir yöneticiyle Joy olsa da olmasa da Osaka'da işler sorunsuz ilerliyor. Merhaba Joy, nasılsın? Nasıl
15: Merhaba,
8: gidiyor?
15: Hoş geldin.
8: Harika
15: nasılsın?
8: Görünüyorsun. Çok
15: Aa,
8: şıksın.
15: Teşekkür ederim.
8: İşlerin iyi gittiğini gördüm. Restoran iyi görünüyor. Çok yoğun
15: evet.
8: değil mi? Ha, her şey yolunda.
15: Evet.
8: Çalışanlar
15: evet.
8: iyi görünüyor.
15: Tekrar teşekkür ederim. Minnettarım.
8: Öncesinde personel çok özensizdi. Müşteri odaklı değildi.
16: Ha, işte buradasın. Merhaba. Bir sorun var Jeremy.
9: Tabii.
8: Şimdi ise...
9: Bir şey lazım mı? İyi misiniz?
17: Teşekkürler.
9: Harika, sevindim.
8: Restoran geleneğine uygun olarak personel müşterilere en iyi deneyimi sunmaya odaklandı. Menüleri gördüm, çok iyi görünüyor. Çok iyisiniz. Spesiyal tahtanızı gördüm, gerçekten güzel.
15: Senin tarifin çok ilgi görüyor.
8: Öyle mi?
15: Evet.
8: Öncesinde?
10: İnternet sitesinde bedava içecek yazıyor.
11: Sınırsız içecek de yazmıyor ama, değil mi?
8: Kuponların fazlalığı personelin kafasını karıştırıp müşteriyi öfkelendiriyordu. Şimdi...
14: Merhaba, bir tane alabilir miyim?
17: Elbette.
8: Spesiyallerin tahtaya yazılmasıyla garsonlar ve müşteriler restorandaki kampanyaları kolayca anlayabiliyor. Hey, öteki Osaka'da gördüğümüz resmi de asmışsınız.
15: Evet.
8: Harika olmuş, değil mi? Herkese bu efsaneyi gösterin. İnsanlar böyle şeylere bayılır.
15: Bana nereden gelip nereye gittiğimi hatırlattığın için gerçekten minnettarım.
8: İşi biliyorsun. İnsanlardan ve balıklardan anlıyorsun. Köklerine
15: evet.
8: Dön. Buradan çıkınca ağaca bak ve kardeşini burada hayal et. Şu anda bizi izliyor, tamam mı? Bunu unutma.
15: Evet.
8: Çok iyisiniz.
15: Teşekkür ederim.
8: Ben gidiyorum. Harika
15: teşekkür
8: gidiyorsun.
15: Ederim.
8: Böyle devam et, sakın bırakma. Joy ailesinin mirasından kaçmayı bıraktı. Ve işleri her zamankinden iyi gidiyor. Satışlar arttı, personel çok özenli. Müşteriler kapıda kuyruk oluyor. Tekrar görüşmek üzere Amerika.
18: Kulak.
19: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
20: Net!
21: Kazancım net, sigortam net.
22: Otel harika.
23: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
25: Trivago'ya bakmalısın.
26: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
27: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bref Power Active 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira.
28: Ucuz, hep ucuz.
29: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
30: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
31: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
32: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
33: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
34: Sana yakışanı tak.
35: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
36: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
7: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: 4,5 litre çift turbo 520 beygir. Şuna bakın. Başarılı bir parçaymış değil mi?
1: Ha? Tebrik ederim, kendine bir Porsche para tuzağı aldın. Hidrolik süspansiyonu sorunumuz mu var? Frenlerde ne var?
0: Değişmeleri gerekiyor. Kader anındayız doktor.
1: Ve bilinmeyen soğutma sorunu var. Ya parayı çöpe atacağız, işte böyle, ya da güzel para kazanacağız.
0: Endişelenmekten vazgeç. Hadi Alman aletlerini çıkaralım. Beni böyle araba kullanırken gördüğünüzde genelde yüzümde kendinden emin bir bakış oluyor. Çünkü bir araba görmeye gidiyor oluyorum. Ancak ne yazık ki piyasa şu sıralar biraz durgun. Piyasanın düzelmesini beklemektense gidip piyasanın içine girmeye karar verdim. Ticaret arkadaşlarımla aramı iyi tutmaya çalışırım. Onlardan biri de David. Zamanında ondan Mercedes E55 AMG almıştım. Çok da güzel bir arabaydı ve güzel para kazandık. Ben de dedim ki neden onun yanına gidip satacak arabası var mı diye bakmıyorum ki. David.
2: Hey Mike, nasıl gidiyor?
0: Ben iyiyim, sen nasılsın?
2: Çok iyiyim, işler
0: fena
2: nasıl?
0: Fena sayılmaz, yakınlardaydım. Dedim seni de bir göreyim. Elinde çıkarmak istediğim bir araba olmasını umut ediyorum açıkçası. Öyle bir araba var mı?
2: Aslında evet, arkada birkaç araba var.
0: Güzel.
2: Porsche Cayenne.
0: Harika.
2: Üstü açılır Jaguar var. Sen git bir bak, ben yanına geliyorum.
0: Tamam, harika, teşekkür ederim.
2: Ne demek?
0: Bu bir Mercedes Station. Bunları çok seviyorum. 300 TD'ymiş aynı zamanda. Üzerinde mesai harcanması gerektiği aşikar. Bu yüzden havada zaten. Beyaz yanaklı tekerleklerden de var. Bunları pek sevmiyorum. Bu Volkswagen karavana bakın. Tavanı çok paslanmış. Şuna baksanıza. İşte bu tarz arabalardan bahsediyordum. David gibi bir galerici bunları öne koymak istemez. Utanç verici bir sahne olur. Bahsettiği Cayenne bu olmalı. Vay canına, başarılı bir parçaymış değil mi? Bana mı öyle geliyor, yoksa araba arkasına doğru yaslanmış gibi mi duruyor? Poposunu çimlere sürten köpeklere benziyor. Bu bir Turbo S. Eğer yanılmıyorsam tabii. Üzerinde büyük tekerleklerden var. O halde 2006 model olmalı. Kaputun altında 4,5 litrelik V8 çift turbo. 520 beygir olmalı. Evet, öyle olmasını umuyorum. Şuna bakın. Harika bir şey. Mühendisliği çok başarılı, çok güzel. Bu arabaları seviyorum. Çok güzel hikayeleri oluyor. Porsche için işleri değiştiren bir araba oldu. Güzel ve iyi duruyor. Evet, harika görünüyor. Süspansiyon bir kompresörle birlikte çalışıyor. Tankı da burada. Eğer sorun bundaysa, arkasına doğru yatık olması mantıklı oldu. Belli ki David'in çalışanlarından birinin onunla ilgilenmesini bekliyor. Bakalım ilgilenecek mi? Ama bu iyi haber. Eğer sorunu varsa, David sorunu çözüp arabayı satmaktan çekinir. Ben de işte bunu arıyordum. Bunun parasını çıkarmak için iki araba satması gerekir. Ya da bugün bunu satabilir bana. Evet.
2: Ne düşünüyorsun?
0: Mercedes'i sevdim ama yakın zamanda onlardan yaptım. Bu yüzden de gözümü buna kestirdim David. Porsche Cayenne.
2: Bunu daha yeni aldık. Çok özel bir araba.
0: Satmaya çalıştığın zaman hepsi çok güzel değil mi?
2: Bilirsin.
0: Tam bir galericisin.
2: Çift turbo yaptıkları tek yıl olan 2006 model. 500'den
0: çok
2: fazla beygir.
0: Harika.
2: Kontrollerden geçirdik ve gördüğün gibi arka süspansiyonda bir sorun
0: evet,
2: var.
0: Evet, biraz arkasına oturmuş.
2: Evet, ön fren ihtiyacı var.
0: Tamam, pahalı.
2: Ayrıca
0: evet.
2: Soğutucu sızıntısı var.
0: Tamam, evet. Bu arabanın ön frenleri, hatta genel olarak frenleri saçma derecede pahalı. Soğutucu sızıntısı da bizim için büyük bir sorun olacak ve arka süspansiyonda pahalı olabilir. Arabanın fiyatına göre değişir bu tabii ki.
2: 9500'e aldık.
0: Gerçekten mi?
2: Çok iyi bir fiyat.
0: Gerçekten iyi fiyat değil mi?
2: Kesinlikle.
0: Sen de bu kadar mı istiyorsun?
2: Evet. İstersen test sürüşüne
0: sorun olmaz mı? Çok teşekkür ederim.
2: Ben ofise dönüyorum.
0: Sorun yok, seni görmeye gelirim. Kırmızı ışığa geldik. Frenleri deneme zamanı. Evet, frene bastığım zaman sola çekiyor. Bu durum araba için büyük bir sorun olacak. Sadece frenler bile $5000. 5000. Bu sadece ön fren. Arka frenler için de aynısı olacak. 5000. Yani bu arabanın fren sistemini yenilemenin maliyeti arabanın fiyatından daha fazla olacak. Vay canına. Gördünüz mü? Bu arabayı özel kılan şey bu gözyaşları. Yüzünüzde aptal bir gülümsemeye neden oluyor. Yine frenlerdeyiz. Sorun da bu zaten değil mi? Porsche tarafından tasarlanan bu tarz arabalar kıtaları aşmak için üretildi. Bu araba çok rahat bir şekilde bütün Amerika'yı baştan aşağı geçebilir. Kuzey Amerika'dan başlayıp Güney Amerika'ya kadar inebilir ve yol boyunca hiçbir sorun çıkarmamakla birlikte rahat ve konforlu bir yolculuk olacak. Ama bu arabaların birçoğu zamanın büyük bir kısmını bu şekilde geçiriyor. Şehirlerdeki ya da kasabalardaki kırmızı ışıklarda bekleyerek. İşte bu kadar. Tipik bir arazi aracı. Aa, bana değildir. Aa, bir an çok hızlı gittiğim için başım belada zannettim.
2: Ne düşünüyorsun?
0: Hızlı bir araba, çok başarılı bir araba. Porsche olduğu için parçalarının pahalı olmasından çekiniyorum. Arka süspansiyon da canımı biraz sıkıyor. Aynı seviyeye gelmesine rağmen...
2: Evet.
0: Sızdırıyor olmalı çünkü durduğu zaman arkasına
2: doğru,
0: çöküyor.
2: Doğru.
0: Frenler çekiyor.
2: Doğru.
0: Fren konusunda haklı çıktın.
2: Bahsettiğim
0: gibi. Ve sızan soğutucunun kokusunu alabiliyordum. Yani endişelerim var. Ama sadece 9,5 isteme konusunda doğruyu mu söylüyordun?
2: Evet, o kadar aldık.
0: Aa, o paraya bu araba gerçekten çok iyi. Gerçekten öyle.
2: Bence de öyle.
0: Elini uzat David. Anlaştık. Çok teşekkür ederim. Az önce bir Porsche Cayenne Turbo S aldım. Bunu satın alacak kişinin geçmişte Porsche tecrübesi olması muhtemel. Ailesi olmalı ve bunu sokaklara geri götürmek için bir fırsat olarak görmeli. Minivan isteyen ama onun içinde görünmektense ölmeyi tercih eden birini düşünün. Normalde olduğundan çok daha ucuza satılıyor olması da sorun değil. Paramızı kazanmak için çok çalışmamız gerekecek. Kornaya basmayacağım bile çünkü orada duruyorsun ve hiçbir anlamı yok. Bak bize ne aldım dostum. Hadi bir şey de.
1: Evet, tebrik ederim, kendine bir Porsche para tuzağı aldın.
0: Para tuzağı mı? Hayır, hayır. Bu para kazandıracak. Para tuzağı da olabilir ama demek istediğim şey bu 520 beygir gücünde V8 çift turbo motoru var. Anladın mı beni? Hey. Gördün mü? Arkasında Cayenne Turbo S yazıyor.
1: Evet.
0: İçini daha görmedim bile. Onu görene kadar bekle. Şuraya otur ve içeriye kendin bak. Hadi bakalım. Evet, aynen böyle. İhtişamlı elektrikli ısıtmalı çok fonksiyonel koltuklara geçmelisin. Benim hissettiklerimi hisset. Ayağının altındaki gücü hisset. 520 beygir gücü olduğunu söylemiş miydin?
1: Evet, tamam.
0: Güçlü olmasına rağmen ki fazlasıyla güçlü. Arazi sürüşleri için de son derece uygun. Aşağı ve yukarı 25 santim hareket edebiliyor. Jeep Wrangler'dan daha fazla. Kompleks ve pahalı. Kırılırsa da değiştirmesi $5000 tutuyor. İyi haberse bizimkinin %99'u çalışıyor.
1: %99 derken ne kastediyorsun?
0: %99'u mükemmel çalışıyor.
1: Bekle. Yani dediğine göre son derece kompleks ve pahalı olan $5000'lık havalı süspansiyonun %99'u mu çalışıyor?
0: Doğru, evet. Sadece %1'lik kısmı çalışmıyor. Çok
1: tamam.
0: Ufak bir oran. Sadece %1'i.
1: Ne diyorsun? %1 tehlike için yeter de artar.
0: Hayır, öyle değil. Bak, gayet iyi çalışıyor. Normalde bir şekilde kullandığın sürece
1: tamam.
0: Sorun yok. Anlıyor musun beni? Sorun yok. Ama gece dışarıda bıraktığın zaman arkası biraz çöküyor. Arkada ufak bir sızıntı olması gerekiyor ama sen de sabun ve su
1: yazarken ne kastediyorsun?
0: %99'u mükemmel çalışıyor.
1: Bekle. Yani dediğine göre son derece kompleks ve pahalı olan $5000'lık havalı süspansiyonun %99'u mu çalışıyor?
0: Doğru, evet. Sadece %1'lik kısmı çalışmıyor. Çok
1: tamam.
0: Ufak bir oran. Sadece %1'i.
1: Ne diyorsun? %1 tehlike için yeter de artar.
0: Hayır, öyle değil. Bak, gayet iyi çalışıyor. Normalde bir şekilde kullandığın sürece...
1: Tamam.

0: bir soğutucu sızıntısı.
1: Tamam.
0: Sadece küçük bir
1: tamam,
0: sızıntı.
1: Tamam şimdi. Hidrolik süspansiyon sorunumuz var.
0: Evet.
1: Ve belirsiz bir
0: evet,
1: soğutucu
0: doğru.
1: sızıntısı.
0: Hiçbir şey değil, değil mi? Küçük bir soğutucu sızıntısı.
1: Tamam peki. Frenler?
0: Freni de var ama frenler pert olmuş.
1: Frenlerin sorunu ne?
0: Sola çekiyor ve biraz titriyor ama büyük ve ağır bir araba olduğu için. Ayrıca sadece şehir içinde kullanıldığı için hep dur kalk yapmış. Bu yüzden
1: tahmin
0: değiştirilmesi
1: edeyim.
0: Gerekiyor.
1: 5000'e mi?
0: Tabii ki 5000. Her şey 5000. Porsche vergisi değil mi? Şunu unutma, bu arabaların 2006'daki vitrin fiyatı 116 bin dolardı. O zamanlardaki kura göre yaklaşık 100 bin pound civarında ediyor. Tam 100 bin pound.
1: 20 bin dolar.
0: Ooo, iyi tahmin.
1: Tam isabet değil mi?
0: 20 bin bu araba için ucuz sayılabilirdi değil mi? Ama 20 binden az tuttu.
1: 15. 15 mi?
0: Daha azını dene. Evet.
1: 15 binden az mı?
0: Evet.
1: Pekala ama ondan az olamaz.
0: Daha az.
1: 10 binden daha mı ucuz?
0: Sadece 9500 dolar verdim. Şimdi ne diyorsun?
1: Seni hemen tebrik etmeyeceğim çünkü yine de buna çok para harcamamız gerekiyor. Ya parayı çöpe atacağız ya da iyi para kazanacağız. Bence öyle.
0: Para kazanacağız. Endişelenmekten vazgeç. Hadi Alman aletlerini çıkarın. Biraz eğleniriz.
1: Korkmalıyız. Hem de çok korkmalıyız. Çünkü bu araba bir canavar. Kaputun altında bir canavar yatıyor ve dürüst olmak gerekirse rampam hakkında endişelerim var. Acaba bu devasa Porsche egosunu kaldırmaya yetecek mi? Mike'a sanırım biraz haksızlık ettim. Bu tarz arabalarla çalışmayı aslında seviyorum. Beni yanlış anlamayın, keşke başka bir Porsche olsaydı. Daha yaşlı ve havası otmalı olanlardan çünkü bu çok fazla. Ama diğer yandan fiyatı güzel. Kafamda birkaç hesaplama yaptım ve bu araba 14 yaşında. Zamanındaysa 100 bin dolardan fazlaya gidiyordu. Ve bugün de 20 dolara tekabül ediyor. Ama yılın 365 gününde 20 dolar. Buna resmi tatiller de dahil. Her gün 20 dolar. İyi haberse buna karşı yapılan şeylerden vazgeçildi. Ve bunun çok az paraya çok fazla araba olduğu gerçeği sabit kaldı tabii. Kayenin içinde yaylardan ve amortisörlerden oluşan klasik süspansiyondan yok tabii. Her köşede içi hava dolu olan pneumatik üniteler var. Arabanın ağırlığını kaldırmak için bu ünitelerin içi havayla doluyor ve hava bu sistemde yay görevi görüyor. Arabayı bir süre beklettim çünkü Mike bana sistemin %99'unun çalıştığını söyledi. Evet. Öne kıyasla arkaya bakınca sanırım %1'lik kesimi buldum. Havalı süspansiyon sıra dışı bir şey değil. Büyük otobüsler ve kamyonlar bunu kullanıyor ve şu yüksekliği kolay bir şekilde ayarlanabilen şekil arabalar da var. Basınç oluştuktan sonra bir problem ortaya çıkıyor gibi. O yüzden ilk olarak ona bakmam gerek. Kompresör hemen şurada. Kompresör ve ünitenin arasındaki bağlantıların her birinde bir sorun olabilir. Mesela sızdıran bir boru olabilir. Ama bu modellerde sorunun kaynağı 10 seferden 9'unda buradaki ufak valf oluyor. Sorun şu, valfi çıkarmam gerekiyor ama doğru alet yok.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
4: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Bu var ya bu,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır

0: 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Hepsi buradadan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
15: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
16: Bu ne böyle?
15: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
17: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
15: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
18: Bu dünyanın en pahalı SUV'si. Porsche para tuzağı aldım. Büyük güç, büyük sorumluluk gerektirir. Ancak Porsche hamlemiyle birlikte ters giden her şeyde büyük bir fatura gelir. Sorunumuz bu işte. Karşımızdaki ilk problem de havalı süspansiyon sistemi. Valfi çıkarmam gerek ama doğru alet yok. Ama kendim yapabilirim. Ya da Mike'ın getirmesini bekleyebilirim. Bu birkaç gün sürer ve yalnızca 40 dolar tutar ama tornam tozlanmaya başladı. Kullansam iyi olur. Metalde çukur açmak için tornayı kullanıyorum. Arkasına bir civata kaynaklıyorum. Böylece İngiliz anahtarıyla tutabileceğim. Ve valfin yanındaki oluklara girmesi için bu metal uzantıları ekliyorum. Bunların hepsi atölyede olan malzemeler. Bu kadar basit işte. Ama kullanmadan önce bağlantıları sökmem gerek. Hem de hepsini. Burası en iyi açılı kurbağacıkla açılıyor. Doğru açıyı ayarlıyorum. Her bir hava bölmesinde basınç kontrol valfi adında bir parça bulunur. En kötü sistem arızalarında bile minimum miktarda havanın ünitede kalmasını sağlar. Bu valf, arabadaki en sık sorun çıkaran parça. Spesifik olmak gerekirse şuradaki o conta. Ama 40 dolar ya da 30 pound civarında olduğu için parçayı değiştirmeye değer. Ve artık yaptığım aleti kullanıp takabilirim. Havalı süspansiyon yeni bir teknoloji değil. Bu fikir Amerikalılara 1901 yılında geldi. Ancak bu sistemin arabaya nasıl monte edileceğini Fransızlar 20 yıl sonra buldu. O zamandan beri Rolls-Royce'dan Subaru'ya kadar herkes arabasında hava süspansiyonu yerleştirdi. Bazen başarılı oldu, bazen de olmadı. Böylece işin %15'i bitti. Helezon yağlı süspansiyon sisteminden farklı olarak havalı sistemde birçok noktada arıza yapabilir. Ama Porsche'un sistemi diğerlerinden daha sağlam olduğunu kanıtladı. Genelde 150 bin kilometreye kadar hiçbir sorun yaşamadan gidiyorlar. Sistemin dört köşesini de hallettim. Umarım sorun çözülmüştür. Sırada başa bela kompresör var. Sorun sadece ses çıkarması değil, birkaç tane ocivatı olduğu için havalı süspansiyonu sızıntısında rol sahibi olabilir. Dikkatli bir şekilde hava bağlantılarını ve civataları söktükten sonra kompresör rahatça çıkıyor. Bu ünite Porsche'un havalı süspansiyon sisteminde sıkça kullanılıyor. Parçaların büyük bir kısmı Volkswagen'le aynı. Porsche'un ana şirketiyle. Buradaki bu parça çok sıkı çalışıyor. Normal bir pistonda olduğu gibi bir piston pimi yok. Yani piston esnek değil, silindirin içinde sürekli aşağı yukarı hareket ediyor. Bundan dolayı zamanla aşınıyor. Çok basit bir değişim. Plastik olduğu için esniyor ve rahatça çıkabiliyor işte. Hadi bakalım.

0: yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
1: Tekerlekleri çıkarıyorum.
0: Hayır, ben
1: tekerlekleri
0: çıkarırım.
1: Çıkarmam gerekiyor çünkü fren kaliperini alacağım. Bu işi çözmem gerekiyor ve sanırım bu kaliperleri yapıp para harcamaktan kurtulmanın bir yolunu buldum. Yardım edeceğim demiştin. Hani bana yardım edecektin. Yoğun olduğunu biliyorum.
0: Evet, kompresörle uğraşıyordum. Kit aldım. Ama bana bir iyilik yap. Sola git ve...
1: Çay mı? Beni yine çaycı olarak kullanacaksın. Diğer yeri de halledeyim. Hadi yardım edeceğim demiştin. Yardım et bana.
0: Hayır. Hey, bunu ben alayım. Evet.
1: Yine çay.
0: Pekala, Mike'ın bana aldığı onarım kitini kullanacağım. En önemli parçalar da bu plastik conta ve bu plastik halka. Yenisini... Eskisiyle kıyaslayınca kenarlarının ne kadar aşındığını görebilirsiniz. Buna çok yük biniyor ve aynı etkiyi yaratması için yenisinin iyi olması lazım. Ve ilk olarak bu plastik contayı çıkarıyorum. Yenisiyle değiştiriyorum. Hadi bakalım. Bu plastik halkanın doğru şekilde takılması çok önemli. Şurada ufak bir delik var. Onu da buna takıyoruz işte. Hadi bakalım. Bunu da takınca hallolacaktır. Buradaki çıkıntı da delikten giriyor ve halkanın yerinde kalmasını sağlıyor. Böylece işimiz tamamlanmış oldu. Hoşuma giden bir şey de pompanın alüminyum yatağa oturtulmuş olması ve pompayla yatak arasında contayla yay olması. Çok hoşuma gidiyor. Böylece bütün titreşimleri emiyor. Pompa hareket edebiliyor. Elbette çalışırken de titriyor ama bu titreşimlerin arabaya geçmemesi çok önemlidir. Her köşeye yeni valf taktım ve kompresörü yeniledim. Bütün bunlar 200 dolar kadar tuttu. Porsche'dan gelecek devasa faturaya kıyasla bence hiçbir şey. Arabayı bir gece bekletip nasıl olacağını görmek en iyisi ama bunun için kaliperleri bekleyeceğim.
1: Porsche'nin fren kaliperini arabanın bagajına yerleştirdim. Dürüst olacağım. Biraz endişeliyim çünkü bu iş doktora gitmek gibi. Muayene edecekler ve sonuçları göreceğiz. Kaliperim pert olduğundan dolayı sonuç olarak benim karşıma yüklü bir fatura çıkacak. Kullanılmış bir Porsche almanın en korkutucu yanı da fren kaliperi gibi parçaların fiyatları. Cayenne için yeni fren kaliperi almak istiyorsanız 3400 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Ama bu yolculuktan sonra işimizi 80 dolara halletmiş olacağız. Mikey! Ah, ağlarmış. Burada mısın? Burası çok büyük bir yer. Mike herhangi bir yerde olabilir. Bu iyi oldu çünkü onu arayacağım diye etrafa bakabilirim. Alaaddin'in mağarasını düşünün. Burası da Dr. Ferdinand Porsche mağarası. Gerçekten de öyle. Hayatınızda başka hiçbir yerde bu kadar Porsche parçası göremezsiniz. Bunlara bakın. Şanzımanlar. Ne kadar fazla şanzıman olduğuna bakar mısınız? Bazıları mesela bu hiçbir arabaya takılmamış. Kapılar. Burada gereğinden fazla kapı var. Sanki kapı fetişleri var. Yukarıda motorlar var. Bakın. 6 silindirli, 4 silindirli, yine 6 silindirli. Raflar motorla dolu. Ve kapı. Tabii ki de. Şuradaki şeylere bakar mısınız? Vay canına, şuna bakın. Bu eski bir uzun burunlu 911. Motor dolu rafların altına atılmış. Sadece bu kadar da değil. Burası panellerle dolu. Evet, şuraya bakın. Raflarda parça var. Burası yüzümü güldürüyor. Mike! Burada mısın? Binanın derinliklerinde bir yerde olmalı. Baktığım her yer Porsche parçasıyla dolu. Raflarda parça var, kutularda yeni şeyler var. Ama neyse, bakalım Mike'ı bulabilecek miyim? Mike!
2: Hey, arkada mısın?
1: Nasılsın?
2: Nasıl gidiyor dostum?
1: Evet. Fren kaliperlerini getirdim.
2: Tamam.
1: Bakarsın diye umuyordum. Tezgaha bıraktım.
2: Tamam, gidip görelim.
1: Buradalar. Bu 2006 model. Cayenne Turbo S.
2: Biraz kötüaldeymiş. Bu 6 piston mu?
1: Evet. Fren yaptığımda araba sola çekiyor. En iyi ve en kötü ihtimal ne sence?
2: En iyi ihtimalle conta sızdırıyordur. En kötü ihtimalle de kaliperi yenilememiz gerekirse pahalı olması. İçerisinde yivlere oturmuş bir piston var.
1: Öyle söyleme.
2: Bakalım olacak mı? Gözlerine dikkat et.
1: Ooh. Aa, şuna bak, harika.
2: Bu kısmı sanırım açtık. Şimdi diğer tarafı açmamız
1: gerekiyor. Tamam, anladım.
2: Anladın değil mi?
1: Sorunumuz şu. Kaliperin bir yanına basınç uygulanıyor. Bir hidrolik sıvı görevi görüyor diyebiliriz. Ve bu basınç pistonu itiyor. Diğer tarafın gevşeyebilmesi için sıkıştırmam mı gerekiyor bunu?
2: Bunu şuraya koyacağım.
1: Hey, evet,
2: İşte bu kadar.
1: Oldu. Harika. Şu an 6 piston da kaliperden çıktı.
2: Hı-hı.
1: Pistonları çıkardıktan sonra sorunlu olduklarını görürsek, öğleden sonra Porsche'yi alıp kredi kartı bilgilerimi vermek zorunda kalabilirim. Umarım olmaz. Evet, kader anındayız doktor.
2: Gayet iyi.
1: Öyle mi? Evet.
2: Evet. Şimdi diğerine bakalım.
1: İyi mi şimdi?
2: Evet, sorun yok.
1: Harika.
2: Bu da gayet iyi.
1: Mükemmel.
2: Çok iyi.
1: Çıkardın mı?
2: Evet, bugün şanslı günün.
1: İçim rahatladı.
2: Evet.
1: Altısını da çıkardık ve altısı da harika durumda. Mükemmel. Çizik yok, yamukluk yok. Yani mühürleri olmalı. Son contalar da çıkıyor. Evet, işte böyle, harika. Çok güzel.
2: Evet. Bu da contam.
1: Pistonun etrafındaki değil mi?
2: Hı-hı.
1: Böyle mi?
2: Bu pistonla kutu arasında bir tampon görevi
1: biraz
2: görüyor.
1: Biraz aşınmış gibi değil mi Mike?
2: Evet, biraz. Sızıntı yapan zayıf halkan bence bu olabilir.
1: Evet, anladım.
2: Çıkardığımda anlamıştım. Üzerinde fren yağı vardı.
1: Bunu tam zamanında çıkarmış olabiliriz. Sanki değişmesi gerekiyormuş gibi duruyor.
2: Kesinlikle. İstersen bunu parça temizleyen bir yere götür. Ve onu güzelce temizlet. Ben de tamir kitini alıp yanına gelirim.
1: Evet, anladım.
2: Tamam mı?
1: Tamam. Evet. Temizleyelim bakalım. $5,000 yeni kaliper almaktansa $100 tamir kitiyle devam ediyoruz. Şuna bakın. Yeni gibi oldu değil mi? Görünüşe göre şansımız yaver gitti ve sorunun kaynağı birkaç conta çıktı. Bakalım Mike ne yaptı?
2: Hey, nasıl geçti?
1: Şuna bak. Bunu temizlemek için alın teri harcadım. Şuna bir baksana.
2: Güzel, fena sayılmaz.
1: Kiti buldun mu?
2: Kiti buldum.
1: Harika, son derece harika. Evet.
2: İlk olarak pistonun contasını takıyoruz.
1: Evet.
2: Buraya takıyoruz.
1: Tamam.
2: Fren yağı.
1: Oo, şuna bak. Girerken çok güzel bir ses çıkardı.
2: Şey,
1: ben burada öylece durup seni izliyorum ve yapacak çok işim var. Ben gitsem olur mu? Diğerlerini de halledersin sen. Sonra gelip senden alırım. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Evet.
2: Gitmeden sana bir sürprizim var dostum. Yıpranmış olabileceği için bir boya almıştım. Arabaya takmadan önce boya sürersin.
1: Aa,
2: tamam mı?
1: Kaliper boyası. Mike, gerçekten bir numarasın.
2: Sorun
1: çok teşekkür ederim.
2: Görüşürüz.
1: Sonra görüşürüz. Hoşça kal.

0: Güzel.
1: Mark sürerken bir takırtı olduğundan bahsetmişti. Ve tahrik milinin ortasından geldiğini söylemişti. Bu doğru olabilir. Bu Porsche'daki tahrik mili ortada rulman olacak şekilde iki parçadan oluşuyor. Çırpma dediğimiz bir şeyin olmasını önlüyor. Buradan buraya uzanan tek bir parça olmuş olsaydı döndüğü zaman esneme riski ortaya çıkardı. Oraya ulaşmak için o tabakayı çıkarmam gerekiyor. Ortası burası. Ve rulman da burada. Etrafındaki katman da titreşimleri emmesi için var. Gördüğünüz gibi ağa gitmiş, vaha kalmış. Plastik neredeyse yok olmuş. Sanırım Mark'ın takırtısını buldum. Ortadaki rulmanla birlikte bu parçada bulunuyor. Guibo adında esnek bir disk bu. Çok güzel bir kelime. Temel olarak darbeleri emen ama aynı zamanda tahrik milinin dönmesine de engel olmayan büyük plastik bir halka bu. İnanılmaz bir şey. Ortadaki rulmana ulaşmak için bu Guibo'yu zaten çıkarmam gerekiyordu. Önemli bir parça olduğu için hazır çıkarmışken değiştireceğim. Gördüğünüz üzere altı cıvatanın yarısı tahrik miline bağlı. Diğer yarısı da şanzımanın çıkış miline bağlı. Eğer cıvatalar sıkışmış olsaydı milin sert durması için el frenini çekebilirdik. Ancak diğer cıvataları çıkarmak için el frenini indirmemiz gerekiyordu. Bunu çıkardığımıza göre ortadaki rulmana odaklanabilirim artık. Plastiğin eridiğini biliyorum ama umarım içerideki rulman biraz iş görebilir. Onu çıkarmak biraz zor. Evet, tahrik milini çıkarıp ikiye bölmem gerekiyor.

Sık görülen bir sorununuz varsa yedek parça piyasası imdadınıza yetişebiliyor bazen yıllar sonra. Bu sık görülen ortak platform sorunu Porsche, Volkswagen'e ve Audi'ye özgü elbette yedek parçası piyasası da buna karşı bir şey çıkardı. O da bu. Sorunun çözümü. Burası plastik yuvaya giriyor. Burası da rulmanı destekleyen bir kol işte. Hepsini bu metal kafes bir arada tutuyor. Bu yedek parça ürününün çok iyi olmasının nedeni ikiye bölünebilir olması. Yani tarih minini arabadan çıkarmama gerek kalmayacak. Bütün kit $400 civarında, biraz pahalı. Ama yanında yeni Guibo da geliyor.

Bu işi Porsche yöntemiyle halledebilirdim ve mucizevi bir şekilde daha ucuz olurdu. Sadece 200 dolar, 160 pound civarında ama çok fazla iş çıkardı. Tarık Minni çıkartmam gerekirdi, eski rulmanı çıkartıp yenisini monte etmem gerekirdi. Ve sonrasında karşıma yine aynı sorun çıkabilirdi. Bu yedek parça ürününün iyi yanlarından biri, arabayı bir sonraki sahibi için dayanıklı hale getirmesi.

Evet, yeni disk ve tamir edilmiş kaliperler sayesinde anında durabilecek. Bu balatalar da çok iyi. Üzerlerinde 4 metal silindir var. Bunlar freni çıkardığı ciyaklamayı önleyecektir. Sesin kaynağı diski tutmaya çalışan balatalardadır. Bu tamponlar da balataların kütlesini artırarak sesin emilmesine yardımcı oluyor. Basit ve etkili. Hiçbir sorun çıkmayacak. Sırada soğutucu kokusu var. Eğer soğutucu sorunu yaşadıysanız pahalı bir iş dediğim zaman ne demek istediğimi anlayacaksınızdır. Tanıdık gelebilir ve arabanın parçalarının pahalı olması da bu tehdidi yükseltiyor. Porsche soğutucusunun bir diğer sorunu da emme manifoldunun altına saklanmış olması. Manifoldu sadece birkaç boru çıkararak sökebiliyorum. Buranın altında sorun çıkarmasıyla meşhur birkaç boru var. Arabanın altında hiçbir sızıntı olmadığı için onlara yöneleceğim. Ama sorun şu, yapacak birkaç işimiz daha var. Bu uzun hava emme borularının burada olmasının bir nedeni var. Çok ağır olan bu arabanın hızlanmasını sağlıyorlar. Motor havayı çektikten sonra yeni havada buranın içinde hazır bekliyor. Sırasını bekliyor diyebiliriz buna. Motor ne zaman ihtiyaç duysa oradaki havayı alabiliyor. Böylece düşük devirde hızlı gidebiliyor. Buranın altında kötü namlı borular var. Şunlara bakın. Çok ilginç. Bu araba fabrikadan çıktığında bunlar plastikti. Yani biri benden önce buradaymış. Bu metal borularsa oldukça popüler bir modifiyedir. Ama yenilenmiş olması sızdırmadığı anlamına gelmez. Anlamanın tek yoluysa basınç testi kiti. Su deposuna basınç vererek başlayacağım. Burası çok önemli. Ne kadar üzerinde dursam azdır. Bu Porsche'un 22 PSI'yı geçmemesi gerek. Yani 1,5 bar kadar. Tam burada. Motor çalışırken soğutma sistemi 1,2 bara kadar çıkar ve bu basınç tahliye kapağına bağlı olur. Bu şekilde basınç yükselirse kapak açılır ve basınç salınır. Böylece motor korunmuş olur. Bu bir güvenlik önlemi. Bense bu güvenlik önlemini çıkardım ve sisteme test kitimi bağladım. Bu yüzden fazla basınç uygularsam zarar verebilirim. Bir yerden hava kaçıyor mu ya da soğutucu damlatıyor mu görmek istiyorum. Hadi bakalım neredeymiş. Evet. Sızıntı var burada işte. Bunların ucunda plastik contalar var. Tahminimce bunları yenileyenin contaları pek ciddiye almamış. Soğutucu kokusu buradan geliyor. Bunu çıkarmak için kolları sökmem gerek. Aslında koldan fazlasını birkaç boru da var. Bu iki parça metal de birlikte çıkabiliyor işte. Bunun gibi. İşte halloldu. Gel buraya. Bu borular arabada bir arada duruyor ve birleştirilirken kayganlaştırıcı kullanılması çok önemli. Kayganlaştırıcı kullanıldığını gösteren birkaç şey var. Ama büyük ihtimalle yağ bazlı. Yani contalara zarar vermiş olabilir. Ortadaki conta zarar görmüş gibi duruyor. Eskileri çıkartmam gerek. Onlar çöp artık. Şunu şöyle koyayım, yenilerini takmayı düşünmeden önce yüzeyi güzelce silmem gerekiyor. Burada hiçbir kir istemiyorum. Evet, şimdi bu kayganlaştırıcıyı kullanacağım. İşin sırrı silikon bazlı kullanmak. Silikon bazlı olması çok önemli çünkü böylece contalara zarar vermeyecek. Hazır buradayken termostatı da değiştireceğim. İşte o da hemen burada. Termostat sonradan uğraşmak istemeyeceğiniz önemli parçalardan biri. Hazır buradayken onu değiştirmem bence mantıklı olur. Güzelce girdiğinden emin oluyorum. Sonra üzerine ağırlığımı veriyorum. Güzelce girdiğine göre
Buna, buna ve buna ihtiyacım var. Bu contaları da değiştireceğim. Elimde iki tane var. Biri plastik, biri metal. Metalin ortası biraz yüksek. Çünkü tek kullanımlık bir parça. Sıkıştığı zaman sırtı kırılıyor. Eskisini çıkardıktan sonra plastik de bu parçayla geliyor. Hadi bakalım. Plastik conta teknik olarak tek kullanımlık olmasa da zamanla aşınıyor. Yenilerini takıyorum. Termostatı değiştirdikten sonra contaları da değiştirmeniz çok önemli. Aksi takdirde sisteme basınç yüklendiğinde bir sızıntıyla karşılaşabilirsiniz. Soğutucu dökerek işi bitiriyorum. Sonrasında tekrar basınç testi yapacağım. Her şey geri takmadan önce bir süre bekleyeceğim. Sisteme basınç verince eğer bir sızıntı varsa soğutucu onu açığa çıkaracaktır. Eskiden garip gelmiş olmalı. Porsche'un bir SUV yapması. Ve çok da güzel halı kaplama, çok geniş bir alan var. Yedek lastikten bile kalite akıyor. Bir Porsche gibi de kokuyor üstelik. Mike hakkını vermem gerekir. İyi iş çıkardı. Bu güzel, basınç düşmemiş. Ve herhangi bir sızıntı da yok gibi. Yani artık her şeyi yerine takabilirim. Basınç testlerini çıkardıktan sonra emme manifoldunu, dekoratif kapakları, boruları, hava pompasını ve diğer kapakları geri takıyorum. İşte bu kadar. İşlem tamam ve hiç plastik kırmadım.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
6: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
7: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
11: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
12: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
13: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız iki kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan.
14: Bankam Tombank, kartıma din.
15: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
16: Bu ne böyle?
17: Böyle olmaması gerek.
15: Ama sahipleri onları çok seviyor.
18: İlk arabamdı.
19: Hansi'den vazgeçemem.
15: Geriye tek bir soru kalıyor.
20: Kalsın mı?
17: Kalsın mı?
20: Yoksa atsın.
21: Esas heyecan şimdi başlıyor.
15: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
19: Başıma ne gelecek acaba?
18: Bakmaya cesaret edemiyorum.
17: Ta-ta.
15: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
22: 2006 model Porsche Cayenne Turbo S520 beygir gücünde bir canavar. Bütün bunlar onu atölyeye götürmeye zorladı. Anlaştık. Ant'in yersiz korkularına rağmen...
23: Bu bir Porsche para tuzağı.
22: Arabayı cebimizden çok az para çıkacak şekilde tamir etti. Ben de fren kaliperlerini tamir ettirerek büyük bir masraftan ucuz kurtuldum. Arabaya $9,500 harcadım. Basınç valfleri 168, kompresör yenileme kiti 50, kaliper yenileme 272... Taşıyıcı yatak 462, termostat 69, toplamda $10,521 para harcadık. Bütün işlemler 23 saatte halledildi. Porsche Cayenne Turbo S kuzu postunda bir kurt. Doktor Jekyll'la Bay Hyde'daki arabanın içerisindesiniz. İnanılmaz Hulk'taki Doktor Banner ya da Doktor Frankenstein ve canavarındaki. Sonuncusu olmayabilir. O ikisi farklıydı. Ama neyse ne. Demek istediğimi anladınız. Her duruma ayak uydurabilen bir araba. Karanlık bir yanı olan küçük çocuk annesi. Oo! Biliyor musunuz? Gerçekten çok heyecanlandım. Mükemmel bir yarış günü geçirebilmek için yapmamız gereken her şeyi eksiksiz tamamladık. Çok güzel olacak.
23: Evet ve bu arabada bu sırada harika oldu değil mi? Bir ebeveynin yapması gereken şeyleri yapmış gibiyiz. Çocuğunu futbol antrenmanından almak
22: evet,
23: gibi.
22: Evet, evet. Arka koltuğa takılı olan çocuk koltuğuna baksana. Mükemmel duruyor değil mi?

0: Evet, şimdi şöyle bir şey yapmayı düşünmüştüm. Sandalyeleri alalım. Bence hemen buraya kurabiliriz. Şuna bir baksana. Evet. Çok heyecanlı olacak. Harika olacak değil mi?
1: Araba gerçekten çok güzel durmuyor mu?
0: Araba harika duruyor. Egzozuna da bir bakar mısın?
1: Tek gelen biziz. Bütün koltuklar boş.
0: Erken geldik. Sadece o kadar.
1: Çok erken gelmişiz.
0: Erken gelip önden yer kapıyoruz. Aa, hey, hey, bir saniye.
1: Anahtarları içeride mi bıraktın?
0: Tabii ki içinde bıraktım. Biri götürüyor. Arabanın kişilik bölünmesi yaşadığından bahsetmiştim, değil mi? Vay canına. Araba şahane olmuş. Neler yaptın?
1: Onları boş ver. Bas gitsin.
0: Harika.
1: Çok hızlı değil mi?
0: Evet. Bunu biz yaptık. Sıfırdan yüze çok çabuk çıkıyor. İşte 520 beygirlik bir Porsche. Arabada bebek koltuğunun ne işi var? At gitsin onu.
1: Evet.
0: Hudson'ın bebek koltuğu değil mi bu?
1: Evet.
0: Evet, virajları nasıl aldığına bakar mısın? Burnunun eğildiğini görebiliyorsun. Bunun nedeni frenler. Oo, frenler fena. Frenleri de ben yaptım.
1: Frenleri senin yaptığını biliyorum ve harika bir iş çıkardıklarını görebiliyorum.
0: Bayıldım.
1: Evet.
0: Vay canına. Aa, bu şey çok fena. Hey, yolun dışına çıktılar. Dört çeker bir araba her yere gidebiliyor ve şunu hatırlayın. Arabayı ilk aldığımda böyle bir yere gidecek kadar güvenmiyordunuz. Çünkü arka süspansiyonu feci bir haldeydi. Büyük bir sorun olduğunu anlamıştım. Neyse ki tamir ettim.
1: Tiger.
0: Dondurma ister misin? Benim hoşuma gitti. Şu adamların kenardan gitmesi gerekiyor.
1: Arabayı geri istiyorum. Sence üstesinden gelebilirler mi?
0: Tabii ki de hayır.
1: Alalım onu.
0: Evet. Kızlar, gelin. Biz mi? Gelin. Bizim mi gelmemizi istiyorsunuz?
1: Evet, siz. Tanıdık geliyor.
0: Gerçekten tanıdıklar ve tehlikeli duruyorlar. Ama güzel zaman geçirebiliriz.
1: Evet, güvenli değil.
0: Hadi ama gitmeliyiz. Eğlenceli olur.
1: Tamam, virajlara biraz hızlı girmiyor musun?
0: Sorun yok, sorun yok. Aklımı kaçıracağım. Yol tutuşu o kadar iyi ki.
1: Tamam peki Mikey.
0: Devam et Mikey, devam et. Bas gaza. Ayağını çekme sakın. Tanrı gibi kullanıyorsun. Senin hakkında hep bunu demişimdir. Çok iyi bir şoförsün.
1: No, bak ne diyeceğim. Arkadaşın çok yakışıklıymış.
0: Aa, evet. Bu Porsche Cayenne'i aldığım zaman aynı zamanda büyük bir risk de aldım. Enti de alıp bizi ekonomik çöküşe götürmüş olabilirdim. Ne de olsa arabaya girecek her parçanın üzerinde Porsche amblemi olacak. Ama zeki yaklaşımlarla ve biraz da şansla bu arabayı çok makul bir fiyata düzeltmeyi başardık ve şu an bu arabanın herkese hitap ettiğini söylemekten gerçekten gurur duyuyorum. İnanılmaz bir araba oldu. Arkamdaki adam tanıdık geliyor olabilir. O David. Arabayı ondan satın almıştım. İyi haber şu. David arabaya bir şey yapmak zorunda kalmadı. Bu onun için iyi haber. Ve David'in elinde bunu isteyen bir müşteri varmış. Bakalım onu satın almaya ikna edebilecek miyim? Evet, David, yaptıklarımızı beğendin mi?
2: Açıkçası Mike, inanamıyorum. Sana sattığımız araba bu mu?
0: Senden bunu aldım ama artık soğutucu sızdırmıyor.
2: Tamam.
0: Senden alırken galeride durduğu zaman arkası biraz yatıktı. Hatırlıyorsun değil mi?
2: Kesinlikle.
0: Ve sızıntıyı kapattık.
2: Tamam.
0: Artık süspansiyon da mükemmel oldu. Ama en büyük şoku frenlerde yaşadık. Neyse ki harika bir yerel şirket buldum ve onunla anlaştım. Freni tamir etmemde bana yardımcı oldular. Peki bana iyi bir fiyat verebilecek misin David?
2: Ne kadar istiyorsun?
0: Bence Bize 15 bin dolar verebilirsen harika olur.
2: Denerim ama bizim de para kazanmamızı ister misin?
0: Ufak bir şey kazanabilirsin değil mi?
2: Pekala.
0: Sence olur mu?
2: Tabii ki.
0: Elbette David.
2: Teşekkür ederim.
0: Harikasın, teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Büyük risk, büyük ödül getirebiliyor. Bu kayanı alarak büyük bir risk aldık. Otogalerici David'in arka bahçesinde yatıyordu. Araba o kadar üzgün duruyordu ki David bile uğraşmak istemiyordu. Ancak ödülü de harika oldu. Çünkü arabayı Ant atölyemizde yeniledi ve şimdiki haline bir bakın. Diğer parlak arabalarla birlikte David'in galerisindeki yerini alabilir. Ama içimden bir ses çok uzun durmayacağını söylüyor. Şu an bunu görmek isteyen biri yola çıktı bile. Bunun gibi ikonik arabaların ben ve Ant tarafından yenilenişini görmek istiyorsanız tamirat tadilatta bizde kalın. Hoşça kalın.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
7: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
9: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
8: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Abi motor komple gitmiş.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
16: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
17: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
18: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
19: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
20: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
21: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
22: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
23: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
24: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
25: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: San Luis Obispo dayım üniversiteye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma, Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar, baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
1: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
2: Buradaki yemek inanılmaz.
3: İkinci masaya giro pizza.
4: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
3: Köfte kebap.
0: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
2: Evet.
0: Todd Abraşet, restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş. Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalanının yardımıyla o ithal lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
1: Doğru. Suyu koy.
0: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
1: Çok amaçlı un.
0: Tamam.
1: Şeker, tuz ve yağ.
0: Ve biraz su.
1: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz. Porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.
0: Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
3: Yaklaşık 1000.
0: Kaç dedin?
3: 1000 kişi.
5: Yunan feta pizzanız.
6: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
1: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
7: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.
1: ...1960'ların klasik İngiliz spor arabalarında çok belirgin bir şey var.
8: İşte bu havalı bir araba.
1: Bu klasik bir İngiliz spor arabası değil. Bu doğru. Hatta pasaportuna bakacak olursak bunun uzak diyarlardan geldiğini görüyoruz. Japonya'dan. Yani sağlam olması gerekiyor değil mi? Çok yıpranmış ama.
8: Ses için biçme makinesi gibi.
1: Üzerine ent temizleyici sıktıktan sonra piyasadaki herkes İngiltere'de üretilmemiş İngiliz spor arabası için sıvaya girecektir. Hayır, bu değil, yanlış şeyi çektin.

0: Bu sabah bir hanımefendiyi görmeye gidiyorum. Güzel bir hanımefendi. Ve bir Japon spor arabası görmeye gittiğimi söylediğimde herkesin bir Datsun 240Z görmeye gidiyorsun dediğini tahmin edebiliyorum. Haklı da olabilirler çünkü bu isim çok şey ifade ediyor. Ama alacağım araba bundan çok öncesine dayanıyor. 1960'ların başında Datsun 2 kişilik araba üretmeye başlayarak dönemin başarılı markalarıyla rekabet etmeye başladı. MG'ler, Trams ve ufak fiyatlarla. Katsuji Kawamata. Katsuji Kawamata. Katsuji Kawamata. Dönemin büyük patronu Katsuji. Dönemin büyük patronu Katsuji. Katsuji. Dönemin büyük patronu Katsuji Kawamata, Broadway müzikalinde sergilenen Benim Güzel Meleğim adlı eseri izlemeye gitmiş. Ve efsanelere göre aracın ismi de buna dayanıyor. Bu ismi sahiplenerek başarılı markalarla rekabet edebileceğini düşündü ve öyle yaptı. Araba çok başarılı oldu. Datsun Roadster. Efsanenin doğuş hikayesi de işte böyle. İki ayrı türü piyasaya sürüldü. Bir tanesi 1600 cc, diğeri de 2000 cc'ydi. İkisi de çok sağlam araba. Ancak sorun şu ki onları bulmak zor. Bu arabalardan bir tanesini yıllardır arıyordum. Birkaç hafta önce araba Mojave Çölü'nde modifikasyonun efsanevi ismi Gene Winfield'ı ziyaret etmiştim. Ziyaretim sırasında avludaki Datsun Roadster'ı fark ettim ve onu bu sefer bunun için aradım. Gene bu araba için gayet makul bir şekilde 9000 dolar istiyor. Hiç fena sayılmaz. Her yerde de su birikintisi var. Bugün yağmur yağdı. Şunu su gelmeyecek bir yere koyayım. Oho, işte burada. Şuna bakın. Kendisi orada bir şeyi çekiştiriyor. Gene! Nasılsın dostum?
1: Hey Mike.
0: Bakıyorum da hala çalışıyorsun.
1: Evet, tabii ki.
0: Her zamanki gibi seni görmek harika.
1: Seni görmek de çok güzel. Nasılsın?
0: Evet, harika. Konuştuğumuz ufak
1: evet,
0: araba da
1: bu hakkında
0: burada.
1: Konuştuğumuz Datsun. Datsun Roadster, böyle bir tavanı olmaması gerektiği dışında hakkında hiçbir şey bilmiyorum.
0: Peki arkasındaki hikaye nasıl? Arabayı nasıl aldın?
1: Sahibinin bana 10 bin dolar borcu vardı. Ben de 9 bin versen de olur dedim.
0: Evet.
1: Yine de parayı toplayamadı. Ben de arabasını aldım.
0: Sen bu tarz şeylerle değil, bu tarz arabalarla uğraşırsın.
1: Evet öyle. Bu tarz spor arabalarla bir işim olmaz.
0: Anahtarları ver. Ben arabaya bakayım. Sen de işlerini tamamla.
1: Tamam,
0: bunu bana
1: teşekkür
0: bırak.
1: Ederim.
0: 1969 Datsun Roadster. Henüz hangi model olduğunu bilmiyorum çünkü arkasında bunu söyleyen bir amblem yok. Ama bu arabada garip olan şey sökülebilir bir tavanı olması değil. Bunu daha önce de görmüştüm. Ama bu tavan arabaya vidalarla sabitlenmiş ve katlanır tavanı tamamıyla iptal edilmiş. Arabada artık öyle bir tavan kalmamış. Ön tampon da çıkarılmış. Bunu gelir gelmez fark ettim. Bu arabalarda sıkça yapılan bir şey. Tamponu çıkararak arabaya daha temiz bir görünüm vermek istiyorlar. Evet, şimdi bakalım 1600 cc mi yoksa daha iyi denebilecek 2 litre mi? Yüzündeki gülümseme her şeyi söylüyor. 2 litre. Daha büyük motoru ve çift karbüratörü var. Motor bölümü son derece temiz. Biraz zor çalışıyor, boğulabilir. Heather's'tan belirgin bir ses geliyor, duyabiliyorum. Tam burada. Evet, bunun tamir edilmesi gerekecek. Gene, arabayı test sürüşüne çıkarabilir miyim?
1: Tabii, nasıl istersen.
0: Harika, teşekkür ederim. Evet, hadi yola çıkalım.

Motor çok güçlüymüş gibi bir hissiyat uyandırıyor ve ayrıca çok güzel bir 5 vitesli şanzımanı var. Her vitese rahatça geçebiliyor. Bu çok güzel. Düz bir yoldayım ama arkamda kimse yok ve çölün ortasında olduğum için... Süspansiyonu test edebiliriz. Wow, çok yıpranmış. Epey yıpranmış ve kötü. Arabayı döndürdüğünüzde... araç diğer yana yatıyor. Direksiyonu çevirdiğimde neredeyse kapı koluna yapışacaktım. Peki iyi sayılmaz. Süspansiyon ve süspansiyon yatağı konusunda bir değişikliğe gidilebilir diye düşünüyorum. Direksiyona da bir göz atılabilir. Bunlar kötü şeyler ve henüz daha iç kısma gelmedim bile. Bununla ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü iç kısmı kırmızı, mat... Ve çok eski, bu mazide kalmış bence. Evet, mazide kalmış. Yapacak bir şey yok. Dürüst olmak gerekirse gözlerim yaşardı. Ses çıkarma artık. Bu şey beni deliliğin sınırlarına götürecek. Bu şey delirmeme neden olacak. Evet. Şuna baksana, çıldıracağım. Jean arabaya... Bence makul sayılabilecek 9000 dolarlık fiyat biçti. Ama bu fiyat arabaya ne yapmak istediğimize göre değişebilir. Geri döndüğümde arabayı biraz daha ucuza kapatabilirsem bir adım önde başlayabiliriz. İç kısmı değiştirirsek ya da tavan veya süspansiyon parçası bulamazsam ilk başta düşündüğümüzden daha fazla para harcamamış olabiliriz. Evet, bu bizim için iyi olacak. Daha ucuza almaya çalışacağım ama indirim yapmazsa da Datsun'u yine de satın alacağım.

0: Evet Mike, yola da çıktın. Ne düşünüyorsun?
1: Evet Jean, sürüşü pek iyi değil. Yarı yarıya kötü. Fena sayılmaz ama biraz ayar yapmak gerekiyor. Süspansiyon biraz yıpranmış ve üzerinde birkaç şey yapılması gerekiyor. Tavandaki sorun da katlanır tavanın tamamıyla çıkarılmış olması. Onun için de parça bulmam gerekecek. Ama beğendim. Üzerinde hiç pas olmaması hoşuma gitti. Bunun için ne kadar istemiştin?
0: 9000.
1: Eski bir dostun hatırına 8000'i kabul eder misin peki?
0: Oo, canımı yakıyorsun Mike. Seni severim ama canımı yakıyorsun.
1: Özür dilerim.
0: Şöyle yapabilirim. Bugün alırım diyorsan 8,5 olur.
1: Anlaştık. Tamam. Evet efendim, çok teşekkür ederim. Az
0: teşekkür
1: önce
0: ederim.
1: Bir Datsun Roadster satın aldım. Bundan iyisi olamazdı. Harika.
0: Teşekkür ederim.
1: Arabanın çok hareketli bir piyasası var. Özellikle de Roadster'lara çok talep var. Alıcımız aracı her istediği zaman kullanmak isteyecek ve pahalı tamirhanelere götürmek zorunda kalmayı istemeyecek. Orta yaşlı biri. Araba ne kalp kıracak ne de para yakacak.
2: Benim güzel mi?
1: Kesinlikle öyle. Harika bir hikayesi var. Datsun'un sahibi bir gün...
0: Çok güzel duruyor. Hangi yıldan kalma bu?
1: Hikayemi bitirseydim
0: bari. Boşver hikayeyi şimdi. Bana arabayı anlat.
1: 1969 Datsun Roadster Fairlady.
0: Beni endişelendiren şey 1969'dan kalma bir araba için çok iyi durması.
1: Yani tabii ki de hayatının belirli bölümlerinde boya atölyesine girmiş, fena da yapmamışlar. Birkaç yerinde ufak tefek şeyler var ama bunlar her zaman hallettiğimiz şeyler. Güzel ama değil mi? Sökülebilir tavanı da var. Evet.
0: Ciddi misin?
1: Ne kadar hafif değil mi? Neden biliyor musun? Plastik bulaşık kaplarından yapılmış. Bu yüzden.
0: Ama nasıl? Çok garip değil mi?
1: Beğendin mi?
0: Kaplanır tavan nerede?
1: O bende.
0: Ha öyle mi? Güzel. Nerede peki?
1: İnternette vardır illaki. Gidip almam gerekiyor.
0: Yani elinde
1: yok mu? Bir otur istersen ha. Bundaki iptal edilmemiş ve henüz yok ama getireceğim.
0: Koltuklar
1: sanırım
0: çok kötü.
1: Sanırım bunlar sinema koltuğu olarak
0: ciddi
1: geçiyor.
0: Ciddi misin?
1: Nedeni koltuk kılıfı değil mi? Yenisini alabiliriz. Bunu yapabilirim ben.
0: Çok konforsuz.
1: Evet öyle. Bir de kapıyı kapatınca gör. Nasıl? Çok küçük değil mi? Farklı insanlar için sanki.
0: Evet ama yanıma gel ve pedallara bir bak. Frene basmadan gaza basamıyorum dostum.
1: Evet, küçük bir sorun var. Bunu bir şekilde ayarlayabilirsek araba daha geniş bir piyasaya hitap eder. Daha büyük ayaklarla uyumlu olur ve bir nevi daha özel bir şey olabilir. Bir çalıştır istersen ha. İşte böyle bak. Böyle çalıştıracaksın. Tamamdır. Bak yaptın işte. Yardım edeyim mi? He? Hadi gel. Evet, zormuş. Bak burada ne var?
0: Güzel. 2 litre mi?
1: 2 litre. Çok güzel. Bir yerden ses... Hayır, bu değil. Yanlış şeyi çektin. O stop ettirir. Evet, çift karbüratör. 2 litre manifold'dan gelen sesi duydun değil mi? Bu yüzden nefes alamıyor.
0: Çatlak
1: manifold'dan.
0: Evet ama neresinde?
1: Orada bir yerde. Duydun sonuçta. Onu tamir etmemiz gerekiyor. Süspansiyondan dolayı direksiyonu çevirdiğinde dalgalar üzerindeymişsin gibi duruyor. Her yöne doğru savruluyor. Trenler de 1969'da takılmış ama sanırım 1970'lerden sonra araba hiç durmamış.
0: Tamam, yani bara dönmeyen, yol tutuşu olmayan ve frenleyemeyen ikonik bir spor araba getirdin. Doğru anlamış mıyım?
1: Hadi içeri geçelim. Bu arabanın isminin nereden geldiğini biliyor muydun? Datsun'un zamanındaki patronu Benim Güzel Meleğim adlı Broadway müzikalini izlemiş ve ismi çok hoşuna gitmiş. Neyse ki Dick Winton'ı izlememiş, yoksa şu an bir Datsun Dick Winton'ımız olabilirdi.
0: İşte bu havalı bir araba. Eski zamanlarda dünyanın 2 kişilik Avrupalı roadster arabalara alışık olduğunu görebiliyoruz. MG, Triumph, Jaguar, Mercedes ve hatta Alfa ile Fiat'ın da bu tarz araba yaptıklarını görebilirsiniz. Ardından bu çıka geliyor. Eleştirmenler tarafından buna Japon viskisi denildiği de oldu. İşi yapıyor ama ruhu eksik. Bence bu haksızlık olur çünkü Datsun düzgün bir araba imal etti. Konsept Avrupa'dan gelmiş olabilir ama bu araba Japonya'da üretildi. Avrupalı Japonya'da başka bir yer olsun fark etmez. Klasik arabaların kendine has sorunları vardır. Ve elimizdeki Datsun'un bana soracak olursanız birçok sorunu var. Ama şu an için Roadster'ın yol tutuşuna odaklanacağım. Yani direksiyonuna ve süspansiyonuna.
2: İşin özünde plastik plastiktir ve çelik de çeliktir. Zamanla yıpranırlar.
0: Burada direksiyon kutusu yatıyor ve bu tarafta da rot kolu var. Bunlar şaside sabit bir pozisyonda duruyor ve direksiyon bir dizi metal kol ve bağlantılarla dönüyor. Aslında bu arabanın direksiyon mekanizması son derece ilgi çekici. Birçok araba kremayer ve pinyonlu direksiyon kullanıyor. Ama bu Datsun'un bir direksiyon kutusu var. Daha çok zirai işlerde kullanılıyor.
2: Mike bana yeni bir kit aldı.
0: Bu yüzden frenleri çıkarıp direksiyonla ön süspansiyon parçalarını sökeceğim. Neden kötü olduğu belli oldu. Mafsal'ın işi bitmiş.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yol...
0: Birçok araba kremayer ve pinyonlu direksiyon kullanıyor. Ama bu Datsun'un bir direksiyon kutusu var. Daha çok zirai işlerde kullanılıyor.
2: Mike bana yeni bir kit aldı.
0: Bu yüzden frenleri çıkarıp direksiyonla ön süspansiyon parçalarını sökeceğim. Neden kötü?

0: 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago. Obsesso. Yeah. Silver
4: moon. Come flowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
7: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Ova'dan 5 kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.
8: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break her an.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Mike yol tutuşu bir amortör gibi olan Datsun Roadster satın aldı.
1: Sallanıyor ve kenarlara çekiyor.
0: Ön süspansiyon parçalarını ve direksiyon takımını sökmeye başladım. Bu parçaların büyük bir kısmını tekrar kullanabilirim, o yüzden dikkatli olmalıyım. Şu an beni en çok endişelendiren şey direksiyon. Bu direksiyon kutusu ve bu da direksiyon rot kolu. Alt tarafta döndüğünü görebiliyorsunuz. Bu onun en önemli görevi yaptığı şanzımana uzanan direksiyon milini hareket ettiriyor. Şuna bakın. Daha iyi günler gördüğü apaçık ortada. Her yerinde yağ ve yapışkan şeyler var ve bunlar arabanın altına işlemiş. Sorunumuz şu. Yeni bir direksiyon kutusu mevcut değil. O yüzden elimizdekini yeniden yapmamız gerekiyor. Yeniden yapmak düşündüğün kadar zor bir iş değil. Neyse ki yeniden yapmak için bir kitimiz var. Ve ucuz bir parça, $140 civarında. Bu da yaklaşık 100 pound yapıyor. Bir atölyeye gönderip yeniden yaptırabilirim ama fiyatlar $400'dan başlıyor. Böylece biraz tasarruf da ediyorum. Kitte sadece birkaç tane parça var. Yeni bir min, birkaç tane yeni metal yatak, lastik çontayla lastik toz kapağı ve bir yağ nipeli. Bunu güvenli bir şekilde sabitledikten sonra üzerinde çalışmak daha kolay olacaktır. Direksiyon rot kolu sert duruyor. Bu iş için bir çekim.

getirme kullanıyorum. Mükemmel, kolayca çıktı. Bunu kullanabiliriz. Biraz temizleyip boyadıktan sonra. Sırada bu plastik toz kapağı var ve kolayca çıkıyor. İşte bitti. Yani pelini çıkarıyorum. Metal yataklara geçmeden önce bunu güzelce temizlemem gerekiyor. Ve tabii bunu. Sıradaki işim bu yuvanın içine sıkıştırılmış kovanları çıkartmak. Ve buradaki dişli olanı çıkarmak için eski mili kullanacağım. Yerine takıyorum, çeviriyorum. Böylece dişler birbirine geçiyor. İşte böyle. Buradaki kovanı kullanacağım. Kovanın içi elimdeki parçanın çapına mükemmel bir şekilde oturdu. Hiçbir sorun çıkmadı. Pres makinesine sabitliyorum. Her ihtimale karşı gözlükler.

0: Şimdi eski mili çıkarıyorum. O artık bir çöp. Ve şimdi bu yuvayı güzelce boyayabilirim.
1: Evet dostum, nasıl gidiyor? Çok ağırmış.
0: Sen iyi misin?
1: Datsun'umuzun direksiyonunu hallettin mi bari?
0: Hallettim mi? Hayır, aslında işin tam ortasındaydım. Güzelce temizliyordum. Çünkü temizleyip astar atarak arabayı geri taktığımda yeni gibi görünmesini istiyorum, tamam mı?
1: Direksiyon sisteminden taviz veremeyiz. Özellikle de böyle ufak bir spor arabada. Öncesinde felaketti. O yüzden en ufak bir gelişme bile arabayı güzelleştirecektir. Bakıyorum da gözün kutudan ayrılmıyor ha. Ne olduğunu merak
0: evet,
1: mı ediyorsun yoksa? Sana bir sürpriz yapacağım. Bir hediye.
0: Yani bir Datsun parçası değil
1: Hayır,
0: mi?
1: Hayır, Datsun parçası değil. İsveç'ten geldi.
0: Ne peki?
1: Şimdi açma, çünkü insanların karşısında hediye açmak ne kadar garip biliyorsun. Ben gidince açarsın, tamam mı?
0: Evet, biraz daha uzun bir şey beklerdim. Belki bir egzoz gibi. Çünkü çim biçme makinesi gibi ses çıkarıyor dostum.
1: Evet ama bunu konuşmuştuk. Manifold ses çıkarıyor ve onu değiştirmemize gerek yok. Her zaman yaptığını yapıp kaynak setini çıkarıp bu işi halledebilirsin. Maskeni takıp sevdiğin şeyi...
0: Dinle, bu öyle hep yaptığın makbiri blablası olmaz. Çünkü egzozun gaz girişiyle çıkışı aynı yerde. Dediğin şeyi yapabilmek, kaynağa başlayabilmek için bile bir sürü şey çıkarman gerekiyor. Ne oldu?
1: Tavan! Tavanı halletmeyi unuttum.
0: Frenler için de bir şey yapmam gerekecek. Ama şimdilik dişlileri sökeceğim. Parçaları çıkaracağım ve hangilerini kurtarabileceğime bakacağım. Kullanılabilecek olan parçaları yıkadıktan sonra üzerlerine sprey boyayla bir kat siyah boya sürüyorum. Böylece pastan korunacaklar. Direksiyon rot kolundan başlayarak montaj işlemlerine geçiyorum. Ortasına yeni bir mil taktım. Birkaç tane conta takarak kolu yerine yerleştiriyorum. Ve çatal pimle parçayı sabitliyorum. Yeni bir toz kapağıyla, yani piliyle birlikte arabaya geri girmek için artık hazır. Direksiyon böylece halloldu. Ve şimdi Mike'ın verdiği kit sayesinde süspansiyon da halloluyor. Süspansiyonla direksiyon sistemini halletmemize rağmen işimiz hala bitmedi. Çünkü frenleri halletmemiz gerek. Mike çok cömert bir şekilde bana bir hediye getirdi. Ben de heyecanlandım, kutuyu evime götürdüm. Dediğine göre İsveç'ten gelmişti ve çok ağırdı. Kutuyu açtım ve içinde yeni bir fren seti vardı. Sağ ol Mike.
2: İyi haberse bunun gerçekten de İsveç'ten gelmesi. Hatta bu parçaların hepsi Volvo 240 parçası.
0: Volvo parçalarına erişim kolaydır, ucuz olurlar ve dürüst olalım, Volvo güvenlik hakkında birkaç şey biliyor. Datsun balatalarıyla Volvo balatasına bakınca bunlar ısıdan kurtulma konusunda daha iyi olduğunu görebilirsiniz. Yeni balata ve kaliperlerin yanı sıra aynı zamanda yeni fren diskleri de geldi. Şunlara bakın. Datsun'a baktığınızda basit bir disk görürsünüz ancak Volvo'nunkiler çok daha şık. Çizgili, delikli ve yivli. Yani bütün bu delikler, çizgiler ve aradaki boşluk sayesinde ısıyı çok iyi bir şekilde savuşturabiliyor. Ve bu kit, Datsun'a monte edilebilmesi için modifiye edildi. Fren kiti yalnızca $400 ya da $300 civarında. Tekerlek rulmanını yağla kaplıyorum ve tekerlek göbeğine yerleştiriyorum. Sonrasında nazik bir şekilde plastik çekişle yağ contasını takıyorum. Cıvataların daha sıkı durması için üzerlerine yapıştırıcı sürüyorum. Sonra milin üzerine kovanı geçiriyorum. Yağ bandırılmış rulmanı da birazdan conta ve ak somunuyla monte edeceğim. Datsun'dan 20 sene sonra kullanılan Volvo fren kaliperlerinin oturması harika bir şey. Tam oturması için ihtiyacı olan tek şey ise bu takoz işte. Fren hortumunu bağladıktan sonra kaliperi fren pabucuna cıvatayla tutturuyorum. Üzerindeki pimleri çıkararak balataları yerleştiriyorum. Sonra pimleri geri takıyorum. Gerçekten çok kolay. Sadece birkaç dakika sürüyor. Gerçi bu işin sadece yarısıydı.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
13: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
14: Budur.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'um
1: hoş geldin. Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Sevgili Gene Winfield'dan Datsun Roadster'ı satın aldığımızda üzerinde plastik bir tavan vardı. Fena sayılmaz ama arabayı tamamlamak için katlanır tavan takmak istiyorum. İnternette bu işi yapan yerleri aramaya başladım ve dışarıda kendinize yedek katlanır tavan alabileceğiniz ya da çok eksiği olan ikinci el parçalar alabileceğiniz yerler varmış. Sonrasında dedim ki neden dostum Lee'yi aramıyorum? Çünkü kendisi döşeme işinde ve geçimini tavanları değiştirerek kazanıyor. Elinde kesin eski tavan vardır dedim ve onu aradım. Binlerce parçayla birlikte elinde Datsun Roadster tavanı olduğunu öğrendim. Biraz eski olduğunu söyledi ama merak etmeyin. İkimiz bu işin üstesinden gelebiliriz. Kendisi de burada.
1: Hey Mike, nasılsın?
0: Lee, nasıl gidiyor? Seni gördüğüme sevindim.
1: Ben de öyle.
0: Bu Datsun'un mu?
1: Evet, beni aradıktan sonra depoya bir baktım. Ve sanırım istediğin şeyi buldum.
0: Harika, fena sayılmaz değil mi?
1: Evet, biraz kullanılmış bir müşteriden kalma bir parça ama bence projen için ideal bir durumda. Gerçekten harika.
0: Orijinal olması bizim için çok önemli.
1: Evet.
0: Orijinallik harika.
1: Evet.
0: Peki şu anki halinden daha iyi yapabilir miyiz?
1: Kesinlikle.
0: Peşine takılabilir miyim?
1: Evet tabii. İngiliz anahtarını alıp şuradaki vidaları sökebilirsin. Sonrasında
0: tamamdır.
1: Diğer tarafa geçeriz.
0: İlk olarak iskeleti ve başlıkları branda tavandan ayırıyoruz. İskeletteki contaları da çıkarmamız gerekecek. Buradakiler kurumuş ve değiştirilmeleri gerekiyor.
1: Evet, galiba başlığı çıkardık.
0: Evet, harika.
1: İşte böyle. Harika.
0: İşte bu kadar.
1: Mükemmel.
0: Harika oldu. Şimdi iskeleti biraz zımparalıyoruz ve ardından tiner kullanarak parçayı güzelce temizliyoruz. Tinerle beni Lee. Tinerle beni.
1: Çok güzel.
0: Harika.
1: Tamam. Çıkardık, sildik ve boya için hazırladık. Genelde toz boyadan sonra parça fırının içine koyup
0: evet.
1: ısıtılır. Boyalı parçayı dışarı koyunca da aynı etkiyi yaratabiliyoruz.
0: Gerçekten mi?
1: Kesinlikle.
0: Güzel. Evet, ısı tabancam burada.
1: Evet.
0: Lee metali ısıtırken ben de klas bir görünüm yakalaması için parlak metal boya sürüyorum. Şuna bak Lee, yeni gibi oldu değil mi?
1: Püf noktası burada yatıyor. Metali ısıtınca boya daha çabuk kuruyor ve üzerinde kabarcıklar da meydana gelmiyor. Yani çok pratik.
0: Harika görünüyor. Isı boyanın metale daha kolay yapışmasını sağlamakla birlikte boyayı hızlı kurutarak eşit bir kat oluşturuyor. Son derece harika duruyor Lee. Bunu hallettikten sonra iskeleti güneşin altında kuruması için dışarıya bırakıyoruz. Artık tavanın kendisine odaklanabiliriz.
1: Biraz temizlik yapacağız.
0: Evet.
1: Çok fazla olmayacak.
0: Lee kumaşı başlıklara birleştirebilmek için endüstriyel bir yapıştırıcı kullanıyor.
1: Tamam, başlığı buraya koyacağız.
0: Orta noktaya taktın. Neresi olduğunu çok iyi biliyorsun, anladım.
1: Nazik bir şekilde şöyle yapıyoruz.
0: Aa, şimdiden güzel oldu değil mi? Şuna bak, harika değil mi? Bayıldım, gerçekten bayıldım, bayıldım, bayıldım. Şimdi vidalama işlemine geçip yeni contayı biraz daha yapıştırıcı yardımıyla yerleştiriyoruz.
1: Şimdi kurumasını beklememiz gerekiyor.
0: Yapıştırıcının kurumasını beklerken iskeleti brandayla birleştiriyoruz. Evet, dönüşü olmayan yola girdik.
1: Sıra ön cama gidecek kauçuk contada. Elimizdeki biraz daha uzun. Her zaman arabada kesin derim. Çünkü burası kapıya ve ön cama gelecek. Bu şekilde.
0: Evet.
1: Eğer kısa kalırsa burada boşluk olur.
0: Anladım.
1: Uzun bırakırsak arabada kısaltabiliriz.
0: Arabada kesebilirim, hiç sorun yok.
1: Evet. Sonlara biraz pay bırakacağım. Tek bir yöne ilerleyeceğiz. Güzelce yerleştiriyorum. Bu kurumuş olana kıyasla çok daha iyi. Diğeri uzun süre kapalı
0: evet.
1: kalmış gibi. Biraz zorlayacak demektir. Evet, sonlarını biraz uzun bırakacağız. Artanları arabada kesebilirsin.
0: Evet.
1: Kesinlikle.
0: Bugün yaptıkların için sana ne kadar teşekkür etsem az kalır Lee. Gerçekten çok ama çok tatmin edici bir işti. Ve bugün bir şey öğrendim. Ve sen dostum elinden geleni yaptın. Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil Mike.
0: Lee ile sadece birkaç saat geçirdikten sonra eskiden yırtık pırtık olan bu Datsun 2000 tavanını Datsun'un bile yeni arabasında kullanmak isteyeceği bir parçaya dönüştürdük. Atölyeye geri dönelim. Bakalım Ant ne diyecek?
2: Kendimi duygusal olarak bunu hazırlamam gerekti çünkü arabanın ne kadar kötü bir ses çıkardığını biliyorum. Çim biçme makinesi gibi. Tam olarak bozuk bir çim biçme makinesi gibi. Sesin nereden geldiği de apaçık ortada. Kesinlikle Heather's'tan geliyor. Ancak ona ulaşabilmem için bir sürü parça sökmem gerekiyor. Ve sanırım karbüratörden başlayacağım. Mudassun ters akışlı bir motor kullanıyor. Yani giriş ağzıyla egzoz boğazı aynı yerde. Heather's'a ulaşabilmek için neredeyse her şeyi sökmem gerekiyor. Öncelikle iki parça olarak çıkan hava filtresini söküyorum. Sonra yakıt borularını çıkarıyorum. Karbüratörü söküyorum ve lastik takozları alıyorum. Arabaya aslında manifold takılmış ama biri belli ki gidip yan sanayi Heather's taktırmış. Bunlar Heather's işte. Buradaki borular. Heather's'la manifold arasındaki fark Heather's portlardan çıkan tekli borulardan oluşurken manifoldta bu borular bir araya gelir. Bu manifoldu hemen çıkarmayacağım çünkü soğutma sistemine bağlı. Yani önce boşaltmam gerek. Hazır altındayken egzoz Heather's borularını söküyorum. Bir motorun hava alması ve egzoz gazını atması için birden fazla yöntem vardır. Bu arabada her ikisi de aynı yerde. Hava girişiyle egzoz aynı yerde sıkışmış durumda. Ve acaba başka ne var diye motor bölmesine baktığınız zaman karşınıza çok şey çıkıyor. Direksiyon, radyatör deposu, silecek suyu, debriyaj ve fren hidrolik deposu. Diğer tarafın büyük bir kısmını da akü kaplıyor. Bu tarzdaki motor tasarımlarına ters akışlı motor deniyor. Yani hava bir yerden içeri giriyor. Ve egzoz gazı da aynı yerden dışarı atılıyor. Çapraz akışlı motorda hava bir yerden girer, ortada bir yerde yanma gerçekleşir. Ve egzoz gazları diğer taraftan atılır. İşlem böyle hep devam etmiştir. Hiçbir zaman değişmez. Sonunda çıktı. Çok kötü durmuyor. Burada bir çatlak var. Görmesi çok zor. Ama orada. Sanırım en iyisi bunu kumlama makinesine sokup metali temizleyip neyin ne olduğunu iyice görmek olacak. Bu denli iyi temizlenmesinden etkilendim açıkçası. O kadar da kötü değilmiş, çatlak artık çok daha belirgin. Aslında sadece çatlak değil, büyük bir delikmiş. Ayrıca altında da bir delik olduğunu fark ettim. Düz olduğunu bildiğim tezgaha oturttuğum zaman sallandığını görebilirsiniz. Çünkü flanşlar sağlam değil. Bu çok kötü. Flanşın görevinin çapraz parçayı düz parçaya bağlamak olduğunu düşününce, eğer sağlam otursaydı, hava geçirmeyecek şekilde kapatırdı. Ve egzoz gazı çıkamazdı. Ancak bundaki flanşların bir tanesi biraz açıldığı için, tabii ki gazın kaçmasına izin verecek bir delik oluşuyor. Bunu düzeltmek kolay olmayacak ama şu an için çatlaklara kaynak yapabilirim. Gazaltı kaynak makinesi çatlakları kapatacaktır. Flanşı düzeltme şansım olmadığına göre onu söküp çöpe atmam gerekiyor. Elden başka bir şey gelmez. Sonunda çarpık flanşı kesmeye karar verdim. Çünkü yerine bunları takacağım. Bunlar ve kelepçenin parçaları. Bu flanş Heather's borusuna gelecek. Ve bu parça da borunun arabanın içerisine gireceği yere takılacak. İşte tam olarak şurada. Bu şekilde oturdukları zaman bu kelepçeyle tutturacağım. Bunlara V kelepçe denmesinin nedeni içerisindeki şeklin V harfini andırması. Bunları takıp iyice sıkıştırdıktan sonra egzoz gazı kaçamayacak ve sesten kurtulmuş olacağız. İlk parça rahatça giriyor işte. Flanşların bir tanesi böylece bitmiş oldu. İkisinin doğru bir şekilde birleşeceğinden emin olmak için bunu arabaya götüreceğim ve diğer parçayı orada halledeceğim. Hadi bakalım. İkinci flanşı kullanıyorum. Keseceğim yeri işaretliyorum çünkü sadece eski flanşı kesmek istiyorum. Bu da yıpranmış gibi duruyor. Daha sonra yenisini kaynaklayacağım. Bu gerçekten çok pastı ve bu kaynak Kabul edilebilir gibi değil. Yeni bir boru yapsam daha iyi olacak. Feathers'taki çatlakları ve delikleri onarırken ortadaki borunun da son derece paslı ve dayanıksız olduğunu fark ettim. Ben de yerine yeni bir boru yapmaya karar verdim.

Evet, işte bu kadar. Headers tamir oldu. Artık sızdırmayacak. Ayrıca yeni flanş taktım. Orta kısmı yeni bir boru yapıp yeni flanş taktım. Ve emin olmak için hepsini test ettim. İşleri bir adım ileriye taşıyacağım. Bu araba doğası gereği iki kişilik ufak bir spor araba. Çok da güzel ancak benim gibi insanlar için bir sorun teşkil ediyor. Çünkü ufak kelimesi içerisi için de geçerli. İçeriye oturduğumda ve arabayı kullanmaya çalıştığımda pedalları kullanamadığımı görebiliyorsunuz. Evet, ayağımda büyük bot var. Ama onları çıkarıp spor ayakkabı giysem de bu arabayı kullanabileceğimi sanmıyorum. Gaz ve fren pedalı birbirine çok yakın. Arabayı satarken bu büyük sorun olabilir. Çünkü bu şekildeyken bu arabayı sadece küçük ayaklılar kullanabilir. Datsun'da bir pedal kutusu yok. Bütün pedallar ayak boşluğuna tek tek monte ediliyor. Pedal merkez silindiri itici mille bağlı. Ve bütün bunlar bir conta sayesinde bir arada kalıp hareket edebiliyor. Sökmesi çok kolay. Birkaç şekilde alanı genişletebilirim. Her pedalın yerini değiştirebilirim ama bu çok fazla bir iş yükü getirir. Çünkü bunun için delik açmam, pedallarla karşı karşıya kalması için merkez silindiri kaldırmam ve bütün hidrolikleri çıkarmam gerekir. Bu da çok iş demektir. Düz parçayı kesip yerini değiştirip geri kaynak yaparak gazla fren pedalının arasını açabilirim. Ama benim çözümüm daha basit. Pedalı çıkarınca ne kadar yamuk bir şekli olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki kıvrım direksiyon miline dokunmaması için. Buradaki kıvrımsa Datsun bilinçli bir şekilde pedalı gaza yaklaştırmak için yaptı. Dönme noktasına ve merkez silindire bağlanacağı noktaya dokunmadığım sürece buranın aşağısında istediğimi yapabilirim. Bu kısmı düzleştirerek pedalı uzaklaştırabilirim. Hatta sadece metalin şeklini değiştirerek gazdan iyice uzaklaştırabilirim.

sadece düzleştirerek bile gaz pedalından uzaklaştırmış oldum. Ama ben biraz daha uzaklaştırmak istiyorum.

Direksiyon milinden uzaklaştıran kıvrım hala yerinde. Ama artık sağa doğru kaymaktansa aşağı inerken sola kıvrılıyor. Kontrol etmeliyim. Arabalar gaz almak için her zaman bir pedal kullanmıyordu. 1920'lerin eski Ford Model T'nin direksiyonunda günümüzdeki cam sileceklerini andıran bir kol vardı. Sürücü hızı ayarlayıp ilerleyebiliyordu. Eski tarz bir hız sabitleyicisi gibi. Sanırım pedalı 2,5 santim kadar uzaklaştırabildim. Evet. Artık rahat bir şekilde gaza ve frene basabiliyorum. Ve debriyaja da. Büyük ve kalın botlarımı giymiş olmama rağmen arabanın pedallarını rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Hiçbir sorun çıkmadı. Kolay bir tamirat. Ama arabanın satılma şansını artıracaktır.

0: stays, it stays with me.
1: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füz diş eftali.
10: Budur.
9: Yeni ve en lezzetli füz diş eftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
12: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bu yaz herkes Son Bank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi Kredi Kartı'ndan hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Son Bank
1: kartıma din. Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: 1969 Datsun Roadster dünyanın bir diğer ucunda farklı bir millet tarafından üretilen harika bir İngiliz spor araba.
5: Burası çok ama çok dar.
4: Evet öyle. Kapıyı kapatınca gör bir de. Ant direksiyon sistemini ve zayıf frenleri tamir etti. Ben de tavanın yenilenmesinde ter döktüm. Arabaya 8500 dolar verdim. Direksiyon ve süspansiyon kiti 1798 dolar tuttu. Volvo fren kiti 940. Açılır tavan 550. Egzoz borusu kelepçesi 2. Seramik kaplama 220 dolar. Jant kapağı 56. Ve sinema tarzı koltukları vinille kaplatmak 329 dolar tuttu. Toplam maliyet 12.395 dolar oldu. Ve bütün bunlar yalnızca 34 saatlik iş gününde oldu. İngiliz arabası hazır olduğuna göre yola çıkabiliriz. Hadi bakalım. İki İngiliz beyefendisinin kırsal yerde pazar günü araba kullanması kadar İngiliz bir şey yoktur. Tabii eğer bu beyefendiler kriket tişörtü giyiyor ve yağmur da yağıyorsa. Ne yazık ki yağmur yok.
6: Evet.
4: Şu halimize bak, şu halimize bak. Güneş ışığında turluyoruz. Burada iki andaval gibiyiz. İki andaval gibiydik.
6: Andaval mı?
4: Evet.
6: Andaval kelimesini bilmiyorum.
4: En iyi böyle anlatılırdı.
6: Bunlar liseli lafları.
4: Andaval işte.
6: Başka şekilde evet. De söyleyebilirdin. Hadi ama.
4: Andaval.
6: Lütfen orayı bipleyin.
4: Sanki Japonlar İngiliz spor arabalarını iyi yapan bütün özellikleri bünyelerine katmışlar ve arabayı güvenilir bir hale getirmişler. Hatta güvenilir bir İngiliz spor arabasına ne dersin?
6: Tezatlık.
4: Doğru cevap. Çünkü bu İngiliz spor arabasından isteyeceğin her şey var. Üstü açık sürebiliyorsun. Motordan çıkan dumanı soluyabiliyorsun. Egzozdan çıkan gıcırtı seslerini duyabiliyorsun. Ama bütün bunlar bir yana, içinde arabayı kenara çekip birinin seni kurtarma korkusu yok. Sürmeye başladıkça şunu fark ettim. Ayaklarım çok rahat hareket edebiliyor. Arabayı satın aldığımda pedallar birbirine çok yakındı. Yeni bir tane mi taktın yoksa?
6: Yeni bir tane takmadım. Yanlış tahmin oldu. Hatta bunu çok seveceksin. Fren pedalını çıkardım, sabitledim. Birkaç defa çekişle vurdum ve geri taktım. Tek kuruş harcamadım dostum.
4: Aa, eminim Japon mühendisler bundan çok...
6: Hayır hayır, lütfen bunu öğrenmesinler. Herkesi kızdırdım.
4: Evet.
6: Bir ülke dolusu insanı kızdırdım.
4: Aa, bak bunu ulusal televizyonda söyleme sakın.
6: Kesinlikle öyle. Pedal mesafesinin yanı sıra başka neyi fark ettin?
4: Anında fark ettim bunu. Viraj alırken.
6: Evet.
4: İşte budur.
6: Böyle dönersen olur işte.
4: Hassas ve güzel. Öncesinde araba her an devrilecekmiş gibiydi. Şimdi ise arabayı yolda istediğin yere çevirebiliyorsun ve rahatça dönüyor. Baştan aşağı yenilenmiş gibi. Bu muhteşem bir araba.
6: Çünkü baştan aşağı yenilendi.
4: Evet, evet, evet. Evet öyle.
6: Fren pedalı ayarlamasından ve direksiyon sisteminin yanı sıra orta pedala da bir şeyler yaptım.
4: Vay canına, vay canına.
6: Öyle aban demek istememiştim dostum.
4: Bunlar çapa gibi olmuş, demir atmış gibi.
6: Evet.
4: Sanki yere çapa atmış gibi durduk değil mi? Arabanın son halinden çok memnunum, gerçekten.
6: Evet, ben de. Sağa çek. İşte böyle. Bir baksana.
4: Evet, şuna bak. Seramik kaplamaya bayıldım. Çok güzel olmuş.
6: Ama sadece güzel dursun diye yapmadım. Bunun da bir amacı var. Bu şekilde kaputun altındaki ısıyı muhafaza edebiliyorum.
4: Evet, gerçekten harika. Ama tavanı gördün mü? Tavan mükemmel oldu. Onu ilk aldığımda iskeleti falan çok eskimişti. Bu yüzden onu boyayıp ısıtmaya bıraktım. Ve her şeyi hallettim.
6: Evet ama seramik kaplamayı sadece güzel dursun diye yaptırmadım. Aynı zamanda verimli oluyor. Çünkü hızlı gaz soğuk gaza kıyasla daha rahat hareket eder. Ve arabanızdaki gazları en hızlı ve etkili bir şekilde atmak istersiniz. Ve bu şekilde araca birkaç beygir ekleniyor. Daha verim kazanıyor.
4: Evet, verimlilikten bahsederken benim tavanı bulmam ne kadar verimli oldu değil mi? Birçok insan böyle eski parçaları bulamayacağımızı söyler. Ama ben dünyanın neresinde olursam olayım istediğim parçayı bulurum. Bulmakta da kalmadım, aynı zamanda yepyeni ve orijinal gibi yaptım.
6: Evet ama seramik kaplama sadece güzel durup verimli olmanın yanı sıra aynı zamanda paslanmanın da önüne geçiyor. Üzerindeki kaplama sayesinde metal korunuyor, oksitlenmiyor.
4: Evet, çok güzel ama arabanın satılma şansını düşün. Bir tavanı vardı ama artık açılır bir tavanı var. Harika olacak, ha? Ne dersin, beğendin mi? Ha? Güzel değil mi? Tavanı
6: evet.
4: Beğendin değil mi?
6: Tavan
4: evet,
6: harika olmuş.
4: Ve iç kısmı.
6: Her şey harika.
4: İçi de çok iyi.
6: Kesinlikle.
4: Aslına bakarsan potansiyel bir alıcının arabada olmasını isteyeceği her şeyi tamamladı. Güvenilir. 2 litrelik başarılı bir motoru var.
6: Evet.
4: Dönüyor, duruyor. Yol tutuşu
6: evet.
4: İyi
6: evet.
4: Ve harika duruyor.
6: Ve üstü açılır spor araba. Arkadan çekişli manuel vites ama beyaz işte.
4: Şunu bir düşün. İlanı düşün. İlan koyarken bütün bu özellikler arabanın çok kolay satılmasını sağlayacak. Bana güven. Bize iyi bir beyefendi bulacağım ya da hanımefendi. İkisinden biri işte. Hiç fark etmez.

0: Efsanevi ismi Jean Winfield'dan 51 yaşındaki Datsun Roadster'ı satın aldığında bütün kusurlarıyla yaşını belli ediyordu ama artık Ant'in harika elleri sayesinde araba sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi duruyor. Bu satması kolay bir araba olacak. Josh test sürüşüne çıktı. Bir tane istediğini düşünüyor. Bakalım fiyatta anlaşabilecek miyiz? Merhaba Josh.
1: Merhaba Mike.
0: Bana hikayeni anlat. Neden bir Datsun Roadster? Söyle bakalım.
1: 19 yaşındayken bir tane vardı. Satmak zorunda kaldım çünkü o zamanlarda pek bakamıyordum. Bunun için çok pişmanım. Bir tane daha alma zamanı geldi.
0: Aa, çok güzelmiş. Kelime oyunu yapmak gerekirse bu senin için nostaljik bir yolculuk olacak.
1: Evet, kesinlikle.
0: Eğer bu arabayı almış olsaydın ne yapardın?
1: Eşimle birlikte yola çıkar ve deniz kıyısına gider tadını çıkarırdım.
0: Harika. Bunun için ideal araba. Özellikle bugün daha sürülebilir olması için üzerinde harika şeyler yaptık. Motoru elden geçirdik. Arabanın fren sistemini yeniledik. Harika bir disk freni var. Pedalların yerini bile değiştirdik. Böylece iri bir insan için arabayı kullanmak daha kolay. Benim için çok kolay oldu. Ama arabanın en iyi özelliklerinden biri şu. Arabayı ilk aldığında üzerinde açılır tavan yoktu. Biz de yeni bir tavan ekledik. Böylece bu tavanı istediğin zaman çıkarıp garaja bırakıp katlanır tavanla devam edebilirsin. İlanımda araba için bence çok makul bir fiyat olan 14 bin dolar istemiştim. Sen ne dersin?
1: Mike, bir süredir bu arabayı arıyordum ve sanırım 14 bin makul.
0: O zaman senindir, anlaştık. Az önce kendine harika bir Datsun satın aldın. Tebrik ederim. Evet, Josh bence İngiliz spor arabasının Japon güvenilirliğiyle birleştiği bu arabayı satın aldı. Atölyemize getirdiğimiz harika arabalardan biri oldu. Ant'le birlikte gerçekten çok eğlendik ve ayrıca bundan biraz da kar ettik. Fena sayılmaz değil mi? Ant'le birlikte bunun gibi efsanevi arabaları yenileyişimizi izlemek istiyorsanız tamirat tadilatın sonraki bölümlerinde bizde kalın. Görüşmek üzere.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay, baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Budur.
11: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
10: Budur.
11: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
10: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
7: Hepsi buradadan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
8: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
13: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
14: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
16: Bellona. Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
17: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Şimdi saç konusuna gelince ben biraz...
1: Tekel mi?
0: Hayır, tekel değil. Senin ve benim saçta tekelimiz var, evet. Değil mi? Ancak ben evet. Hep birazcık utangaç hissederim.
1: Evet.
0: Biraz hani şöyle kibirli gibi. Ama sana şunu göstermek istedim. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
1: Yani
2: çok
1: biliyor
2: kilo
1: musun?
2: Kaybetti değil mi?
1: Evet, ben birini gördüm ve bir an için
0: evet,
1: tozsan.
0: Güzel bir saç kesiminden sonra işte böyle genç ve canlı
1: evet.
0: Görünüyor. Evet, şahsen ben de öyle göründüğümü
1: keşke.
0: Düşünüyorum.
3: Aradaki tek fark bin tıraş olduğu zaman
0: ne?
3: Görüntü olarak kilo veriyor.
0: Doğru.
3: Ama sen vermiyorsun.
0: Yola çıkıyoruz. İngiltere'deki depoları tarıyoruz.
1: Bu kesinlikle...
0: inanılmaz. En ilgi çekici... Daha önce bunlardan birini hiç görmedim. En heyecan verici...
1: Ho ho ho, bu yaramaz bir araba.
0: En şaşırtıcı klasik arabalar.
1: Bu tam sana göre.
0: Aa, sevdim bunu. Bunları satın alacağız, tamir edeceğiz.
1: Oh!
0: Ve güzel bir kârla da satacağız. Güzel, küçük bir kazanç kapısı. Unutulmuş hazineler klasik arabalara hoş geldiniz. Gloucestershire Shroud'a gitmek için arabamızdayız ve bu sefer ben şikayet ediyorum. Bak, sana söylüyorum, bu arabadan kurtulacağım. Rahat değil, değil mi? Gerçekten.
1: Bu güzel bir sürüş. Hayır, bu evet, heyecan ya. Verici. Bu
0: tamam.
1: Çok canlı.
0: Bak, bu bir Jeep. Onları
1: evet.
0: Seviyoruz çünkü çok kötüler. Madem bundan bahsetmişken kiminle
1: evet,
0: görüşüyoruz?
1: Evet, Dave'le görüşeceğiz. Aa, şimdi Dave...
0: Pekala.
1: Evet.
0: Ondan
1: şimdi
0: bahsetmiştin.
1: Şimdi Dave'in
0: evet.
1: Elinde birçok farklı malzeme var. Yani epeyce geniş bir motorlu araç seçeneğine sahip.
0: Karo dükkanı olan adam mı bu?
1: Evet, doğru. Ayrıca emaye tabelalara da tutkusu var.
0: Öyle mi?
1: Ha, evet öyle. Küçük süs eşyaları, diğer aksesuarları da.
0: Daha rahat bir araba mı, bir iki emaye tabela mı, yoksa iki metrekare seramik kara mı getireceğiz? Kim bilir? Ama Devins Road'daki evine işte geliyoruz. Bana neden bu arabalarla, yani lüks araçlarla ilgilenmeye başladığını söyler misin?
1: Evet.
0: Değil mi?
4: Evet.
0: Evet.
4: Sanırım sadece biraz gösteriş yapmak gibi değil mi?
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ben de böyle olmak isterdim.
1: Gördün mü? Bu da ferahlatıcı. Evet. Sadece
0: evet.
1: Bunlara binip gösteriş yapmak
0: evet,
1: istiyorum
0: harika.
1: Diyen...
0: Evet harika. Bunun için orada.
1: Evet. Evet şahane şey.
0: Nasıl ilgilenmeye başladın bunlarla?
4: 2004 yılında ilk arabamı satın aldım ve arabalarımı her zaman sevmişimdi.
0: Öyle mi?
4: Yani böyleydi. Ondan sonra devam
0: ya. Ancak de burada başka
4: evet.
0: Araçlar da var
4: evet.
0: Mı?
4: Evet.
0: Evet. Umarım fiyat aralığımızda
4: evet,
0: daha fazla
4: arasında.
0: Şey olur.
1: Tabela, benzin pompası veya bunun gibi başka şeylerin var mı
4: evet,
1: peki?
4: Evet, bazı tabelalar ve benzin pompaları
1: ah,
4: var içeride.
1: Harika.
4: İçeri girip onlara bir göz atabiliriz.
1: Ancak asıl önemli soru şu, her şey satılık
4: çoğu eşya satılık.
1: Çoğu
0: aman tamam. Öyle mi?
1: Ha, pekala, tamam.
0: Tamam Dave, etrafa bir
1: tamam,
0: bakalım.
1: Bu harika.
0: Sonra senden bize katılmanı isteyeceğiz. Sadece bilgiye ihtiyacımız
4: sorun
0: olursa
4: değil.
0: Diye.
4: Sorun değil.
0: İlare,
4: evet.
0: Sonunda umarım
4: evet.
0: Ki pazarlık yapabiliriz.
4: Bazı teklifler sunar.
0: Harika.
1: Evet, tamam.
0: Kesinlikle Dave, çok teşekkür ederiz.
1: Görüşürüz.
0: Pekala, yani şuradaki ucuz koltuklara
1: yani
0: geçeceğiz.
1: Gerçekten buraya bakmak
4: tamam.
1: İstemiyor musun?
0: Hadi. Evet, pekala.
1: Hadi
0: evet,
1: şunlara
0: tamam.
1: Baksana.
0: Yürü o halde.
1: Pekala.
0: Evet, birazdan
4: tamam.
0: Görüşürüz Dave.
4: Tamam.
0: Bu kulübede hiçbir şey üzerinde pazarlık yapacağımızı sanmıyorum ama bakmamız gerekiyor. Kendisinin 6.7 litrelik bir arabası var. Bunlardan birinin içinde görebiliyorum kendimi.
1: Görebildiğine iddiaya girerim. Maalesef çok üzgünüm ama bu gerçekleşmeyecek.
0: Üstü açılır bir araba. Bu eski 0405 plakalıları çok ucuza
1: evet.
0: Alabilirsin.
1: Çok uygun fiyat.
0: Evet.
1: Ama gerçekten iyi bakılmış olanı almalısın.
0: Yine de çok hoş, çok güzel.
1: Evet, çok hoş.
0: John Lennon'u gururlandıracak eski bir araba. Yani buradakilerin içinden benim olmasını istediğim birini seçmem gerekirse işte o araba budur.
1: Sana katılıyorum, bence de öyle. Ama bunu şal desenli sarılmış isterdim. Ben bir Beatles hayranıyım.
0: Bunların hiçbiri gerçekten uygun fiyatlı değil ama arkada belki uygun fiyatlı bir şey vardır.
1: Şimdi bu araba MK2 serisinin en küçük motoruna sahip araba.
0: Bu müfettiş Morse'un en sevdiği arabaydı. Ancak nedenini anlamak için dedektif olmaya gerek yoktu. Reklamlarda belirtildiği gibi hızlı, rahat ve kullanması zevkliydi. Zarafet, genişlik ve hız sunuyordu.
1: Bunlar MK2'lerin en uygun fiyatlı olanlarıdır. Çünkü içinde deri olmayan ambler adını verdikleri bir iç döşeme bulunuyor. Ucuz bir şey, evet, ve ön tarafta spotları yok. Sadece spotları taklit eden birkaç ızgara var. İşte
0: ama
1: bunlar.
0: Bak, dev kaliteye ve ayrıntıya önem veren bir adam. Bu kusursuz, evet, bir şey.
1: Evet, sevdim bunu. Vay, biliyor canım musun? Bundan hoşlandım. Bu çok güzel bir araba.
0: O nadir bulunan ucuz koltukları bulmak için dışarıya çıktık. Pekala, şimdi işler burada ilginçleşiyor değil mi? Ne dersin?
1: Evet, bu bizim sokağımız.
0: İşte bu kadar abi.
1: Bizim sokağımızın sonundaki ara sokak.
0: İlk hedefimiz biraz daha az el değmemiş bir araba.
1: Biliyor musun? Şimdi bu bence biraz daha popüler. Bu araba, araba fiyatlarının epey düşük olduğu
0: tamam,
1: bir dönem.
0: Bana bir fikir verdin. Şimdi nedir o rengin aslında o kadar da harika olmadığını söyle bana. Fiyatı uygun olursa bunu alsak ne olur?
1: Gerçekten boyamayı mı, sprey boyayla boyamayı
0: evet
1: mı düşünüyorsun? Gerçekten mi? Şimdi sen düşünüyor musun yani?
0: Yani mat siyaha boyarız. Evet, sonra da tabelacı Pete'i çağırıp arabanın yan tarafına sallan yuvarlan yazdırırız. Sadece bir fikirdi. İçimden bir ses fazın tam ikna olmadığını söylüyor ama bir sonraki kapıda canlanıyor.
1: Oo, hadi bir bakalım ne dersin?
0: Şey, döndüğümüzde daha da iyileşiyor. Evet.
1: Şimdi burada 50'lerin sonundan bir araba var.
0: Tamam.
1: Bu aslında Adenauer. Belki de 50'lerin ortası. Sanırım Adenauer ya da benzeri bir şey. O zamanlar
0: ne?
1: Adenauer İngilizce'deki bir saat eklemek gibi değil. Daha çok saatlerin değiştirildiği zamanlardaki gibi.
0: Batı Almanya'nın ilk başbakanı Konrad Adenauer'un adını taşıyan Adenauer serisi hem devasa başkanlık limuzinlerini hem de daha sportif iki kişilik arabaları içeriyordu.
1: Bunlar genellikle insanları ezmeyi seven ve aslında onlara karşı pek de nazik olmayan zengin ve kibirli despotların çok sevdiği büyük ve uzun limuzinler. Bunlar harika arabalar.
0: Dalga mı geçiyorsun?
1: Hayır, bu kısa tekerlekli bir model. Bu hoş
0: tamam,
1: insanlar
0: güzel,
1: için.
0: Tamam.
1: Senin gibi yani. Evet. İşte oldu. Duman yeterli mi?
0: Evet evet, yeterli. Bu gerçekten hoş.
1: Doğru,
0: hoş
1: bu
0: bir
1: arabanın
0: araba.
1: Resmi adı A60 sanırım.
0: Doğru.
1: Ancak bu bir pick-up. Muhtemelen 1960'ların sonundan bu. Orasında burasında biraz işçilik var ama fena değil. Yani sorun yok gibi.
0: İçini sevdim.
1: Evet, içi güzel. Aynı zamanda kol desteği değişimi de söz konusu. Dolayısıyla şoförün yanı sıra iki çalışma evet arkadaşını da oraya sığdırabilirsin.
0: Tamam.
1: Bence geniş bir araba.
0: Evet.
1: Ancak diğer şey de şu. Bak, orada arkadaki kasanın uzunluğunu görüyor musun?
0: Evet.
1: Bunun büyüklüğü neye uygun?
0: Tabut mu?
1: Ben motosiklet diye düşündüm.
0: Senin
1: gibi
0: evet
1: insanlar için bu ideal bir klasik pick-up'tır.
0: Pekala.
1: Öyle değil mi?
0: Hadi.
1: Bu bir ihtimal, öyle değil
0: bu,
1: mi?
0: Bu bir ihtimal.
1: Şimdi nereye gitmek istersin? İçeri
0: dönelim,
1: girmek
0: dönelim,
1: yoksa
0: sağa dönelim. Ne dersin? Ne olacağını görelim.
1: Tamam, öyle yapalım.
0: Dave'in atölyesinin içi çok daha şaşırtıcı.
1: Hold on. Bekle bak. Sadece o yöne bak. Hayır, hayır, hayır, hayır. Bu yöne. Gördün mü? Tıpkı aynaya bakmak gibi.
0: Ne harika, bakar mısın? Faz, şuna bak.
1: Evet, oradayım ben. Hey. Kesinlikle oradayım. İçecek.
0: Hayır, hayır, içecek
1: ne
0: değil. Helikoptere bak.
1: Evet.
0: Böyle giderse kimin çok seveceğini söyleyeyim mi? Jelly Bean.
1: Çok doğru. Harika.
0: Bak, bak, bak, bak, bak.
1: Vay
0: canına. Tenekelere bak.
1: Bunu bilmiyordum.
0: Ben de. Dave'in karo dükkanı bu.
1: Evet.
0: Ancak kesinlikle her şeyle süslenmiş. Dave.
4: Yaşlanıyorum. Eskisi kadar hızlı hareket edemiyorum.
0: Sakinleş, sakin ol, sakin ol. Rahat ol dostum. Oturmana ya da başka bir şeye gerek yok. Bu 10 litrelik tenekelerin hepsini toplaman ne kadar sürdü?
4: Muhtemelen son 20 yıldan fazla.
0: Ciddi misin?
4: Evet, evet.
0: Vay canına.
1: Harikalar.
0: Tabelalar da öyle.
1: Peki insanlar buraya karo almak için geliyor ve buradaki her şeyi görünce şaşırmıyor mu?
4: Evet, bazı insanlar sadece koleksiyonlara, çeşitli eşyalara evet ve arabalara bakmak için geliyor.
1: Nereye bakarsan bak, odaklanacak bir şey mutlaka var.
0: Evet, biraz daha dolaşalım Dave. Çok
1: evet
0: teşekkürler.
1: Harika.
0: Hadi Faz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Dave'in bir sonraki deposu hem arabaları hem de küçük süs eşyalarını bir arada sunuyor. Eski benzin tabelaları.
1: ROP.
0: Evet, ve Rus
1: evet.
0: Petrol ürünleri. Gizemli nesneler. Ancak bildiğim bir şey var ki onu hiç görmedim. Dikkatini çekmeyi sağlayacak bir şey.
1: Oh! Aa, harika öyle değil mi?
0: Aa, dostum bayıldım
1: kapı
0: buna.
1: Kapı silin olduğunu hayal etsene.
0: Ya da alarmın.
1: Biraz sıkılabilirsin.
0: Aa, bundan evet, sıkabilirsin. Evet. Nadir bir giysi taşıyıcısı da dahil olmak üzere birkaç klasik İngiliz arabası.
1: Bunlar kuru temizlemeciler ya da terzilik şirketleri tarafından kullanılıyor.
0: Terziler
1: evet,
0: ve benzerleri.
1: Terziler ve benzeri işler.
0: Sonsuza kadar burada kalabiliriz ama bunalmadan önce durumu değerlendirmeliyiz. Pekala. Aa, şimdi şu lüks araba.
1: Hangisi?
0: Beyaz olan.
1: 1980'lerden
0: tamam.
1: Olan mı? Evet.
0: Başka ne var? Şu pick-up var mı?
1: Evet, o güzel.
0: Çok güzel.
1: Çünkü bu tür pick-upların satışı çok kolay diye düşünüyorum Henry.
0: Bütün benzin bidonlarını evet. satın almak istiyorum ama belli ki bunları toplamak
1: doğru,
0: 20
1: yani
0: yıl sürmüş.
1: Doğru yani bu onun için bir sergileme özelliği. Sanırım birkaç şeyimiz var. Eğer sen
0: evet, evet,
1: eğer sadece
0: eşyaları,
1: toparlarsan
0: evet.
1: onları
0: küçük
1: toparlarsan
0: süs eşyaları
1: evet.
0: ve bir araba mı?
1: Evet hadi.
0: Hadi görmeye gidelim.
1: Birkaç soru sor.
0: Evet hadi.
1: Tamam soralım.
0: Evet. Hey, bak arabalara başlamadan önce sana bir şey sormak istiyorum. Şu tabela için teklifte bulunabilir miyim?
4: Bulunabilirsin aslında, evet.
0: Bunun için 100 sterline ne dersin?
4: Makul görünüyor. Anlaştık.
0: Şunlar ha, parça temizleme makineleri mi yoksa başka
4: gerçekten
0: bir şey mi?
4: Gerçekten emin değilim. Eski onlar.
0: Evet, anlıyorum.
1: Peki çifti ne kadar?
4: Çifti mi? 60 sterlin olur.
1: Evet.
4: Evet.
0: Hey, bak arabalara başla. Sana bir şey sormak istiyorum. Şu tabela için teklifte bulunabilir miyim?
4: Bulunabilirsin aslında, evet.
0: Bunun için 100 sterline ne dersin?
4: Makul görünüyor. Anlaştık.
0: Şunlar ha, parça temizleme makineleri mi yoksa başka
4: gerçekten
0: bir şey mi?
4: Gerçekten emin
0: musun?
4: Değilim.

0: toplama katacağız. Dur bir dakika. 40, 60, 200'deyiz evet. Şu anda.
1: İyi bir
0: tamam.
1: Rakam,
0: o zaman şimdi arabalardan konuşalım. Devam
2: tamam,
0: et.
2: Tamam yani beyaz 240.
0: Ha, evet, evet elbette.
1: Tamam.
0: O müsait mi?
1: Müsait. 10 bin sterlin ne olur?
2: Tamam.
0: Aslında evet. Fazlasıyla düzgün, tertemiz evet. Durumda.
2: Gerçekten.
0: Çok güzel evet, bir şey. Doğru. Evet.
2: Panelvan hakkında bir soru sorabilir miyim sana?
1: Giysi minibüsü. Evet.
2: Evet, çok güzel eski evet. Bir araç. Bizim için biraz fazla olabilir ama satılık mı acaba?
1: Onun için 5000 sterlin istemem gerek.
2: Tamam.
0: Tamam, belki tam olarak bayılmadım ama aynı zamanda oradaki beyaz arabadan da bahsedelim. Beyaz araba.
1: Beyaz araba,
0: bana
1: evet.
0: Ondan Sedan bahseder olarak. Misin? Evet.
1: Bu iyi bir araba, güzel eski bir araba. Arka kısmı biraz alçalır. Ancak arabayı çalıştırdığımızda tamam. Tekrar yukarı kalkar.
2: Tamam.
1: Ancak arkada, bagajda, köşelerde borular var. Bu da süspansiyonun evet. Bir parçasıdır. Yağını evet. Tahliye etmek için veya yeniden tamam. Ayarlama gerekebilir.
2: Tamam.
1: Bu yapı
2: yani parayı tamam veriyorsun, mı? Şansı elde ediyorsun öyle değil mi yani? Ne dersin?
1: Arka kapı panellerinden biri sökülmüş durumda.
2: Doğru, bunu fark ettim.
1: Çünkü otomatik cam çalışmıyor.
2: Tamam.
1: Bununla uğraşıyorum. Bunun için yeni bir parçam var. Ön paneldeki ahşap parçaların hepsi burada. Sadece onları çıkardım ve geri takılmaya hazır hale getirmek için yeniden vernikledim. İşte bu kadar.
2: Evet.
1: Kelepir sayılır.
0: Pekala, yani yapılacak işler
1: evet,
0: var.
1: Evet,
0: ne kadar?
1: Kelepir fiyat 5000 sterlin.
0: Beyaz arabayı 4000'e bırakır mısın acaba?
1: 4500.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle?
11: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Dev ve muhteşem koleksiyonuyla Strode'dayız.
1: Ya bu harika, öyle değil mi?
0: Zaten bir sürü süs eşyası satın aldık ve şimdi bir arabaya teklif veriyoruz. Beyaz arabayı 4000'e bırakır mısın acaba?
2: 4500 olur mu?
1: Bence bu adil olan. Orta noktada buluştunuz sonuçta.
0: Evet, yani toplamda böyle yaparsak sana 4700 borcum oluyor.
2: Bu doğru Henry, evet.
0: Hadi o halde.
2: Hepsi orada. Pekala. Anlaştık o zaman.
1: Evet, o arabayla.

0: çok güleceğiz.
1: Ertesi gün üsse geri döndüğümüzde yaptıklarımızı düşünmeye ya da kabul etmeye başladım. O depoda bence çok iyi iş çıkardık.
0: Harikaydı. Evet, gerçekten çok güzeldi. Orada bazı harika şeyler vardı.
1: Bazı harika şeyler var. Sadece evet. Şunu söyleyebilir miyim Faz? Sen de bir sürpriz yaşayacaksın. Daha önce konuştuğumuz bir şey var.
0: Evet.
1: Sen satın alamayacağımızı sanıyordun. Kendimi tutamadım. Gidip onu aldım.
0: Merak ettim.
1: Evet. Edebilirsin. Devam et.
2: Hadi, hadi Al. Ya işte başlıyorum.
3: Bu biraz düzgün değil
1: hadi
3: mi?
1: Hadi o halde, hadi. Şuna
2: bu harika,
1: bak.
2: Sevdim bunu.
3: Şuna bak. Çok uzun. Ne kadar uzun bu?
1: Evet, yani aynı zamanda çok öyle da ya. Beyaz değil mi?
2: Gerçekten.
1: Sahile vurmuş bir balina gibi. Yani bak, sanırım kapı panelini takacağız ve çalıştıracağız. Güzel, evet. Her şeyin yolunda olduğundan emin olalım. Bir test sürüşüne çıkalım, sonra süslemeleri düşünürüz. Süslemelerden bahsetmişken tabelamız hızlı bir temizliğe ihtiyaç duyuyor. Sonra bir planım var.
2: Bu sefer bayağı abartmış görünüyorsun. Çünkü bu çok büyük.
1: Evet öyle.
2: Araba çok büyük.
1: Ucuz olduğu için yıkayacağız ama sanırım onu şu duvara koymak istiyorum.
0: Evet,
1: sanırım makul. Mavi ile iyi gidecek.
2: Evet, evet.
1: Zarar etmemizi aldırmıyorsan aslında zarar etmiyoruz. Sadece yatırım yapıyoruz ama duvarın üstünde.
2: Evet.
0: Evet, bence öyle güzel. Bence bu harika
1: tamam,
0: görünüş.
1: Tamam, harika. Yani bu Rus petrolü ürünleri evet. Hepimizin bildiği evet. Gibi ucuz Rus yakıtı. Tamam. Eskiden ucuz Rus yakıtı ile İngiltere pazarına girmeye çalışıyorlardı. Orada hiçbir şey değişmedi.
0: Evet, kesinlikle.
1: Hey, doğru. Helikopterli taşımacılık. Ona dayanamadım. 150 sterlin çok ucuz bir fiyat. Ne diyorsunuz?
0: Kim demiş Henry eğlenceli değil diye söylesenize.
3: Bunun iyi tarafı yere kalıcı olarak monte
0: evet,
3: edilmiş olması.
0: Bununla uçabilirsin.
1: Onu uçurabilirim. Ama sorun
2: bir
1: şu
2: şey
1: ki her zaman...
2: Miyim? Onu uçuramazsın.
1: Ne demek istiyorsun?
2: Ha, oraya girmeyeceksin.
1: Kim demiş?
0: İçerideyiz.
1: Tanesi 50 peniye geliyor.
0: Aa bak.
1: Aa bu 50 peni. İşte başlıyoruz. Kendine
2: çalışırsa
1: dikkat et.
2: Çalışırsa çok şaşırır.
1: Aha çalıştı. Pilot içeriye giriyor.
3: Evet içeride.
0: Bu kadar bu kadar tamam birazcık daha
1: aa,
0: evet dikkat
1: kadar,
0: et.
1: Bu kadar bu kadar birazcık daha.
0: Tamam
1: hayır,
0: gerçekten.
1: Hayır sıkıştım şimdi
0: evet.
1: Başım dertte.
0: Evet dikkat
1: acil
0: et.
1: Acil durum düğmesi var mı?
2: Hayır bunu nasıl durduracağımızı
1: diğer eşyalara gelince. Bekleyin çünkü bu çok gürültülü. Klakson zaten iyi durumda. Gizemli yağ dağıtıcılarımız ve parça yıkama makinelerimiz sadece temizliğe ihtiyaç duyuyor.
0: Bak bu işe yarıyor. Hareket ediyorlar. O zaman belki bunları söküp içlerini temizleyebiliriz ve kim bilir belki tekrar çalıştırabiliriz. Ne dersiniz?
2: Bence parça temizleme makinesine ihtiyacımız var.
1: Güzel daha bir nokta. İyi söyledin. Tamam bak şimdi bunlarla işimiz çok zor değil mi? Ancak bence oldukça iyi bir ganimet elde ettik. Ne düşünüyorsunuz?
2: Evet, bence harika.
3: Güzel.
2: Gerçekten. Özellikle de araba.
1: Evet pekala. Çok... Yani arabayla mı başlayalım?
2: Kullanacak mısın?
1: Evet.
2: Çok şüpheli görüneceksin ama.
1: Biliyorum yani ben...
2: Gördüğüm en şüpheli
1: şahıs... Beni heyecanlandıran şey de aslında bu.
3: Bu arabanın yaptığı
0: derler ki araba kişiyi seçer. Öyle değil mi?
1: Aa sevdim bunu. Sağa bakmak istiyorum. Her neyse yola çıkma zamanı. Bu model arabanın en başarılı modellerinden biriydi ve 20 yıl boyunca üretimde kaldı. Kendiliğinden seviye ayarlamalı süspansiyonla donatılmıştı. Ancak Dave'in bize uyardığı gibi bunu kontrol eden pnömatik küreler aşınmış olabilir. Çekiciymiş. Hadi halledelim şunu. Endişeleniyor musunuz? Ah canım bak. Şanslıysak pist etrafında kısa bir tur her şeyi gevşetecektir.
0: Biliyor musun? Oldukça sarsıntısız
2: evet, evet, öyle.
0: Öyle değil
2: bence
0: mi? Gerçekten
2: kötü değil. Evet. Evet.
1: Ancak öyle olmasa bile test sürüşümüz çok eğlenceli. Bence olağanüstü rahat. Oho!
0: Dikkat et! Oh! Hey! Neler
1: panikledin mi? Tamam. Bence bu kadar
0: tamam,
1: yeterli.
0: Dikkat et.
1: Tarlayı ikiye böldük.
0: Tamam.
1: Sahadaki testimizin süspansiyonu gevşetip gevşetmediği konusunda henüz bir karar verilmiş değil. Tamam.
0: Tamam ne düşünüyorsun Bean?
2: Alan dışarı çık.
1: Sanırım...
2: Bence hiç sorun yoktu.
1: Biraz saha çalışması yaptım. Bilirsin Bean, hoşuna gitti mi bu?
0: Şuna bak ne karmaşa ama.
1: Biliyorum canım eşime söylemeyin.
0: Neyse ki yukarıdan göremiyorsunuz.
1: Ya tamam yani bak şimdi tamir oldu mu olmadı mı?
0: Hareket ediyor.
1: Ancak sorun olmayacak. Giydikçe biraz olabilir, yukarı çıkacak.
0: Olabilir. Bence küreler de hala bir sorun olabilir. Evet. Biraz sanırım böyle.
1: Tamam, yani onları kontrol edebilir miyiz?
0: Membranı
1: yarın çürümüş. Çay içer içmez gidip onları kontrol edelim.
0: Evet, arabayı kaldırmamız ve süspansiyon sistemindeki basıncı da tahliye etmemiz gerekiyor. Evet. Orada çok basınç
1: bu
0: var.
1: Bu çok iş ahbap.
0: Kolunu kesecek.
1: Üzgünüm dostum, ben üstüme düşeni yaptım.
3: Elini kesecek.
2: Tamam, işte başlıyoruz.
1: Ertesi gün özel bir süspansiyon mühendisini beklerken Faz ve Skid arka kapı üzerinde çalışıyor.
2: Bir şey söyleyeyim mi Faz?
0: Evet.
2: Daha önce böyle bir arabanın direksiyonuna geçmemiştim.
0: Tamam, nasıl?
2: Yolcu koltuğunda oturmuştum hep. Ancak hiç direksiyona oturmadım. Daha önce hiç kimse buna izin vermedi.
0: Evet, nasıl hissediyorsun?
2: Rallara layık.
0: Çalıştırmak ister misin? Denemek ister misin?
2: Vites farkta. Evet.
0: Sen iyi bir şoför olacaksın. Beni her yere götürebilirsin.
1: Evet. İyi haber şu ki elektrikli camların hepsi çalışıyor
2: evet,
1: gibi.
2: Evet, aşağıdır.
0: Tamam, yukarı da yukarıdır.
1: Kötü haberse arka kapıyı yeniden monte etmek başlı başına bir zorluk.
2: Bu araba kaç yaşında?
0: Sanırım 1984 veya 85 model. Yani sanırım tam olarak Ocak 1985. Dolayısıyla şu anda bu konuşmayı yaparken 41 yaşında. Evet.
2: Tamam.
0: Evet, bunu takalım. Tamam. Şimdi de önce bunun girmesi gerekiyor.
2: Hayır, bunun arkasında bir sorun.
0: Doğru, evet öyle, evet.
2: Evet.
1: Tüm bu arabalarda olduğu gibi kaplama konusunda hiçbir masraftan kaçınılmamış. Kapı döşemesi ceviz ağacı kökünden ve hatta düğmeler bile krom kaplama.
2: O lastik banda bir şey olursa 50 sterline mal olacağını bahsedelim.
1: Taba rengi deri kapı paneli birbirine geçen iki panelden oluşuyor.
2: Evet, bu yukarı ve aşağı gidiyor. İleri
0: gitti. İşte yukarı ve aşağı. Pekala, dur bir dakika, bekle.
1: Hatta yastıklı kolçak bile kendi iç ışığına sahip iki bölmeli bir parçadır.
0: Tamam, işte bu kadar.
1: Yapılması gereken tek şey her şeyin hala çalıştığını kontrol etmek.
2: Bugün şoför benim. Yani efendim, eğer arabanıza binmek isterseniz buyurun.
0: Pekala, teşekkür ederim Wilson. Gidelim hadi.
2: Tamam, pencerenizi açın, düğmenizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Evet, çalışıyor.
0: Şahane, bu harika.
2: Evet, işte gidiyoruz. Hepsi çalışıyor, faz ve panel takılı.
0: Evet, tamam, sadece kapı kilidini çalıştırmayı deniyorum. Evet, yukarı. Evet. Evet, harika.
2: Bu sağlıklı bir tık sesi.
0: Mükemmel.
2: Evet.
0: Bu sağlıklı bir tık sesi. Yani bence içindeki her şeyin çalıştığını gösteriyor. Bu muhteşem.
2: Kusursuz.
1: Yani iyi bir başlangıç. Ama süs eşyalarımızı arabanın standardına getirmek için hala yapacak çok iş var. Süspansiyon konusuna gelince, padoku gezmek biraz eğlenceliydi ama arabayı gerçek bir yolculuğa uygun hale getirmek çok daha fazla çalışma gerektirecek.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
5: sigortam Net. Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
8: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
9: Biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
10: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartıma gel.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz. Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Dün arabamızla büyük bir gün geçirdik. Sonrasında süspansiyon sistemini halletmemiz gerekiyor. Ancak bugünkü listenin ilk sırasında süs eşyalarının temizliği var. Üzerimde tulum var. İlla da iş yapacağım anlamına gelmez tabii ki bu. Ancak hayır, aynı zamanda bir kova sevgi ve anlayış getirdim. İşte başlıyoruz. Yani bunu temizlememiz, şunu temizlememiz ve şunları temizlememiz gerekiyor. En çok yağ dağıtıcıları uğraştıracak. Bu yüzden geleneksel bir yaklaşımla onları mümkün olduğunca erteleyeceğiz. Faz helikopterle, ben ve Skitse tabelayla ilgileneceğiz. Önce sabun ve suyla, sonra da ev temizlik maddeleriyle. Çok fazla bir şey yapmıyor değil mi? Öyle mi? Aa evet, yapıyor, temizliyor. Yapıyor, beyazlatıyor. Temizliyor, 1930'larda bu tabela Rus petrol ürünleri İngiliz pazarının neredeyse %10'unu kontrol ediyordu. Bugünse çoktan unutuldu ancak bu tür geçici izler epeyce değerli. Bunu duvara asınca harika görünecek değil mi?
2: Ben satılacağını sanıyordum. Duvarda göreceğim.
1: Hayır. Onu burada bir duvarda istiyorum.
2: Ha tamam.
1: Sadece 100 sterlin.
0: Biliyor musun? Bence çok iyi bir fiyat.
1: Orada eğleniyor musun Faz?
0: Ha evet. Bunlar büyük olanlardan daha rahat hissettiriyor.
1: Burada kırılacak pleksiglas yok.
0: Hayır, yapabilirim. Çok daha az hasar verebilirim.
1: Helikopterimiz gibi atraksiyonların değerini belirlemek imkansız ancak fönle yıkadıktan sonra fiyatı fırlayacak.
2: Pekala, açılın bakalım.
1: Müsaade eder misin? Şunu kurutmaya çalışıyorum. Hayır.
2: İşim bitti.
1: Daha bitmedi. Bu tabeladaki mükemmel çalışmadan sonra Skid de yağ dağıtıcısına geçiyor. Harika gidiyor Skid. Aferin.
2: Bence bu yeter. Sizce?
1: Hayır, sen devam et.
2: Ne dersiniz?
1: Evet. Birazcık yağ bile bu tür eski metal eşyalarda büyük bir etki yaratır.
2: Bir buharlı lokomotifin isim levhalarından birine benziyor.
1: Çok güzel görünüyor dostum. Tanrım bu harika, şuna bak. Hepsi yıllardır gizli kalmış.
2: Bu 10 sterlin.
1: Değil mi? Ne diyorsun Faz?
0: Ha, şimdi konuşmaya başladı.
1: Evet.
0: Harika bir şekilde ortaya çıktı.
2: Çok güzeller değil
0: evet
2: mi?
0: Evet.
1: Tanrım bu gerçekten harika.
0: Yani bence bu tepsileri çıkarıp iyice temizlersek evet belki onları tekrar çalışır hale getirebiliriz Henry. Ne dersin?
2: Bunlardan birini boşaltacağım ve göreceğiz.
1: Tamam.
2: Paspasın üstünde ne yap?
1: Paspasın üstüne
2: evet,
1: getir.
2: Sanırım
1: evet,
2: sadece
1: harika.
2: Biraz motor yağı çözücüsü kullanıp üst kısımlarını basınçlı suyla yıkamam.
1: Evet tamam.
2: Böylece bence üzerindeki pisliği temizleyeceğiz.
1: Evet. Skid pompa kollarına cila yaparken faz yağ deposunun karanlık derinliklerine dalıyor. Hoş değil. Bu bir koku hikayesi.
0: Evet.
1: Adam bunu temizleyebilir. Çünkü kendimi tuhaf hissediyorum. Sanırım
0: burada
1: yatağa gitmem
0: sonra
1: gerekiyor.
0: Sonra Guy gelip kaldığımız yerden evet devam edebilir. Ne dersin?
1: Mükemmel. Gün Faz'ın helikopter turu için ampulleri yeniden takmasıyla sona eriyor. Ne güzel bir gün geçirdik çocuklar.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Bunu takmalı mıyım peki?
1: Devam et, akşam için bitir
0: tamam
1: bunu.
0: Evet.
1: Hazır mısın? Tamam mı?
0: Hazırım.
1: Bunu kullanmak güzel, harika olacak.
0: Tamam evet, harika.
1: Oo.
0: Evet işte gidiyoruz.
2: Daha gürültülü.
1: Daha gürültülü.
0: Evet sesi arttırdım.
1: Daha gürültülü. Evet bu bir gerçek. Ne diyor? Ne diyor?
0: Bilmiyorum. Anlamak için biraz çocuk olmak gerekiyor Henry.
14: Kalkışa hazır. Kalkışa hazır.
2: Kalkışa hazır.
1: Kalkışa hazır.
14: Kalkışa hazır.
1: Ertesi gün Jamie arabanın süspansiyonunu tamir etmek için burada. Nedir bu?
15: Yani ya temel olarak bu bir hidrolik küre. İçinde azot var. İçinde bir membran var. temelde sana zıplama hissi veriyor. Buysa hava dolu ve araba bunun üzerinde yüzüyor. Beklentimiz burada küreler patladı. Dolayısıyla membran yırtıldı. İçeride hava yok, zıplama yok. Tamamen sert. Bunlarla devam edeceğiz. Güzel yüzeceğiz.
16: Azot gazı mı? Çünkü sıcaklık basınç değişiminden etkilenmez.
15: Aa, benim ev ödevini yapmış, evet.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adam sadece yakışıklı değil.
1: O bile değil ahbap. Sana söyleyeyim, ona bir bak.
16: Çünkü lastikleri farklı sıcaklıklara maruz kaldığında basınç değişmez.
1: Aa.
16: Yani muhtemelen bu yüzden harika onu da bu. Aynı türde bir şeyle kullanmak.
0: Aa, doğru. Bilmeliydin.
15: Sınıfta kaldı.
1: Bana paltomu getirin. Yani iyi şanslar. Ne?
0: Yardım ediyor.
1: Seni duyamıyorum. Ne diyorsun?
0: Gidiyor.
16: Evet, aslında doğru. Aa,
1: garip ama bazen işitme duyumu kaybediyor.
0: Evet, işte gidiyor. Aa. Tamam. Yani Jamie, işlem nedir? Biraz araştırma yaptım. Arabayı kaldırdım ve süspansiyonu gevşettim. Evet.
15: Gevşettin.
0: Evet.
15: Sistemin içindeki basıncı tahliye edelim. Yoksa her şey yeşil şeylerle kaplanacak.
0: Bir sürü sıvı
15: alacağız. Yani sistemin basıncını alacağız. Sadece orijinal olanlarla değiştireceğiz.
1: İlk önce faz hidrolik sıvısının bir kısmını tahliye etmek için arabanın altına giriyor.
16: Faz?
0: Evet.
16: Bir kap getirdim.
0: Tamam, çok teşekkür ederim.
1: Tehlike şu ki faz vanayı açtığında basınçlı sıvı fışkırabilir. Ama neyse ki o kadar dramatik değil.
0: Dışarıya sıvı damlıyor. Bu iyi bir şey.
1: Basınç tahliye edildikten sonra faz pnömatik kürelere geçiyor.
0: Elle mi sıkılmışlar yoksa çok mu sıkılmışlar?
15: Elle sıkılmış ama bu muhtemelen çok uzun zamandır orada. Bu yüzden özel bir alet gerekecek.
1: Faz özel bir kayışlı anahtar yardımıyla eski küreyi gevşetiyor.
15: Aç onu.
0: Şimdi her yerime sıçrayacak mı?
15: Sıçramamalı. Ama sıçrayabilirdi.
1: Tamircilerin koruyucu azizine dua ederek küreyi dikkatlice kaldırıyor.
0: İşte oldu. Burada bol miktarda sıvı görüyorum.
15: Evet, membran yırtılmış. Küre hidrolik sıvıyla dolu. Tamam. Süspansiyonumuz kaya gibi sert.
0: Tamam.
1: Jamie yeni küreyi yerleştirmeye kalkışıyor. Alan o kadar küçük ki her şey elle hissedilerek yapılmalı.
0: Ha, conta yerinden çıkmış.
15: Evet.
0: Görebiliyorum. Evet.
1: Ancak azıcık oyun oynadıktan sonra yaramaz fok balığıyla biraz eğlendikten sonra içeri girdi.
0: Tamam, yani bu tamam.
15: Yani bunu elle sıktık.
0: Evet.
15: Yapmamız gereken buydu.
0: Pekala, tamam. Yani yine aynı, öyle değil mi?
1: İkinci küre biraz daha rahatsız edici çünkü alan daha da dar. Ancak 10 dakika sonra her iki küre de değiştirildi ve hala anlatacak bir hikayemiz var.
15: Teoride aşağıya akar.
0: Evet.
15: Bu zıplayacak.
0: İş bitti.
1: Faz sızdırma niperlerini sıkmak için tekrar arabanın altına giriyor, hidrolik sıvısını tamamlıyor ve ardından test ediyor.
0: Arkada biraz zıplayalım mı?
1: Evet.
0: Zıplıyor.
15: Ya da havada yüzüyor. Ha, işte
0: yüzüyor.
15: Havada
0: yüzüyor.
15: Yani
0: aslında azotun üstünde.
1: Yani onu serbest bırakmaya çalıştım. Sadece drift attım ama işe yaramadı.
0: Hayır. Yani bak, bu iş bitti. Harika.
1: Bu harika haber. Yani sadece 3 saat sürdü.
0: Yani
1: gerçekten
0: evet ama
1: harika.
0: Demek istediğim değdi. Öyle değil mi?
16: Bu kesin bir sonuç. Çünkü eğer bu işe yaramasaydı duyduğuma göre başımız
1: belaya girer. Hayır, tam olarak değil. Bu harika Jamie. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, teşekkür ederiz Jamie.
1: Fazla da teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Gerçekten çok güzel.
16: Bakın ben çok fazla
1: ben yapmadım. Ama bilirsin orada da bir değişiklik yok zaten. Sadece yağ dağıtıcılarını bitirmek kaldı. Kirli bir iş ama birinin bunu yapması gerekiyor. Hop iti piti. Skit.
16: Herkes beni terk etti. Şunu söylemeliyim ki en iğrenç iş işte bu. Ah, neden herkesin ortadan kaybolduğunu şimdi anlıyorum. Bunun içi o kadar da kötü değilmiş. Onu biraz kazıdım ve içini karıştırdım. Buysa kesinlikle iğrenç. O yüzden onları sadece basınçlı suyla yıkayacağım.
1: Geçmişte basınçlı suyla yıkama makinesini ne için kullanıp ne için kullanmamamız gerektiği konusunda tartıştık. Ancak çöp tenekesine bir ziyaret hariç, bu iş için ideal restorasyon aracı budur.
16: Bunlar tamamen süs eşyaları.
1: Tenekelerin hepsi halledildikten sonra Skid çok daha zevkli bir iş olan montaja başlıyor.
0: Hala tam olarak ne için kullandıklarını bilmiyoruz, öyle değil mi dostum?
16: Sanırım parafin ya da benzeri bir şey olabilirler.
0: 1970'lerin başlarında çocukken grevlerin olduğu dönemde.
16: 19. yüzyılın başında
0: değil. Hayır. Hayır, senin kadar yaşlı değilim ama 1970'lerin başlarında grevlerin olduğu dönemlerde... Biliyor musun? Fitilli eski gaz lambaları kullanıyorduk. Öyleyse bu belki de tam olarak odur. Bunlardan birini atölyene veya kömürlüğüne koy ve sadece gaz lambanı bununla doldur derim. İşte böyle.
1: Yağ dağıtıcılarını tekrar birleştirmek arabanın kapı paneli kadar karmaşık değil. Ancak 5 dakika sonra her şey bitiyor. Harika görünmüyorlar mı?
16: Bu şeyleri seviyorum Faz. Bence oldukça büyüleyici.
0: Yani evet, ne demek istediğini anlıyorum. Bunları daha önce hiç görmemişim gibi.
16: Doğru.
0: Ancak işte buradayız. 2 tane var ve evet, sadece pistonunu bırakacağım. Şunu biraz parlatıp tıkacımın çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. Evet, sonra aşağıya gidiyor. Yakalayıcıyı çevir işte. Böyle, gördün mü?
16: Görünüşleri harika. Sanki tam bir resim gibi.
0: Tamamen portatif.
16: Sonra şimdi açtığında her şey çok güzel ve gösterişli. Evet. Yani şuna bir bak. Bunun nesini
0: bu çok
16: beğenmeyelim
0: güzel, öyle değil mi? Atölyelerde de çok güzel görünecek.
1: Böylece süs eşyalarını, tabelayı ve yeni eğlence aracını hallettik. Müsaade eder misiniz? Yarın arabayla krallara layık bir geziye çıkacağız. Ama havada mı süzüleceğiz? Yoksa coşkunluğun ruhu ıstıraba mı dönüşecek?

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle...
3: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
4: Sarık ola.
5: Fanta sarı kola canım o.
3: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Milo çek, Milo sil.
8: Bu salı BİM'de Nescafe Express soğuk kahve 129 lira. Torku bana da fındık efsanesi kakaolu fındık kreması 239 lira.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
3: Ben mi?
2: Evet.
3: Ne sunacaktım?
2: Sence?
3: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
2: Ve?
3: Ben isterim, iş cebim yapar.
2: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
1: Bankam İş Bankası.
4: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Bir ay önce Şrod'da bir karo dükkanının arkasında, pekala işler burada ilginçleşiyor, lüks bir araba bulduk.
11: Şimdi bu bence biraz daha popüler.
10: Arabayı tamir ettik.
11: Zıplıyor.
12: Evet, ya da havada yüzüyor ha.
10: Döşemesini hallettik.
13: İleri gitmeli, işte
11: evet.
13: Oldu.
11: Harika.
10: Şimdi hızlı bir yıkama ve temizlikten sonra onu bir geziye çıkarmaya hazırız.
11: Evet, partiyi hissediyorum.
10: Ahbap, sen de tam rolüne uygun görünüyorsun.
11: Evet, harika görünüyorsun.
10: Umarım hurda tüccarı kostümümü beğenirsin. Ne düşünüyorsun?
11: Harika görünür. Ben bilekliğini de beğendim.
10: Kolye.
11: Kalın altın zincir.
10: Evet.
11: Tamam, biraz kilo da verdin.
10: O kadar da şişman değilim. Hayır, ama aynı zamanda arabamızda şık bir yere gidiyoruz. Muhteşem olacak. Şu ikisinin ne giyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum.
13: Günaydın.
12: Peki bütün bunlar ne? Çok şık görünüyor.
11: Geçen hafta onu dinlemiyor muydun? O zaman onu...
13: Arabayı dışarı çıkarıyoruz. Şık giyinin dedi. Evet.
10: Şimdi hazır. Bak, sana nereye gittiğimizi söyleyebilir miyim? Henry'i görmeye gidiyoruz. Henry'nin tesadüfen küçük bir... Nasıl tanımlarız onu? Biliyorum, şatosu var.
13: Öyle mi? Şahane.
12: Yani iyi fikir.
13: Şatoları evet. Severim. Bizden daha çok atılma ihtimaliniz var.
10: Hayır, hiç de değil. Sana bir şey söyleyeyim mi Alan? Bir incir ağacına benziyor. Şöyle bak, sanırım arkaya oturmam gerekecek
13: arkada,
10: değil mi?
13: Benim çocuklar.
10: Evet, pekala. Yola koyuluyoruz. Yapacak çok
12: gitmek
10: işimiz var.
12: İstediğini hissedebiliyorum.
10: Evet.
11: Evet, ben de hoşlandım.
10: Bu arabaların çok iyi bir ses yalıtımı var. Süspansiyon da onarıldığı için tam bir lüks tecrübe ediyoruz.
11: Artık çok güzel bir yolculuk değil mi? Önceden çok sarsıntılıydı.
12: Arkası çok rahat.
11: Evet.
13: Evet.
10: Ahbap, ben tamamen katılıyorum. Arkadaşının adı neydi?
11: Jamie.
10: Arkadaşın Jamie bize büyük bir iyilik
11: evet,
10: yaptı.
11: Evet, bu harika. Yani bu küre işinin basit bir iş olması beni gerçekten memnun etti.
10: Aslında henüz faturayı almadım.
11: Küreler değil çok mi? Pahalı ucuz değil.
10: Ama epeyce pahalı olduğunu evet, düşünmüştüm.
11: Ucuz. Evet, öyle. Yani biliyor musun? Bilgece evet, bir tavsiye. Fiyata değer.
13: Şu şato ne kadar uzakta?
10: Çok uzak değil, yaklaşık 65 kilometre.
11: Çok uzak değil.
13: Bu çok uzak değilmiş. Hakikaten evet, uzun bir araba yolculuğuna çıkacağımızı sandım.
10: Pekala bak, geri dönerken hızımız saatte 130 kilometre olacak. Maksimum hız yaklaşık saatte 190 kilometre ama saatte 80 kilometre hızla seyir halindeyken en azından yolcular için adeta bir kuş tüyü yatak gibi. Tatlı bir rüyadan sonra fantezi şatomuza varıyoruz. ışık hissediyorum. Siz de öyle hissetmiyor musunuz? Aa, merhaba. Merhaba. Cheltenham yakınındaki Sudley Kalesi, Dan Brackle Host ailesinin ailevi evi ve ekibe bir tur attırdıktan sonra buluşmak üzere ayarladığım süper şık arkadaşım Hen'in evi. Şimdi çok heveslenmenizi istemiyorum çünkü pasta için durmayacağız. Hayır, hayır, hayır.
12: Çok güzel.
11: Yani bak, biliyor musun, tatlıları görebiliyorum.
10: Henry ile çay içeceğiz.
11: Onları görebiliyorum. Henry işte oradalar.
10: Şato, tarihi bahçeleri ve iç savaş sırasında neredeyse yok olan özgün kalenin tablo gibi kalıntılarıyla ünlü. Gözleriniz bayram etsin dostlarım, bir bakın.
11: Öyle ama bu...
10: Çok güzel değil mi?
11: ...edilmeye hazır. Bakın, açıkçası birkaç duvar eksik ama evet, her şey yeniden inşa edilebilir. Düşün, bizim tanıdığımız birinin biraz döşeme malzemesi vardı, karolar falan. Onları alabiliriz, ne dersin?
12: Bazı çatı malzemelerinde.
13: Sanırım sadece döşemeden biraz...
11: Hayır, evet, onları döşememiz kesinlikle gerekmiyor. Arkamızdaki başkası yapacak.
13: Bizim gibi insanlara evet, izin verirsen ne olur onu gösteriyor.
10: Yok, bu
13: ortaya
10: doğru.
13: Çıkana kadar her şey iyiydi.
10: Evet, yuvarlak kafalılar ortaya çıkana kadar. Tamam, hadi o zaman. Sudley'nin en ünlü sakini, 8. Henry'nin 6 eşinden, kendisinden daha uzun yaşayan tek eşi Catherine Parr'dı.
11: Uzun süre fark edilmeden burada yattı.
10: Ciddi evet misin? Az önce şu kağıt parçasını mı okudun?
11: Evet.
10: Evet, okudun evet, değil mi? Devam et.
11: Yani evet, İlgimi 18. çekti. Yüzyıla kadar burada yattı. Şapeli ziyaret eden bazı kişiler
10: evet,
11: sıvayı veya alçı paneli fark etti ve yerli çiftçiyi bunun altına kazmaya ikna etti. Ve üzerinde adı ve detayları yazılı olan kurşun bir tabut buldular.
10: Tanrı'ya şükür
11: evet,
10: yanımızdasın.
11: Söylentiye göre onu açtılar
10: Tanrı'ya
11: ve açtıklarında sadece kemikler veya benzeri şeyler bulmadılar. Tam da oradaydı. Cesedi mükemmel bir şekilde korunmuştu. Aynı şekilde duruyordu.
10: Vay korkunç.
13: Ayrıca diğer bir şey de genel olarak bakıldığında gerçekten evet, eski vitray pencerelere bakarsanız onları bu renklere boyama becerisini kaybetmişler. Bu yüzden modern olanlar o kadar zengin değil.
10: Durun bir dakika. Bu pencereye bir yakınlık hissediyorum. Bak. SPQR. Evet. Az kar, hızlı geri dönüş. Bunu sevdim. Az kar, hızlı geri dönüşten bahsetmişken malikane sahibi ya da oğlu mal varlıklarının bir kısmından kurtulmakla ilgilenir mi diye merak ediyorum. Henry ile ve Mark'la tanışma zamanı.
14: Mütevazi evimize hoş geldiniz. İşte size bir fincan çay.
10: Harika. Şarkı için çay ya, çok güzel. Cromwell'ın buraya gelip burayı havaya uçurduğunu söylerken
14: yaptı. O aslında bir alameti farika bıraktı. Bakın arkanıza bakın. Bu mekanın bakım masrafları ısıtma için ayrıldı. Ancak bu evet ısıtma. Bu orijinal balo salonuydu. Bu saraydı. Burada ayakta durduğumuz yer aslında süvari kışlası.
10: Yani burada pek ziyaretçin yok değil mi? Çünkü burada
14: yani
10: kimse yok.
14: Yani aslında burada çok fazla insan var ama burası özel.
11: Özel bir bölgedeyiz dedim. Özel. Sana söyledim bunu Henry, biliyorsun.
14: İç içe geçmiş en özel alan.
10: Yani özel yazıyordu. Ben de arabayla giriverdim.
11: Bizi buradan kovuyorlar mı?
10: Hayır hayır.
14: Duruma uygun giyindik. Ortama uyum sağladınız. Bir arabayla geldiniz. Yani hepsi uyuyor değil mi?
10: Aslında Mark, eğer ilgileniyorsan bu senin olabilir diye düşünüyorum.
15: İlgileniyorum.
10: Tamam mı? Tamam, bence de ikiniz çok şık görünürsünüz.
11: Bence öyle, evet.
10: Zaten biraz araba meraklısı
14: öyleyim,
10: gibisin.
14: İyi arabayı severim.
10: Sana bu arabanın muhteşem yanını anlatacağım. İlk olarak içinde kendimi lüks hissettiğim tek İngiliz arabası bu. İkinci olarak dikiz aynasına bakıyorum ve o konuşmuyor, uyuyor. Gerçekten uyuyor.
13: Ben sadece başımı salladığımı sanıyorum.
11: Bariz uyuyor. Bayağı, uyuyor.
10: Evet evet, çok rahattın. Çünkü köpeğim gibi burnunu çekiyordun. Şimdi Hen, çay odan için çok güzel küçük bir ziyaretçi atraksiyonum var. 50 peni atınca ileri geri giden küçük bir helikopter, tamam mı? Çocuklar çok seviyor. Sana Apap, 250 sterlin.
11: Bence gerçek bir pazarlık. Bir haftada geri kazanacağını eminim.
10: Evet, o kadar.
14: İkna oldum.
10: Harika.
14: İkna oldum.
10: Evet, harika.
11: Şahane. Harika.
10: Sadece ceplerini dolduracaksın.
14: Eski usul bu.
10: Evet.
14: Sevdim bunu.
10: Evet.
14: Evet.
10: Şöyle gidiyor.
14: Evet.
10: Evet. Yalnızca şimdi satın aldın. Yalnızca bu boydaki çocuklar
14: evet,
10: binebilir.
14: Evet, bu çok iyi.
11: Üst dışına bir ampul gerekiyor.
14: Tamam. Bunu halledebiliriz. Belki bunu nostaljik bir parça olarak İyi müzeye fikir. Koyabiliriz.
10: Evet, nostalji müzesi. Harika. Şimdi anlaştık. Çok güzel. Arabayı satın alabilir. Mutlu günler. Henry fikrini değiştirirse diye ertesi gün klasik araba bayimiz Lord Roy'u arabayı görmeye davet ediyoruz.
13: Çok düzgün değil mi?
11: Evet, içi çok güzel.
15: Sinir etti bu beni.
10: Ne düşünüyorsun dostum?
15: Pekala, evet. Bunun tek bir yolu var, tek bir yönü var değil mi? Düğün arabası olacak değil mi?
11: Yani olabilir. İndirimli bir düğün. Düğün yapıyor musun? Çünkü bu olabilir.
15: Yapıyordum.
10: Roy'un arabası. Roy, düğün arabası. Sana söylemeliyim ahbap. Bence Roy bunun içinde çok yakışıklı
13: öyle,
10: görünür.
13: Öyle. Bence cidden ona uyar.
11: Evet, harika olur.
10: Peki ne kadar edeceğini düşünüyorsun?
15: En az 7000. 7500. Memnuniyetle.
10: Hadi ama.
11: Bu çok iyi bir hak.
13: Bu kadar ediyor mu bunlar gerçekten?
10: Sanırım ediyorlar.
15: Eder. Bunu 6 ayda kazanır değil mi?
10: Ne kadar? 2000. Yani, 2000'in üzerinde kar.
11: Yani bunun maliyetine 4500 dersek bu durumda yani 7500. Burada 3000 kar.
10: Muhtemelen ahbap. Evet. Artı helikopterden 100 sterlin evet. kar var. Ayrıca tabelayı ve iki yağ dağıtıcısını evet. ve kornayı henüz satmadık. Öyle değil mi?
11: Bence bu bir gün için çok iyi bir alım.
10: Hayır. Bu ticarette buna son derece sevimli küçük bir kazanç kapısı derler.
13: Hatta bana evet. kalırsa biraz değişiklik olsun diye büyük levhayı kendin alabilirsin. Yani ödül olarak.
11: Evet, neden olmasın?
13: Şu işten biraz zevkini çıkarmana yetecek kadar evet. karımız var.
10: Sanırım sana aşık oluyorum.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
5: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
7: Bu salı binde Golf Ülker McVitie's dondurma 249 lira. Aytaç %0,5 yağlı süt 35 lira.
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
13: Sarı kola!
14: Fanta sarı kola canım o.
12: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
9: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle...
12: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
10: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
19: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz.

0: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Hansi'den vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı? Kalsın mı?
2: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
2: Tata!
0: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: İkisi de büyük bir savaşta gibi görünüyor Stu. Şampiyonun hadi gel bakalım diyor. İplere sıkıştırdı ve kombine yumruklarla nefes aldırmıyor. Bir tane daha.
1: Aman tanrım. Rocky Cookie durumunda. Ayakta duracak hali kalmadı. Sallanıyor ama hakem devam etmesine izin verdi. Apollo'dan arka arkaya kombinasyonlar. Rocky nasıl dayanıyor anlamadım Bill.
0: Artık kendini koruyacak hali de kalmadı.
1: Böyle devam edemez. Hakemin durdurması lazım Bill.
2: Hadi Rocky, yapabilirsin. Hadi kalkabilirsin. Yaparsın da geldi.
3: Yerde kal dedim.
1: Apollo ellerini kaldırdı. Zafer dansı yapıyor.
2: Hadi Rocky, hadi kalkabilirsin.
4: Gel bakalım.
2: Kalk, hadi kalkabilirsin.
5: Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz.
4: Tamam, iyiyim, iyiyim. Gel.
1: Apollo buna inanamıyor.
4: Gel hadi, gel.
5: Tamam, tamam, ayrılın.
1: Şampiyon kaburgasını tutarak yürüyor. Sanırım kırıldı.
5: İyi misin şampiyon?
4: Yok bir şey, iyi. İyi.
6: Kaburganda kırık var.
4: İdare edin. Göremiyorum, gözümü aç. Kes şunu.
7: Bunu yapmak istemiyorum.
4: Kes. Hadi. Kes.
7: İşte bu hiç hoşuma gitmedi.
6: Hey şampiyon, hiç kanamam var. Maçı durduracağım.
4: Maçı durdurmayacaksın dostum. Durdurursan öldür. Onu yenebilirim, biliyorum.
0: Karaciğerine çabuk. Ölmeni
7: istemiyorum.
4: Ağzımı ver.
7: Hadi. Bırak dövsün adamı.
5: Beni dinle bak. Sol yumruğunla karaciğerine çalışmalısın. Sol yumruğunla alttan sürekli çalış, tamam mı? Onu yenebilirsin. Yaparsın Rak, hadi.
1: Gong çaldı. 15. ve son round başlıyor.
4: Artık direnmeyelim. Yeni de bitsin söz.
0: Şampiyon onu uyarıyor Stu.
4: Deset de bitsin.
1: Şampiyon yeniden zorlanmaya başladı. Bu arada sağ tarafını ve kaburgalarını koruduğu açıkça belli oluyor.
0: Olamaz. Rocky'den sert bir sol ve sağ.
1: İşte bunu kimse beklemiyordu.
0: Ağzından gelen kana bakın.
1: Şampiyon kan tükürmeye başladı. Rocky'den muazzam bir sağ yumruk. Rocky seriye aldı. Sağlı solu devam ediyor.
5: Bitir işini Rock.
1: Kalabalığın sesini dinleyin. Kaburgalara bir sol daha. Çeneye bir sağ. Şimdi şampiyonu iplere dayadı. Şampiyon zor durumda.
4: Bu işin revanşı olmayacak. Asla revanşı olmayacak.
5: Bırak, ayrıl. Bitiriz, ayrılın.
8: Rocky zoru başardın ve 15 round dayandın. Nasılsın?
4: Çok iyiyim.
8: 15. roundda gong çalınca ne hissettin? Round sonuna geldiğinde neler düşündün? Bir daha yapabilir misin lütfen?
9: Hanımlar, beyler, lütfen dikkatle dinleyin. Az önce izlediğiniz maçta
10: boks
9: tarihinde görülmüş en büyük cesaret ve dayanma gücüne hep birlikte tanık olmuş durumdayız. Bu inanılmazdı. Gerçekten inanılmaz.
4: Ebreyim!
10: Rocky!
9: Hanımlar, beyler,
10: Rocky!
9: Hakemler maç sonucunu 10 çokluğuyla belirledi. Hakemlerin kararına göre
4: Ebreyim!
9: Orlo Green 8'e 7 puanla bu maçın galibi oluyor.
0: Boks severlerse revanş istiyor. Ne diyorsun?
4: Revanş olmayacak.
0: Peki neden?
4: Revanş falan olmayacak.
1: Onu duydunuz sevgili seyirciler.
4: Ebreyim!
5: Rocky! Oraya giremezsin.
1: Bırak, o benim arkadaşım.
5: Vermezsin arkadaşım.
1: Ne yürütüyorsun?
5: Pekala. Buradan gidiyoruz Rafa.
9: Teşekkürler.
4: Ebreyim!
9: Ebreyim!
5: Biz birlikte
4: olduk. Şapkan nerede?
9: Çok teşekkür ederiz.
4: Seni seviyorum.
9: Ve bu maçın galibi
4: Apollo Creed.
10: Seni kırık kırıklığına da seveceğim. Seviyorum seni.

0: Açılın!
1: Rakip açılın olma! Diyorum.
0: Çıkarın onları buradan. Herkesi boşaltın. Açılın da nefes alsın. Hadi buraya getirin.
2: Rakip bir açıklamaya.
1: Şuraya otur rakip.
2: Kazanacağım düşün.
3: Bilmiyorum.
2: Hadi bir şey söyle.
3: Bilmiyorum. Kelimelerle aramıyor diye.
0: Geri çekilin.
4: Rakip. Kazanacağını düşündüğün oldu mu?
3: Bilmiyorum.
0: Bırakın nefes alsın.
5: Doktor nerede?
3: Burnum nasıl? Mikineki gibi mi?
0: O kadar kötü değil. Artık onu rahat
1: bırakın. Geri çekilin.
2: Yediğin en kötü dayak bu muydu?
1: Bana bak. Gitmezsen tamam, daha kötüsünü
4: yiyeceksin. Son roundda neler düşündün?
3: Keşke okula devam etseydim diye düşündüm.
5: Beyninde hasar oluştu mu?
3: Pek sanmıyorum.
6: Benden uzak durun. Benden uzak durun. Uzak durun.
3: Hey Aygır. Aygır. İtalyan Aygır'ı. Taş gibi bir kafan var Aygır. Çok şanslısın. Ve bir mucize gerçekleştirdin. Dünyanın en şanslı adamısın.
7: Şanslı mı görünüyorum?
3: Kimse benimle boy ölçüşemez. Kalk o iskemlenden de şu dövüşü olmaz, bitirelim artık.
5: Olmaz, otur lütfen.
3: Bu iş
7: ciddi
3: bitecek.
7: Mi konuşuyor bu?
2: Seni Gong mu kurtardı?
3: Gong'un ne önemi var? Ona her şekilde, her yerde yenebilirim.
4: Rövanş mı olacak?
3: Nerede, ne zaman isterse. Beni duydun mu?
7: Rövanş olmayacak dememiş miydin?
3: Ne zaman, nerede istersen.
4: Rövanş milyonlar kazandırabilir.
7: Resmi olarak artık emekliyim.
3: Benden kaçmaya çalışma, sana bir fırsat verdim. Şimdi daha büyük bir şans vereceğim.
7: Ne çok enerjin var. Bir şey kanıtlaman gerekmiyor.
0: Hakemlerin ne dediği umurumda bile değil. Dövüşü bu adam kazandı.
3: Sadece şanslı olduğunu göstereceğim. Tekrar dövüşeceğiz serseri. Beni burada bırakıp gidemezsin. Hemen geri dön.
7: Edwin.
5: Evet.
7: Eve gitsen iyi olur. Bir süre tedavi görmem gerekiyor.
5: Ben burada kalmak istiyorum.
7: Hayır, Poli ile eve gidip biraz uyusan çok daha iyi olur canım.
5: Seni seviyorum.
7: Ben de seni.
5: Seni seviyorum.
7: Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz Bek. Galiba küçük bir sorun var. Burnumu düzeltebilir misiniz?
8: Eski haline getiririz. Beni endişelendiren şu gözün.
7: Gözlerim muhteşemdir. Kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Bu gece bizi izlemeliydiniz Böler. Harika iş çıkardık. Tahminimden çok iyiydim. Kimse bu kadar...
1: Onu 10. raundda yakaladın. 15. raundda işi bitmişti.
7: Böyle mi düşünüyorsun?
1: Güven bana, oradaydım. Yüzün nasıl Rak?
7: Bilmiyorum, nasıl görünüyor?
1: Böyle olsun istemezdim. Rak'i senden bir iyilik istiyorum. Arkadaşın Gazzo en büyük hayranlarından. Eski işini bana vermesini söyler misin?
7: Tahsilat işini mi?
1: Sayılarla aram iyidir.
7: Doğru. Tamam, merak etme. Burada işim biter bitmez. Eski işimiz...
1: Bitmişti.
7: Böyle mi düşünüyorsun?
1: Güven bana, oradaydım. Yüzün nasıl Rak?
7: Bilmiyorum. Nasıl görünüyor?
1: Böyle olsun istemezdim. Rak'i senden bir iyilik istiyorum. Arkadaşın Gazzo en büyük hayranlarından. Eski işini bana vermesini söyler misin?

0: Öyle mi?
1: Elbette.
2: Hadi.
3: Ben bu gece iyiyim.
0: Öyle görünüyorsun.
2: Hadi dışarı. Bu gece nasılsın bakalım?
0: Ah, çok yakışıklıyım. Tadı güzelmiş.
2: Oğlum imza için başımın etini yedi.
0: Elbette.
2: Şöyle yazar mısın iyi dostum? Charlie Flynn'a.
0: Ah, ellerim ağrıyor.
2: Sorun değil.
0: Bu benim ilk imzam.
2: Teşekkürler.
0: Bir şey değil. İyi dostum Charlie Flynn. Kimsin acaba? Hey Apollo.
4: Kim o?
0: Benim Rocky. Dinle. Bir şey sorabilir miyim?
4: Evet sorabilirsin.
0: Elinden geleni yaptın mı?
4: Evet. Yaptım.
0: Teşekkür ederim.
3: Bu yıl güzel geçecek, iyi misin?
0: Evet, dışarıda olmak
3: önümüzdeki
0: harika.
3: Önümüzdeki yıl 300 bin dolar kazanacaksın.
0: Öyle mi?
3: Vergiler çıktıktan sonra.
5: Hey Rob, nasılsın? Bu işten karlı çıkacaksın, ciddiyim, dinle beni.
6: Kafamı imza atar mısın?
0: Tabii, elbette.
6: Harika.
0: Sakın havalara girme. İmzam biraz
6: elim
0: ağırdır.
6: Böyle.
0: Alçılar çıkınca tüy gibi hafifleyeceksin.
3: Şu kalemi alabilir miyim
6: harika.
3: Evlat?
6: Harika.
3: Anlaşmayı imzalara ki bu standart bir anlaşma.
0: Bununla ilgili biraz daha konuşalım mı?
3: Bu standart bir anlaşma.
0: Hırkavatla mı ilgili peki bu?
3: Balyozlar, çiviler, aküler öyle şeyler işte.
5: Her çeşit ticari eşya
0: sadece
5: bunlar.
0: Işte. Beyzbol topları da dahil mi?
3: 300 bin dolar kazanacaksın. Fırsat varken değerlendir.
0: Evet.
3: 20 dakikada bitecek.
0: Haklısın, insanlar unutur.
3: Şimdi para kazanma zamanı. İmzala. Sadece 2 saniyeni alır.
0: Bak,
3: standart bir anlaşma
0: sana
3: işte.
0: Tamam imzalarım ama şimdi gitmem gerekiyor, tamam mı?
3: Nereye gidiyorsun? Daha önemli
0: bazı
3: ne olabilir ki?
0: Bazı işleri hallet döneceğim. Bunları sonra konuşuruz seninle, tamam mı?
3: Beni mutlaka ara.
5: Senin
3: arayacak mısın?
0: Tamam.
3: Sen mi arayacaksın? Numaran var mı?
0: Tamam, bir yerden bulur, ben sizi ararım.
3: Tamam. Öyle olsun, sen ara. Al şunu. Beyni hasar görmüş.
0: Hastaneden çıkıp o haplardan kurtulmak harika bir şey. Sürekli yatmaktan bacaklarım tutulup ağrımaya başlamıştı. Bacaklarım çekiliyormuş gibi hissettim yani. Dışarıda olmak harika gerçekten.
7: Hayvanat bahçesinde ne işimiz var?
0: Hayvanat bahçelerini severim. Özel yerlerdir. Kar yağdığında her yer temizlenir ve temiz kokarlar. Sen sevmez misin yani? Ha?
7: Burayı severim.
0: Evet, ben de. Bir şey soracağım sana. Önümüzdeki 40-50 yıl içinde ne yapmayı düşünüyorsun?
7: Ne demek bu?
0: Muhtemelen benimle evlenmeyi düşünmüyorsundur.
7: Ne dedin?
0: Benimle evlenmek istemezsin diyordum.
7: Hayır, seninle evlenmek isterim.
0: Öyle mi?
7: Evet.
0: Kabul mü?
7: Evet.
0: Söz veriyorum iyi biri olacağım. Yanlış bir şey yapmam. Küvette kesinlikle saçımı bırakmam. Her şey harika olacak, biliyor musun? Her şey güzel olacak. Hey, biz evleniyoruz. Gelmek ister misiniz? Hafta sonu boşsanız davetiye yollayacağım size. Harika değil mi?
7: Çok komiksin.
8: Rocky Balboa, bu kadını ömrünün son gününe kadar eşin olarak kabul ediyor musun?
0: Evet, etmez miyim?
8: Adriana Pennino, bu adamı ömrünün sonuna kadar eşin olarak kabul ediyor musun?
7: Evet.
0: Teşekkür ederim.
8: O zaman ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Gelini öpebilirsin.
0: Şunu açsam daha iyi olur.
7: Evet.

0: Pekala. Mutluluklar dilerim. Tanrı sizi kutsasın.
1: Sağ ol peder. Güzel konuştun. Seninle gurur duyuyorum.
2: Her şey harika olacak.
1: Görürsün.
3: Mutluluklar diliyorum. Mutluluklar dilerim.
1: Teşekkürler Tony. Çok naziksin. Bence şansa ihtiyacım olmayacak.
4: Erak, pet shop'a ortak olur musun?
1: Olmaz. Reklamlarda oynayacağım.
4: Reklam mı? Aklını mı kaçırdın?
1: Evet. Beyin sarsıntısı yüzünden. Evet. Peder bu işlerde çok iyi değil mi?
5: İkinize de bol
4: şans. Teşekkür ederiz.
1: Sağ ol Mick.
5: Salona dönmem gerekiyor. İyi bir iki öğrenci var.
1: Gerçekten iyiler mi?
5: Evet, oldukça iyiler.
1: Tamam, görüşürüz Mick. Geldiğin için sağ ol.
3: Bir şeyler içmenin vakti geldi. Affedersiniz.
1: Güzel törendi.
3: Bir dakika ödünç olabilir.
1: Harikaydı.
3: Çok güzelsin Adrian.
1: Gerçekten çok güzel oldu.
3: Dinle, bu dövüşünde ne kadar kazandın? Yani vergilerden sonra kalan.
1: 37 bin civarında.
3: Vergiler seni öldürür.
1: Evet öyle.
3: Sokağa
1: bak dostum bu... Yani sırası mı şimdi? Yeni evlendim.
3: Biliyorum. Senin adına sevindim. Peki inşaatlarıma yatırım yapmaya ne dersin?
1: İnşaatlarına mı?
3: Evet, apartmanlar.
1: Bence işe yaramazlar.

0: Ne yapıyorsunuz çocuklar? Hey Rock, nasıl gidiyor?
1: Nasıl olsun, az önce evlendim işte.
0: Tebrikler, tebrik ederiz.
1: İçecek bir şeyleriniz var mı?
0: Evet dostum, şurada bir şeyler olacak.
1: Şarkıya devam edin, hoşuma gitti.
0: Tamam, onun için bir şeyler söyleyelim.

0: Kim bunlar?
1: Mahallenin iki ayaklı müzik kutuları hep şarkı söylerler. Bu kadar hafif olduğunu bilmiyordum.
0: Bilmiyor muydun?
1: Hayır, bilseydim her yere taşırdım seni.
0: Yoruluyor musun?
1: Hayır, kolumda kuş gibisin.
0: Evlendiğimize inanamıyorum.
1: Evlendik, kanıtı cebimde.
0: Her şey çok hızlı oldu.
1: Evet, ama bunun olacağını biliyordum, emindim.
0: Neyi biliyorum?
1: Seni ilk kez gördüğümde kendime dedim ki... Bu kızda utangaçlık hastalığı olsa da o şapkayla süveterin altında kaç süveter vardı, 20 miydi?
0: Hayır, 3 tane.
1: Philadelphia'daki 3 süveterli en güzel kız dedim. Evet, tam olarak öyle dedim yani.
0: Ciddi misin?
1: Evet. İşte evimize geldik. Hey Batkıs, in oradan aşağı. Yatacak başka yer bul hadi. Yardım edeyim mi, ister misin? Hey, şunu çıkarayım mı? Böyle daha iyisin. Sen başıma gelen en iyi şeysin, biliyor musun? Ha? Ciddiyim. Başıma gelen en güzel şey sensin.
0: Senin için hep öyle mi olacağım?
1: Evet.
0: Umarım benden...
1: Ne?
0: Asla bıkmazsın.
1: Hayır. Beni başından atamazsın.
0: Umarım hiçbir şey değişmez.
1: Seninle ilgili hiçbir konuda asla değişmeyeceğim.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
0: Seni seviyorum.

0: İşte bu kadar.
1: Güzel araba rak.
0: Kesinlikle öyle.
1: İşte belgeler.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzel bir seçimdi.
0: Teşekkürler, seni kutluyorum. Güzel değil mi?
2: Ona ihtiyacımız yoktu.
0: Yapma Adrian, artık reklam işine giriyorum. Ödeyebiliriz, sorun değil yani.
2: Kullanmayı biliyor musun?
0: Bana mı soruyorsun?
2: Kullanmayı biliyor musun?
0: En iyilerden biriyim. Gel seni gezdireyim de nasıl kullanıyorum gör. Cinderella ile bal kabağı gibi olacak.
2: Peki bu
0: gel,
2: arabayı kullanabilir misin?
0: Tabii kullanırım. Uçak ve buldozerler kullandım ben. Fırsat ver seni de uçurayım bebeğim. Geldik. Adrian, bak şuna. Bak şuna. Bu sana yakışır değil mi? Ne diyorsun buna?
2: Palton var, istemiyorum.
0: Çok güzel. Kaplanlı siyah montu gördün mü? Hayvanları ikimiz de severiz. Siyah favori rengimdir yani. Almak ister misin? Bak, başkası kapmadan alalım diyorum. Ne diyorsun Adrian?
3: Bence ona çok yakışacak.
0: Evet ama bu da mükemmel.
2: Biraz tamam. Pahalı değil mi?
0: Yapma. İyi vakit geçirmek istemiyor musun ha? O zaman iyi bir saat lazım. Bunu da Polly'ye alayım diyorum. Bunları
2: tamam,
0: alıyoruz.
2: Peki kendine?
0: Kendime evet. Mi?
2: Kendine
0: saatlerden
2: de.
0: Saatlerden anlamam ama tamam, ben de alayım bari.
3: Güzel seçim.
0: Batkus için güzel bir şey var mı acaba?
3: Tabii ki var. Beğendin mi?
0: Şuna bak. Hey Batkus, tasmana harika görünüyor değil mi? Gloria, daha küçük bir şey yok mu?
3: Var. Şu nasıl?
0: Evet. Şuna bakın. Gördün mü? Klas diye buna derim işte.
3: Beğendin mi?
0: Alalım mı?
3: Evet.
2: Güzel seçim. Tamam.
0: İyi misin Batkus? Güzel ev. İlk bakışta çok güzel görünüyor ha. Tuğlalara bak Adrian.
2: Kocam tuğla uzmanıdır.
0: Tuğlalar yeni mi?
4: Evet, burası seçkin bir semttir.
0: Öyle mi? Burayı beğeneceksin. Tuğlaları sevdim. Güzel yapılmışlar. Posta kutusunu da beğendim. Sayıların toplamı neredeyse 9 ediyor. Hoşuma gitti. Uğurlu. Vay canına. Güzel ev, güzel. Bak Edrin, kum torbası için harika bir yer. Bir gün sana torbayla nasıl çalışılacağını öğretirim, tamam mı?
2: Su tesisatı bakır mı?
4: Altta ve üstte öyle çelik. Mi? Evdeki her şey çelikle desteklenmiştir.
0: Tamam.
4: Cilalı döşeme sağlam meşeden.
0: Evet, çok güzel.
4: Bayan Balboa, mutfağı göstereyim. Beğeneceğinizden eminim.
0: Sağlam. Bunu bilmek güzel. Adrian, şurası tam radyoya göre, gördün mü? Basamaklar da güzelmiş.
2: Mutfak çok geniş.
0: Mutfak çok güzel.
2: Çok hoş.
0: Evet.
2: Çok güzel mutfak. Yıllık vergileri ne kadar?
4: 1500.
2: 1500 mü?
0: Adrian, hoşuma gitti kelepir malı, hemen anlarım ben.
2: Affedersiniz, kocamla konuşmam gerekiyor. Konuşabilir miyiz?
0: Elbette, başka randevum yok zaten.
2: Rocky, o adamın işini kolaylaştırıyorsun.
0: Dert değil.
2: Banka ipotek için %9,5 faizle 16 bin dolar verecek.
0: Önemli değil, bence evi şimdi alalım.
2: Daha yukarı bile çıkmadık.
0: Bunlar ayrıntı, eminim güzeldir.
2: Ayrıntı mı? Emin misin?
0: Kesinlikle, anlaştık mı? Tamam, evi alacağız. Çatısı akmasa iyi olur. Sana söylemek istediğim, affedersin biraz uzaklaşır mısın? Karıma bir şey söyleyeceğim.
4: Elbette, tamam. Sorun değil.
0: Evet. Etrafta biri varken böyle konuşmak aptalca ama bütün bunlar, yani bu ev, meşe döşeme, çelik tesisat ve harika bir mutfak. Yani sen burada olmadıktan sonra hiçbirinin bir anlamı olmaz elbette. Benim için bir şey ifade etmezler diyorum.
2: Bir şey söylemen gerekmez.
0: Öyle mi? Dım dım dım dım dım dım. Hadi gidip kutlayalım.
5: Hadi kaç bakalım.
6: Yavaş olun çocuklar. Yavaş.
5: Hadi. Versene.
7: Meryem, hayatım, şunu dinle. Orada kimseyi dövmedin. Boks bilen herkes şike olduğunu anladı. Bu da Londra'dan. Kendine şampiyon diyorsun ama sahtekarsın. Dövüş hileliydi, canın cehenneme.
6: Onları okuyacağına çocuklarla oynasana.
7: Şunu dinle, o serseriyi 15 round oyalamak için ne kadar verdin?
6: Neden boş vermiyorsun?
7: Boş mu vereyim?
0: Tamam hadi bir daha deneyelim.
8: Iskalayıp duruyorsun.
0: Yapma da hadi. Hadi. Bana bakın siz de çok şımardınız. Hadi topu fırlat Smith'li. En iyi akışını göreyim seni bekliyorum. Daha. At hadi tut. Bekliyorum.
8: Kazandı.
0: Tamam hadi, tamam hadi. Bu sayılmaz. Burada sadece çıkıyorum. Isınıyordum. Şimdi sürekli hazır mısın? Ediyorsun. Dikkat et o tarafa vuracağım. Hadi.
8: Hop. Vay canına. O nasıl vuruştu?
0: Artık kör olmadığımı biliyorsunuz. Devam et Smith'li.

0: Hı? Tamam mı?
1: Tamam.
2: Evet, işte bu, başardın Hadrian. Evet, böyle olacağını biliyordum. Uyandığında yüzünde bir gülümseme vardı. Bugün özel bir şeyler olacak dedim. Farklı olacağını biliyordum yani.
0: Oğlumuz yakışıklılığını ve aklını senden, sol yumruğunun gücünü benden alırsa felaket biri olur. Ha, hayır, kız olursa peki? Ya bebek kızsa?
1: Evet.
0: Bak, bunu hiç düşünmemiştim işte.
1: Kesinlikle benden farklı olur. Utangaç olması gerekmez.
0: Doğru.
1: Ona şan ve dans dersleri aldırırız.
0: Evet. Peki her gün yeni bir elbiseye ne dersin? Okula başladığında erkekleri uzak tutmak için koruma gerekir tabii. Küçük olanların neredeyse hepsi baş belasıdır, bilirsin.
1: Erkek olursa babası gibi olmasını isterim.
0: Ailede bir aptal sence yeterli değil mi? Yine de asla dövme yaptıramaz. Köşe başlarında dikilemez ve benim gibi çeteci kıyafetleri giyemez. Senin gibi biri olmak zorunda yani.
1: Hayır, senin gibi.
0: Hayır, senin gibi.
1: Senin gibi.
0: Yo, senin gibi.
1: Senin gibi.
0: Adrian, çocuğumuz olacak değil mi?
3: Nasılsın Rocky?
0: Harikayım.
3: Öyle mi? Seni aramak için birkaç ay yaralarının iyileşmesini bekledik.
0: Hı, anladım.
3: Evet, artık harika görünüyorsun.
0: Öyle mi?
3: Endişelenme, birlikte çok para kazanacağız.
0: Güzel.
3: Evet, Smart Yield oyuncak şirketiyle anlaşma yaptım. Onları Hı-hı. duymuş muydun?
0: Hayır.
3: Belki Bayan Rocky biliyordur. Onları duydunuz mu?
1: Hayır.
3: Öyle mi? Şu anda bir numaralar. Hı-hı. Çocuklar için tekmelenebilir ve vurulabilir Rocky bebekler yapmak istiyorlar. Hı-hı. Onu dövüp her şeyi yapabilirsin.
0: Akıllıca.
3: Kesinlikle. İstediğin kadar dövebilirsin. Aha. Harika bir fikir ve çok para kazanacağız. Aha. Tamam mı?
0: Aha.
3: Hazır mı?
4: İşte bitti.
0: Nasıl görünüyorum?
3: Mükemmelsin.
5: Harika.
0: Adrian, nasıl görünüyorum?
1: Farklı.
3: Sansasyonel. Hadi başlayalım.
0: Tamam.
5: Biraz tuhaf durmadı mı?
3: Harika olacak.
1: Biraz rahat ol.
0: Tamam. Nasıl görünüyorum? Aptal gibiyim değil mi?
1: Evet.
0: Deodoranın var mı?
1: Hayır, yok.
0: Affedersiniz.
4: Tamam. Hazırız, başlayalım Arthur. Kafese gir Rock. Provada yaptığımız gibi. Başlıyoruz. Herkes hazır olsun. Evet.
6: Kızlar, daha canlı görünün. Hadi tatlım.
4: Kızım.
6: Evet.
4: Biraz daha yukarı. Evet.
6: Işıklar ayarlayın.
4: Göster. İşte böyle.
6: Sihir zamanı. Canlı durun.
4: Plaket hazır.
6: Başlayın.
7: Biz tıraş losyonu. Çekim 1.
4: Motor.
0: Şimdi mi?
4: Başla.
0: Sabahları onu yüzüme sürüyorum ve daha eleksi kokuyorum.
4: Eleksi kokuyorum mu dedin? Kestik. Orada erkeksi kokuyorum yazıyor. Görmedin mi?
0: Görüyorum.
4: Oku o zaman.
0: Affedersiniz.
4: Başlıyoruz çocuklar.
0: Yanlış okuduğumu biliyorum ama gerçekten erkeksi kokmuyor. Sizce bu şey erkek gibi mi kokuyor? Bence hayır yani.
4: Bitirdin mi?
0: Özür dilerim.
6: Pekala, baştan
7: herkes
6: alıyoruz.
7: Herkes sessiz olsun. Biz tıraş losyonu. Çekim 2.
4: Motor.
0: Sabahları yüzüme onu sürüyorum ve yüzüme ferahlık veriyor.
4: Kestik. Motor.
0: Biz tıraş losyonu kadınları vahşileştirecek.
4: Kestik. Motor.
0: Hayvanların kralı olmak ve bir orman faresi gibi kokmak... Yok, fare değil, kedi.
4: Kestik.
0: Kedi miydi? Ağzından kaçtı.
4: Motor.
0: Öğleden sonra arkadaşlarımla buluşmadan önce sürüyorum ve gittiğim tüm vendorular...
4: Kestik. Kesin bu saniye atlıyoruz, diğer sete geçeceğiz, hadi.
6: Malzemeleri taşıyın.
0: Yapabilirim.
4: Tabii, eminim. Şimdi çık kafesten.
0: Randevu derken dilim
4: sakıncası yoksa randevu işi önceki çekimde kaldı.
0: Elbette.
4: Altı üstü 4 saat harcadık. Arthur, yeniden organize olalım. Diğer sete geçiyoruz, tamam mı?
0: Burada çok heyecanlandım. Provada harikaydı. Değil mi?
4: Bu arada kızlar üstünü mutlaka değiştirsin, tamam mı? Gardıropla ilgilenenler nerede? He?

0: stays, it stays with me.
1: İş Bankası Murat'la sunar.
2: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka bankalardaki diğer hesap, bütün hesapların topluyorum.
1: Tamam, topla bakalım.
2: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel takip ediyorsun.
1: Güzel topladın.
2: Yani bir kıvanç değilim ama.
1: Hayır, iyisin.
2: Ben isterim. İş cebim yapar.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos.
5: Oh Milo Puf! Sil ağzını.

0: Ama ne otel.
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu salıbinde Oitox Plus haşereye etkili böcek ilacı 259 lira. Queen Bamboo tuvalet kağıdı 179 lira.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
9: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
10: Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle.
9: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
11: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Ova'dan 5 kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
14: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
18: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
19: Otomobil piyasası durgun.
20: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
21: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
11: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bref Power Active 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira.
10: Ucuz, ucuz, hep ucuz.
9: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
5: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Akbank.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Pekala, onu ıslatın. Arthur, geri çekil lütfen. Plaket.
13: Biz tıraş losyonu, şampiyon adayı, çekim yedi.
12: Doğru yapmaya çalış. Motor.
14: Merhaba, adım Rocky Balboa. İtalyan aygırıyım. Amerikan rüyası olduğumu söylüyorlar aslında. Yeniden başlayabilir miyim?
12: İnanamıyorum, kestik. Hayır, çekmeye devam et. Sen de şu aptal kartlarını oku hadi.
14: Aptal kartları mı?
12: Lütfen devam et.
14: Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Beyin özürlü değilim. İsterseniz şaşkın deyin ama ben beyin özürlü değilim. Sadece konuşma şeklim böyle.
12: Ne fark var arada? Yazdığı şekilde okuyamaz mısın yani?
14: Okumam doğru olmaz. Burada her şey yanlış zaten.
12: Yanlış olan ne?
14: Kaba birisin. Çabalıyorum ama kabalık ediyorsun sen. Haksız mıyım Adrian?
15: Doğru.
14: Karımın önünde bu hale düştüğüm için gerçekten aptal olmalıyım.
12: Bırakmak mı istiyorsun? E bırak o zaman. Çıkıp git. Git buradan. Seninle çalışmayı başından beri istememiştim zaten. Hepimizin zamanını boşa harcadın bayım. Öğleden sonramızın tamamı boşa geçti. Leonard. Leonard. Nereye gidiyorsun? Giderken onu da yanında götür Leonard. Bu adamı da yanında götür. Profesyonel değil ve ben sadece profesyonellerle çalışırım. Yazıyı okuyamadığı için binlerce dolar zarar ettik.
14: Beni lanetleyecek zamanınız yok dedi soyguncu. Tamam beyler, tüfeklerinizi alın ve yüzlerinizi sıkıca örtün diye devam etti. Nasıl oldu?
15: Güzel.
14: Ciddi misin?
15: Hı hı.
14: Düzgün okursam iyi bir ofis işi bulabilirim. Devam edeyim mi?
15: Sabırsızlanıyorum.
14: Tamam. Brad Lincoln örtü yok Smokey dedi. Kanyona gitsek iyi olur.
15: Güzel okuyorsun.
14: Sağ ol, sen de yalancısın.
15: Teşekkür ederim.
16: Liseyi kaça kadar okudunuz Bay Balboa?
14: Birinci sınıfa kadar.
16: Son bir soruda. Suç kaydınız var mı?
14: Övünülecek bir şey yok yani.
16: Bedensel ağır işler ilginizi çeker mi acaba?
14: Alın teriyle yapılan işlere karşı değilim ama sizin gibi ofis işi yapabilir miyim merak ediyorum.
16: Dürüst olabilir miyim? Kimse size ofis işi teklif etmez. Fazlasıyla rekabet var. Neden dövüşmüyorsunuz? İyi bir boksör olduğunuzu okumuştum.
14: Evet, bir gecede yüzüne hiç 500 yumruk yedin mi sen? Bir süre sonra acıtıyor. Zaman ayırdığın için teşekkür ederim, minnettarım.
17: Bay Balboa.
14: Evet.
17: Üzgünüm, size göre işimiz yok.
14: Emin misiniz?
17: Sıradaki.
18: Bak dostum, gerçekçi ol. Lise diploman yok, yeterliliklerin yok. Asgari ücretle işçilik yapmayı düşünmen gerekiyor.
19: Hadi dostum devam et. Saatlerdir bekliyoruz zaten.
14: Anladığım kadarıyla istesem başka iş bulabilirim ama istiyor muyum peki? Çalışırken mutsuz olacağım bir iş istiyor muyum ben ha? Özellikle paraya ihtiyacımız varken. Köpeğim bile dertlerimi dinlemiyor. Gel bakalım. Bazen keşke köpek falan olsaydım diyorum. Bir öpücük ver.
17: Sadece et taşıma işi var.
0: Et taşımaktan daha iyi bir şey yok mu?
17: Elimdeki tek iş bu. Şirket kısıntıya gitti. Rocky, ödemeler de haftadan haftaya olacak, tamam mı?
14: Bana uyar. Ne zaman başlayabilirim?
17: Yarına ne dersin?
14: Bugüne ne dersin?
17: Tamam, ağır bir teslimat geliyor.
14: Harika.
17: Hey Pali, görmeyeli zayıflamışsın dostum.
14: Evet, çok kilo vermiş değil mi?
0: Teşekkürü boş ver.
14: Teşekkür ederim Pali. Sen de saate teşekkür etmemiştin.
19: Allah'ım hayır. Ona vereceğiz daha.

0: Hey, bütün gün gördüğüm en güzel şey.
1: Yorgun görünüyorsun.
0: Hayır, yüzüm öyle görünüyor. Ben iyiyim.
1: Sıcak bir banyo ister misin?
0: Hayır, kendimi harika hissediyorum. Bak, çalışırken düşündüm de yarın işten sonra seni bir yerlere götürebilirim. Dışarıda bir şeyler yapmak ister misin ha?
1: Bakarız.
0: Ben isterim. Karnın nasıl?
1: Fena değil.
0: Güzel. Harika göründüğünü biliyor musun?
1: Gel hadi. Gel.

0: Hey Rock, eski dost gibisiniz ha?
1: Eski dost bu kadar yakın olmaz.
0: Bence de öyle.
2: Hey! Hey Rock!
1: Beni mi çağırdın Frank?
2: İşten çıkarmam lazım.
1: Neden? Çok çalışıyorum, iyi iş çıkarıyorum.
2: Evet ama iş gücünü azaltmak zorundayız. Sen başlayalı çok olmadı. Kıdemini az.
1: Düşük ücretle çalışmayı kabul etsem?
2: Yapamam, hayır. Sendika kuralları.
1: Sendika. Bugünü tamamlayayım mı?
2: Ha tabii. Rocky, üzgünüm dostum.
1: Evet, ben de.
3: Sendeki hikayeler kitaplarda yok, biliyor muydun? İşte eniştem Rocky, çak bakalım. Eniştem beni ziyarete gelmiş.
1: Nasılsın? Nasılsın? İşler nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı?
3: İyidir. Eski mekandan bakıyorsun ha?
1: Evet. Bak, arabayı almak ister misin?
3: Onu sevdiğini sanıyorum.
1: Artık ihtiyacım kalmadı. Gözüm kötü. Sağ dönüşleri yapamıyorum. Çöp kutularını falan deviriyorum.
3: Sorun mu var? Para mı lazım?
1: Yok, işler yolunda. Bu araba sana çok yakışır. Şuna baksana.
3: Bak, yardıma ihtiyacın varsa söyle, yeter.
1: Hayır, yardıma ihtiyacım yok Pauli. Arabayı alacak mısın?
3: Alırım. Neden kafayı kullanıp yeniden dövüşmüyorsun?
1: Boş ver, artık dövüşmem gerekmiyor. Arabayı alacak mısın? Hmm. Taksitlerini de üstleneceksin.
3: Olur. Kız kardeşim seni zorluyor mu? Zorluyorsa dişini kır.
1: Saçma övdüğün için sağ ol Pauli ama dişlerini bu haliyle seviyorum. Tamam. İşte bir araban oldu. Al. İyi arabadır. Sağlığın için de emniyet kemerini tak.
3: Gideceğin yere bırakayım mı?
1: Hayır. Görüşürüz.
3: Hey, kız kardeşime selam söyle. Arabaya ihtiyacınız olursa haber vermen yeterli.
4: İştesin sanıyordum. Ne zaman geldin?
1: Hayır. Artık çalışmıyorum. Beni bugün işten attılar.
4: Oo. Ne oldu?
1: Bilmiyorum. Ben sadece... Kimsenin hatası değildi. Bütçede kısıntı yapmaya başlamışlar.
4: Ne yapacaksın?
1: Bilemiyorum. Ben dövüşmeyi düşünüyordum.
4: Gözün ne olacak? Doktor dövüşmemelisin dedi.
1: Hayır hayır. Dövüşmememi önerdi. Ben de önerisine uydum işte.
4: Kör olabilirsin.
1: Kör filan olmam. Gerçekten iyi görüyorum. Gözlerim kartal gibi keskin.
4: Dövüşmek zorunda değilsin. Başka şeyler yapabilirsin.
1: Bak, ben dövüşmeyi bilirim. İyi olmayabilirim ama işim bu benim.
4: Ah Rocky, söz vermiştin. Artık dövüşmeyecektin. Paraya ihtiyacımız varsa bir iş bulabilirim.
1: Bunu yapmak zorunda değilsin.
4: Sorun değil. Eski işimi geri alabilirim. Pet shop'ta yarım gün çalışırım.
1: Aileyi geçindirmesi gereken benim.
4: Sadece bir süreliğine.
1: Ya oradaki hayvanlardan bir hastalık kaparsan?
4: Saçmalama. Evcil hayvanlarda hastalık yok. Çalışmak istiyorum.
1: Bunu gerçekten istiyor musun?
4: Evet, paraya ihtiyacımız var. Bebeğimiz olacak.
1: Tamam, belki de haklısındır. En iyisini sen bilirsin. Yemeği hazırlar mısın? Acıkmaya başladım. Biraz daha çalışıp gelirim.
4: Tabii.

0: Kim var orada?
1: Pazarlamacı.
0: Rocky sen misin? Hey! Sana anahtar verdiğimi hatırlamıyorum. Şuraya bakar mısınız? Kayıp çocuk geri dönmüş. Gel hadi. Yanındaki ne? Uzay canavarıyla mı geziyorsun artık?
1: O Batkus köpeğim. Kulağında ne var?
0: Bu mu? Aptalca sözleri artık daha iyi duyuyorum. Buraya köpeği göstermek için mi geldin?
1: Hayır. Dolabımı geri alabilir miyim?
0: Tanrım, aklından ne geçiyor?
1: Dövüşmek.
0: Dövüşmek mi? Kör olmak mı istiyorsun?
1: Hayır, kör olmayacağım, hayır.
0: Ne dediğimi duydun mu?
1: Evet, gözüm harika, sorun yok yani.
0: Dile, her boksör son bir şansı olduğunu düşünür. Unut bunu, boks kariyerin bitti evlat senin.
1: Bu doğru mu?
0: Evet, kesinlikle doğru.
1: Kariyer için çalış derdin, tam başlayacağım, bitti diyorsun.
0: Derdin ne senin evlat, şaşırdın mı? Dünya şampiyonunu paçavraya çevirdin. Mutlu olmalısın.
1: Belki bu sefer daha iyisini yaparız.
0: Aa, ya daha kötüsü olursun.
1: Yapma Mick. Son seferinde sana bir iyilik yaptım. Bu sefer sen yapacaksın.
0: Tanrım, beni bir türlü anlamıyorsun. Sana bir şey göstermek istiyorum. Bir test. Şimdi tam buraya burnumun ucuna bakacaksın.
1: Tamam.
0: Bir test yapacağım.
1: Burnuna bakacağım.
0: Burnuma bak. Parmağım burnuma yaklaşınca söyle, tamam mı?
1: Küçük parmağını görebiliyor.
0: İyi.
1: Söyledim, sorun yok.
0: Bekle. Diğer gözünü deneyeceğiz. Şimdi buraya bak. Ve söyle.
1: Gördüm.
0: Hiçbir şey görmüyorsun. Creed yüzünün yarısını çökertmiş. Unut bu işi evlat. Yüreğin var ama artık mücadele edecek halin yok. Bunu unut gitsin.
1: Bu doğru mu?
0: Kesinlikle doğru.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Belki de artık senin mücadele edecek halin kalmamıştır.
0: Doğru.
1: Ha?
0: Doğru. Bak. Geldiğini göremedin bile değil mi? Evet. Hem de benim gibi içi geçmiş bir adamdan geldi. Şampiyon sana neler yapar bir düşün.
1: Bilmiyorum, kötü yaralar.
0: Hayır, kalıcı hasar verir. Sakatlar.
1: Dinle Mick. Artık dövüşemeyeceksem belki burada sana yardım edebilirim.
0: Burada mı? Evet tabii ama biliyorsun evlat, burada kral gibisin. Seni havlu taşırken görmelerini ister misin? Kendine saygın da olacak.
1: Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum tabii. Bu çevrede olmam lazım.
0: Peki evlat. Yarın gel o zaman.
1: Sağ ol Mick.

0: Bakın, ne dersiniz bilmiyorum ama bu maçın tanıtımı için daha fazla reklam yapılmasını istiyorum.
1: Hey, aynı paraya daha iyi bir boksörle anlaşabiliriz. Neden Balboa'nın peşindesin? Neden?
0: Çünkü hala onun kazandığını düşünen insanlar var. Beni şikeyle suçluyorlar. Sahtekar olduğumu söyleyip okulda çocuklarıma hakaret ediyorlar.
1: Gerçeği ister misin?
0: Evet, gerçeği söyle.
1: İşin doğrusu o maçta şansı yaver gitti. Artık işi tamamen bitti. 6 aydır boş boş dolanıp duruyor. Değerli hiçbir antrenör onunla çalışmaz, tamam mı? Bana kalırsa artık yeni birilerini bulalım. Unut o aptalı.
0: Sence o maçta onu dövdün mü?
1: Hı? Kazanan sendin.
0: Kazandım ama onu yenemedim. Neden korkuyorsun Tony?
1: Dürüstçe mi?
0: Evet, dürüstçe.
1: O bize göre biri değil. Ona daha önce hiçbir adamın yemediği kadar yumruk attığını gördüm ama yorulmadan peşinden gelmeye devam etti. Bizim hayatımızda böyle bir adama yer yok. Ne hissettiğini biliyorum. Ama bırak peşini. Bırak gitsin. Şampiyon sensin.
0: Teşekkür ederim. Halkla ilişkilerden sorumlusun değil mi? Yeni bir kampanya başlat. Bu adamı ortaya çıkartmak için kamuoyunda bir şeyler yapın. Gururunu kırın. Etrafındaki insanlar konuşmaya başlasın, tamam mı?
2: Eğer söylediğin aşağılama taktiğini kullanırsak kötü adam durumuna düşersin.
0: Bak, ringe çıkartacak her şeyi yapın.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Net!
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
11: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
12: Senin yanında Akbank.
13: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
14: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
17: Sevince.
18: Bakın.
19: Tam da leslik.
17: Sevince.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Boy J.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
9: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
8: Ama sahipleri onları çok seviyor.
10: İlk arabamdı.
11: Fansiden vazgeçemem.
8: Geriye tek bir soru kalıyor.
12: Kalsın mı? Kalsın mı?
13: Yoksa atsın.
14: Esas heyecan şimdi başlıyor.
8: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
15: Başıma ne gelecek acaba?
16: Bakmaya cesaret edemiyorum.
12: Ta-ta.
8: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Ne haber?
1: Hey.
0: Ne var?
1: Cesaretin nerede?
0: Neden bahsediyorsun?
1: Beni duydun.
0: Nedir bu? Apollo Creed korkak tavuğa karşı. Çok komik değil mi?

0: Hey Chico, beni dinle, beni dinle. Neden sırıtıyorsun? Neden bu kadar mutlusun? Bak edeceğim. Biraz gülle, farkı göreceksin. Güçlü ses çıkardığında İncil'de de yazdığı gibi manevi gücün artar. Yumruklarınla da gülersin. Hey Rock, Rock, buraya gel. Bu Latin aptala nasıl yumruk atıldığını göster, o da öğrensin bari. İşte bu ya, çirkin bakış ve gürlemek. Hey John, kovaları boşaltsana, ağzına kadar dolmuşlar, görmüyor musun?
1: Tamam John, tamam.
0: Bırak yapsın.
1: Sorun değil, ben hallederim.
0: Uğraşma, Rock.
1: Sorun değil.
2: Dayı bekle biraz. Tamam al.
1: Affedersin.
2: Hey. Affedersin'den daha sert bir şey bilmez misin sen?
1: Tamam. Gerçek boksör gibi vur. Tavuk gibi değil. İşte böyle.
0: Aferin sana. Devam et, devam et, devam et. Durma.
3: Merhaba Rock.
1: Merhaba Tony. Nasılsın?
3: Beni bırak, asıl sen nasılsın? Bu çöplükte çalıştığını duydum. Ne yapıyorsun? Söylesene.
1: Süpürüyorum, tükürük kovalarını döküyorum.
3: Sen hademe değilsin Rock. Böyle bir işe ihtiyacın yok. Ayrıca İtalyansın. Gel ve benimle çalış.
1: Peki ne iş yapacağım? Eskisi gibi tahsilat işi mi yoksa?
3: Başka iş de olabilir. Bahis işine gir. Açık havada olursun. Burası kokuyor.
1: Teklifin için teşekkürler Tony ama artık öyle işler yapamam.
3: Sağlık sorunlarıma. Dinle, gitmem lazım. Kafana takma şampiyon.
1: Tamam. Görüşürüz.
3: Şu adamı hatırladın mı?

0: Hey! Bu akşam kulüptekiler nasıl?
1: Aa, herkes iyi. Günün nasıl geçti? Ah,
0: çok eğlendik. Harikaydı. Yardım edeyim mi?
1: Evet.
0: Tamam, ver bakalım. Belki evde kalıp karnını dinlendirsen daha iyi olur ha?
1: Sadece yarım gün. Paraya ihtiyacımız var.
0: Evet, belki de haklısın. Heh, işte oldu. Bunu sevmedim. Yulafını isterim ben. Dinle. Neden bunları bırakıp eve gitmiyoruz? Sana bir iki espri yaparım, sen de gülersin. Ha? Ha?
1: Olabilir.
0: Bu hayata gülmek gerekir. Ne dersin? Olabilir mi?
1: Evet.
0: Belki mi?
1: Belki.
0: Belki mi? Tamam, o zaman hemen gidelim.
1: Tamam.
0: Tamam. Hey, Adrian.
1: Evet.
0: Dinle şunu. İnekler neden zil takar?
1: Neden?
0: Boynuzlarıyla kapı çalamazlar. Hoşuna gitti mi? Hayır mı? Okulda buna çok gülerlerdi. Herkesi kırıp geçirirdim.
2: Hey! İyi süpürüyorsun ahbap.
1: Sana mı söyledi?
0: Galiba beni biriyle karıştırdı. Gidelim.
2: İtalyan tavuğu.
0: Hayatınız o kadar kolay ki. Burada ne yapıyorsunuz ha? Aranızdan biri bugün hareket etti mi? Kavanozla yaşamak nasıl? Arada bir egzersiz yapmalısın. Bir şeyler yemek ister misin ha? Al bakalım. Hadi kaf. Hey Link. Orada rahat mısın ha? Ha? Televizyon izlemek ister misin ha? Televizyonu açayım mı?
3: Los Angeles Rams uzatmalarda korsanları 13-10 mağlup etti. Frank Corell'in ceza...
0: Hey Batkus, ne haber? Gel buraya oğlum, gel. Ha, bugün neler yaptın bakayım? Ha? Bugün kimseyi havladın mı? Ha, Adrian, bazen Batkus'a bakınca normal bir köpek olmadığını düşünüyorum.
1: Sence nasıl bir köpek?
0: Bilmiyorum, ona dikkatli bakınca bana sıradan bir köpekmiş gibi gelmiyor.
3: Bugün Apollo Creed'in sarayı andıran spor salonundaydım. Şampiyon her zamanki gibi Rocky Balboa için lafını esirgemedi.
4: Pek çok insanın kendine İtalyan aygırı diyen korkak tavuklar revanş maçına çıkmamı istediğini biliyorum. Ama o benimle ringe çıkacak kadar şerefli biri değil. Aygır değil, tavuğun teki.
3: Bunun cesaretle ilgili olduğunu sanmıyorum. Resmi olarak emekliye ayrıldım.
4: O aptal ayrıldım. Saklanıyor. Benimle yüzleşmek istemiyor. Korkuyor. İkimiz de biliyoruz.
3: Apollo, bence gözü dışında başka şeyler var. Hakem kararıyla gelen zaferde sen de şüphe altında kaldın. Ben de pek çok kişi gibi berabere evet. Kaldığınızı sanmıştım.
4: O senin fikrin. Artık revanşa hazırım. Böylece sıradan ve sadece şansı yaver giden bir sıradan boksörün karşımda 5 dakika dayanacak yeteneği olmadığını kanıtlayabilirim. Adam kaçıyor, saklanıyor, yüzleşmek istemiyor. Sana söylüyorum rakip, Amerikalılar bilsin istiyorum. Dünya öğrensin istiyorum. Seninle karşılaşmaya hazırım. Nerede ve ne zaman istiyorsa. Kendine İtalyan aygırı diyen bu adamı deviririm. Tabii beni arayacak cesareti varsa. Beni ödemeli ara. Ara beni. Paran yoksa yollayayım.
3: Bu resmi bir maç olacak. Boksöre karşı yumruk torbası. Herkes onları yeniden ringde görmek istiyor. Ama bir sorun var. Rocky Balboa nerede? Röportajımızın sonuna geldik.
5: Ay, sağ olun serseri.
0: Şöyle bir düşündüm de artık reklam filmi çekemiyorum. Kesimhanede de çalışmıyorum. Boksa devam etmeliyim.
1: Boksu bıraktım demiştin.
0: Evet. Sanırım yine bir hiç olmaya başladım.
1: Benim için öyle değilsin.
0: Kendime göre. Buramda.
1: Üstesinden geleceğiz.
0: Sorun burada. Zor koşullarda geçinmemizi istemiyorum. İyi şeylere sahip olmalısın. Çocuğumuzun da iyi şeyleri olmalı.
1: Sahip olacağız.
0: Bence şimdi ihtiyacımız var. Ne dersin?
1: Ya Rocky, lütfen. Bir şey kanıtlamak zorunda değilsin.
0: Bildiğim tek iş bu.
1: Yapmanı istemiyorum.
0: Bildiğim tek şey. Adrian. Senden... Asla kadın olmaktan vazgeçmeni istemedim. Lütfen sen de benden erkek olmaktan vazgeçmemi isteme. Lütfen.

0: O serserinin kafasını kırmalıyız.
1: Kesinlikle.
2: Rocky.
1: Üzgünüm.
0: O zaman.
1: Yapalım şu işi.
3: Apollo, rövanş için yer belirlendi mi?
4: Philadelphia Spektrum'da olacak. Yaşadığı şehrin olanları görmesini istiyorum. Philadelphia'lıların, Amerikalıların, tüm dünyanın onu iki roundda yendiğimi görmesini istiyorum. Bu maçtan sonra kalan parçalarını incelemek için laboratuvar gerekecek. Bunu garanti ediyorum.
5: Peki, Spektrum'daki dövüş için ne diyorsun?
1: Şey, orada olmasına çok sevindim.
5: Neden?
1: Çünkü evime neredeyse 10 dakika mesafede.
6: Apollo, ilk maçta rakibinin solak olması yüzünden devrildiğini söyleniyor. Solunu kullanması seni şaşırttı mı?
4: Solaklığıyla ilgisi yok. Dövüşü hafife almıştım ve bu adam şanslıydı. Ama bu sefer herkes gerçek Apollo Creed'i görecek. Dünya Apollo'nun gerçek gücünü görecek. Yıldırım gibi hızlıdır ve yakalanmaz. Oyunsuz, hilesiz sonuç alır.
5: Rocky, bu kez Apollo'ya karşı şansın var mı?
1: Bilmiyorum, gözü dönmüş gibi. Mick'le elimizden geleni yapacağız işte.
7: Yumruklarına dayanamaz.
4: Bu da kim? Al Capone mu?
7: Olsaydım bilirdin.
4: Çoğunuz benden hoşlanmayabilir ama sorun değil. Ama Apollo Creed Kasım'da Şükran Günü'nde muhteşem bir törende onu kendi şehrinde yenecek. Onu Şükran Günü hindisi gibi yiyeceğim.
2: Rocky payına düşen rakam büyük. O parayla ne yapacaksın?
1: Yapmam gereken ilk şey kiramı ödemek. Ayrıca yapılacak işleri düşünürken biraz işte.
7: Yumruklarına dayanamaz.
4: Bu da kim? Al Capone mu?
7: Olsaydım bilirdin.
4: Çoğunuz benden hoşlanmayabilir ama sorun değil. Ama Apollo Creed Kasım'da Şükran Günü'nde muhteşem bir törende onu kendi şehrinde yenecek. Onu Şükran Günü hindisi gibi yiyeceğim.
2: Rocky payını...

0: Bir de belki kilise için bir heykel. Sana da bir kar küreme makinesi Pali. Öyle şeyleri seversin.
1: Evet.
2: Rocky şampiyonu yiyecek bir şey söylemeyecek misin?
0: Yermek mi? Evet, harika biri.
3: Biraz eğlenmeye ne dersin?
4: Burası sana sirk gibi mi görünüyor?
5: Kasım'da benim olacaksın.
0: Çok sinirli.
6: Kimin o bu arada?
7: Nasıl hızlı hareket ettiğine bak. O direği gözüne yapıştırıveriyor.
0: Evet.
7: Onunla yeniden dövüşmek cesaret ister evlat.
0: Bana güvenmiyor musun?
7: Gönlümü. Stilin kolayca tahmin edilebilir. Solak dövüşçülerin hatası buradadır. Çoğunlukla yüzlerini öne getirirler. Sağları iyi olmadığı için sollarını vurmaya çalışırlar. Solaklara maç izni verilmemeli.
0: Daha önce niye söylemedin?
7: Duygularını incitmek istemedim. Bak şimdi. Mucize gerçekleştirmek için Rocky, her şeyi değiştirmen gerekiyor. Sahilini kullanmayı öğrenmelisin. Bu Apollo'yu şaşırtacak ve kötü gözünü de koruyacak. Tamam mı?
0: Artık sahille dövüşmeyi öğrenemem, hayır.
7: Öğrenemem ne demek? Yapamam, yok. Öğrenemem, yok. Seni öyle dövecek ki şu halinden daha çirkin olacaksın. Dile, maça sahille başlarsın. Sonra birden değiştirir ve tarihi yazarsın. Ama önce hızlanman gerek. Çok hızlı olmalısın. Yağ gibi kayacak bir hıza ihtiyacımız var. Bize gereken hız. Sana bacaklarını hızlandırmayı öğreteceğim evlat. O pis şeyi giymek zorunda mısın?
0: Şans getirdiğini biliyorsun.
7: Sineklerden başka bir şey getirdiği yok. Şimdi beni dikkatlice dinle. Senden şu tavuğu kovalamanı istiyorum Rocky.
0: Neden tavuk kovalayayım canım? Utanç verici.
7: Çünkü ben kovalamanı istiyorum. Eskiden eğitime tavuk kovalayarak başlardık. Bu ufaklığı yakalamayı başarabilirsen tamam. Yıldırımı bile durdurabilirsin Rocky.
0: Yemek için fazla kartlaşmadan yakalamayı tercih ederim ben.
7: Senden daha kart değil. Şimdi yakala şu tavuğu hadi.
0: Ben çiftçi değil boksör.
7: Peki başlıyoruz. Hadi yakala şunu. Yakala yakala yakala. Hadi derdin de senin olmuyor mu? Yakala hadi. Koş peşinden koş koş koş. Hadi yakala şunu. Ne oldu? Kızına yetişemiyor musun? Hadi koş peşinden yakala şunu artık. Ne oldu? Nefesin mi kesildi? Hızlı ol. Hızlı ol. Hızlı ol. Bir tavuğu bile yakalayamıyor musun? Küçük bir kız gibisin.
0: Kızarmış tavuğa döndüm böyle.
7: Hadi hadi hadi. Uyan artık. Hadi devam et. Hareket. Hareket. Yumruk at.
8: Meyrak. Kız kardeşimin nesi var?
0: Onunla konuşursan sevinirim. Bu işten hoşlanmadı ve ağlamaya başladı. Dövüşmemi istemiyor.
7: Bu evcimen tavırlarda ne oluyor? İşinle ilgili tamam mı? Acele kadar devam et. Hiç durmadan 500 kere. Beni duydun mu? 500 kere.
0: Öbür kolumu kullanmak istiyorum.
7: Denersen kökünden keserim. Anladın mı?
8: Bir şeyler yaparım.
0: Umarım yaparsın. Minnettar kalırım.
7: Affedersin sohbetiniz evet. Bitti mi? Devam edebilir miyiz? Çok iyi olacak. Şimdi vur stormaya. Vur. Acele kadar devam et. Vur hadi.
0: 3.
7: Evet. 500 tane istiyorum. Durmadan devam et.
0: Kaçta kaldım? 7 mi 8 mi?
3: Devam et. Devam et. 1-2. Hadi hadi devir şunu. Daha sert. Daha sert. Vur. Vur. Devam et. Midesine çalış. Evet. Kaldır bacakları. Hadi kaldır şunları. Kaldır. Daha hızlı. Hızlı. Hızlı. Tempo. Tempo.
8: Hadi.
9: Ayak al. Birine daha getirin.
3: Antrenman boksörlerine daha yumuşak vur.
9: Bana başkasını getir dostum.
7: Tempo. Neyin var? Sana göre daha mı hızlı? O küstah pişman edeceksin. Geçen sefer kazanmamız gerekirdi ama bu kez korkunç olacaksın evlat. Yağ gibi olmalısın. Hızlı bir İtalyan aygırı. Yıldırımı yutacaksın. Şimşeği dağıtacaksın. Seni kafese koymamız gerekecek.

0: Biraz ara verelim olur mu?
1: Ara mı? Ne arası? Nereye gidiyorsun? İşimiz bitmedi. Hey, sana nereye gidiyorsun dedim. Boşuna konuşuyorum değil mi?

0: Depo, depo. Yakala o serseriyi. Hızlı, daha hızlı. Küçücük adamı yakalayamıyor musun? Olmuyor mu? Yolunu aç. Sana gelmesin sağla. Vur, vur. Daha hızlı. Ölü gibisin. Şu küçük hız topunu yakalayabilirsen, Kridi de rahatça yakalarsın. Hadi kıpırda artık. Ah tanrım. Tempo. Hey ölü balık, buraya gel.
1: Hey, hasta mısın evlat? Evlat. Neyin var senin?
2: Yok bir şey.
1: Bak, ne diyeceğim sana. 45 dakikalık dövüş için 45 bin dakika sıkı çalışman gerek. 45 bin saat. Bu da durmadan bir ay demek. 10 hafta, günde 10 saat dinle. Ama daha bir saat bile çalışmadan. Çalışmak için ne beklediğini bilmiyorum. Ne bekliyorsun? Ha?
2: Bilmiyorum.
1: Keyfim bilir.
3: Merhaba Rocky.
2: Merhaba Pauli, nasılsın?
3: Senin için biraz endişeleniyorum.
2: Neden?
3: Aklın başında değil gibi.
2: Saçmalama, iyi gidiyorum. Bak ne diyeceğim, maçta benim köşemde çalışıp ringde olmak ister misin?
3: Ne, öldürülmeni mi isteyeyim ha?
2: Yapma Pauli, iyi.
3: Kardeşim yüzünden suçluluk duyuyorsun, aklın karışık.
2: Düzelecektir.
3: Hayır, düzelmeyecek.
2: Sorun yok Pauli, tamam mı?
3: Tamam falan değil.
2: Edrian'ı kendi haline bırak.
4: Tamam güzel. Karnını koru.
1: Şişt evlat. Şunu taşır mısın? Çünkü kova taşımak sana daha çok yakışıyordu.
2: Ne demek bu şimdi?
1: Benzin istasyonunda işe yeni girmiş çocuk gibi çalışıyorsun. Hatta o bile senden daha iyi çalışır.
2: Duş alsam iyi olacak Mick.
1: Abi, İyi fikir.
4: Daha az.
1: Kafanı soğuk suya sok.
4: Hadi hadi daha.
1: İyice bekle.
4: Evet işte böyle. Hadi hadi.
3: Hey Adrian, neredesin?
5: Polly.
3: Evet Polly, ne yapıyorsun böyle?
5: Ne demek bu?
3: Ne yapıyorsun diyorum.
5: Hangi konuda?
3: Adamın kafasını karıştırıp duruyorsun.
5: Saçmalama, onu korumaya çalışıyorum.
3: Nasıl yapacaksın? Sincapları besleyerek mi? He? Sana böyle mi öğrettim? Yardımın lazım ama onu terk ediyorsun. Buna inanamıyorum.
5: Bana hiçbir şey öğretmedin Polly. Bir şey öğretmedin ve Rocky'yi incitmedin.
3: Aklını karıştırdın. Farkında değil misin?
5: Ne saçmalıyorsun? Öyle bir şey yapmadım.
3: Bahane üretme. Senin yüzünden işi bitecek.
5: Bu doğru değil. Böyle konuşma.
3: Konuşuyorum. Git ve ona işlerin yolunda de.
5: Yolunda değil Polly. Kör olursa sen çeker gidersin ama ben yapamam.
3: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Adrian, neyin var?
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
8: Festçiler geldi.
9: Bu cappuccino, latte. Cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte, cappuccino.
8: Lezzeti de.
9: Ha?
10: Bravo! Bravo!
8: Italiano.
9: Festi.
10: Enfesti.
11: Opette lezzetlerin enfesti, festi.
12: Bu salı binde Golf Ülker McGitis dondurma 249 lira. Aytaç %0,5 yağlı süt 35 lira.
13: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
14: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
13: Dolu toz fulleniyor. son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
14: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle...
1: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank,
7: kartım Hadi. Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
9: Ama sahipleri onları çok seviyor.
11: İlk arabamdı.
10: Hansi'den vazgeçemem.
9: Geriye tek bir soru kalıyor.
12: Kalsın mı? Kalsın mı?
13: Yoksa atsın.
14: Esas heyecan şimdi başlıyor.
9: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
11: Bakmaya cesaret edemiyorum.
10: Ta-ta.
9: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
15: Cesaretine ne oldu?
16: Derdin ne Mick?
15: Derdim mi?
16: Evet.
15: Soru sende evlat. Yüreğinde büyük bir sorun var. Söylesene, içinde hiçbir şey kalmadı mı? İçeride sıradan bir serseri gibi çalıştığının farkında mısın?
16: Serseri mi?
15: Evet, serseri.
16: Belki de haklısın, içimde bir şey kalmamıştır.
15: Tamam o zaman. Benim vaktimi de boşa harcayıp durma. Duydun mu? Git layık olduğun bahis tahsilatçılığına dön. Yine eskisi gibi yaşa. Hiç olmaya devam et. Ama bir daha asla buraya dönme. Çünkü artık yaşlandım. Seni gibi bir serseri için değerli vaktimi harcayamayacak kadar yaşlıyım. Korkak herif.
17: Hey Rock, seni yolun karşısında çağırıyorlar.
16: Ne olmuş?
17: Karın hasta.
16: Adrian.
18: Doktor Silver, ortopedi servisinden bekleniyorsunuz.
19: Bay Balboa. Ben Doktor Cooper. Bebek şu anda iyi durumda ama erken doğum oldu.
20: Cinsiyeti ne?
19: Erkek oldu.
20: Tanrım, bunu nasıl becerdin?
16: Şey, peki Adrian nasıl? Şu anda nerede?
19: Şey, bazı sorunlar var.
16: Ne gibi?
19: Eşiniz buraya geldiğinde kanaması vardı. Erken doğum genellikle kendini zorlamaktan ve aşırı yorgunluktan olur. Ani kan kaybı yüzünden de şu anda komada.

0: Adrian, benim. Çok hasta olduğunu söylediler. Ama inanmak istemiyorum. Belki sadece yorgunsundur. Hiçbir şey için endişelenme. İstediğin kadar uyu, tamam mı? Uyandığında burada olacağım.
1: Hadi gel Rocky. Burada yapabileceğim bir
0: şey. Hayır, gelemem.
1: Gidip oğlunu yakından görelim.
0: Olmaz, Edrin'le birlikte göreceğiz. Tamam mı? Oğlumuzu birlikte göreceğiz. Edrin'le birlikte.

0: Bay Balboa, ziyaret saati sona erdi.
1: Sessiz olurum, kalamaz mıyım?
0: Üzgünüm. Hastane kuralları.
2: Burada elimizden bir şey gelmez.
1: Kiliseniz var mı?
0: Evet, var.
1: İyi geceler.

Merhaba evlat. Saat sabahın 3'ü. Önce evine gittim. Kayınbiraderim oradaydı. Bana burada olduğunu söyledi. Saat 3 oldu evlat. Adrian, yani eşin, iyi bir kız. İkiniz için de gerçekten çok üzgünüm. Maalesef elden bir şey gelmiyor. Ama sana bir tek şey söylemek istiyorum. Bir daha da tekrarlamayacağım. Evet Rocky, bir şansın daha var. Bu ikinci bir şans. Bahsettiğim dünyanın en büyük unvanı. Sen de bunun için dünyanın en tehlikeli boksörüyle dövüşüp savaşacaksın. Ama şu anda bildiği gibi kafan iyi çalışmıyor Rocky. Bu dövüş çok yakında gerçekleşecek ve sen hazır değilsin. For tutmakta zorlanıyorsun. Tanrı aşkına söyler misin? Neden ayağa kalkıp daha önce olduğu gibi bu adamla hak ettiği şekilde dövüşmüyorsun? İlk dövüş muhteşemdi. Ama onun önüne böyle yatamazsın. Nasıl diyeyim? Zavallı bir sokak köpeği gibi uzanamazsın. Çünkü senin suratını darmadağın edecek. İnan bana, bu doğru. O adam kazanmak falan istemiyor. Seni gömmek istiyor, gömmek. Aşağılamak istiyor. Dünyaya ilk başta olanların sadece tesadüf olduğunu kanıtlamak istiyor. Senin için serserinin şansı yaver gitti dedi, biliyor musun? Evet ha. Şu anda kızdım ve böyle kutsal bir yerde ağzımı bozmak istemiyorum. Ama bence sen bunlardan fazlasına sahipsin. Çok daha fazlasına. Ama eğer bırakmak istersen, eğer vazgeçmek istersen, inan bana, ben de vazgeçebilirim. Burada mı kalmak istiyorsun? Seninle kalacağım. Evet, seninle kalacağım. Ve dua edeceğim. Kaybedecek neyim var?

Çiftliğe giden başka yol, kestirme bir patika yoktu. Ama Merrill hayır var dedi. Çocukken yaşlı bir adamın sınırda sığırları gütmesine günlerce yardım etmiştim. Beni duyuyor musun Adrian? Dinlemeye devam et lütfen, olur mu? Bruce kahvaltıdan sonra ekibin diğerlerini takip etmek için yola koyulmasını seyretti. Cora ve Kay, Bud'ın diğerlerinden 15 dakika önce vadiye girdiklerini gördü. Son dakikada kız Olga'ya dönüp bir soru sordu ve "Söylesene kim bu Mason?" dedi. Olga "Bekle" deyip atları ahıra doğru götüren Marvel'ın peşinden gitti.

Bak Adrian, bunu da senin için yazdım. Bilmiyorum hoşuna gider mi? Dinle bak, okuyacağım şimdi, tamam mı? Buz pateni yaptığımızı hatırla. Senin harika olduğunu düşünmüştüm. Ama bir anda kaydın. Düşmek üzereydin ve seni tutmaya çalıştım. Bu seninle ilk kez dışarı çıkışımızdı. Ondan sonraki her gün muhteşemdi. O yüzden bilmeni istiyorum ki nereye gidersen git, Atlantic City'ye ya da karların içine. Hiçbir şey için endişelenme. Çünkü bu yüzüğü taktığım sürece senin için hep orada olacağım.

0: uyanacağını biliyordum. Şükürler olsun. Tanrım, şükürler olsun.
1: İkinci isteyen var mı? Adrian, şişesi $6.
0: Gerek yok, artık içmiyorum.
2: Bebeği hala görmedin mi?
0: Hayır canım, birlikte ben görmek gördüm. İçin bekledim.
1: Çocuk bir harika, kolları onunki gibi Mickey.
3: İşte geldi.
1: Ha, bakın işte geldi.
0: Olamaz.
3: İşte annem.
4: Bu kadar çık mı?
0: Hadi ama. Evet. İnanamıyorum. Bizim mi?
2: Evet.
0: Gerçekten bizim mi?
2: Teşekkür.
0: Boş versene, bütün işi sen yaptın. Adrian bunu başardığına inanamıyorum.
2: İnan bana, başardık.
0: Olamaz. Adı bile yok daha. Ne diyeceğiz ona?
1: Polly harika bir isim.
0: Evet, aslında Polly iyi bir isim.
2: Babasının adını versek?
0: Rocky Junior mı? Bunu evet. Gerçekten ister misin?
2: Evet.
0: Adrian, bu gördüğüm en güzel bebek. Harika iş çıkardın.
2: Çok yorgun görünüyorsun. Neden biraz uyumuyorsun?
0: Hayır. Kendimi harika hissediyorum. Dinle, düşündüm de artık Creed'le dövüşmemi istemiyorsan geçinmek için başka bir yol bulabiliriz.
2: Yapmanı istediğim bir tek şey var.
0: Neymiş?
2: Buraya gel.
0: Ne?
2: Kazan. Kazan.
4: O zaman ne bekliyoruz? Hadi kazanalım.

0: Hızlı! Daha hızlı! Daha hızlı! Kan da çek! Kapıda! Daha hızlı! Hızlı!
1: İşte bu! Evet!
2: Evet!
0: Daha hızlı! Yıldırımı yakala!
1: Hadi!
0: Hadi!
1: Hadi bir tane daha olsun!
0: 59'dasın!
1: Hadi devam et! Hadi! Hadi! 44! 45! 46! Evet! 47! 48! 49! 50!
0: Kaldır! Kaldır! Kaldır! Devam et! Devam et! Hadi! Kaldır! Kaldır! At rüyaları vücudundan! Hadi! Kaldır! 27! 28! 29! Devam!
1: 41! 42! 43! 46! 47!
0: Kaldır! Kaldır! Bir daha! Sağ, sağ, sağ!
1: Bravo!
3: Yakaladım!
0: İşte hız bu! İşte bu! Hızlan! Hızlan! Hızlan!

Hadi gelin bakalım.

0: İyi akşamlar, ben Bill Baldwin. Size Philadelphia Spectrum'dan sesleniyorum. Rocky Balboa, dünya şampiyonu Apollo Creed'e karşı. Bu akşamki partnerim, sevgili dostum Steve Nash.
1: Teşekkürler Will. Bu geceki büyük karşılaşmayı izleyenler bence kelimenin tam anlamıyla gerçek bir savaş görecek.
2: Hiçbir şey için endişelenme. Her şey yolunda. Gitmem lazım. Adrian, keşke doktorun bu maça gelmene izin verseydi.
3: Keşke.
4: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Sadece durulalım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece Duru'la.
12: Budur.
13: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
12: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
13: Kendin nereye bulsadın? İlk yudumda sen de söyle.
12: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
14: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor. Sana yakışanı tak.
15: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
18: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
19: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
20: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
21: Bu ne böyle?
20: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
22: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
20: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
23: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
24: Kazancım net, sigortam net.
25: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
26: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
27: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
4: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
11: Sen doğru adamsın, bir numarasın. Şampiyonsun, en iyi sensin. Kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler seni seviyor. En iyi sensin, bir numarasın, şampiyonsun. O adam senin, parçalı onu, o senin. O serserinin seninle ringe çıkmaması gerekiyordu. Ama bu gece ona kim olduğunu göstermeni istiyorum. Ona kim olduğunu göster.
12: Geliyor! Bebek için ona yardım et, olur mu? Tamam.
13: Her şeyle ilgileniriz.
12: Ben yokken bütün sorumluluk sende, anlaşıldı
13: mı? Git artık, kendi maçına geç kalacaksın.
14: Her şey yolunda gidecek.
12: Artık gidip dövüşsem iyi olacak.
14: Seni seviyorum.
12: Ben de seni seviyorum.
13: O serserinin ciğerini patlat.
12: Adrian keşke gelebilseydin.
13: Doktor hayır dedi. Ringde dikkatli ol.
12: Kendine dikkat et.
14: Bol şans.
15: Şampiyon basına yaptığı açıklamada kariyerinde hiç bu kadar formda olmadığını söyledi.
16: Daha sert. Daha hızlı.
15: Rocky Balboa'nın kazanma şansı 1/5. Philadelphia'da büyümüş bir sokak dövüşçüsü. Bakalım 10 ay önceki inanılmaz başarıyı tekrarlayabilecek mi?
17: Bildiğiniz gibi şampiyondan gerçekten dayak yedi.
12: Carmine. Hey, Peder Carmine. Peder Carmine. Evde misiniz? Cevap verin. Peder Carmine. Hey Peder Carmine.
18: Sen de kimsin?
12: Benim Rocky Balboa.
18: Rocky.
12: Evet.
18: Aklını mı kaçırdın? Senin çok da satlı olman gerekiyordu.
12: Maça gidiyorum ama düşündüm ki belki bana küçük bir iyilik yaparsınız.
18: Söylesene, ne iyiliği?
12: Maçla ilgili bir iyilik. Artık ailem ve bebek var. O yüzden beni kutsamanızı istedim. Böylece bu gece dayak yesem bile sonu çok kötü olmaz. Bir şeyler yapabilir misiniz?
18: Baba, oğul ve kutsal ruh adına Tanrı seni kutsasın.
12: Teşekkür ederim Peder. Gitmeliyim. Çok geç kaldım. Kilisede görüşürüz. Kendinize iyi bakın.

0: lanet olsun.
1: Merhaba Raki.
2: Nişanlı Raki.
0: Lan yoksa kafanı kıracağım. Aklını mı kaçırdın? Nerede kaldın? Maçımız var, unuttun mu? Meraktan öldüm. Çabuk soyun hadi. Herkes bekliyor.
3: Stu, bu maçla ilgili çok söylenti var.
4: İçlerinde en çok konuşulanı Apollo'nun kan dökerek maçı çabuk bitirmek istediği. Böylece ilk maçtaki şans faktörü doğrulanacak.
5: Yıldırım gibi. Daha sert. Daha sert. Evet, daha sert. Evet.
6: Ye onu. İşini bitir. İşim. Parçala. Parçala. İşim. Gebert onu. İşim. Diğerini sök. İşim. O senin.
0: Vakit geldi evlat. Hadi bitirelim şu işi.
7: Tamam, hazırım.
0: Şimdiden başım ağrımaya başladı.
8: Hayır, kondisyonun mükemmel. Çok iyi durumdasın.
0: Sen de iyi görünüyorsun.
8: Teşekkürler ama nefesini dövüşe sakla.
0: Hey Mick.
8: Evet.
0: Hey Mick.
8: Evet.
0: Belki sonra fırsatım olmaz diye şimdi söyleyeceğim. Senin için çok çalışacağım, tamam mı?
8: Teşekkürler.
0: Bornoz güzel değil mi? İlk maçta giydiğinden daha iyi. Hatırlasana, berbattı.
8: Güzelmiş, kusursuz.
0: Evet, çok hoşuma gitti.
8: Benim de. Hadi bakalım.
3: Rocky Balboa ringe doğru ilerliyor.
4: Evet, Rocky Balboa.
9: Rocky!
4: İtalyan aygırı diye tanıyor, ringe doğru gidiyor.
9: Biliyorum.
4: Yetenekleri bu kadar kısıtlı bir boksörün bu denli sevilmesi şaşırtıcı. Spektrumdaki seyirciler Rocky'nin ismini haykırmaya başladı. Burada bir haydi destekçisi var. Balboa sarı siyah bir bornoz giymiş. Geçen maçta hep deposunun kırmızı bornozunu giymişti. Okul müsameresine katılmış gibi görünüyordu.
3: 31 yaşındaki Rocky ring hakemi Lou Filippo ile el sıkışıyor. Artık şampiyonun ringe gelmesini bekliyoruz. Burası Rocky'nin hayranlarıyla dolu. Bu kadar İtalyanı bir arada görmemiştim ben.
4: Sen söyledin, ben değil.
9: Rocky! Rocky!
8: Bu insanlar senin işin burada.
0: Minnettarım.
8: Burası hazır mı?
0: Galiba.
8: Pekala, bu bizim gecemiz.
4: Seyircinin ıslıklarına bakılırsa şampiyon spektruma geliyor.
3: İşte şampiyon Apollo Creed. Geçen sefere göre çok daha kararlı ve galibiyete odaklı görünüyor.
8: Bu Apollo, sen kimi bekliyordun?
0: Belki gelemez diyordum.
10: Tüm zamanların şampiyonu.
4: Şampiyon şimdi ringe çıkıyor. Oldukça ciddi ve çok kararlı görünüyor. Rocky kendine fazla güvenmiyor gibi.
10: Tüm zamanların en usta, en güçlü, en iyi boksörü.
11: İşim bitti dostum. İşim bitti.
8: Seni kızdırmasına izin ver.
0: Sen kızar mıydın?
8: Evet.
12: İyi akşamlar hanımlar beyler. Philadelphia Spectrum'a hoş geldiniz. Birazdan gecenin karşılaşması başlayacak. Dünya ağır sıklet şampiyonluğu için tam 15 round. Siyah köşede büyük dövüşçülerin doğduğu muhteşem şehir Philadelphia'da doğup büyümüş olan 92 kilo ağırlığında İtalyan aygırı Rocky Balboa!
0: Bornoza!
13: Zeytiye dansını sen.
12: Kırmızı köşede ise modern dünyanın hiçbir köşesinde tanıtılmasına gerek olmayan 100 kilo ağırlığında ring dövüşünün gerçek ustası. Bugüne kadar namağlup unvanını koruyan, eşi benzeri olmayan dünya ağır sıklet şampiyonu, efsane sporcu Apollo Creed. Ring hakemi Lou Filippo talimatları verecek.
14: Sana güveniyoruz Rocky. Kaçmasına sakın izin verme.
15: Pekala beyler. Kuralları söyleyeceğim ve onlara uymanızı bekleyeceğim. Belden aşağı ve böbreklere vurmak yok.
11: Tamam.
15: İki elle vurmayın. Nakav durumunda köşenize gidin ve ben gel diyene kadar bekleyin. Anlaşıldı mı? Bu kadar beyler. Temiz dövüşün.
14: Bitir işini Rock.
11: Sonun geldi.
1: Canını bırak. Hadi.
3: Bol şans evlat.
1: Hadi be.
15: Çok öfkeli.
8: Bize ne? Gözünü koru yeter. Ne olursa olsun sana söyleyene kadar sol yumruğunu kullanma. Aklı ol hadi.
15: Tamam.
9: Eray, bol şans.
15: Teşekkür ederim.
8: Seni hemen bitirmeye çalışacak, unutma. Bu roundu atlatırsan gerisi senindir.
15: Anladım.
8: Kim olduğunu göster.
3: Bu işi burada bitti. Onu yere sar hadi.
13: Rocky Balboa dua ederken şampiyon köşesinde dans ediyor. 100 yılın karşılaşmasına saniyeler kaldı. Gong çaldı ve süper revanş başlıyor.
4: Şampiyon hızlı geldi. Birkaç sağ sol yumruk attı ve maçın hakimiyetini ele geçirdi. Parmak uçlarında ve ringin çevresinde dans ediyor. Rocky ise sağ gard almış ve sağ yumruğuyla dövüşüyor.
13: İnanamıyorum. Fredelkalı solak boksör sağ yumruğuyla dövüşüyor.
3: Demir onu Rocky!
8: Attığı direklere dikkat et. Gözünü koru. Hadi ne duruyorsun? Hadi.
16: Yapacak hadi. Bu kadar mı?
9: Ayrılın.
11: Devrilmeye hazır mısın?
4: Şampiyondan iyi bir sağ. Bir tane daha. Bir sağ daha. Rakibini köşeye sıkıştırdı. Üç sıkı sağ yumruk attı. Şimdi Balboa saldırıyor. Kafaya bir sol, bir de sağ. Balboa çok yumruk aldı ama kondisyonu iyi görünüyor. Kolay kolay pes edeceğe benzemiyor. Şampiyondan bir sağ yumruk. Bir tane daha. Balboa'nın şimdi başı dertte. Şampiyon açılmaya başladıkça sağlı sollu yumruklar atıyor. Muhteşem bir sağ kroşe. Şampiyon arka arkaya vurmaya devam ediyor. Bir aparkat, bir kroşe. Balboa yerde.
16: Ayağa kalk.
4: Balboa yerde. Balboa yerden kalkamıyor.
13: Dönüşe bakılırsa Bollo ilk karşılaşmada yaralanan sol gözüne vurmuş.
4: O maçta göz kapağını kesmişlerdi.
9: Bir... Bitir işini Rocky.
8: Peşinden git.
4: Balboa kalkıyor.
11: Tamam.
13: Şampiyon tekrar içeri girmeye başlıyor ve arka arkaya sağlı sollu yumruklar indiriyor. Balboa güzel direk ve şimdi karşı hattaya geçiyor. Balboa şampiyonu ringin köşesine yasladı. Apollo bunu beklemiyordu ve çok şaşırdı. Balboa yeniden darbe alıyor. Şampiyondan sol ve sağ yumruklar geliyor. Bir sol daha. Apollo rakibini sağlı sollu sert darbelerle krok yumruğuna getirdi ama gong çalıyor.
4: Sanki birbirlerinden ölümüne nefret ediyorlar.
6: Güzel round. Aferin sana.
11: Buna inanamıyorum.
4: Neye?
11: Yine burnumu kırdı.
4: Balboa bu katliama dayandığına göre forma girmiş olmalı. Burada gerçek bir kıyım yaşanıyor.
6: Gardını değiştirmesi şaşırttı mı?
11: Hiçbir şeye şaşırmadı.
6: O zaman haklı onu.
8: Canını acıtamaz, duydun mu? Canın acımaz çünkü sen dayanıklısın.
6: Sakın ona yumuşak davranma. O adam tehlikeli biri. Tehlikeli. Çok tehlikeli.
11: Asıl tehlikeli. Adam çok güçlü.
8: Hayır, senin kadar değil. Onu yenebilirsin. Çünkü sen bir aygırsın. Güçlü olan sensin, hızlısın. 90 kiloluk İtalyan aygırısın. Devir onu, ez geç hadi.
11: Ben bir tankım.
8: Aferin
11: onu
8: sana.
11: Onu ezeceğim.
6: İlk roundda
11: kuşum bir göbek.
6: İşini bitir oğlum.
13: İkinci round başlıyor. Şampiyon hızlıca öne çıkıyor, sol yumrukla başlıyor. Sol ve bir sol daha. İçeriye bir sol, kafaya bir sol. Şimdi geliyor. Sağ yumruğu tetikte. Doğru zamanı bekliyor ve rakibinin gelmesini istiyor. Ama şimdi Balboa atağa geçiyor.
11: Beni incitemezsin. Bana zarar veremezsin.
9: Ayrılın. Ayrılın, ayrılın.
4: Şampiyon üstüne gelmesi için onu tahrik ediyor.
11: Çok yavaşsın.
13: Tanrım, Balboa ıskaladı.
11: Kameralarınızı hazırlayın. Bunu yakından çekin. Şimdi işi bitecek. İşte geliyor.
4: Balboa düşüyor.
9: Rocky!
8: Ayağa kalk!
13: Balboa ikinci kez yeri boyluyor ve ayağa kalkmaya çalışıyor.
11: Sakın kalkma. Orada kal. Orada kal aptal. Size söyledim.
6: Aferin sana. Aferin sana.
9: Yedi.
8: Gözünü koru evlat. Saldır. Aşağı çalış. Karaciğere.
1: Bu adamın...
11: Söylemiştim. Söylemiştim.
13: İşte şampiyon geliyor ve kararlı görünüyor.
4: Unutma. Şampiyon sert başladı. Bir sol bir sağ. Onu köşeye sıkıştırdı.
13: Hayır. Balboa karşıya daha geçiyor. Bu direnci nereden buluyor? Şampiyonu karşı köşede şaşırtıp tuzağa düşürdü. Şimdi sağlı sollu yumruklarla onu bunaltıyor.
8: Devam.
11: Gel hadi.
15: Köşelerinize.
11: Yıkılmadım ayaktayım.
15: Köşelerinize.
13: Çok şanslısın. Round harikaydı. Aynı şekilde birbirlerine sataşıyorlar. Round sona erdi ama birbirlerini kızdırmak için her şeyi yapıyorlar. Seyirciler bu roundda 3. Dünya Savaşı'na hazırlansa iyi olur.
11: Aferin düşmeyeceğim.
5: Aferin sana. Haklı olun. Hadi evlat. İş başına hadi.
11: Hadi, hadi. Dans mı edeceğiz böyle?
15: Ayrılın, ayrılın. Ayrılın, hadi.
5: Hadi Lucky.
13: Şampiyon yine güçlü sağ ve sol yumruklarla Balboa'nın yüzüne çalışıyor. Bu round Creed için iyi geçti.
4: Creed puan almaya devam ediyor.
5: Hadi Lucky.
0: Hadi evlat.
1: Haklı onu devir.
4: Apollo Creed için iyi geçen bir roundda puanları topluyor.
5: Devam et. Allah aşkım.
4: Balboa tekrar geliyor. Şampiyonun gövdesine sağlı solu yumruklar indiriyor. Apollo'nun canı yanmış olmalı.
13: Apollo Balboa'yı dövüyor.
5: Vücuduna çalış.
4: Apollo bir round daha kazandı. Bu roundda da Balboa'yı köşeye sıkıştırmayı başardı.
0: Hadi!

0: Bu roundu baboya veriyorum. Apollo Creed'in şu anda aklından geçenleri tahmin etmek imkansız. İlk kez bir round kaybetti. Devam et Rock!
1: Aferin, devam et! Gördün mü Bill? Balboa çok iyi direniyor.
2: Beni dinle. Ellerini yukarıda tut. Gardını indirme. Saldır ve hızlı hareket et. Adam yakında seni mahvediyor. Vur ona ve uzaklaş. Yıldırım ve şimşek.

0: Bana önce çok yumruk yedi demiştim ama şimdi daha kötü dayak yiyor. Apollo Creed için bir round daha.
1: Tamam, son gözü kapandı. Artık onu haklama zamanı. Ondan uzak dur. Nefes bile aldık evlat. Haklanı!
2: Gel bakalım.
1: Gel. Gel.
0: Baba köşeye sıkıştı ve yine dayak yiyor. Şampiyon bir round daha aldı.
3: Oh, my God.

0: Şu an onu puanla yeniyorsun, anladın mı? Saldır be kaç. Nakavt edeceğim diye uğraşma onu artık. Devireceğim. Devireceğim diye yaklaştıkça zarar veriyor.
1: Gözünde durun da.
2: İdare eder.
3: Onu böyle yenemezsin, anladın
2: ne
3: mı?
2: Ne yaptığını biliyorum.
4: Herak, dövüş sırasını biraz daha zorlanırsan.
2: Sakın durdurmaya kalkma.
3: Bırak durdurayım maçı. Adam seni resmen öldürüyor evlat.
2: Hayat benim.
5: Apollo önde. Bu roundda ondan uzak durabilirse unvanını koruy.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiftlikçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil,
2: dondurma. Budur. Gelmiş geçmiş en iyi fıstık şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
3: İlk yudumda sen de söyle. Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Gel. Kara dut sorbe ve

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago. 25 yıldır ev, yemek sepeti
5: seninle. 25 yıldır ev. Gol be gol! Yemek
6: sepeti. 25 yıldır hep seninle.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
10: Ama sahipleri onları çok seviyor.
12: İlk arabamdı.
13: Fansiden vazgeçemem.
10: Geriye tek bir soru kalıyor.
14: Kalsın mı? Kalsın mı?
13: Yoksa atsın.
15: Esas heyecan şimdi başlıyor.
10: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
13: Başıma ne gelecek acaba?
12: Bakmaya cesaret edemiyorum.
13: Ta-ta.
10: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. 9.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
10: Ama sahipleri onları çok seviyor.
12: İlk arabamdı.
13: Fansiden vazgeçemem.
10: Geriye tek bir soru kalıyor.
14: Kalsın mı? Kalsın mı?
15: Yoksa atsın. Esas heyecan şimdi başlıyor.
10: Ve son ana kadar hiç

0: ihtiyacım tamam, yok. Tamam. Değiştirmeyeceğim.
1: Tamam. Planında ise onu uygular. Artık hazır güven bana.
2: Knockout için uğraşma, onu zaten mahvettin.
3: 15. ve son round için ringin ortasına geliyorlar.
4: Seni devireceğim.
5: Hadi dene öyleyse.
3: İşte başlıyor. Bakalım Creed şimdi ne yapacak? Creed hızla Babon'un üstüne gitmeye başladı. Knockout istiyor. Şampiyon sol yumruklarla devam ediyor.
6: Apollo Balboa'yı dövüyor.
3: Şampiyon onu yumruklarla köşeye sıkıştırdı.
6: Balboa şampiyonun üstüne şimşek gibi indi. Arka arkaya yumruklarla onu şaşırttı. Creed böyle bir şey beklemiyordu. Son roundda Balboa şampiyonun nefesini kesti ve onu resmen dövmeye başladı. Şampiyon şu anda çaresiz durumda. İtalyan aygırından arka arkaya çok sert sol...
2: Hemen uzakta Jordan!
3: Şampiyon kendini toparlamaya çalışıyor ve karşı yumruklarla cevap veriyor. Şampiyon sol yumruklarını ardarda indiriyor.
2: Uzaklaş.
3: Baştan uzak dursaydı bu maçı kazanmıştı. Ama şimdi büyük bir hırsla rakibinin üstüne gidiyor. Durmaya niyeti yok.
6: Balboa'dan sert bir direk ama şampiyonuna cevap veriyor.
3: Şuna bak Bill.
6: İki rakip birbirine acımasız şekilde vuruyor.
2: Uzak dursun.
3: Şampiyon yine dayağa rağmen ondan uzaklaşmıyor.
6: Buna nasıl dayandıklarını anlamak mümkün değil.
3: Bir Creed, bir Balboa. Bir Creed, bir Balboa.
6: İnanılmaz bir maç oluyor sevgili seyirciler. İki boksör resmen burun buruna. Şampiyonun neden Balboa'nın sürekli vuruştuğunu anlamıyorum. İkisinin de...
2: Evet, devir onu.
6: Sürekli vuruyorlar.
3: Balboa'dan müthiş bir sol kroşe.
6: Apollo ayakta duramıyor.
7: İki.
6: Creed unvanını koruyacak gibi görünüyor.
3: Ayağa kalkamazlarsa sonuç belli. Creed otomatik olarak unvanını koruyacak.
2: Kalk dostum.
8: Kalk. Kalk evlat.
7: Beş.
2: Ayağa kalk.
3: Balboa bir kez daha kalkmayı denedi.
2: Ayağa kalk rahat.
3: İki boksöründe ayakta duracak gücü yok ama ikisi de tüm gücüyle çabalıyor. Bu maçın sonunu ayağa kalkan belirleyecek.
2: Yedi. Ayağa kalk.
3: Gücüyle düşmemek için direniyor.
6: İki boksör de hakemin sayımı bitmeden ayağa kalkıyor. Boksörler lütfen kuvvet alarak
3: hakem son sayıda.
6: Seyirciler çıldırmış.
3: Şampiyon kaymaya başladı. Şampiyon yerde.
7: Knockout.
6: İnanamıyorum. Başardı. Rocky Balboa şampiyonu yere serdi ve dünyayı şaşkına çevirdi. Dünya Aşık'ta top şampiyonu artık Rocky Balboa.
9: Hanımlar beyler, şok edici bir sonuçla karşı karşıyayız. Nefes nefese geçen maçı 15. round'da knockout'la kazanıp dünyanın yeni ağır siklet şampiyonu olan boksör karşınıza Rocky Balboa.
4: Bol şans.
5: Affedersiniz, izninizle. Bunu gerçekten başardığıma inanamıyorum. Apollo'ya teşekkür etmek istiyorum. Dövüştüğün için teşekkürler Apollo. Mickey, beni çalıştırdığın için teşekkür ederim.
10: Seni seviyoruz.
5: Ben de sizi seviyorum. Her şeyden çok Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Çocuğumun doğduğu günü saymazsak... Bu hayatımın en muhteşem akşamı. Şu anda evde beni izleyen eşime de bir şey söylemek istiyorum. Adrian, başardım.
11: Seni seviyorum.
10: Tebrik ederim evlat.

0: deme. Kazancım net, sigortam net. Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Sadece durunlar.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
11: Kalgon'la. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
15: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
17: Break. 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık Pirinç 179 lira yerine 159 lira.
18: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla...

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
4: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Beyaz Kelebekler olarak popüler yıllarımız. Sahneden sahneye koşuyoruz. Yine bir gün konsere gitmek üzere yola çıktık. Yolda güle oynaya eğlenirken yorgunluktan uyuyakaldığımız anda... Gözlerimi açtığımda araba alevler içindeydi. Altan, Rıfat ve Behzat hayatlarını kaybetmişti. Önce Ülkü'yü arka camdan çıkardım. Sonra kendim çıktım. Ancak gerisini hiç hatırlamıyorum. O gün şoförün yapmış olduğu bir kural ihlalinden dolayı benim de hayattaki son yolculuğum olabilirdi. Böyle bir kazadan sağ çıkmayı başardım. Ama ya kardeşlerim? Kazanın üzerinden yıllar geçse de acısının izlerini bedenimde ve kalbimde taşıyorum. Lütfen kurallara uyalım. Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun.
1: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. Key Bistro'da Chef Duck'la birlikteyim.
2: Programa davet ettim bir kerelik ve sen programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
3: Orta az pişmiş ilik hazır. Dördüncü masa lütfen alın.
4: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
3: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyoruz.
2: Kemik iliği yedin mi?
1: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
2: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapar bir ezme. Tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler: bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir. Değil mi?
3: Doğru.
2: Senin bununla yaptığınsa...
3: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçaba kesinlikle karşı bir işletmeyim.
1: Vay canına. Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
3: Ketçaptan nefret
1: neler
3: ederim.
1: Neler olduğunu gerek bile yok. Anlamıyorum. Ketçabı ne kadar sevdiğimi
2: biliyorum,
1: biliyorsun dostum.
2: Olayım.
1: Ketçap
2: merak etme,
1: benim olayım.
2: Sonra ketçap yemeğe götüreceğim. Tamam.
3: Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
2: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
1: Çok güzel.
3: Biraz batır.
2: Lezzetli.
1: Evet, çok iyi.
3: Bizim çeşnimiz bu.
2: Kendime not. Anladım.
3: Evet, ketçap yerine.
2: Biraz sıkıştır. Soğutucu yağ, bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
3: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
2: Seninle bir konuşmalıyız.
1: Şef kavgası.
3: Taze patatesleri kesiyoruz.
2: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
1: Tamam.
2: Panayırlarla çanı çalmada da iyidir kesin. Suya bir saat güzel, 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl olduğunu görebilirsin değil mi?
1: Evet, bu inanılmaz.
2: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
3: Evet.
2: Otla beslenmiş burger.
3: Göğüs ve kol karışımı.
2: Olağanüstü.
3: Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
1: Skopski patatesler.
3: Evet, biraz Skopski ilik.
1: Bu şakacıların olayı, anlamazsın.
2: Lezzet bombası diyorsun ya, burada başka bir seviyeye çıkıyor, inan bana.
3: Yaklaşık 225 gram.
2: Şimdi Smashmatic 9000'e giriyor.
3: Aa, sen de onlardan mı var? Harika.
2: Bu çok acayip olacak.
3: Evet dostum.
2: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir?
3: Raclette peyniri.
2: Şuna bakın.
1: Ah dostum.
2: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek yağ patatesleri.
1: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
2: Sadece bir şeye ihtiyacı var.
1: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
2: İçeri gizlice ketçap soktum. Dalga söyleme.
1: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
2: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
1: Alabilir miyim?
2: Evet.
1: Dostum, böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
2: İçindeki etin zenginliği.
1: Aa, evet.
2: Bu arada ekmek de bomba
1: harika
2: gibi.
1: Harika.
3: Glutensiz ekmek.
2: Hayır, değil.
3: Öyle.
2: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, Zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
5: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
6: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
5: Çok sulu.
7: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor.
8: Ekmek harika.
2: Glutensiz.
8: Vay.
2: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
8: Kesinlikle.
6: Yer burası.
2: Yo, harikaydın.
1: Beni ağırladığın için sağ ol.
2: Ne zaman istersen gelebilirsin. Şey, üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
3: Teşekkür ederim.
1: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
2: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedim.

0: İkisi de büyük bir savaşta gibi görünüyor Stu. Şampiyon ona bir yer bakalım diyor. İplere sıkıştırdı ve kombine yumruklarla nefes aldırmıyor. Bir tane daha.
1: Aman tanrım. Rocky çok iyi durumunda. Ayakta duracak hali kalmadı. Sallanıyor ama hakem devam etmesine izin verdi. Apollo'dan arka arkaya kombinasyonlar. Rocky nasıl dayanıyor anlamadım Bill.
0: Artık kendini koruyacak hali de kalmadı.
1: Böyle devam edemez. Hakemin durdurması lazım Bill.
2: Hadi Rocky. Yapabilirsin. Hadi kalkabilirsin. Yaparsın da geldi.
3: Yerde kal dedim.
1: Apollo ellerini kaldırdı. Zafer dansı yapıyor.
2: Hadi Rocky. Hadi kalkabilirsin.
4: Gel bakalım.
2: Kalk. Hadi kalkabilirsin. 5 6 7 8 9
4: Tamam, iyiyim, iyiyim. Gel.
1: Apollo buna inanamıyor.
4: Gel hadi, gel.
5: Tamam, tamam, ayrılın.
1: Şampiyon kaburgasını tutarak yürüyor. Sanırım kırıldı.
5: İyi misin şampiyon?
4: Yok bir şey, iyi. İyi.
6: Kaburganda kırık var.
4: İdare edin. Göremiyorum, gözümü aç. Kes şunu.
3: Bunu yapmak istemiyorum.
4: Kes. Hadi. Kes.
3: İşte bu hiç hoşuma gitmedi.
6: Hey şampiyon, hiç kanamam var. Maçı durduracağım.
4: Maçı durdurmayacaksın dostum. Durdurursan öldür. Onu yenebilirim biliyorum.
0: Karaciğerine çalın.
3: Önleni istemiyorum.
4: Ağzımı ver.
3: Hadi. Bırak dövsün adamı.
2: Beni dinle Rock. Sol yumruğunla karaciğerine çalışmalısın. Sol yumruğunla alttan sürekli çalış, tamam mı? Onu yenebilirsin. Yaparsın Rock, hadi.
1: Gong çaldı. 15. ve son round başlıyor.
4: Artık direnmeyelim. Yeni de bitsin şu.
0: Şampiyon onu uyarıyor Stu.
4: Deset de bitsin.
1: Şampiyon yeniden zorlanmaya başladı. Bu arada sağ tarafını ve kaburgalarını koruduğu açıkça belli oluyor.
0: Olamaz. Rocky'den sert bir sol ve sağ.
1: İşte bunu kimse beklemiyordu.
0: Ağzından gelen kana bakın.
1: Şampiyon kan tükürmeye başladı. Rocky'den muazzam bir sağ yumruk. Rocky seriye aldı. Sağlı sollu devam ediyor.
2: Bitir işini Rock.
1: Kalabalığın sesini dinleyin. Kaburgalara bir sol daha. Çeneye bir sağ. Şimdi şampiyonu iplere dayadı. Şampiyon zor durumda.
2: Hey!
4: Bu işin revanşı olmayacak. Asla revanşı olmayacak.
2: Rock, ayrıl. Bitiriniz, ayrılın.
7: Rocky zoru başardın ve 15 round dayandın. Nasılsın?
4: Çok iyiyim.
7: 15. roundda gong çalınca ne hissettin? Round sonuna geldiğinde neler düşündün? Bize anlatabilir misin lütfen?
8: Hanımlar, beyler. Lütfen
9: Rocky.
8: Dinleyin. Az önce izlediğiniz maçta
9: Rocky.
8: Tarihinde görülmüş en büyük cesaret ve dayanma gücüne hep birlikte tanık olmuş durumdayız. Bu inanılmazdı. Gerçekten inanılmaz.
4: Ekleyin.
8: Beyler,
9: Rocky!
8: Hakemler maç sonucunu gol çokluğuyla belirledi. Hakemlerin kararına göre
4: ekleyin.
8: Apollo Creed 8'e 7 puanla bu maçın galibi oluyor.
0: Boksörler arasında bir maç istiyor.
4: Rövanş olmayacak.
0: Peki neden?
4: Rövanş falan olmayacak.
1: Onu duydunuz sevgili seyirciler.
4: Ekleyin.
2: Roka! Oraya giremezsin.
3: Bırak, o benim arkadaşım.
2: Roka! Sizin arkadaşım.
3: Ceketini yırtıyor. Sol.
2: Pekala. Buradan Ali. Gidiyoruz Rafa.
8: Teşekkürler.
4: Bekleyin.
8: Bekleyin.
2: Biz birlikte olduk.
4: Şapkan nerede?
8: Çok teşekkür ederiz.
4: Seni seviyorum.
8: Ve bu maçın galibi
4: Apollo Creed. Seni
9: seviyorum. Seni kırdığımda da seveceğim. Seviyorum seni.

0: Açılın!
1: Rakip açılın diyorum!
0: Çıkarın onları buradan, herkesi boşaltın! Açılın da nefes alsın! Hadi buraya getirin!
2: Rakip bir açıklamaya!
1: Şuraya otur Rakip!
2: Kazanacağım düşün!
3: Bilmiyorum!
2: Hadi bir şey söyle!
3: Bilmiyorum, kelimelerle aramı iyi değil!
0: Geri çekin!
4: Rakip! Kazanacağını düşündüğün oldu mu hiç?
3: Bilmiyorum!
0: Bırakın nefes alsın!
5: Doktor nerede?
3: Burnum nasıl, mikirinki gibi mi?
0: O kadar kötü değil! Artık onu rahat
1: bırakın! Geri çekilin!
2: Yediğin en kötü dayak bu muydu?
1: Bana bak, gitmezsen tamam, daha kötüsünü yiyeceksin.
4: Son roundda neler düşündün?
3: Keşke okula devam etseydim diye düşündüm.
5: Beyninde hasar oluştu mu?
3: Pek sanmıyorum.
6: Benden uzak durun. Uzak durun. Hey Aygır, Aygır. İtalyan Aygır'ı. Taş gibi bir kafan var Aygır. Çok şanslısın ve bir mucize gerçekleştirdin. Dünyanın en şanslı adamısın.
3: Şanslı mı görünüyorum?
6: Kimse benimle boy ölçüşemez. Kalk o iskemlenden de şu dövüşü
5: olmaz,
6: bitirelim artık.
5: Olmaz, otur lütfen.
6: Bu
3: ciddi
6: bitecek
3: mi konuşuyor bu?
2: Seni Gong mu kurtardı?
6: Gong'un ne önemi var? Ona her şekilde, her yerde yenebilirim.
4: Rövanş mı olacak?
6: Nerede, ne zaman isterse. Beni duydun mu?
3: Rövanş olmayacak dememiş miydin?
6: Ne zaman, nerede istersen.
4: Rövanş milyonlar kazandırabilir.
3: Resmi olarak artık emekliyim.
6: Benden kaçmaya çalışma, sana bir fırsat verdim. Şimdi daha büyük bir şans vereceğim.
3: Ne çok enerjin var, bir şey kanıtlaman gerekmiyor.
0: Hakemlerin ne dediği umurumda bile değil. Dövüşü bu adam kazandı.
6: Sadece şanslı olduğunu göstereceğim. Tekrar dövüşü keser seni. Beni burada bırakıp gidemezsin, hemen geri dön.
3: Adrian.
5: Evet.
3: Eve gitsen iyi olur. Bir süre tedavi görmem gerekiyor.
5: Aa, ben burada kalmak istiyorum.
3: Hayır, Polly ile eve gidip biraz uyusan çok daha iyi olur canım.
5: Seni seviyorum.
3: Ben de seni.
5: Seni seviyorum.
3: Görüşürüz.
5: Hadi.
3: Görüşürüz Mac. Galiba küçük bir sorun var. Burnumu düzeltebilir misiniz?
7: Eski haline getiririz. Beni endişelendiren şu gözün.
3: Gözlerim muhteşemdir. Kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Bu gece bizi izlemeliydiniz Böyler. Harika iş çıkardık. Tahminimden çok iyiydim. Kimse bu kadar...
1: Onu 10. round'da yakaladın. 15. round'da işi bitmişti.
3: Böyle mi düşünüyorsun?
1: Güven bana, oradaydım. Yüzün nasıl Rak?
3: Bilmiyorum, nasıl görünüyor?
1: Böyle olsun istemezdim. Rakki, senden bir iyilik istiyorum. Arkadaşın Gazzo en büyük hayranlarından. Eski işini bana vermesini söyler misin?
3: Tahsilat işini mi?
1: Sayılarla aram iyidir.
3: Doğru. Tamam, merak etme. Burada işim biter bitmez eski işimi sana vermesini söyleyeceğim.
1: Harika. Minnettarım.
8: Burada ne işin var? Ziyaret saati sona erdi. Artık gitmelisin. Hemen.
3: Görüşürüz Pauli.
1: Tamam. Seninle gurur duyuyoruz Ak.
3: Öyle mi?
1: Elbette.
8: Hadi.
1: Ben bu gece iyiyim.
3: Öyle görünüyorsun.
8: Hadi dışarı. Bu gece nasılsın bakalım?
3: Aa, çok yakışıklıyım. Tadı güzelmiş.
8: Oğlum imza için başımın etini yedi.
3: Elbette.
8: Şöyle yazar mısın iyi dostum? Charlie Flynn'a.
3: Ellerim ağrıyor.
8: Sorun değil.
3: Bu benim ilk imzam.
8: Teşekkürler.
3: Bir şey değil. İyi dostum Charlie Flynn. Kimsin acaba? Hey Apollo.
6: Kim o?
3: Benim Rocky. Dinle. Bir şey sorabilir miyim?
6: Evet, sorabilirsin.
3: Elinden geleni yaptın mı?
6: Evet. Yaptım.
3: Teşekkür ederim.
9: Bu yıl güzel geçecek, iyi misin?
3: Evet, dışarıda olmak
9: önümüzdeki
3: harika.
9: Önümüzdeki yıl $300,000 kazanacaksın.
3: Öyle mi?
9: Vergiler çıktıktan sonra.
10: Hey Rob. Bu işten karlı çıkacaksın. Ciddiyim, dinle beni.
11: Kafamı imza atar mısın?
3: Tabii elbette.
11: Harika.
3: Sakın havalara girme. İmzam biraz
11: elim
3: ağırdır.
11: Böyle.
3: Alçılar çıkınca tüy gibi hafifleyeceksin.
9: Şu kalemi alabilir miyim
11: Harika.
9: Evlat?
11: Harika.
9: Anlaşmayı imzalarak bu standart bir anlaşma.
3: Bununla ilgili biraz daha konuşalım mı?
9: Bu standart bir anlaşma.
3: Hırkavatla mı ilgili peki bu?
9: Balyozlar, çiviler, aküler öyle şeyler işte.
10: Her çeşit ticari eşya
9: sadece bunlar.
10: İşte ne olursa.
3: Da
9: $300,000 kazanacaksın. Fırsat varken değerlendir.
3: Evet.
9: 20 dakikada bitecek.
3: Haklısın, insanlar unutur.
9: Şimdi para kazanma zamanı. İmzala. Sadece 2 saniyeni alır.
3: Bak,
9: standart bir anlaşma
3: sana.
9: İşte.
3: Tamam, imzalarım ama şimdi gitmem gerekiyor, tamam mı?
9: Nereye gidiyorsun?
3: Bak,
9: daha önemli ne olabilir ki?
3: Bazı işleri halledip döneceğim. Bunları sonra konuşuruz seninle, tamam mı?
9: Beni mutlaka ara.
10: Senin
9: arayacak mısın?
3: Tamam.
9: Sen mi arayacaksın? Numaran var mı?
3: Tamam, bir yerden bulur, ben sizi ararım.
9: Tamam. Öyle olsun, sen ara. Al şunu, beyni hasar görmüş.
3: Hastaneden çıkıp o haplardan kurtulmak harika bir şey. Sürekli yatmaktan bacaklarım tutulup ağrımaya başlamıştı. Bacaklarım çekiliyormuş gibi hissettim yani. Dışarıda olmak harika gerçekten.
5: Hayvanat bahçesinde ne işimiz var?
3: Hayvanat bahçelerini severim. Özel yerlerdir. Kar yağdığında her yer temizlenir ve temiz kokarlar. Sen sevmez misin yani? Ha?
5: Burayı severim.
3: Evet, ben de. Bir şey soracağım sana. Önümüzdeki 40-50 yıl içinde ne yapmayı düşünüyorsun?
5: Ne demek bu?
3: Muhtemelen benimle evlenmeyi düşünmüyorsundur.
5: Ne dedin?
3: Benimle evlenmek istemezsin diyordum.
5: Hayır, seninle evlenmek isterim.
3: Öyle mi?
5: Evet.
3: Kabul mü?
5: Evet.
3: Söz veriyorum, iyi biri olacağım. Yanlış bir şey yapmam. Küvette kesinlikle saçımı bırakmam. Her şey harika olacak, biliyor musun? Her şey güzel olacak. Hey, biz evleniyoruz. Gelmek ister misiniz? Hafta sonu boşsanız davetiye yollayacağım size. Harika değil mi?
5: Çok komiksin.
12: Rocky Balboa, bu kadını ömrünün son gününe kadar eşin olarak kabul ediyor musun?
3: Evet, etmez miyim?
12: Adriana Pennino, bu adamı ömrünün sonuna kadar eşin olarak kabul ediyor musun?
5: Evet.
3: Teşekkür ederim.
12: O zaman ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Gelini öpebilirsin.
3: Şunu açsam daha iyi olur.
5: Evet.
12: Pekala. Mutluluklar dilerim. Tanrı sizi kutsasın.
3: Sağ ol peder. Güzel konuştun. Seninle gurur duyuyorum.
9: Her şey
3: harika olacak. Görürsün.
9: Mutluluklar diliyorum.
3: Teşekkürler Tony. Çok naziksin. Bence şansa ihtiyacım olmayacak.
13: Erak, Pet Shop'a ortak olur musun?
3: Olmaz. Reklamlarda oynayacağım.
13: Reklam mı? Aklını mı kaçırdın?
3: Evet. Beyin sarsıntısı yüzünden. Evet. Peder bu işlerde çok iyi değil mi?
14: İkinize de bol şans.
5: Teşekkür ederiz.
3: Sağ ol Mick.
14: Salona dönmem gerekiyor. İyi bir iki öğrenci var.
3: Gerçekten iyiler mi?
14: Evet, oldukça iyiler.
3: Tamam, görüşürüz Mick. Geldiğin için sağ ol.
15: Bir şeyler içmenin vakti geldi. Affedersiniz.
3: Güzel törendi.
15: Bir dakika ödünç olabilir.
3: Harikaydı.
15: Çok güzelsin Edriyim.
3: Gerçekten çok güzel oldu.
15: Dinle, bu dövüşünde ne kadar kazandın? Yani vergilerden sonra kalan.
3: 37.000 civarında.
15: Vergiler seni öldürür.
3: Evet, öyle.
15: Sokağa
3: bak dostum, bu yani sırası mı şimdi? Yeni evlendim.
15: Biliyorum, senin adına sevindim. Peki inşaatlarıma yatırım yapmaya ne dersin?
3: İnşaatlarına mı?
15: Evet, apartmanlar.
3: Bence işe yaramazlar.

0: yapıyorsunuz çocuklar? Hey Rock, nasıl gidiyor? Aa,
1: nasıl olsun, az önce evlendim işte.
0: Tebrikler, tebrik ederiz.
1: İçecek bir şeyleriniz var mı?
0: Evet evet dostum, şurada bir şeyler olacak.
1: Şarkıya devam edin, hoşuma gitti.
0: Tamam, onun için bir şeyler söyleyelim.

0: Kim bunlar?
1: Mahallenin iki ayaklı müzik kutuları hep şarkı söylerler. Bu kadar hafif olduğunu bilmiyordum.
0: Bilmiyor muydun?
1: Hayır, bilseydim her yere taşırdım seni.
0: Yoruluyor musun?
1: Hayır, kolumda kuş gibisin.
0: Evlendiğimize inanamıyorum.
1: Evlendik, kanıtı cebimde.
0: Her şey çok hızlı oldu.
1: Evet, ama bunun olacağını biliyordum, emindim.
0: Neyi biliyorum?
1: Seni ilk kez gördüğümde kendime dedim ki... Bu kızda utangaçlık hastalığı olsa da o şapkayla süveterin altında kaç süveter vardı, 20 miydi?
0: Hayır, 3 tane.
1: Philadelphia'daki 3 süveterli en güzel kız dedim. Evet, tam olarak öyle dedim yani.
0: Ciddi misin?
1: Evet. İşte evimize geldik. Hey Bat kız, in oradan aşağı. Yatacak başka yer bul hadi. Yardım edeyim, ister misin? Hey, şunu çıkarayım mı? Böyle daha iyisin. Sen başıma gelen en iyi şeysin, biliyor musun? Ha? Ciddiyim. Başıma gelen en güzel şey sensin.
0: Senin için hep öyle mi olacağım?
1: Evet.
0: Umarım benden...
1: Ne?
0: Asla bıkmazsın.
1: Hayır. Beni başından atamazsın.
0: Umarım hiçbir şey değişmez.
1: Seninle ilgili hiçbir konuda asla değişmeyeceğim.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
0: Seni seviyorum.

0: İşte bu kadar.
1: Güzel araba rak.
0: Kesinlikle öyle.
1: İşte belgeler.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzel bir seçimdi.
0: Teşekkürler, seni kutluyorum. Güzel değil mi?
2: Ona ihtiyacımız yoktu.
0: Yapma Adrian, artık reklam işine giriyorum. Ödeyebiliriz, sorun değil yani.
2: Kullanmayı biliyor musun?
0: Bana mı soruyorsun?
2: Kullanmayı biliyor musun?
0: En iyilerden biriyim. Gel seni gezdireyim de nasıl kullanıyorum gör. Cinderella ile bal kabağı gibi olacak.
2: Peki bu
0: gel,
2: arabayı kullanabilir misin?
0: Tabii kullanırım. Uçak ve buldozerler kullandım ben. Fırsat ver seni de uçurayım bebeğim. Geldik. Adrian, bak şuna. Bak şuna. Bu sana yakışır değil mi? Ne diyorsun buna?
2: Palton var, istemiyorum.
0: Çok güzel. Kaplanlı siyah montu gördün mü? Hayvanları ikimiz de severiz. Siyah favori rengimdir yani. Almak ister misin? Bak, başkası kapmadan alalım diyorum. Ne diyorsun Adrian?
3: Bence ona çok yakışacak.
0: Evet ama bu da mükemmel.
2: Biraz tamam. Pahalı değil mi?
0: Yapma. İyi vakit geçirmek istemiyor musun ha? O zaman iyi bir saat lazım. Bunu da Polly'ye alayım diyorum. Bunları
2: tamam,
0: alıyoruz.
2: Peki kendine?
0: Kendime evet. Mi?
2: Kendine
0: saatlerden
2: de.
0: Saatlerden anlamam ama tamam, ben de alayım bari.
3: Güzel seçim.
0: Batkus için güzel bir şey var mı acaba?
3: Tabii ki var. Beğendin mi?
0: Şuna bak. Hey Batkus, tasmana harika görünüyor değil mi? Gloria, daha küçük bir şey yok mu?
3: Var. Şu nasıl?
0: Evet. Şuna bakın. Gördün mü? Klas diye buna derim işte.
3: Beğendin mi?
0: Alalım mı?
3: Evet.
2: Güzel seçim. Tamam.
0: İyi misin Batkus? Güzel ev. İlk bakışta çok güzel görünüyor ha. Tuğlalara bak Adrian.
2: Kocam tuğla uzmanıdır.
0: Tuğlalar yeni mi?
4: Evet, burası seçkin bir semttir.
0: Öyle mi? Burayı beğeneceksin. Tuğlaları sevdim. Güzel yapılmışlar. Posta kutusunu da beğendim. Sayıların toplamı neredeyse 9 ediyor. Hoşuma gitti. Uğurlu. Vay canına. Güzel ev, güzel. Bak Edrin. Kum torbası için harika bir yer. Bir gün sana torbayla nasıl çalışılacağını öğretirim, tamam mı?
2: Su tesisatı bakır mı?
4: Altta ve üstte öyle çelik. Mi? Evdeki her şey çelikle desteklenmiştir.
0: Tamam.
4: Cilalı döşeme sağlam meşeden.
0: Evet, çok güzel.
4: Bayan Balboa, mutfağı göstereyim. Beğeneceğinizden eminim.
0: Sağlam. Bunu bilmek güzel. Adrian, şurası tam radyoya göre, gördün mü? Basamaklar da güzelmiş.
2: Mutfak çok geniş.
0: Mutfak çok güzel.
2: Çok hoş.
0: Evet.
2: Çok güzel mutfak. Yıllık vergileri ne kadar?
4: 1500.
2: 1500 mü?
0: Adrian, hoşuma gitti kelepir malı, hemen anlarım ben.
2: Affedersiniz, kocamla konuşmam gerekiyor. Konuşabilir miyiz?
0: Elbette, başka randevum yok zaten.
2: Rocky, o adamın işini kolaylaştırıyorsun.
0: Dert değil.
2: Banka ipotek için %9,5 faizle 16 bin dolar verecek.
0: Önemli değil, bence evi şimdi alalım.
2: Daha yukarı bile çıkmadık.
0: Bunlar ayrıntı, eminim güzeldir.
2: Ayrıntı mı? Emin misin?
0: Kesinlikle. Anlaştık mı? Tamam, evi alacağız. Çatısı akmasa iyi olur. Sana söylemek istediğim... affedersin, biraz uzaklaşır mısın? Karıma bir şey söyleyeceğim.
4: Elbette. Tamam. Sorun değil.
0: Evet. Etrafta biri varken böyle konuşmak aptalca ama bütün bunlar... Yani bu ev, meşe döşeme, çelik tesisat ve harika bir mutfak. Yani sen burada olmadıktan sonra hiçbirinin bir anlamı olmaz elbette. Benim için bir şey ifade etmezler diyorum.
2: Bir şey söylemen gerekmez.
0: Öyle mi? Dım dım dım dım dım dım. Hadi gidip kutlayalım.
5: Hadi kaç bakalım.
6: Yavaş olun çocuklar. Yavaş.
7: Meryem, hayatım, şunu dinle. Orada kimseyi dövemedin. Boks bilen herkes şike olduğunu anladı. Bu da Londra'dan. Kendine şampiyon diyorsun ama sahtekarsın. Dövüş hileliydi, canın cehenneme.
6: Onları okuyacağına çocuklarla oynasana.
7: Şunu dinle, o serseriyi 15 round oyalamak için ne kadar verdin?
6: Neden boş vermiyorsun?
7: Boş mu vereyim?
0: Tamam. Tamam hadi bir daha deneyelim.
5: Iskalayıp duruyorsun.
0: Yapma da at hadi. Bana bakın siz de çok şımardınız. Hadi topu fırlat Smith'li. En iyi akışını göreyim seni bekliyorum. Hadi Rekin bir tane daha. At hadi bekliyorum.
5: Kazandı.
0: Tamam tamam bu sayılmaz sadece ısınıyordum. Şimdi hazır mısın? Dikkat et o tarafa vuracağım. Hadi. Hop.
5: Vay canına. O nasıl vuruştu?
0: Artık kör olmadığımı biliyorsunuz. Devam et Smith'li.

0: Hı? Tamam mı?
1: Tamam.
2: Evet, işte bu, başardın Hadrian. Evet evet, böyle olacağını biliyordum. Uyandığında yüzünde bir gülümseme vardı. Bugün özel bir şeyler olacak dedim. Farklı olacağını biliyordum yani. Oğlumuz yakışıklılığını ve aklını senden, sol yumruğunun gücünü benden alırsa felaket biri olur. Ha, hayır hayır, kız olursa peki? Ya bebek kızsa?
1: Evet.
2: Bak, bunu hiç düşünmemiştim işte.
1: Kesinlikle benden farklı olur. Utangaç olması gerekmez.
2: Doğru.
1: Ona şan ve dans dersleri aldırırız.
2: Evet. Peki her gün yeni bir elbiseye ne dersin? Okula başladığında erkekleri uzak tutmak için koruma gerekir tabii. Küçük olanların neredeyse hepsi baş belasıdır, bilirsin.
1: Erkek olursa babası gibi olmasını isterim.
2: Ailede bir aptal sence yeterli değil mi? Yine de asla dövme yaptıramaz. Köşe başlarında dikilemez ve benim gibi çeteci kıyafetleri giyemez. Senin gibi biri olmak zorunda yani.
1: Hayır, senin gibi.
2: Hayır, senin gibi.
1: Senin gibi.
2: Yok yok, senin gibi.
1: Senin gibi.
2: Adrian, çocuğumuz olacak değil mi?
3: Nasılsın Rocky?
2: Harikayım.
3: Öyle mi? Seni aramak için birkaç ay yaralarının iyileşmesini bekledik.
2: Hı, anladım.
3: Evet, artık harika görünüyorsun.
2: Öyle mi?
3: Endişelenme, birlikte çok para kazanacağız.
2: Güzel.
3: Evet, Smart Yield oyuncak şirketiyle anlaşma yaptım. Onları Hı-hı. duymuş muydun?
2: Hayır.
3: Belki Bayan Rocky biliyordur. Onları duydunuz mu?
1: Hayır.
3: Öyle mi? Şu anda bir numaralar. Hı-hı. Çocuklar için tekmelenebilir ve vurulabilir Rocky bebekler yapmak istiyorlar. Hı-hı. Onu dövüp her şeyi yapabilirsin.
2: Akıllıca.
3: Kesinlikle. İstediğin kadar dövebilirsin. Aha. Harika bir fikir ve çok para kazanacağız. Aha. Tamam mı?
2: Aha.
3: Hazır mı?
4: E işte bitti.
2: Nasıl görünüyorum?
3: Mükemmelsin.
5: Harika.
2: Adrian, nasıl görünüyorum?
1: Farklı.
3: Sansasyonel. Hadi başlayalım.
2: Tamam.
5: Biraz tuhaf durmadı.
3: Harika olacak.
1: Biraz rahat ol.
2: Tamam. Nasıl görünüyorum? Aptal gibiyim değil mi?
1: Evet.
2: Deodoranın var mı?
1: Hayır, yok.
2: Affedersiniz.
4: Tamam. Hazırız, başlayalım Arthur. Kafese gir Rock. Provada yaptığımız gibi. Başlıyoruz. Herkes hazır olsun. Evet.
6: Kızlar, daha canlı görünün. Hadi tatlım.
4: Kızım.
6: Evet.
4: Biraz daha yukarı. Evet.
6: Işıklar ayarlayın.
4: Göster. İşte böyle.
6: Sihir zamanı. Canlı durun.
4: Plaket hazır.
6: Başlayın.
7: Biz tıraş losyonu. Çekim bir.
4: Motor.
2: Şimdi mi?
4: Başla.
2: Sabahları onu yüzüme sürüyorum ve daha eleksi kokuyorum.
4: Eleksi kokuyorum mu dedin? Kestik. Orada erkeksi kokuyorum yazıyor. Görmedin mi?
2: Görüyorum.
4: Oku o zaman.
2: Affedersiniz.
4: Başlıyoruz çocuklar.
2: Yanlış okuduğumu biliyorum ama gerçekten erkeksi kokmuyor. Sizce bu şey erkek gibi mi kokuyor? Bence hayır yani.
4: Bitirdin mi?
2: Özür dilerim.
6: Pekala, baştan
7: herkes
6: alıyoruz.
7: Herkes sessiz olsun. Biz tıraş losyonu. Çekim 2.
4: Motor.
2: Sabahları yüzüme onu sürüyorum ve yüzüme ferahlık veriyor.
4: Kestik. Motor.
2: Biz tıraş losyonu kadınları vahşileştirecek.
4: Kestik. Motor.
2: Hayvanların kralı olmak ve bir orman faresi gibi kokmak... Yok, fare değil, kedi,
4: kestik.
2: Kedi miydi? Ağzından kaçtı.
4: Motor.
2: Öğleden sonra arkadaşlarımla buluşmadan önce sürüyorum ve gittiğim tüm vendorular...
4: Kestik. Kesin bu saniye atlıyoruz. Diğer sete geçeceğiz. Hadi.
6: Malzemeleri taşıyın.
2: Yapabilirim.
4: Tabii tabii, eminim. Şimdi çık kafesten.
2: Randevu derken dilim
4: sakıncası yoksa randevu işi önceki çekimde kaldı.
2: Elbette.
4: Altı üstü 4 saat harcadık. Arthur, yeniden organize olalım. Diğer sete geçiyoruz, tamam mı?
2: Burada çok heyecanlandım. Provada harikaydı. Değil mi?
4: Ha, bu arada kızlar üstünü mutlaka değiştirsin, tamam mı? Gardıropla ilgilenenler nerede? He?

0: stays, it stays with me.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8.400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi pirzi
3: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Sadece durulalım.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo valla.
15: Sen de sadece durula.
16: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
17: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Akbank.
18: Bu salı BİM'de Nescafe Express soğuk kahve 129 lira. Torku bana da fındık efsanesi kakaolu fındık kreması 239 lira.
19: BİM, BİM, BİM, kalbimle benim, BİM, BİM.
20: Ama ne otel?
21: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
20: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
22: Gerçekten mi? Kanıtla.
21: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
20: Favori sitendekini bile.
21: Aynı otel. Yarı fiyatına.
20: Trivago'ya bakmamış.
21: Trivago'ya bakmadım.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
25: Hesap basit, hesap basit.
26: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
27: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerek.
26: Ama sahipleri onları çok seviyor.
28: İlk arabamdı.
27: Fansi'den vazgeçemem.
26: Geriye tek bir soru kalıyor.
27: Kalsın mı? Kalsın mı?
28: Yoksa atsın.
29: Esas heyecan şimdi başlıyor.
26: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
27: Başıma ne gelecek acaba?
28: Bakmaya cesaret edemiyorum.
27: Ta-ta.
26: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
30: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
26: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
4: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: 8-14 Ağustos arasında binde Şafak Toz Şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık Pirinç 179 lira yerine 159 lira.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sadece durulalım.
3: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
10: Sen de sadece durula.
4: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
10: Bu salı binde Oitox Plus haşereye etkili böcek ilacı 259 lira. Queen Bamboo tuvalet kağıdı 179 lira. Bim, bim, bim,
5: benim, bim, bim. Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
17: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
14: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
2: Pekala, onu ıslatın. Arthur, geri çekil lütfen. Plaket.
3: Biz tıraş losyonu, şampiyon adayı, çekim 7.
2: Doğru yapmaya çalış. Motor.
4: Merhaba, adım Rocky Balboa. İtalyan aygırıyım. Amerikan rüyası olduğumu söylüyorlar aslında. Yeniden başlayabilir miyim?
2: İnanamıyorum, kestik. Hayır, çekmeye devam et. Sen de şu aptal kartlarını oku hadi.
4: Aptal kartları mı?
2: Lütfen devam et.
4: Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Beyin özürlü değilim. İsterseniz şaşkın deyin ama ben beyin özürlü değilim. Sadece konuşma şeklim böyle.
2: Ne fark var arada? Yazdığı şekilde okuyamaz mısın yani?
4: Okumam doğru olmaz. Burada her şey yanlış zaten.
2: Yanlış olan ne?
4: Kaba birisin. Çabalıyorum ama kabalık ediyorsun sen. Haksız mıyım Adrian?
5: Doğru.
4: Karımın önünde bu hale düştüğüm için gerçekten aptal olmalıyım.
2: Bırakmak mı istiyorsun? Bırak o zaman. Çıkıp git. Git buradan. Seninle çalışmayı başından beri istememiştim zaten. Hepimizin zamanını boşa harcadın bayım. Öğleden sonramızın tamamı boşa geçti. Leonard. Nereye gidiyorsun? Giderken onu da yanında götür Leonard. Bu adamı da yanında götür. Profesyonel değil ve ben sadece profesyonellerle çalışırım. Yazıyı okuyamadığı için binlerce dolar zarar ettik.
4: Beni lanetleyecek zamanınız yok dedi soyguncu. Tamam beyler, tüfeklerinizi alın ve yüzlerinizi sıkıca örtün diye devam etti. Nasıl oldu?
5: Güzel.
4: Ciddi misin?
5: Hı-hı.
4: Düzgün okursam iyi bir ofis işi bulabilirim. Devam edeyim mi?
5: Sabırsızlanıyorum.
4: Tamam. Brad Lincoln örtü yok Smokey dedi. Kanyona gitsek iyi olur.
5: Güzel okuyorsun.
4: Sağ ol, sen de yalancısın.
5: Teşekkür ederim.
6: Liseyi kaça kadar okudunuz Bay Balboa?
4: Birinci sınıfa kadar.
6: Son bir soruda suç kaydınız var mı?
4: Övünülecek bir şey yok yani. İşi bulabilirim. Devam edeyim mi?
5: Sabırsızlanıyorum.
4: Tamam. Brad Lincoln örtü yok Smokey dedi. Kanyona gitsek iyi olur.
5: Güzel okuyorsun.
4: Sağ ol, sen de yalancısın.
5: Teşekkür ederim.
6: Liseyi kaça kadar okudunuz Bay Balboa?
4: Birinci sınıfa kadar.

0: size ofis işi teklif etmez. Fazlasıyla rekabet var. Neden dövüşmüyorsunuz? İyi bir boksör olduğunuzu okumuştum.
1: Evet, bir gecede yüzüne hiç 500 yumruk yedin mi sen? Bir süre sonra acıtıyor. Zaman ayırdığın için teşekkür ederim, minnettarım.
2: Bay Balboa.
1: Evet.
2: Üzgünüm, size göre işimiz yok.
1: Emin misiniz?
2: Sıradaki.
3: Bak dostum, gerçekçi ol. Lise diploman yok, yeterliliklerin yok. Asgari ücretle işçilik yapmayı düşünmen gerekiyor.
4: Hadi dostum, devam et. Saatlerdir bekliyoruz zaten.
1: Anladığım kadarıyla istesem başka iş bulabilirim ama istiyor muyum peki? Çalışırken mutsuz olacağım bir iş istiyor muyum ben ha? Özellikle paraya ihtiyacımız varken. Köpeğim bile dertlerimi dinlemiyor. Gel bakalım. Bazen keşke köpek falan olsaydım diyorum. Bir öpücük ver.
5: Sadece et taşıma işi var.
6: Et taşımaktan daha iyi bir şey yok mu?
5: Elimdeki tek iş bu. Şirket kısıntıya gitti. Rocky, ödemeler de haftadan haftaya olacak, tamam mı?
1: Bana uyar. Ne zaman başlayabilirim?
5: Yarına ne dersin?
1: Bugüne ne dersin?
5: Tamam, ağır bir teslimat geliyor.
1: Harika. Hey
5: Pali, görmeyeli zayıflamışsın dostum.
1: Evet, çok kilo vermiş değil mi?
6: Teşekkürü boş ver.
1: Teşekkür ederim Pali. Sen de saate teşekkür etmemiştin.
7: Hadi sallanmayın. Ola vereceğiz daha.

0: Hey, bütün gün gördüğüm en güzel şey.
1: Yorgun görünüyorsun.
0: Hayır, yüzüm öyle görünüyor. Ben iyiyim.
1: Sıcak bir banyo ister misin?
0: Hayır, kendimi harika hissediyorum. Bak, çalışırken düşündüm de yarın işten sonra seni bir yerlere götürebilirim. Dışarıda bir şeyler yapmak ister misin ha?
1: Bakarız.
0: Ben isterim. Karnın nasıl?
1: Fena değil.
0: Güzel. Harika göründüğünü biliyor musun?
1: Gel hadi. Gel.

0: Hey Rock, eski dost gibisiniz ha?
1: Eski dost bu kadar yakın olmaz.
0: Bence de öyle.
2: Hey! Hey Rock!
1: Beni mi çağırdın Frank?
2: İşten çıkarmam lazım.
1: Neden? Çok çalışıyorum, iyi iş çıkarıyorum.
2: Evet ama iş gücünü azaltmak zorundayız. Sen başlayalı çok olmadı. Kıdemini az. Yaşlılığımı görebileceğim.
1: Evet.

0: Düşük ücretle çalışmayı kabul etsem?
1: Yapamam, hayır. Sendika kuralları.
0: Sendika. Bugünü tamamlayayım mı?
1: Ha tabii. Rocky, üzgünüm dostum.
0: Evet, ben de.
2: Sendeki hikayeler kitaplarda yok, biliyor muydun? İşte eniştem Rocky, çak bakalım. Eniştem beni ziyarete gelmiş.
0: Nasılsın? Nasılsın? İşler nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı?
2: İyidir. Eski mekandan bakıyorsun ha?
0: Evet. Bak, arabayı almak ister misin?
2: Onu sevdiğini sanıyorum.
0: Artık ihtiyacım kalmadı. Gözüm kötü. Sağ dönüşleri yapamıyorum. Çöp kutularını falan deviriyorum.
2: Sorun mu var? Para mı lazım?
0: Yok, işler yolunda. Bu araba sana çok yakışır. Şuna baksana.
2: Bak, yardıma ihtiyacın varsa söyle, yeter.
0: Hayır, yardıma ihtiyacım yok Pauli. Arabayı alacak mısın?
2: Alırım. Neden kafayı kullanıp yeniden dövüşmüyorsun?
0: Boş ver, artık dövüşmem gerekmiyor. Arabayı alacak mısın? Taksitlerini de üstleneceksin.
2: Olur. Kız kardeşim seni zorluyor mu? Zorluyorsa dişini kır.
0: Saçma övdüğün için sağ ol Pauli, ama dişlerini bu haliyle seviyorum. Tamam. İşte bir araban oldu. Al. İyi arabadır. Sağlığın için de emniyet kemerini tak.
2: Gideceğin yere bırakayım mı?
0: Hayır. Görüşürüz.
2: Hey, kız kardeşime selam söyle. Arabaya ihtiyacınız olursa haber vermen yeterli.
3: İştesin sanıyordum. Ne zaman geldin?
0: Hayır. Artık çalışmıyorum. Beni bugün işten attılar.
3: Oo. Ne oldu?
0: Bilmiyorum. Ben sadece, kimsenin hatası değil de bütçede kısıntı yapmaya başlamışlar.
3: Ne yapacaksın?
0: Bilemiyorum. Ben dövüşmeyi düşünüyordum.
3: Gözün ne olacak? Doktor dövüşmemelisin dedi.
0: Hayır hayır, dövüşmememi önerdi. Ben de önerisine uydum işte.
3: Kör olabilirsin.
0: Kör filan olmam. Gerçekten iyi görüyorum. Gözlerim kartal gibi keskin.
3: Dövüşmek zorunda değilsin. Başka şeyler yapabilirsin.
0: Bak, ben dövüşmeyi bilirim, iyi olmayabilirim ama işim bu benim.
3: Ah Rocky, söz vermiştin, artık dövüşmeyecektin. Paraya ihtiyacımız varsa bir iş bulabilirim.
0: Bunu yapmak zorunda değilsin.
3: Sorun değil, eski işimi geri alabilirim. Pet shop'ta yarım gün çalışırım.
0: Aileyi geçindirmesi gereken benim.
3: Sadece bir süreliğine.
0: Ya oradaki hayvanlardan bir hastalık kaparsan?
3: Saçmalama. Evcil hayvanlarda hastalık yok. Çalışmak istiyorum.
0: Bunu gerçekten istiyor musun?
3: Evet. Paraya ihtiyacımız var. Bebeğimiz olacak.
0: Tamam. Belki de haklısındır. En iyisini sen bilirsin. Yemeği hazırlar mısın? Acıkmaya başladım. Biraz daha çalışıp gelirim.
3: Tabii.

0: Kim var orada?
1: Pazarlamacı.
0: Rocky sen misin? Hey! Sana anahtar verdiğimi hatırlamıyorum. Şuraya bakar mısınız? Kayıp çocuk geri dönmüş. Gel hadi. Yanındaki ne? Uzay canavarıyla mı geziyorsun artık?
1: O Batkus köpeğim. Kulağında ne var?
0: Bu mu? Aptalca sözleri artık daha iyi duyuyorum. Buraya köpeği göstermek için mi geldin?
1: Hayır. Dolabımı geri alabilir miyim?
0: Tanrım, aklından ne geçiyor?
1: Dövüşmek.
0: Dövüşmek mi? Kör olmak mı istiyorsun?
1: Hayır, kör olmayacağım, hayır.
0: Ne dediğimi duydun mu?
1: Evet, gözüm harika, sorun yok yani.
0: Dile, her boksör son bir şansı olduğunu düşünür. Unut bunu, boks kariyerin bitti evlat senin.
1: Bu doğru mu?
0: Evet, kesinlikle doğru.
1: Kariyer için çalış derdin, tam başlayacağım, bitti diyorsun.
0: Derdin ne senin evlat, şaşırdın mı? Dünya şampiyonunu paçavraya çevirdin. Mutlu olmalısın.
1: Belki bu sefer daha iyisini yaparız.
0: Ya daha kötüsü olursun.
1: Yapma Mick. Son seferinde sana bir iyilik yaptım. Bu sefer sen yapacaksın.
0: Tanrım, beni bir türlü anlamıyorsun. Sana bir şey göstermek istiyorum. Bir test. Şimdi tam buraya, burnumun ucuna bakacaksın.
1: Tamam.
0: Bir test yapacağım.
1: Burnuna bakacağım.
0: Burnuma bak. Parmağım burnuma yaklaşınca söyle, tamam mı?
1: Küçük parmağını görebiliyor.
0: İyi.
1: Söyledim, sorun yok.
0: Bekle. Diğer gözünü deneyeceğiz. Şimdi buraya bak. Ve söyle.
1: Gördüm.
0: Hiçbir şey görmüyorsun. Creed yüzünün yarısını çökertmiş. Unut bu işi evlat. Yüreğin var ama artık mücadele edecek halin yok. Bunu unut gitsin.
1: Bu doğru mu?
0: Kesinlikle doğru.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Belki de artık senin mücadele edecek halin kalmamıştır.
0: Doğru.
1: Ha?
0: Doğru. Bak. Geldiğini göremedin bile değil mi? Evet. Hem de benim gibi içi geçmiş bir adamdan geldi. Şampiyon sana neler yapar bir düşün.
1: Bilmiyorum, kötü yaralar.
0: Hayır, kalıcı hasar verir. Sakatlar.
1: Dinle Mick. Artık dövüşemeyeceksem belki burada sana yardım edebilirim.
0: Burada mı? Evet tabii ama biliyorsun evlat, burada kral gibisin. Seni avlu taşırken görmelerini ister misin? Kendine saygın da olacak.
1: Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum tabii. Bu çevrede olmam lazım.
0: Peki evlat. Yarın gel o zaman.
1: Sağ ol Mick.

0: Bakın, ne dersiniz bilmiyorum ama bu maçın tanıtımı için daha fazla reklam yapılmasını istiyorum.
1: Hey, aynı paraya daha iyi bir boksörle anlaşabiliriz. Neden Balboa'nın peşindesin? Neden?
0: Çünkü hala onun kazandığını düşünen insanlar var. Beni şikeyle suçluyorlar. Sahtekar olduğumu söyleyip okulda çocuklarıma hakaret ediyorlar.
1: Gerçeği ister misin?
0: Evet, gerçeği söyle.
1: İşin doğrusu o maçta şansı yaver gitti. Artık işi tamamen bitti. 6 aydır boş boş dolanıp duruyor. Değerli hiçbir antrenör onunla çalışmaz, tamam mı? Bana kalırsa artık yeni birilerini bulalım. Unut o aptalı.
0: Sence o maçta onu dövdün mü?
1: Kazanan sendin.
0: Kazandım ama onu yenemedim. Neden korkuyorsun Tony?
1: Dürüstçe mi?
0: Evet, dürüstçe.
1: O bize göre biri değil. Ona daha önce hiçbir adamın yemediği kadar yumruk attığını gördüm ama yorulmadan peşinden gelmeye devam etti. Bizim hayatımızda böyle bir adama yer yok. Ne hissettiğini biliyorum. Ama bırak peşini. Bırak gitsin. Şampiyon sensin.
0: Teşekkür ederim. Halkla ilişkilerden sorumlusun değil mi? Yeni bir kampanya başlat. Bu adamı ortaya çıkartmak için kamuoyunda bir şeyler yapın. Gururunu kırın. Etrafındaki insanlar konuşmaya başlasın, tamam mı?
2: Eğer söylediğin aşağılama taktiğini kullanırsak kötü adam durumuna düşersin.
0: Bak, ringe çıkartacak her şeyi yapın.

0: Otursun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aa, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Armut koltukta Storm viraj alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
15: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
17: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
17: Ama sahipleri onları çok seviyor.
19: İlk arabamdı.
18: Tansiden vazgeçemem.
17: Geriye tek bir soru kalıyor.
18: Kalsın mı? Kalsın mı?
5: Yoksa atsın.
3: Esas heyecan şimdi başlıyor.
17: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
18: Başıma ne gelecek acaba?
19: Bakmaya cesaret edemiyorum.
18: Ta-ta.
17: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
13: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
12: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
15: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
16: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir,

0: Ne haber?
1: Hey.
0: Ne var?
1: Cesaretin nerede?
0: Neden bahsediyorsun?
1: Beni duydun.
0: Nedir bu? Apollo Creed korkak tavuğa karşı. Çok komik değil mi?

0: Hey Chico, beni dinle, beni dinle. Neden sırıtıyorsun? Neden bu kadar mutlusun? Bak edeceğim. Biraz gülle, farkı göreceksin. Güçlü ses çıkardığında İncil'de de yazdığı gibi manevi gücün artar. Yumruklarınla da gülersin. Hey Rock, Rock, buraya gel. Bu Latin haftada nasıl yumruk atıldığını göster, o da öğrensin bari. İşte bu ya, çirkin bakış ve gürlemek. Hey John, kovaları boşalsın, ağzına kadar dolmuşlar, görmüyor musun?
1: Tamam John, tamam.
0: Bırak yapsın.
1: Sorun değil, ben hallederim.
0: Uğraşma, bırak.
1: Sorun değil.
2: Dayı bekle biraz. Tamam al.
1: Affedersin.
2: Hey. Affedersinden daha sert bir şey bilmez misin sen?
1: Tamam. Gerçek boksör gibi vur. Tavuk gibi değil. İşte böyle.
0: Aferin sana. Devam et, devam et, devam et. Durma.
3: Merhaba Rock.
1: Merhaba Tony. Nasılsın?
3: Beni bırak. Asıl sen nasılsın? Bu çöplükte çalıştığını duydum. Ne yapıyorsun? Söylesene.
1: Süpürüyorum. Tükürük kovalarını döküyorum.
3: Sen hademe değilsin Rock. Böyle bir işe ihtiyacın yok. Ayrıca İtalyansın. Gel ve benimle çalış.
1: Peki ne iş yapacağım? Eskisi gibi tahsilat işi mi yoksa?
3: Başka iş de olabilir. Bahis işine gir. Açık havada olursun. Burası kokuyor.
1: Teklifin için teşekkürler Tony ama artık öyle işler yapamam.
3: Sağlık sorunları mı? Dinle, gitmem lazım. Kafana takma şampiyon.
1: Tamam, görüşürüz.
3: Şu adamı hatırladın mı?

0: Hey! Bu akşam kulüptekiler nasıl?
1: Aa, herkes iyi. Günün nasıl geçti? Ah,
0: çok eğlendik. Harikaydı. Yardım edeyim mi?
1: Evet.
0: Tamam, ver bakalım. Belki evde kalıp karnını dinlendirsen daha iyi olur ha?
1: Sadece yarım gün. Paraya ihtiyacımız var.
0: Evet, belki de haklısın. Heh, işte oldu. Bunu sevmedim. Yulafını isterim ben. Dinle. Neden bunları bırakıp eve gitmiyoruz? Sana bir iki espri yaparım, sen de gülersin. Ha? Ha?
1: Olabilir.
0: Bu hayata gülmek gerekir. Ne dersin? Olabilir mi?
1: Evet.
0: Belki mi?
1: Belki.
0: Belki mi? Tamam, o zaman hemen gidelim.
1: Tamam.
0: Tamam. Hey Adrian.
1: Evet.
0: Dinle şunu. İnekler neden zil takar?
1: Neden?
0: Boynuzlarıyla kapı çalamazlar. Hoşuna gitti mi? Hayır mı? Okulda buna çok gülerlerdi. Herkesi kırıp geçirirdim.
2: Hey! İyi süpürüyorsun ahbap.
1: Sana mı söyledi?
0: Galiba beni biriyle karıştırdı. Gidelim.
2: İtalyan tavuğu.
0: Hayatınız o kadar kolay ki. Burada ne yapıyorsunuz ha? Aranızdan biri bugün hareket etti mi? Kavanozla yaşamak nasıl? Arada bir egzersiz yapmalısın. Bir şeyler yemek ister misin ha? Al bakalım. Hadi kaf, hey Link. Orada rahat mısın ha? Ha? Televizyon izlemek ister misin ha? Televizyonu açayım mı?
3: Los Angeles Rams uzatmalarda korsanları 13-10 mağlup etti. Frank Corell'in ceza...
0: Hey Batkus, ne haber? Gel buraya oğlum, gel. Ha? Bugün neler yaptın bakayım? Ha? Bugün kimseyi havladın mı? Ha? Adrian, bazen Batkus'a bakınca normal bir köpek olmadığını düşünüyorum.
1: Sence nasıl bir köpek?
0: Bilmiyorum. Ona dikkatli bakınca bana sıradan bir köpekmiş gibi gelmiyor.
3: Bugün Apollo Creed'in sarayı andıran spor salonundaydım. Şampiyon her zamanki gibi Rocky Balboa için lafını esirgemedi.
4: Pek çok insanın kendine İtalyan aygırı diyen korkak tavukla rövanş maçına çıkmamı istediğini biliyorum. Ama o benimle ringe çıkacak kadar şerefli biri değil. Aygır değil, tavuğun teki.
3: Bunun cesaretle ilgili olduğunu sanmıyorum. Resmi olarak emekliye ayrıldım.
4: O aptal ayrıldım. Saklanıyor. Benimle yüzleşmek istemiyor. Korkuyor. İkimiz de biliyoruz.
3: Apollo, bence gözü dışında başka şeyler var. Hakem kararıyla gelen zaferde sen de şüphe altında kaldın. Ben de pek çok kişi gibi berabere evet. Kaldığınızı sanmıştım.
4: O senin fikrin. Artık rövanşa hazırım. Böylece sıradan ve sadece şansı yaver giden bir sıradan boksörün karşımda 5 dakika dayanacak yeteneği olmadığını kanıtlayabilirim. Adam kaçıyor, saklanıyor, yüzleşmek istemiyor. Sana söylüyorum rakip, Amerikalılar bilsin istiyorum. Dünya öğrensin istiyorum. Seninle karşılaşmaya hazırım. Nerede ve ne zaman istiyorsa kendine İtalyan aygırı diyen bu adamı deviririm. Tabii beni arayacak cesareti varsa beni ödemeli ara. Ara beni, paran yoksa yollayayım.
3: Bu resmi bir maç olacak. Boksöre karşı yumruk torbası. Herkes onları yeniden ringde görmek istiyor. Ama bir sorun var. Rocky Balboa nerede? Röportajımızın sonuna geldik ve stüdyoya
5: gidiyoruz. Sağlık serseri!
0: Şöyle bir düşündüm de artık reklam filmi çekemiyorum. Kesimhanede de çalışmıyorum. Boksa devam etmeliyim.
1: Boksu bıraktım demiştin.
0: Evet. Sanırım yine bir hiç olmaya başladım.
1: Benim için öyle değilsin.
0: Kendime göre. Buramda.
1: Üstesinden geleceğiz.
0: Sorun burada. Zor koşullarda geçinmemizi istemiyorum. İyi şeylere sahip olmalısın. Çocuğumuzun da iyi şeyleri olmalı.
1: Sahip olacağız.
0: Bence şimdi ihtiyacımız var. Ne dersin?
1: Aa, Rocky, lütfen. Bir şey kanıtlamak zorunda değilsin.
0: Bildiğim tek iş bu.
1: Yapmanı istemiyorum.
0: Bildiğim tek şey. Adrian. Senden asla kadın olmaktan vazgeçmeni istemedim. Lütfen sen de benden erkek olmaktan vazgeçmemi isteme. Lütfen.

0: O serserinin kafasını kırmalıyız.
1: Kesinlikle.
2: Rocky.
1: Üzgünüm.
0: O zaman...
1: Yapalım şu işi.
3: Apollo, rövanş için yer belirlendi mi?
4: Philadelphia Spectrum'da olacak. Yaşadığı şehrin olanları görmesini istiyorum. Philadelphia'lıların, Amerikalıların, tüm dünyanın onu iki roundda yendiğimi görmesini istiyorum. Bu maçtan sonra kalan parçalarını incelemek için laboratuvar gerekecek. Bunu garanti ediyorum.
5: Peki, Spectrum'daki dövüş için ne diyorsun?
1: Şey, orada olmasına çok sevindim.
5: Neden?
1: Çünkü evime neredeyse 10 dakika mesafede.
6: Apollo, ilk maçta rakibinin solak olması yüzünden devrildiğini söyleniyor. Solunu kullanması seni şaşırttı mı?
4: Solaklığıyla ilgisi yok. Dövüşü hafife almıştım ve bu adam şanslıydı. Ama bu sefer herkes gerçek Apollo Creed'i görecek. Dünya Apollo'nun gerçek gücünü görecek. Yıldırım gibi hızlıdır ve yakalanmaz. Oyunsuz, hilesiz sonuç alır.
5: Rocky, bu kez Apollo'ya karşı şansın var mı?
1: Bilmiyorum, gözü dönmüş gibi. Mick'le elimizden geleni yapacağız işte.
7: Yumruklarına dayanamaz.
4: Bu da kim? Al Capone mu?
7: Olsaydım bilirdin.
4: Çoğunuz benden hoşlanmayabilir ama sorun değil. Ama Apollo Creed Kasım'da Şükran Günü'nde muhteşem bir törende onu kendi şehrinde yenecek. Onu Şükran Günü hindisi gibi yiyeceğim.
2: Rocky payına düşen rakam büyük. O parayla ne yapacaksın?
1: Yapmam gereken ilk şey kiramı ödemek. Ayrıca yapılacak işleri düşünürken bir liste hazırladım. Birkaç şapka istiyorum, bir motosiklet ve Adrian için birkaç şişe parfüm. Güzel kokmayı seviyor. Sonra birkaç Muppet Show oyuncağı. Bilirsiniz Fazim, minik kuş. Bir de şu kurbağa, adı Kermit miydi?
0: Bilmiyorum.
1: Bir de belki kilise için bir heykel. Sana da bir kar küreme makinesi Pauli. Öyle şeyleri seversin.
7: Evet.
8: Rocky şampiyonu yerecek bir şey söylemeyecek misin?
1: Yermek mi? Evet. Harika biri.
3: Biraz eğlenmeye ne dersin?
4: Burası sana sik gibi mi görünüyor? Kasım'da benim olacaksın.
1: Çok sinirli.
0: Kimin o bu arada? Nasıl hızlı hareket ettiğine bak. O direği gözüne yapıştırıveriyor.
1: Evet.
0: Onunla yeniden dövüşmek cesaret ister evlat.
1: Bana güvenmiyor musun?
0: Gönlümü. Stilin kolayca tahmin edilebilir. Solak dövüşçülerin hatası buradadır. Çoğunlukla yüzlerini öne getirirler. Sağları iyi olmadığı için sollarını vurmaya çalışırlar. Solaklara maç izni verilmemeli.
1: Daha önce niye söylemedin?
0: Duygularını incitmek istemedim. Bak şimdi. Mucize gerçekleştirmek için Rocky, her şeyi değiştirmen gerekiyor. Sahilini kullanmayı öğrenmelisin. Bu Apollo'yu şaşırtacak ve kötü gözünü de koruyacak. Tamam mı?
1: Artık sahilde dövüşmeyi öğrenemem. Hayır.
0: Öğrenemem ne demek? Yapamam yok. Öğrenemem yok. Seni öyle dövecek ki şu halinden daha çirkin olacaksın. Dile. Maça sahille başlarsın. Sonra birden değiştirir ve tarihi yazarsın. Ama önce hızlanman gerek. Çok hızlı olmalısın. Yağ gibi kayacak bir hıza ihtiyacımız var. Bize gereken hız. Sana bacaklarını hızlandırmayı öğreteceğim evlat. O pis şeyi giymek zorunda mısın?
1: Şans getirdiğini biliyorsun.
0: Sineklerden başka bir şey getirdiği yok. Şimdi beni dikkatlice dinle. Senden şu tavuğu kovalamanı istiyorum Rocky.
1: Neden tavuk kovalayayım canım? Utanç verici.
0: Çünkü ben kovalamanı istiyorum. Eskiden eğitime tavuk kovalayarak başlardık. Bu ufaklığı yakalamayı başarabilirsen yıldırımı bile durdurabilirsin Rocky.
1: Yemek için fazla kartlaşmadan yakalamayı tercih ederim ben.
0: Senden daha kart değil. Şimdi yakala şu tavuğu hadi.
1: Ben çiftçi değil, boksör.
0: Peki başlıyoruz. Hadi yakala şunu. Yakala yakala yakala. Hadi derdin ne senin, olmuyor mu? Yakala hadi. Koş. Peşinden koş koş. Koş. Hadi yakala şunu. Ne oldu? Kızına yetişemiyor musun? Hadi koş peşinden, yakala şunu artık. Ne oldu? Nefesin mi kesildi? Hızlı ol. Hızlı ol. Hızlı ol. Bir tavuğu bile yakalayamıyor musun? Küçük bir kız gibisin.
1: Kızarmış tavuğa döndüm böyle.
0: Hadi hadi hadi. Uyan artık. Hadi devam et. Hareket. Hareket. Yumruk at.
7: Meyran, kız kardeşimin nesi var?
1: Onunla konuşursan sevinirim. Bu işten hoşlanmadı ve ağlamaya başladı. Dövüşmemi istedi.
0: Bu evcime tavırlarda ne oluyor? İşinle ilgili tamam mı? Acele kadar devam et. Hiç durmadan 500 kere. Beni duydun mu? 500 kere.
1: Öbür kolumu kullanmak istiyorum.
0: Denersen kökünden keserim. Anladın mı?
7: Bir şeyler yaparım.
1: Umarım yaparsın. Minnettar kalırım.
0: Affedersin, sohbetiniz evet. Bitti mi? Devam edebilir miyiz? Çok iyi olacak. Şimdi vur torbaya, vur. Acele kadar devam et, vur hadi.
1: 3,
0: evet. 500 tane istiyorum. Durmadan devam et.
1: Kaçta kaldım? 7 mi, 8 mi?
9: Devam et. Devam et. 1-2. Hadi, hadi. Devir şunu. Daha sert, daha sert. Vur, vur. Devam et. Midesine çalış. Evet. Kaldır bacakları. Hadi kaldır şunları. Kaldır. Daha hızlı. Hızlı. Hızlı. Tempo. Tempo. Hadi.
4: Ayağa kalk. Birini daha getirin.
9: Antrenman boksörlerine daha yumuşak vur.
4: Bana başkasını getir dostum.
0: Tempo! Neyin var? Sana göre daha mı hızlı? O küstah pişman edeceksin. Geçen sefer kazanmamız gerekirdi ama bu kez korkunç olacaksın evlat. Yağ gibi olmalısın. Hızlı bir İtalyan aygırı. Yıldırımı yutacaksın. Şimşeği dağıtacaksın. Seni kafese koymamız gerekecek.
1: Biraz ara verelim olur mu?
0: Ara mı? Ne arası? Nereye gidiyorsun? İşimiz bitmedi. Hey, sana nereye gidiyorsun dedim. Boşuna konuşuyorum değil mi?

0: Depo, depo. Yakala o serseriyi. Hızlı, daha hızlı. Küçücük adamı yakalayamıyor musun? Olmuyor mu? Yolunu aç. Sana gelmesin sağla. Vur, vur. Daha hızlı. Ölü gibisin. Şu küçük kız topunu yakalayabilirsen, Kridi de rahatça yakalarsın. Hadi kıpırda artık.
1: Ah tanrım.
0: Tempo. Hey ölü balık, buraya gel.
1: Hey, hasta mısın evlat? Evlat. Neyin var senin?
2: Yok bir şey.
1: Bak, ne diyeceğim sana. 45 dakikalık dövüş için 45 bin dakika sıkı çalışman gerek. 45 bin saat. Bu da durmadan bir ay demek. 10 hafta, günde 10 saat dinle. Ama daha bir saat bile çalışmadan. Çalışmak için ne beklediğini bilmiyorum. Ne bekliyorsun? Ha?
2: Bilmiyorum.
1: Keyfim bilir.
3: Merhaba Rocky.
2: Merhaba Pauli, nasılsın?
3: Senin için biraz endişeleniyorum.
2: Neden?
3: Aklın başında değil gibi.
2: Saçmalama, iyi gidiyorum. Bak ne diyeceğim, maçta benim köşemde çalışıp ringde olmak ister misin?
3: Ne, öldürülmeni mi isteyeyim ha?
2: Yapma Pauli, iyi.
3: Kardeşim yüzünden suçluluk duyuyorsun, aklın karışık.
2: Düzelecektir.
3: Hayır, düzelmeyecek.
2: Sorun yok Pauli, tamam mı?
3: Tamam falan değil.
2: Edrian'ı kendi haline bırak.
4: Tamam güzel. Karnını koru.
1: Şişt evlat. Şunu taşırmasın. Çünkü kova taşımak sana daha çok yakışıyordu.
2: Ne demek bu şimdi?
1: Benzin istasyonunda işe yeni girmiş çocuk gibi çalışıyorsun. Hatta o bile senden daha iyi çalışır.
2: Duş alsam iyi olacak Mick.
1: Abi iyi fikir.
4: Daha az.
1: Kafanı soğuk suya sok.
4: Hadi bakalım. hadi daha.
1: İyice bekle.
4: Evet işte böyle. Hadi.
3: Hey Adrian, neredesin?
5: Polly.
3: Evet Polly, ne yapıyorsun böyle?
5: Ne demek bu?
3: Ne yapıyorsun diyorum.
5: Hangi konuda?
3: Adamın kafasını karıştırıp duruyorsun.
5: Saçmalama, onu korumaya çalışıyorum.
3: Nasıl yapacaksın? Sincapları besleyerek mi? He? Sana böyle mi öğrettim? Yardımın lazım ama onu terk ediyorsun. Buna inanamıyorum.
5: Bana hiçbir şey öğretmedin Polly. Bir şey öğretmedin ve Rocky'yi incitmedin.
3: Aklını karıştırdın. Farkında değil misin?
5: Ne saçmalıyorsun? Öyle bir şey yapmadım.
3: Bahane üretme. Senin yüzünden işi bitecek.
5: Bu doğru değil. Böyle konuşma.
3: Konuşuyorum. Git ve ona işlerin yolunda de.
5: Yolunda değil Polly. Kör olursa sen çeker gidersin ama ben yapamam.
3: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Adrian, neyin var?
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: Sana.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi pirinç.
2: Şeftali.
3: Budur. Boş ver sen bu reklamı.
4: Kendinlere bu tadı. İlk yudumda sen de söyle.
2: Fusti.
5: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
7: Her anın double shot Ice Break.
8: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
9: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
10: Tatlı yiyelim.
11: Tatlı konuşalım.
12: Ne sildi festi?
13: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
14: Topette lezzetlerin enfesti festi.
15: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle?
18: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
18: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: Cesaretine ne oldu?
21: Derdin ne Mick?
20: Derdim mi?
21: Evet.
20: Sorun sende evlat. Yüreğinde büyük bir sorun var. Söylesene, içinde hiçbir şey kalmadı mı? İçeride sıradan bir serseri gibi çalıştığının farkında mısın?
21: Serseri mi?
20: Evet, serseri.
21: Belki de haklısın, içimde bir şey kalmamıştır.
20: Tamam o zaman. Benim vaktimi de boşa harcayıp durma. Duydun mu? Git layık olduğun bahis tahsilatçılığına dön. Yine eskisi gibi yaşa. Hiç olmaya devam et. Ama bir daha asla buraya dönme. Çünkü artık yaşlandım. Seni gibi bir serseri için değerli vaktimi harcayamayacak kadar yaşlıyım. Korkak herif.
22: Hey Rak, seni yolun karşısında çağırıyorlar.
21: Ne olmuş?
22: Karın hasta.
21: Adrian.
23: Doktor Silver, ortopedi servisinden bekleniyorsunuz.
24: Bay Balboa. Ben Doktor Cooper. Bebek şu anda iyi durumda ama erken doğum oldu.
25: Cinsiyeti ne?
24: Erkek oldu.
25: Tanrım, bunu nasıl becerdin?
21: Şey, peki Adrian nasıl? Şu anda nerede?
24: Şey, bazı sorunlar var.
21: Ne gibi?
24: Eşiniz buraya geldiğinde kanaması vardı. Erken doğum genellikle kendini zorlamaktan ve aşırı yorgunluktan olur. Ani kan kaybı yüzünden de şu anda komada.

0: Edrin benim. Çok hasta olduğunu söylediler. Ama inanmak istemiyorum. Belki sadece yorgunsundur. Hiçbir şey için endişelenme. İstediğin kadar uyu, tamam mı? Uyandığında burada olacağım.
1: Hadi gel Rocky. Burada yapabileceğim bir
0: şey. Hayır, gelemem.
1: Gidip oğlunu yakından görelim.
0: Olmaz, Edrin'le birlikte göreceğiz. Tamam mı? Oğlumuzu birlikte göreceğiz. Edrin'le birlikte.

0: Bay Balboa, ziyaret saati sona erdi.
1: Sessiz olurum, kalamaz mıyım?
0: Üzgünüm. Hastane kuralları.
2: Burada elimizden bir şey gelmez.
1: Kiliseniz var mı?
0: Evet, var.
1: İyi geceler.

Merhaba evlat. Saat sabahın 3'ü. Önce evine gittim. Kayınbiraderim oradaydı. Bana burada olduğunu söyledi. Saat 3 oldu evlat. Adrian, yani eşin, iyi bir kız. İkiniz için de gerçekten çok üzgünüm. Maalesef elden bir şey gelmiyor. Ama sana bir tek şey söylemek istiyorum. Bir daha da tekrarlamayacağım. Evet Rocky, bir şansın daha var. Bu ikinci bir şans. Bahsettiğim dünyanın en büyük unvanı. Sen de bunun için dünyanın en tehlikeli boksörüyle dövüşüp savaşacaksın. Ama şu anda bildiği gibi kafan iyi çalışmıyor Rocky. Bu dövüş çok yakında gerçekleşecek ve sen hazır değilsin. Form tutmakta zorlanıyorsun. Tanrı aşkına söyler misin? Neden ayağa kalkıp daha önce olduğu gibi bu adamla hak ettiği şekilde dövüşmüyorsun? İlk dövüş muhteşemdi. Ama onun önüne böyle yatamazsın. Nasıl diyeyim? Zavallı bir sokak köpeği gibi uzanamazsın. Çünkü senin suratını darmadağın edecek. İnan bana, bu doğru. O adam kazanmak falan istemiyor. Seni gömmek istiyor, gömmek. Aşağılamak istiyor. Dünyaya ilk başta olanların sadece tesadüf olduğunu kanıtlamak istiyor. Senin için serserinin şansı yaver gitti dedi, biliyor musun? Evet ha. Şu anda kızdım ve böyle kutsal bir yerde ağzımı bozmak istemiyorum. Ama bence sen bunlardan fazlasına sahipsin. Çok daha fazlasına. Ama eğer bırakmak istersen, eğer vazgeçmek istersen, inan bana, ben de vazgeçebilirim. Burada mı kalmak istiyorsun? Seninle kalacağım. Evet, seninle kalacağım. Ve dua edeceğim. Kaybedecek neyim var?

Çiftliğe giden başka yol, kestirme bir patika yoktu. Ama Merrill hayır var dedi. Çocukken yaşlı bir adamın sınırda sığırları gütmesine günlerce yardım etmiştim. Beni duyuyor musun Adrian? Dinlemeye devam et lütfen, olur mu? Bruce kahvaltıdan sonra ekibin diğerlerini takip etmek için yola koyulmasını seyretti. Cora ve Kay, Bud'ın diğerlerinden 15 dakika önce vadiye girdiklerini gördü. Son dakikada kız Olga'ya dönüp bir soru sordu ve "Söylesene kim bu Mason?" dedi. Olga "Bekle" deyip atları ahıra doğru götüren Marvel'ın peşinden gitti.

Bak Adrian, bunu da senin için yazdım. Bilmiyorum hoşuna gider mi? Dinle bak, okuyacağım şimdi, tamam mı? Buz pateni yaptığımızı hatırla. Senin harika olduğunu düşünmüştüm. Ama bir anda kaydın. Düşmek üzereydin ve seni tutmaya çalıştım. Bu seninle ilk kez dışarı çıkışımızdı. Ondan sonraki her gün muhteşemdi. O yüzden bilmeni istiyorum ki nereye gidersen git, Atlantic City'ye ya da karların içine. Hiçbir şey için endişelenme. Çünkü bu yüzüğü taktığım sürece senin için hep orada olacağım.

0: uyanacağını biliyordum. Şükürler olsun. Tanrım, şükürler olsun.
1: İkinci isteyen var mı? Adrian, şişesi $6.
0: Gerek yok, artık içmiyorum.
2: Bebeği hala görmedin mi?
0: Hayır canım, birlikte ben görmek gördüm. İçin bekledim.
1: Çocuk bir harika, kolları onunki gibi Mickey.
3: İşte geldi.
1: Ha, bakın işte geldi.
0: Olamaz.
3: İşte annem.
4: Bu kadarcık mı?
0: Hadi ama. Evet. İnanamıyorum. Bizim mi?
2: Evet.
0: Gerçekten bizim mi?
2: Teşekkür
0: ederim. Boş versene, bütün işi sen yaptın. Adrian bunu başardığına inanamıyorum.
2: İnan bana, başardık.
0: Olamaz. Adı bile yok daha. Ne diyeceğiz ona?
1: Polly harika bir isim.
0: Evet, aslında Polly iyi bir isim.
2: Babasının adını versek?
0: Rocky Junior mı? Bunu gerçekten evet. İster misin?
2: Evet.
0: Adrian, bu gördüğüm en güzel bebek. Harika iş çıkardın.
2: Çok yorgun görünüyorsun. Neden biraz uyumuyorsun?
0: Hayır. Kendimi harika hissediyorum. Dinle, düşündüm de artık Creed'le dövüşmemi istemiyorsan geçinmek için başka bir yol bulabiliriz.
2: Yapmanı istediğim bir tek şey var.
0: Neymiş?
2: Buraya gel.
0: Ne?
2: Kazan. Kazan.
4: O zaman ne bekliyoruz? Hadi kazanalım.

0: Kaldır! Kaldır! Kaldır! Devam et! Devam et! Hadi! Kaldır! Kaldır! At şu yağları vücudundan! Hadi! Kaldır! 27! 28! 29! Devam!
1: 41! 42! 43! 46! 47!
0: Kaldır! Kaldır! Bir daha! Sağ, sağ, sağ!
2: Bravo!
0: Yakaladım! İşte hız bu! İşte bu! Hızlan! Hızlan! Hızlan!

0: İyi akşamlar. Ben Bill Baldwin. Size Philadelphia Spectrum'dan sesleniyorum. Rocky Balboa, dünya şampiyonu Apollo Creed'e karşı. Bu akşamki partnerim, sevgili dostum Steve Na.
1: Teşekkürler Will. Bu geceki büyük karşılaşmayı izleyenler bence kelimenin tam anlamıyla gerçek bir savaş görecek.
2: Hiçbir şey için endişelenme. Her şey yolunda. Gitmem lazım. Adrian, keşke doktorun bu maça gelmene izin verseydi.
3: Keşke.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Gün boyu çamaşırını koru, günlük
3: günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
0: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
8: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle?
12: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
14: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Sen doğru adamsın, bir numarasın. Şampiyonsun, en iyi sensin. Kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler seni seviyor. En iyi sensin, bir numarasın, şampiyonsun. O adam senin, parçalı onu, o senin. O serserinin seninle ringe çıkmaması gerekiyordu. Ama bu gece ona kim olduğunu göstermeni istiyorum. Ona kim olduğunu göster.
16: Geliyor! Bebek için ona yardım et, olur mu? Tamam mı?
17: Her şeyle ilgileniriz.
16: Ben yokken bütün sorumluluk sende, anlaşıldı
17: mı? Git artık, kendi maçına geç kalacaksın.
18: Her şey yolunda gidecek.
16: Artık gidip dövüşsem iyi olacak.
18: Seni seviyorum.
16: Ben de seni seviyorum.
17: O serserinin ciğerini patlat.
16: Adrian, keşke gelebilseydin.
17: Doktor hayır dedi. Ringde dikkatli ol.
16: Kendine dikkat et.
18: Bol şans.
19: Şampiyon basına yaptığı açıklamada kariyerinde hiç bu kadar formda olmadığını söyledi.
15: Daha sert. Daha hızlı.
19: Rocky Balboa'nın kazanma şansı 1/5. Philadelphia'da büyümüş bir sokak dövüşçüsü. Bakalım 10 ay önceki inanılmaz başarıyı tekrarlayabilecek mi?
20: Bildiğiniz gibi şampiyondan gerçekten dayak yedi.
16: Carmine. Hey, Peder Carmine. Peder Carmine. Evde misiniz? Cevap verin. Peder Carmine. Hey Peder Carmine.
21: Sen de kimsin?
16: Benim Rocky Balboa.
15: Rocky.
16: Evet.
15: Aklını mı kaçırdın? Senin çok daha sıhhatli olman gerekiyordu.
16: Maça gidiyorum ama düşündüm ki belki bana küçük bir iyilik yaparsınız.
15: Söylesene, ne iyiliği?
16: Maçla ilgili bir iyilik. Artık ailem ve bebek var. O yüzden beni kutsamanızı istedim. Böylece bu gece dayak yesem bile sonu çok kötü olmaz. Bir şeyler yapabilir misiniz?
15: Baba, oğul ve kutsal ruh adına Tanrı seni kutsasın.
16: Teşekkür ederim peder. Gitmeliyim. Çok geç kaldım. Kilisede görüşürüz. Kendinize iyi bakın.

0: Lanet olsun.
1: Merhaba Raki.
2: Boşanlar Raki.
3: Boşanlar
0: Raki. Yoksa kafanı kıracağım. Aklımı kaçırdın. Nerede kaldın? Maçımız var. Unuttun mu? Meraktan öldüm. Çabuk soyun hadi. Herkes bekliyor.
4: Stu, bu maçla ilgili çok söylenti var.
5: İçlerinde en çok konuşulanı Apollo'nun kan dökerek maçı çabuk bitirmek istediği. Böylece ilk maçtaki şans faktörü doğrulanacak.
6: Yıldırım gibi. Daha sert. Daha sert. Evet, daha sert. Evet.
7: Ye onu.
6: İşini bitir. İşim. Parçala. Parçala. İşim. Gebert onu.
7: İşim bitir.
6: Diğerini sök. İşim. O senin.
8: Vakit geldi evlat. Hadi bitirelim şu işi.
9: Tamam, hazırım.
8: Şimdiden başım ağrımaya başladı.
0: Hayır, kondisyonun mükemmel. Çok iyi durumdasın.
8: Sen de iyi görünüyorsun.
0: Teşekkürler ama nefesini dövüşe sakla.
8: Hey Mick.
0: Evet.
8: Hey Mick.
0: Evet.
8: Belki sonra fırsatım olmaz diye şimdi söyleyeceğim. Senin için çok çalışacağım, tamam mı?
0: Teşekkürler.
8: Bornoz güzel değil mi? İlk maçta giydiğinden daha iyi. Hatırlasana berbattı.
0: Güzelmiş, kusursuz.
8: Evet, çok hoşuma gitti.
0: Benim de. Hadi bakalım.
4: Rocky Balboa ringe doğru ilerliyor.
5: Evet, Rocky Balboa.
10: Rocky!
5: İtalyan aygırı diye tanıyor, ringe doğru gidiyor. Yetenekleri bu kadar kısıtlı bir boksörün bu denli sevilmesi şaşırtıcı. Spektrumdaki seyirciler Rocky'nin ismini haykırmaya başladı. Burada bir haydi destekçisi var. Balboa sarı siyah bir bornoz giymiş. Geçen maçta et deposunun kırmızı bornozunu giymişti. Okul müsameresine katılmış gibi görünüyordu.
4: 31 yaşındaki Rocky ring hakemi Lou Filippo ile el sıkışıyor. Artık şampiyonun ringe gelmesini bekliyoruz. Burası Rocky'nin hayranlarıyla dolu. Bu kadar İtalyanı bir anda görmemiştim
5: ben. Sen söyledin, ben değil.
10: Rocky! Rocky!
0: Bu insanlar senin işin burada.
8: Minnettarım.
0: Burası hazır mı?
8: Galiba.
0: Pekala, bu bizim gecemiz.
5: Seyircinin ıslıklarına bakılırsa şampiyon spektruma geliyor.
4: İşte şampiyon Apollo Creed. Geçen sefere göre çok daha kararlı ve galibiyete odaklı görünüyor.
0: Bu Apollo, sen kimi bekliyordun?
8: Belki gelemez diyordum.
11: Tüm zamanların şampiyonu.
5: Şampiyon şimdi ringe çıkıyor. Oldukça ciddi ve çok kararlı görünüyor. Rocky kendine fazla güvenmiyor gibi.
11: Tüm zamanların en usta, en güçlü, en iyi boksörü.
12: İşim bitti dostum. İşim bitti.
0: Seni kızdırmasına izin ver.
8: Sen kızar mıydın?
0: Evet.
13: İyi akşamlar hanımlar beyler. Philadelphia Spectrum'a hoş geldiniz. Birazdan gecenin karşılaşması başlayacak. Dünya ağır sıklet şampiyonluğu için tam 15 round. Siyah köşede büyük dövüşçülerin doğduğu muhteşem şehir Philadelphia'da doğup büyümüş olan 92 kilo ağırlığında İtalyan aygırı Rocky Balboa.
14: Bekliyor dansını sen.
13: Kırmızı köşede ise modern dünyanın hiçbir köşesinde tanıtılmasına gerek olmayan 100 kilo ağırlığında ring dövüşünün gerçek ustası. Bugüne kadar namağlup unvanını koruyan, eşi benzeri olmayan dünya ağır sıklet şampiyonu, efsane sporcu Apollo Creed. Ring hakemi Lou Filippo talimatları verecek.
15: Sana güveniyoruz Rocky. Kaçmasına sakın izin verme.
16: Pekala beyler. Kuralları söyleyeceğim ve onlara uymanızı bekleyeceğim. Belden aşağı ve böbreklere vurmak yok.
9: Tamam.
16: İki elle vurmayın. Nakav durumunda köşenize gidin ve ben geldiğine kadar bekleyin. Anlaşıldı mı? Bu kadar beyler. Temiz dövüşün.
15: Bitir işini Rock.
12: Sonun geldi.
1: Hı. Canını okurak. Hadi.
3: Bol şans evlat.
1: Hadi
12: çok öfkeli.
0: Bize ne? Gözünü koru yeter. Ne olursa olsun sana söyleyene kadar sol yumruğunu kullanma. Aklı ol hadi.
12: Tamam.
16: Eyrak, bol şans.
12: Teşekkür ederim.
0: Seni hemen bitirmeye çalışacak, unutma. Bu roundu atlatırsan gerisi senindir.
12: Anladım.
0: Kim olduğunu göster.
3: Bu işi burada bitir. Onu yere sar hadi.
4: Rocky Balboa dua ederken şampiyon köşesinde dans ediyor. 100 yılın karşılaşmasına saniyeler kaldı. Gong çaldı ve süper rövanş başlıyor.
5: Şampiyon hızlı geldi. Birkaç sağ sol yumruk attı ve maçın hakimiyetini ele geçirdi. Parmak uçlarında ve ringin çevresinde dans ediyor. Rocky ise sağ gard almış ve sağ yumruğuyla dövüşüyor.
4: İnanamıyorum. Redelkyalı solak boksör sağ yumruğuyla dövüşüyor.
3: Demir onu Rocky!
0: Attığı direklere dikkat et. Gözünü koru. Acile duruyorsun. Hadi.
7: Yapacak hadi. Bu kadar mı?
16: Ayrılın.
7: Devrilmeye hazır mısın?
5: Şampiyondan iyi bir sağ. Bir tane daha. Bir sağ daha. Rakibini köşeye sıkıştırdı. Üç sıkı sağ yumruk attı. Şimdi Balboa saldırıyor. Kafaya bir sol, bir de sağ. Balboa çok yumruk aldı ama kondisyonu iyi görünüyor. Kolay kolay pes edeceğe benzemiyor. Şampiyondan bir sağ yumruk. Bir tane daha. Balboa'nın şimdi başı dertte. Şampiyon açılmaya başladıkça sağlı sollu yumruklar atıyor. Muhteşem bir sağ kroşe. Şampiyon arka arkaya vurmaya devam ediyor. Bir aparkat, bir kroşe. Balboa yerde.
0: Hayata!
5: Balboa yerde. Balboa yerden kalkamıyor.
4: Dönüşe bakılırsa Bollo ilk karşılaşmada yaralanan sol gözüne vurmuş.
5: O maçta göz kapağını kesmişlerdi.
15: Bir... Bitir işini Rocky!
0: Peşinden git!
5: Balboa kalkıyor.
12: Tamam.
4: Şampiyon tekrar içeri girmeye başlıyor ve arka arkaya sağlı sollu yumruklar indiriyor. Balboa güzel direk ve şimdi karşı hattaya geçiyor. Balboa şampiyonu ringin köşesine yasladı. Apollo bunu beklemiyordu ve çok şaşırdı. Balboa yeniden darbe alıyor. Şampiyondan sol ve sağ yumruklar geliyor. Bir sol daha. Apollo rakibini sağlı sollu sert darbelerle krokodilamına getirdi ama gong çalıyor.
5: Sanki birbirlerinden ölümüne nefret ediyorlar.
0: Güzel round. Aferin sana.
12: Buna inanamıyorum.
0: Neye?
12: Yine burnumu kırdı. Heh.
5: Balboa bu katliama dayandığına göre forma girmiş olmalı. Burada gerçek bir kıyım yaşanıyor.
0: Gardını değiştirmesi şaşırttı mı?
12: Hayır, hiçbir şeye şaşırmadı.
0: O zaman haklı onu. Canını acıtamaz, duydun mu? Canın acımaz çünkü sen dayanıklısın. Sakın ona yumuşak davranma. O tehlikeli adam mi? Tehlikeli biri. Tehlikeli. Çok
12: asıl tehlikeli.
0: Tehlike benim.
12: Adam çok güçlü.
0: Hayır, senin kadar değil. Onu yenebilirsin. Çünkü sen bir aygırsın. Güçlü olan sensin, hızlısın. 90 kiloluk İtalyan aygırısın. Demir onu, ez geç hadi.
12: Ben bir tankım.
0: Aferin sana.
12: Onu ezeceğim.
0: İlk roundda
7: kuşum bir göbek.
0: İçini bitir oğlum.
4: İkinci round başlıyor. Şampiyon hızlıca öne çıkıyor. Sol yumrukla başlıyor. Sol ve bir sol daha. İçeriye bir sol, kafaya bir sol. Şimdi geliyor. Sağ yumruğu tetikte. Doğru zamanı bekliyor ve rakibinin gelmesini istiyor. Ama şimdi Balboa atağa geçiyor.
7: Beni incitemezsin. Bana zarar veremezsin.
16: Ayrılın. Ayrılın, ayrılın.
5: Şampiyon üstüne gelmesi için onu tahrik ediyor.
7: Çok yavaşsın.
4: Tanrım, Balboa ıskaladı.
7: Kameralarınızı hazırlayın. Bunu yakından çekin. Şimdi işi bitecek. İşte geliyor.
5: Balboa düşüyor.
15: Rocky! Ayağa kalk!
4: Balboa ikinci kez yeri boyluyor ve ayağa kalkmaya çalışıyor.
7: Sakın kalkma. Orada kal. Orada kal aptal. Size söyledim.
16: Aferin sana. Aferin sana. Yedi.
0: Gözünü koru evlat. Saldır. Aşağı çalış. Karaciğere.
1: Bu adamın...
7: Söylemiştim. Söylemiştim.
4: İşte şampiyon geliyor ve kararlı görünüyor.
5: Unutma. Şampiyon sert başladı. Bir sol bir sağ. Onu köşeye sıkıştırdı.
4: Hayır. Balboa karşıya daha geçiyor. Bu direnci nereden buluyor? Şampiyonu karşı köşede şaşırtıp tuzağa düşürdü. Şimdi sağlı sollu yumruklarla onu bunaltıyor.
0: Devam.
7: Gel hadi.
16: Köşelerinize.
7: Yıkılmadım, ayaktayım. Köşelerinize.
4: Bir round harikaydı. Geri çekildi, birbirlerine sataşıyorlar. Round sona erdi ama birbirlerini kızdırmak için her şeyi yapıyorlar. Seyirciler bu roundda 3. Dünya Savaşı'na hazırlansa iyi olur.
7: Yere düşmeyeceğim.
0: Aferin sana. Haklı olun. Hadi evlat. İş başına hadi.
4: Hadi, hadi.
7: Dans mı edeceğiz böyle?
16: Ayrılın, ayrılın. Ayrılın, hadi.
0: Hadi Raki.
4: Şampiyon yine güçlü sabrı sol yumruklarla Balboa'nın yüzüne çalışıyor. Bu round Creed için iyi geçti.
5: Creed puan almaya devam ediyor.
0: Hadi Raki.
7: Hadi evlat.
14: Haklı onu devir.
5: Apollo Creed için iyi geçen bir round daha. Puanları topluyor.
0: Devam et. Allah'ım.
5: Balboa tekrar geliyor. Şampiyonun gövdesine sağlı sollu yumruklar indiriyor. Apollo'nun canı yanmış olmalı.
4: Apollo Balboa'yı dövüyor.
0: Vücuduma çalış.
5: Apollo bir round daha kazandı. Bu roundda da Balboa'yı köşeye sıkıştırmayı başardı.
0: Hadi!

0: Ayrılın, bu roundu baboya veriyorum. Apollo Creed'in şu anda aklından geçenleri tahmin etmek imkansız. İlk kez bir round kaybetti. Devam et Rock!
1: Aferin, devam et!
2: Gördün mü Bill? Balboa çok iyi direniyor.
1: Beni dinle. Ellerini yukarıda tut. Gardını indirme. Saldır ve hızlı hareket et. Adam yakında ama... seni mahvediyor. Vur ona ve uzaklaş. Yıldırım ve sinçer.

0: olduğunu yere.
1: Buna önce çok yumruk yedi demiştim ama şimdi daha kötü dayak yiyor. Apollo Creed için bir round daha.
2: Tamam, son gözü kapandı. Artık onu haklama zamanı. Ondan uzak dur. Nefes bile aldın be evlat. Haklanı.
3: Gel bakalım.
2: Gel. Gel.
4: Baba köşeye sıkıştı ve yine dayak yiyor.
1: Şampiyon bir round daha aldı.
5: Şampiyon!

0: ederim.
1: Şu an onu puanla yeniyorsun, anladın mı? Saldır be, kaç. Nakavt edeceğim diye uğraşma onu artık. Devireceğim diye yaklaştıkça zarar veriyor.
2: Gözünde durumda.
0: İdare eder.
3: Onu böyle yenemezsin, anladın mı?
0: Ne yaptığını biliyorum.
4: Erak, dövüş sırasında biraz daha zorlanırsan...
0: Sakın durdurmaya kalkma.
3: Bırak durdurayım maçı. Adam seni resmen öldürüyor evlat.
0: Hayat benim.
5: Apollo önde. Bu roundda ondan uzak durabilirse unvanını koruy.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
12: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
11: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Gün boyu çamaşırını koru.
16: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
17: Mol Ped'den kız sözü.
18: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
19: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
20: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
21: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
22: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
23: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
22: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
24: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
25: Bankam Tonbank, kartım hadi.
26: Ben Chris.
27: Ben Max.
26: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
27: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
26: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
27: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
26: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
28: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
29: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
28: Ama sahipleri onları çok seviyor.
30: İlk arabamdı.
29: Fansi'den vazgeçemem.
28: Geriye tek bir soru kalıyor.
29: Kalsın mı? Kalsın mı?
31: Yoksa atsın.
32: Esas heyecan şimdi başlıyor.
28: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
29: Başıma ne gelecek acaba?
30: Bakmaya cesaret edemiyorum.
29: Tata.
28: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
1: Hadi. sadece saldır ve kaç, anladın mı? Vur ve kaç. Sadece 3 dakika dayan. Şimdi asıl yumruklarına geç.
0: Taktiğimden vazgeçmeyeceğim.
2: Evet ama yok oluyorsun.
0: Numaralara ihtiyacım yok. Değiştirmeyeceğim.
2: Tamam. Planın neyse onu uygular. Artık hazır güven bana.
1: Knockout için uğraşma, onu zaten mahvettin.
3: 15. ve son round için ringin ortasına geliyorlar.
0: Seni devireceğim.
4: Hadi dene öyleyse.
3: İşte başlıyor. Bakalım Creed şimdi ne yapacak? Creed hızla Abon'un üstüne gitmeye başladı. Knockout istiyor. Şampiyon sol yumruklarla devam ediyor.
5: Apollo Balboa'yı dövüyor.
3: Şampiyon onu yumruklarla köşeye sıkıştırdı.
5: Balboa şampiyonun üstüne şimşek gibi indi. Arka arkaya yumruklarla onu şaşırttı. Creed böyle bir şey beklemiyordu. Son roundda Balboa şampiyonun nefesini kesti ve onu resmen dövmeye başladı. Şampiyon şu anda çaresiz durumda. İtalyan aygırından arka arkaya çok sert sol...
1: Hemen uzakta Jordan!
3: Şampiyon kendini toparlamaya çalışıyor ve karşı yumruklarla cevap veriyor. Şampiyon sol yumruklarını ard arda indiriyor.
1: Uzaklaş.
3: Baştan uzak dursaydı bu maçı kazanmıştı. Ama şimdi büyük bir hırsla rakibinin üstüne gidiyor. Durmaya niyeti yok.
5: Balboa'dan sert bir direk ama şampiyonuna cevap veriyor.
3: Şuna bak Bill.
5: İki rakip birbirine acımasız şekilde vuruyor.
1: Uzak dursun.
3: Şampiyon yine dayağa rağmen ondan uzaklaşmıyor.
5: Buna nasıl dayandıklarını anlamak mümkün değil.
3: Bir Creed, bir Balboa. Bir Creed, bir Balboa.
5: İnanılmaz bir maç oluyor sevgili seyirciler. İki boksör resmen burun buruna. Şampiyonun neden Balboa'nın üstünü anlamıyorum. İkisinin de...
2: Evet, devir onu.
5: Sürekli vuruyor mu?
3: Balboa'dan müthiş bir sol kroşe.
5: Apollo ayakta duramıyor. İki. Creed unvanını koruyacak gibi görünüyor.
3: Ayağa kalkamazlarsa sonuç belli. Creed otomatik olarak unvanını koruyacak.
1: Kalk dostum.
2: Kalk. Kalk evlat.
5: Beş.
3: Balboa bir kez daha kalkmayı denedi.
2: Ayağa kalk bırak.
3: İki boksörün de ayakta duracak gücü yok ama ikisi de tüm gücüyle çabalıyor. Bu maçın sonunu ayağa kalkan belirleyecek.
2: Yedi. Ayağa kalk.
3: Gücüyle düşmemek için direniyor.
5: İki boksör de hakemin sayımı bitmeden ayağa kalkıyor. Boksörler ritten kuvvet alarak
3: hakem son sayıda.
5: Seyirciler çıldırmış durumda.
3: Şampiyon kaymaya başladı. Şampiyon yerde.
5: Knockout. Başardı. Rocky Balboa şampiyonu yere serdi ve dünyayı şaşkına çevirdi. Dünya aşıkta top şampiyonu artık Rocky Balboa.
6: Hanımlar beyler, şok edici bir sonuçla karşı karşıyayız. Nefes nefese geçen maçı 15. round'da knockout'la kazanıp dünyanın yeni ağır sıklet şampiyonu olan boksör karşınıza Rocky Balboa.
0: Bol şans. Affedersiniz, izninizle. Bunu gerçekten başardığıma inanamıyorum. Apollo'ya teşekkür etmek istiyorum. Dövüştüğün için teşekkürler Apollo. Mickey, beni çalıştırdığın için teşekkür ederim.
7: Seni seviyoruz.
0: Ben de sizi seviyorum. Her şeyden çok Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Çocuğumun doğduğu günü saymazsak... Bu hayatımın en muhteşem akşamı. Şu anda evde beni izleyen eşime de bir şey söylemek istiyorum. Adrian, başardım.
8: Seni seviyorum.
7: Tebrik

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette Pro Glide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
3: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: 5000 sene kadar önce tarihin en büyük ve güçlü imparatorluklarından biri Nil kıyılarında ortaya çıktı. Antik Mısır. Devasa tapınaklar, mezarlar ve metropoller bu büyüleyici medeniyetin gücünün tanıkları. Ancak Mısır kültürü günümüzde dahi tuhaf ve gizemli kabul ediliyor. Uluslararası araştırmacılar tanrısal firavunların dünyasını ve tebaalarının günlük yaşamını açıklıyor. Mısır İmparatorluğu 3000 sene ayakta kaldı. Nil'deki bu ileri medeniyetin başarısının sırrı neydi? Antik Mısır, bir imparatorluğun günlükleri. Mısırlılar ölümden sonraki yaşama sarsılmaz bir inançla bir araya geldiler. Bu günümüzde bile bizde hayranlık uyandıran eşsiz anıtlar yapmalarını sağladı.
1: Sonsuza dek yaşayacak olağanüstü ve anıtsal şeyler inşa ettiler.
0: Cenaze mimarilerinin ardındaki gizemler neler ve firavunlar bunda ne rol oynadı?
2: Mısır'a karşı hayranlık kesintisiz devam ediyor.
0: Piramitler. Her gün güneş yeniden doğuyor ve akşam tekrar batıyor. Her sene Nil kıyıları taşıyor ve toprağa yeni bir can veriyor. Antik Mısırlılar için insan sonsuz bir yaşam ve ölüm döngüsünün bir parçası. Mısır İmparatorluğunu binlerce yıl bu inanç ayakta tuttu. Giza piramitleri de bu sarsılmaz inancın eserleri. Onlar sadece en eskileri değil, aynı zamanda antik dünyanın yedi harikasından tek ayakta kalanlar. Bir zamanlar Khufu piramidi 147 metre göğe yükseliyordu. Günümüzde 10 metre kadar daha kısa. Kahire sakinleri orta çağda onu bir taş ocağı olarak kullandılar. Bu nedenle günümüzde 138 metreden biraz kısa. Yine de dünyanın en büyük piramidi. Yunanca adı Keops olarak bilinen Firavun Khufu, yaklaşık 5000 yıl önce dev bir inşaat başlattı. Piramidine Akhet Khufu, Khufu'nun ufku adını verdi. Eski krallık zamanıydı, piramitler çağı olarak bilinen bir dönem. Ancak dahi Mısırlılar bile işe küçükten başladı. Piramitlerden önceki asırlarda krallar mastaba denen yerlere gömülüyorlardı. Mısır'ın ilk hükümdarlarının mezarlarını örten höyüklerden esinlenmiş olmalılar. Bu türde mezarların en önemli merkezi Abidos Nekropolü, günümüz Kahire'sinden 500 kilometre kadar güneyde. 3000 yıldan uzun bir sürede Mısır'ın hakimleri mezarları ve cenaze tapınaklarını buraya inşa ettiler.
3: Abidos, kraliyet mezarlarıyla birlikte geniş mezar alanlarını gördüğümüz en eski yerleşimlerden biri. Bu dönemde kapsamlı kavrayışlar ve ritüeller ortaya çıktı. Asırlar boyunca Mısır'da önemli bir rol oynayacaklardı.
0: İlk firavunlar ülkeyi Abidos'tan yönettiler ve nekropolleri buraya inşa edildi. Canlıların inşa ettiği bir ölüler imparatorluğu, güneşin battığı Nil'in batı yakasında. 5000 seneden uzun süre Mısır'ın ilk kralları Abidos'a gömüldüler. Mısır krallığının kurucusu Kral Narmer gibi ya da ardılı Cer, muhteşem mezarı daha sonraki nesiller tarafından Ölüler Tanrısı Osiris'in istirahatgahı olarak saygı görmeye devam edecekti. Cer'in mezarı, erken dönem Mısırlıların ölümden sonraki yaşamı nasıl hayal ettiklerine dair bir izlenim veriyor. Mısır'ı yönetenler ölümden sonraki yolculukları için geniş yeraltı kompleksleri inşa edilmesini emrettiler. Ana odaya açılan uzun bir koridor ve kralın lahdinin yer aldığı ahşap bir tapınak. Ölümden sonra hiçbir şeyin eksik olmaması için farklı içecekler, tahıl ve kurutulmuş et bırakılması gerekiyordu. Mezarlardaki malzemeler o zamanlar bile Mısırlıların ölümden sonra yaşama inandığını gösteriyor. Onları kullanacaklarını düşünmeseler, neden değerli nesneleri ölmüş biri için ziyan etsinler? İkinci hanedandan bir hükümdar olan Kasekemoi'nin mezarında bulunan malzemeler gibi, bir kral için altın süslemeler şarttı. Ya da değerli bronzdan yapılma kaplar. Bunların pek çoğunun pratik bir amacı var. Ölülerin sonraki hayatta en ufak bir sorun karşısında yaşamaya devam etmelerini sağlamak. Bunun için ölülere günlük yaşamda kullanılan eşyalar veriliyordu. Ancak Firavun'un ölümden sonra iyi olacağına emin olmak için piramit duvarlarına yazılar eklendi. Orta Krallık döneminde büyülü bıçaklar moda oldu. İnanışa göre üzerindeki yazılar anne ve çocukları sonraki yaşamda koruyordu. Yeni Krallık döneminden itibaren ölüler kitabı da moda oldu. Ölen kişinin ölüm yargısını nasıl atlatıp ölümsüzlük kazanacağına dair bir rehberdi. Geç dönemde ölenin kafasına kafa bursu denen bir başlık yerleştirilirdi. İnanışa göre bu sihirli tılsım onu sıcak tutup mezar hırsızlarını kaçırıyordu. Mezar odalarının mimarisi de pratik kaygıları gözetiyordu. Batıya açılan bir merdiven. Mısırlılar ölüler krallığının o yönde olduğuna inanıyordu. Ölmüş kralın mezarından ayrılıp sonraki yaşama geçmesine izin veriyordu. Son olarak mezar sedir kirişler ve tuğlalarla kapatılıyordu. Üzerine de topraktan sade bir höyük.
4: Kraliyet mezarları cenaze höyükleriyle örtülüyordu. Çünkü mezar açmak için yere derin bir çukur kazmak gerekiyordu. Bu çukurdan çıkan toprak, kral gömüldükten sonra tekrar çukurun üzerine koyuluyordu. Bu duruma diğer medeniyetlerde de rastlanıyor. Mezar alanının uzaklardan görülebilmesini sağlıyor.
0: Mezar höyüğü aynı zamanda antik Mısırlıların yaratılış efsanesini de çağrıştırıyor. İlk taşkından yükselen ilk toprak yığını. Eski krallığın başlarında güç merkezi Abidos'tan kuzeye kaydı. Mısır'ın hakimleri artık Giza, Sakara ve Dahşura. Önemlerine göre buradaki devasa mezarlara gömülüyorlardı. Antik Mısır'da Firavun devletin en önemli kişisiydi. Tüm ipleri elinde tutan mutlak bir hükümdar. Tanrılarla doğrudan bağlantılı olduğundan görevi halkının refahını sağlamaktı. Ancak Firavun sadece halk ve tanrılar arasında bir aracı olarak görülmüyordu. Kendi de ilahiydi. Bu inanç onu neredeyse dokunulmaz ve imparatorluktaki istikrarın garantörü yapıyordu. Mısırlılar, firavunlarına yaşayan Horus, göklerin tanrısı olarak hitap ediyorlardı. Horus'un babası, kudretli tanrı Osiris'ti. Mısırlılar Osiris'in şeytani kardeşi Set tarafından öldürüldüğüne inanıyordu. Ancak Osiris'in kız kardeşi ve karısı olan Isis onu hayata geri döndürmüştü. O zamandan bu yana Osiris ölüler krallığını yönetiyordu ve ölen her firavun ona benzetiliyordu. Firavunların ilahi gücü unvanlarından anlaşılabilir. En önemlisi güneş tanrısı Ra'nın oğlu. Her firavunun isminden önce bir kaz ve güneş kursuyla sembolize ediliyor.
5: Otomobil piyasası durgun. İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
6: takoma, değerinde drink sat. Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde drink sat.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
10: Hepsi buradadan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pots. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pots, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
15: hesap basit. Ben Chris.
16: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle?
17: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
19: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Sakkara Nekropolü Kahire yakınlarında. Burada kusursuz piramidin geliştirilmesinde bir sonraki adım gerçekleşti. Mısırlılar ilk mezarlardaki tümülüslerden yeni bir fikir geliştirdiler. Arapça bank anlamına gelen mastaba denen şeyleri. Göze çarpmayan yığınlar dikdörtgen tuğla yapılara dönüştü. Şekilleri şimdiden üstü kesik bir piramidi andırıyordu. Mastaba, mezar mimarisinde uzun ömürlü oldu. Bireyler onları Orta Krallık dönemine dek kullanmaya devam etti. Hatta bazı hükümdarlar da onlara başvurdu. Dördüncü hanedanın sonundaki Kral Şepses Kaf gibileri. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve 18 metre yüksekliğindeki mastabası Mısır'dakilerin en büyüklerinden biri. Ancak kralların çoğu artık mastabalarla yetinmiyordu. Piramitler çağı başlamıştı. Sakkara'da basamaklı piramit cenaze mimarisinde yeni bir dönem açtı. Dünyanın tamamen taştan yapılma ilk anıtsal yapısı. Kral Zoser'in emirleriyle inşa edildi. Onun hükümdarlığı altında Mısır siyasi istikrar ve refah dönemi yaşadı. Bilim ve mimaride ilerlemeler kaydedildi. Basamaklı piramitte görüldüğü üzere mimarının adı biliniyor. İmhotep. İmhotep çok becerikliydi. Mısır tıbbının kurucusu kabul ediliyor. Ve efsaneye göre hiyeroglif yazıyı o icat etti. Peki İmhotep bu dev yapıyı sağlamlaştırmayı nasıl başardı? Bunu başarmak için devrim niteliğinde bir teknik geliştirdi. Bloklar dikey değil, piramidin merkezine hafif eğimli şekilde yerleştirildi. Yapıya gereken iç desteği sağladı. Etrafında dev bir nekropol inşa edildi. 15 hektar genişliğinde, yaklaşık 20 futbol sahasına denk. Ve aşağıda başka bir şehir daha var. ...40 metre derinliğe dek inen, 1 kilometre uzunluğundaki tüneller, odalar ve şaftlardan oluşan bir labirent. Lazer taramaları, araştırmacıların bu yeraltı şehrini büyük bir kesinlikle ölçmesini sağlıyor. İnce bir lazer ışını en küçük açıklıktan bile geçebiliyor. Ve böylece önceden gizli olan geçitleri açığa çıkarıyor. Bu alan beklenenden büyük. Tünel sistemi araştırmacıların uzun zamandır varsaydığı şeyi doğruluyor. Kralın mezar odası, yeraltı şehrinin tam ortasında yer alıyor. Basamaklı piramit, kralın mezarını anıtsal bir yapıya çeviriyor. Kendinden sonra gelen tüm piramitlere prototip olup, antik Mısır'daki cenaze mimarisini şekillendirecekti. Sonra Firavun Snefru, Dahşur'daki yamuk piramit denen piramidiyle yeni standartlar belirlemek istedi. İlk basamaksız piramidin 125 metre yükseklikte olması hedefleniyordu. Snefru onu kendi için muhteşem bir mezar yeri olarak planlamıştı. Ancak büyük inşaat hataları ona engel oldu. ...60 derecelik açı çok dik ve kumlu toprak da binanın ortadan batmasına neden oldu. Piramidi sabitlemek için binanın etrafına 16 metre genişliğinde ve 54 derece açıda bir kemer yapıldı. Ancak kurtarma başarısız oldu. Taşlar kaymaya başladı. Her yerde çatlaklar belirdi. Son çare olarak İnşaatçılar üst bölümdeki açıyı düzleştirip 43 dereceye getirdi. Sonuç, yamuk bir piramit.
2: Yamuk piramit bir geçiş formu. Basamaklı piramitten gerçek piramide geçiş
0: oldu. Taşlar kaymaya başladı. Her yerde çatlaklar belirdi. Son çare olarak inşaatçılar üst bölümdeki açıyı düzleştirip 43 dereceye getirdi. Sonuç, yamuk bir piramit.

0: tuğlaları ve taşlarının konumundan o kadar çok şey öğrendiler ki, bu piramit olağanüstü Khufu piramidinin tamamlanmasını sağlayan şey oldu. Yani bu piramit başarısızlık değil.
1: Kusurlu bir mezar söz konusu olamayacağından Sinefru yeni bir girişimi tercih etti. Kızıl Piramit. Yamuk piramidin sadece 2 kilometre kuzeyinde daha sağlam bir zemine inşa edildi. Çok sayıda kireç taşı katmanı ile fazladan bir temeli var ve onu planlayanlar başından itibaren 43 derecelik açıyı kullandılar. Böylece gereken stabiliteyi sağladılar. İlk gerçek piramit 105 metre yüksekliğe erişiyor. Sinefru'nun nereye gömüldüyse hala cevapsız bir soru. Pek çokları gibi mumyası büyük olasılıkla mezar soyguncularının eline geçti. Ancak mezarı olarak Kızıl Piramidi seçmiş olmalı. Yamuk piramit ise bir sahte mezar ve ibadet yeri olarak hizmet verdi. Kızıl piramitle mezar höyüklerinden piramide geçiş tamamlandı. Ancak Sinefru'nun oğlu babasının becerilerini aşmak istiyordu. Adı Khufu'ydu. Hayal ettiği mezar için yeni bir bölge seçti. Giza platosu. Burada koşullar kusursuz. Yeterince geniş alan var. Gereken inşaat malzemeleri bölgede ve kayalık zemin bu devasa proje için ideal temeli sağlıyor. Çünkü Khufu'nun aklında dünyanın en büyük binası vardı. Mısırlıların bu devasa anıtı nasıl inşa ettikleri bir tartışma konusu. Günümüzde bile. En azından onu kimin inşa ettirdiğine dair ipuçları var. Böyle bir görev için Khufu'nun becerikli bir mimara ihtiyacı vardı ve onu Hemyun adında bir adam da bulmuş olmalı. Vezir konumundaydı. Yani ülkenin en güçlü ikinci adamıydı. Hizmetleri için Khufu daha sonra ona kralın tüm inşaat işlerinin gözetmeni unvanını verecekti. Hemyun'un piramidi 146,5 metre göğe yükseliyor. Ve diğer tüm yapıları gölgede bırakıyor. 4000 seneden uzun süre ayakta kalacak bir rekor. Sadece Orta Çağ'ın gotik katedralleri bu rekor yüksekliğe yaklaşabildi. Ve sonunda dünyanın en yüksek yapısı olan Khufu piramidini tahtından indirdiler. Bir diğer sıradışı özelliği de kusursuz şekli. Khufu piramidi tam bir kare üzerinde duruyor. Kusursuz görüntüsü, yüzeyini kaplayan beyaz kireç taşıyla dağda pekişiyordu. Giza platosundaki taşlar bu amaca uyacak kadar iyi olmadığından, kaplama taşlarının Nil üzerinden getirilmesi gerekti. O zamanlar nehir yatağı, piramitlere günümüzdekinden daha yakındı. Piramit tam olarak güney ve kuzey ekseniyle hizalı. Büyük olasılıkla tepesinde yaldızlı bir taş vardı. Peki 4000 sene önce nasıl bu kadar doğru ölçülere sahip yapılar inşa edebildiler? Astronomlar ve mühendisler arasındaki takım çalışması çok önemliydi. Astronomlar yıldızları gözlemleyerek ana yönleri belirledi. Daire şeklinde bir duvar, bir yıldızın işaretlendiği yapay bir ufuk oluşturdu. Astronom yıldızın çizdiği yolu gözlemledi. Ve duvarda doğup battığı noktaları işaretledi. İki ölçüm noktası bir çekülle duvarın altına uzatıldı ve dairenin merkeziyle birleştirildi. İki çizgi, ortası kuzeyi işaret eden bir açı oluşturuyordu. Ve

0: kusursuz olan tek şey dört ana yönün belirlenmesi değildi. Tüm kenarlar birbiriyle doğru açıdalar. Mısırlılar Pisagor teoremini bilmese de kendilerine ait yöntemleri vardı. Örneğin düz bir çizgi üzerine iki ahşap direk diktiler. Sonra eşit uzunlukta iki ip kullanarak iki daire çizdiler. Bu dairelerin kesişim noktası doğru açının belirlenmesini sağladı. Taş anıtlar ve tapınaklarda rakam sembolleri var. Ancak kullanılan matematik hakkında çok az şey ortaya çıkarılıyor. Orta Krallık dönemine ait tek bir papirüs, Mısırlıların çarpma ve bölme işlemini bildiğini gösteriyor. Pek çok papirüs daha eski eserlerin kopyası. Bu matematik bilgisi olmadan piramit inşası mümkün olmazdı.
1: Antik Mısırlıların geniş bir matematik bilgisi vardı. Yunanlılara göre onlar geometriyi icat edenlerdi. Her durumda farklı hesaplama tekniklerini iyi tanıyorlardı. Biraz daha farklı çalışıyor olsa da. Mimarilerine bakınca ülkenin kesin biçimde çizilmiş sınırlarına ve hatta tarlalar arasındaki sınırlara bakınca Mısırlıların ileri bir matematik bilgisi olduğunu görüyoruz. Sadece pratik anlamda değil, aynı zamanda soyut anlamda da.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Hayatının kıymetini bilenler.
6: Biziz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
5: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
9: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
14: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
14: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Khufu piramidinin inşasında tahmini 1 milyar saat iş gücü harcandı. Yaklaşık 2.3 milyon taş blok işçiler tarafından kayadan kesildi. Her bir blok 2,5 ton ağırlığındaydı. Bazıları uzaklardan getirildiler. İnşaat alanına Ölüler Şehri yakınlarındaki limandan ulaştılar. 4500 sene boyunca gizemli Sfenks piramitlere göz kulak oldu. İnsan başlı bir aslan. Sadece yüzü 4 metre genişliğinde. Büyük Giza Sfenksi, dünyanın tek parçadan oyulmuş en büyük heykeli. İnsan yapımı eserlerin çok azı onun kadar gizemli. Kimse Sfenks'in neye hizmet ettiğini bilmiyor. Onu kimin diktirdiğini bile bilmiyoruz. Khufu mu? Oğlu Kefren mi? Ve Sfenks erkek mi, dişi mi? En azından bu gizem çözülebilir. Yunan olanların aksine Mısır Sfenksleri genelde erkekleri temsil eder. Giza'da da durum bu. Mısır bilimcilere göre Sfenks bir erkek. Günümüzde Sfenks de piramitler kadar ünlü. Ancak bu bir geri dönüşüm eseri. Piramitlerin inşasından sonra geriye kalan kireç taşı ocağına oyulmuş. Piramitlerin inşaat malzemelerinden çoğu Giza'dan geliyor. Peki dış kaplamada kullanılan kaliteli kireç taşı nereden geldi? İnşaatçılar Giza'dan 20 kilometre kadar uzaktaki Tura'da bir taş ocağı buldu. Araştırmacılar uzun süre boyunca dev blokların Giza'daki inşaat alanına nasıl getirildiğini tartıştılar. Sonra 2013 senesinde arkeologlar bir keşif yaptı. Khufu zamanından 800 papirüs parçası. Titiz bir çalışmayla parçalar birleştirildi. Sonuç tüm beklentileri aştı. Piramitlerin inşasına dair birinci elden bilgiler vardı.
1: Büyük piramitlerin inşasına tüm ülke dahil olmuş olmalı. Ve iki ülkeden, Delta ve Yukarı Mısır'dan insanlar dahil oldu. Ve bu kariyerimdeki en önemli keşiflerden bir tanesiyle kanıtlanıyor. Vadi Al-Jarf papirüsü. Bu papirüsler Excel belgeleri gibi sıra ve kolonlardan oluşuyorlar. Tüm bunlar piramitlerin Mısır'ın inşasına nasıl yardım ettiğini gösteriyor.
0: Papirüs parçaları Merer adında bir ustabaşının notları. İşçilerinin her bir adımını belgeliyor. Ve Tura'dan Giza'ya getirilen her şeyi. Peki rakamlar bize ne anlatabilir?
1: Bu dev piramitlerin inşası için gereken altyapıyı anlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki otoyol sistemi ya da uzay programı gibi. Tüm bu altyapı artık tüm ülke için kullanılıyor. Muhasebe, farklı eyaletlerin koordinasyonu. Bu altyapı Mısır'ın gelişmiş bir medeniyet olarak kalmasında önemli bir rol oynadı.
0: Piramit inşası teknolojik gelişmeler de sağladı. Malzeme taşımak için yeni tipte gemilere ihtiyaç vardı. Nil boyunca Tura'dan Giza'ya her 4-5 günde bir yük taşıyorlardı. Ayrıca Nil taşkını sırasında su bulunan sığ kanallarda da ilerleyebiliyorlardı. Bu sayede tonlarca ağırlıktaki taş bloklar piramidin yakınlarına getirilebildi. Peki Mısırlılar bu dev blokları nasıl yerleştirdiler? Pek çok uzman rampalar kullanıldığını düşünüyor. Ancak 10 derece açıyla bile Khufu piramidinin tepesine uzanan bir rampanın 1 kilometreden uzun olması gerekir. Böyle bir rampa yapmak için piramidin kendinden daha fazla malzeme gerekirdi. Spiral bir rampa çok daha az inşaat malzemesi gerektirir. Ancak blokları çok sayıda köşeden döndürmek zor olurdu. Ve piramidin kesin olarak ölçülmesine engel olurdu. Bugün dahi uzmanlar rampaların şekli ve fonksiyonunu tartışıyorlar. Piramitleri kimin inşa ettiği uzun süre bir gizem olarak kaldı. Bu işi Yunan tarihçi Herodot'un anlattığı gibi köleler mi yaptı? Arkeolojik bulgular bunu da gün ışığına çıkarıyor. Piramit yakınlarında arkeologlar zanaatkarların kaldığı konutları buldular. Ve yakınlarındaki mezarlık onların köle olmadığını gösteriyor. Çünkü köleler için ölümden sonra yaşam yoktu. Kralın hizmetindeki işçilere ait olmalılar.
2: Giza piramitleri krallar için mezar olarak inşa edildi ve krallar bu konuda çok dikkatliydi. Vergi almak yerine iş gücü alıyorlardı ve bunu yılın 4 aylık bir döneminde taşkın varken yapıyorlardı. Bu sürede normalde tarlada çalışan insanlar çalışmıyordu. Bu sayede onları bir araya getiriyor, onları bira içip hükümeti eleştirecekleri hanlar ve kahvehanelerden uzak tutmuş oluyordu. Bunun yerine bir grup halinde çalışıyorlardı. Bu bir takım kurma çabası gibiydi. Bu durumda bir ulus inşasıydı. Belki de yapılmış ilk ulus inşa çabası.
0: Firavunlar için piramitler sadece ölümden sonraki yaşama geçmelerini sağlamıyordu. Ülke çapında bir proje olarak ayaklanmaları da önlüyorlardı. Firavunun yakınlarındaki mezarlara ek olarak işçiler iyi bir ödeme de alıyordu. O zamanların para birimi tahıl olduğundan antik Mısırlıların temel gıdaları olan ekmek ve birayla ödeme alıyorlardı.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabam.com'a
5: değerinde trimsak. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsak.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
9: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle?
9: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
0: Büyük ölçekli piramit projeleri tüm ülkeyi bir araya getirdi. İster hükümdar, ister işçi, her biri firavunların imparatorluğunu bir arada tutan kutsal bir hiyerarşinin parçalarıydı. En tepede firavun. Altında rahipler, bakanlar ve generaller. Ve sonra katipler ve memurlar. En alt seviyede işçiler ve köylüler. Her birinin sabit bir düzende sabit bir yeri var. Bir piramidin taşları gibi. Her firavunun görevi bu dünyada olduğu gibi öteki dünyada da gizemi sağlamaktı. Bu nedenle Piramit sadece onun mezarı değildi. Yeniden dirileceği yerdi. Yani bir firavun onu inşa etmekte geç kalmayı göze alamazdı. En az 23 senelik uzun bir hükümdarlığın ardından Kral Khufu öldü. Bir geçit töreniyle rahipler onu piramidine taşıdılar. İçeride her şey dikkatlice hazırlanmıştı. Büyük galeriye açılan bu geçit kireç taşından yapılma. Yaklaşık 47 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğindeki geçidin ardından yürüyüş mezar odasına ulaştı. Kralın granit lahdi orada hazır bekliyordu. Mezar soyguncularını uzak tutmak için giriş her biri 2,5 ton ağırlığındaki 3 granit blokla kapatıldı. 4 metre yüksekliğindeki tuzak odasında makara ve iplere dair izler hala görülebiliyor. Peki işçiler böyle basit aletlerle ağır blokları nasıl hareket ettirebildiler? Odanın birebir replikasıyla Almanya Kassel Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu düzeneyi sınıyorlar. İşin sırrı kenevir halatlar. Dahice bir biçimde indirme taşı ve yuvarlak kirişlerin etrafına sarılıyorlar. Daha sonra aralarında yeterli bir sürtünme oluşuyor. Bu da indirilen blokları yavaşlatmaya yarıyor ve gerçekten de şaşırtıcı biçimde sadece iki kişi tarafından kolaylıkla hareket ettirilebiliyorlar. Ancak bu güvenlik sistemi işe yaramadı. Çekiç, keski ve bolca sabırla mezar hırsızları kralın odasına girmeyi başardı. Kral yatırıldıktan sonra ahiret yolculuğuna başlayabilirdi. Piramit, cennete açılan bir tür merdiven görevi görüyordu. Mezar odasının duvarlarında yazdığı üzere. Senin için cennette bir merdiven dikildi. Gökler güneş ışınlarını senin için güçlendirsin ki güneş tanrısı Ra'nın gözü olarak göklere yükselesin. Tanrısal hükümdar göklerde olduğu sürece yeryüzünde yaşam olacaktı. Antik Mısırlılar buna inanıyordu. 500 seneden uzun süre eski krallığın piramit inşaatçıları başarıyla hükmettiler. Ta ki güçleri yavaş yavaş azalana dek. Kaos, açlık ve iç savaş yaşandı. Giza piramitleri bile yağmalandı. Orta krallığın hükümdarları gerilemeyi durdurabildi. Ve o kadar muhteşem olmasa da yeni piramitler inşa ettiler. Ama bir kez daha merkezi yönetim çöktü. Mısır ikiye bölündü. Kuzeyde düşman Hiksoslar hüküm sürdü. Ta ki 1. Ahmos ülkeyi yeniden birleştirene kadar o bir piramit yaptıran son kral olacaktı. Daha sonra muhteşem tepten çıkan bir hanedan iktidara geldi. Bu yeni krallığın başlangıcı ve yeni bir cenaze mimarisi dönemiydi. Mezar soyguncularına karşı daha iyi koruma sağlamak için firavunlar artık piramitlere değil, muhteşem yeraltı mezarlarına gömülmeye başlandı. Kraliyet nekropoli için Tep yakınlarındaki bir vadiyi seçtiler. Buranın bir özelliği var. Üzerinde piramit şeklinde bir dağ yükseliyor. Efsanevi Krallar Vadisi.
3: Yeni krallık firavunları uzun zamandır Tep'e yerleşmiş olan bir aileden geliyordu. Atalarının gömüldüğü yer burasıydı. Kendileri de oraya gömülmek istediler.
0: Şimdiye kadar 60'tan fazla mezar ve çukur bulundu. Ölülerin isimleri Mısır tarihinin en önemlileri arasında. Aralarında 1. Seti, 2. Ramses, 4. Ramses ve Tutankamun gibi firavunlar var. Mezarlar dağların 140 metre derinine iniyor. Ve koca saraylar bulunuyor. mezar soyguncularını bezdirmek için yapılan tuzaklar, sahte kapılar ve sahte geçitlerden oluşan sonsuz bir labirent. Ölmüş firavunu ve hazineleri korumak için hiçbir masraftan kaçınılmamış görünüyor. Peki kraliyet aileleri vadide rahatsız edilmeden kalabildi mi? İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden bir arkeoloji ekibi, KV-64 ve KV-40 mezarlarında önemli bir keşif yaptılar. Vadideki bu korunaklı yer bile yağmaya engel olamamış.
3: KV-40 hem antik hem modern zamanlarda yoğun biçimde yağmalanmış ve her iki dönemde de ateşe verilmiş. Çok sayıdaki kap parçasına baktığımızda bazı yazılar bulduk ve sonuçta tam 32 isim belirledik. Bunların 26 tanesi kadın ve bütün bunlar Firavun 3. Amonhotep'in yakın çevresinden olan insanlardı.
0: 2012'de Susan Bickel'ın ekibi yeni bir sansasyonel keşif yaptı. KV-64 mezarı Tutankamon'unkinden bu yana el değmemiş halde bulunan ilk mezar oldu. İçinde sağlam bir lahit vardı. Molozların altında araştırmacılar başka bir mumya keşfettiler. Yeni krallıktan bilinmeyen bir prensese ait. Mezar soyguncuları ilk kullanımdan sonra odayı yağmalamış ve onun mumyasına önem vermemişler. Şimdiye dek isimsiz prensesin kimliğine dair bir ipucu yok. Peki lahit kime ait? Üçüncü ara dönemde tarihlendiriliyor. Yani prensesten daha genç. Tabutun yanında bir stele bulundu. İstisnai biçimde iyi korunmuş durumda ve bu durumda gömülü olan genç kadını gösteriyor olmalı. Adı Nehemes Bastet'ti. Ancak o bir kral kızı değil. Üçüncü ara dönemde Mısır iki krallığa bölündü. Firavun kuzeydeki Tanis'te hükmediyordu. Tep'teki güçlü Amon rahipleri ise ülkenin kuzeyini yönettiler. Nehemes Bastet, yüce Amon rahibinin kızı. Amon'un şarkıcısı unvanını taşıyor. Yeni seçkin sınıfın bir parçasıydı. Ailesi onu bir prensesin mezarına gömdü. Ve bu durum onu ölümsüz kıldı. Lahdi, ismini ve unvanını gelecek nesiller için korudu. Nehemes Bastet, Amon'un şarkıcısı. Bu arkeologlar için de bir sürpriz. Bu keşif, Krallar Vadisi'nin henüz tüm sırlarını ortaya çıkarmadığını gösteriyor. Mezarlarının inşası, yeni krallıktaki her firavun için birinci öncelikti. Kullandıkları iş gücü sınırsız görünüyor. Kalifiye olmayan işçiler, kayaya geçitler ve odalar açtılar. İçerideki çalışmalar için uzman zanaatkarlar kullanıldı. Taş ustaları, marangozlar, ressamlar, her şey en küçük detayına dek planlandı. Ahiret hayatına hazırlık için bir sektör ortaya çıktı. Fırıncılar, çamaşırcılar ve sayısız diğer mesleklere ihtiyaç vardı. Ülke ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturdular. İşçiler için firavunlar Krallar Vadisi'nde özel bir yerleşim tasarladılar. Set Maat.
10: Ölüme hazırlık antik Mısır'da çok önemli büyük bir rol oynadı. Önemli de bir ekonomik faktördü. Kendinize bir sorun. Böyle bir ölüm kültünün mümkün olması için bir ülke ne kadar zengin, halkı ne kadar refah içerisinde olmalı? Bana göre Mısır'ın böyle bir ölüm kültünü, ülkenin ekonomik zenginliğinin yarısını tüketen bir tanrılar kültünü karşılayabilmesi gerçekten çok etkileyici.
0: Bu yerleşimin yukarısında Set Maat sakinleri için bir mezarlık ortaya çıktı. Mezarların üzerinde piramit şekilli yapılar yükseldi. Bunlar şapeller, güneş kültü için özel tapınma yerleri. Yeni bir mezar mimarisinin öncüleri olacaklardı. Ve yeni bir çağın işaretleri. Kral Akhenaton, çok sayıda Mısır tanrısını Aton kültüyle değiştirmeye çalıştı. Ve Mısırlıların inançlarını sarstı. Sonrasında Mısırlılar daha kişisel bir inanç geliştirdiler. İnsanlar hükümdarın aracılığı yerine tanrılarına şahsen hitap etmeye başladılar. Bu ayaklanma mezarların içinde de açıkça görünüyor. Günlük sahneler yerine ölüler kitabından yeni motifler ve resimler duvarları süsledi. Yeraltı kitabından tam sahneler bile vardı. Bu daha önce Firavun'a özgü bir ayrıcalıktı. Ölüler kitabı, ölülere kendilerini sınavların ve Osiris'in yargısının beklediği yeraltı dünyasında rehberlik eder. Sınavı geçenler antik Mısır cennetine ulaşır, Sekhet İavru'ya. Bir Firavun için bile Osiris'i geçmek kolay değildir. Ölümden sonra tanrılar arasında yerini alacaksa, önce onun da sınavları geçmesi gerekir. Bunun için Osiris'in krallığında yolculuk etmesi gerekiyor. Mezarının duvarlarındaki resimler ona bu yolculukta yardım etme amacı taşır. Firavun her gece aynı ritüeli gerçekleştirir. Güneş battığında güneş tanrısı Ra teknesiyle yeraltı dünyasında bir yolculuğa çıkar. Orada şeytanlar ve yılan tanrı Apophis'le savaşır ve ertesi sabah yeniden doğmuş olarak dünyada belirir. Firavun bu yolculukta Ra ile birlikte savaşır. Sonsuz ölüm ve yeniden doğum döngüsü dünyanın düzenini korur. Mısırlıların ahiret yaşamı ve ölümden sonra yaşamın devamına olan sarsılmaz inancı bugün pek çok dinde yaşıyor. Bu inanç 3000 seneden uzun süre imparatorluğu bir arada tuttu. Piramitler ve kraliyet mezarlarıyla sonsuz anıtlar yarattılar. Ve sonunda ölümsüzlüğe gerçekten de ulaştılar.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Tom Bank, kartım Hadi.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
7: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
1: Çok sıcak.
2: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
3: Merhaba, benim adım Stephania Hayes.
4: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
3: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
4: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
3: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
4: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
2: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
3: Yangın burada bir yaşam biçimi.
4: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
5: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
3: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
4: Yardımınız gerekiyor.
1: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stephania, memnun oldum.
1: Marty Rainey.
3: Evet.
4: Ben John.
1: Bunlar kim peki?
6: Ben John'un babasıyım.
1: Senin babam mı?
4: Evet, evet babam.
1: Ve
5: Irene.
1: Hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
4: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
1: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
4: 8 senedir buradayız.
1: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
3: Hayır.
4: Çok isterdik ama hayır.
1: Nerede yaşıyorsunuz?
3: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
1: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
4: Tıkandık.
3: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
4: Beş peşe engellere takıldık.
1: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
4: Kesinlikle değil.
1: Neden? 8 yıl.
4: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
0: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
1: Eviniz neredeydi?
7: Tam burada. Evet. Tam burada, salonumuza park ettiniz.
0: Hiçbir şey kalmamış.
7: Kalmadı.
0: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
6: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
0: Evet.
6: Çok sorun yaşadılar.
3: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.

0: 5000 yıl kadar önce tarihin en büyük ve güçlü imparatorluklarından biri Nil kıyılarında ortaya çıktı. Antik Mısır. Anıtsal tapınaklar, mezarlar ve metropoller bu büyüleyici medeniyetin kudretine tanıklık etti. Ancak Mısır kültürü günümüze dek tuhaf ve gizemli olarak görüldü. Uluslararası araştırmacılar tanrısal firavunların dünyasını açıklıyor. Ve tebaalarının günlük yaşamını. Mısır İmparatorluğu 3000 sene dayandı. Nil'deki bu ileri medeniyetin başarısının sırrı neydi? Antik Mısır, bir imparatorluğun günlükleri. Antik Mısır'ın kadınları. Günümüzde haklarında çok az şey biliniyor. Ancak imparatorluğun 3000 yıllık tarihinde rolleri çok önemli.
1: Birkaç defa kadın bir idareci ortaya çıktı.
0: Güçlü, özgüvenli kadınlar için tüm yollar onlara açıktı. Özgüvenleri çağdaşlarını etkiledi. Bu onların hikayesi. Kadınlar ve iktidar. Antik Mısır, pek çokları için güçlü erkeklerin başarı hikayesi. Kadınlar genelde sadece marjinal rollerde görülüyor. Ancak Antik Mısır'ın en ünlü figürlerinden biri bir erkek değil, bir kadın, Kleopatra. Sadece sarayda değil, tüm imparatorlukta kadınlar sosyal hiyerarşide yüksek konumlara geldiler.
2: Antik Mısır eşitlik konularında öncü bir rol oynadı. Kadınların kendi kararlarını kesinlikle alabildiklerini çok iyi biliyoruz.
0: 7. Kleopatra Mısır'ın son yöneticisiydi. Ancak kadın öncüleri de olmuştu. Nefertiti ve kayınvalidesi Tiye kocalarıyla birlikte hüküm sürdü. Gidişattan memnun olmayan biri vardı. Kraliçe Hatshepsut. Tahta çıkmış en güçlü figürlerden biri. Ondan 300 sene önce Sobekneferu ilk kadın otokrat olarak Mısır'a hükmetti. Ancak onun da öncüleri vardı, Merenid gibi. Merenid, M.Ö. 2900 civarında kraliçeydi. Kocası ölünce yaşı küçük olan oğlu için naipliği ele geçirdi. Bunu yaparak firavun tahtını oğlu için güvene almış oldu.
3: Oğlu buna müteşekkir olmalı. Çünkü annesine muhteşem bir mezar yaptırdı. O zamanlar Abydos'ta gömülü olan diğer krallarla birlikte. Genel olarak kadınlar açısından Merenid, Antik Mısır'da ülkeyi yöneten öncü kadınlardan biri.
0: Günümüzdeki Kahire'nin 500 kilometre kadar güneyinde Abydos yer alıyor. İlk hanedan dönemlerinden beri firavunların mezar yeri. Burada 1900 senesinde Mısır bilimciler etkileyici bir mezar kompleksi keşfetti. Bir stel, mezarın sahibinin ismini veriyor, Merenid. O zamanlar araştırmacılar Nid'i bir erkek tanrı olarak değerlendiriyordu. Bu nedenle bir erkeğe ait stel bulduklarını varsaydılar. Erkek bir krala ait olmalıydı. Çünkü kompleksin boyutu diğer kralların mezarlarından daha küçük değildi. Kompleksin ortasında ahşap bir sunak olan bir oda var. Bu mezar odasının çevresinde 8 saklama odası var ve onların da çevresi 41 adet ikincil mezarla çevrili. Kraliçenin ölüler krallığına yalnız gitmek istemediği açık.
4: Abydos'taki ilk hanedanda kraliyet mezarları var. Ancak ilginç olan şey çevrelerinde çok sayıda diğer insanın mezarının olması. Erkekler, kadınlar ve bazı durumlarda hayvanlar. Bunlar kurban edilmiş gibi görünüyor. Hepsi birden kralla birlikte öteki dünyaya gitmeleri için. Bu sarayınızı yanınızda götürmek gibi.
0: Eski krallık 3. hanedandan başlıyor. Buna aynı zamanda piramitler çağı deniyor. Pek çokları için Antik Mısır tarihinin en büyük dönemi. Yönetim gelişmeye devam edip tüm dünyadaki devletler için bir model haline geldi. Heykeltıraşlar ve mimarlar benzersiz sanat stilini rafine hale getirdi. Birinci Kent Kaos dönemi tamamen unutulmuş görünen bir kraliçe. Dünyaca ünlü bir manzara, Giza'nın 3 piramidi. Sadece bir taş atımı uzakta Giza'nın 4. piramidi denen yapı var. Birinci Kent Kaos'un mezarı. Antik Mısırlıların bile hakkında pek çok efsane anlattığı bir kraliçe. Ancak efsane olmayan bir şey varsa o da mezarının önündeki kabartma. Kent Kaos'un Nemes başlığı ve tören sakalıyla gösteriyor. Bir kralın simgeleri. Peki o gerçekten de bir kral olarak Mısır'ı yönetti mi?
1: Kent Kaos'un mezarında bir mitin var. Bu piramit bir mezar, dev bir mezar. Ve kendisine yukarı ve aşağı Mısır'ın iki kralının annesi diyor. Bunu okumanın bir diğer yolu da yukarı ve aşağı Mısır'ın kralının annesi ve yukarı ve aşağı Mısır'ın kralı. Doğru okuma buysa o kendisi kral olan erken dönemdeki bir Hatshepsut gibiydi.
0: Bir kral annesi olarak bile Kent Kaos önemli bir mevkiye sahipti. Tahtın ilahı veliahtlarının annelerinden barış ve huzuru sağlamaları bekleniyordu. Gerektiğinde küçük oğulları adına naipliği devralabilecekleri için. Kraliçeler gök tanrıçası Hathor'la yakından ilişkilendiriliyordu. Hathor, ilk hanedan zamanlarından beri firavunların koruyucu tanrısı olan Şahin Tanrı Horus'un annesi olarak görülüyordu.
1: Kralın Horus'un enkarnasyonu olması gibi kraliçe, özellikle de ana kraliçe, kral olacak bir çocuğu varsa ana tanrıça Hathor'un enkarnasyonuydu. İsminin kelime anlamı Horus'un mülkü ya da malikanesi anlamına geliyor. Yani o Horus'un mekanıydı. Olası yeni Horus'u barındırıyordu. Sadece Horus'un ölmesi ve yeni bir Horus'a hamile kalması potansiyeliyle bile ve tahtın meşru bir varisi yoksa Horus'un mekanını bulunduran kişi olarak iktidara gelebiliyordu.
0: Kraliyet annelerinin heykelleri potansiyellerini gösteriyor. Bazıları açıkça tanrıça Hathor üzerine modellenmiş. Kucaklarında tahtın gelecekteki varislerini tutuyorlar. Hathor'un hizmetkarları olarak kadınlar erkeklere ait bir diğer konumu da fethettiler. Rahiplik. 5. hanedandan itibaren Hathor rahiplerinin sayısı ciddi şekilde arttı. Onlardan biri Hetepet'ti. Onurlu unvanları taşıyordu. Hathor'un rahibesi. Krala yakın olan ve toprağa sahip olan gibi. 2017'de mezar odası keşfedildi. Duvar resimlerinde günlük yaşamından sahneler var. Gerçek hayattakinden büyük temsil edilen Hetepet, zarif bir koltukta oturuyor ve değerli hediyeler kabul ediyor.
2: Aşırı büyük bir temsil, kesinlikle bir mesajdı. Genelde seçkin sınıfın erkekleri bir mezar yaptırıp süslemeyi karşılayabiliyordu. Bütün bunlar tabii ki oldukça pahalıydı. Ama gücün ve statünün açık bir ifadesiydi. En azından diğer rahiplere karşı.
0: Zamanla Hathor, doğum ve yeniden doğumun tanrıçası Isis'le birleşti. Isis gitgide Hathor'un fonksiyonlarını daha fazla alır oldu. Horus'un annesi konumunu dahi. Isis, Antik Mısır'ın en ünlü tanrısı haline geldi ve sınırlarının ötesine taştı. Roma İmparatorluğu'nun geç dönemlerinde ona tapılacaktı.
5: Isis pek çok yönü olan ve çok fazla kişiye hitap eden bir tanrıçaydı. Çünkü sadece bu dünyada değil, sonraki yaşamdan da sorumluydu. Ona karşı hayranlık Roma toplumunun bütün katmanlarında yaygın hale geldi.
0: Tanrı'nın şefkatli annesi olarak bir ikon haline geldi. Bu temsil Hristiyanlıkta da yer buldu. Bebek İsa'yı kollarında tutan Tanrı'nın annesi Meryem'de olduğu gibi. Isis'ten başka en önemli tanrıçalardan biri Maat'tı. Adalet ve düzen tanrıçası olarak her firavunun ruhani rehberiydi. Diğer tanrıçalar maskülen kabul edilen alanlardan sorumluydu. Savaş tanrıçası Sekhmet gibi. Ya da Seşat, yazı ve kayıt tanrıçası.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
9: Kalgon'la. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
12: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle?
12: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı Ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
14: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Eski krallık kadar erken dönemlerde bile kadınlar devlet hiyerarşisinde yükseliyorlardı. Kralın annesi ya da rahibi olarak nüfuzlu seçkinler arasında yer alıyorlardı. Yine de kadınların ilerlemesi için daha da fazla yol vardı. Üst sınıftan bazı kadınlara yüksek makamlar verilmişti. 6. Hanedanlık döneminde Nebet adında bir kadın vezir olarak atanmıştı. İmparatorluğun en önemli ikinci makamı. Aynı dönemde tarihte bilinen ilk kadın doktor ortaya çıktı. Pesheşet. Unvanlarından biri kadın doktorların şefiydi. Sais de kadınların çoğunlukla jinekoloji üzerine eğitildiği tıp okulunda ders vermiş olmalı.
1: Başarılı bir kariyer sadece yüksek sosyetedeki kadınlar için sınırlı değildi. Alt sınıftan olanlar da kariyer yapabiliyordu. O günlerde seçkin sınıfın kadınlarının tamamen kadınlardan oluşan hizmetçilerinin olması sık görülen bir şeydi. Bu kadınlar hazinedarlar ya da kahyalar olarak hanımefendilerinin mülklerini idare ediyordu.
0: Mısır toplumu Yunan tarihçi Herodot'a tuhaf görünüyordu. Tarih kitabında Mısır'da kadınlar pazara gidip alışveriş yaparken erkekler evde oturup örgü örüyor diye yazdı. Resimler kadınların gerçekten de pazarda kendi tezgahları olduğunu gösteriyor. Yine de antik Mısır'da ticaret çoğunlukla bir erkek işiydi.

0: yine de uzun zamandır tipik erkek mesleği olarak görülen çok sayıda meslek kadınlar tarafından da icra edilmekteydi. Kadınlar bira üretiyor, hatta kendi gemilerini işletiyorlardı. 4200 yıldan daha uzun bir süre önce. Milattan önce 2200 dolaylarında eski krallık kaos içerisinde darmadağın oldu. En azından Herodot neredeyse 2000 sene kadar sonra öyle yazmıştı. Yani elimizdeki bilgiler birinci elden değil. Tıpkı Nitokris'in hikayesi gibi. Firavun babası suikaste uğradığında Nitokris suça iştirak edenleri özel yapılmış bir yeraltı salonundaki ziyafete davet etti. Bir nehirden borularla salona su çektirdi ve katilleri boğdu. Nitokris cezadan kaçabilmek için intihar etti. Kendini ateşe attı. Ölümünden sonra Mısır devleti dağıldı. Birinci ara dönem denen periyodun başlangıcıydı. Yani güç merkezleri ortaya çıktı. Kuzeyde Herakleopolis ve güneyde Teb vardı. Buradan çıkan kral II. Mentuhotep, kuzeyi fethetmeyi başardı ve Mısır İmparatorluğunu yeniden birleştirdi. Birinci ara dönemi orta krallık izledi. Mısır için yeni bir refah dönemiydi. Bu, Sobekneferun'un dönemiydi. Mısır tahtındaki kayıtlara geçen ilk kadın otokrat. 3 sene, 10 ay, 24 gün boyunca tek başına kraliçe olarak hükmetti. İç ve dış ilişkiler onun liderliğinde istikrara kavuştu. Hatta güneydeki Nübya bile sıkı sıkıya Mısır'a bağlıydı.
1: Nofruz Sobek'in tahta çıkma sebebi pek de görkemli değil. Aslına bakarsanız o bir kesintiydi. Erkek varisi olmadığından ailenin kadın bir üyesi seçildi. Bu Avrupa kraliyet ailelerinde gördüğümüz bir uygulama.
0: Ancak Sobekneferu mirasını sürdüremedi. Erkek varisi olmadığından tahtı üzerindeki tartışmalar devam etti. Doğrudan veraset imparatorlukta barış ve istikrarı sağlar. Bu nedenle alt sınıflarda bile çocuk yapma baskısı yüksektir. Çünkü çocuklar ebeveynlerinin hatırlanmasını garanti eder. İşte bu nedenle Mısır'daki kadınlar için de çocuk doğurmak en önemli görevdi. Bu kulağa ataerkil gelebilir. Ancak pek çok diğer kültürün aksine bir kız çocuğunun doğumu lütuf sayılıyordu.
2: Bir kızın doğumu daima bir neşe kaynağıydı ve asla olumsuz olarak görülmedi. Genel olarak Mısır tarihine bakarsanız, çok sayıda prenses, prenslerle birlikte özel bir rol oynadılar. Ve bu sayede, nadiren de olsa, antik Mısır'da kadın firavunlar görebiliyoruz.
0: Doğumdan hemen önce anne adayı doğum çardağına götürülüyordu. Burası evin damına ya da bahçesine kuruluyordu. Doğum yaparken anne bir doğum sandalyesi kullanıyordu ya da doğum sırasında onu desteklemesi için tuğlalar kullanılıyordu. Anne adayı kendini doğum tanrıçası Meseknet'in korumasına bırakıyordu. Erkeklerin dışarıda beklemesi gerekiyordu. Dünyaya çocuk getirmek kadınların işiydi. Doğum sırasında dostlar ve akrabalar hediyelerle geliyordu. Doğumdan sonra çocuğun bakımı çoğunlukla anneye yapıyordu ya da doğum sırasında onu desteklemesi için tuğlalar kullanılıyordu. Anne adayı kendini doğum tanrıçası Meseknet'in korumasına bırakıyordu. Erkeklerin dışarıda beklemesi gerekiyordu. Dünyaya çocuk getirmek

0: anlatıyordu. Bu kadınlar besledikleri çocukları tarafından değer görür ve resimlerde birlikte tasvir edilirdi. Çocuğun sağlık durumuna ek olarak büyütülmesi ve eğitiminden de anne sorumluydu. Ve yasal meselelerde çocuğu temsil edebiliyordu.
1: Hukuki açıdan eski krallıktan beri kadınların eşit hakları vardı. Kadınlar mülk satabiliyor ya da çocuklarına bırakabiliyordu. Bazı çocukları verasetten çıkarabiliyorlardı. Yani mahkeme karşısında eşit haklara sahiptiler.
0: Orta krallıktan kalan bu vasiyette Neşensu adında bir kadın mirasını belirliyor. Cenazesiyle ilgilenmesi halinde arazisini oğluna bırakıyor. Şaşırtıcı biçimde modern görünen bir anlaşma. Peki antik Mısır'da kadınların eşit hakları vardı denebilir mi?
1: Tabii ki de günümüzdeki anlamda eşit haklardan söz edemeyiz. Rol dağılımı hala çok klasikti. Evin hanımı olarak kadınların çocuk bakımı ve ev işleriyle ya da evde gerçekleştirilen işlerle ilgilenmesi bekleniyordu. Kadınların yüksek yönetim rütbelerinde olması bir istisnaydı. Ancak bu istisnalar Mısır'ı Antik Roma ya da Yunan'dan ayırıyor.
0: Sobek Neferu bir varis doğurmadığından onun ölümüyle birlikte neredeyse 250 yıl sürecek ikinci ara dönem başladı. İmparatorluğun bir kez daha küçük hakimiyet alanlarına bölündüğü siyasi bir istikrarsızlık dönemi. Milattan önce 1648'de yakın doğudan bir kavim olan Hiksoslar, Kuzey Mısır'da kendi hanedanlarını kurdu. İlk defa Mısır'ın bir bölümü yabancıların yönetimi altındaydı. Kuzey'in Hiksoslar tarafından fethiyle iktidar gerçek bir krize girdi. Firavun'un en önemli görevlerinden biri düşmanlarını mağlup etmekti. Ama o daha bir çocuktu ve onun yerine annesinin düzeni koruması gerekiyordu. Kraliçe 1. Ahotep kontrolü ele aldı. Ordu da dahil olmak üzere. Mezarında tören baltaları, hançerler ve hatta onur altını denen şey var. Sadece istisnai liyakate sahip kişilere verilen eski bir Mısır nişanı. Ahotep, 2. ara dönemin sonunda hüküm sürdü. Siyasi mücadeleler ve düzensizlik ülkeyi sarsıyordu. Kuzeyde 100 sene kadar sonra bile yabancı Hiksoslar hüküm sürüyordu. Bu zor zamanlarda Ahotep gerçek bir liderlik gösterdi. Ahmose tahta çıktığında annesinin başladığı işi başarıyla tamamladı. Hiksosları Mısır'dan tamamen uzaklaştırdı. Minnettar olduğu annesini sadece altın bir madalyayla onurlandırmakla kalmadı. Karnak'taki 8. sütunda bulunan bir anma taşında annesinin Mısır için öneminden söz ediyor. İnsanlara rehberlik eden ülkenin hanımına, kralın eşine ve kralın annesine muzaffer olana övgüler olsun. Orduyu topladı, Mısır'ı korudu ve birleştirdi Kraliçe Ahotep. Çok yaşa.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
4: takoma. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Gel

0: Mel ve Kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank,
3: kartıma din. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?

0: ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
1: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Ahotep'in oğlu Ahmose, Antik Mısır'ın tartışmasız en görkemli dönemi olan Yeni Krallığın ilk kralı oldu. Son Mısır piramidini yaptırdı. Ondan sonra yeraltı mezarları yapılacaktı. Krallar Vadisi yakınlarında Ahmose'nin ardılı Hatshepsut'un mezar tapınağı var. Mısır tahtına çıkmış en güçlü ve başarılı kadın firavun tarafından inşa edildi. Hatshepsut'un mezar tapınağı, antik Mısırlıların bize bıraktığı en güzel ve en etkileyici yapılardan biri. Hatshepsut'un yükselişi, üvey kardeşi 2. Tutmose ile evlenmesiyle başlıyor. Onun erken ölümünden sonra işler doğal akışında ilerlemiş gibi görünüyor. Tahtın varisi olan 3. Tutmose, firavun olamayacak kadar gençti ve Hatshepsut naipliği devraldı. Ama sonra bir adım ileri gitti. Kendini resmen kraliçe ilan etti ve 3. Tutmose ile birlikte hükmetti. Böylece genç firavunun gücünü sınırlamış oldu. Hatshepsut, hükümdarlık iddiasını kanıtlamak için hiçbir şeyi şansa bırakmadı. Sıra dışı bir adım atmaya karar verdi. Ra'nın kızı ve iki ülkenin hanımı gibi dişil unvanları kullanmaya devam etse de kendinin daha çok bir erkek gibi resmedilmesine izin verdi. Hatta bir kraliyet tören sakalıyla bile. Onun liderliği altında Mısır refah dolu bir dönem yaşadı. Ticaret kervanları efsanevi Punt diyarına kadar ulaştı. Ülkeye zenginlikler ve nadir lüks mallar getirdiler.
3: Lüksün icatların anası ya da babası olduğu söylenir. Bu ticaret Mısır'da piramitlerin inşa edilişinin bir parçasıydı. Hatshepsut bu kökleri günlük ve mür gibi şeyler için punta dek uzatırken, daha büyük gemiler inşa edilmesi için teşvik yaratmış oldu. Ve tüm bunlar Mısır'ın altyapısını geliştirdi. Artık sadece Nil'deki nakliye mavnaları değil, denize açılan gemileri de vardı.
2: Hatshepsut 21 yıl yönetimde kaldıktan sonra öldü ve Krallar Vadisi'ne gömüldü. Ancak ölümünün ardından hatırası sistematik olarak yok edildi. Uzun zaman boyunca onun görsel temsillerinin yok edilmesinin ardında Hatshepsut'un üvey oğlu 3. Tutmose'nin olduğu düşünülüyordu. Ama yakın zamanda yapılan araştırmalar bu yıkımın daha sonraki dönemlerde gerçekleştiğini gösteriyor. Bunu her kim yaptıysa Hatshepsut'un anısını silmede başarılı olmadı. Hatshepsut'la birlikte yeni krallığın görkemli çağı başladı. Halefi 3. Tutmose büyük bir savaş lordu oldu. Onun yönetiminde Mısır tarihindeki en büyük sınırlara ulaştı. 3. Amenhotep ise daha çok bir inşaatçı olarak hatırlanır. Çok sayıda tapınak inşa ettirdi. Hatshepsut'un tapınağı yakınlarındaki mezar tapınağın bir parçası Memnon Kolossusları gibi. Yine de yanında güçlü bir kadın duruyor. Büyük kraliyet eşi Tiye. Aralarındaki özel bağ dev heykelde görülüyor. Her ikisi de aynı boyutta tasvir edilmiş. Mesaj açık. Bu kadın bir ast değil, o bir partner. Resmi olarak Tiye, Amenhotep'in sadece eşi olsa da pratikte ortak hükümdardı. Birlikte Nil üzerindeki imparatorluğun kaderini belirlediler. 3. Amenhotep kendini tanrı ilan ettiğinde Tiye onun yanında dişi eşiti olarak belirdi.
4: Tiye yeni krallıktaki en önemli kraliçelerden biri. Bu temsillerinde ne kadar sık göründüğünden anlaşılabiliyor. Büyük heykellerden en küçük takılara kadar. Kendinden önceki hiçbir kraliçe onun kadar sık temsil edilmedi. Ve sadece ona adanmış bir tapınak vardı. Bu da kendinden önceki bir kraliçeye verilmemiş bir onur. Memurlarının onun bölgesinde inşa edilmiş büyük mezarları var. Bunu yapacak kaynakları olduğu açık. Kraliçenin sağladığı kaynaklar. O zamanki diplomatik yazışmalarda da yer alıyor. Amarna'daki kraliyet sarayına yazan yabancı hükümdarlar, belirli olaylarda kraliçeyi tanık gösteriyorlar. Zamanının politik gerçekleri hakkında yeterli bilgisi olmalı.
2: Tiye ve Amenhotep'in 6 çocukları vardı. İçlerinden biri, Mısır tarihine kafir kral olarak geçen Akhenaton'du. Eşi Nefertiti daha da ünlü oldu. Kusursuz büstü onu bir ikon haline getirdi. İsmi, güzel olan geldi anlamına geliyor. Ama nereden geldiği hala gizemini koruyor. Büyük olasılıkla Mısır soylularının bir üyesiydi. Akhenaton iktidara geldikten sonra Mısır İmparatorluğunu temelden yeniden yapılandırdı. İmparatorluk tanrısı Amon'un nüfuzlu rahiplerini güçsüzleştirdi. Yeni tek tanrı güneş diski Aton oldu. Amon rahipleri merkezi Teb'den uzakta Akhetaton isminde yeni bir başkent kurdu. O ve Nefertiti ülkeyi buradan yönetti.
4: Öncülü kraliçe Tiye gibi Nefertiti de düzenli olarak kocasıyla birlikte görünüyor. Akhenaton ve Nefertiti neredeyse ayrılmaz görünüyorlar. Dahası kraliçe Tiye gibi Nefertiti de kraliçeler için alışılmadık sahnelerde görülüyor. Düşmanlarını katletmek gibi. Kral erkek düşmanlarını katlederken Nefertiti de kadın düşmanlarını katlederken gösteriliyor. Son olarak sadece onun taktığı bir taç var. Ondan önceki ve ondan sonraki hiçbir kraliçe böyle bir taçla tasvir edilmedi. Karnak'ta tapınaktaki sütunlardaki rölyeflerde önemli bir detay daha görüyoruz. Kraliçe, Tanrı Aton'a kocası olmadan kurban veriyor. Kraliçenin törenlere yalnız katılması, bu da bir yenilik.
2: Birlikte sanatta devrim yaptılar. Amarna tarzı, kraliyet ailesini ilk defa şahsi alanlarında gösteriyordu. Kendilerini bir kutsal aile olarak gösterdiler. Mısır tanrılarının geleneksel temsiline tezat bir tasarım. Aynı zamanda bu resimler onları yaklaşılabilir ve insan olarak gösteriyor. Şaşırtıcı biçimde modern görünen bir stil. Nefertiti'nin sonu da kökeni kadar gizemli. Uzun bir süre Akhenaton'un krallığının 12 ya da 14. yılında öldüğüne ve hatta kocasının onu boşadığına inanılıyordu. Ama sonra 2012'de arkeologlar önemli bir ipucu keşfettiler. Bir taş ocağında Akhenaton'un hükümdarlığının 16. senesinden bir yazı buldular. Nefertiti'den büyük kral karısı olarak söz ediliyordu. Böylece Akhenaton'un ölümünden kısa bir süre öncesine kadar hayatta olduğu anlaşıldı. Ancak bu Nefertiti'nin tarihten gizemli bir biçimde kaybolmasını açıklamıyor ve bir hayli spekülasyona neden oldu. Bazı imgeler onu Firavun tacıyla gösterdiği için Akhenaton'un ölümünün ardından Firavun Semenkare adı altında bağımsız olarak hükmetmeye devam ettiği düşünülüyor. Başına ne geldiğine dair hiçbir şey bilinmiyor. Ancak Antik Mısır'ın en ünlü hazinelerinden olan efsanevi büstü Nefertiti'yi ölümsüz kıldı. Bir güzellik ikonu olarak.
5: Güzellik Antik Mısır'da çok önemliydi. Ancak bu sadece kişinin nasıl göründüğüyle ilgili değildi. Bakımlı bir görünüş kişinin doğal haline düzen getiriyordu ve bu nedenle erkekler için olduğu kadar kadınlar için de önemliydi.
2: En önemli güzellik uygulamalarından biri Antik Mısırlıların her zaman kullandığı göz kalemiydi. Makyajı güzelleştirmenin yanı sıra çok pratik bir amacı vardı. Rastığın içerisindeki kurşun gözü enfeksiyonlardan koruyordu. Peruklar bir diğer popüler aksesuarlardı. Metinlerde anlattığına göre cinsellikte bile rolleri vardı. Erkeğinin ilgisini çekmek için Mısırlı bir kadın güzel bir gecelik giymek yerine peruğunu takardı.
0: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerek.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
6: Hansi'den vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın, kalsın mı?
6: Yoksa atsın.
9: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
6: Ta-ta.
0: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
2: Akhenaton'un ardılı Tutankamon eski tanrıları geri getirdi. Ondan sonra Ramses adıyla 11 firavun hüküm sürdü. En ünlüleri 2. Ramses. Onun yönetimi altında kutsal kitaptaki Mısır'dan göçün gerçekleştiği söylenir. Çok sayıda tapınağı ve dev heykelleri onu ünlü yaptı. Yanında daima güzeller güzeli karısı Nefertari vardı. Nefertari ve 2. Ramses gerçek bir güçlü çiftti. Firavun, eşinin ne kadar zeki bir kadın olduğunun farkındaymış gibi görünüyor. Nefertari, Hatshepsut gibi bir firavun olarak hükmetmese bile sıra dışı güçlere ve büyük bir etkiye sahipti. Yıllardır Mısır ve kuzeydeki komşuları Hititler arasındaki sürtüşme alevleniyordu. İki imparatorluk Kadeş'te savaştılar. Ramses için savaş şanslı bir beraberlikle sona erdi. Büyüyen Asur İmparatorluğu'nun baskısı altındaki Hititler Mısır'la barış yapmak istedi. Sıkı geçen pazarlıkların ardından 2. Ramses ve Hitit kralı 3. Hattuşili tarihin ilk barış antlaşmasını imzaladı. Bunda Nefertari'nin becerikli diplomasinin de etkisi oldu.
10: Nefertari sadece güzel değil, aynı zamanda çok zeki bir kadın olmalı. Onun Hititlerle barış görüşmelerinde bir rol oynadığına dair açık kanıtlarımız var. O, Hitit kraliçesi Puduhepa'yla yazışmalardan sorumluydu. Nefertari, ilk barış anlaşmasının gerçekleşmesinde gerçekten önemli bir rol oynadı. Bunun bir kopyası şu anda New York'taki Birleşmiş Milletler binasında asılı.
2: Hiyerogliflerle yazıp konuşmak Antik Mısır'da hiç de yaygın bir beceri değildi. Çok az sayıda Mısırlı bu sanatta ustalaşabildi. Nefertari mezarında kendini katipler ve bilim tanrısı Tot'un önünde bir tablet yazarken resmettirdi. Mesaj çok açık. O bir katipti. Sadece birkaç sene sonra başka bir kadın tahta çıktı. Tausret. O sırada Mısır yağmacı deniz kavimlerinin saldırısına uğruyordu. Daha sonra 3. Ramses kesin bir zafer kazandı ve bu zafer Medine Habu'daki mezar tapınağında sonraki nesiller için resmedildi. Ancak haleflerinin yönetiminde Mısır ciddi bir ekonomik kriz yaşadı. 11. Ramses'le yeni krallık kaos ve ayaklanmalara sürüklendi. 3. ara dönem başladı. Mısır iki ayrı bölgeye ayrıldı. Güneyde Yüce Amon rahipleri, kuzeyde Libyalı bir hanedan hakim kurdu. Orada da kadınlar gittikçe daha önemli roller almaya başladı. Onlardan biri Neşons'tu. 19. asırda bölge sakinleri Hatshepsut'un tapınağının yakınlarında sıra dışı bir nekropol keşfetti. Tek bir mezar yerine saklanmış çok sayıda mumya buldular. Derül Bahri'deki kraliyet zulası. Burada mezar soyguncularından korunmak için 40'tan fazla lahit saklanmıştı. Hatshepsut, 3. Tutmose ve 2. Ramses'in mumyaları buraya getirildi. Ve Neşonsun mumyası. Hükümdarlar arasında gömülmüş bu bilinmeyen kişi kimdi? Cevabı bir stelde yazıyor. Neşons genelde erkekler için kullanılan unvanları taşıyordu. Kuş valisi, yabancıların gözetmeni ve kunum rahibesi. Bu onu zamanının en güçlü kadınlarından biri yapmış olmalı. Bekleneceği üzere mezarındaki eşyalar yüksek kalitede. Kalsitten kanopik kavanozlar, güzelce yazılmış bir ölüler kitabı ve sırlı heykelcikler. Bunları karşılayabildiği mezarına yerleştiren bir fermanla doğrulanıyor. Antik Mısır'dan bir tür fatura. Ama Neşons, 3. ara dönemde büyük bir gücü elinde tutan tek kadın değildi. Geç döneme geçişte bir grup rahibe, kraliyet temsilcileri olarak yükseldi. Amon'un eşleri. ...1200 sene önce Amon tüm tanrıların kralı olmuştu. Onun kültünün merkezi, Karnak'taki tapınak kompleksi asırlar boyunca büyümeye devam etti. Karnak önemli bir kült bölgesine dönüştü ve Mısır'ın önde gelen ekonomik merkezi oldu.
3: Karnak, Antik Mısır'ın Vatikanı gibiydi. Burası kutsal bir merkezdi. Ve Amun Yüce Rahibi, yeni krallıktan sonra ve geç dönemde neredeyse Firavun'a eşit hale geldi. Ve hatta Firavun'la eşit oldu. Sonunda Firavun'dan bile daha büyük ölçekte temsil edilecekti. Yani burada tanrıların daha güçlü olduğu ve Firavun'un daha önemsiz olduğu ilginç bir gelişme var.
2: Ancak Karnak'taki zengin dini merkez artık tek bir adamın kontrolü altında değildi. Karnak'taki baş mali idareci, Pabasa'nın mezarındaki resimler ve yazılar, geç dönemde burada bir kadının kontrolde olduğunu gösteriyor. Amon'un eşi olarak Tanrılar Kralı'nın en üst seviyedeki hizmetkarı ve Karnak'ın zenginliklerinin yöneticisiydi. Geç dönemde, Amon'un eşleri güçlerinin zirvesindeydi. Dört buzağı sürmek gibi daha önceden Firavun'a ait olan ritüelleri gerçekleştirdiler. Horus ve Isis'le aynı hizada yer alıyorlar. Yani tanrılarla göz seviyesindeler. Geç dönemde Libyalı, Nübiyeli ve Asurlu yöneticilerin ardından Mısırlılar Firavun'un tahtını geri aldılar. Ancak Mısır'ın restorasyonu kısa bir bölüm olarak kaldı. Milattan önce 525'te Persler imparatorluğuna hakim oldu. Milattan önce 333'te İsos Savaşı'nın ardından Mısır Büyük İskender'in eline geçti. Geç dönem sona erdi. Artık Nil'deki imparatorluğu Yunan Batlamyuslar yönetiyordu. İkinci Arsinoe gibi iktidara sahip olan kadınların zamanı. Kardeşi ve kocası olan, yukarı ve aşağı Mısır'ın kralı unvanını taşıyan ikinci Batlamyus'la birlikte hüküm sürdü. Onun yönetiminde antik dünyanın yedi harikasından biri olan İskenderiye Feneri tamamlandı. Ancak hiçbir hükümdar 7. Kleopatra kadar ünlü olamayacaktı. Kaderi ayrılmaz bir biçimde antik Mısır'ın çöküşüyle ilişkiliydi. Kleopatra, belki de insanların en iyi tanıdığı Firavun. Bugüne dek hakkında pek çok efsane vardı. Ancak bu güçlü erkeklere meyilli, erkeklerin başını yakan ölümcül kadın imajının ardında ne var? Kleopatra genç bir kız olarak statüsüne uygun bir eğitim gördü. Babasının gözdesi oldu ve küçük erkek kardeşi Batlamyus'u hüsrana uğratarak veliaht olarak seçildi. Babasının ölümünün ardından kardeşiyle birlikte tahta çıktı. Ancak kardeşi tek başına hüküm sürmek istiyordu ve 22 yaşında olan ablasını sürdü. Ama Kleopatra pes etmedi. Bu iktidar mücadelesinin ortasında Julius Caesar Mısır'a ulaştı. Kleopatra, Roma İmparatorluğu'nun en güçlü adamının kalbini kazanmayı başardı ve çabaları sonuç verdi. Taht için verdiği savaşı kazandı. 13. Battamyus, Caesar'dan kaçarken öldürülünce sonunda hedefine ulaştı. Kleopatra artık tek firavundu.
5: Kleopatra'nın hedefleri açıkça belliydi. Mısır'ın Roma'ya bağımlı olduğu bir dönemde iktidara geldi. Ancak Mısır'ın bağımsız bir imparatorluk olarak kalmasını istiyordu. Sorun her iki tarafın kendileri için en fazla şeyi nasıl elde edeceğiydi. Bana göre o eline geçen fırsatlardan olabildiğince yararlandı ve son bir kez ününü ve gücünü yenilemesi için Mısır'a yardım etti.
2: Milattan önce 44'te Caesar Roma'da suikaste uğradı. Kleopatra yeniden tek başınaydı ve dünyaya becerikli bir idareci olduğunu gösterdi.
5: Kleopatra becerikli bir politikacı olduğunu kanıtladı. Caesar'ın ölümünden sonra yeniden konum alması gerekiyordu. Ona en çok yararı olacak ve konumunu koruyabilecek kişiye ağırlık vermeliydi. Ve beceriyle manevralar yaptı. Kimin daha güçlü taraf çıkacağını gözlemledi. Birbirleriyle savaş halinde olan Caesar'ın destekçileri mi yoksa Caesar'ın katilleri mi? Ve en başta kimin kazanacağını tahmin etmek mümkün değildi.
2: Bir kez daha Kleopatra tüm kozlarını oynadı. Marcus Antonius'la ittifakı seçti. Ancak şansı tükenmişti. Romalıların iç savaşı Firavun İmparatorluğunu yuttu. Ve Kleopatra'yı da uçuruma sürükledi. Milattan önce 31'de, daha sonra İmparator Augustus olarak bilinecek Octavius'a karşı Actium Savaşı'nı kaybetti. Hayatına son vermeyi seçti. Milattan önce 30 yılının 12 Ağustos'unda intihar etti. Zafer kazanan tarafın ganimeti olmaktansa ölmeyi tercih etti.
8: 7. Kleopatra, Ptolemiler için sıra dışı bir yöneticiydi. Çünkü Mısır'la ilgili görünüyordu. Bir sorumluluk hissi vardı. Mısır dilini biliyor gibi görünüyor, sadece Yunanca konuşmuyordu. Ülkesine karşı gerçek bir takdiri ve ilgisi vardı. Ve Mısır'ı bir arada Roma hakimiyetinden uzak tutmak için çabaladı.
2: Kleopatra'nın ölümü, Battamyus Hanedanı'nın sonunu getirdi ve aynı zamanda 3000 yıllık antik Mısır tarihinin sonuydu. Kadınların kendi kaderlerini ellerine alabileceği bir imparatorluğun sonu. Sosyal statüleri ne olursa olsun, şaşırtıcı ölçüde hak ve özgürlüğe sahiplerdi. Mısır efsanesi kısmen onlar sayesinde yaşıyor. Çünkü Mısır'a karşı ilgiyi hayatta tutan sadece güçlü erkeklerin hikayeleri değil, güçlü, sıra dışı kadınların hikayeleri de mevcut.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bitmeyen oyuna tekrar hoş geldiniz. Bu parkta olduğundan ne kadar eminsin?
1: Orada olduğundan %100 eminim.
0: Kanıtla.
1: Tamam, gidelim.
0: Tamam, hadi göster bana. Buna inanamıyorum. Bu üçüncü kutu olabilir.
2: Secret'ın sırrı adını verdiğimiz bir şeyi keşfettik.
0: Şimdi ilgimi çekti. Bu doğru ipucu olmalı.
2: Bir santim hata yaparsan hiç bulamayabilirsin.
0: Ne?
3: Josh, bir şey buldum.
4: Oo! İşe yarıyor. Şuna bak. Seni gördüm ve hey, bu adamı tanıyorum dedim.
0: İnanamıyorum. Orada bir şey var. Bu benim izleyici posta kutum ve içinde mektuplar var. Hem de bir sürü ve... Arkada bu kutulardan 10 tane daha var. İçi mektuplarla, kartpostallarla ve gönderdiğiniz çılgın teorilerle dolu. Hepsi de bir bölümde ele aldığımız akıl almaz bir bölümle ilgili. Hala hatırlamayanlarınız varsa hatırlatayım. Bu daha önce hiç duymadığınız en büyük bulmacanın hikayesi. Evet, başlıyoruz. Secret. Secret, 40 yıldır devam eden kıta çapında bir hazine avı. 1982 yılında yayımcı Byron Price, 12 Kuzey Amerika şehrine 12 hazine kutusu gömdü ve konumlarına dair ipuçları veren şifreli resimler ve dizelerden oluşan bir kitap yayımladı. Kutuyu bulan anahtarı alıyor ve anahtar değerli bir taşla değiştirilebiliyor. Şimdiye kadar sadece 2 tane kutu bulundu. Bu oyuna kafayı o kadar taktım ki ipuçlarını çözmek için ülkeyi dolaştım. Milwaukee'ye gittim. Bence aslan...
5: Bence haklısın.
0: Evet,
5: bu
0: şuna bak.
5: Daha önce kimse bunu çözememişti.
0: Tamam, güzelmiş. Ve sen Augustine, Florida'da hazine kutusu bulmak için toprağa kazdın. Ama henüz işim bitmedi. Boyumu aşan mektupları okurken çoğunuzdan peşine düşünmesi gereken ümit verici ipuçları ve dahice çözümler geldiğini gördüm. Ve 80'lerdeki tüm büyük maceralarda olduğu gibi yapılması gereken tek şey var. Devam bölümü yapmak. Ben Josh Gates. Kiralık kaşif. Tarihi dedektif. Kılık değiştirme uzmanı. Eğer çözülmesini istediğiniz bir gizem varsa Josh Gates... çözecektir. Ama milyonlarca kilometre yol yaptıktan sonra bile vazgeçemediğimiz bir hikaye var. Secret'ın akıl almaz dünyasına yerlilerin kutsal şehir adını verdiği bir yerde giriş yapıyorum. Ve söz konusu güney çekiciliği olduğunda, Güney Carolina'daki Charleston'ın gerçekten de ilahi bir havası var. Burada olmamın nedeni Secret'taki hazinelerden birinin kesinlikle burada olması. Yazar Byron Price, kitabında 12 karmaşık resimle eşleştirilmesi gereken 12 şifreli dizeye yer veriyor. Eğer doğru eşleştirme yapılırsa her biri farklı Kuzey Amerika şehrine çıkıyor. Price bu şehirlerde genellikle inşaat işçisi kılığına girerek parklara girmiş ve plastik kutuların içine yerleştirdiği seramik sandıklar gömmüştü. Sandığın içindeki anahtar mücevherle değiştirilebiliyor ve hatta daha da değerlisi bulan kişi övünme hakkına sahip oluyor. İlk 12 bulmaca kitap yayımlandıktan kısa bir süre sonra Chicago'daki bir grup genç tarafından çözüldü.
3: Üç genç Secret adında bir kitabı okuduktan sonra Grant Park'ta gömülü bir hazineyi ortaya çıkardılar.
0: 2 yıl önce bu eski bulmaca meraklısı gençler sırlarını anlattılar. Her şey kendi yaşadıkları şehri gösteren bir resmi fark etmeleriyle başlamıştı.
5: Tam şuraya bakarsanız bir yel değirmeni var.
0: Evet, evet.
5: Yel değirmeninin kanatlarını çıkardığınızda Chicago'daki su kulesini gösteriyor.
0: Evet öyle.
5: Evet.
0: Evet öyle. Resme uyan bilmece onları Lee'nin oturduğu Congress Parkway'e yönlendirdi. Burada Lincoln'ın heykeli oluyor ve sonra tam olarak kazmaları gereken noktayı buldular.
5: Hemen şuradaki direkler,
0: aha,
5: buradaki çitin direğiyle tam olarak uyuşuyor.
0: Kesinlikle öyle ve buraya geldiniz. Ve
5: burası.
0: Ve kendini belli etti.
6: Sır kendini açığa çıkardı.
0: Bu olağanüstü bir zaferdi ve 20 yıl boyunca başka hiçbir şey olmadı. Ama sonra 2004 yılında Cleveland'da başka bir sır ortaya çıktı. Avukat Andy Abrams ve arkadaşı Brian Zinn ipuçlarını takip ederek bir parka ulaştılar. Yunan Kültür Bahçeleri.
6: Sonra çubukla toprağı kontrol ederken üçüncü seferde bir şey buldum. Burada plastik bir kutu var. Yaklaşık 25 dakika içinde topraktan 22 yıl önce gömülen bir kutu çıkardık. Birinin onu bulmasını bekliyordu.
0: Evet.
6: Ve biz bulduk.
0: Evet. Hikayen beni çok duygulandırdı. Hayır, gerçekten, çünkü çok zor ve sen başardın.
6: Toprağı kazdık ve resmen hazineyi bulduk. Brian, çocuklarımın doğumundan sonra bütün hayatımın en güzel anı bu demişti.
0: İkisi bitti, 10 tane kaldı ama sonra trajik bir olay yaşandı. Byron, 2005 yılında bir araba kazasında hayatını kaybettiğinde bulmacasının çözümleri onunla beraber öldü. Ancak mirası devam ediyor ve hazine sandığını bulan her kimse ödüllendirilecek. Yıllar boyunca şanslı birkaç insandan biri olmak için uğraştım. Ve şimdi Price'ın resimlerinden biri beni Charleston'a getirdi. Peki neden? Çünkü resimdeki saat yakınlardaki Sumter Kalesi'ne çok benziyor. Ve ağaç dalı Pierman Köprüsü'nün yakınlarındaki ünlü Coleman Bulvarı'nı takip ediyor. Ve resmin en belirgin özelliği ise Secret'teki çok kişisel bir temayla bağlantısı olan aslan ve maske. Secret'teki tüm bulmacalar farklı bir göçmen grubu anmak için tasarlanmıştır. Bu, kendi Yahudi atıları Ellis Adası'ndan gelen Price için çok önemliydi. Şimdi resme gelirsek, aslan ve maske Charleston'daki en büyük göçmen grubunu temsil ediyor. Şehre zorla köle olarak getirilen Afrikalılar. Amerika'ya getirilen kölelerin neredeyse %40'ı buradan geçti. Ve bugün ülkede yaşayan tüm Afrikalı Amerikalıların neredeyse yarısının kökeni Charleston'a dayanıyor. Maskeye Charleston'ı işaret eden başka bir ipucu daha içeriyor. Alım bölümü Charleston limanının içinde yer aldığı yarımadanın şeklini gösteriyor. Ve Charleston yarımadasının ucunda bu adamla buluşuyorum. Gözünü Secret'e dikmiş bulmaca uzmanı Coy Lothrop. Davet ettiğin için teşekkür ederim. Okuduğum kadarıyla Secret senin tek hazine avın değilmiş.
1: Evet, doğru. 2017 yılında Breakfast Tea and Bourbon adında ulusal bir hazine avına katıldım.
0: Peki nasıl gitti?
1: Kazandım.
0: Ne kazandın?
1: $55,000 kazandım.
0: Bu harika. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki sonra Secret'a mı döndün?
1: Senin programını izledikten sonra.
0: Kusura bakma, tüm hayatını
1: mahvettim. Hayır, hiç sorun değil.
0: Peki şimdi sence nerede gömülü?
1: Bence burada, White Point Garden'da.
0: Burada mı?
1: Evet.
0: Bu parkta olduğundan ne kadar
1: orada
0: eminsin?
1: Orada olduğundan %100 eminim.
0: Kanıtla.
1: Tamam, gidelim.
0: Tamam, göster bana. Caddenin karşısına geçtikten sonra şehir kurulduğu zaman batarya ve kale olan 6 dönümlük White Point Garden'a giriyoruz. Tamam, Secret'ın en zor tarafı resimleri dizelerle uyuşturmak değil mi? Resmi hallettiğimize göre hangi dizeyi kullanıyorsun? Evet. Hadi anlat bize.
1: Altıncı dizi.
0: Pekala, altıncı dizi. Anlatılan tüm romantik hikayeler, erkek masalları ve ezgiler, zalim ve cesur. Çok şiirsel bir açılış. Ne anlama geliyor?
1: Ben ve birçok kişi bunun Define Adası'nın girişi olduğunu düşünüyoruz.
0: Robert Louis Stevenson'ın ünlü kitabı değil mi?
1: Evet.
0: Bu kitap mı? Kitaptaki bu bulmaca Stevenson'ın klasik korsan romanının açılışıyla benzerlik gösteriyor. Ve korsanlar Charleston'ın tarihinde kritik bir rol oynamıştır. Karasakal 1718 yılında Charleston'ın limanını kuşatmıştır ve bir diğer ünlü korsan State Bonnet 34 korsanla birlikte bu parkta asılmıştır. Şu anda başlangıç noktasındayız ve şöyle diyor: dur ve kuşların sesini dinle. Bir sürü kuş sesi duyuyorum. Tamam, kuş olayını anladım. Bu dize tuhaf bir şekilde çok spesifik. Sadece kuşları dinle demiyor. Dur ve kuşları dinle diyor.
1: Evet, hemen ileride. Sana göstereyim.
0: Tamam. Dur ve dinle.
1: Evet, bando yeri.
0: Bando yeri.
1: Evet.
0: Buna bayıldım. Bu harika bir ipucu. Tamam, iyi gidiyoruz. Bir sonraki dize şu. Suyun serin berrak sesini dinle. Bu bir çeşme mi?
1: Evet, bu bir çeşme. Handi yalan.
0: Öyle mi? Suyun serin berrak
1: kesinlikle
0: sesi.
1: Kesinlikle öyle.
0: Tamam. Pekala, suyun serin berrak sesini bulduk. Şimdi şöyle diyor. Kelimelere kulak ver. Bir asrın doğuşundaki özgürlüğe veya Mayıs 1913.
1: Bence burada parkın sonundan bahsediyor.
0: Tamam, gidelim. Coyle birlikte Brian Price'ın Charleston tarihindeki tüm dönemleri gösteren anıt labirentinde ilerliyoruz. Hem görkemli hem de utanç verici. Tam olarak beklediğim gibi. Moultrie devrimci savaşında mı savaşmıştı?
1: Generaldi. Ve Charleston'ın İngilizlerin eline düşmesini engelledi.
0: Peki devrimci savaş kahramanının Mayıs 1913 ile ne
1: ilgisi var? Hiç ilgisi yok.
0: Tamam.
1: Evet, çünkü bu 1980'de burada değildi.
0: Bu 1980'li yıllardan beri dünyanın ne kadar değiştiğini gösteriyor. Ve bu sadece Michael Jackson'la ilgili hislerimizle ilgili bir şey değil. Değişen manzara, Secret'in oyun alanının da değiştiği anlamına geliyor. Peki burada ne var?
1: USS Maine adındaki bir geminin anıtı.
0: Peki bu anıta ne oldu?
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Öğrenelim o zaman. Hadi bakalım.
1: Tamam.
0: Koyun bilmeceyi çözebilmesi için bir zamanlar White Point Garden'da yer alan anıtı görmemiz gerekiyor. Birçok yeri aradıktan sonra sonunda anıtın belediyenin deposuna konduğunu öğreniyoruz. Koy, burada tam olarak ne arıyoruz?
1: Büyük bir bocurgat.
0: Tamam, bocurgat, anladım. Bu arada bocurgat nedir?
1: İp sarmak için kullanılan büyük bir demir teker.
0: Büyük demir teker. Tamam, anladım. Depoyu eline boyuna araştırıyoruz. Bu Charleston'ın tarihinde yolculuk yapmak gibi bir şey. Ve bir o kadar da faydalı. Koy!
1: Evet, bir şey mi buldun?
0: Evet. Şehir tuvaletlerinden kalma el kurutucular.
1: Aradığımız şey bu değil.
0: Sorun değil. Muhtemelen çalışmıyorlardır. Hiç çalışmazlar. Bir saat aradıktan sonra sonunda aradığımız şeyi bulmuş olabiliriz. Koy! Koy! Sanırım buldum.
1: Tamam, geliyorum. İşte bu. Aman tanrım.
0: Tamam, aradığımız şey şu. Asrın doğumundaki özgürlük veya Mayıs 1913. Bunun dizeyle ne alakası var?
1: USS Maine 1800'lerin sonunda Küba'ya giden bir savaş gemisiydi. Sanırım Havana limanında batmıştı. Bu İspanyol-Amerikan savaşının alevlendiği noktaydı. Küba'yı İspanya'dan kurtaran savaştı.
0: Yani asrın doğumundaki özgürlük bu.
1: Asrın doğumundaki özgürlük bu, evet.
0: Bu ipucunun yarısı. Peki Mayıs 1913 neyi anlatıyor? Koy beni bir zamanlar anıtın üzerinde yer alan tabelalara götürüyor. Bunlar mı?
1: Evet, bunlar.
0: Donanma tarafından Charleston şehrine verilmiştir. Mayıs 1913.
1: Evet.
0: İşte bu. Bronz tabela. Bu doğru ipucu olmalı.
1: Evet, doğru.
0: Bu olağanüstü. Hiç vakit kaybetmeden anıtın bir zamanlar durduğu White Point Garden'a gidiyoruz. Ve dizeleri yeniden gözden geçiriyoruz. Uzanan iki kolun arasında, bağlanan çubuğun altında, uzun palmiyenin gölgesinin yanında kumun içine gömülü. O halde aşağı, alt ve yan tarafın arasında bir şey arıyoruz.
1: Evet.
0: Tamam. Koy, uzanan iki kolla ilgili ipucunun silahlar olabileceğini düşünüyor. Özellikle de anıtın her iki yanında yer alan konfederasyon silahları. Ve bağlanan çubuksa bir zamanlar bocurgatı döndüren çubuklardan biri olabilir. Ama bir sorunumuz var. Bu oyunu internette oynadığında kumun ne kadar sert olduğunu anlamıyorsun. Yani şu çubuğu toprağın içine bir santim bile sokamıyorum. Bir santim.
1: Evet, imkansız.
0: Anıtın çevresindeki kum kazmak için fazla sıkışık ve silahların çevresinde hiçbir şey bulamıyoruz. O yüzden bir sonraki adımımızı belirlemek için yeniden kitaba danışıyoruz. Görünüşe bakılırsa bazı insanlar bu parkı hazine avından başka şeyler için de kullanıyorlar. Bir sorun var. Sence resimdeki parkta olanlarla ilgili daha fazla şey görmemiz gerekmez miydi?
1: Sanmıyorum. Bizi bu şehre kadar getirdi.
0: Evet.
1: Ama dizelere baktığında parkla ilgili ayrıntılar görüyorsun.
0: Bak. Ah. Lütfen hayır deme. Lütfen hayır deme. Evet de. Evet dedi.
1: Harika.
0: Evet dedi. Mutlu çift toparlandıktan sonra onlara tebriklerimizi sunuyoruz. Alkışlayalım, alkış! Tebrik ederiz! Tebrik ederiz!
3: Teşekkür ederiz.
0: Ben Josh, memnun oldum.
7: Merhaba Josh, ben de.
0: Çok memnun oldum Natalie. Dayanamadık, ileride çekim yapıyorduk ve gelmek istedik. Sizi tebrik etmek istiyorum. Seni çok iyi anlıyorum, çok rahatlamış olmalısın.
7: Evet, kesinlikle.
0: Yüktür. Gerçekten ağır bir yüktür.
7: Son birkaç haftadır çok gergindim, zor geçti.
0: Tebrik ederim.
7: Teşekkür ederim.
0: Sizin için çok mutlu oldum.
3: Sağ ol.
0: Tebrik ederim.
3: Teşekkür ederiz.
0: Tebrikler.
7: Memnun oldum.
0: Bu ne biliyor musun? Gerçek aşk. İşte gerçek hazine bu. Eğer bunu bulamazsak tabii. En azından White Point Garden'daki biri istediği şeyi aldı. Cole'le birlikte bulmacaya geri dönüyoruz. Neyse ki uzanan iki kol dizesiyle ilgili bir B planı var. Her ikisinin de çimlere uzanan birer kolu olan Sumter ve Moultrie heykelleri. Hatta şu anda parkın en uzun ağacının gölgesinin altındayız. Cole! Kolun altında neredesin?
1: Buradayım.
0: Hadi araştıralım. Matt, sıra sende. Bu noktada gizli silahımızı devreye sokuyoruz. Bu Matt. Ve bu da Matt'in GPR'ı veya yer radarı. Bu radar çimin altını görmek için radyo dalgalarını kullanıyor. Bazı insanlar yer radarı kullanmayı hile yapmak olarak görebilir. O insanlara bir çift lafım olacak. Umurumda değil. Üzerinden 40 yıl geçti. Artık yoruldum arkadaş. Matt zemini tararken Cole'la birlikte ileri doğru uzanan iki kolun arasındaki bir dizi açıklığın resimlerdeki bir şeyle uyuştuğunu fark ediyoruz. Şu yarıklara ne dersin? Resimdeki yarıklar olabilir mi? Maskedeki iki göz duvarlardaki yarıklar olabilir mi?
1: Evet, olabilir.
0: Matt, GPR ünitesiyle hazinenin görsel işareti olduğunu umduğumuz yerin önünü tarıyor. Şuradan geçer misin bakalım bir şey çıkacak mı?
7: Evet, burada bir anomali var.
0: Öyle mi?
7: Evet, burada bir sürü şey var. Bu güzel bir anomali.
0: Tamam, o zaman buradan başlayalım. Elimizdeki çubukları kullanarak anomalinin yakınlarındaki kumlu toprağı test ediyoruz.
7: Vay canına.
0: Bu sesi sevdim. İşte o ses.
7: Çok ilginç bir ses.
0: Burada bir şey var. Tamam, kürek zamanı. Başlıyoruz. Çocuklar, bunu tek başınıza sakın denemeyin. Burada yerel yetkililerin dikkatli gözlemi altında özel izinle kazı yapıyoruz. Parklarda izinsiz kazı yapmak kesinlikle yasal değildir. Burada bir şey var. Her neyse, tam burada. Tamam, neredeyse üstündeyim. Kare bir şey.
1: Ne buldun?
0: Bu...
1: Aman tanrım.
0: Taşmış.
1: Tanrım.
0: Muhtemelen batarya yaparken burayı bunlarla doldurmuşlardı. Yani en azından denedik. Bak ne diyeceğim. Bence teorin doğru. Bence hazine bu parkta. Orada. Orada. Veya orada olabilir.
1: Veya her yerde.
0: Veya her yerde. Güzelliği de bu. Ve aynı zamanda çılgınlığı. Ama iyi işte. Vazgeçmeyeceğiz.
1: Aramaya devam edeceğiz.
0: Kesinlikle öyle. Bulana kadar. Bu çok tanıdık bir duygu. Byron Price bir kez daha yarışı kazandı ve Coy en başa geri dönmek zorunda kalacak. Şimdilik Charleston'daki iz soğumuş gibi görünüyor. Ama tam da şu anda Secret dünyasının temelinden sarsıldığının farkında bile değilim. İlk titreşimler sandığın 2003 yılından beri ilk defa bulunduğuna dair söylentilerin yayıldığı internette hissedilmişti. Konuyla ilgili detayları öğrenmek için hemen en güvendiğim kaynağımı arıyorum. Cleveland'daki sandığı bulanlardan biri olan ve internetteki hazine avcılarını yakından takip eden Andy Abrams. Konuyla ilgili ne biliyoruz? İnternette ne oluyor?
6: Şu anda detaylı bir bilgi yok ama San Francisco'ya gelen bir Fransız hazine avcısından bahsediliyor. Bir yere gitmiş ve özel izin alarak topraktan bir şeyler çıkarmış ve o şeyin sandıklardan biri olduğunu iddia ediyor.
0: Bu inanılmaz. Üçüncü kutu bu olabilir.
6: Her an uçağa atlayıp San Francisco'ya gidebilirim. Gerçekten çok heyecanlıyım.
0: Bulan kişinin nerede olduğunu biliyor muyuz?
6: Hayır ve en tuhaf tarafı da işte bu. Anladığım kadarıyla bulduğu şeyi eve götürmüş.
0: İşte bu çok garip. Neden kimseye göstermemiş ki?
6: Eğer ben olsaydım o sandığı kupa gibi kafamın üstüne kaldırırdım.
0: Peki bu şeyi tam olarak nerede bulmuş?
6: Golden Gate Park'ta bir yerde ki çoğu insanın düşündüğü yerlerden biri burasıydı.
0: Evet.
6: Yani mantıklı.
0: Elimizde hiç fotoğraf yok mu?
6: Hiçbir şey yok ve görene kadar inanacağımı zannetmiyorum. Ama şu anda söylentiler bu yönde ve insanlar gerçekten çıldırmış durumda.
0: Bu bulguyu doğrulamaya kararlıyım. O yüzden keşif haberinden sadece birkaç saat sonra San Francisco'ya giden ilk uçağa atlıyorum. San Francisco, Secret yayınlanmadan çok önce bile hazine avcılarını kendisine çekiyordu. 1849 yılındaki büyük altına hücum döneminde birçoğu Çin'den olmak üzere binlerce göçmen bu şehre akın etti. Bu San Francisco ile ilişkili olduğu düşünülen resmin içinde saklı bir hikaye olabilir. Bu resimde Asyalı'ya benzeyen bir kadının kıyafetinde bir ejderha resmi ve aynı zamanda ünlü Golden Gate Parkı'nın ana hatları görülüyor. Ve bu parkta Fransız hazine avcısına eşlik edebilecek tek kişiyi buluyorum. Park görevlisi Stanley Choi. Nasılsın?
5: İyiyim.
0: Memnun oldum.
5: Ben de öyle.
0: Benimle konuşmayı kabul ettiğin için teşekkür ederim. Bana olayı anlatır mısın? Nasıl başladı? Adamı nasıl buldun?
5: Telsizden bir hazine avcısıyla ilgili haber aldım.
0: Evet, bu tuhaf bir çağrı olmalı. Yoksa daha önce hazine avcılarıyla çalıştın mı?
5: Daha önce de çalışmıştım. Bu dördüncüydü.
0: Peki daha önce çalıştığın insanlara benziyor muydu?
5: Çoğu kişi ekiple birlikte gelir. Ekipmanları vardır. Metal dedektörleri, çubukları, haritaları vardır. Ama onda hiçbiri yoktu. Sadece kürek
0: vardı. Sadece sırt çantası ve küreği mi vardı? Tamam. Peki tanıştığınızda nereye gitmek istediğini söyledi
5: sadece
0: mi?
5: Sadece beni takip et dedi.
0: Seni nereye götürdü?
5: Merdivenlerden yukarı.
0: Bana gösterir tabii misin? Tamam, hadi bakalım. Stanley beni San Francisco içinde 5 kilometre boyunca uzanan Golden State Park'ın içlerine doğru götürüyor. Tamam, pekala. Yukarı çıktıktan sonra harita falan çıkardı mı?
5: Hayır, doğrudan şuradaki yere gitti.
0: Oraya mı?
5: Doğrudan.
0: Yani nereye gideceğini biliyordu.
5: Evet, kesinlikle.
0: Tamam, bir planı varmış. Buraya mı gelmek istedi?
5: Evet.
0: Tamam, açıkçası neden burayı kazdığını anlıyorum. Bu herkesin San Francisco olduğunu düşündüğü bir resim. Ve birçok kişi kadının kıyafetindeki resmin Golden Gate Parkı'nın ana hatlarını gösterdiğini düşünüyordu. Peki şu anda parkın neresindeyiz?
5: Strawberry Hill.
0: Tamam ve çoğu kişi kıyafetin tam ortasında bir çilek gizlendiğini düşünüyordu. Tamam, şimdi neden bu bölgeyi seçtiğini anladım. Tam olarak nereye gitmek istedi?
5: Hemen şu köşeye,
0: tamam,
5: arkada.
0: Evet, demek buraya gelmek istedi.
5: Tam burası.
0: Burayı kazdığı belli. Doğrudan bu duvarın arkasına gelmiş.
5: Aynen öyle, evet.
0: Ve burayı kazmış. Peki, olay nasıl gelişti?
5: Buraya geldi ve kazmaya başladı.
0: Sonra ne oldu? Kalktığında elinde kutu mu tutuyor?
5: Kaldırdı ve buldum dedi. Bana doğru geliyordu.
0: Peki, bakmana izin verdi mi?
5: Hiç dokunmadım. Sadece fotoğraf çektim.
0: Fotoğraf mı çektin?
5: Evet, çektim.
0: Yanında mı?
5: Evet.
0: Görebilir miyim?
5: Tabii ki.
0: Aman tanrım. Bu plastik bir kutu.
5: Evet.
0: Ama üstünde bir şey var. Nedir bu?
5: Bir çeşit naylon. Onun gibi bir şey.
0: Diğer kutularda böyle bir şey yoktu. İçindekini görmek de imkansız. Chicago ve Cleveland'dan çıkarılan kutular şeffaf plastikten oluşuyordu ve içindeki sandık açıkça görülebiliyordu. Ama
5: hayır,
0: bu farklı. Peki açtı mı?
5: Hayır.
0: Nasıl hayır?
5: Açmadı.
0: Açmadı mı?
5: Açmadı.
0: Yok artık. Yani adam buraya kadar geldi, 40 yıl sonra kutuyu topraktan çıkardı ve açmadı, ha?
5: Evet.
0: Neden açmadığını söyledi mi?
5: Hayır.
0: Ne yaptı peki?
5: Bir torbaya koydu ve gitti.
0: Ne? Yani içindeki şeyi göremedin mi?
5: Görmedim, evet. Gittikten sonra bize içindekinin fotoğraflarını yolladı.
0: İşte bu. Şuna bakın. Diğer kutulara benziyor ama farklı da. Bu üçüncü kutu olabilir. Tamam, çok şaşkınım. Bu son 10 yılın en büyük keşfi de olabilir, bir eşek şakası da. Stanley'e zaman ayırdığı için teşekkür ettikten sonra bunun 3. hazine kutusu olduğunu onaylayabilecek tek kişiyi arıyorum. Sandığın orijinal tasarımcısı Joe Allen Trilling. Duyduğum şeyi kavramak biraz zor. Birinin Secret toplumunu kandırmak için onca zaman ve emek harcadığına inanamıyorum. Tam da Secret, daha da garipleşemez diye düşündüğüm anda işte bu olay oluyor. Yani kutu hala orada bir yerde. Hala orada bir yerde. Bu aydınlanmayla birlikte San Francisco'daki sandığı aramaya karar veriyorum. Ve yolculuğuma her nedense beni Rice and Ronnie havasına sokan bir yerde başlıyorum. Bu tramvaylar San Francisco'nun en bilindik özelliklerinden biridir ve bunun iyi bir nedeni var. Dünyanın manuel olarak çalışan son tramvayları olan bu tramvaylar 1813 yılında şehre geldi. Ve birçok kişi tramvayların Secret'in bu bulmacasını çözmek için kilit bir rol oynadığını düşünüyor. Peki neden? Çünkü resme dikkatlice bakarsanız tramvayın ana hatlarını görebilirsiniz. Ve sadece bu da değil. Daha önce resimde gizli olan Golden State Park'ı görmüştüm ama araştırmacılar aynı zamanda şehrin enlem ve boylamlarından Roma rakamlarına, tuhaf şifrelere ve ters yazılmış G ve H harflerine kadar birçok şey buldular. Ama resim sorunumun sadece yarısını oluşturuyor. Aynı zamanda kitabın en tartışılan 16 dizesi de bu şehirle bağlantılı. Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde muhteşem bir gün geçirirken tüm bunların ne anlama geldiğini çözmeye çalışıyorum. Pekala, ilk satırda şöyle yazıyor. Taş duvarın kapısında havada tatlı bir koku var. Bazıları bu tuğla geçitlerin duvarın kapısı olabileceğini düşünüyor. Havanın çikolata kokusuyla tatlı koktuğu Girdel Meydanı'na girişi. Veya bu da olabilir. Veya bu kapı olabilir. Veya belki de tarihi Shakespeare Garden'ın girişindeki G ve H harfleridir. Bazıları taş duvarın kapısının Shakespeare Garden'ın içindeki kemer olduğuna inanıyor. Hatta bazıları resimdeki gizemli kadının aslında Shakespeare'in bir temsili olduğunu söyleyecek kadar ileri gidiyorlar. Açıkçası ben görmüyorum. Özür dilerim. Ve bu farkındalıkla birlikte San Francisco'da sandık avı tekrar başlıyor. Posta kutumu biraz daha araştırınca Price'ın bilmecesini çözdüğünü ve San Francisco'daki hazine kutusunun kesin konumunu bildiğini düşünen Secret fanatiği azimli bir çift buluyorum. Onlar da benim için bomba haberleri olduğunu iddia ediyorlar. Ve Dustin ve Dietra White'la buluşmak için heyecanla parkın girişine doğru yürüyorum. San Francisco'daki hazine kutusunun nerede gömüldüğünü biliyorsunuz, öyle mi?
2: Doğru.
3: Evet.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: %100 mü?
2: %100.
0: Bunu daha önce de duydum.
3: Bizden değil.
0: Doğru. Kutunun bulunduğu iddia edildiği parka önceden geldim ama siz hala burada olduğunu düşünüyorsunuz.
3: Evet.
2: Evet. Sadece o da değil. Secret'ın sırrı adını verdiğimiz bir şeyi keşfettik.
0: Secret'ın sırrı nedir?
2: Geriye kalan diğer bulmacaları çözebilecek bir çözüm.
0: Ana anahtarı mı keşfettiniz?
2: Evet.
0: İşte şimdi ilgimi çektiniz. Bundan sonra kendilerine kısaca D&D diyeceğim. Dustin ve Dietra bana çözümlerini anlatmaya başlıyorlar. Pekala, şu diziye bakalım. Şöyle başlıyor. Taş duvarın kapısında havada tatlı bir koku var.
3: Bu binanın taş duvarın kapısı olduğunu düşünüyoruz.
2: Parkın girişi taştan yapılmış.
0: Peki bu bina nedir?
3: McLaren evi.
2: Evet, parkın eski müfettişi John McLaren'ın yaşadığı ev. Kendisi parkın büyük bir kısmını tasarlamıştı.
0: Ve Nakatomi Kulesi'ni Hans Gruber'dan kurtardı.
2: O John McLean.
0: Affedersin, o dayaktan evet. John McLean'di, benim hatam, tamam.
2: Evet.
0: Peki, taş duvarın kapısında havada tatlı bir koku var.
3: Evet, şurada havada tatlı bir koku var.
0: Tamam.
3: Hazır mısın?
0: Yolu göster.
2: Gidelim.
0: Parkın içine girdikten sadece birkaç adım sonra beni neden buraya getirdiklerini anlıyorum.
3: Ne diyorsun Josh? Hava nasıl kokuyor?
0: Bu keşke kokuyu görebilseydik dediğim anlardan biri çünkü havada inanılmaz tatlı bir koku var. Sanırım nedeni çiçekler. Parkın çiçeklerle çevrili olan bölümünde bir sonraki bulmaca bize şöyle diyor. Çok uzakta değil, yüksek direkler 3 tane.
3: Çoğu kişi bunun Sutro Kalesi olduğunu düşünüyor.
2: Bu devasa bir radyo ve televizyon anteni ve üstünde 3 büyük direk var. Orada duruyor.
0: O orta parmağı göstermeden yapar mısın canım? Sutro Radyo Kulesi ve üç yüksek direği Golden State Park'ın bulunduğumuz bölümünde çok net görebiliyoruz.
2: Eğer kitabın Japonca baskısı olmasaydı bu harika bir çözüm olurdu.
0: Aa evet, pekala, konuşmamız gerek. Size anlatmadığım bir şey var. Secret'ın başka bir versiyonu daha var. Sıkı durun. Evet, Secret'ın bir de Japonca baskısı var. İnsan acaba orada bir yerde Japon Josh Gates'te var mı diye merak ediyor.
6: Burada gördüğünüz, daha önce hiç duymadığınız büyük bir bulmacanın hikayesi. Secret, Japon baskısı.
0: İki kitap birbirinin neredeyse aynısı. Japonca baskıda yazar her bulmaca için özel ipuçları eklemiş ve bu ipuçlarından biri San Francisco'daki üç... Evet, Secret'ın bir de Japonca baskısı var. İnsan acaba orada bir yerde Japon Josh Gates'te var mı diye merak ediyor.
6: Burada gördüğünüz, daha önce hiç duymadığınız büyük bir bulmacanın hikayesi. Secret, Japon baskısı.

0: Ve 3 direk var. Peki
1: binanın tamamı ahşap
0: mı yapılmışlar?
2: Ahşap ve cam.
1: Byron'un bahsettiği yol tam olarak burası.
0: Takip edelim o zaman.
1: Gidelim. Tamam hadi.
0: Gidelim. Buradan itibaren parkın konser alanı adı verilen bölümüne doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Ve D&D beni Price'ın ödüle giden yolu olduğuna inandıkları yere götürüyorlar. Yol üzerinde Golden Gate'deki işaretleri dizelerle eşleştiriyorlar ve sonunda kendimizi hiçbir şeyin önünde buluyoruz.
2: Pekala Josh, geldik. Burası.
0: Burası mı?
1: Burası yolun sonu.
0: Bulmaca şöyle bitiyor. Devasa Drake, devasa adım. Sandığın olduğu yere doğru. Devasa Drake nerede?
1: Orada.
0: Bunu size nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama orada hiçbir şey yok.
1: Çünkü 1986 yılında kaldırıldı.
0: Peki ne vardı? Bayrak direği mi?
1: Büyük bir totem direği.
2: Bir tanrıça.
0: Yok artık. Büyük bir totem direği, öyle mi? Nedir bu?
1: İsmi Orman Tanrıçası.
2: Ormanın devleri olarak bilinen Sekoya ağacından yapılmış.
0: Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü bence haklısınız.
1: Evet. Bizce de öyle.
0: Devasa adım gerçek anlamıyla adım olabilir.
1: Evet.
0: Burada bir bacak var. Ama şöyle bir sorun var. Bu 360 derecelik bir ipucu. Nereye ve nereye kadar gideceğinizi nasıl biliyorsunuz?
1: Ya işte Secret'ın sırrı da bu. Hepsini çözen anahtar.
0: Peki nasıl işliyor?
1: Hepsini çözen anahtar tamamen zaman ve gölgelerle bağlantılı.
0: Resimlerin bazılarında saatler var. Mesela burada saat 6'yı gösteriyor.
1: Doğru günde, doğru ayda ve zamanda doğru parkta olman gerektiğini düşünüyoruz.
0: Çünkü öyle yaparsan gölge nereyi kazacağını mı gösteriyor?
1: Evet.
2: Evet.
0: Ve bu gölge bir şeyden geliyor.
1: Evet.
0: Her bulmacada.
1: Evet. Her birinde.
0: O zaman San Francisco'da totem direği yol gösteriyor.
1: Evet. Kesinlikle. Resme bakarsan elbisesinde Yin-Yang sembolünü görebilirsin. Bu yengeç burcunun zodyak sembolüdür.
0: Dustin'e göre her şehrin bulmacası bir zodyak sembolüne bağlı. Ve kutuyu söz konusu burcun ilk gününde aramak gerekiyor. Bu durumda yengeç burcu 21 Haziran'da başlıyor. Yani 21 Haziran saat akşam 6'da bu parkta bize nereyi kazacağımızı gösteren bir gölge olacak.
1: Hemen şurada.
0: Totem direğinin gölgesi. Totem direği ne kadar uzundu?
2: İşte orada bir sorunumuz var.
0: Aa, tanrım.
1: Evet, farklı bilgiler var. 8 metrede olabilir, 9 metrede.
0: Bu büyük bir fark.
1: Ve eğer bir santim bile hata yaparsan bulamazsın.
0: Yani bu hazineyi gerçekten bulabilmek için 80'lerin başlarında bu çayırda nasıl duracağımızı çözmek mi mesela?
1: Evet. Bunu yapmanın tek yolu zamanda geriye gitmek.
0: Evet.

0: Doktor, bana DeLorean'den bir zaman makinesi yaptığını mı söylüyorsun?
1: Marty McFly'a pek benzemedi ama en azından yelek oldu. Orman Tanrıçası 1986 yılında parktan alınıp San Francisco Şehir Üniversitesi'ne götürüldü. O yüzden Dustin ve Deidre'nin sırrı çözmelerine yardım edeceksem oraya gitmem gerek. Tamam. Zaman devreleri. Akım kapasitörü açık ve başlıyoruz. Eğer hesaplamalarım doğruysa bu bebek saatte 140 kilometreye ulaştığında... Bir dakika, bu araba saatte 140 kilometre yapmıyor ki. Kandırıldım. Tüm çocukluğum bir yalanmış. İnanamıyorum. Tamam, çıkabiliriz. 140'a çıkabiliriz. Başlıyoruz.

0: Merhaba Calvin.
1: Neden herkes Calvin deyip duruyor? Orman tanrıçası Totemi'nin bugünkü yuvasına ulaşıyorum ve burada tarihçi William Maynes ve iş adamı Chet Hiermet'le buluşuyorum. Pekala, bu totem direği neden yapıldı?
2: Bu direk 1940 yılında Kanadalı heykeltıraş Dudley Carter tarafından Define Adası'ndaki Uluslararası Golden Gate sergisi için yapıldı.
1: Carter heykelleriyle ünlü bir şehirde bu totemi sadece iki uçlu bir balta kullanarak özenle inşa etti. Bu direği Golden State Park'a taşımak muhtemelen imkansız olsa gerekti.

0: Değil mi? Yani böylesi devasa bir şey nasıl başardı?
1: Çok zor.
0: Peki taşıyamıyorsak ne yapabiliriz?
1: Öncelikle üç boyutlu bir tarama yapabiliriz.
0: Bu şehirdeki hemen her insan gibi Chad de bir teknoloji firması sahibi. Onunkinin adı Scant ve artırılmış gerçeklik oluşturmak için yepyeni bir yazılım kullanıyor. Chad, totem direğini dijital olarak yeniden canlandırmayı planlıyor. Bu onu gerçek zamanlı olarak görmemizi ve başka bir yere yerleştirmemizi sağlayacak.
1: Bu direği sanal olarak yeniden parka yerleştirebiliriz. Önce modeli taramamız gerekiyor. Pekala Josh, bu üç boyutlu tarayıcıyı kullanacağız.
0: Tamam, nasıl çalışıyor?
1: Yüzlerce ve hatta binlerce veri noktasının haritasını çıkarmak için kızılötesi teknolojiyi kullanıyor.
0: Portatif üç boyutlu taşıyıcıyı dikkatli bir şekilde heykelin üzerinden geçirerek yüzeyin hassas bir haritasını çıkarıyorum. Şuna bak!
1: Yaklaştırdığınızda tüm detayları görebilirsiniz.
0: Şimdi
1: yapmamız gereken tek şey modelin geri kalanını uygulamak.
0: Tamam, peki. Biraz yukarı çıkmam gerekecek. Ben mi giriyorum?
2: Tamam.
0: Tabii, evet. Çıkmam. Mantıklı. Küçücük makineye kocaman adam girsin. Bu şeyin ağırlık sınırı neydi bu arada?
2: Sanırım 55 kilo Josh.
0: Mükemmel. Eğer lisede olsaydım sorun olmazdı. Tamam, sanırım yeterli. Orman tanrıçası, nasılsın bakalım? Bu biraz özen isteyen bir iş. Ama sonunda totemin tamamını tarıyorum. Tamam, sanırım bitti. İniyorum. Artık aşağı inebilirim. Bundan sonrası Chad'in yazılımının işi. Çok geçmeden taramaları ve arşiv fotoğraflarını birleştirip modelin mükemmel bir dijital kopyasını çıkarıyor. Buna totemin uzun süredir kayıp olan çürümüş temeli de dahil.
1: Kesin boyutunu hesapladık.
0: İnanılmaz. Neredeyse orijinali gibi oldu. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey zamanı geriye almak.
1: Pekala. 21 Haziran saat akşam 6. Verileri girdiğimizde gölgenin o günkü
0: evet.
1: haline ulaşabiliyoruz.
0: Olağanüstü. Bu harika. William ve Chad'in sayesinde totem direği tabletimin içinde. Şimdi onu 1982'deki yerine sanal olarak yerleştirmek ve gölgenin nereye düştüğünü öğrenmek için parka geri götürüyorum.
3: Hoş geldin.
0: Geçmişten geliyorum.
4: Hoş geldin.
0: Tamam, şuraya geçelim. Bakalım işe yarayacak mı? Şöyle tutuyoruz. Skanta, beni 80'lere geri götür. Tamam, başlıyoruz. Biraz çeviriyoruz.
4: Tamam.
0: Ve dokunuyoruz. Hazır mısınız?
3: Evet.
0: Başlıyoruz.
4: Vay canına.
3: Olamaz. Vay canına.
0: Şuna bakın.
3: Vay canına.
0: Ve totemimiz geri döndü. Artırılmış gerçekliğin gözlerinden bakınca totem direği tüm görkemiyle karşımızda duruyor. Ve hemen arkasında 21 Haziran saat akşam 6 güneşi var. Burada güneş de var, gölgede. Tamamen o güne ve saate ait gölgemiz bu. Ki bize... Şurayı gösteriyor.
3: Hazine X ile işaretli yerdi. Hadi çıkaralım.
0: Hadi çıkaralım.
4: Gidelim.
3: Hadi.
0: Bulmaca avcılarımızın teorisine göre yapmamız gereken tek şey sanal gölgenin içini araştırmak. Kazacağımız yeri orada bulacağız. Çocuklar buradan başlayalım. Gölge buradan başlıyor. Çubukları alıp çalışmaya başlıyorlar ve sanal gölgenin altındaki bölgeyi kontrol ediyorlar. Ve biraz daha bakıyorlar. Ve biraz daha... Bir saatin ardından bakmadıkları yer kalmıyor. Son haber, şu noktaya kadar kendilerine çok güvenen Dustin ve Deidre birden sessizleştiler. Ve elbette bunu daha önce çok gördüm. Üç aşamalı Secret kaderinin başlangıcında olabiliriz. Birinci aşama teorinin oluşumu. İkinci aşama her şeyi yanlış yapmış olabileceğinin farkına vararak gerilmek. Ve son olarak üçüncü aşama tam çılgınlık. Yine de hala hava kararmadı ve teorilerine inanıyorum. Tüm şüphelere rağmen savaşıyoruz ve çalışmalara ben de katılıyorum. Ve sonunda...
4: Josh, bir şey buldum.
0: Ne buldun?
4: Dinle.
3: Duyuyorum.
0: Bir plastik olabilir. Ne kadar aşağıdasın? Fazla değilmiş. Bir metre kadar.
4: Evet.
0: Çok derin de değil.
4: Hadi.
3: Hadi
0: kazalım. Parktan aldığımız özel izine küreklerimizi kapıp kazmaya başlıyoruz.
3: Hissediyor musun?
0: Hiçbir şey hissetmiyorum. Oo, bekle.
3: Bu bir şeye benziyor.
0: Beyaz bir şey. Şeffaf ya da beyaz. Hissediyor musun?
4: Evet, burada. Nedir bu?
3: Aman tanrım.
0: Durun, bekleyin.
3: Nedir bu?
0: Hayır. Yuvarlak bir şey. PVC sulama borusuymuş. Tamam. Hazine burada değil.
4: Değil.
0: Ama heykelin nerede olduğunu biliyoruz. Gölgenin nereye vuracağını biliyoruz.
3: Evet.
0: Kutuyu nasıl bulamayız, değil mi?
4: Bir santim hata yapsan bile bulamazsın.
3: Evet, burada olabilir.
0: Burada olabilir.
3: Burada da olabilir.
0: Gölge teoriniz tehlikede olabilir mi?
3: Sanmıyorum.
0: Öyle mi?
3: Hayır.
0: Peki sen?
4: Havlu atmaya hazır değiliz.
0: Yani hala bu bölgede olabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi?
3: Tabii ki.
0: Güzel, bunu sevdim.
3: Evet.
0: Bu bulmacada umudu kaybetmemek gerek. İkinize de çok teşekkür ediyorum.
3: Teşekkürler.
0: Pekala, Secret'ın bir bölümü daha yazıldı. Bir bulmaca daha çözülmeyi bekliyor. Bu olay Dustin ve Deidre'nin cesaretini kırmadı. Tam tersine kutuyu bulmak için eskisinden bile daha kararlılar. Ve her ne kadar gölge teorileri biraz düzeltilmeye muhtaç olsa da iyi bir şey yakaladıklarına eminler. Bana gelirsek, eve geri dönerken kalbim San Francisco'da kalıyor ve şanslarının hazineyi bulmaya çalışan herkes kadar yüksek olduğuna inanıyorum. Son puan durumumuzsa şöyle. Byron Price 10, dünyanın geri kalanındaki herkes 2. Ama yine de bu bulmaca için daha önce hiç olmadığım kadar heyecanlıyım. Cezalandırılma hoşuma gittiği için değil. Anlatma şansı bulduğum bu hikaye sizinle beni aynı macerada bir araya getirdiği için. Bu oyuna olan hevesiniz benim merakımı körükledi. Birçok cesur hazine avcısıyla tanıştım. Price'ın çok sevdiği parkları gördüm. Ve kim bilir, belki de bir gün sırrı ortaya çıkarabiliriz.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Her gün kullandığınız eşyaların bazılarının tesadüf sonucu bulunduğunu biliyor muydunuz? Size ne demek istediğimi göstereyim. Kırık bir termometrenin sosyal medyayla nasıl bağlantılı olduğunu öğreneceğiz.
1: Başından beri aradığı şeyi elinde tutuyordu.
0: Ve donmuş hamsterların buzunu çözmenin sağlık hizmetlerinin geleceğiyle nasıl bağlantılı olduğunu öğreneceğiz.
2: İşe yarasa bile yanacaklardı. Korkunç bir şekilde sakat kalacaklardı.
0: Birazdan patlayıcı keşifler.
3: Bir süre için hiçbir şey olmuyormuş gibi görünüyor.